0: operasyon. Ortada bir yolsuzluk var, başka bir şey. Tamam, bunu konuşalım. Peki ortada gerçekten yolsuzluk var mı yok mu tartışıyor musunuz? Tartışmıyoruz. Kimse o ben. Zaman olmuyor böyle.
1: İşte bu noktada Mustafa Bey, gerçekten yani devletin otoritesinden daha yukarıda otoriteyiz imajı uyandırmaya çalışıyorlar.
0: Zaten evet. İki sorun var
1: hiç
0: hocam.
1: Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden büyük değildir. Bu kadar basit.
0: Hocam mali olarak şeffafsanız
1: tabii.
0: Ve devleti yönetmeye cemaat adı altında talip değilseniz tabii. Devletin sizinle bir şekilde muhatap olup bu durumda size bir operasyon düzenlemesi gibi bir ihtimal yok.
2: Ya suç işlemediysen kaçmana gerek yok ki ya.
1: Mesela.
2: Yani ne olabilir? Ha, suç işlemedin, senin de üzerine atılı bir suç var diyelim ki. Tamam, siz hiç suç işlemedin. Ya devlet seni yakalar. Gözaltına alır. Hakim der ki makul şüphe vardır kardeşim. Güçlü şüphe var. Ben seni tutuklu yargılayacağım der. Tutuklanırsın. 3 ay 4 ay sonrasında zaten. Çıkarsın hakim karşısına. Yaparsın aslan gibi savunmanı. Kardeşim ben suçsuzum. Bak isnat ettiğiniz suçlar bunlar. Karşılığında da benim koyduğum deliller bunlar dersin. Alnınak tekrar çıkarsın
1: abi,
2: dışarıya.
1: Durup dururken normal yasalara uyan işinde gücünden olan insanları da hiçbir
2: olmaz zaten ya. Aynen. Merve hocam son 2-3 dakikam kaldı. Cantürk hocam senin bir cümlen varsa tamamla, Merve hocama geçeyim.
1: Yani dolayısıyla ortada bir suç örgütü var. Adi bir suç var. Ama boyutları büyük. Mali açıdan da ülkenin yani ekonomik anlamda, güvenlik anlamında zorlayan bir suç var. Devlet de gayet normal bir şekilde
2: üzerine
1: görevini gidiyor. Yapıyor. Gitmek zorunda.
2: Merve hocam 206 kilogram altın kasalardan çıkan, işte hatlar üzerine kayıtlı değil, %50 engelli. Sonra bakıyorsunuz o %50 zihinsel engelli raporu alan şahıs başka bir şirkette, yine mesela Göknur Gıda diye başka bir şirkette, kim yönetiyor? Osman Aslan'ın yönettiği. Beden işçisi olarak sigortalı. Bu hattı kim aldı, kimin üzerinden nasıl ulaştırıldı belli değil. Bir yerden kiralanmış bir araç var. Aracı İdris Naim Şahin kiralamış. O araç şoförüyle beraber Marmaris'te yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalanıyor. Buyurun. Durum bu. Hayır bu yani. Şu anda Türkiye'nin konuştuğu konular bu. Bir de Kuytul var. Kuytul'u da konuşacağız birazdan. Buyurun.
3: Vallahi şu an o kadar aslında karışık ki şunu hatırlatmak gerekiyor. Aslında hocalarım bütün konuya değindiler ama sanırım bu süreçle alakalı ben sosyal medya dahil olmak üzere hep şu soruyu gördüm. 2016'dan bu yana devam ediyormuş bütün araştırmalar esasında. Neden mesela şimdi deniyor? Bence burada o kadar ince işlenmiş, o kadar ince takip edilmiş bir süreç var ki Sayın Bakan'ın açıklamalarında da zaten bunu net olarak görüyoruz. Mali hareketler denetlenmiş, yeterli delil toplanmış ve ondan sonra süreç bu noktaya gelmiş. Şimdi böyle bir de durum var. Bunu da sanırım gözden kaçırmamak gerekiyor. Eğer ne bileyim artık hani 10 yıldır devam eden, denetlenen, burada nasıl bir akış olduğunu görme konusunda her şeyin ufak ufak ayrıntılarıyla ele alındığı bir süreç olmasaydı belki bu noktada ne yorumlayacaktık onu da sorgulamak gerekiyor. Ben buradaki çalışmanın çok titizlikle yürütüldüğünü düşünüyorum. Bu nedenle bunu söylemek istedim. Bir diğer konu şunu görmek gerekiyor. Bu tabanla alakalı bir durum değil. Herkes zaten bunu söyledi. Evet. Bu inançla alakalı bir durum değil. Ama üst yönetimle ilgili şunu söylemek gerekiyor. Az önce hocam dikkat çekti. Burada bir hiyerarşik yapılanmanın kendi içerisindeki güç mücadelesi var. Evet. Ve bunu ne yapıyorlar? İnsanların inançlarını entegre etmeye çalışıyorlar. Yine insanların güvenlerini aslında sorgulatıyorlar. Bir yandan da FETÖ kapsamında hemen şu aklımıza geliyor. Bizim daha toplumsal hafızamız çok taze. Dolayısıyla buna ilişkin süreçlerde ne yapmış oluyorlar? Bir şekilde dezenformasyonla ya da başka bağlarla bir araya getirerek İnsanların zihin dünyasında karmaşa yaratıyorlar.
2: Evet.
3: Yani o kadar çok yine dezenformasyon karşımıza çıkıyor ki burada daha öncesinde de konuştuk. Ben bu konunun çok dikkatli olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum. İnanılmaz paralardan bahsediyor. 206 kilo altın gerçekten dediğiniz gibi.
2: Hani,
3: bu beni aklım almıyor mesela. Bununla birlikte arka plandaki diğer mali durumlar, yani MASAK'ın işin içinde olup bunların her birini incelemesi, buradaki kırmızı çizgilerin ya da buradaki hareketlerin her birinin aslında ne olduğunu net olarak gösteriyor. Bu nedenle de zaten buradaki aslında hani suç üzerinden ya da iddialar üzerinden konuştuğumuzda her şeyi farklı yöne kanalize etmeye çalışıyorlar. bir boyutu daha var. Aslında değindik ama hemen onu da söyleyeyim. O da yurt dışı bağlantısı boyutu. Şimdi yurt dışı bağlantısı boyutu son derece önemli. Çünkü Terörsüz Türkiye başlığında da mesela neden üçüncü aktörler bu model içerisinde

0: almasın dediğimizde yine biz yurt dışı bağlantılarını görmeye başlıyorduk. Bu açıdan tamamen karmaşık ama sonuçları itibariyle şunu görüyoruz. Hiçbir suç olduğu ya da işlendiği şekliyle kalmaz. Her birinin
1: Kalmaz.
0: müeyyidesi vardır.
1: Bir virgül koyuyoruz reklamlardan sonra.

0: yaklaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, pazartesi 20.45'te 24'te.
2: ...24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Doğrusu Ne devam ediyor. İlk bölümde Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturmadaki son detayları konuştuk. Şimdi ikinci bölümde bir başka soruşturma var. Yani soruşturmalardan bugün başımızı kaldıramıyoruz. Çünkü bunlar hep konuşulan konular hocam. Şimdi biz sizinle reklam arasında da konuştuk. Ya bu Kuytul konusuyla alakalı aslında hepinizin görüşünü de biliyorum ama... Evet. ...şöyle bir durum var mesela. Bu Kuytul yapılanmasına yönelik soruşturmada FETÖ raporu var. Yoğun bir telefon trafiği var. Gizli irtibat ağı var. Bir de... Arkadaşlar görüntüler vardır bizim DSF'lerimiz arasında. Şimdi Kuytul suç örgütünün kullandığı noktalarla alakalı dediler ki ya burada hard diskler ortada yok. Evet. Hard disk konusu var. Şimdi hemen operasyonun arkasından siber suçlarla mücadele ekipleri gidiyorlar. Bu bilgisayarlara el konacak. Telefonlara, bilgisayarlara el konacak. Şimdi bilgisayarların kasaları bir açılıyor. İçinde yok, hard disk yok. Bütün hard diskler toplanmış, götürülmüş. Hiçbir bilgiye, belgeye ulaşılamıyor. Ama dönüyorsun, bakıyorsun kendilerini böyle yakalananlar, kendilerini sanki bir cemaatin lideri, yine bir dini görüşün lideri gibi göstermeye çalışıyorlar. Cüneyt Hocam sizinle başlayacağım. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü soruşturmayı. Şimdi yönetim kadrosu, telefon irtibatlarına ilişkin raporlar hazırlandı. Baktığımızda 9 şüphelinin iletişim ağında FETÖ-PDY kapsamında daha önce adli işlem görmüş veya bağlantılı olarak kaydedilmiş 24 farklı isimle sürekli olarak iletişim kurdukları belirlendi.
3: Şimdi bir iki noktayı tespit ederek başlamak gerekiyor. Kalemi kırıldı Erdoğan'ın diye bir ifadesi vardı. Hatırlıyor musunuz?
2: Evet.
3: Bir de darbe gecesi yaptığı bir açıklama. Bunlarla ilgili soruşturmalar ne oldu acaba? Takipçilikle sonuçlanmış. Bunlar nasıl takipçilikle sonuçlandı? Bu ayrı bir soru işareti.
2: Büyük bir soru işareti.
3: Bu büyük bir soru işareti. Adana'da bu takipçilik kararları nasıl verildi? Bu cümlelerle, bu benzeri cümlelerle kastedilen ifadeler neye tekabül ediyor? Hep biz biliyoruz. Bu birinci durum. İkinci durum şu. Pandemi döneminde ben kendisinin caminin önünde bizi camiye almıyorlar biçimindeki çalışmasıyla hatırlıyorum.
2: Yani provokasyon, ne diyeyim,
3: provokasyon çalışmasıyla hatırlıyorum. Şimdi bu düzeyde bir profil her türlü aparat olmaya hazır. Yani bu eğer bu pandemi gibi bir olayın, tıbbi bir olayın ve bu olayın geliştirdiği sonucun İslam açısından camileri kapatmanın gereği olduğu konusunda bir mantık yürütemiyorsa normal mantık düzeyinden uzaklaştığı kanaatindeyim ben. Yani evet. Kendisinin her türlü istismara açık bir aparat haline dönüşme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünürüm. Ve üçüncü durum, ne zaman bir kırılma noktası olsa biz bu kişiyi bir biçimde tuhaf bir eylemle karşı karşıya görüyoruz. Şimdi bunları arka arkaya dizdiğimiz zaman öyle ya da böyle arada organik bağ olur olmaz. Ama zamanlama açısından bir sorunun olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi gelelim delil durumuna. Tüm bunları düşünürken bir de ortadan siz delil kaybetmeye çalışıyorsanız, en azından bununla ilgili irade gösteriyorsanız, biz o zaman makul bir şüphe duyarız bundan hukuki olarak. Günün sonunda beraat ederler, ceza alırlar, onu bilmem. Ama ortada yapılan soruşturmanın bir biçimde ben Türkiye'de kararlı olarak, çünkü bunlarla ilgili başka iddialar da var. Kendi örgüt içerisinde bir takım kişileri kaçırma, onlarla ilgili işkence gibi iddialar da var. Herkes dini düşüncesinde özgür. Biz kimseye şöyle düşün veya şöyle düşünme diyemeyiz. Ama siz bunu bir başkasına dayatıp bunu mutlaklaştırdığınız andan itibaren sizin bir şekilde eleştiriye de, bu tip bir soruşturmaya da açık olmanız lazım. İkinci bir durum da bu konuyla ilgili

0: siz silah bulundurma veya buna benzer durumlarla ilgili arşiv bilgilerinizin, kendi dijital arşivinizin nereye taşıdığınızı izah etmiyorsanız biz
1: Sıkıntı.
0: bunun üzerine devlet olarak suç şüphesi görür ve CMK çok açık, suç şüphesi var. O zaman bunun üzerine yönelmesi gerekiyor. Savcı bunu yönelmiyorum diyemez. Yani bu önemli bir durum. Ben Türkiye'de bu faili meçhuller bazı kritik konularda cesaretle adım atılması noktasında yeni bir evreye girdiğimizin de şahidiyiz hep birlikte. Ben bu sürecin bu şekilde devam edeceği kanaatindeyim. Başta da biraz önceki bölümde de söylediğim gibi eğer siz devlete gayri resmi bir biçimde müdahale etme niyetinde değilseniz, uluslararası etki ajanlığının bir parçası değilseniz ve mali açıdan da şeffafsanız her türlü dini veya bu seküler de olabilir. İstediğiniz şekilde görüş açıklayabilirsiniz. Bununla ilgili bir engel yok. Ama bu üçü varsa buna müdahale edilir. Bir de tüm meselelerin ortak noktasına gelmek gerekiyor. Bunun içerisine ahbabı katarak da konuşmak gerekiyor. Sadece dini cemaatleri konuşunca biz mesele zaviyesinden kayıyor. Burada bir yardımlaşma, insanların yardımlaşma duygusunu veya dini açıdan yardım etme yükümlülüğünü gidermek için bulundukları bağışlar veya buna ilişkin girişimleri var. Bunun istismar edilmesinin önüne geçilmesi açısından bu konseptin doğru olduğunu düşünüyorum. İster istemez bu durum diğer gruplar içerisinde bir örneklik teşkil edecek ve bu örneklik teşkil etmesi de bence Türkiye açısından önemli olacak. Bunu da belirtmek gerekiyor. Türkiye'de bu dini gruplar içerisinde sadece işi dini ritüeller ve buna benzer durumlarla ilgilenmek ve kendi cemaatinde bu bağlamda kalmak üzere bu hakkını kullanıp fikir özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü, dini yaşam özgürlüğünü kullanıp ve hiçbir şekilde sorun yaratmadan varlığını devam ettiren gruplar da var. Dolayısıyla iyi ile kötünün de bir biçimde ayrılması gerekiyor. Bu anlamda da bu operasyonlara böyle bakıyorum ben.
2: Hocam bu delillerin yok edilmesi konusu benim aklımda çok büyük soru işaretleri çıkartıyor. Şimdi söz konusu operasyon gerçekleştiğinden sonra arada benim bildiğim kadarıyla çok büyük bir zaman yok. Hani gidip de diğer şirketlerin bilgisayarlarına işte söz konusu bilgisayarların içerisinde
0: bilgi alma
2: bakmasıyla
0: ihtimali olabilir.
2: yani bir bilgi alma ihtimali mi
0: Var.
2: burada şey?
0: Ya o maalesef Türkiye'de bir sorun yani bu konuyla ilgili mesela İmamoğlu soruşturmasında Cumhurbaşkanlığı apar topar Cumhurbaşkanlığı adayı olması bu da aynı durum yani birbiriyle benzer durumlar aslında yani birisinde siyasi saik veya siyasi durum iddiası var birinde dini sömürü var öbüründe ya insanların yardımlaşma duygusunun sömürülmesi söz konusu yani Haluk Levent ile ilgili meselenin de az çok geleceği yakın tarihte geleceği biliniyordu. Şimdi bu delil karartma, delilleri kaçırma bunların tamamı bu operasyonlarla ilgili bir biçimde bilgi alındığını gösteriyor. Bu bilgi alınma da ister istemez bizim zihnimizde dış yapılanmanın bir biçimde bilgi sızdırması veya bunların devlet içerisinde bir aygıta dönüşmeleri ya da şu anda X yapılanmasına ait olanların bunlarla bir biçimde yardımlaştığını gösteriyor. Bu üç ihtimalin dışında bir ihtimal yok.
2: Diğer türlü çok zor yani öyle.
3: Şimdi şöyle Mustafa Bey, 15 Temmuz hain darbe girişimi bizde şunu öğretti. Şimdi artık bir terör odağı veya bir terör örgütü olmanız için veya devletin terör örgütü olarak tanımlanması için veya bir yapının, bakın bu dini olabilir, bir sosyolojik bir yapı olabilir, bir dernek olabilir, bir siyasi görüş olabilir. Yani bir kere bunu bir dini yapıdan bir çıkarmak lazım. Yani bu dini yapılarda, dini cemaatlerde sıklıkla rastlandığı için Süleymancılar operasyonu var. Furkan Vakfı operasyonu var. Bu mesela bunun en büyüğü aslında Ekrem İmamoğlu davası.
2: Evet.
3: Şimdi bir yapının artık bize şunu gösterdi. Post FETÖ dönemindeyiz. Post FETÖ sürecinde devlet için tehlike, yani bir yapının devlet için tehlikeli olması için artık illa silahlı bir örgüt olmasına gerek yok. Belirli şartlar var. Ne bunlar? Mesela bir yapı, bakın ister dini cemaat olsun, dini tarikat olsun, ister bir sosyolojik yapı olsun. Yani siyasi yapılar da buna dahil, siyasi partiler de dahil. Kendi eğitim sistemi varsa, devletin eğitim sisteminin dışında. İki, kendi

0: çocukları varsa, 3 kendi şirketleri varsa, 4 kendi finans sistemleri varsa, 5 bir kadro havuzu varsa, 6 uluslararası bağlantıları varsa, 7 güçlü bir liderlik kadrosu varsa, 8 biraz önce Cüneyt Bey'in dediği gibi, hani siz de konuştuk ya, devlet kurumlarına erişme olgusu varsa tehlike gösteriyor. Bu ister sol bir siyasi hareket olsun, ister bir dernek olsun, Kanarya Sevenler Derneği dahil.
1: Tabii.
0: Bu arada öyle bir dernek de var, onları kastetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. İster bir dini yapılar olsun. Özellikle FETÖ sonrası dönemde Türkiye'de şu çok net görüldü. Özellikle dini yapılar bu tarz bir örgütlenme içine giriyor. Yani kendi yurtlar oluyor, kendi eğitim sistemleri oluyor, kendi hiyerarşiler oluyor, kendi liderlikler oluyor. Kendi atama sistemi. FETÖ'de ne gördük biz? Her yerin bir imamı olmuş.
2: İşte hocam orada mesela FETÖ'de bir şeyi kaçırıyoruz. FETÖ / PD'ye paralel devlet yapılanması.
0: İşte bu
2: devletin amirinden değil, kendi amirinden talimat.
0: Şimdi bizim şu an yani devletin zaten yani güvenlik algısı buna toplanıyor. Bu doğru bir tespit. Biraz önce de dedim ya, kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden büyük değildir kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir eğitim sistemi vardır. Siz bu eğitim sistemini
2: entegre bir biçimde istediğinizi yapabilirsiniz.
0: Entegre olabilirsiniz. Yani kendi okullarınızı açabilirsiniz ama bunu Milli Eğitim denetleyecek. Kendi yurtlarınız olabilir ama bunu işte Gençlik Spor Bakanlığı'nın denetimine açık olacak.
2: Evet.
0: Ama siz kendinize ait bir yapı kurmaya başladığınız zaman, üstelik bu yapıyı kullanarak devlete sızmaya başladığınız zaman,
2: bu tanımlarınıza bir de olumsuz bir şey ekleyebiliriz. Mesela devletin dini kurumlarına da kabul etmeme. Mesela Diyanet'in camilerinde namaz kılmama. Tabii.
0: Mesela devlette reddediyorlar. Bir de devlete meydan okuyorlar. Yani işte pandemi de devlete meydan okuyor. Devletin yönetici, bakın, Cumhurbaşkanı'nı eleştirebilirsiniz. Devletin siyasi, yani siyaseten seçilerek gelen herkesi eleştirebiliriz. Yani AK Parti eleştirebilir, Milliyetçi Hareket Partisi eleştirebilir, Cumhuriyet Halk Partisi eleştirebilir. Ama bu eleştirinin bir dozu, bir sınırı vardır. Bir. İkincisi, eğer siz siyasi bir hareket olmak istiyorsanız siyasi parti kurarsınız. Siyasi partiler kanunu açık.
2: Buna engel
0: siyasi
2: yok.
0: Parti kurarsınız.
2: Tabii.
0: Dersiniz ki ben de partinin genel başkanıyım. Kardeşim ben de iktidar olmak istiyorum. Gayet normal. Bunu eleştirebilirsiniz. Ama işte devlete meydan okumak, paralel bir devlet, hatta bırakın onu, paralel bir sosyal hayat kurmak.
2: Hocam hem
0: bunu herkes öğrenmek zorunda.
2: Hem hakikate, hem ticarete, hem siyasete aynı anda talip olamazsınız.
0: Aynen. Yani şimdi bu Amerika'da da var, Avrupa'da da var, dünyanın pek çok batı ülkelerinde de var ama oradaki yapılar, bakın diyorum, bu sadece dini yapılar için söylemiyorum bunu. Yani sosyolojik, yani bir sol siyaset, bir dernek, bir fikir, bir düşünce, buraları açık olmak zorunda. Devletin otoritesini kabul etmek zorunda. Çünkü başka devlet yok. Şimdi bu FETÖ bize bunu öğretti. Yani FETÖ darbe süreci. Çünkü bakın 10 yıl geçmiş, işte hala bunun etkilerini yaşıyoruz ve nerelere gittiğini de bilmiyoruz. Yani
3: hala operasyonlar devam ediyor.
0: Tabii, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün sırları, sağlık alanından tutun da askeri güvenlik alanına kadar, hepsi bir şekilde bir yerlerden çıkıyor şu an. Ya geçtiğimiz aylarda, yıllarda bu memleketin kimlik bilgileri afiş edildi ya, satıldı vatandaşlarının. Yani FETÖ öyle bir zarar vermiş ki bu ülkeye. Yani siyasetinden bürokrasisine, oradan askeri güvenlik alanına kadar her şeyimiz her yere açığa düşmüş. Ve 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konularda hassas. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendini korumak zorunda. Bakın işte geçtiğimiz gün İsrail burnumuzun dibinde üssü vurdu ve meydan okumalar başladı. Yani burada Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okuduğunuz takdirde Türkiye Cumhuriyeti'nin gerekli kurulları, yapıları size bunun ödetir. Çok net.
3: Şimdi güzel bir noktaya parmak bastınız. Kapıyı da araladınız. O zaman oradan devam ederim.
4: İsrail'le mi geçiyor?
3: Aynen. Kuytu
4: ben
3: soruşturması.
4: O zaman bir şey eklemek Buyurun. İstiyorum izniniz olsa. Hocam bir örüntüden bahsetti. O son derece önemli. Çok güzel bir alan yakalamış. Çünkü bizim genel olarak karşımıza çıkan şöyle bir şey var. Örgütsel yapı içerisinde maliye yapıyı, bir de dijital alanları kontrol etmeye çalışıyorlar. Ama buna evet aynı zamanda şöyle bir şey de getiriyorlar. Son olaylarda şunu gördük. Şirketleşme. İşte zaten hani burada belki de asıl dikkat çeken başlık ortaya çıkıyor. Bu şirketleşmenin üzerinden de çok ilginçtir. Hep uluslararası bir üçüncü aktör bizim karşımıza çıkıyor. Az önce hocam belirtti uluslararası etki ajanları olarak. Ama şimdi buradaki bu aktöre baktığımız zaman da esasında hep tek bir merkez var gibi görünüyor. Bu da bence son derece büyük bir soru işaretini içerisine barındırıyor. Şimdi son olarak Kuytul olayında da zaten benzer bir şey gördük. Buradaki delillerle alakalı işte o kasaların içinde hard diskleri göremediğimiz için acaba neler vardı sorusunun yanıtını alabilecek miyiz? Bence bu son derece önemli bir şey. Yani mali kayıtlar mı var, farklı kayıtlar mı var, şirketleşme mi, bağışlarla mı alakalı? Mesela bunların yanıtını almak şu an çok zor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da benzer süreci gördük biz. Bence bunu herkes çok net hatırlıyordur. Dolayısıyla bu ne yapıyor? Örüntüleri beraberinde getiriyor. Ben hocamın dediğine katılıyorum. Belki sadece burada da sınırlı olmayacak. Bu örüntüleri takip eden benzer süreçleri de göreceğiz. Ya bu açıdan hani bunu eklemek istemiştim. Çünkü son derece önemli. Önümüzdeki süreçte nasıl bir tablo karşımıza çıkar, neler görürüz ve buna ilişkin aslında insanlarımızın da pek çok yere yaklaşırken ya da konuya yaklaşırken son derece kendilerini de sorgulayarak gitmeleri gereken bir durum var ortada.
3: Ya Türkiye'de bazı şeylerin daha farklı şekillerde denetlenmesi gerekiyor. Bu şirketler kanunuyla alakalı bazı dernekler kanunu, şirketler kanunu bunların hepsinin bence bir tekrar elden geçirilmesi gerekiyor bir yerde.
2: Bazı ülkelerde var mesela kamuya yararlı şirket dediğimiz model var. Belki Türkiye'de o denenebilir. Mesela cemaatse normal şirket kurmasın hocam. Evet. Kamuya yararlı şirket kursun. Evet. Kar minimizasyonu şart olsun. Kar etmesin yani ama kamuya faydalı olsun. Onda bir engel yok.
3: Ya herkesin şirket kurabildiği bir düzenin ben çok denetimsiz olduğunu düşünüyorum Cüneyt Hocam. Tabii. Yani bilmiyorum. Yani bu, tabii insanların şirket kurma hakları var. Yani onun da bir şey yok da.
2: Onu da gündeme getirdiğimizde müteşebbis özgürlüğü falan
3: evet. Diyorlar. İşte çok da özgürlük olunca da sıkıntı oluyor. İşte bakıyorsunuz suç örgütü şirket kuruyor. 40 tane alandı ya. Az önce şuradaki...
2: Ben biraz çokça özgürlük ama daha sıkı denetim.
3: Hocam şu arkadaşlarım yazmış dernekler şuradan. Not olarak. Bakın not olarak yazmış arkadaşlarım. Haber olarak da bugün 24 ekranlarında 24 radyoda verildi. Yani sektör dağılımına bakıyorsunuz. Terlik üretimi var, gıda var, gidiyorsunuz, hazır giyim var, dönüyorsunuz, ya sağlık var, hastane var.
2: Her alana
3: var.
2: Girmişler. Yani.
3: Her alana girmiş. Ya kardeşim hangisindesin ya? Yani düzgün bir ağ yapılanma olmadı oradan da belli. Yani çok değişik bir sektörlerde.
2: Ve ilginç olan da şey, mesela kişinin işi daha önceden de bu olsa sıkıntı yok.
0: Evet. Tabii.
2: Cemaatleştikten sonra, tarikatlaştıktan sonra bu işlere giriyor. Tabii. Mesela bu baştan olur. İşi bu mesela. Aynen. Ama yapabilir bunda hiçbir sorun yok.
3: İşte bu sorun olmalı. Bence evet. Bence olmalı. Bilmiyorum. Tabii o kadar da özgür olmamalı yani. Bir insan bu kadar çok şirketleşiyorsa
4: uzmanlık alanı istenmeli.
3: Evet.
4: Belki de.
3: Yani çok değişik. Yani şahıs şirket açılmasına da karşıyım ben. Herkes şahıs şirket açıyor. Ya şimdi izleyenler arasında kesin kızanlar olacaktır. Dinleyenler arasında olacak. Hocam ya adam evinin adresini gösteriyor. Oraya bir tane masa atıyor. Abi tamam benim ofisim burası diyor. Şahıs şirketi kuruyor. Türkiye'de bir sürü şirket oldu. Tabii. Mantar gibi şirketleştik biz ya. Mantar gibi şirketleştik. Bak bunun daha sonrasında çok büyük sıkıntılar çıkacak bu işlerden bence. Evet. Bakalım neler olacak. Bu kapatalım. Tabii benim uzman olduğum alanlar değil. Ben bir vatandaş olarak sadece. Bir gazeteci, bir vatandaş olarak görüşlerimi söylüyorum. Diplomasi konusu. Neden? Netanyahu'ya kırmızı bülten çıkartıyoruz.
0: Geç bile kaldı.
3: Dünün en önemli mevzularından bir tanesiydi. Netanyahu'ya kırmızı bülten çıkartılması için başvuruda bulunuldu. Bunun haricinde Türkiye arka arkaya çok önemli görüşmeler gerçekleştirdi. 4 ülke, bunlar hangileri? Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Türkiye, İsrail yönelik tepki ortaya koydu. Ebu Zuhur, hava üssü, sizin söylediğiniz hava üssü konusu önemli. Oraya bir saldırı düzenlendi. Merhaba hocam, sizinle başlayalım. Tam sizin. İyi yalanınız.
4: Aynen.
3: Buyurun.
4: Ya iç politikaya da geçiyoruz artık ya. Bence sıkıntı yok. Şimdi aslında sanırım bunu bekliyorduk. Neden söylüyorum? Bundan birkaç yıl önce Nagel Komisyonu raporu içerisinde Türkiye'yi en büyük risklerden biri olarak gösterdiler. O günden bu yana da hiç durmadılar. Şimdi genelde hep seçim odaklı okuyor herkes ama bence zaten bu İsrail'in kendi politikasıyla da yani dış politikası, iç politikası neyle okursak okuyalım onunla da bağlantılı. 27 Ekim'de seçimler var. Netanyahu kendini kurtarmaya çalışıyor. Ama bir yandan da mesela son dönemde içeriden gelen eleştiriler işte Ehud Barak da yanlış hatırlamıyorsam Golan'dan yine bir açıklama geldi. Şimdi burada da Türkiye ile alakalı olarak Türkiye'nin arasallaştırılmasına kızıyorlar ama onda da sanırım şuna kızıyorlar. Ya bizim niye aklımıza gelmiyor?

0: Yani o kadar ilginç açıklamalar görüyorum ki ben İsrail medyasında ve basınında artık şaşıramıyorum bile. Şimdi buradaki temel konu hep şunu söylüyorum. Suriye'de bir askeri üs yani Ebu Zuhur vuruldu ama Ebu Zuhur operasyonel bir alan değil. Hı hı. Kapalı. Şu an için en azından öyle olduğunu görüyoruz. Burada temel hedef aldıkları konu. Birincisi Suriye'nin Türkiye ile işbirliği yapıp yeniden kalkınmış müreffeh bir devlet olup sistem içerisinde Türkiye ile ortak hareket alanı olması. Hı hı. Yani burada bizim ortaklık kapasitemize ve istikrar kapasitemize hedef alıyorlar. Bu son derece önemli. Bir diğer konu Ebu Zuhur'la alakalı belki şunu söylemek gerekiyor. 70 kilometreye odaklanıyor herkes. Kesinlikle önemli. Ama aynı zamanda bu daha öncesinde aslında 8 Aralık 2024'ten sonra hepimizin odaklandığı Halep, İdlib, Şam bağlamında son derece stratejik bir öneme sahip. M4, M5 karayollarının da kesişim noktası üzerinden okunması gereken bir potansiyele sahip. Şimdi bu açıdan burada yeniden yapılanmayı hedef aldığını söyledim ya, bu atıllık üzerinden İsrail bunu hedef alıyor. Türkiye'nin etkisinden ya da işte Türkiye'nin yaklaşımlarından ziyade bizim bölge içerisindeki artan gücümüzü de hedef alıyor. Bunu da görmek gerekiyor. Neden söylüyorum bunu? Mekke Anlaşması'na odaklanabiliriz. Evet, askeri açıdan son derece önemli. Ama Mekke Anlaşması'nın alt başlıklarına da odaklanmak gerekiyor. Enerji güvenliğinden çok yaşayan hocam, gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Ve bunları sağlarken de kalkınma yolu, Hicaz Demir Yolu'nun tekrar gündeme gelmiş olması, yine enerji hatlarının değişiyor olması, bunlar İsrail'in istemediği şeyler. İsrail zaten bunları istemediği için bu saldırıları da bence bununla birlikte okumak gerekiyor. Yani bu sadece aslında buzdağının görünen kısmı bu saldırı, ama arka planında seçim nereden tutalım da Türkiye'nin Afro-Avrasya coğrafyasındaki konumunu ve geldiği merkezi role dair her şeyin değiştiği bir tabloda İsrail bizi hedef alıyor. Nagel komisyonda zaten yazdıkları için hani bunun bu şekilde karşımıza çıkmasına ilişkinde şunu söylemek gerekiyor. Dışişleri Bakanlığımızın ve devletimizin son derece önemli bir tutumu oldu. Çünkü İsrail'in buradaki temel amacı yeni bir savaş başlatıp diğer alanları unutturmak. Gazze'yi, Lübnan'ı, İran'ı, bunları unutturmaya çalışıyor ve Suriye'de başarısız devlet örneği görmek istiyordu. Ama buna an itibariyle ben çok net ve keskin bir cevap verildiğini düşünüyorum. Ben çok kapsamlı ele aldım ama bunun üzerine saatlerce konuşsak yetmeyecek gibi duruyor.
1: Dört ülkenin ortak paylaştığı bildiri, o bir duruş sergilenmesi önümüzdeki günlerde sizce bu ittifak bloğu, hani her ne kadar Katar orada dışarıda kalsa da birlikte hareket edilen bir ülke, yani diğer üç ülkenin birlikte hareket ettiği bir ülke konu. Suudi Arabistan'da bir çekişmesi var orada. Ama sizce buradaki o blok daha güçlenip daha da büyür mü?
0: Büyüyecek. Bence Mekke Anlaşması kapsamında zaten genişleyecek her şey. Şimdi Suriye'de belki Mekke Anlaşması'na katılmak isteyecek. Bununla alakalı hani paylaşımları da görmeye başlıyoruz. Filistin, Mısır, bununla birlikte hani biz şu an Hint Okyanusu'ndan Karadeniz'e, Basra'dan Akdeniz'e kadar çok geniş bir alanda Afro-Avrasya içerisinde yeni bir oluşum oluşturmaya başladık. Yeni bir merkez kuruyor ve İsrail karşısında esasında bu. Neden? Çünkü hem Türkiye, hem Suudi Arabistan, hem Pakistan 1967 sınırlarını tanıdıkları bir Filistin'i istiyorlar bölgede. Ama İsrail ne istiyor? Başarısız devlet örnekleri. Suriye başarısız olsun, Filistin parçalansın, Lübnan başarısız olsun.
1: İran devrilsin.
0: İran devrilsin. Şimdi böyle bir dünya yok. Böyle bir bölge de yok zaten. Bence tamamen o güç merkezi, jeopolitik denklem değiştiği için zaten şu an bu kadar agresif hareket etmeye çalışıyorlar. Şimdi Amerika destekleyecek mi? Sorulardan biri de bu. Bölgede yeni bir oluşum var. Yeni bir merkez çerçevesi çizildi. Amerika burada nerede duracak? Tom Barak'ın açıklamaları evet dikkat çekici ama bir yandan da hep şu geliyor aklıma. Yani bilmiyorum hocalarım katılır mı ama 1948'den bu yana İsrail'in en büyük askeri ve mali destekçisi Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla hiçbir aktörde %100 güvenmememiz gereken bir denklemde olduğumuz için zaten hani diyorum ya, Türkiye'nin burada çizdiği çerçeve son derece önemliydi. Bu eksende devam edilecek gibi duruyor. İsrail'de sanırım bundan sonra Netanyahu'yla başlattığı bu süreci devam ettirmez diye düşünüyorum. Seçimlere de az bir zaman kaldı. Likud Partisi'nde 20 koltuk alırsa bence iyi olarak düşünmek gerekiyor. Bence Netanyahu bundan sonra siyasi ve hukuki anlamda geleceğine odaklanmalı.
1: Peki. Şimdi Netanyahu geleceğine odaklanmalı deyince hakkında bir sürü devam eden süreç aynen var. Bir de son olarak biz bir kırmızı bülten talebinde bulunduk. Cüneyt Hocam, bu kırmızı bülten talebinde bulunmak ne demek? Nasıl sonuç alıyoruz biz buna? Interpol Genel Sekreterliği bildiğim kadarıyla kararı veriyor. Bu Interpol Genel Sekreterliği nasıl çalışır? Nedir? Necidir?
2: Interpol Genel Sekreterliği'nin bir anayasası var. 190'ın üzerinde ülke buna taraf. Bu Genel Sekreterlik 3 noktadan meseleyi inceliyor. Bu bir siyasi talep mi, ona bakıyor. Gerçekten suç olgusu tüm ülkeleri ilgilendirebilecek düzeyde mi? Buna bakıyor. Bir de bu kişilerle ilgili ortaya konulan delil durumunu değerlendiriyor. Ama bu delil durumunu değerlendirme bizim yerelde yaptığımız, ulusal alanda yaptığımız gibi sıkı bir denetim değil. Daha geniş bir denetim. Bunlardan geçerse bir kırmızı bülten yayınlıyor. Aslında Türkiye'nin yaptığı şey teknik olarak kırmızı bülten talebi.
1: Talebi, evet.
2: Talebi iletti. Talebin iletilmesi de Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve sonra Dışişleri Bakanlığı kanalıyla oluyor. Genel Sekreterlik buna karar verdiği andan itibaren 190 ülkenin polis teşkilatına, Interpol muhabir birimlerine şu mesaj gidiyor. Netanyahu'yu bu ülkenize geldiği zaman Türkiye'ye bildirin. Bu Türkiye'ye bildirin demesi de Türkiye'nin şu talep hakkını doğuruyor. Onu bize iade edene kadar siz tutuklayın veya yakalama süresini uzatın, gözaltına alın gibi bir talepte bulunabiliyor. Kırmızı bülten demek Türkiye'nin Netanyahu'nun uluslararası alanda yakalanmasını talep etmesi demek. Tam karşılığı bu. Bu meselenin iki boyutu var. Onu da kısaca altını çizmekte fayda var. Bir, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir yakalama talebi var. O da biliyorsunuz Uluslararası Ceza Mahkemesi Interpol disiplinine bağlı değil. Doğrudan yakalama kararı verebiliyor ve taraf olan tüm ülkeleri ilgilendiriyor. Oradaki iddialar soykırım ve buna benzer iddialar. Bu birinci durum. İkinci durum Türkiye'nin şu anda oluşturduğu durum. Yani artık Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin dışında da, kapsamı dışında da kalan ülkeler, nitekim Türkiye'de Uluslararası Ceza Mahkemesi sistematiğinde değil, dışında kalan ülkeler de artık Türkiye talebiyle bağlı duruma geliyor. Bu önemli bir adım. Bir de bu meselenin ilk geldiği nokta vardı, bu Sumut filosu ile ilgili. Ben o zaman bu Sumut filosundan Türkiye'nin, Türk Hava Yolları'nın uçaklarıyla tüm Sumut filosundaki aktivistlerin Türkiye'ye getirilmesinin Türkiye'ye bir hukuki yükümlülük yüklediğini belirtmiştim.
1: Söylemiştiniz.
2: Nitekim şu anda geldiğimiz durum bu. Ama bir bağlamı daha var. Şimdi bu soruşturma dosyalarının her biri Türkiye tarafından tamamlanıp ilk ifadesi alınan mesela Portekizli bir aktivist diyelim. Onun ülkesine de gönderiliyor. Çünkü dosyanın ikmal edilmesi için orada devam edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla her ülkenin bu sefer benzer taleplerle kırmızı bülten çıkarmasıyla ilgili hukuki altlığı kim hazırlamış oluyor?
1: Türkiye
2: hazırlamış oluyor.
1: Yani şimdi
2: bu bence Türkiye için önemli bir gurur kaynağıdır. Yani Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ortaya koyduğu tavra ek olarak tamamen bireyselleşmiş ve artık ispatı noktasında siyasal değil, tamamen kriminal, adi kriminal bir vakaya dönüşmüş durumla ilgili tırnak içerisinde, hani nasıl fezleke gönderiyoruz ya milletvekilleri için meclise, Türkiye'de tüm dünya ülkelerine bu bağlamda bir fezleke göndermiş veya fezleke hazırlığını, altlığını hazırlamış durumda. Bu konuyla da ilgili hukuki sürecin yakından takip edildiğini biliyoruz. Sadece bununla ilgili değil Türkiye'nin hukuki konsepti. Mesela birkaç gün önce tek bir karar verdim. Meta'nın Filistin paylaşımlarıyla ilgili yaptığı ayrımcılıkla ilgili Kudüs Hukuk Derneği var. Genç hukukçuların oluşturduğu bir dernek bu. Bu da mesela bence bu hukuki olarak Türkiye'nin bu meseleye bakışındaki bir konseptin bir parçası. Ama kırmızı bülten meselesi dünya Avrupa siyasetinde marjı değiştirebilecek, en azından her ülkenin kendi aktivistinin bunu gündeme getirip bunun üzerinden meseleyi tartıştırabileceği ve somut, yani işte Gazze'de benim sınır hattım vardı, İşte ben Gazze'de ülkeleri, işte Gazze benim toprağımdı şeklinde bir savunmaya muhatap kılmayacak biçimde, net bir şekilde bunların fail olduğunu ortaya koyan bir durum.
1: Yani şöyle diyorsunuz, şimdi mesela Sumut filosundaki bir Portekizli aktivist.
2: İspanyol diyelim, çünkü İspanyol bana biraz daha...
1: İngiltere'den, Fransa'dan, şimdi pek çok ülkeden vardı. Şimdi bu ülkelerin hepsi kırmızı bülten talebinde bulunabilecekler.
2: Yani bu dosyayla ilgili gidip birisi oradaki bu aktivist bu süreci takip ettirdiği zaman Türkiye'ye bu konuyla ilgili dosyası hazır zaten. Yani ilk ifadeleri Türkiye aldı.
1: Evet.
2: Portekizli'nin de ifadesini Türkiye aldı. İngiliz'in de ifadesini Türkiye aldı. Ve bunlar, bu dosyalar bir biçimde Türkiye'nin elinde artık. Türkiye ilk delil olarak bunu tutuyor ve bu dosyalardaki ifadeler birbirlerinin delaleti. Yani Türk birisinin başına gelen duruma bir Portekizli, bir İspanyol

0: Şahit. Şahit sıfatıyla da orada bulunuyor. Türk de diğerine. Dolayısıyla bu konu ister istemez Sumud'a katılan tüm ülkelerin problemi haline geliyor ve bunu örnek göstererek, Türkiye'nin bu kırmızı bültenini örnek göstererek orada kendi ülkeleriyle ilgili bir hukuki süreç başlatılmasının da ilk adımı oluyor. Bence bu anlamda çok kıymetli.
1: Bir konu daha aklıma takılıyor hocam burada. Ben araştırdım, bulamadım. Interpol Genel Sekreterliği'nin burada karar almasıyla alakalı bir süre kısıtı var mı? Yoksa bunu uzatabilir mi de?
0: Bunun değerlendirme süresinde üst bir sınır hatırlamıyorum ben. Ama bununla ilgili talebi de çok uzatacağı kanaatinde değilim. Yani genellikle bu konuyla ilgili 2 haftalık süreç içerisinde karar veriliyor. Ben öyle bir karar verilme ihtimalini öngörüyorum. Ama karar verilmesi otomatikmen Netanyahu'nun bulunduğu ülkede yakalanacağı anlamına gelmiyor. Onu da belirtmek gerekiyor. Yakalandığın diyelim, otomatik iadesi hakkını anlamada da vermiyor. Tabii o anlama da gelmiyor. Çünkü kırmızı bültenle aranan birçok kişi var. Türkiye'ye iade edilmedi. Yani Eylem Tok meselesi var mesela.
1: Onun kararın uygulanmasıyla alakalı bir yaptırım.
0: En azından şu. Mesela onlar bazı tedbirler, işte adli kontrol gibi o durumlara dönüşüyor. Burada en büyük koruması Netanyahu'nun bir devlet lideri olması şu anda. Evet. Belki Ekim ayındaki seçimde bu sıfatı düşünce sadece İsrail'de kalabilecek duruma gelebilir Türkiye'nin bu adımıyla birlikte.
1: Cantürk hocam.
2: Evet.
1: Şimdi bir tarafta sürekli olarak saldırılarını arttıran Netanyahu ve beraberindekiler, diğer tarafta işte bir şekilde Netanyahu'nun önünü kesmeye, onu durdurmaya çalışan da Türkiye ve beraberindeki ülkeler var. 4 ülke bir bildiri paylaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sürekli bir diplomasi hattı içerisinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştiriyor bu konuyla alakalı. Ama diğer taraftan da bakıyorsunuz, durmayan bir Netanyahu var.
2: Evet, artık yani deniz bitti. Yani bu yeni jeopolitik, Orta Doğu jeopolitik rekabetinde İki taraf ilk defa kafa kafaya geldi. Şimdi ben Tom Barak'ın açıklamaları üzerinden, bugün veya dün de olabilir, işte bir 50 dakikalık bir basın açıklaması var, bir röportajı var. Şimdi Tom Barak şöyle anlatıyor olayı. Yani bir kere diyor ki, bu gereksiz bir tırmanma diyor. Bizim bu Esed rejimi dağılırken İsrail ile Türkiye arasında Amerika bir çatışmasızlık mekanizması kurmuştu. Fakat sonradan bu mekanizma işlemedi. Yani özellikle İsrail tarafından işletilmedi. Şimdi diyor ki Amerika, yeniden böyle bir mekanizma kuracağız. Bu şu demek: artık iki ülkenin sadece bir ülkedeki, yani bir zayıf bir devlet üzerindeki nüfuz rekabetinden çıktı, doğrudan karşılıklı tehdit algısına dönüşen bir aşama. Şimdi bunun bir öncesi var. Ben bağımsız kaynaklardan ve açık kaynaklardan edindiğim bilgiyi aktarayım. Tabii bunlar teyit edilmedi, teyide muhtaç. Bundan, bu Ebu Zuhud saldırısından yaklaşık bir hafta önce İsrail savaş uçakları bizi bir yokladılar zaten. 30 tane savaş uçağı, aralarında F-35'lerin de oldu. İsrail savaş uçakları önce Güney Kıbrıs Rum yönetiminde hava ikmali yapıp bize bir Mersin hattından bir yaklaşmışlar. Ve akabinde de Türk Silahlı Kuvvetleri devreye giriyor ve karşılıyoruz biz bunları. Mersin, yani bizim hava sahamıza yaklaşık 70-80 kilometre kala görüldüklerini fark ediyorlar ve geri dönüyorlar. Bu birkaç gündür hani sonik patlama bilmem ne muhabbetleri var. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Şimdi Türkiye Güney Kıbrıs'ta bugüne kadar iyi niyetini göstermek için ve Ege'de biz pasif radar uygulaması yapıyoruz. Ne demek bu? Radarlarınız çalışıyor, hava savunma sistemleriniz çalışıyor. Karşıdan gelen uçak hareketini siz izliyorsunuz. Sivil, askeri, ve bunları sadece not ediyorsunuz. Ama artık bu saatten sonra Türkiye şunu yapacak. Başta Rum yönetimi olmak üzere bu saatten sonra Türkiye'nin, yani bizim Kuzey Kıbrıs'ta da üssümüz var. Bundan sonra Rum yönetimine inen bütün savaş uçakları biz hava savunma sistemlerimizin kilidini açacağız. Özellikle İsrail'den gelen olursa. Çünkü bugüne kadar iyi niyetle sadece pasif izleme yaparken artık meselenin art niyetli olduğu ortaya çıktı. Hemen haftasında da bu olay gerçekleşti. Tom Barak şunu söylüyor.

0: Amerika, yani İsrail istihbaratı Mossad bize geldi. Türkiye'nin Ebu Zuhd bölgesinde
1: asker konuşlandıracağı.
0: Asker konuşlandıracağı istihbaratını verdi.
1: 6 gün önce verdi diyor.
0: Evet. Biz de diyor bunun kendimiz bölgeden teyit ettiremedik. Dolayısıyla İsrail'e böyle bir şeyin olmadığını da söyledik. Ama dedi bizi dinlemedi. Yani bir anlamda Netanyahu'nun yani saldırının hukuki gerekçesi veya siyasi gerekçesini doğrudan Amerika birinci ağızdan diyor ki bu İsrail'in bir tek başına yaptığı eylemdir. İki gereksiz bir eylemdir. Üç özellikle İsrail'in iç politikasına yönelik bir eylemdir şeklinde açıklama yapıyor. Yani o noktada ve Türkiye'yi provoke etmeye çalışıyor diyor. Bir yandan aman diyor yani Türkiye'ye yani bir deli kuyuya taş atmış 40 akıllı çıkaramamış.
2: Sen buna uyma.
0: Sen buna uyma. Tabii Türkiye bugün yani son birkaç gündür de açıklamaları da ne anlama geliyor? O zaman tasmasını tutacaksınız arkadaş. Evet. Yani olay bu. Şimdi
1: ya Tom Barak'ın yaptığı açıklamalar içerisinde böyle insanın sinirlerini bozan bir ifade var bak hocam. Ben sana şöyle aktarayım.
0: Evet.
1: Şu büyük İsrail fikri düşüncesi üzerinden onu böyle tiye alan hani değersizleştiren bir şey var.
0: Üç bak. Din tanrı meselesi.
1: Şöyle diyor. Şimdi bu büyük İsrail fikri var ya Tom Barak'ın kendi kullandığı ifadelerden tırnak içerisinde
0: aktarayım. Evet.
1: Hani bazen İstanbul gazetelerini sabah elinize aldığınızda Mısır'dan Maldivlere kadar her yeri kapsayan bir harita görürsünüz. Bir gazeteci der ki İsrail'in odak noktası işte burası. Vallahi ben hiçbir İstanbul gazetesinde Maldivlerin de o büyük İsrail planının içerisinde yer aldığını görmedim. Ama Trump'ın Maldivleri Gazze'ye taşımaya çalıştığına dair şimdi, Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamalar evet. var. Şimdi diğer taraftan Tel Aviv'de de diyor uyandığınızda aynı coğrafyayı gösteren başka bir harita görürsünüz. Bunun da üzerinde Osmanlı İmparatorluğu 2.0 yazar. Yani Türkiye, yani kusura bakmasınlar da Türkiye sağa sola saldırmıyor.
0: Şimdi o şu demek Mustafa Bey. Yani diyor ki ya bunlar abartılı yaklaşımlardır. Sizde de var, onlarda da var. Bir ara şu an Amerika'nın düştüğü o kadar zor bir durum ki. Çünkü Türkiye çok net kapalı kapılar ardında şu cevabı verdi. Dedi ki bir daha bir challenge hani tırnak içerisinde bir meydan okumayla karşılaşırsak İsrail'in gözünün yaşına bakmayız. Hı. Doğrudan gerekli müdahale yaparız. Hatta şunu da ekleyeyim ben edindim bilgi. Ebu Zuhd hava sahasına saldırıyı bizimkiler görmüş. Ama Ebu Suud hava sahasının üstünde bombalama olmadı. Onu da ekleyeyim. Nereden oldu? 120 kilometre öteden F-35'lerle füze saldırısı oldu. Hmm. Yani İsrail savaş uçakları Türkiye'nin 70 kilometre güneyindeki üssü bombaladı ama 70 kilometre yaklaşmadılar.
1: 120 kilometre ufuk ötesinden atılan.
0: Ufuk ötesinden atılan füzeler bunlar ve sadece füzeler yani uyarı. Nitekim işte Netanyahu da işte Türkiye'ye statikoyu bozdu, açıklamalar yaptı falan filan. Şimdi İsrail şunu yapıyor, kırmızı çizgisini kuzeye doğru taşımaya çalışıyor. Burada iki şey var. Bir, Türkiye'yi yoklamak. Türkiye'ye vurursak acaba dünya ne der buna yoklamak. Türkiye'yi vurursak veya da Türkiye ile bir angajmana girersek öyle söyleyeyim düzelterek. Amerika nerede durur bunu yoklamak. Dört, Türkiye'nin kabiliyetini yoklamak. Yani acaba kışkırtır mıyım? Nitekim İsrail basını mesela son zamanlarda son birkaç gündür NATO'nun 5. maddesi muhabbeti.
1: Acaba nasıl aşılabilir mevzusu değil mi?
0: Kıbrıs'ta bir provokasyon. Ben size söyleyeyim bu provokasyon olacak. Bunun ikinci versiyonu gelecek. Bu Kıbrıs'ta olmayacak ama. Bu nerede olacak biliyor musunuz? Somaliland'de, Eritre'de, Cibuti hattında.
1: Oralara karıştıracaklar.
0: Tabii Somali hattında. Çünkü en zayıf olduğumuz yer orası. Şu an. Yani en zayıf derken bizim orada bir üssümüz var. 3 tane F-16'mız var. İşte SİHA'larımız var. Hı hı. Hatta orada biraz daha ileriye gidebilirler. Yani o noktada hani naçizane ben tabii mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri devleti yönetenler bu ihtimalleri göz ardı etmiyorlardır. Ama yani o hatta bir yani Afrika boynuzunda bir kışkırtma ben bekliyorum. Çünkü bunu Kıbrıs'ta yapamaz. Çünkü Kıbrıs'ta yaklaşık 100 bin kişilik bir ordumuz var. Yani Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ta. Kıbrıs Barış Tugay'ı mıydı?
2: Evet.
0: Kol ordusu var. Dolayısıyla orada bu kışkırtmayı yapamaz. Çünkü orayı yaparsa Rum yönetimi ve Yunanistan da risk atar. Buna izin vermez abi. Ve Yunanistan. Yani o kadar da uzun boylu değil. Yani

0: bakma, bakın hani onların aralarında yaptıkları anlaşmanın hiçbir karşılığı yok. İkincisi, Yunanistan bu denkleme girmek istemez. Üçüncüsü ve en önemlisi, Türkiye Kıbrıs'taki garantörlük hakları devam ediyor. Bu garantörlük hakları sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değil ha, hala. Bizim Kıbrıs Cumhuriyeti'ni canlı tutuyorlar ya.
1: Tamamıyla ilgili.
0: Tamamında garantör haklarımız devam ediyor. Yani o 1950'ler yılında yapmış olduğumuz anlaşma hala geçerli. Hı hı. Yani biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sınırlı değiliz orada.
2: Kıbrıs Adası yine.
0: Kıbrıs Cumhuriyeti. Çünkü onlar canlandırdılar.
2: Evet.
1: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ayrı bir konsept var.
0: Tabii. Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında tabii bir konsept var. Hı hı. Burada Avrupa, Amerika hala o bu meseleyi çözmemenin cezasını çekecekler. O yüzden Kıbrıs'ta bir provokasyon gelmez ama Afrika'dan gelir. Benim beklentim o yönde. Veya Afrika'daki diğer üstlerimizden gelebilir. Yani İsrail bunu seçer. Ben ikinci bir challenge bekliyorum ama biz Türkiye'nin cevabı çok önemli. Türkiye'nin cevabı bu noktada artık diplomatik olur veya bölgede Afrika hattında başka bir yerde olur. Yani Türkiye buna cevap vermek durumunda. Çünkü İsrail'in caydıracak bir tek şeyiniz var. İsrail önce bir yoklama yapıyor. Ardından ses çıkaramayacaksanız bir takım şeyleri de kullanarak, diplomatik baskı ağlarında kullanarak sizden önce davranıp bir adım daha atıyor. Sürekli ileri konsepti, hı hı, var. Türkiye bunun cevabını vermeli. Tabii bunun cevabını nasıl verecek? Sahada onu yöneticiler bilir. Yani buna karar vericiler bilir. Ben değilim o karar vericiler içinde. Ama diplomatik açıdan zaten biz bir hamle yaptık. Bu o hamlenin karşılığı zaten. Ne o? İşte Sayın Bahçeli'nin Kudüs Paktı dediği
2: Bahçeli'nin bu Birleşmiş Milletler üyeliği askıya alınsın çağrısına ne diyorsunuz?
0: İsrail'in mi?
2: Aynen.
0: Şimdi Sayın Bahçeli bugün çok enteresan bir açıklama yaptı Mustafa Bey. Dedi ki Sayın Bahçeli, işte Avrupa Birliği, Çin, Rusya, Birleşmiş Milletler bir ortak bir bu süreçte bir Orta Doğu'da barış gözlemi kursun. Birleşmiş Milletler boyutuyla bu iş incelensin. Yani şunu söylüyor Sayın Bahçeli, diyor ki hani Cumhur İttifakı'nın, iktidarın yani hükümetin söyleyemeyeceği şeyleri Sayın Bahçeli söylüyor. Biz Kıbrıs Harekatı öncesinde işte 3 garantör ülke olduğumuzda Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaparken defalarca dönemin yöneticileri İngiltere'ye gittiler, Yunanistan'a dediler gelin ortak bu işi çözelim, Kıbrıs'taki katliamı önleyelim. Garantörüz, üçümüz beraber yapalım bu operasyonu dediler. Hiçbiri yanaşmadı. O zaman Türkiye korktuğu için değil. Sayın Bahçeli şunu diyor. Yani fırtınadan önce bir sessizlik var. Hepinizi uyarıyorum. Madem bu kadar meraklısınız bu işlere, yani ortada çok büyük bir olay, cevap verilir. Ve bu cevabın sonucunda İsrail gerçekten, bakın Mustafa Bey, 680 kilometre İsrail bize. Yani öyle İran'ın attığı füzelerle o iş dönmez. Yani İsrail'le bir çatışma yaşanırsa denizde de yaşanır. Karada da yaşanır, havada da yaşanır. Çok boyutlu yaşanır. Ve İsrail bunun altından kalkamaz. Kaldı ki Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir çatışma angajmanına girdiğimizde de İran'ın vurduğu yerlerle sınırlı kalmaz. Çok daha farklı boyutlar olur. Yani Türkiye çok ciddi bir ülkedir ve sert bir ülkedir. Artı İsrail savaş yorgunu bir ülke. Hatta nitekim İsrail'de böyle bir takım işte emekli askerler, muhalif partiler, yani Netanyahu'ya kızdılar ve bazı gazeteler şey falan diyor yani, ya yorgun bir İsrail var.
1: Uluslararası toplum, yani siyaseti demiyorum hocam, toplumun da Türkiye'nin böyle bir angajmanında Türkiye'nin yanında yer alması farklı bir dalga yaratır yani.
0: Artı Avrupa'nın şu an buna bakacak, dün bir makale okudum. Hadi diyor, ister misiniz yani Türkiye-İsrail krizi üzerinden şu an diyor Rusya'nın diyor bütün Avrupa'yı diyor ele geçirmemesi ne sebep kaldı diyor.
1: Böyle bir kriz olursa.
0: Tabii.
3: Evet.
0: Şimdi işin boyutu bir de Ukrayna boyutu var.
2: Tabii.
0: Yani o noktada Rusya da çok ciddi saldırılar yapıyor ve yani o savaş da kızışmaya başladı. Dolayısıyla yani Sayın Bahçeli'nin açıklaması şu, diyor ki yani bu işi, yani bunların tasmasını tutun. Yoksa diyor bu iş çok boyutlu bir şey olur ve Netanyahu istediği Armagedon'a kavuşur ama o Armagedon'dan İsrail çıkmaz. Yani o noktada işler büyük. Şimdi burada önemli olan şu.
2: Toparlayalım hocam.
0: Artık İsrail'in statüko kavramı da sorgulanmaya başlar. Yani sorgulanmaya başlayacak. Suriye hani birilerinin üzerinde kurban

0: keseceği veya cirit atacağı bir coğrafya değil. Eninde sonunda Türkiye oraya girer. Zaten Türkiye 60 kilometre içeriye, son zamanlarda sevkiyat da var. Yani haberlere düşen şey bu. Türkiye bölgeye bir askeri üs kurduğu an veya hava savunma sistemi kurduğu an 50 kilometre içeride kursa İsrail kuzeye uçamaz.
1: Zaten ondan korkuyor hocam. Şu an hava savunma sistemi yok Suriye'nin.
0: Evet.
1: Ne yapıyor? Hava savunmasını sürekli, yani hava sahasını ihlal ediyor. Onu devam ettiriyor.
0: Bir de bizim hava savunma sistemlerimiz öyle sabit değil. Yani kundağı motorlu hava savunma, bizim hani hava savunma sistemi mantalitemiz hareketli bir hava savunma sistemine, konseptine dayanıyor. Yani bir gördüğün sistemi, Korkut'u bir saat sonra orada göremezsin.
2: Farklı bir yerde görebilirsin. Tabii. Şimdi madem dediniz ki yani bu içerisinde bulunduğumuz konjektürde farklı noktalara gerilimler taşınabilir, yapılabilir. Şimdi bizim Leventlerimiz, kahramanlarımız, mavi evet. vatanın muhafızları da neredeler? Gölcük'teler. Gölcük'te tüm dünyaya bir kez daha gövde gösterisi yapıyoruz. Mavi Vatan, Teknofest Mavi Vatan devam ediyor. Teknofest Mavi Vatan'da şimdi baktığımda yerli ve milli teknolojiler orada boy gösteriyorlar. Tam da zamanında Merve Hocam bence.
1: Evet, son derece önemli. O zaman benle başlıyoruz demek.
2: Siz de devam ediyorum. Kısa bir sürem kaldı. Kısa kısa
1: değerlendireceğim. Hızlı değerlendireceğim. Mavi Vatan son derece önemli. İsrail haricinde bir konudan bahsetmek istiyorum. O da Milli Park. Fethiye ve Kaş'ta. Çünkü ben de hani Fethiye'li olarak evet. hemen bununla övünmüş olayım. Deniz koruma alanı ilan edilmesi son derece önemli. Bu esasında sadece Yunanistan bağlamında düşünmemiz gereken bir başlık değil. Doğu Akdeniz'de denklemi değiştirmeye çalışan İsrail açısından da düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bizim Mavi Vatan ve Teknofest kapsamında da TCG Anadolu'dan Milden'e kadar, yani İHA'lardan tutalım da genç arkadaşlarımızın, mühendislerimizin kendi su altı ve su üstünde tasarladıkları sistemlere kadar her şeyi paylaştıkları bir şey var. Evet. Ben hep şunu söylüyorum. Şimdi tarih bizim için çok önemli. 1071'de Malazgirt'te Anadolu'ya giriş yaptığımızdan sonra Çaka Bey karşımıza çıkar. Denizlerde son derece önemli girişim vardır. Bu açıdan biz kendi tarihimiz içerisinde de coğrafyayı eş zamanlı olarak deniz gücüyle birlikte okuyan aktörleriz. Yani bunu söylemek gerekiyor. Bu nedenle de şimdi Mavi Vatan'dan bahsettiğimizde bence bunun sistemde büyük bir etkisini gördüğümüz bugünlerde Teknofest'te de ne yapıyoruz? Savunma sanayi ile birlikte bunu somutlaştırmış oluyoruz diyeyim. Bitireyim.
2: Cüneyt Hocam.
3: Biz yapabilir miyiz tereddütünden? Biz bunları yaptık özgüvenle. Ben gittim, Gölcük'teydim.
0: Evet.
3: Gezdim de.
2: Çok güzel bir yer değil mi bu arada?
3: Yani ben çok etkilendim.
2: Evet.
3: Daha önceki Teknofest'lere de katıldım. Ama bu beni daha farklı yani. Bir de bu alanda varmışız. Yani ben
2: farklı,
3: de,
2: çok farklı bir boyut. Ya.
3: Farklı bir boyut. Gemileri gezdim. Hepsi şey yaptım. Hocam, oradaki mühendislerle görüştüm. Ve benim oğlum şunu dedi. Küçük daha, 7 yaşında. Ben dedi Teknofest olmak istiyorum. Şimdi bir meslek olarak Teknofest. Ya hocam şimdi, bu bence bizim geleceğimizi kurtaracak.
2: Özgüven hocamın budur. Dikkati çektiği nokta çok önemli. Neden? Şimdi Şanlıurfa'da da yapılacak
3: Teknofest.
2: Tabii. Önümüzdeki evet. günler. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Ankara'da, Şanlıurfa'da yaptığımızda karasal iklim getiremiyoruz gemileri.
3: Tabii.
2: Hani atalarımız gibi gemileri karadan yürütmeye kalksak mesafe çok uzun. Yetmeyecek nefesimiz. Ama işte geliyor da Gölcük'te var şu anda. Yani bütün bu devasa TCG Anadolu gemimiz. Yani bizim bayrak evet. gemimiz, amiral gemimiz, diğer fırkateynlerimiz, hepsi. Korvetlerimiz, denizaltılarımız. Bunlar çok muazzam teknolojiler. Buyurun hocam.
3: Ya ben etkilendim ve oradaki gençlerin de bundan etkilendiğini gördüm. Bence bunun oluşması, yani bu özgüvenin oluşması çok çok kıymetli. Bunu düşünenlerden, bu şekle getirenlerden Allah razı olsun. Yani biz bu şekilde geleceği görüyoruz ve bunun ciddi okunduğunu, doğru okunduğunu ve doğru ellerde iyi şekilde yükseldiğini görmek de şahsım adına mutluluk verici.
2: Bildiğim kadarıyla yarın da devam ediyor.
3: Evet.
2: Kesin 23. bizi izleyenler arasında
3: kesin gitsinler.
2: Vardır. Ne önerirsiniz? Nerelere özellikle dikkat etsinler?
3: Ya ben bir kere gemileri bir gezsinler. Çünkü gemilerin özellikle bayağı bir uzun sürüyor tabii. Onu da söyleyeyim. Gemi sayısı da çok olunca.
2: Tabii.
3: ve o burada mesela bazı tatbikatlar falan gösteriliyor. Onların tamamı oluyor orada. Bir gün boyunca orada geçirecekler. Ve günün sonunda oradan ayrıldıklarında vay be diyecekler.
2: Unutamadığınız bir anı var mı?
3: Yani ben mesela ilk şeye gittiğimizde, Baykar'a gittiğimizde Kızıl Elma'yı gördüğümde çok şey yapmıştım, yani etkilenmiştim.
2: İyi mi?
3: Burada da özellikle şeyi görünce bu gemilerin bir biçimde Türkiye'nin özellikle bu SİHA'yı denizin üstünde kullanabileceğini görmek beni çok mutlu etti. Tabii teknik bir konu, daha detayları vardır ama bir vatandaş olarak

0: bir dışarıdan yorumcu olarak bu meselelere bu şekilde bakıyorum. Başta da dediğim gibi yani bu önemli bir ivme, önemli bir aşama. Havada olanın denizde olduğunu da görmek beni gerçekten hem şaşırttı hem mutlu etti.
1: Ya şimdi bu affedersiniz o insansız hava araçlarının bir deniz aracına indirilmesi çok zor.
2: Evet.
1: Hani şimdi artık teknoloji çok gelişti. İHA kullanan, drone kullanan pek çok vatandaşımız var. Bunların ehliyetleri olanlar. Hani onlar bilirler böyle karada uçan...
0: İnsansız deniz aracı da İDA'lar.
1: Tabii ya onlar da var. Şimdi karadaki sabit bir noktaya bir insansız hava aracını indirmekle hareket halinde sürekli olarak deniz dalgasından dolayı yüksekliğinin değiştiği bir platforma bir drone indirmekle çok zordur.
3: Uçaklardan daha hafif,
1: tabii,
3: kompozit malzeme, bir de silahlı.
1: Yani gidecek misin hocam sen Gölce'ye?
3: İnşallah.
1: Var mı öyle
3: gideceğim,
1: bir plan?
3: Gideceğim, var. Çünkü ya şöyle, şimdi bu denizcilik, havacılık için, uzay için hani bir temel. Ve biz toplumu dönüştürüyoruz aslında Mustafa Bey. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bunlar sadece birer uçak, birer silah değil.
1: Tabii.
3: Birer gemi değil. Çok daha büyük anlam ifade ediyor. İnşallah Eylül sayısında Savtekin. Ben de Türkiye'nin 2035 vizyonunu yazdım. O da Eylül sayısında çıktığında okuyucuların...
1: Ne zaman çıkacak? Eylül ayında.
3: Eylül ayında.
1: 1 Eylül'den itibaren evet, galiba değil mi alabiliyorlar?
3: Savtek şeyinde, dergisinde. 2035 vizyonu. Yani bundan 10 yıl sonra, 2036, 10 yıl sonra Türkiye'nin savunma sanayisi ne olur? Öyle bir öngörü, bir vizyon çalışması yaptım naçizane.
1: Biraz kopya verin. Nasıl olur?
3: Yani şöyle, çok güzel bir süreç. Şimdi sadece gemiler, yani bir görünen boyutumuz var. Şimdi gemi yapmak kolay iş değil, fırkateyn yapmak. Bunlar onlarla, mesela Altay tanklarında yüzleri geçeriz.
1: Tabii.
3: İlk, yani bizim mesela insanlı uçaklarımız tamamı artık yani bir seri üretime girer. Ama bundan öte başka bir şey var. Biz onlarla, yüzlerle ifade ederken insanlı platformlarımızı, insansız platformlarımızı binlerle ifade edeceğiz. Evet. Bu çok kıymetli.
1: Çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçanar. Hocam kırmadınız geldiniz. Çok teşekkür ederim. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan. Saygıdeğer hocam çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Yorumlarınız için. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak. Hocam yine bilgilerinizle bugün soruşturma noktasında özellikle bizi aydınlattınız. Çok teşekkür ederiz. Doğrusu neyi noktalıyoruz? Mutlu akşamlar.

AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için.

0: ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Merhaba sevgili izleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim bugünkü beraberliğimizde bize eşlik edeceğiniz, birlikte ağırlayacağımız misafirimiz bir akademisyen, bir yazar, bir editör. Projelere, önemli katmanlı projelere koordinatörlük yapan, onların editörlüğünü üstlenen yani bir fikir işçisi, bir emekçi, sevdiği işi yapan, sevdiği işi yapma şansına sahip insanlardan biri Mesut Bostan. Bir parça kendimi biliyorsunuz 24'ün program çeşitliliği ve zenginliği içinde tarihi perspektifi olan işlerde çok güzel an ve zaman programımız var, kırmızı halı programımız var. Oralarda konuk olarak ağırlayabileceğimiz zenginlikte bir birikime sahip ama bugün bencilce Mesut Bostan'ı ben ağırlamak istedim. Ya. Öncelikle çünkü dinlemek, duymak istediğim şeyler var. O çalışmalara bakacağız hep birlikte fakat izleyenlerimizle sizden duymak istediğimiz şeyler. O işini severek yapmak isteyen ve yapabilen insanlardan biri olduğunuzu vurguladığım için bu dinlemek istediğimiz şeylerin esaslısı, başlıcası. Hoş geldiniz evvela.
1: Hoş bulduk. Teveccühünüz.
0: Estağfurullah. Yapmış olduğunuz kendinizin doğrudan çalıştığı kitaplarınızla daha önce de sinema programımızda misafir etmiştik sizi. Hı hı. Fakat ilgi alanınızın çerçevesini biraz daha genişleterek, özellikle kapsamlı bir projenin kendi detaylarından bahsederek konuşacağız ama bunun çeşitli örneklerine rastlamışızdır elbette hepimiz. Bir alanda okuyan, akademik kariyerini bir başka tarafa doğru yönlendiren, yapmakta olduğu işle birlikte kendi hayatını yoğurmaya devam eden insanlar var. Siz onlardan birisiniz. Sinema konuşacağız. Hı hı. Yani Brezilya ulusal sineması, İspanyol ulusal sineması, İtalyan ulusal sineması başlıkları altında Türk sinemasına geleceğiz. Güncel popüler filmlerden bahsedeceğiz. Ama ben bir mühendisle niye sinema hakkında konuşuyorum ki?
1: Yani evet, bu ilginç bir konu biraz çünkü Lütfakad'ın bir lafı var. Bizim memlekette herkes kendi yaptığı işi bilir, bir de sinemayı bilir diye. Yani o yüzden herkesin sinemaya dair bir fikri vardır Türkiye'de. O yüzden hani bir mühendisle de oturur konuşursunuz, bir doktorla da oturur konuşursunuz. Anlatırlar size yani sinemayla ilgili bir şeyler. Çoğu zaman da ilginç olabilir bu arada. Yani sinema o açıdan şey bir alan. Herkesin mesela kendi alanından birikimini, tecrübesini getirebileceği bir alan aslında sinema. Yani bir tarihçinin mesela sinemayla ilgili görüşlerini merak ederiz. Hı hı. Zaten ediliyor da, izleniyor da. Ya da işte bir sosyoloğun, bir işte işte belki şeyi konuşacağız, Odise'yi konuşacağız.
0: Evet, evet.
1: İşte bir klasikçinin, bir filoloğun mesela sinemayla ilgili görüşlerini merak ederiz. Çünkü sinema bunların hepsine değen bir alan. O yüzden bir mühendisin sinemayla ilgili görüşlerini de merak edebilirsiniz. Çünkü sinema bir taraftan da bir mühendislik işi. Yani hem teknik olarak, ya bugün mesela şey oluyor ya işte hani Nolan'ın filmi işte IMAX'te çekildi, işte formatı, şu su bu su konuşuluyor.
0: İki temel şeyi konuştuk, evet. Orada.

Bir Odise hikayesinin yani bir destanın filme alınmış Tabii. olması ama özellikle gösterim zamanı yaklaştıkça ve başladığı andan itibaren vay be neyle çekmiş, nasıl çekmiş, ne kadar zahmet vermiş bununla ilgili yani teknik yönünden ne kadar uğraşılmış, çalışılmış...

0: parçası oluyor. Yani sinemanın artık biraz hani bir krizde olduğundan söz ediliyor. Sinema öldü, sinemayı tekrar kurtaralım deniyor. Orada zaten şey var. Yani bu sinemanın krizleri de bitmiyor bu arada. Yani 50'li 60'lı yıllardan itibaren işte Hollywood'da, Amerikan sinemasında bir kriz bağlamı var sürekli. Ve bu krizden çıkış noktalarında da hep teknoloji de bir arka plan mesela. İşte çeşitli farklı formatlar, çeşitli farklı ses formatları işte ortaya çıkıyor. Zaten sinemanın mesela daha böyle iptidai yerlerden işte opera salonları gibi, tiyatro salonları gibi daha böyle gösterişli orta sınıf mekanlara geçişi de başka bir krizin aslında o krize yönelik verilmiş bir tepkiydi mesela. Dolayısıyla sinema tarihi işte 1900'lerin başlarından itibaren aslında bu çeşit teknolojik, sosyal, ekonomik krizlere verilmiş aslında tepkilerle oluşmuş bir şey bir tarafıyla. Bir mühendisin hani fikrini merak etmek konusunda da şöyle. Ya ben kendimi mühendis olarak görmüyorum artık. Yani o geçmişte
1: geride mi kaldı biraz?
0: Geçmişte kalan bir şey oldu. Yani emekli oldum ben diyorum mühendislikten. O yüzden şey değil. Benim lisans yıllarında da ilgilendiğim bir şeydi sinema. Ama tabii bizim kuşakta hep şey vardır yani. Hani bu tür konular bir de yani çok da maddi durumu yeterli olmayan ailelerden gelen insanların çok büyük lüksleri olmazdı. Yani işte sinemacı olmak, edebiyatçı olmak, işte sanatçı olmak gibi şeyler biraz hobi olarak düşünülen şeylerdir. Herkesin de bildiği şeyler aslında bunlar. Dolayısıyla biraz böyle mühendislik okumak, tıp okumak.
1: Altın bileziğimiz tabii, olsun tabii, ama kesinlikle. Hobi olarak gene ilgilen.
0: Bu arada ben pişman değilim. Yani bugün bugün okusam tekrar...
1: Bir dakika, hangisinden pişman değilsiniz?
0: Mühendislikten de, mühendislik okumaktan da pişman değilim. Ya o şey sağlıyor size yani bir şeyleri yapabiliyorsunuz. Çünkü Türkiye'de şeydir hani mühendislik eğitimi iyi bir eğitimdir. Yani bir şeyleri yapabilen bir insan olduğunuzu ihsas ettiren bir şeydir. Bir güven veriyor insanlara. O yüzden şey değil. Hani bazen düşünüyorum hani işte mesela ben üniversite sınavına girdiğimde hani mühendislik yazarken bile şey vardı aklımda. Yani felsefe, işte tarih okunabilir mi falan diye düşünüyordum. Ama tabii bunu dinlendiremiyorsunuz bile yani. Çünkü şöyle bir şey vardı. Ben en kendimce yapabildiğim şey şuydu, hani işletme yazayım. Hem kolay okuyayım, hem de
1: bana alan da bıraksın ilgilerimi.
0: Hem bana alan da bıraksın. Başka işte iş alan, yani bir meslek ifade etmez işletme bölümü. Oradan kayarım bir yerlere diye düşünüyordum. O dönemde de işte bu bir üniversitede işletme mühendisliği diye bir bölüm vardı. Babam şey demişti, ya işletme yazacağına işletme mühendisliği yaz falan demişti. Sonra oradan şeye geldik yani mühendislik yazmam gerekiyorsa bari adam akıllı bir mühendislik okuyayım deyip bilgisayar mühendisliği yazmıştım. Ya bugün de pişman değilim. Yine şu an 18 yaşında olsam, üniversite sınavına girsem yazarım yani bilgisayar mühendisliği.
1: Bu şeye benzemiş. Sizdekini çok beğendim. Ben onu çalabilirim gayet rahatlıkla. Yani şu altın bilezik olma meselesi. Ben de edebiyat veya tarih okumayı çok istiyordum ama isteyerek aslında psikoloji okudum. Çünkü klinik psikolog olabilirim oradan. Yani o da düzenli bir şey, tanımlı bir şey bir taraftan. Ama mesleğim ağır bastı okuduğum alana nispetle yayıncılık oldu hep. Fakat demek ki böyle şeyler olabiliyor. Besleyen tarafını hep hissettim bu arada. Büyük ihtimalle siz de bir perspektif, bir disipline olma hali yaklaştırmıştır mühendislik.
0: Yani bilmiyorum, inşallah öyledir. çok düzenli bir insan sayılmam bu arada. Ama şeyi biliyorum, hani böyle nasıl diyelim, sizin en başta da söylediğiniz gibi bir işi hani lisansta okumak o işle çok böyle severek bağlantı kurma ihtimalini ortadan kaldırıyor gibi görünüyor. Mesela işte tarih okumayı, sosyoloji okumayı, felsefe okumayı düşünüyorum, hala düşünüyorum. Yani okusaydım hani bu kadar bu işlerle kadar ilgili olur muydum? Oo. Ondan emin değilim. Veya işte sinema okumak, yani işte sinema okulları. Bizim çalıştığım bölüm de zaten şey, bir iletişim fakültesi, radyo televizyon sinema bölümündeyim. Yani orada öğrencilerin kurduğu ilişki haklı olarak, çünkü Türkiye'de üniversite hala biraz böyle meslek edindirme amaçlı okunan bir yer.

0: O yüzden de biraz mesleki yeterlilikler kazanma yönünde eğilimleri oluyor. Yani daha entelektüel bir ilişki kurmak biraz lüks kaçıyor yani. Öncelikli olmuyor hala. Yani öğrencinin de beklentisi oluyor. Siz de dolayısıyla talebe neyi talep ediyorsa ona göre bir şey anlatıyorsunuz.
1: Şeye benziyor söylediğiniz ama kavuşamadık diye aşık olduk.
0: Kesinlikle o
1: Sanki öyle bir durum
0: zaten.
1: var.
0: Kesinlikle öyle zaten.
1: Peki bir şey soracağım. Yani üniversite yıllarında da ilgim vardı dediniz. Burada sadece aslında sizin kişisel serüveniniz kadar bir taraftan da bir insan bir şeyi nasıl severek yapmaya başlayabilir ve nereden tutunur ona onun peşindeyim azıcık. İlgim vardı dediniz
0: Evet.
1: mühendislik okurken de ama bu bir karar mıydı? Mesela yani şunu seyrettim, şunu okudum ve bunu yapmalıyım gibi bir şey mi, doğal bir süreç mi? Onu da kısacık geçelim, ondan sonra da yavaş yavaş projelere doğru gelelim.
0: Ya şöyle, ben lise yıllarında çok roman okuyan biriydim. Roman yazma fikrim vardı böyle. Ama üniversiteye geldiğimde, üniversite tam bir de 2001-2002, ben 2001'de üniversiteye geldim. 2002'de de Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmi Cannes'da ödül kazanmıştı. Ama o film ödül kazanmadan önce ben bir üniversitede gösterimi olmuştu. Ve filmi izlediğimde şey dediğimi hatırlıyorum böyle. İlk defa bir Türk filmini utanmadan, sıkılmadan izledim. Çok sonradan utanıp sıkılacağım bir cümledir
1: Estağfurullah.
0: kendi açımdan.
1: Kritik bir eleştiri olmuş tabii ama
0: Tabii
1: yani.
0: ama Türkiye'de insanların sinemayla kurdukları ilişki öyledir. Yani bir 18 yaşına kadar genelde yani hayran bir şekilde ağzı açık izledikleri, işte televizyonda izledikleri bizim kuşağın filmler vardır. Ama bir yandan üniversiteye geldiğinizde çok farklı bir sinema kültürüyle karşılaşırsınız ve ben bir sene içerisinde mesela hani o Türk sinemasından utanacak kadar
1: Başka şeylerle beslendim, doldum diyorsunuz.
0: başkalaşmışım.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla da şey olmuştu yani, o ilk defa hani Türkiye'de sinemaya dair bir şey yapılabilir. Sinemada ciddi meseleler ciddi bir şekilde ele alınabilir fikri oluşmuştu. Sonra zaten biraz sinema dersleri de aldım o dönemde. Biraz şeye de baktım, hani yönetmenlik falan yapabilir miyim? Çünkü o derslerde de oluyordu, film projeleri de oluyordu.
1: Uygulamalar.
0: Bazılarında yönetmenlik yapıyorsunuz, bazılarında oyunculuk yapıyorsunuz. Böyle her şeyde değişerek farklı konumları denediğiniz bir süreçti. Orada fark ettim böyle. Yani yönetmen olmak bana göre değil gibi geldi. Çünkü senin bir fikrin var yönetmen olarak, ama o fikri bir de oluyor. Yani sinema dersi alıyorsunuz, herkesin o konuda bir fikri var. Herkesi ikna etmeniz lazım. Ben de çok bir insan değilimdir. Yani hani fikirlerini böyle insanları ikna etmek zorunda kalmak isteyen biri değilimdir. Yönetmenliğin bana göre olmadığını çok erken bir dönemde karar vermiştim zaten. Ama sinema bir şekilde benim entelektüel arayışımın, entelektüel düşünce geliştirme serüvenimin çok temel bir parçası haline geldi üniversitede. Sonrasında da zaten üniversiteden sonra bir dönem çalıştım. Ama ondan sonra da sosyoloji yüksek lisansı yaptım. Sosyal bilimler alanında ilerlemeye karar verdim. Ve bir noktada da aslında oldu. Sonrasında iletişim fakültesinde iletişim bilimleri alanında doktora yapmaya başladım. Ve Türk sineması çalışmak bir noktada ya daha teorik alanlar çalışılır diye düşünüyordum ben. Ama üniversitede doktora yaparken herkesin sonradan fark ettiği bir şey. Yani teorik bir şeyi bile aslında pratik bir alanda denemeniz gerekiyor. Dolayısıyla da Türk sineması yeniden benim gündemime girdi. Ve iyi ki de girdi. Zaten ben de hani biraz heybemde ki şeylerden biri Türk sineması olduğu için Türk sineması üzerine bir tez yazdım. Ve böylelikle de aslında olmuş oldu. Yani sürecim 2000'li yılların başında ilgilendiğim konu yine 2010'lu yıllarda, 2010 o süreçte, doktora yaptığım süreçte tekrar gündemime girdi ve
1: Mecranızı buldunuz aslında, belki o akacağınız yatağı bulmuş oldunuz.
0: Kesinlikle.
1: Sinemayı neden seviyoruz? Ne ilginç geliyor orada bize? Siz şu son 10-15 dakika içinde anlattıklarınızda bir kere şunu anladım ki aslında biz bugün konuştuğumuzu zannediyoruz ama sinema her zaman
0: Tabii.
1: teknolojiyle, mühendislikle çok ilgili bir şey.
0: Tabii.
1: Sosyal durumla çok ilgili bir şey. Ekonomiyle çok ilgili bir şey. Bir takım krizler hep yaşanmış. Bugün de derinleştireceğiz biraz o sohbeti. Gireceğiz neden bahsediyoruz ve akıbeti ne olacak diye kara kara düşünenler falan da var. Alışkanlıklarımızı ne değiştirdi, ne kadar değiştirdi diye. Fakat yine de seviyoruz. Niye bu kadar seviyoruz? Kendi hikayemizi mi görüyoruz? Bize olan tesirinden mi mutluyuz? Bir kere bunlardan hangisi en baskın acaba?
0: Vallahi
1: hayat
0: çok...
1: mı, sanat mı? Nedir sinema ki?
0: Ya sinema ya özellikli bir alan. Yani hani bir de sinemanın algılanış biçimi bizim için yani ben 83 doğumluyum. Bizim kuşağımız için 90'lı yıllardan itibaren hani birden fazla sinema var. Ya yani bir televizyonda izlediğimiz işte Yeşilçam filmleri vardı. Bir de ayrıca ayda yılda bir de olsa işte sinemada gidip izlenen bir özel durum dur aslında sinema. Özel bir etkinliktir bizim için, bizim kuşak için. Ama aslında şey, yani bizden önceki kuşaklar için sinema aslında bugünkü dizilerin karşılık geldiği bir şeye karşılık geliyor. Türk sineması. Yeşilçam özellikle. Hmm. Çünkü insanlar şey 60'lı 70'li yıllarda en yoksul insanlar bile haftada 3-4 sinemaya gidebiliyorlar. O hatıratlardan, o döneme dair anılardan bunu görebiliyoruz. Neredeyse gündelik bir şey. Yani bugün insanların 3-4 tane dizisi var her hafta izlediği bazı çok televizyon izleyen insanların, annemin mesela. Onlar ama işte şey 60'lı yıllarda benzer şekilde haftada 3-4 filme gidiyorlar. Şimdi onları sinemaya verdiği anlamla bizimkisi biraz farklı. Bilmiyorum.
1: Özel televizyonlardan birinde yaşı yetenler hatırlayacaktır. Gece 10 civarında gece sineması diye bir kuşak idi
0: o. O bayağı özellikli bir şeydi yani. Hani çünkü sizin...
1: Yakın zamanlı vizyon filmleri özellikli tabii. Şeyler olurdu orada.
0: Kesinlikle yani oradaki o heyecanı hatırlıyorum böyle yani hani yani çok büyük hikayeler. Ve o büyük hikayeler içerisinde siz şeyi de görebiliyorsunuz yani hani hem bir görsel ihtişam var ama bir taraftan da çok size yakın gelen hikayeler. Hollywood'un zaten çok temel şeylerinden bir tanesi budur. İnsanların çok işte hem antik Yunan metinlerini bugün bile hala kullanıyor olması, hem dini metinleri işte işte İncil'i, Eski Ahit'i kullanıyor olması. Onu zaten şey haline getiriyor. Yani insanlık tarihinin bütün geleneklerinin bir damıtıldığı bir alan olmuş sinema. Yani sinema işte dünyada da Türkiye'de çok küçümsenen bir alan aslında belirli taraflarıyla. Ya yani Hollywood'da çok eleştirilen yüzeysellikle, işte sığlıkla, ticarilikle sürekli ilişkilendirilen bir pratik.
1: Yapım, evet.
0: Ama aslında şeyi görüyorsunuz orada. Yani yani Hollywood'un en çok gelir getiren yönetmenlerinden bir tanesi oturup bir klasik antik Yunan klasiğini alıyor, onu uyarlıyor ve şey haline getiriyor. Herkes tartışıyor. Yani tarihçisi, sosyoloğu, filozofu, felsefecisi, işte sinemacısı. Bu arada şey böyle yani en son sinemacılara söz gelmiş olabilir bu konuda yani. Hani sinemacılara söyleyecek söz kalmadı gibi bir de durum oldu. Ya şeyi canlandırıyor. Çünkü kültür hayatının merkezinde hala bir şekilde sinema var aslında. Ya bu neden seviyoruz? Çünkü şeyi seviyoruz. Yani hani bir şeyleri paylaşmayı seviyoruz. Bir şeyleri ortak konular hakkında konuşmayı seviyoruz. Sinema bize bunu sağlıyor. Temelde sinema ile ilgili sevdiğimiz şey bu sanırım.
1: Sinema üzerine konuşmaya devam edeceğiz ama ben buna kendimi kaptırdığımda kitaplara hiç dönemeyecekmiş gibi bir korku evet. Hissetmeye başladım içimde. Şimdi Vakıfbank Kültür Yayınları içinde çıkmış olan bir seri var. İlgilisine uzmanına gibi bir taraftan ama bir taraftan öyle bağlar ve bağlantılar kurulmuş, öyle korelasyonları önümüze seren bir şey ki şimdi İspanyol Ulusal Sineması, Brezilya Ulusal Sineması ve İtalyan Ulusal Sineması başlıklarıyla bunu ilkin gördüğümde dedim ki bir sinemacı değilim. Ben bu konuda çok ciddi okumalar yapan, profesyonel bir takipçisi değilim bunun. Evet sinemadan zevk alırım ama daha sınırlıdır ve bilenine göre daha yüzeyseldir bu. Fakat garip bir biçimde hem ulusal dediğimizde bunu bir yere, yöreye, bir coğrafyaya ve bir döneme hasrettiğimiz halde Bir taraftan da kendi hikayemizle ve tarihimizle benzerlik kurabileceğimiz bağların oluştuğunu da görüyoruz. Sinema dili diye evrensel diye bir şey var mı? Yoksa bu yerelliklerden, ülkelerden, coğrafyalardan hareketle, hayır herkes kendi bağımsız hikayesini mi anlatıyor? Neden mesela İspanyol ulusal sineması diye adını verebileceğimiz şeyle nasıl bir özellik göstermesi lazım?
0: Evet, o kitabı okumak gerekiyor bu sorunun cevabını alabilmek için.
1: Ben niçin proje editörünü alıyorum? Çok ciddi bir külliyat bu. Çok, işin içinden çıkamayabilirim. Uzmanıyla konuşmak en mantıklısı geldi.
0: Evet, çok paradoksal bir şey yani. Bu ulus dediğimiz olgu zaten hem bir kurgu, yani kurgusal bir şey. Ama biz modern toplumlar olarak modern toplumlarda yaşayabilmek, modern toplumların kendini işletebilmesi için o ulus kurgusuna ihtiyacı var. Biraz gerekli bir yalan gibi aslında. Biraz böyle şey, Zizek falan hep anlatır ya, işte Noel Baba'ya kimse inanmaz ama herkes o Amerika'da şey yapar ya, yani o Noel'i geçirmek için herkes hediyeleşir vesaire. Herkes, yani çocuklar...
1: Ya bir zemin, evet, bulabilmek için ihtiyaç duyulan sebepmiş gibi görünüyor sanki,
0: yani
1: bir yönüyle.
0: Modern toplumların işleyebilmesi için
1: ulusa
0: da inanmamız gerekiyor. Eğer modern kapitalist bir toplumdaysak, tabii bunu aşmak da ayrı bir tahayyül. Yani ulusun ötesine geçmek, millet olmak tabii ki belki daha ideal bir durum. Ama burada şeylere bakıyoruz, yani bu ulusal kültürlerin yaratılması meselesi hem sosyolojinin bir meselesi, hem siyaset biliminin bir meselesi, hem de sinemanın bir meselesi. Ya burada evrensel bir tarafı da var sinemanın. Sinemanın zaten hani modern kültürün çok temel bir alanı olmasının ortaya çıkarttığı bir paradoks bu. Bir taraftan mesela şey oluyor, yani sinema gerçekten evrensel bir kültür. Çok hızlı bir şekilde nasıl diyelim, batı dışı toplumlar bile bu sinemanın getirdiği kültüre angaje oluyorlar. Hatta şöyle bir şey var, birkaç yerde de anlatmıştım yine. Sinema İstanbul'a ilk geldiğinde ilk önce Beyoğlu'nda gösteriliyor, gösterim yapılıyor. Aynı işte sinemacı bir sene sonra Fatih'te o şeyde her zaman Ramazan etkinliklerinin, Ramazan eğlencelerinin yapıldığı yerde, kıraathanelerinin olduğu bir yerde Karagöz perdesine, normalde Karagöz oynatılan falan bir perdeye o sinema filmini yansıtıyor ve filmi izliyor insanlar hiçbir şeyi hiç yadırgamadan. Ve bir işte o dönemin yazarlarından bir tanesi de şey diyor, modern teknolojinin en büyük icadı geldi, oturdu Ramazan eğlencesinin ortasına, işte şalvarlı adamlar, işte çarşaflı kadınlar, işte nargilesini fokurdatarak onu izliyor falan, yani biraz böyle hafiften dalga geçerek. Gerçekten çok şey, hani sinema yani
1: rahat bir şey, etkileşim oluşturuyor
0: tabii,
1: galiba. Benimseniyor.
0: Batı'nın şey, yani Rönesans'tan itibaren aslında gelişen bir görme kültürü var. Onun sonucu aslında sinema estetiği. Yani 400-500 yıllık aslında bir geleneğin bir birikimin sonucunda ortaya çıkıyor. Yani fotoğraf vesaire falan da bunun öncülleri zaten. Ama şey olmuyor. Yani mesela Ahmet Uluçay'ın bir ifadesi vardır. O Kütahya'daki köyünde işte şeyi düşünür. Yani sinemayı Amerikalılar bulmasaydı ben burada bulurdum zaten falan diyor böyle. Gerçekten de öyle bir tarafı var yani. Hani sinema bize hiç yabancı bir şey olarak gelmemiş. Burada dediğim gibi biraz böyle sinemanın o evrensel çok temel duygulara hitap etmesiyle alakalı bir taraf var herhalde. Mesela biz işte oğlum küçükken oturup böyle işte Charlie Chaplin filmleri izliyorduk. Ve şey, yani 4-5 yaşından itibaren o filmleri takip edebilir hale geldi mesela yani. Hani şey, yani Chaplin filmleri, işte Buster Keaton filmleri, o sessiz dönem filmleri. Mesela onlar gerçekten evrensel de bir kültür oluşturdu. Çünkü dil bariyeri olmadığı için o sessiz sinema dünyanın her yanına hızlı bir şekilde gidebildi. Yani işte,
1: bir engele takılmadı, doğru.
0: Dil engeline takılmadı, kültürel bir engele takılmadı. Ama bir taraftan da şeyi görüyoruz, yani sesin gelmesiyle beraber, dilin, işte sözün gelmesiyle beraber sinemaya aslında tekrar o ulusal kültürler, ulusal edebiyatlar sinemanın içerisine girdi. Bu hem olumlu bir şey, hem şey açısından, ulusal kültür açısından mesela, ulusal kültürler açısından. Ama bir taraftan da o evrensel kültürü biraz şey yaptı, parçaladı aslında.
1: Özgün yerel sesler mi çıktı böyle?
0: Tabii, yani çünkü şey de oluyor bir taraftan. Siz sözü getirdiğiniz zaman mesela şeydir, Türk sinemasında da mesela dublaj geleneği çok eskiye dayanır. Hı hı. Mesela işte eski Laurel Hardy filmleri vesaire, mesela o komedi filmlerini Ferdi Tayfur mesela çok ilginç bir şekilde yerel aksanla, yerel fıkralarla böyle yorumlayarak neredeyse Türk filmi haline getiriyor. Ve birçok mesela bazı Laurel Hardy filmleri Amerika'da iş yapmazken Türkiye'de mesela o dönem çok iş yapıyor. Sırf yapılan dublaj sebebiyle. Dolayısıyla şey, yani söz çok ciddi anlamda o yerel unsuru, unsurun tekrar tebarruz etmesine yol açtı. Ve ondan sonra aslında biz sinemada hep bir ulusal kültür meselesini tartışıyor olduk. Bir de şey söylenebilir. Nasıl oluyor? Yani bir taraftan hani bu farklı sinemalara, İspanyol ulusal sineması, işte İtalyan ulusal sineması, Brezilya sineması, bunlara baktığımızda bir taraftan çok farklı toplumsal olguları görüyoruz. Çok işte din olgusunu görüyoruz farklı farklı. İşte farklı toplumsal sınıfları, gelenekleri, işte kültürleri görüyoruz. Ama bir taraftan da şeyi iyi fark ediyoruz. Yani Walter Salles'ın, Brezilyalı yine bir yönetmenin bir sözü vardı. Ulusal sinemaların, ulusal sinemalardan filmleri izlediğiniz zaman bir taraftan bu kültürlerin farklılığını fark ediyorsunuz. Ne kadar farklı olabileceğini.
1: Çeşitliliği, evet.
0: Ama bir taraftan da bu kadar farklı kültürlerdeki insanların nasıl ortak duygulara sahip olduğunu, benzer şekillerde duygulanıp ağlayıp benzer şekillerde gülebildiklerini fark ediyorsunuz. Yani o sinemanın aslında çok paradoksal bir tarafı. Bir taraftan bu yerelliklere, ulusallıklara açılan bir tarafı var. Bir taraftan da her yerde aslında benzer duyguları, benzer ilişki biçimlerini tekrar görebiliyorsunuz sinemanın.
1: Yani sonuç olarak aslında edebiyat temeli üzerine yükselen de bir alan olduğu için görsellik elbette çok esas unsur gibi. Fakat hikaye anlatıcılığı edebiyatla birlikte hani sözlü kültür, sonra yazılı, sonra görsele dönen bir hikaye ya. O yüzden böyle bakıldığında aslında edebiyatta hatırlıyorum da temalar bellidir, konular, temalar bellidir. Tamam. Ama o kültürlerin içinde ona verilen cevap çeşitliliği bize enteresan gelen noktaları. Yoksa ölüm, ayrılık, aşk gibi o kültür onun içinden buna nasıl cevap veriyor, nasıl ifade ediyor? Bu bizi hem şaşırtıyor, hem ayrılıkları hem benzerlikleri oradan takip ediyoruz galiba.
0: Evet, ama orada mesela edebiyatın, modern edebiyatın mesela evrensel bir kültür haline gelişi hani 2. Dünya Savaşı sonrasıdır mesela. Benzer şekilde sinemanın da aslında öyle bir tarafı var. Yani sinemanın bugünkü anlamda hani o Hollywood'un işte kurgu tekniğinin, anlatım biçiminin evrenselleşmesi de 2. Dünya Savaşı sonrası. Hani buradaki evrenselleşmenin şeyden bağımsız olmadığını da düşünmek gerekiyor. Dünyadaki işte politik, jeopolitik mücadeleden
1: ekonomik,
0: de farklı olmadığını
1: siyasi,
0: görmek gerekiyor.
1: Ekonomik, siyasi, her türlü evet.
0: Çünkü mesela şey oluyor, yani işte mesela bizde de yaşanan bir süreç. Hani bir Yeşilçam sineması diye bir şey var. Yeşilçam sineması mesela yine buradaki kitaplardan bir tanesi değil ama mesela Hollywood Taklidi diye yeni bir kitabımız çıktı mesela. Hı hı. Orada Yeşilçam'ın Hollywood'la ilişkisini tartışan bir kitap aslında. Şimdi bizde hep şey görülür. Yani Yeşilçam'ın orijinal olmadığı düşünülür. Aslında çok orijinal bir sinemadır. Yani gören gözler için bu aşikar gibi geliyor bana. Yani bir Hollywood filmiyle o dönemin ya da klasik dönemin bir Yeşilçam filmini gördüğünüzde bunun bana çok
1: farklı geliyor.
0: Bana çok farklı geliyor.
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Kabaca şöyle tarif edeceğim. Aslında meselenin detayına hakim olmayan benim sıradan okur, izleyici olarak kendimi de içine katarak söylediğim kategori için Çinliler birbirine ne kadar benziyor demek gibi bir şey bu aşağı evet. yukarı. Yani, ama onun detaylarıyla ilgili vukufiyetiniz arttıkça mukayese etmeye başladığınızda

0: şu alınmış ama bu özgün diyebileceğiniz belki şeyler çoğalıyor.
1: Kesinlikle. Çünkü birazcık da şöyle. Şimdi orada insanlar şeyi biliyorlar. Mesela sinema eleştirmenleri bu söylemi yaygınlaştırıyor. Onlar Hollywood filmlerini izliyorlar daha çok. Ve Hollywood filmleri Türkiye'ye birkaç sene sonra geliyor o dönemde en iyi ihtimalle. Hı hı. Ve oraya, Türkiye'ye gelmeden önce tabii ki insanlar şeyi takip ediyorlar. Sinemayla ilgili insanlar, yönetmenler, eleştirmenler vesaire herkes yani. Oradaki Amerika'daki sinema dergilerini takip ediyorlar. Ve daha Türkiye'ye mesela yapımcılar, senaristler de Amerika'da çok ses getiren bir film olduğunda o filmin sadece sinopsis ellerinde oluyor. Yani o dergilerde kısa özetleri oluyor falan. Mesela Bülent Orhan öyle der. Yani oradaki üç cümleden ben o filmin yerli versiyonunu yapıyoruz diyor. Yani o filmin, iki filmin sadece yani çok kaba hatlarıyla hikayesi benzer olabilir. Zaten adamlar iki sene sonra görecekler filmi. Yani filmi görmeden Yeşilçam versiyonunu yapıyorlar çoğu durumda. Dolayısıyla şey yok, orada bir taklit etme imkanları bile yok aslında yani. Hmm. Orada çok yaratıcı bir süreç var. Yani sadece bir fikir. Bugün de mesela işte herhangi bazen şey platformları oluyor ya, bu şu an sinema çeşitli platformlarda sinema izleme şeyleri oluyor. Orada mesela alt yazıda üç cümleyle,
0: evet,
1: çok da garip bir şekilde filmi özetleyen özetler olur. Ya öyle özetler var aslında ellerinde. Yani ondan
0: biz de bir Bülent Orhan olmadığımız için oradan yeni bir şey çıkaramıyoruz. Tabii. Sonra verilen özetle seyrettiğimiz arasındaki makas açıklığı da biraz da şaşırtıyor.
1: Dolayısıyla şey var, çok orijinal bir şey Yeşilçam sineması. Hmm. Ve bu orijinalliğin benzerini mesela Çin'de de görüyorsunuz. Ya da işte mesela işgale kadar Japonya'da da görüyorsunuz. Ama şeyden sonra işte birazcık da aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin tesis edilmesiyle her yerde Amerikan sineması bu tür ulusal sinema kültürlerini yerinden edebildiği yerlerde yerinden ediyor. Dolayısıyla da şey var, yani o orijinaliteyi kaybediyoruz. Bugün mesela geriye dönük olarak işte Japon sinemasındaki o eski ustaları tekrar keşfetmemizin ya da işte mesela Tarkovski'nin işte tekrar keşfedilmesinin falan sebebi biraz aslında şey, o Amerikan hegemonyası dışında bir şeyler üretilen üretilen yerlerdeki sinemalar artık bize bir özgünlük ifade ediyor. Mesela biz bu bakış açısıyla Türk sinemasına daha bakmadık yani. Yani çok ezberden mesela işte Metin Erksan, Lütfü Akat, birkaç yönetmenin ismini biliyoruz onlara.
0: Sevmek Zamanı, Güzel İstanbul filan, evet, diyoruz. Birkaç tane örnekmiş gibi geliyor değil mi? Daha mı fazla bir şeyle karşılaşıyorsun?
1: Aslında kesinlikle öyle. Yani.
0: Tamam, onu birazcık açalım da şöyle ben birazcık heyecanlandım burada evet, şu bakımdan. Çünkü şimdi o tarafını konuşmadık. Belki zamanımız onu detaylandırmaya yetmeyecek. Belki ihtiyaç da yok, bilmiyorum. Başka bir tartışma konusu olabilir. Hani sinemayı seyretme mecraları artık eskiden doğrudan sinema salonlarıydı. Hı hı. Şimdi artık hiçbir olmadığı için rahatlıkla Feza, Çemberli, Taşkent, Gazi filan İstanbul için bunları sayabiliriz diyelim ki. Ankara'da, İzmir'de muhtelif yerler vardı böyle. Şimdi sinema salonları yoktu. AVM'ler içindeki ana salonlar, cep sinemalarını konuştuk. O değişim de çok mutsuz etmişti insanları. Ya salonlar gitti işte, AVM'ler içine tıkıldık vesaire. Şimdi AVM'lerdeki seyirci düşüşünden bahsediyoruz. Çünkü pandemi sonrası toparlayamadığımız bir seyirci sayısı var aynı zamanda. Bir de dijital platformların çeşitliliği sayesinde epey doygunluk noktasına ulaşmış gibi görünüyor insanlar. En azından popüler örnekler için, ki kenarda köşede aslında ilginç ekstrem örneklere ulaşmak da mümkün vesaire. Sıklıkla etrafımda sinefil diyebileceğim arkadaşlardan duyduğum şeyler var. Ay çok sıkıldım Hollywood filmlerinden. Ben başka şeyler arıyorum. Neyim? İran seyrediyorum diyor. İspanyol seyrediyorum diyor. Brezilya seyrediyorum diyor hakikaten. Ama dizileri, ama sinema filmleri olarak o Hollywood'un neredeyse ezberlenmiş akışı bunaltıcı ve çok bilindik gelmeye başlıyor. Onun dışına nasıl çıkabilirim diye bu şekilde bakıyor. Şimdi göz biraz da bunun için mi? Yani o çok alıştığımız güvenli patikada gitmek, bir taraftan alıştığın şeyin lezzetini sürekli tercih de edebilirsin. Hı hı. Ama damak bazen başka şeyler de arıyor. Bu yeni keşif süreçleri, gerçi Tarkovski yeni keşfedilmedi elbette ama biraz da bu arayışın bir

0: sonucu mu oldu diye merak edesim geldi.
1: Ya kesinlikle orada insanların işte dediğim gibi çocukken izledikleri filmlerle kurdukları ilişkiyle sonra üniversite sonrası üniversite okuyan insanların sinemayla kurduğu ilişki farklı oluyor. İşte oğlumla mesela hala sinemaya gidiyor yani sinemaya gidiyoruz ve şeyi fark ediyorum mesela filmlerden sonra yorumlarımı alıyor işte değerlendirme yapıyoruz tartışıyoruz falan ve şey diyorum ki yani senin yaşında olsaydım bu filmi çok beğenirdim diyorum. O da şu an beğenmiyor musun diyor. Yani beğeniyorum ama yani şu anki beğeni şeyin farklı tabii ki yani. Hani,
0: Düzey farklı, bir çeşitlilik, tecrübe başka bir şey hakikaten.
1: ve
0: Etkiliyor.
1: kesinlikle bir de şey var. Mesela en son bu bir bilim kurgu filmi çekilmişti. Ve filmi izlediğimde şey hissiyatını almıştım. Yani bu çok sinema çalışıyorum ama bu işin sinema tekniğine falan çok hakim biri değilim açıkçası. Ama şey dediğimi hatırlıyorum yani yine o konuştuğumuz filmlerden bir tanesiydi. Benim çocukluğumdaki bilim kurgu filmlerine benziyor demiştim. Ve aslında o filmi işte bilerek o şekilde çekmişler. Yani o 90'ların,
0: Bizi
1: 2000'lerin
0: hedef
1: tabii
0: almışlar.
1: evet yani gerçekten de şey bize o 90'ların, 2000'lerin şeyini yansıtmaya çalışmışlar. Yani çünkü oradaki kameralar kullanılmış ya da oradaki filtrede, oradaki görüntüye benzer bir görüntü üretecek şekilde filtreler kullanılmış. Aslında şey var. Şimdi bir taraftan da bu film dediğimiz şey gerçekten selüloid bir materyalden yapılmış bir film. Bunu mesela öğrencilere anlatmak zorunda kalıyorum çünkü insanlar filmin ne olduğunu bilmiyorlar böyle.
0: Niye adı filmden
1: Niye
0: başlayarak?
1: adı? Evet,
0: Oo,
1: oradan anlatmak gerekiyor.
0: iyi
1: Çünkü
0: bir şey.
1: bu işte
0: Keşke hatırlatmasaydın
1: belirli
0: çok.
1: bir materyal demek
0: Evet.
1: gerekiyor. Bir yandan da şöyle bir şey var. Şimdi bizim bugün dijital platformlarda izlediğimiz filmler aslında bir yerlerde çok şizofrenik de bir şey aslında. Çünkü yakın zamanlarda şey haberi çıktı ya. Yapay zeka şirketleri kitapları,
0: Evet.
1: sahaflardan kitapları alıp
0: Yükleyip yok
1: yükleyip yok
0: ediyorlar
1: ediyorlarmış. Şimdi
0: basılı
1: aslında
0: olanları.
1: benzer bir durum sinemada da gerçekleşiyor. Yani birçok filmin mesela şeyi yok. Yani işte DVD satışı yok aslında artık ya da çok azaldı muhtemelen. Birçok film sadece bir yerde bir bulutta. Şey veri olarak duruyor ve hani o server kapattıklarında o film yok olacak mesela. Yani o yüzden de şey var. Yani muhtemelen bir noktada şeye geri dönülecek. Hani bu gerçekten filme geri dönülecek. Hani oradaki işte IMAX kamerasıyla işte filme çekmiş, 35 milimetreye çekmiş Nolan falan muhabbeti. Hani sadece bir nostalji değil ve orada çünkü büyük şirketler buna para da yatırıyorlar. Çünkü bir taraftan şöyle bir şey var. Yani o film iyi kötü, yani şartlarını, gerekli şartları sağlarsanız kalıcı bir materyal. Ama bir yerde işte dijital kamerayla çektiniz, aktardınız, ettiniz, bir yerde bir aksaklık olabilir, bir şey olur, yok olabilir yani. Hani böyle filmin o efemeral durumunu çok daha koyulaştıran bir durum var şu anda. O yüzden filmin bir tür öze dönüşü de söz konusu olabilir yakın zamanda.
0: Çok enteresan. Ben ne tarafından tutmaya çalışsam o tarafından daha da dağıtıyorum kendi kendime, ama ister istemez çünkü zengin ve çok çerçevesi çok çok geniş bir şey bu. Öyle bir alan. Eğlencesinden konuşabiliriz,
1: Tabii.
0: ekonomisinden konuşabiliriz. Birbirini taklit miydi, özgün müydü, orijinal miydi, nereden beslendi falan diyebiliriz. Nihai olarak insanlığın ortak bir hafızası oluşmuş durumda aslında
1: Tabii.
0: sinemayla birlikte galiba.
1: Kesinlikle bir de ortak hafızanın ötesinde mesela şey dediniz ya AVM'lere gelmesi yani sinema salonlarının kapanması biraz böyle şey yani sinema konusunda çok püriten davranıyor insanlar kültür açıdan. Yani işte sinema AVM'de izlenmez falan gibi bir yaklaşım var mesela yani sinefiller açısından. Ama şeyi ben mesela şey yapıyorum genelde AVM'lerde izliyorum. filmleri ve bu yakın zamanda işte Sinema Genel Müdürlüğü'nün de öncülüğünü yaptığı bir Halk Günü
0: uygulaması var. Evet,
1: çarşamba günleri. Mesela işte genelde oğlumla o gün, o hafta hangi film vizyona girmişse ona gidiyoruz. Ve bizim gibi aileler de oluyor, gençler de oluyor, kalabalık oluyor, ter kokusu oluyor, mısır patlakları yere dökülmüş oluyor. Yani o şeyin içerisinde ben şeyi 90'larda 2000'lerde ilk defa sinemaya gittiğim atmosferi yaşıyorum ve şey aslında yani sinema öldü falan deniyor. Sinema aslında yaşıyor bir şekilde ama sinemaya giden insan, daha doğrusu sinemayla ilgilenen akademik olarak işte eleştirmen olarak ya da bu işleri yapan insanlar olarak asıl sinemanın nerede döndüğünden ne dair bir bilgisizlik var belki de yani.
0: O zaman o soruyu sormak zorundayım. Nerede o eski Ramazanlar nostaljisine döndü, dönecek sinema öldü mü ölmedi mi meselesi? Yani bu arada son 6-7 dakika içindeyiz. Evet. Şimdi sinema seyircisi nerede, sinema öldü mü ölmedi mi bilmem ne, o geçiş sürecini ben bir parça özetlemeye çalıştım. Fakat tamam, bu bir uç örneği olabilir ama derinleştirmeyi oradan yapalım. Odisey.
1: Evet.
0: Haftalardır konuşuyoruz ama haftalardır değil, bir yıldır afişlerini görüyoruz her yerde. O tarihi gördük biz, 17-7-2026 falan diye bekledik. Ondan sonra vizyona girmeden biletleri satışa çıktı. Şimdi ben yer bulamayanlardan biriyim. Hala sıramı bekliyorum, gideceğim diye. Öte yandan kitap satışlarında ciddi bir o destanlara yöneliş söz konusu. Bu sinemayla ilgili bir şey mi, yoksa Odisey özelinde konuşmamız gereken bir şey miden başlayarak?
1: Ya sinema ya gündemi belirliyor. Sinemanın aslında televizyona kaybettiği çok önemli bir özelliği vardı. Hani onu geriye kazandığı nadir anlardan bir tanesi aslında bu. Yani yakın zamana kadar aslında sinema Türkiye'de de dünyada televizyona o gündem belirleme, asıl kültürel tartışmanın mecra olma özelliğini televizyona kaybetmişti. Bu Nolan'ın filmi aslında bu nadir anlardan bir tanesi. Herkesi ilgilendiren. Çünkü şey oluyor. Yani Türkiye'de mesela ödül kazanan filmler, işte Berlin Film Festivali'nden iki tane işte Türk ya da Türkiye'li yönetmen ödül kazandı, geldi ve Türkiye'de izlenme sayıları çok düşük, işte 50 binin altındaydı herhalde ikisinin de ya da o civardaydı. Yani eskiden olsa mesela herkesin haberi olacağı olaylar artık böyle çok dar bir toplumsal grubu ilgilendiriyor. Ama Odisey'de öyle olmadı. Odisey'de sadece işte sinefiller vesaire değil, herkes bir şekilde ilgilendi. Yani ben birçok insan tanıyorum böyle hani sinema aşkıyla yanıp tutuşmayan. ama mesela yazlıktan sırf böyle işte Odisey izlemek için geri dönen insanlar oldu yani. Dolayısıyla şey var, sinema aslında tam olarak böyle bir şeydi. Yani 70'li yıllara kadar Amerika'da, işte 90'lara kadar Türkiye'de herkesin ilgilendiği, herkesin farklı seviyelerde, farklı veçelerden ilişki kurabildiği bir şeydi. Ama bu sinema dönüştü, Türkiye'de de dönüştü. Artık çok daha dar bir kitlenin işte bir festivallerde izlediği bir şey haline geldi bir tarafıyla. Bir taraftan da çok daha işte komedi üzerinden giden, daha hani gülme ihtiyacını karşılayan bir sinema oldu mesela Türk sinemasında. Herkesi aynı anda etkileyen, herkesin aynı anda gündemine girebilen bir film işte nadiren ortaya çıkıyor. Ya Türk sinemasında da temel eksiklik bence bu birazcık da. Yani mesele şu değil aslında. Yani hani işte edebiyat uyarlaması olması vesaire. Zaten hani birebir bir uyarlama olsa mesela hiçbir tartışma olmazdı. Hani işte Nolan'a yöneltilen eleştiri de hep şey ya, işte şurasını yanlış yapmış, şurası şöyle olmalıydı falan filan, herkes bir şey söylüyor.
0: Nereden
1: mesela
0: çıktı siyahi karakter efendim, siz destanın içindeki kahramanı modern erkeğin kaygıları içine kaybetmişsiniz gibi şeyler epey okudum ve dinledim.
1: Tabii herkes kendi veçesinden bir şey söylüyor. Bu zaten birazcık şey yani, hani hem orada bir yönetmen bakışı var, sevin ya da sevmeyin. Onun takip edebildiğiniz bir filmografisinde bir karakteri var, bir dünyaya bakışı var. Bir taraftan da büyük bir sistem var aslında orada. Yani çok ciddi yatırımların yapıldığı, büyük sermayenin aslında işin içinde olduğu bir şey sinema bir taraftan da. Dolayısıyla oradaki çok temel bir çelişki var. Yani aslında kapitalizmin kültür alanı ile ilgili temel çelişkilerinden bir tanesi bu. Bir taraftan çok denetimli, çok büyük mekanizmaların ürünü olan bir şey sinema. Ama bir taraftan da çok kişisel olmak zorunda. Çok nasıl diyelim, o kadar kişisel olacak ki herkesin bir şekilde ayrışacağı ya da benimseyeceği özellikler ortaya çıkarmak zorunda.
0: Bir de belki tartışmayı da bu besleyecek. Yani üzerine gayet haklın olan burada filan demiyoruz. Herkes bir şey söylüyor. Tabii. Bu da çoğaltıyor ve köpürtüyor aslında iş.
1: Tabii. Yani bizde hep şey dikotomisi vardır. Hollywood vardır. Bir de yönetmen sineması vardır. Otör sineması fikri vardır. Halbuki şey, yani otör sinemasının teorisini yapanlar bile, işte Truffaut'lar falan bile, mesela Alfred Hitchcock'u otör olarak görüyorlar. Yani Hollywood'un klasik döneminde en, nasıl diyelim, en o popüler türlerin bir tanesini icat eden ve sürekli onu yapan bir yönetmeni
0: nasıl ayrıştıracağız? Onun yaptığı Hitchcock sineması mı, Hollywood sineması mı?
1: Evet,
0: gibi.
1: Aslında ikisi aynı
0: belirsiz
1: zamanda. İkisi aynı şey. Aynı zamanda ikisi, yani ikisini aynı zamanda yerine getiriyor o filmler. Bugün de aslında öyle. Bugün de mesela Türk sineması ile ilgili meselede, yani bir şahsiyet ortaya koymak istiyorsanız aslında bir şekilde Türk sinemasının karakteriyle ilişki kurmak zorundasınız. Ya da Türk sinemasının yapısıyla ilişki kurmak zorundasınız. Tabii bugün bir Türk sinemasından bahsetmek ne kadar mümkün? Yani bir yapı olarak. O ayrıca tartışılabilir. Ama temel mesele biraz bu.
0: Sevgili seyirciler, Metin Bostan ortaya öyle bir soru attı ki Türk sineması var mı, o ayrıca tartışılır dediğinde ben şöyle bir durdum.
1: Yani Türk sineması kesinlikle var ama Türk sinemasının seyircisi var. Mesela işte bizim pandemi sonrası birçok ülkede çok seyirci sayıları düştü. Ama bir tek Türkiye'de o işte seyirci sayılarına pandemi öncesine geri dönülemedi. Birçok yerde toparlandı sinema. Bizde hala çok düşük durumda. Ama mesela nadir örnekler var. İşte Bergen filmi mesela pandemi sonrası çok ciddi bir pandemi öncesiyle
0: kafa kafaya
1: evet, gelecek bir seyirci oranı yakaladı. Sonra mesela Yan Yana filmi yakın zamanda geçen sene benzer bir şey yakaladı. Yani seyirci var aslında. Türk sinemasının seyircisi var. Ama Türk sineması yapılıyor mu? Yapılsa olacak.
0: Müthiş bir kapı araladınız. Aslında bugün şu dakikaya kadar gelmiş olduğumuz şeylerin bundan sonrası daha hızlı ve sert akacak gibi göründü gözüme. Ama bir süremizin sonuna geldik.
1: Eyvallah.
0: Bostan, çok çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kendimi kötü hissediyordum. Artık daha kötü hissediyorum. Ben sinema programımız Kırmızı Halı'dan Ali Demirtaş'tan bir konuğu bir kere daha çalabilirim belki de önümüzdeki haftalarda. Çok büyük bir zevkle konuşmaya devam edebiliriz bunu.
1: Nasıl
0: çok
1: isterseniz.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki sohbet ettik.
1: Çok sağ olun.
0: Değerli izleyenler, 24 Portre'de konuğum Mesut Bostan'dı. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.

İsrail'in katliamlarında şehit olan gazeteciler anısına hazırlanan Gazze'den dünyaya insanlık adına bir not daha. Filistin için gazeteci dayanışması platformunun çıkardığı direniş sembolü Gazze, sahada canları pahasına mesleklerini sürdürenlerin sesi olmaya devam ediyor. Gazze Genel Koordinatörü Cahide Hayrünnisa Çiçek, neye neden gönüllü olduklarını 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

8. etaptan herkese güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz sevgili seyirciler. Opet Test köşemizde konuğumuz Renault Boreal. Boreal'i kullanırken gerçekten tüm gözler üzerimizdeydi. Araca olan ilgi gerçekten çok büyük. Bakalım bu bölümü izledikten sonra Boreal ile ilgili sizlerin yorumları neler olacak merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı bize mesaj atarsanız sevinirim.

0: Serkan, bugün seni şehrin keşmekeşliğinden, kaosundan, gürültüsünden kurtarıyorum ve harika bir yere götüreceğim.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Çok güzel, sürpriz olsun ama yolda da tabii ki sohbet edelim.
1: Otomobilimiz her yere uygun gibi zaten.
0: Evet, öyle. Ben de zaten seyahatten geliyorum. Arkada bayağı işlem var. İnince onları da sana göstereceğim.
1: Beni de kalabalık bir trafikten, aslında böyle dar sokakların olduğu bir yerden aldın. Şimdi de böyle bir otoban yolunda ilerliyoruz. Farklı evet. Farklı sürüş koşullarının hepsini herhalde bugün Boreal'le birlikte yaşayacağız.
0: Biraz öyle olacak. Şimdi Boreal demişken nasıl buldun aracı, önce onu sorayım.
1: Biliyorsun, fabrikada ilk üretimini izlemek için gitmiştik. Türk mühendisleri tarafından üretilen bir otomobil. Yani Türk işçilerinin kalitesini zaten barındıran bir otomobil. Yolda bütün bakışları üzerine topluyor. Gerçekten algı üzerinde olan bir otomobil. Ama bundan önce sana bir şey sormak istiyorum. Ben ilk olarak işte bu otomobil bize tanıtıldığı zaman, hatta yurt dışında Paris'te tanıtımına gittiğimiz zaman özellikle ismi çok ilgimi çekmişti. Anlamını biliyorsun değil mi?
0: Evet, biliyorum. Hatta senle biz o anlamı olan yere de gitmiştik.
1: Evet.
0: Birkaç lansmanda da beraberdik. O kuzey ışıklarının enerjisini,
1: gücünü.
0: Aslında gücünü anlatan Boreas'tan geliyor Boreal. Tabii ki aynısını bu otomobilde de görmek mümkün. Ve sen bana şu yorumu yapmışsın hatta. O hani Boreas ışıklarının o kırılımlarında ortaya çıkan renkleri de lansman rengi yapmışlar diye bir yorum yapmıştın.
1: Evet, bu otomobile özel ve çok da yakışıyor bu otomobile gerçekten.
0: Lansman rengini şu anda ben de kullanıyorum. Gerçekten güzel, farklı bir renk olmuş. Farklı bir görüntü katmış araca. Benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu araçta. Dıştan bakarken tabii ki. İstersen biraz aracın tasarımından bahsedelim.
1: Evet, aynen.
0: Şimdi Bursa'da da gördüğümüzde, üretimde, fabrikada çok etkilenmiştim. O dıştan gördüğüm ilk beni etkileyen şey kaputun üstündeki o girinti çıkıntılar. Yani o kaslı yapıyı çok güzel yansıtmışlar. O önden görüntü beni etkilemişti.
1: Evet, çok sportif duruyor. Onun dışında ön ızgara,
0: evet,
1: özellikle o köşeli hatları, maskülen yapısı çok dikkat çekici. Parlak siyah malzemelerin çok sık kullanıldığını görüyoruz. Bu da genelde SUV'lerde hani böyle kalite algısını arttırmak adına yapılan bir uygulama. Gerçekten Boreal'e de çok yakışmış. Özellikle farlar da çok enteresan değil mi?
0: Evet, farlar da çok güzel. O gündüz led aydınlatmalar çok güzel. Renault'un yeni logosu çok yakışmış o ızgaranın ortasında. Gayet şık duruyor. Ön taraf dediğim gibi kaputla beraber ön yüz çok şık duruyor. Peki yan tarafı nasıl buldun?
1: Yan taraftan baktığın zaman da o yükselen, geriye doğru yükselen omuz çizgisi özellikle çok dikkat çekici. Gene keskin hatlar, böyle köşeli hatlarla beraber o sportifliği koruyor. İki tip jant seçeneği var. 18 inç ve 19 inç olmak üzere karartılmış jantlar otomobilimizde yer alıyor. Renkte de çok güzel kontrast oluşturmuş. Biz şu an 1.3 litrelik motorlusunu kullandığımız için 18 inçlik jantlar otomobilimize eşlik ediyor. Full hibrit olan

0: Hani 160 beygirlik olan da 19 inçlik jantlarla satışa sunuluyor bu otomobil. Gene SUV'lerin olmazsa olmazı özellikle o Dodikler plastik, gene o siyah görünüşlü Dodikler'le hani o SUV görünümü, güçlü SUV görünümünde desteklediğini söyleyelim.
1: Evet, bu otomobil aslında baktığında hem sportifliği, dinamizmi hem outdoor duygusunu bir arada barındırıyor. Şimdi seni o şehrin içinden aldım, dar sokaklardan, orada bir evet, aracın manevra kabiliyetini gördük.
0: Çünkü aslında boyutları çok büyük bir otomobil.
1: Evet.
0: Yani hani ben şehir içerisinde nasıl olur acaba? Çünkü daha önce kullandığımda şehir içerisinde deneyimlememiştim ama senin orada yorumunu merak ediyorum.
1: Evet, ben çok rahat manevra yaptım. Bunda tabii ki buradaki 360 derece kameranın da etkisi oldu. Çünkü artık İstanbul'un dar sokaklarında biliyorsun o kaldırımlarda işte araçlar park etmesin diye yapılan çıkıntılar var. İşte kukalar var, onlar var. Onlara çarpmadan dönebilmek, manevra yapabilmek, kesinlikle, araç hasar görmesin diye bu kamera çok yardımcı oluyor. Bugün de bana yardımcı oldu. Seni aldığımda hava biraz karanlıktı. Tabii ki gece giderken bu aracın ışık imzaları hem önde hem arkada onu hakikaten diğer araçlardan ayrıştırıyor ve karakterini ortaya koyuyor. Tasarımlarını da beğendim. Gayet güzel duruyor gece. Aydınlatma demişken hemen içeriye bir konuyu bağlayayım. İçeride de çok güzel ambiyans aydınlatmaları evet, var. Ve yine bu ambiyans aydınlatmaları bak görüyorsan burada Renault logolarıyla birleşiyor. Evet. Yani tasarımda çok güzel yerlere Renault logosunu da işlemişler, entegre evet, etmişler.
0: Yani bu kokpitteki dekor malzemesine de aslında evet, çok güzel entegre edilmiş burada Renault logoları. Gerçekten çok şık duruyor.
1: Evet, dış tasarıma baktığında o arkaya doğru alçalan tasarım içeride de arkada oturan yolcularda da aslına baktığında böyle hani bir basık bir his uyandırıyor mu diye düşünebilirsin. Onu da denedim. Uyandırmıyor çünkü en önemli şeylerden bir tanesi araçta bulunan panoramik açılır cam tavan.
0: Murat abi, bir de bu açılabilir panoramik cam tavandan bahsetmişken bunun önünde bir de perde de var. Perde de kapatılabiliyor. Bence de bu güzel detaylardan bir tanesi. Bu sayede aslında tamamen ışıkla irtibatı kesebiliyoruz otomobilde. Şimdi Murat abi, zaten aks aralığı çok geniş olduğu için arka tarafta yani baş dizi omuz mesafesi zaten yüksek. Zaten evet, ferah. Bir de bu cam tavan hakikaten içeriği çok daha ferah yapıyor. Özellikle bu açık renkli koltuk evet, döşemeleriyle birlikte ben açıkçası arkada yolculuk yaparken bu otomobilde böyle kendimi bir otel lobisinde gibi böyle hissediyorum. Bir lounge konforu verdiğini söyleyebilirim. Özellikle uzun yollarda arkada yolculuk yapmak bence en az ön taraftaki kadar keyifli.
1: Evet, tabii koltuğun yapıları da bununla çok etkili. Yani bizim oturduğumuz koltuklar arkada oturan yolcuların rahat etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış.
0: Aynen.
1: Yapılarıyla başlıkları görüyorsun, o virgül tasarımı dediğimiz daha öne doğru kıvrımlı, arkadan alan çalmıyor. Ama tabii ki işlevini yerine getiriyor. Dolayısıyla bütün bu detaylar gayet iyi. Arkada oturanlar için Type-C USB çıkışları da mevcut. Havalandırma kanalı mevcut. Bir detay daha var, o da hoşuma gitti. Telefonunu koyabileceğin o minik cepler de var.
0: Evet,
1: dolayısıyla kim oturursa otursun arkada konforlu bir alan kendisini bekliyor.
0: Zaten bu konforun, yani konfordan bahsetmişken aslında şuraya da değinmeden geçemeyeceğim. Gerçekten güzel bir müzik sistemi var. Harman Kardon'un bu otomobili özel olarak tasarlanmış. Yani aslında şöyle söyleyeyim, kişiselleştirilmiş diyelim bu otomobil için. Bir müzik sistemi yer alıyor. Bunun da keyfini az önce deneyimleme fırsatı bulduk. Biliyorsun biz otomobilde evet, müzik sistemlerine ilgimiz var çok fazla. Ama gerçekten bu otomobilde güzel yerleştirilmiş kolon yapısı sayesinde bence çok başarılı bir müzik sistemi yer alıyor.
1: Şimdi ben dedim yani seyahatten geldim. Tabii ki tek başıma seyahat ettim. O yolculukta bana eşlik eden şey buradaki müzik sistemi ve buradaki bilgi eğlence ekranıydı.
0: Hemen bana demosunu yaptın zaten.
1: Evet, o çok keyifliydi. Tek başıma seyahat ediyorum. Sürücü odaklı bir tasarımı var gördüğün gibi. Net okunuyor.
0: Evet.
1: Hani her şeyi rahat görebiliyorum. Elimin altında. Fiziksel tuşlar var, dijital tuşlar var. Ama her şey günlük kullanımında beni rahatlatacak şekilde tasarlanmış. Bunlar güzel. Havalandırma kanalları bu alta yatay şekilde döşenmiş. Burada vites ve sürüş modları da yine burada gördüğün gibi. Ufak bir mandal var.
0: Evet.
1: Çok rahat. EDC ıslak tipte bir çift kavrama şanzıman kullanılmış bu araç Serkan.
0: Bu da Renault ailesinin aslında yeni özelliklerinden evet, biri ve çok daha aslında

0: bunu hissedebiliyorsun. O eski tip çift kavramalıya göre gerçekten konfor daha arttırılmış değil mi bu yeni sistemle?
1: Burada şöyle bir açıklama yapayım. 6 ileri olmasının, yani neden 7 ileri değil, 6 ileri olmasının sebebi hem yakıt ekonomisi hem de aynı zamanda bu aracın geliştirilmiş çift kavrama şanzımanı olması. Yani ıslak tipte yapılıyor ve vites geçişlerinde de sürücüyü ve yolcuyu daha az sarsıyor bu şekilde. Böyle bir ayarlama yapmışlar. Ben de hakikaten vites geçişlerini çok beğendim. Bak şu an hızlanıyoruz. Vites büyüyor ama bizde içeride herhangi bir sarsıntı yok.
0: Hemen vitesin yan tarafında döner bir şalter buraya yerleştirmişler. Aslında sürüş modlarımızı burada geçiş yapabiliyoruz. Aslında klasik sürüş modları Eco, Comfort, Sport ama burada sıra dışı olan bir şey var.
1: Evet.
0: Smart modu. Evet. İlk olarak Clio ile hayatımıza girmişti. Bu otomobilde de yerini alıyor ki ben çok beğeniyorum bunu. Şimdi alayım istersen şöyle. Birazcık da o sırada sen anlat izleyicilerimize ne işe yaradığını.
1: Evet, burada hani herkes biliyor artık Eco modu ekonomi yaptırıyor. Comfort mod daha konforlu bir sürüş imkanı sunuyor. Vites geçişleri olsun, yakıt ekonomisi olsun ona göre ayarlanıyor. Sport da tabii ki daha sportif, daha canlı bir tempoya bürünüyor araç. Ama bu smart modu senin o anki sürüş tempona göre aracın performansını ayarlıyor. Ve bu da otomatik olarak senin yakıt ekonomisi yapmanı sağlıyor ki çok da aslına bakarsan iyi bir yakıt ekonomisine sahip bu 1.3 litrelik TCE turbo motor. Nedir veriler onu da senden alayım.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında fabrika verilerine göre, yani aslında WLTP ölçümlerine göre 100 kilometrede ortalama fabrika verileri 6.6 litre yazıyor. Ama senin ne tükettiğini de merak ediyorum bu süreçte. Çünkü hani bir yolculuktan geldin, hani otomobil ne yaptı onları merak ediyorum ama buradan gördüğüm değer fabrika verisinin bayağı altında.
1: Evet, 5.7. Tabii ki arabayı ben biraz akıtarak kullandım.
0: Biraz çok da şehir fazla, dışının avantajı tabii.
1: Çok fazla dur kalk yapmadım. Hız limitlerine uydum. Yani burada diyecekler ki çok yavaş gittin. Hayır, çok yavaş gitmedim. Ama güzel bir tempoda gittim ve bu gaz pedalını güzel ayarladım. Yani bunu her sürücü aslında isterse yapabilir.
0: Bu smart modda işine yaramıştır muhtemelen.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Tabii tek olmanın da bir avantajı var. Çünkü tempoyu sen belirliyorsun. Hani yanında kimse sıkıldı, hızlı git, yavaş git gibi bir yorum da yapmıyor. Dolayısıyla işte 5.7 ile sana geldim. Hala yolda devam ediyoruz. Ama bu şehir içinde tabii ki artıyor, onu söyleyeyim. Kabaca 7.5 litreler civarında oluyor. Yine senin sürüş performansına alakalı. Yani
0: tabii.
1: Atıyorum dik yokuş olan bir yerde oturuyorsan, sürekli araçta bir yük taşıyorsan, gaz pedalına gerektiğinden fazla basıyorsan, çabuk inmelenip freni daha geç çok yapıyorsan, çok kullanıyorsan, o zaman tabii ki tüketim her otomobilde arttığı gibi bunda da artıyor. Ama normal bir sürücünün yapması gereken veriler kabaca bunlar.
0: Şunu da söylemek lazım. 0-100 kilometre hızlanması 9.8 saniye. Yani 10 saniyenin altında. Benim için aslında buradaki o 10 saniye evet eşik ve o eşiğin altında kaldığı için bence gayet makul seviyede. Tabii ekonomi odaklı bir motor olduğunu söyleyelim. Bir performans sunuyor diyebiliriz değil mi? 6 ileri
1: kesinlikle.
0: Bu ıslak kavramalı, çift kavramalı şanzıman ile birlikte. Google Asistan sayesinde de gerçekten sesli komut sistemiyle otomobille aslında bayağı yapay zekayla buradan. Biliyorsun artık yapay zeka desteği de gelecek Google'a. Dolayısıyla otomobille buradan sesli komut sistemiyle iletişim kurmak da mümkün.

0: Murat abi hazır böyle virajlı bir yola gelmişken Borealin sürüş hissiyatını nasıl buldun?
1: Ya ben çok rahat ve huzurlu buldum aracı. Böyle gaza yumuşak bastığında gayet akıcı gidiyor. Şimdi virajlı yollarda tabii direksiyon tepkisi ve süspansiyonlar da önem kazanıyor biliyorsun. Süspansiyonlar daha konfor odaklı diyebilirim. Şuradaki hafif tümsekleri
0: Evet.
1: içeride hissettirmiyor.
0: Aynen.
1: Sen de sağ tarafta aynısını hissediyorsun diye düşünüyorum. Bunun dışında direksiyon tepkileri konutları gayet güzel alıyor. Virajlarda böyle çok aracın fazla yattığını söyleyemem
0: İşte o
1: aslında.
0: konfor odaklı da şey vardır yani, böyle bir terazi gibidir ya, ne
1: Evet.
0: kadar konfor o kadar viraj kabiliyetinden ödün verir, ama iyi dengelenmiş gibi hissediyorum
1: Evet,
0: yani.
1: çok iyi dengelenmiş. Bak,
0: Yani
1: şu an görüyorsun, bak hemen biraz sert sayılabilecek bir sol viraja giriyoruz. Tempo da yüksek burada. Araç gayet rahat virajlara giriyor, çıkıyor. Böyle sağa sola yatırmıyor aracı. Ama süspansiyonlar da aşağı yukarı iyi çalışıyor bu asfalttaki girinti.

0: Evet Serkan, yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım keyif almışsındır.
1: Evet, bayağı da yol yaptık bugün.
0: Evet, çok güzel bir rotada geldik ama sana son bir şey göstermek istiyorum. Borel'in etkileyici yönlerinden bir tanesi. Şuradan hemen bagajımızı açalım. Elektrikli olarak
1: Evet.
0: veya anahtar üzerinden açabiliyoruz. Söylemiştim, seyahatten geldim. Bak, eşyalarım hala duruyor
1: Aynen.
0: ve ne kadar alan var. 630 litrelik bir bagaj hacmine sahip.
1: Ki burada bir büyük boy, bir orta boy, yani
0: Evet.
1: kabin boyu, iki tane de sırt çantası var. Ona rağmen daha da hala.
0: Daha ağır.
1: Evet.
0: Ama şu yanda görmüş olduğun mandallar sayesinde de kolay katlanır koltuklar
1: Evet.
0: hemen kaplanıyor. 1868 litreye çıkıyor bagaj hacmin. Sence de etkileyici değil mi?
1: Hakikaten öyle yani, neredeyse bir hafif ticari gibi, böyle ticari araç gibi büyük bir alan sunuyor.
0: Evet, aileler için, özellikle bir yerden bir yere gidenler için bu hacim bence çok çok iyi. Evet, Borel'le güzel, keyifli bir yolculuk yaptık. Borel'in Türkiye'de üretildiğini söyledik. Özelliklerinden bahsettik. Biz bu yolculuktan çok keyif aldık. C segmentindeki bu otomobil için son olarak sen neler söyleyeceksin Serkan?
1: Ben çok beğendim. Bir kere özellikle böyle daha çok hani büyük aileler, büyük otomobile ihtiyacı olan, büyük SUV kullanmayı seven, hobileri olan kişiler için bence biçilmiş kaftan diyebilirim. Boyutuyla, sunduğu konforla, ekonomisiyle gerçekten, yani bu otomobile bakmadan bu tip bir otomobili almak isteyen kişilerin bence
0: Karar
1: karar
0: vermemekte.
1: vermemesi gerekiyor.
0: Ama kararda son bir nokta var biliyorsunuz. Herkes şunu merak ediyor. Peki fiyatı ne diye. Güncel fiyatları öğrenmek için Renault'un web sitesini ziyaret etmenizi öneriyoruz. Aynı zamanda bu aracın bir avantajı da var. Bu avantajla birlikte de çok cazip hale geliyor. Onu da sen söyle Serkan.
1: Evet, bu araçta aynı zamanda ÖTV muaf avantajının da bu otomobilde yer aldığını söyleyelim.
0: Evet. Bu güzel seyahati burada noktalıyoruz. Bir başka testte, bir başka sürüşte buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın.

0: Şimdi stüdyomuzda çok değerli bir isim var. RS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Naim Çetintürk bizlerle beraber. Kendisiyle biraz pazarı, pazar dinamiklerini konuşacağız. İkinci eli konuşacağız. Satış sonrası hizmetleri konuşacağız. Tabii ki tüketiciyi ilgilendiren en önemli konular aracın bakımı. Onları da konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Murat Bey, hoş bulduk.
0: Önce isterseniz bir RS Holding'i özetleyelim ki burada neleri konuşacağımızın da bir ipucu olsun seyircilerimize. RS Holding bünyesinde şu anda kaç şirket bulunuyor?
1: RS Holding bünyesinde 3 farklı grupta, otomotiv grubu, asistans grubu ve teknoloji grubu olarak ayırdığımız bir yapıda 15 farklı şirket var. Ben genelde şöyle tanımlıyorum sunmuş olduğumuz hizmetleri. Bir kişinin otomobili aldıktan veya içine bindikten sonra anahtarı çevirdiği andan itibaren ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri biz farklı farklı markalar ve platformlar altında sunuyoruz. Hatta buna asistans hizmetlerimiz ve teknoloji desteği de sağlıyor ve kullanıcılara aslında erişebilecekleri kolay, hızlı, ulaşılabilir bir hizmet ağını getiriyoruz. Grubun genel yapısı, genel felsefesi de aslında bu şekilde.
0: Evet, grup aslında baktığımızda çok hızlı büyüyen, gelişen, teknolojiyi de bünyesine katan bir şirket. Ben yakından takip ediyorum çünkü çok keyif alıyorum gelişmeleri izlerken. Bir uygulamanız var sizin. Bu uygulama bünyesinde tüketiciler nelere kavuşabiliyor? İsterseniz biraz oradan başlayalım. Sonra tabii pazarı falan da konuşacağız bakalım sizin açınızdan pazar nasıl gidiyor?
1: Mutlaka. Uygulamamızı biz son dönemde yazılım diliyle ifade edelim. Super App deniyor. Yani içerisinde çok farklı hizmetlerin konsolide edildiği ve tüm hizmetlere tek yerden ulaştığınız bir uygulama. Biz böyle konumlandırdık. Tabii bu uygulamayı sadece bireyler değil, aynı zamanda bugün o notu da eklemek isterim. Türkiye'deki ulusal ve uluslararası çok büyük şirketler aynı zamanda filo yönetimi amacıyla da kullanıyor. Çünkü siz kendinizi filo yöneticisi olarak ya da bir şirketin satın almacısı olarak düşündüğünüzde işte araçların temini, araçların bakımı, bunların temizlenmesi, yıkanması, başlarına bir sorun geldiği zaman bunların giderilmesi ve bunların her

0: Her biri için ayrı ayrı tedarikçilerden fiyat alınması, hizmet alınması, faturalandırma süreci gibi birçok konu var. Açıkçası burada tek bir fatura, tek bir yer ve bütün araçları tek noktadan takip edebilme kolaylığı sunuyoruz. Bireysel tarafa gelelim, daha çok izleyicilerimizi ilgilendiren kısım. Aracınızla ilgili aklınıza gelebilecek hangi hizmet varsa, diyelim ki Allah göstermesin ama yolda kaldınız. Anında çekici çağırabiliyorsunuz ve aracın nerede olduğunu, çekicinin nerede olduğunu, ne kadar sürede size ulaşacağını, ne kadar fiyatla bunu çağırabileceğinizi görüyorsunuz.
1: Diyelim çok güzel bu arada. Ne kadar fiyatlı olduğu aslında belki de en önemli kısmı.
0: Kesinlikle. Özellikle son dönemde kullanıcıların doğru hizmeti en uygun fiyatla nasıl alabiliriz kaygısını düşündüğümüzde biz burada olabildiğince şeffaf ve geniş bir bilgiyle destek olmaya çalışıyoruz kullanıcılara. Bunun dışında mesela yine son dönemde oto yıkama. Biz Türkiye'de şu an en çok oto yıkama yapan firmayız. Ama işin ilginç olan yanı bizim hiç oto yıkama noktamız yok. Türkiye'nin 400'den fazla noktasında anlaşmalı bir ağımız var. Ve siz burada oto yıkama fiyatlarının da artık belirli bir rakamın üzerine çıktığını düşünecek olursak sadece tek bir yıkama alabileceğiniz gibi 4'lü, 8'li, 12'li paketler alıp çok daha avantajlı araç yıkama hizmeti satın alabiliyorsunuz. Bunu aldıktan sonra harita üzerinden istediğiniz yıkama noktasını seçebiliyorsunuz, istediğiniz zaman randevu oluşturabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bunun dışında satış sonrası anlamında neler var? Servis, eğer aracınızın bir periyodik bakımı varsa ki bunu da garantili olarak yapıyoruz. Periyodik bakım hizmeti veya sadece benim aracımın sileceğinde bir gıcırdama var, ben silecek değişimi yapmak istiyorum. Bunun için bile hizmet alma imkanınız var. Özetle bir otomobil kullanıcısının A'dan Z'ye aklına gelebilecek her hizmeti tek bir noktadan, tek bir uygulamayla çözüyoruz.
1: Yanlış hatırlamıyorsam bu arada bu periyodik bakımlarda da alternatifle gidiyorsunuz. Yani sadece tek bir paket değil birkaç paket de sunuyorsunuz kullanıcılara.
0: Doğru. Aslında bu da pazarda ilk defa sunulan bir özellik diyebilirim. Burada belki kullanıcılarımızın bilmediği, farkında olmadığı çok önemli bir aslında uygulamaların sağladığı çok önemli bir avantaj var. Blok muafiyet yasası adını verdiğimiz bir uygulama. Bu diyor ki eğer TSS standardında bir yerde ve bu malzemeleri kullanarak hizmet alıyorsanız aracınızın garantisi devam ediyor bile olsa siz bu standardı sağlayan belgelendirilmiş yerlerde hizmet alırsanız aracınız garanti dışı kalmaz. Bu bize neyi sağlıyor? Siz sadece yetkili servisin ki yetkili servis fiyatları doğal olarak biraz standart servislerin üzerinde olabiliyor çoğunlukla. Ama aynı kalitede farklı markaların sarf malzemelerini de kullanarak doğru bir işçilikle ki biz bu hizmeti bir yıl işçilik garantisiyle de sunuyoruz. Bu şekilde aldığınız zaman bu hizmeti aynı kalitedeki hizmeti açıkçası zaman zaman %50 daha uygun maliyetlerle yarı yarıya satın alabilme imkanınız var. İfade ettiğiniz gibi biz 3 seçenek sunuyoruz. Yetkili servis fiyatı ve bunun malzemeleri, yani bizden fiyat aldığınız zaman bu 3 fiyatın altında hangi malzemelerin, hangi motor yağının, hangi hava filtresinin mesela kullanılacağını görebiliyorsunuz. Premium dediğimiz yine aynı kalitede bilinen markalarla olan bir diğer alternatifimiz var. Bir de daha makul ama yine standartları sağlayan ekonomik bir paketimiz var. Kullanıcılar bu üçünden istediklerini seçebiliyorlar.
1: Sıfır satışlar nasıl? İkinci elde neler oluyor? Size gelme oranı nedir müşterilerin? Orada bir düşüş var mı? Artış var mı?
0: Açıkçası sıfır kilometre tarafı geçtiğimiz 2-3 yıl rekor seviyeleri tamamladıktan sonra bu yılın başlangıcında da kötü değildi aslında ama son aylarda biraz geri çekilmeler yaşadı. Özellikle Mayıs ayında tabii orada bayramın da etkisi vardı ama %20'lerin üzerinde düşüşler oldu. Sonraki süreçte tabii baktık ki bu ikinci ele de aslında biraz yansıdı. Nitekim oranlara baktığımızda ikinci elde de yine Mayıs ayında birebir neredeyse %20'lik bir düşüşten bahsediyoruz. Devri yapılan araçların sayısına baktığımız zaman. Bana sorarsanız burada ben açıkçası sıfır tarafında Türkiye'de bir 100 bin adedin eşik olduğunu düşünüyorum. Artık böyle burayı finansçıların şey var, destek direnç seviyesi diye böyle bazı tabirleri var. Ben orada açıkçası biraz destek seviyesi gibi görüyorum o kısmı. Yani Türkiye'de 100 bin adet araç hemen hemen her ay o seviyelerde bir satış gerçekleşecek gibi gözüküyor. İkinci el tarafında aslında yıla yine geçen seneye kıyasla yaklaşık işte Ocak, Şubat, Mart aylarında %1,5, %5,4, %5,7 gibi arka arkaya artışlarla başlamıştık. Mayıs ve sonrasında orada da bir gerileme oldu. Şimdi burada benim açıkçası ikinci ele

0: En önemli ne diyelim etkisi 0 kilometrenin yapılan kampanyalar. Hı hı. Yeri geliyor biz bazı araçlarda 400-500 bin liralık indirimler olduğunu görüyoruz. Mesela önceki gün premium segmentte bir aracın liste fiyatı 7 milyon civarında 5 milyon liraya düştüğünü görüyoruz. Yani buradaki rakamlar belki çok bazı kullanıcılarımız için anlamlı olmayabilir ama oransal olarak baktığımızda çok yüksek indirimlerin olduğunu görmek mümkün. Kaldı ki hala mesela bazı markalarda 2025 modellerin bile fiyat listesinde yer aldığını görüyoruz. Bu da bizi şunu gösteriyor. Otomobil üreticilerinin ellerinde araç var ve olabildiğince bu araç stoğunu eritmek ve belki 2027'yi de yavaş yavaş ona göre planlamak için çok rekabetçi, agresif kampanyalar yapıyorlar. Bunun ikinci eli bir iyi bir kötü yansıması var. İyi yansıması eğer satıcılar fiyat seviyelerini, aldıkları araçları, ilana koydukları fiyatları bu pazar koşullarına göre oryante edip, düzenleyip buna göre eğer ilan açarlarsa ilanların biz hızlı kapandığını görüyoruz. Ama bir yandan da bunun ne dezavantajı var? İkinci el için yine söylemek gerekirse. Sıfır kilometre fiyatı ile ikinci el özellikle böyle bir yaşında, iki yaşında araçlarda fark azaldığı zaman alıcılar da diyor ki ya ben sıfırını almak varken niye gidip bir ikinci el araç alayım? O yüzden genelde ya ikinci el pazarı çok durgun diye yorumlarda bulunan sosyal medyada zaman zaman görüyoruz geri bildirimleri. Ben hep demek ki doğru fiyatlandırma çok yapılmıyor. Pazar piyasa fiyatıyla çok uygun değil. O nedenle böyle bir yorum yapılıyor diye düşünüyorum. Baktığımız zaman ilan sayıları da burada. İlanların kapanma süreleri de önemli etken. İşte yılbaşında 330-350 bin civarında binek otomobil ilanı varken geçtiğimiz ay bu 420 binler civarındaydı. İşte ben yakın zamanda kontrol ettiğimde 400 binin hemen altında. O yüzden sanki şu an ikinci elde bir ufak hani birkaç aylık durgunluğun ardından bir ufak hareketlilik de varmış gibi gözüküyor. Ama genel olarak baktığımızda toplam satılan adet sayısı, Türk pazarının Avrupa'daki konumu ve açıkçası pazarın gücü gerçekten son yıllarda her ne kadar 2026 ile beraber biraz durgunluk yaşıyor olsak da yine pazarda güçlü bir talebi işaret ediyor.
1: Peki ikinci el araç alan bir müşteri sizce ilk olarak neler yapmalı, nelere bakmalı ki aracı hem güvenli olsun, bu çok önemli bir konu aslında, bazen atlanıyor çünkü, hem güvenli seyahat edebilsin ailesiyle beraber hem de değerini korusun çünkü o da bir gün o da satacak aracı, neler yapmak lazım?
0: Ben ikinci el araç bir defa satın alırken öncelikle tabii ki hepimizin bildiği bir ekspertiz süreci var. Bu çok çok önemli çünkü kullanıcıların beklentisiyle birlikte ki zaman zaman belki birazdan onu da konuşuruz, hasarlı araç bile alıp bunu onarıp kullanan veya satan bireyler var, alım satım yapan kişiler var, bunları biliyoruz. Dolayısıyla öncelikli olarak araç alırken doğru aracı seçmek, İhtiyacınıza, beklentinize, kullanım alışkanlıklarınıza uygun olarak bir tercihte bulunmak çok kıymetli. Çünkü bazı araçları satın alıp daha sonra ikinci el piyasası yavaş olduğu için ya işte elimde kaldı satamadım diye serzenişte bulunanlar oluyor ama eğer amacın kısa süre kullanıp sonra satmaksa o zaman ona göre bir model tercih etmen gerekiyor mesela. Ve bu gibi konular var. Ekspertiz işi de tamamen çok fazla ekspertiz var. Orada belki ufak bir not, ben hep onu söylüyorum. Mutlaka TSE belgeli, TSE 13805 standardına sahip yerlerde ekspertiz hizmeti almak çok çok kıymetli. Bunun dışında aracı bir defa aldıktan sonra mutlaka bir bakımını yaptırmak gerekiyor. Bu her ne kadar satıcı işte bakımı yapıldı, lastikleri değişti vesaire dense de mutlaka iyi bir çoklu hizmeti sunabilen bir noktada mutlaka aracın bakımlarını yapmak önemli. Neden? Çünkü aracı doğru bakım ve doğru malzeme kullanımı ile siz uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Bunu aksattığınız zaman hiç beklemediğiniz bir noktada, beklemediğiniz bir zaman çok daha büyük masraflarla daha kısa süreli kullanım ya da canınızı sıkacak bazı sonuçlarla karşılaşma ihtimaliniz söz konusu. O yüzden burada lastiğinden tutun da aracın işte yağıdır, filtresidir bu detaylara kadar. Hatta işte genelde trigger kayışı, bu ağır bakım diye ifade edilen konu çok tartışılır. Ya işte aracın üreticisi şu kadar bin kilometre dedi, ben de onu bekliyorum. İnanın burada kullanıcı yorumlarına bakmak, artık yapay zeka hayatımızda yapay zekaya sorup bir araştırma yapmasını istemek çok değerli. Belki aracınızın üreticisi işte 80 bin kilometrede trigger kayışı değişimi yapılmasını öneriyor ama 60 bin, 70 binde belki bunu yapmak daha sağlıklı olabilir. O riski almamak önemli olabilir. O nedenle aracı aldığımız zaman ilk yapmamız gereken bir defa kapsamlı bir olabildiğince bir kontrolden geçirip mutlaka temel bakımlarını yapmak. Bununla birlikte bir sonraki aşamada da aracın kullanımına dair eğer herhangi bir fark edilen bir aksaklık, bir eksiklik varsa onunla ilgili de gerekli servisi almak son derece faydalı olacak.
1: Bir de az önce bir hasarlı araç alımından bahsettiniz siz. Sizin de bir portalınız var yeni hizmete giren. Bu portaldan da biraz bahsedelim. Yani bir ihale yoluyla biz hasarlı araçları hem bireysel olarak da alabiliyoruz hem şirketler de alabiliyor benim bildiğim kadarıyla. Bunu biraz açar mısınız? Yani bunu almak nasıl bir şey? Yani niye hasarlı araç alalım? Aldığımızda ne oluyor? Başımıza ne geliyor? Kar mı ediyoruz? Zarar mı ediyoruz? Bu bir ticari operasyon mudur? Yoksa günlük kullanıma uygun bir operasyon mudur? Çok merak ettiğim bir konu bu.
0: Son dönemde en ilgi gören ve yeni markalarımızdan, hizmet birimlerimizden bir tanesi bu hasarlı araç konusu. Şimdi hasarlı araç sigorta şirketlerinin sunmuş olduğu araç listeleri var. Mevcut durumda nasıldı genel işleyiş, akış? İhaleci adı verilen belli kişiler bu araçları alır, teklif verir, ondan sonra onarır veya satar ve o şekilde ticaret yaparlardı. Tabii bunu yapabilmek, bu ihalelere dahil olabilmek için teminat mektubu vermeniz gerekiyor, ciddi tutarlar yatırmanız gerekiyor. Çeşitli zorunluluklar vardı. Biz aslında bu katılım konusunu demokratize ettik. Yani bugün bizi izleyen herhangi bir vatandaşımız portalımıza girerek kayıt oluşturduktan sonra tabii kimlik bilgisini vesaire inceliyoruz. Kısa bir doğrulama adımımız var ama kayıt oluşturmak 30 saniye. Sonrasında doğrudan gelip burada araçları inceleyip satın almak istediği araca teklif verebiliyor.
1: Özellikle kasasında, kaportasında, şasisinde hiç hasar olmayan ama elektronik aksamında veya motor aksamında ciddi problemler yaşamış araçlar da var ihaleye çıkan. Dolayısıyla bir motoru değiştirmek, bir işte belki ön takımı değiştirmek hem çok kolay, araca da zarar vermiyor hem de hani orijinalle arasında pek bir fark olmuyor onarımdan sonra. Bu tarz araçlar da var değil mi? Bunlar çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla alınabilir. Ama hani bir zincirleme kazaya karışmış, şasi artık hani sağa sola dağılmış, o insana pek güven vermiyor. Hani ben de sürücü olarak bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu araçları hakikaten bir görmek lazım. Arızası ne? Hani neden dolayı ihaleye çıkmış? Ve o sizin sunmuş olduğunuz fiyat avantajı, yani fiyat önerisi daha doğrusu, bence çok güzel bir barem oluşturuyor. Ben de ne kadar teklif verebileceğimi biliyorum. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Tüm izleyicilerimize de keyifli, mutlu günler diliyoruz.
1: Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, 8. etabın sonuna bu keyifli sohbetle geldik. Önümüzdeki hafta yine farklı konular, farklı içeriklerle karşınızda olacağız. O zaman dek lütfen kendinize iyi bakın, trafik kurallarına uyun. Acele etmeyin, aracınızın bakımını yaptırmayı da ihmal etmeyin diyelim ve bu bölümü noktalayalım. Haftaya görüşmek üzere.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, pazartesi 20.45'te 24'te.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım.

0: İstanbul'un en kıymetli kültür ve sanat mekanlarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi bu kez de cazın en özgür ritimleriyle yankılanıyor. Yaz başka, caz başka temasıyla 16 Eylül'e kadar devam edecek olan konserler herkese AKM'ye davet ediyor.
1: Yoğun ve dop dolu geçen sanat sezonunun ardından Atatürk Kültür Merkezi yaz aylarını cazın özgür ruhuyla karşılıyor. Konserler yaz başka, caz başka temasıyla 16 Eylül'e kadar sanatseverleri birbirinden seçkin performanslarla buluşturacak. AKM Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşecek konserler 20.30'da başlayacak. Sanatın birleştirici gücünü merkeze alan konser dizisi, özellikle genç sanatçıların üretimlerini geniş kitlelerle buluşturarak Türkiye'nin caz sahnesine yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor. Caz müziğinin yenilikçi dilini başarıyla temsil eden, genç ve dinamik topluluklardan oluşan 11 konserlik özel program, yaz akşamlarına ritim, enerji ve ilham katacak. Konserler yalnızca bir dinleti değil, farklı kuşakları ortak bir sanat deneyiminde buluşturan unutulmaz anlara dönüşecek. 22 Ağustos Cumartesi Dantfuse, 26 Ağustos Çarşamba One Two Trio, 29 Ağustos Cumartesi Füniküler, 2 Eylül Çarşamba Kaos, 9 Eylül Çarşamba Efe Erdem Quintet, 12 Eylül Cumartesi Pür, 16 Eylül Çarşamba ise Kaliko müzikseverlerin karşısında olacak.

0: ve 3. kez perde açmaya hazırlanan Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali'ne başvurular tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan festival bu yıl ödül sayısını da epey artırmış durumda. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.
1: Ülkemizin ilk yapay zeka film festivali olan Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali 3. kez perde açıyor. Festival bu yıl 7-9 Aralık tarihleri arasında Türk sinemasının simgesel hafızasını taşıyan AKM Yeşilçam Sineması'nda düzenlenecek. 2024'te ilki gerçekleşen festival, yüzü aşkın ülkeden 2000'den fazla film başvurusu alarak yapay zeka sinemasının Türkiye merkezli en kapsamlı uluslararası platformlarından biri haline geldi. Festival bu yıl yapay zeka ile üretilen filmleri yalnızca bütünsel bir yapıt olarak değil, yapımın ayrı ayrı aşamaları üzerinden de ödüllendiriyor. En iyi yapay zeka yönetmeni, oyuncu, görüntü yönetmeni, kurgu, ses tasarımı, müzik, görsel efekt, animasyon ve belgesel kategorileri festival tarihinde ilk kez veriliyor. Büyük ödül en iyi yapay zeka filmi ve jüri özel ödülüyle birlikte tüm kategorilerde ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı ödül sahiplerini bulacak. Başvuruların devam ettiği yarışmada sadece yapımın tüm aşamalarında üretken yapay zeka kullanılmış filmler esas alınıyor. Festival ve başvurularla ilgili tüm ayrıntılı bilgi festivalin resmi web sitesinde ilgililerini bekliyor.

0: Kıymetli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı tür ve içerikte filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Take them off. Bu hafta kırmızı halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 7 yeni filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Davet yapımı.
2: We feel a very strong connection with you.
1: Filmde eski bir çiftin ev sahipliği yaptığı akşam yemeği, misafir olarak katılan yeni bir çiftin beklenmedik açıklamaları ve başlattıkları psikolojik oyunlarla gerilim dolu bir yüzleşmeye dönüşüyor.
3: Us. Me too.
4: Önce onları hissedebilmeliyiz.
1: Bir diğer filmimiz ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. Cesur Denizciler, Okyanus Macerası.
5: Ben Kaptan Çarpıyor ve bu da Bayan Ambrosia.
1: Film, cesur denizci Lydia'nın kaybolan kardeşini bulmak için uçan bir gemiyle çıktığı yolculuğu anlatıyor.
6: Yanınıza tutunmalısınız.
7: Hiç de kolay görünmüyor.
8: Kolay olmadığını ben de biliyorum. Gerçekten çok korkmuştum.
9: Sen de tıpkı annene benziyor.
0: Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanat girişimcisi Dr. Cem Bülent Ünal ve ressam Halime Türk Yılmaz bizimle birlikte Kırmızı Halı'da. Sizler de buradaysanız eğer hemen kendileriyle keyifli sohbetimize başlamak isteriz. Merhabalar.
10: Merhabalar.
11: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz.
11: Çok hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
10: Sağ olun.
11: Sağ olun, çok iyiyiz. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Hemen müsaadenizle başlamak istiyorum. Bizim için klişe ama önemli bir girizgah. Kırmızı Halı için de öyle. Sanat sizler için ne demek? Nasıl bir yer kaplıyor hayatınızda? Kavramsal olarak bu kavramın sizdeki karşılığı nedir? Böyle başlamak isterim. Halime Hanım, buyurun lütfen.
11: Benim için sanat biraz başka bir tanımla girmek istediğim bir şekilde anlatacağım. Kendime göre insanın kendi iç özündeki cevheri keşfetmesi diye tanımlıyorum. İnsan içindeki o öz cevheri keşfedip bunu dışarıya bir şekilde işte eliyle, sesiyle aktardığı sürece bu benim için bir sanat demek.
0: Gayet iyi. Buyurun lütfen.
10: Ya, benim için sanat şöyle tanımlayabilirim aslında. Yani akabinde Halim Hanım'ın sözleri üzerine hayatı ve insanı yeniden bir tanımak için yeni bir yol şeklinde. Sanatı takip ettikçe, hayattaki her şeyi takip ettikçe, eserleri, insanoğlunun yarattığı doneleri takip ettikçe ben hayatı öğreniyorum. Ve hayatı öğrendikçe de sanatla iç içe olmaya çalışıyorum. Benim için bir yol olarak ifade edebilirim açıkçası.
0: Gayet iyi anladım. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Halime Hanım, lütfen sizinle devam etmek istiyorum. Siz sanata ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Ne zaman bu yolculuk başladı merak ediyorum.
11: Aslında çok klasik bir resim yarışması hikayesiyle başladı gibi görünse de ben ortaokul dönemlerinde sadece bir yıllığına ücretli gelen bir öğretmenimizin beni resim yarışmasına sokmasıyla ve orada birinci olmamla birlikte o hocamız, ki bu arada sadece bir sene kaldı ve asla ismini hatırlamıyorum bile, beni resim kurslarına, yani kendisi bir küçük çaplı bana bir kurs verdi. Seni dedi Güzel Sanatlar Lisesi'ni hazırlayacağım. Ve hazırladı. Birinci oldum ve kadın gitti. Mesela ismini bile hatırlamam. Oradan başlayan işte Güzel Sanatlar Lisesi, işte Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar diye devam eden bir resim hikayem var. Tabii ki de küçüklüğümden beri bir resim tutkusu vardı, o ayrı konu, ama hani hayatında bir yönlendirmesi ve dokunuşuyla oldu.
0: Ne güzel, bir kıymetli bir öğretmenimiz
11: çok
0: sizin
11: kıymetli,
0: hayatınıza
11: evet.
0: Dokunmuş. Peki ondan önce resim yapmaya devam ediyor muydunuz siz? Ondan öncesinde
11: Tabii ki ortaokul dönemleri olduğu için zaten resimde iyi bir öğrenciydim. Ama hani resme yönlenmek konusunda aklımda öyle şeyler olduğu bir dönem değildi. Hani bunun ayırdığında olduğum bir yaşta değildim.
0: Gayet iyi anladım. Peki sanat üslubunuzu pratik içerik, teknik ve tat, doku, duygu olarak bize nasıl açıklar ve ifade edersiniz? Birazdan içeriğiyle ilgili başka sorun var ama böyle bir girizgah yapmaya devam edelim.
11: Benim sanat üslubum biraz çok canlı renklerle bir şeyleri ifade etmek. Yani aslında temelde bir ağaç, doğa olsa da bütün temelini kadın oluşturuyor. Yani çünkü doğa ana, aslında ağaç bir birey. ama işte meyve veren bir birey gibi düşünüyorum ben ona. O yüzden çok dişil yönden açıklama yapıyorum. Bolca renk kullandığım, yeni teknikler denemekten çekinmediğim, sürekli kendimi geliştirdiğim bir üslubum var.
0: Gayet iyi anladım. Bununla ilgili bir sorun var. Birazdan döneceğim. Cem Bey, sizinle devam etmek istiyorum müsaadenizle. Peki. Bir sanat kuluçka merkeziniz var. Mekartist adını verdiğiniz. Bu ne zaman şekil aldı?

0: Ne zaman bu Mac Artist kuruldu, bir sanat girişimcisi olarak nasıl yanıtlamak istersiniz ve Mac Artist'in faaliyetlerini bize nasıl özetlersiniz?
1: Ya, 2017 yılında kurmuş olduğum bir sanat inisiyatifi. Benim geçmişten gelen bir teknoloji ağırlıklı, özellikle girişimci, startup dediğimiz firmalar veya girişimci, genç nesil sanat teknoloji girişimcileriyle var olan bir iş deneyimimi aslında farklı bir alanda, farklı bir sektörde kültür sanat hayatına nasıl entegre edebilirim noktasıyla bu sefer umut vadeden sanatçılar olarak adlandırılan genç veya alternatif bağımsız sanatçılara bir yol çizmek, onları sadece üretici, üreten sanatçı profilinden çıkartıp o ürettiklerini görünür kılmak amacıyla onlara sergiler açmak, yeni projeler açmak, yurt dışına farklı kanallar üzerinden görünür kılmak adına geliştirmeye çalıştığım eğitimlerle, ödüllerle, sanat kültür sanat ödülleriyle de katma değerli hizmetler sunmaya çalıştığım bir inisiyatif haline dönüştürdüm. Esas amacım işte söylediğim gibi genç veya yeni nesil sanatçılara veya umut vadeden sanatçıları yani sadece eser üreten profilden çıkartarak birilerinin onu gördüklerini, yaptıklarını gördüğünü ve o gördüğünü bir değer katmaya dönük olarak geliştirmeye çalıştığım bir Kuluçka Merkezi tanımıyla faaliyetlerine başladı. 2017-2018
0: yılları. Çok güzel ve hala varlığını sürdürerek devam ediyor Mac Artist Sanat Kuluçka Merkezi. Peki sanatçıları desteklemek ve onlar için projeler yaratmak, yani bir sanatçı desteklemek neden önemli? Özellikle genç ve yeni sanatçıları desteklemek. Ya, sizin motivasyonunuz nedir bu konuda?
1: Ya açıkçası biraz önce söylediğim gibi tamamıyla bu hayatı anlamlandırmakla, aslında sanatı nasıl baktığımla alakalı, hayatı ve insana nasıl baktığımla alakalı. Genç sanatçı veya herhangi bir sanatçı olarak ifade ettiğimiz o profili görünür kılmak. Yani hepsinin çok yetenekleri var, hepsinin ürettikleri eserler var. Ama bunları görünür kılabilmek en önemli belki başlık fırsat yaratmak. Yani Türkiye özelinde yerelden baktığımız zaman o kadar değerli insanlar ve sanatçılar ve eserler var ki bunları bir kanal yönetimi şeklinde fırsat yaratabilmek. Benim esas motivasyon bu fırsatı yaratabilmek. Onlara bir yol haritası çizerek doğru yerden, doğru kanallardan doğru sanatçılarla belki o ekosistem içerisine sokabilmek. Bir koleksiyonerlik veya yatırımcı, sanat yatırımcısı dediğimiz insanlarla bir araya getirebilmek. Sergiler içerisinde onlara kanallar oluşturabilmek. Yurt dışında veya biraz önce bahsettiğim üzere ödüller vererek motivasyonlarını katma değerli olarak oluşturmak bağlamında bir motivasyonla önemli olan onlara fırsatı yaratabilmek ve hayatlarına dokunabilmek ve iz bırakabilmek.
0: Çok
1: tamamıyla
0: güzel.
1: Bir hayat anlamlandırma süreci.
0: Güzel. Allah yolunuzu açık etsin. Hem genç sanatçılar bağlamında hem de sizin girişimleriniz bağlamında. Siz katılır mısınız Cem Bey? Sanatçıları desteklemek neden bu kadar önemli? Özellikle genç ve yeni sanatçıları desteklemek. Siz de belki zaman zaman başta belki de öğretmeniniz olmak üzere destekler aldınız. Buyurun lütfen.
2: Evet, yani kesinlikle sanatçılar sonsuz derecede desteklenmesi gerekiyor. Çünkü sanat dediğin şey destekle var olabiliyor. Sadece hani kendi atölyelerimizde kapanıp kalıp resim yapmakla üretmekle olan bir şey değil. Cem Bey gibi insanlara çok ihtiyacımız var. Çünkü bu desteklendikçe görünür olmaya başlıyor. Yaptığın bir eser görünür olmadıkça bir anlamı kalmıyor. Yani sadece kendine yapmış oluyorsun. Sadece kendinle kalmış oluyorsun. O yüzden çok değer veriyorum yaptıkları çalışmaya ve hani daha nicelerinde olmasını diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Halime Hanım, insanı içine çeken, mutluluk veren resimleriniz var. Lütfen yanlış bir tanımlama kullanırsam beni düzeltin. Canlı renkler, doğa, tabiat, yaşam gibi. Bu bağlamda şunu sormak istiyorum. Sanat insanı iyileştirebilir mi? Bu motivasyon üzerinden sanatın iyileştirici gücü hakkında ve kendi resimleriniz bağlamında ne düşünürsünüz?
2: Ben zaten direkt motivasyon olarak iyileştirmek istediğim, hani resimlere, benim resimlerime bakıldığı zaman gerçekten içeride bir heyecan, bir coşku, dediğiniz gibi bir yaşam enerjisi oluşsun istediğim bir yerden. Zaten hayat ağacı yapmam da biraz oradan kaynaklı. Ama sanatın bence her türlüsü, yani karanlık renkler de kullansam insan içindeki o karanlıkla yüzleşip yine iyileşebilir.
0: Doğru.
2: O yüzden sanatın ben her türlüsünü çok iyileştirici gücüne inanıyorum.

0: Ben bunu direkt göze sokarak yapıyorum. Hani direkt o renklerin titreşimini hissettirmek istediğim bir yerden giriyorum. Ama soft da girsem illaki bir derinlikle bir insana bir iyileştirici güç verecektir.
1: Peki bütün bunların dışında iyileştirmek zorunda mıdır? Böyle bir görevi var mıdır? Ben hayır diye düşünüyorum ama siz ne
0: Değildir.
1: dersiniz?
0: Şöyle düşünmek lazım. Hani insan kendinde bir şey olduğunu düşünmeden bir psikoloğa da gitmiyor ya. Hani gerçekten kendi içine anlamak isteyen, yani çünkü herhangi bir resme baktığınızda bile insan illaki kendinde bir şey arar. Yani insan sürekli kendini başka bir yerde de var etmek isteyerek hayatını sürdürüyor. İllaki de iyileştirir ama iyileştirme güdüsün yoksa hani tamamen
1: Kaygısı
0: zaten o
1: yoksa.
0: artık insanın kendine kapandığı bir yerdir. O da bir iyileşmedir. İllaki sanatla iyileşecek diye de bir şey yok. Başka
1: Çok
0: yerlerden
1: doğru.
0: de insan iyileşir. Ama genel olarak bence sanatın her türlüsü iyileştirici.
1: Gayet iyi düşünüyorum. Hemen buradan Endonezya'ya gidelim.
0: Evet.
1: Doğru ülkeyi söyledim değil mi?
0: Evet.
1: Buradaki sergi tam olarak nasıl bir sergiydi? Ne zaman açıldı? İnsanlardan nasıl geri dönüşler aldınız merak ediyorum.
0: Kaç Temmuz'da açtık sergiyi?
1: 29.
0: 29 Temmuz'da açılışımızı yaptık. Bugün, yarın sanırım kapanacak. Çok güzel bir, yani yine dediğim gibi Cem Bey'in vesilesiyle de bir yerde oldu. Çünkü Cem Bey'in yıllar öncesinde bir Bali ile bağlantısı vardı. Dediğim gibi yine bir destek, bir dokunuş olmadan bir Endonezya'da sergi açmak tabii ki de bir ressam için hayal olabilir. Ama bizim hayalimiz gerçek oldu. Cem Bey'in yıllar önce hayal ettiği bir şeye ben de katkı sağlayıp gitmiş gibi oldum. Çok büyük bir etki oldu ve kendi resmim adına bir şeye aymış oldum. Hani ben daha doğa çalışıyorum, hayata çalışıyorum ama ben çok evrensel bir resim yaptığımı, çünkü zaten sanat evrensel bir dildir ama hani Endonezya için düşünecek olursak yaptığım ağaçları sakuralarla, ateş ağaçlarıyla çok böyle özdeşleştirip benimsediler. Hani bir yabancı bir ressam gibi değil de onların içinden çıkmış bir ressam gibi. Zaten çay bahçelerim işte o Bali bölgesinde o taraflarda zaten çok yoğun çay bahçeleri olan bölgeler. O da onları kendi
1: Yakın
0: aslında evet
1: hissettiler.
0: kendilerine götürdü, kendilerine yakın hissettirdi. İnanılmaz güzel bir etkileşim oldu. Ben bu kadarını da beklemiyordum. Çünkü çok fazla haber yapıldı. Çünkü ilk Türk sanatçı olarak ben orada sergi açmış oldum ve Cem Bey'in ilk Türk girişimci olarak böyle bir şey oldu ve devam da edecekler. Hani ben
1: Harika.
0: açılışı yaptım, gerisi artık diğer ressamlarla
1: Sanatçılarla.
0: inşallah.
1: Çok güzel. Cem Bey, siz ne söylemek istersiniz Endonezya serginizle ilgili?
2: Ya
1: Kısaca rica ediyorum.
2: açıkçası Halime Hanım'ın da bahsettiği üzere ya her şey bir hayalle başlıyor ve hayal biraz önce anlatmaya çalıştım. Belki aynısını tekrarlıyorum ama yani kültür sanat hayatında ya da bu sanat hayatında bir değer yaratmak önemli ve bir iz bırakmak önemli. Sadece bir müzede ya da bir galeride eser asmak sanatçılara o vermek istediğim değeri veya desteği sağlamadığını kabul ederek farklı neler yaratılabilir? Sadece Türkiye pazarı için değil, bu Türk sanatçılarını farklı coğrafyalarda aynı dili konuşulabilir hale getirebilmek amacıyla bunu en özel Bali'de ilk defa denedik. Farklı bir coğrafyada, herkesin bildiği değil de aslında ezberi bozan bir pazarda ve kültür sanatında çok yoğun şekilde yaşandığı bir alanda bir değer yaratma süreciydi. Ve Halime Hanım'ın da eserleri orada hakikaten evrensel bir dil, sanatın evrensel bir dili şeklinde bambaşka insanlar, bambaşka bir kültürden var olan insan topluluğuyla aynı dili konuşur hale getirdi. Bu
1: Çok
2: da
1: güzel.
2: ne kadar en başta inandığımız hayalin ne kadar gerçekçi olduğunu, yani sadece hayalin bir teoride kalmadığını, pratikte de o az önce söylediğim medyada gelen ziyaretçilerden, konuklardan, sanat eleştirmenleri dahi geldiler, değerlendirdiler. Yani bambaşka coğrafyalar aslında sanat üzerinden, belki oradaki bir renkten, oradaki bir motiften aynı dilleri konuşur hale getirdi. Bu da beni de mutlu etti. Yaptığım, burada belki kişisel bir şey, ego olabilir ama yaptığım ve inandığım bir hayalin ne kadar somut bir karşılık bulduğunu ve
1: Göstermiş oldunuz.
2: göstermiş oldu. Ve
1: Peki.
2: insan kendisini buldu yani. Önemli olan söyleyeyim, anlam kendisinden bir anlam ifade etti. O yüzden çok hayalimin üzerinde bir geri dönüş sağladı.
1: Çok harika. Peki hayallerden devam etmişliği. Sanat Kuluçka Merkezi'nde, Mekartis'te daha fazla ne yapmak istiyorsunuz? Ya kısaca rica ediyorum.
2: Çok, çok kısaca. Yani önemli olan, yani sesi olan, yani kendisiyle barışık olan ve cesareti olan bütün sanatçıları aslında burada, yani genç sanatçı ya da umut vadeden sanatçı değil, Halime Hanım gibi bu işin önde gelen sanatçılarına da önemli olan bir davası olan, sesi olan sanatçılara mümkün olduğunca değer yaratacak. Yeni imkanlar, yeni fırsatlar, söylediğim gibi fırsatları özellikle yurt dışında açabilmek, onlara yeni imkanları, yeni kitleleri, yeni toplulukları, yeni farklı
1: yolları
2: onları açabilmek üzere katma değerli dediğimiz hizmetleri veya servisleri oluşturmaya
1: devam ediyoruz. Umarım istediğiniz gibi şekillenir ve gerçekleşir.
2: Yani öyle gözüküyor şu anda.
1: Harika,
2: geri dönüş önemli. Yani eğer geri dönüşü doğru anlamlı gelmiyorsa zaten yapmanın ne zamanımızda ne hayatımızdan zamanı bir kesitin onlara harcamak gereksiz. Hı-hı. Ama geri dönüşü, geri beslemesi olumlu oldukça onun üzerine neleri inşa edebiliriz?
1: Gayet iyi anladım. Teşekkür ediyorum. Halime Hanım, yakın zamanda açacağınız bir sergi var mı ya da dahil olacağınız bir karma sergi? Yoksa da şunu sormak istiyorum. Sergi açmak sanatçılar için neden önemli sizce?
0: Sergi açmak bence çok çok önemli bir şey. Şimdi ressamlar belli bir alıcı kitlesine ulaştıktan sonra sergileri azaltmaya başlıyorlar. Oysa ki hani canlı bir şekilde resim göster, yani ben her sene mutlaka en az bir kere sergi açıyorum. Resimleri her ne kadar sosyal medyada paylaşsak da birebir canlı görmenin Doğru. etkisi mutlaka sergiyle oluyor ve her bir sergi bir hikayeyle başladığı için o da benim için hayatıma kattığım her bir senenin bir hikayesi gibi oluyor. O yüzden bence bütün ressamları tavsiyem illaki her sene mutlaka bir sergi açılmalı. Diğer sorunuz neydi?
1: Yakın zamanda açılacak o zaman. Her sene açtığınıza göre yakın zamanda bir sergi
0: yani
1: daha.
0: Evet, solo sergi olarak bu sene bir tek Endonezya'da açmış gibi oldum. Ama yakın zamanda bir proje sergisi olacak. Ama onu yaklaşınca anlatabileceğim, yani paylaşacağım. Onun dışında şu an belirlenmiş bir şey yok. Çünkü ben de yeni bir konuya geçtiğim bir yerdeyim. Hı-hı. Biraz şu an üretim ve kapanma dönemindeyim. Ama muhtemelen yılbaşı olmadan bir sergi daha yapacağım.
1: Harika. Tekrar üretim demişleyin. Şunu da merak ediyorum. Son olarak genç sanatçılara ve yeni sanatçılara ve ya da Cem Bey'in söylediği gibi umut vadeden sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar?
0: Çok güzel bir soru benim için. Çünkü bir ressam olmak, sanatçı olmak, hani sadece resim değil, sanat üzerinden para kazanmak çok zor bir mecra olduğu için ve ucu önü belli olmayan, cesaret tutku yoksa zaten ilerlemiyor. Bir yerden sonra mutlaka o karamsarlığa giriyor. Hemen tekrar bir kurumsal bir yere geçmek isteniliyor. O yüzden bu tam olarak bir istikrar ve cesaretle, yani gerçekten içeriden tutkuyla bağlanılması gereken bir meslek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun inişi var, çıkışı var. Hani öyle zaman oluyor ki aylarca herhangi bir gelir kazanmıyorsun. Orada bile hala heyecanını kaybetmeden üretmeye devam etmek çok önemli. Çünkü ürettikçe büyüyoruz bir sanatçı olarak. Üretmediğin sürece kendini de keşfedemiyorsun, yeni bir yere de açılamıyorsun ve büyümüyorsun. Hı hı.
1: Çok güzel bir motivasyon özet oldu. Cem Bey, çok kısaca rica ediyorum, genç sanatçılara neler söylemek istersiniz?
2: Ya, genç sanatçılara sadece söyleyebileceğim bir iki tane ana başlık var.
1: Çok kısaca rica ediyorum.
2: Bir tanesi kendi olmaları, kendi özgün işlerini. Çünkü etkileşim dünyasında yaşıyoruz. Her şeyi görebiliyorlar. Taklitten sakınmaları, birbirleriyle rekabet yerine kendi özgün çizgilerini bulmalarını, kendi seslerini yaratabilmeleri, bununla beraber hayatı yaşamalarını çok isterim. Yani hayat, çünkü kendilerini besleyecek yegane kanal olarak düşünüyorum. Yaşadıkları aşklar, kederler, felaketler, mutluluklar, farklı coğrafyalar, hepsi onlara bir besleme alanı. Bunu muhakkak yapmaları, hayatı yaşamalarını tavsiye edebilirim. O da kendi eserlerine yansıtmalarını.
1: Çok teşekkür ederim. Tekrar iyi ki Kırmızı Halı'daydınız. İyi ki sorularımızı cevapladınız. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Yok. Çok teşekkür ederiz. Bize bu imkanı sunduğunuz için.
1: Estağfurullah.
2: Ben de çok teşekkür ederim böyle bir imkanı sunduğunuz için. Söylediğim gibi insanın hayatındaki belki en önemli, en mutlu anlardan, en yüzü canlara kadar hepsi eserlerine ve kendi hayatlarına yansıyacaktır günün birinde. O yüzden her zaman cesaretle devam etsinler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, iki değerli konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
3: Merhaba. Sinema tarihi aile ve kuşak çatışmalarını konu alan pek çok yapımla doludur. Yönetmen koltuğunda Tim Hill'in oturduğu 2020 yapımı Büyük Baba ile Savaş, The War with Grandpa, bu klasik temayı hem fazlasıyla eğlenceli hem de içimizi ısıtan bir yerden yakalamayı başarıyor. Başrolünde sinema dünyasının efsane ismi Robert De Niro'nun yer aldığı film, ilk bakışta tipik bir ev içi çatışma komedisi gibi görünse de derinlerde bir yerde geniş ailenin, geleneksel bağların ve aile büyüklerinin, mesela bir büyük babanın çocuk dünyasındaki eşsiz yerini inceliklerle işliyor. Hikaye şöyle başlar. Yaşı kemale ermiş, eşini kaybetmiş ve artık tek başına hayatını idame ettirmekte zorlanan büyük baba Ed, kızı Sally'nin evine taşınır. Bu zorunlu taşınma, evin küçük oğlu Peter'ın kendi odasını dedesine devredip çatı katına taşınmak zorunda kalmasıyla bir krize dönüşür. Peter için odası onun kişisel kalesi ve egemenlik alanıdır. Bu kalenin elinden alınması ise açık bir savaş sebebidir. Böylece dede ve torun arasında diğer aile bireylerinden gizli, bir o kadar da acımasız ve komik bir yaramazlıklar savaşı başlar. Filmi sıradan, içi boş bir tuzak kurma komedisinden ayıran en önemli unsur, Robert De Niro'nun hayat verdiği Ed karakterinin o muazzam babacan tavrıdır. Peter, çocuksu bir hırs ve kazanma arzusu ile dedesini alt etmeye çalışırken, Ed, hayatı boyunca gerçek savaşlar ve zorluklar görmüş, tecrübeli ve olgun bir yetişkin olarak bu süreci yönetir. Burada önemli olan, dedenin torununa zarar vermek için değil, hayatı, sınırları ve aceleci kararların bedellerini öğretmek için bu oyunu sürdürmesidir. Büyük Baba ile Savaş, günümüzün çekirdek aile yapısına da çok zarif bir eleştiri ve aynı zamanda alternatif sunuyor. Evde anne ve babanın kuralları, günlük koşturmacaları, iş stresleri ve disiplin çabaları arasında sıkışan modern çocuklar için büyük anne ve büyük baba figürleri önemli bir sığınaktır. Film bize evde anne ve babanın dışında bir büyüğün yaşamasının bir çocuk için ne kadar büyük bir zenginlik ve eğlence, aynı zamanda öğretici bir deneyim olabileceğini hissettiriyor. Dede ve torun arasındaki bu rekabet aslında Peter'ın dijital dünyadan, tablet ekranlarından sıyrılıp gerçek, organik bir ilişki kurmasını sağlıyor. Dedesiyle savaşırken bile aslında ondan strateji geliştirmeyi, sabretmeyi, centilmenliği ve en önemlisi aile içi hukuku, dayanışmayı öğreniyor. Onca karşılıklı entrikaya rağmen Peter'ın dedesini aslında ne kadar çok sevdiğini, onun varlığına ne kadar ihtiyaç duyduğunu anladığımız duygusal anlar filmin nirengi noktasını oluşturuyor. Film bittikten sonra inanıyorum ki içinizde aile büyüklerine karşı güzel duygular uyanacak. Eğer öyleyse Büyük Babayla Savaş filmi amacına fazlasıyla ulaşmış demektir. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: İsrail'in katliamlarında şehit olan gazeteciler anısına hazırlanan Gazze'den dünyaya insanlık adına bir not daha. Filistin için gazeteci dayanışması platformunun çıkardığı direniş sembolü Gazze, sahada canları pahasına mesleklerini sürdürenlerin sesi olmaya devam ediyor. Gazze Genel Koordinatörü Cahide Hayrünnisa Çiçek, neye neden gönüllü olduklarını 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.
2: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Hafta Sorular programından herkese hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün çok sevdiğimiz ama sizin de gerçekten çok sevdiğinizi bildiğim değerli konuğum yazar Merve Gül Cemal, hoş geldiniz. Herhangi bir konuşma, herhangi bir cümle kurma, herhangi bir söz alma hakkı tanımadan, çok haklı sebeplerim var ama çünkü sorumuz çok önemli, diyoruz ki yazar Merve Gül Cemal Araf'ta mı?
1: Çalıştım da geldim dersime Esra'cığım.
0: Onu nasıl bir hızlı girdim ya.
1: Çok güzeldi.
0: Tamam. Hadi bakalım.
1: Öncelikle hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok mutluyum beni buraya davet ettiğin için. Seninle sohbet edeceğimiz için. Yani Araf'ta şöyle ilk bu soruyu duyduğumda dedim ki acaba hafız olarak Araf suresi üzerinden mi gitsem yoksa işte kelimelerin köklerini merak ederim ben, yükseklik vesaire oradan mı alsam? Sonra dedim ki hayır Merve, dümdüz ilk anladığın şekliyle cevapla. Tabii ki her insan zaman zaman bence Araf'tadır ama şu konuda değilim. Yani iyinin, kötünün, doğrunun, yanlışın, mazlumun, zalimin arasında Araf'ta değiliz elhamdülillah. Olmamak için çaba içerisindeyim en azından.
0: Şu anda Araf'ta sorular cevaplarında biri zorluyorsun.
1: Evet. Öyle mi? Evet. Çok sevindim.
0: Güzel.
1: Yani burada Araf'ta olmamak için en azından bir gayret içerisindeyim. Kulum, hata yapabilirim ama çabam var. Fakat mesela Bülent abi bu soruyu Allah rahmet eylesin. Bülent Akyürek abi izlemiştim. O şöyle cevap vermişti. Esra demişti yani belli bir yaşa geldik, duracağımız yer belli tabii ki. Ama bence tek bir taraftan bakmış. Doğru ve yanlış, iyi ve kötü olarak bakmış. Ama bazen insan iki iyinin, iki hayırlı görünenin, iki kötünün, iki yanlışın arasında da Araf'ta kalabiliyor. Sıkışıp kalabiliyor. Bence o çok zor işte.
0: Bu öyle bir şey mi yok?
1: Yani bazen o da oluyor. Onu demek istedim. Hani orada evet iyi ve kötünün arasında Araf'ta kalmıyorum. Ama iki iyinin arasında, iki doğru görünenin arasında, iki yanlış görünenin arasında Araf'ta kalabiliyorum. O çok zorlayıcı oluyor.
0: Öyle özellikle.

0: Benim de var.
1: Var öyle sanki, o da var, o da mevcut. Oradan çıkmak için de yani tabii ki kendi değerlerime de bakıyorum. Ondan sonra akil kişilere de danışıyorum. Orada kalmamak için çabalıyorum.
0: Güzel. Ya şöyle galiba hani kendi tabii ahlak sorusu çok önemli ama bir kere böyle çok güzel, işini çok güzel yapan bir kardeşimsin. Ben özellikle de böyle çağırırken heyecanlandım. Çünkü çok düşünüyordum zaten bu programı yapabilmeyi. Şöyle yok, ben niye konuşuyorum ya, bir dakika dur, ben soru soracağım. Çok seviliyorsun sevgilim.
1: Allah razı olsun.
0: Ya bu aslında 12 ya da işte 15 yıldır belki sosyal medyanın içerisinde ama içerik hazırlamaya, insanlarla buluşmaya ne zaman başladın sorusunu bu güzel muhabbeti anlamak için soruyorum.
1: Tamam, çok güzel. Beni sevenlere çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sevenler de var, sevmeyenler de var. Allah onlardan da razı olsun. Rabbim gönüllerindeki gibi olmayı nasip etsin bana. Yani hüsnü zanları üzere eylesin bizi gerçekten de. Şöyle, neredeyse 15 yıllık bir yolculuk. Çünkü ilk evladım doğdu. Ve şöyle bir şey oldu. Dedim ki bir dakika, ben oyunlarla büyütmeliyim bu çocuğu. Yani daha doğrusu şöyle. Allah bana annelik nasip etmiş. Merve olarak değil. Bir kul olarak benim o çocuğu en güzel şekliyle yetiştirmem gerekiyor. Onun için önce Türkiye'ye baktım. Oradan bulduklarımı aldım. Yurt dışına baktım. Yurt dışındaki anneler neler yapıyor? Ekran yapmıyorlar 2 yaşa kadar. Oyunlarla, materyallerle büyütüyorlar. O zaman Türkiye'de bunlar çok yok Esra'cığım. Araştırdım internetten vesaire. Arkadaşlarıma söylüyorum, anlatıyorum ya falan diyorlar böyle. Ama ben de şöyle büyüdüm. Bildiğini anlat insanlara, fayda sağla. Sonra ilk oyuncu anne ismini kullanan kişi olarak bu ismin ilk sahibi bendim.
0: Gerçekten evet. Oyuncu anne.
1: Bir blog açmıştım. Oyuncu anne blog diye yazdığında çıkıyordu.
0: Ben bunu çok duyuyordum. Evet. Demek sana iyiydi, harika.
1: Yani evet, Şermin Hanım da aklın yolu bir, hani o da çok güzel işler yapan bir insan. O da bu ismi tercih etmiş. Ama aslında ilk internet ortamında kullanan kişi, hani Google'ladığında ilk çıkan bendim.
0: Ya ama aslında siz içerik olarak da düet yapıyordunuz yani.
1: Yani gibi ne? Olmuş oldu gibi biraz. Olsun. Evet.
0: Ya bu şey çok önemli. Bir anne olduktan sonra ne kadar güzel bir şey, onu da konuşacağım.
1: Çok güzel.
0: Aslında şöyle bir şeymiş. Tatlı bir valiz düşün. İlk önce neyle o valizi taşırmak, neyi doldurmak ya da o önemi taşımak, neye doğru taşımak. Orada aslında bir ihtiyaç hasıl oluyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani. Diyorsun ki yani, ben şu an ne yapmalıyım? Onu nasıl hissettin? Yani o istikameti nasıl belirledin?
1: Yani şöyle, zannediyorum biraz kendimizde eksik hissettiğimiz yerler var. Ya da alıştığımız yerler var. Onun da etkisi var. Mesela ben de şöyle, anneciğim bunu duyunca üzülecek, üzülsün istemem tabii ki ama ben çok küçükken annem herhalde ben 40 günlükken falan çalışmak durumunda kalmış.
0: Ve ben annemiz de hep üzülecekler söylemiyor.
1: Söylemeyeceğim. Evet. Söylememeye gayret edeceğim.
0: Bak ben
1: ne yapsın? Ya. Kadıncağızın yapması gerekmiş, yapmış yani. Çalışması gerekmiş, çalışmış. Ama ben de herhalde oradan kalma bir anneliği abartma hali de oldu. Yani ne yapmalıyım? Hani hiçbir şeyde eksik hissetmesin, eksik kalmasın. Sonra ilerleyen süreçte bir şey, böyle bir acı içinde bir tık bir şey demesin. Tabii bu mümkün değil. Oluyor. Ben de ne hatalar yaptım. Bilerek de olsa yaptım hatta. Ama orada mesela hep yanında olayım, güvenli bağlanmanın dibine kadar onu yaşamaya çalışalım. Yanımdan ayırmam çocukları, üstüme bağlarım. Mesela o zaman silink ile bağlama yoktu. Bir tek Ceyda Düvenci de vardı. Hemen gördüm, dedim ben bir şey yapmam lazım. Avrupa'da bulmuş, getirmiş Türkiye'ye. O zaman Türkiye'de yok. Gittim kumaşçılara, Bursa Kumaş Pazarı'na, dedim bana bebeği taşıyacak kumaş lazım. Halbuki Anadolu'da yapıyorlar. Ama adı silink.
0: O daha çok sırta yapılıyor değil mi?
1: Sırta yapılıyor. Ben öne bağlayacağım. Sen teması yapacağız çocuklarımla falan. Yani sanırım biraz eksik kaldığımız yerler, biraz alıştığımız yerler. Hani o kadar çalışsa da oynamaya gayret ederdi anneciğim benimle. O hatıralar çok güzel yer etmiş bende. Ben de evladımı oynatayım, o da var. Ama en çok da bence şu, bir emanet verildi bize. O emaneti en güzeliyle yetiştirmeye gayret etmek. Çünkü sual edileceğiz o emanetten. Tabii. Soracak bana Allah.
0: Peki o oyuncu anne dediğimiz yaş bir çocuk... Nasıl bir temas oldu yani? Kaç yaşında oluyor mesela? Kaç yaşında bir oyuncu anneye ihtiyaç duyuyor çocuk?
1: Bir yaşındaydı.
0: Bir yaşında.
1: Evet, büyük oğlum bir yaşındaydı. Hatta yani 9-10 aylıkken ufak ufak böyle oyunlar tasarlamaya, hazırlamaya başlamıştım. Oyuncu anne kısmı öyle başladı. Ama bence Burayı biz atlıyoruz hala. Yani anlamaz deniliyor mesela. Anlamasını beklemiyoruz. Dokunmasını bekliyoruz. Esra'cığım mesela görmesini bekliyoruz. Beyinde sinaptik bağlantılar gerçekleşmiş oluyor. Yani yeni bir şey gördükçe yeni bir bağlantı oluşuyor. Yeni bir kayıt oluşuyor. Ve gerçekten harika bir şey emanet etmiş Allah bize. Bence biz onu geliştirebildiğimiz kadar geliştirmeliyiz. Ben buna inanıyorum.
2: Peki ilk nasıl başladı? Yani o ilk içerik neydi?
1: Ya hatırlamaya çalışıyorum. Mesela şunu yapmıştık. Girince de buluruz herhalde hala. İşte eşimin üstünde bir çöp poşeti var.

0: Yani İlk düşüşünü de o zaman gerçekleştirmişti. Ben kitabı dikmeye çalışırken bir uçuş yapmıştı böyle gözümün önünde.
1: Peki Merve'cim, yani şimdi onları konuşacağız. Ben biraz seni konuşmak
0: istiyorum.
1: Çok aslında zorlu bir yolculuk değil mi bu?
0: Evet. Yani,
1: İster istemez şuna giriyorsun yani. Yani birilerini beğendirmek zorunda değiliz. Hop, okey, bu cepte, tamam. Ama bir taraftan da herkes çok konuşuyor.
0: Çok konuşuyor değil herkes. Mi? Evet.
1: Yani en çok susanları mı yoksa konuşanları mı?
0: Yani ben...
1: Seviyorsun.
0: Evet, anladım. Soruyu kendi içimde tamamladım. Susanlar da bazen tehlikeli olabiliyorlar Esra. Yani her şeyin itidali güzel bence. Her şeyin ortası güzel. Ama bazen konuşanlar çok yoruyor. Gerçekten çok yoruyor. Ben böyle geçen sene mesela bir kabuğuma çekildim. Bir pes edesim geldi, bir yoruldum. Yani mesela çamur atıyorlar sana. Yani silsen de, sen temiz olsan da izi bir şekilde kalıyor sende. O yoruyor seni, yıpratıyor. Yani duvarı yıkmaz ama izi kalır duvarda. Bizde de öyle oluyor bence. İncitiyor, kırıyor. Yani hele ki böyle seni en anlaması gereken kardeşlerin böyle seninle ilgili eleştirel sözlerde bulunduğu zaman
1: kendi kıyımdan gelen taş vardır ya, öyle böyle.
0: Evet, o çok zor.
1: Şeyle şiirlerde kendi kıyımdan o taşlarla da aslında bir idman yapıyorsun ya, yani bir bağışıklık kazanıyorsun ya mesela. Evet. O olmuştur ama.
0: Yani bazıları için oldu ama hala fazla kırılganım sanırım. Yıpranıyorum. Şey yapıyorum artık, siliyorum canımı sıkan şeyleri. Çünkü şöyle, olumsuz çok çabuk yayılıyor. Yani orada bir şey, olumsuz bir şey gördüğü zaman birisi, bir yorum, bir şey gördüğünde diyor ki ha evet bu da olabilir. Bak ben hiç böyle dinlememiştim.
1: İşte
0: böyle...
1: mesela orada bir duralım sevgili Merve. Tabii. Ben bakıyorum mesela, içeriklerine bakıyorum, gerçekten çok önemli şeyler söylüyorsun. Ama ben yalnız. Tabii ben çocuk kısmı beni çok ilgilendiriyor. Çünkü o konuda ben de hani hep diyorum böyle annemlendirici kısım benim için önemli. Ama bir taraftan da şunu görüyorsun. İnanmaya çok müsait olma halinin kötülüğünü konuşmak istiyor. Ya da inanmak kötü ya da sana ait olmayan bir ithamla, adı üzerine itham zaten. Buna inanmaya çok müsait olmanın kişiyi hangi derecede tuttuğu, o mertebeyi konuşmak. Hoş kötülüğün bir mertebesi yoktur. Ama çukurun da bir mertebesi vardır.
0: Çok doğru.
1: Vardır. Şimdi buradaki aslında biraz bence bir kötülükten başlayalım. Ne dersin?
0: Başlayalım.
1: Tamam, başlayalım.
0: Yani bize emredilen şey hüsnü zan. Ne olursa olsun, ne duyarsak duyalım, ne görürsek görelim. Yani şu değil, o yapmamıştır değil mesela. Hani mümin bir kul için bir şey söyleniyorsa... Ben iyi niyetle bakayım. Belki de şöyle yapmıştır. Belki de niyeti şudur. Çünkü bu bize emredilen şey. Yani bazen oluyor işte bizimle ilgili de yazıyorlar. Mesela bir tanecik bir şey söylemişsiniz. O söylediğiniz şeyi alıp büyütmüşler. Bambaşka bir yere çekmişler. Halbuki siz öyle demediniz. Hiç öyle söylemediniz ama o öyleymiş gibi yansıtılıyor. Ve diyor ki mesela böyle söyledi. Yani şu değil, Merve Gülcemal öyle söylemez değil. Onu söyleyenlere buradan kalp gönderiyorum. O da tatlı bir şeydi. Ama o da sıkıntılı, o da tehlikeli bir yerde. Çünkü insan hata da yapabilir yani.
1: Tabii ki.
0: Öyle bilir. Tamamen tabi olmamak da lazım hiç kimseye, kula. Yine de hüsnü zanlar için teşekkür ediyorum ama hüsnü zan dediğimiz şey, ya bilemeyiz. Belki de iyi bir niyetle yapmıştır. Net olarak görülen bir kötülük yoksa, ama tabii ki net olarak görülen bir kötülük ya da Allah'ın ayetine, Allah muhafaza vesaire bir konuya açıktan yapılan bir yanlış varsa, o zaman onu belirtebiliriz. Ama bu belirtmede çirkin bir üslupla olmaması lazım.
1: Pek tabii ki olmaması lazım. Evet. O zaten hazine dikeni döktüğü için bir anlamda aslında CV'sini de almış ve anlamış oluyorsun. Bunlar yorucu kısımlar. Belki de bu kadar boş vaktimiz yok, güler geçeriz.
0: Öyle yapmaya gayret ediyorum.
1: O da başka bir mertebe.
0: Evet.
1: Ama bir taraftan da şu var. Bir takım sitelerin, değil mi, haber sitelerinin işte bizim görüşümüzün karşısında olan. Orada da mesela şöyle bir şey oluyor, bilmiyorum Merve. Daha çok galiba sen çok özgünsün bu konuda bu arada ama neticede hani bir içerik hazırlıyorsun.
0: Evet.
1: Burada da mesela başka ithamlar oluyor. Hiç öyle bir durum oldu mu?
0: Oluyor.
1: Yani,
0: evet.
1: Oluyor değil mi?
0: Oldu.
1: Mesela bu da çok acımasız geliyor
0: çok,
1: bana.
0: Çok komik bir şey yaşadım. Haber sitesi değildi de Twitter'daydı. Ve böyle çok aklı başında gibi title'ları, etiketleri olan birisi şey yapmıştı. Bir

0: videom vardı. Bir programa davet etmişler. Orada da şeyden bahsediyorum. Tesettürle alakalı işte genç kızlara özellikle alanı açın lütfen. Hani şimdi bizim bildiğimiz bir şey var. Ölçüler var. Farz olan ölçüler var. Bu kimin yanında olması gerektiği belli ama bir yandan da dışarıdaki giyime özeniyor. Hı. Yani hanımefendidir. Özenir zaten. Hı. Evde alan açın. Helal dairede tabirini kullanıyorum. Açıklama ihtiyacı hissetmiyorum. Çünkü öyle bir ortamdan gelmişim. Maalesef artık öğrendim. Açıklama ihtiyacım hı-hı var artık. Hı-hı. Helal daire nedir? Allah-u Teala'nın bize çizdiği haram sınırlar belli. Helal sınırlar belli. O helal sınırların içerisinde istediğini giyebilsin. Yani böyle alanlar da açın. Evde kız kıza belirli sınırlar içerisinde parti bile yapabilsinler. Vesaire hı-hı gibi bir ifadem var. Orada o abi alıyor bunu diyor ki helal daire imamdan alınan daire mi? Helal dairelerde neler helal? Hangi haramları helalleştirebiliyoruz? O kadar sığ bir pencereden ama yani o kadar ayağa düşürerek çok çirkin bir şekilde linçlemişlerdi. Ve ben şuna şaşırmıştım. Kişiye baktığınız zaman mezun oldu okullar falan yazıyor. Yani nasıl dedim yani buralardan mezun olup hani aydın olmasını bekleyeceğim bir kişi bir kelimeyi nasıl bu kadar bayağılaştırabilir? Nasıl bu kadar bayağılaştırabilir?
1: Önemli olan merhametten ve insanlıktan mezun olması.
0: Çok doğru.
1: Bence o. Evet. Peki sevgili Merve, aslında biraz önce bahsettiğin konular çok önemli konular. Yani şimdi ben biraz gençleri de konuşmak. Herhalde bu evet. 13-14 yaş mı? Bunlar tehlikeli yaşlar mı? Yani çünkü ben herkeste özellikle annelerde biliyorum ki anneler izliyor bu programı daha çok evet. Herkes de izliyor teşekkürler ama annelerin çok daha özenli özellikle senin geleceğini bilen annelerin çok daha özenli dinlediğini biliyorum. Şöyle bu yaş grubu çocuklar için konuşan kişi mi çok az yoksa konuşan kişi mi ya sosyal medya içeriği hazırlayan kişi mi çok fazla hangisi?
0: Çok güzel bir soru bu. Aslında sosyal medya içeriği hazırlayan kişiler fazlalaşmaya başladı. İyi anlamda olan hı-hı örnekler fazlalaşmaya başladı ve hı-hı bundan dolayı mutluyum. Ama yine de az, hala hı-hı az. Örnek teşkil edebilecek, ulaşabilecek kişiler az. Bunda pek çok sebep var. Hı-hı. Yani biz bu kişileri beslemiyoruz, desteklemiyoruz. Özellikle biz birbirimize yapıyoruz. Sürekli hı-hı eleştiriyoruz ve bu kişiler ses çıkarabileceklerse de cesaretleri kırılabiliyor. Bu evet kısım var ve sonra da işte onu beğenme, bunu beğenme senin kızının önüne hiç beğenmediğin insanlar, gruplar vesaireler çıkıyor. Heh. Buyur kardeşim diyorsun sen de o zaman. Sen beni susturduğun zamanında ben mesela gençlerle ilgili içerikler üretiyordum, pes ettim. Pes ettiğim yerde buyur diyorsun yani. Kimler geliyor evladının karşısına? Görüyorsun onları diyorsun. İşin bu boyutu var. Bir de tehlikeli mi? Hani bu yaşlar diyecek olursam illaki tehlikesi vardır. Yani hormon yükleniyor bu çocuklara. Birdenbire bir ergenlik, gençlik dönemi, kimlik arayışı. Çok zor, bende de var.
1: Şimdi peki bu çok önemli bak. Burada ben de gerçekten bir anne olarak seni izleyeceğim şu anda. Evet. Öyle düşün.
0: Sorun ne?
1: Şimdi burada tehlike derken aslında bir korunması gereken anlar ya da işte onu evet, daha bir gardına alarak evet durması gereken yerleri öğretebilme aşamasından hı-hı bahsediyorum. En büyük tehlike ne onlar için o yaşlarda?
0: Bence şu. Evet. Çok samimi bir yerden söyleyeceğim. Genç kızlarla bir yaz gönüllü olarak 4500 genç kızla buluşmuşum Esra.
1: Bu yaz mı?
0: 2 yaz öncesinde. Maşallah, bu yazda beni bulmuştur herhalde.
1: Tamam onu bulur. 4500'i bulur. Evet.
0: Şunu söyleyeceğim. Hı. Genç kızlarla online çalışmalar da yapıyorum. Böyle gruplarla sohbetler ediyoruz vesaire. Sevilmeme hissi biliyor musun? Bence en tehlikeli olan şey bu. Ailesi tarafından tam olarak sevildiğini ve anlaşıldığını hissedemediği yerde çocuk uzaklaşmaya başlıyor. Ben şöyle diyorum. Şimdi bizim diyorlar ki anneler babalar gençlik nereye gidiyor? Esra kimse bizim çocuğumuzu alıp bir yere götürmez. Çok samimi söylüyorum bak götüremez. Eğer bizim ipimiz sağlam olursa Allah'ın izniyle aramızdaki bağ. Yani ip derken çocuğun boynuna geçirdiğimiz bir ipi kastetmiyorum. Aman bunu da lütfen.
1: Çok metaforik.
0: Hayır, evet. Kalp arasındaki bağdan bahsediyorum. Kalpler arasındaki bağdan. Eğer bu sağlamsa bizim evladımızı kimse alıp bir yere götüremez. Biz kendi elimizle ve dilimizle yanımızdan uzaklaştırıp kovalıyoruz gençlerimizi. Ve gerçekten o sevgiyi, o bağı tam olarak hissettiremiyoruz. Önce bu mesele. Yani ilk meselemiz bu aslında. Bence tehlikeli olan şey bu. Sevilmediğini hissettiği yerde çocuk kopmaya başlıyor. Anlaşılmadığını hissettiği yerde. Bir de bir tehlike de şu. Ben dini açıdan bakacağım o tehlikeli boyuta. Kabul görmediğini hissettiği yerde. Yani şöyle çocuk mesela bir soruyla geliyor Esra'cığım. Dini bir soruyla geliyor. Biz panik yapıyoruz. Çünkü biz hakikaten çok düşünmezdik zamanında. Bilmiyorum ben öyleydim. Sen

0: düşünensindir.
1: Yok, ben de
0: sen
1: öyle
0: düşünmüşsün.
1: Ne anlamda Ecem?
0: Yani şöyle, Allah öyledir derlerdi, öyledir derdik. Tamam, kader budur derlerdi, budur derdik. Yani neden, niçin, nasıl? Ben hiç onları sormadım zamanında. Şimdiki gençler soruyor ama bu gençler çocukluğundan itibaren her şeyi soruyor.
1: Ya da şöyle bir şey,
0: soruyor.
1: İç sesimizle konuşuyorduk mu?
0: Kısık.
1: Onlara, yani iç sesimizi hoparlöre vermiyorduk.
0: Evet, vermiyorduk, doğru. Sonra onu bastırıyorduk bir de. Güzel, çok güzel bir tanımdı bu.
1: Evet.
0: Şimdi bu çocuklar soruyor, sorunca biz onlara sanki eyvah Allah'ım evladım benim dinden imandan çıkacakmışçasına yaklaşıyoruz. Panik yapıyoruz ve o çocuğa da onu hissettiriyoruz. Çocuk birdenbire kabul edilmeyeceğini, dışlanacağını hissediyor ve aramıza duvar örüyoruz. Halbuki Hazreti İbrahim de kalbinin tatmin olmasını istemiş Esra'cığım. Bu örnek beni inanılmaz etkiler. Yani çok mutlu oldum konu buraya gelmiş oldu. Tabii. Bu örneği paylaşmak isterim. Bakara suresinde geçiyor. Tefsir değil, direkt mealen. Anladığım yani okuduğum kısmı paylaşacağım. Hazreti İbrahim öldükten sonra diriltilmeyi görmek istiyor. Allah da diyor ki iman etmedin mi? Hayır diyor, iman ettim. Ama kalbimin tatmin olmasını istiyorum diyor. Ay, ve kim diyor, bak burası çok önemli. Yani bir peygamber, Halilullah dediğimiz bir peygamber, evladıyla sınanmış bir peygamber, ateş imtihanını geçirmiş bir peygamber. Ve bu peygamber, yani teslimiyeti hani arşa çıkmış bir peygamber, öldükten sonra diriltilmeyi görmek istemesindeki sebebin kalbinin tatmin olması olduğunu söylüyor. Ve Allah ayıplamıyor, kızmıyor. Ben seni peygamberim olarak seçmişim. Sen benden bunu nasıl istersin? Ben derim, sen tamam dersin. Bunları söylemiyor ve ona gösteriyor. Şu kuşların bölünmesi hadisesi üzerinden. Ona gösteriyor. Bize de genç geldiğinde imanından şüphe etmemeliyiz. Hatta bunu beslemeli, desteklemeliyiz. Yani ne güzel, sen tahkiki iman seviyesine çıkmak istiyorsun. Güçlendirmek istiyorsun bağını. Yani maşallah sana kalbinin tatmin olmasına ihtiyacın var. Hadi gel beraber bakalım, bu soruyu beraber cevaplandırmaya çalışalım. Değil bu kavradığımız öyle.
1: Peki o soruyla geldiğinin sonraki aşamasındaki uç nokta nereye varabilir? Mesela biz eğer ikna edemiyorsa.
0: Anne mi? Baba, anne baba. Yani nereye varabilir? Tabii çocuk şu olur. Bir kere biz donanımlı da değilsek ya da işte başımızdan savuyorsak da bir yerde. Önce onu söyleyeyim. Çocuk onu doldurur Esra'cığım. Bizden alamadığı cevabı mutlaka alır yani. O cevabı bir yerden alır.
1: O yüzden cevap benim. Şimdi o doldurduğu yere de gireceğim. Evet. Sosyal medyadaki evet. O şeylere gireceğim ama yani orada işte kiminle buluşturmak?
0: Güzel örneklerle buluşturmaya gayret etmek gerek. Mesela Altay Cem Meriç yayından önce de yad etmiştik. Çok güzel bir örnek bu anlamda. Kafadaki soruları çok güzel cevaplandıran bir örnek. Ama mesela orada da şöyle değil. Altay abini dinle bak, sen böyle şeyler sorma sakın, onu takip et gibi değil de. Bence şöyle olmalı dilimiz. Ya ne güzel evladım, bak ben de seninle şimdi bu konuyu düşündüm. Hiç ben böyle düşünmemişim mesela belki. Gel beraber Altay abini izleyelim bakalım bu konuda ne demiş, bir bakalım. Kitap araştırabiliriz istersen bu konuyu daha iyi anlayabilmek için. Tefsir okuyabiliriz. Bazen meal anlamamız güç olur. Çünkü Arapça çok geniş bir dil. Anlamak için gerçekten geniş bir şekilde okumak gerekir. Gel beraber tefsir okuması yapabiliriz bu konuyla ilgili istersen. Ama beraber olan kısım önemli, ya da güvendiğimiz bir eğitimci varsa ona yönlendirmek, ondan destek istemek de işe yarar.
1: Peki şöyle 13-14 ile gidelim bence. O
0: gidelim,
1: güzel,
0: olur.
1: O bir hatta kalsın.
0: Tamam.
1: Bir de mesela hani o şeyi de merak ediyorum. Oyuncu anne kurgusunun bir yaş, işte o yaş 2-3 yaşlardaki ya da bir yaş çok erken. Belki onu böyle daha telkin ederek hani böyle şey olur seslerle falan,
0: evet,
1: ama
0: dokunsal oradaki
1: oyunlarla. Yaş, mesela oradaki yaş aralığı, hani Allah'ı anlattığımız yaş
0: tamam.
1: Mesela.
0: Çok güzel.
1: En azından bu bilinci ilk böyle vermeye, damlatmaya başladığımız yaş kaç yaş oldu?
0: Şimdi çok klasik bir cevap vereyim mi? Çok klasik ama. Yani aslında doğduğu andan, hatta öncesinden başlıyor. Fakat bu çok doğru bir cevap esasen. Klasik gözükse de. Çünkü şöyle, benim hayatımın her yerinde, yani dilimde her zaman, gönlümde Allah-u Teala olmalı ki çocuk doğduğu andan itibaren onu işitmeli esasen. Yani o işitişle, o seyredişle, hatta annenin karnındaki duygu aktarımıyla her yerde o zemin taşları döşenmeye başlıyor bir kere.
1: Yani aşinalık, bir güven.
0: Evet. Yani onu duyacak. Ama şöyle bir şey var biliyor musun? İlksel inanç dedikleri bir şey var psikolojide. Ve bununla ilgili şunu söylüyorlar. İnsan Allah ile duygular üzerinden bağ kurar. Bu duygular sevgi, güven, korku, sığınma, güç, otorite, duygu ve kavramları. Bunların temellerini de doğar doğmaz anne ve babayla atar. Eğer anne ve babayla bu duygular sağlam ve sağlıklı yerleşirse bu kavramlar Allah'a

0: Hala aile de aynı şekilde devam eder. Sıkıntılı yerleşirse sıkıntılı devam edebilir. Mesela işte akşam baban gelsin, sen görürsün nerede büyütülen çocuk. Hı. Otoriteyi yargılayan, cezalandırılan olarak kaydettiği için.
1: Biz öyle.
0: İşte biz de öyle değil mi? Bir düşünsene, Allah-u Teala'yı da biraz öyle kodlamadık mı? Ceza verecek, yargılayacak. Ya da çok uğraştık o kodu kırmak için. Yani ben uğraştım.
1: Galiba şöyle, çok doğru ama... Yani kendi şahsım adına söyleyeyim. Benim o iletişim dua, hani dua iletişiminin, yani dua bağlantısı çok farklı bir şey. Çocuklara mesela bunu nasıl anlatılabilir? O da var mesela.
0: Allah
1: duayı Allah. Duayı nasıl anlatılırız? Yani hani işte bunu istersen anlatan mesela onun istediği bir süreyi, işte olmuyor falan filan, o süreyi nasıl geçiştiriyoruz?
0: Yayına gelmeden önce bu soruyu cevaplayıp geldim desem.
1: Ciddi misin?
0: Son bir seminerdeydik. Bu soruyla kapattık yani yayından önce.
1: Çünkü ben bunu bizzat yaşıyorum bazen, evet. O yüzden.
0: Yani çocuk diyor ki ben dua ediyorum, dua ediyorum ama benim istediğim şey olmuyor. Hmm. Burada küçücük bir parantez açarak başlayacağım. Ben de çok uzatarak anlatıyorum, hakkını helal et.
1: Hayır, süper gidiyoruz. Çok teşekkür ederim. Hiç sıkıntı yok.
0: Herkes. Şöyle, biz duaya yönlendirmeliyiz ama fazla yönlendiriyoruz. Ne demek bu şimdi? Şu demek. Hı. Mesela çocuk bize geliyor, diyor ki anne inşallah benim kardeşim olur, dua et evladım olur. Şimdi şöyle, burada mesela küçük bir çocuktan bahsediyorsak 4-5 yaşında, bilmiyoruz ki yani olup olmama durumunu. Hani bir çocuğumuz olduysa ikincisi de olacak mı bilmiyoruz ve bu çok ne olacağı belli olmayan bir konuyla alakalı. Hı. Çocuğu çok ümitlendiriyoruz. Yani ben dua edeceğim ve inşallah Allah beni duyduğuna göre duamı cevaplandıracak diye düşünüyor. Cevabı alamayınca da çok güceniyor çocuk.
1: Belki o imkan sınırlarını anlatabilmek.
0: Evet, olabilir. Hı. Bu. Bir de şu, çocuk bize geldi. Dua ettim, duamı kabul olmadı. Bir kere sorularda aileler şey yapıyorlar, hemen birebir cevap vermeye çalışıyor. Gramerle, aynı soru kalıbıyla cevap vermeye çalışıyor. Öyle yapmamak gerek aslında. Siz de soruya soruyla karşılık verebilirsiniz. Mesela bu dünyada seni en çok kim sever? Anne, babam diyecek çocuk. Peki mesela annenden babandan bir şey istersin, ne olsun? 2 saat ekran hakkın vardı, hatta yarım saatte seni kırmadılar, verdiler. 4 saat yapmak istersin. İzin verir mi? Vermez. Neden? O 4. saat bana zarar verir. Hmm. Annen seni en iyi tanıyıp bilendir. Senin için en hayırlısını bilir. Ya o hayırlıysa verir, hayırlı değilse bir zaman sonra erteler, yarın yap der o ekran hakkını. Ya da onun yerine başka bir şey verir. Hadi gel kutu oyunu oynayalım, kitap okuyalım gibi. Hmm. Allah annemizden babamızdan da çok bizi seven, en iyi tanıyıp bilendir. Biz bir şey isteriz. Hmm. Bizim için hayırlıysa onu nasip eder. Değilse... Ya sonraya erteler, başka bir şekilde ya da başka bir şekilde bize nasip eder.
1: İşte bunu anlatabilme dili, değil mi?
0: Evet, çocuklaştırmak.
1: Çocuklarla bağlantı meselesi var yani bu. Ben çocuğun bizi doğurduğunu düşünüyorum.
0: Oo, çok güzel.
1: Gerçekten öyle düşünüyorum yani. Ben hiç tanımadığım yönlerim mi var olduğunu gördüm dedikten sonra... Yok. Mesela yoku nasıl anlatayım?
0: Çocuğa yok demek. Hı-hı. Ay çok zor bir şey.
1: İşte yok demekten ziyade yok olanı nasıl anlatacağız?
0: Mesela? Yok olan. Yani
1: çok maddi isteklerden bahsediyorum.
0: Şeyler, izin vermediğimiz şeyler.
1: Ha, tamam. Maddi isteklerden.
0: Evet. Ben çok net bir anneyim. Hı-hı. Yani o çocuk gelişimi, eğitimi de alan birisi olarak söyleyeyim. Hı-hı. Sınırların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yok diyebilmeliyiz ya. Çok net olabilmeliyiz yani. Neden yok? Bazen anlatırım nedenini. Anlatabiliyorsam Esra'cığım. Hı-hı. Derim ki bak evladım şu açıdan da araştırırım da. İşte şekerse şundan dolayı yok. Ekransa bundan dolayı yok. Ama bazen anlatamıyorsam ya da anlattım mı hala yok neden deniliyorsa, ben bu evin annesiyim. Ben yok dediğim için yok. Yani bu bizim... Ben çünkü sizin için buradaki doğrultuyu biliyorum. En doğrusunun ne olduğunu gözetmeye çalışıyorum. Bu evin kurallarını ben belirliyorum. Yani bence yeni nesil çocuklarda sınırları çok esnettik, gevşettik. Yoku bilmiyor çocuk.
1: Şimdi o zaman hemen bir soru daha geliyorum. Bir çocuk nasıl şımartılmalı?
0: Şımartılmalı. Hmm, güzel. Yani sevgiyle şımartılmalı.
1: Yani bunun mühendisliği artık siz hocalarımız söyleyeceksiniz.
0: Estağfurullah.
1: Nasıl şımartılmalı yani? Nereye kadar şımartılmalı? Hangi dozda?
0: Ya aslında şöyle, bence anne baba onu hissediyor biliyor musun? Yani buradan sonrası iyiye gitmiyor. İyi hissediyor. Hissetmeli, görmeli artık. Lütfen görün. Çünkü görmedikleri yerde yani öğretmen arkadaşlar okulda, işte biz mesela anlatıcılar sahnelerde gerçekten

0: zorlanıyoruz. Yani çocuk duru bilmemiş, bilmeden gelmiş, yoku bilmemiş, duymadan gelmiş. Yani çocuğa bir şey demeyelim diye diye böyle olmuş. Ama hakikaten o çizgiyi hissetmeli, lütfen hissetsinler. Yani bence şu, başkasının sınırına girdiği yere kadar şımartılabilir çocuk. Başkasının sınırına girdiği yerde şımartılamaz. Mesela ben camiye gidiyorum, masal anlatıyorum, yatıyor. 8-9 yaşında yatarak dinliyor. Ben söylüyorum çocuklara Esra. Evladım diyorum, güzel evladım. Büyüklerimiz varken oturulur. Kim olursa olsun bu büyüğümüz. Yani ne demek, ne münasebet olacak şey. Böyle yatarak dinlenir mi bir büyük? Yani olacak bir şey değil. Bence hani büyük olmasına da gerek yok. Ya da mesela çocuklarla online buluşmalar yapıyoruz. Chatten yazıyor. Apır sapır şeyler. Evladım diyorum, güzel evladım, bak burada bir büyüğün varsa bir şey anlatıyor. İşte özellikle güzel konuları konuşuyoruz. Allah diyoruz, peygamber diyoruz. Ben bunu kabul etmem diyorum mesela. Bu benim kabul edeceğim bir şey değil diyorum. Bununla ilgili bir fıkra var. Netlikle alakalı. Yani bu arada şey değil, şunu yaparım böyle ederim değil. Netim, ben bunu kabul etmiyorum. Çocuk hani bu kabulün arkasından, kabul etmemenin arkasından ne gelecek bilmez, söylemezsin. Hani şöyle yaparım, böyle yaparım demezsin. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var Esra. Nasrettin Hoca bir kasabayı ziyarete gidiyor. Orada da işte eşeğinin semeri kayboluyor. Semerdi değil mi? Bindiğimiz üstüne. Yani, herhalde evet. Oydu. Ondan sonra çok bu konularda ne kadar hakim olduğumuz da belli oluyor.
1: Bir ben de bir tereddüt ettim.
0: Eğer mi Semer? Yok Semer, eğer tutulan ağzına. Evet. Neyse efendim, diyor ki ya işte arkadaşlar Semer'i kayboldu eşeğimin, yola çıkacağım, bana yardım edin. Şöyle bir bakıyorlar, yok. İşte iki gün kaldı, yok. Bir gün kalacak, hani az kaldı, yok. Son gece diyor ki net bir ifadeyle Esra, şimdi bu ifade. O Semer yarına kadar bulundu bulundu diyor. Şimdi bu ifadeyle söyleyince arkasında bir şey söylemiyor. Ama çok net söylüyor. Yani o semer yarına kadar bulundu bulundu. Bütün halk uyumadan semeri arıyorlar, buluyorlar. Diyorlar ki hoca ne yapacaktın bulamasaydık? Ne yapacaktım ya diyor, gidip yenisini alacaktım.
1: İşte burada değil evet. mi? Bu bulundu bulundu. Uyundu uyundu.
0: Uyuyoruz artık. Ama mesela ben bu arada uyku konusunda çok sert bir tutum içerisinde değilim. Hani 9'da uyunulacak, 10'da uyunulacak
1: ya
0: gibi değil de.
1: Galiba şimdi benim gerçekten işte ben şu anda konuşmayayım. Benim çok farklı düşüncelerim var. Nizam. Eğitimle alakalı. Nizam. Ya şu var galiba ya. Ben o konuşana anne ben olmayayım yani o konuda çünkü.
0: Rahat mı biraz daha düşünüyorsun?
1: Rahatlıklarından ziyade şey var bende ya. Yani böyle... sonsuz hani mesela çocuğun da kendi hani otokontrolünü sağlayabilen bir kilidi var ya.
0: Evet.
1: İşte o zaten harekete geçiyor aslında.
0: Buna çok katılıyorum.
1: Değil mi?
0: Çok katılıyorum buna. Mesela uyku konusunu ya. O çocuğun biyolojik bir ritmi var. Kendi kendisini kontrol edebilmesi lazım. Mesela ekranda da ben saat vermiyorum çocuklara. Çünkü o şeyi aldılar zaten. Yani otomatik olarak mesela ortanca şey yapar. Tamam anne fazla yaptım. Bir saati geçti, 1,5 saat falan yaptım. Halbuki hiçbir şey yoktur yani. Bir cezası yoktur, yasağı yoktur vesaire. Ama kendi kendine rahatsız olur, huzursuz hisseder. Bu kadar daha fazla der ve orada bir sınır koyar.
1: Evet. Mesela şöyle. Çok fazla görüyorum, bilmiyorum. Mutlaka ki sevgili Merveciğim sana da çok soru geliyordur. Mesela bu çocukların giydiği kıyafetlerden tut da olacakları işte hepsi çok önemli konular değil mi? Mesela evet. Çok fazla annenin şikayet halinde olduğunu görüyorum. Bir taraftan üzülüyorum, bir taraftan diyorum ki acaba herkes mi çok konuşuyor? Yani şöyle mesela bir şeyi ortaya attığın zaman o gerçekten mesela bir şeyi sorun olarak lanse etmek çok kolay ya. Bu onlardan özür dilerim bir tanesi değil. Başla lütfen. Ama orada da mesela şunu görüyorum. Gerçekten hemen hemen bütün annelerin çocuklarına giydirecekleri kıyafetlerin konusunda hepsi o bir konsensüs sağlamış. Yani herkes buna mesela şöyle mesela özellikle galiba kız çocukları hususunda nasıl giyinecekler hususunda. Tabii ki bunun gerçekten çok tartışılan bu teşhircilik yani boyutu. Bu anlamda çocuğu da işgal eden bir şey ya.
0: Evet.
1: Onu kenara koyuyorum. Ama bir taraftan da böyle bir şey var yani bizim zamanımıza bakıyorum sevgili Merve yani ben yaşlıyım tabii senden ama yani öyle şeyler belki de vardı bilmiyorum ama hani bu sosyal medya ya da bu çok uyarıcı mecraların çok olmadığı zamanlarda olmak belki o anlamda çok büyük bir avantajdı. Ama bir taraftan baktığın zaman da sorun olduğunu da anlayamadığın bir şey ya. Mesela evet, bir şeyin de ötesinde kalmak. Ama burada baktığın zaman evet ya ne yapacak hani bu insanlar? İşte o işin çocuğu da ikna edeceğin boyutu geliyor ya. Ne yapıyorsunuz mesela orada? Mesela neyi tavsiye ediyorsun? Mutlaka bunlar sorular geliyordur.
0: Tabii ki yani çocuğuma...
1: Zor sorusu geçiyorum bak. İkinci soru. Tamam.
0: Yok o hakkım var sordum, biliyorum. Evet. Hakan Fidan Sayın Bakanımız o hakkı bize hepimizi tanıdı sağ olsun. Bu soruyu cevaplamak zorunda mıyım dedi bir yerde. Şu an o kartı bekletiyorum yanımda onu soracağım sana.
1: Evet evet öyle söylüyorum. Ben çok iyi söylüyorum. Tamam, onu, ama bu soru sanki değil mi?
0: Yani. Bu cevaplandırılabilir bir soru tamam, bence. Doğru anladıysam eğer çünkü benim zihnim dağılıyor.
1: Bu arada ilk defa da şey, Arap'ta soruların da kriterlerini değiştiriyoruz. Evet.
0: Buyurun. Bu akşam peki efendim.
1: Evet.
0: Doğru mu anladım soruyu? Yani bazen çocuğa seçmek istediğimiz kıyafetler oluyor ya da onun seçmek istediği kıyafetler oluyor. Orta yolda nasıl buluşacağız gibi mi?
1: Evet.
0: Doğru mu anlamışım ya da ben başka bir yerden mi baktım?
1: Ya orta yolda değil de işte şu da var mesela ekranda gördüğü bir idolün kendisinde belirlediği çok fazla onun gibi olma isteği evet, falan. Bu çok bana tehlikeli geliyor işte. Bak, tehlikeli. Aslında tehlikeli bu. Yani gerçekten tehlikeli mevzu tehlikeli. Bunun olduğunu düşünüyorum sevgili Merve. Orada da mesela ailelerin çok çaresiz kaldığını düşünüyorum. Orada en azından çocuğu da böyle tatmin edecek bir boyut nasıl anlatılmalı sorusu bence galiba olabilir.
0: Çok güzeldi. Şimdi çok güzel anladım soruyu. Anladım. Zihnim dağılmadan çok güzel anladım.
1: Teşekkür ederim kendime.
0: Ben teşekkür ederim. Şöyle canım Esra'cığım aslında o verdiğim cevap burası için de şu açıdan geçerli. Tabii. Hani demiştim ya sevgi. Hı. Yani en tehlikeli şey sevgiyi hissedememeleri, sevgisiz, sevilmediklerini hissetmeleri. Neden? Aile gerçekten güzel bir bağ kurarsa çocuk oraya ait hissediyor. Ve diyor ki bu bana uymuyor zaten. Özense bile bu bana uymaz zaten diyor. Yani bana, benim aileme, benim kimliğime. Çünkü orayı kimlik olarak benimser çocuk. Neresi olursa olsun bu. Hı hı. Yani sadece dini olması gerekmiyor. Biz böyle giymeyiz der zaten çocuk ve oradan uzak durmaya çalışır. Çeldiriciler olsa bile oradan hı hı, uzak durmak için bir çaba içerisinde olur. Bu bize uymaz der. O yüzden bence tehlike gerçekten hala benim gözümdeki ilk tehlike ait hissedememeleri, o sevgiyi hissedememeleri noktası. Hı. Ama evet bu tarafta bu tehlike de var. Yani özellikle burası biraz sallantıdaysa orada çok ciddi bir kapan var ve o kapana doğru rüzgar onu uçurabilir. O noktada ne yapacağız? İşte o noktada da bu kıyafetlerin neden uygun olmadığını mesela eğer o idolün kıyafeti ise o çocuğun özendiği kıyafet ki mesela şöyle konuşalım. Çok basit bir yerden ele alalım. Dini açıdan da değil. Genel hı-hı, olarak alalım ki benim için tabii ki en önce her zaman dini bilmiyorum, hassasiyetim benim hı-hı, için. Ama hı-hı, şu da olur. Mesela yurt dışına bakıyorum ben. Yurt dışında sık sık ziyarete gidiyorum. Çocukların kıyafetlerine bakıyorum. O kadar ölçülü, o kadar dikkatli ki. Çünkü çocuğun mahremiyetini korumak mesele. Yani hı-hı, benim için Müslüman birisi olarak benim için önceliğim çocuğun mahremiyetini korumak ve bunu dini çerçevemde, dini hassasiyetlerim ölçüsünde yapmak. Ama bütün çocuklara bakacak olursam bütün çocukların mahremiyetini korumam gerek. İşte orada da ama yani böyle giydiğinde mesela büyük birisi ise eğer çocuk.
1: Büyüklük koyalım. Çok özür dilerim yani. Biliyorum ki çok güzel aslında akacak. En azından başından yakaladım. Bir reklam var reklamdan sonra. Tabii. Sevgili yazar Merve Gülcemal'le muhteşem bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Devam edeceğiz ama bir reklam reklamdan sonra buradayız efendim.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Arap'ta Sorular programındayız. Kim var programımızda? Yazar Merve Gül Cemal. Efendim devam ediyoruz. Ben biliyorsun yaşlı olduğum için sorduğum soruları da unutabiliyorum. Şöyle devam etmek. Çünkü bu anlamda çok da soru geliyor sevgili Merve'ciğim. Gelmişken, bulmuşken böyle. Pek tabii ki çok ara ara seni çağırıp istifade etmeyi de çok istedim ama. İlk akla gelen aslında benim de bu anlamda çok da merak ettiğim. Çocuklardaki ibadet anlayış. Yani bu şeyi nasıl kazandırma konusu çok böyle aile

0: Benim merak ettiği,
1: evet.
0: aynı zamanda hangi düzeyde olmalı mesela, işte zorlayıcı olmamak,
1: evet.
0: değil mi? İşte aslında program başında çok güzel konuştuk. Allah'ı anlatabilme dili bir şekilde evet. buraya Allah'ın izniyle evet. evriliyor. Mesela o nerede başlamalı? Ve bu kaç yaş olmalı? Mesela?
1: Bu arada şeyi de hatırladım. Bir yerde eksik kalmıştı az önce. Onu da tamamlamış olayım canım Esra, müsaadenle.
0: Tabii.
1: Hani Allah-u Teala'yı ne zaman anlatalım dedin ya. Ben de şey demiştim. Doğdukları andan itibaren duysunlar, hislerimizi görsünler vesaire. Anlatış kısmı şöyle. Anlayabileceği zaman 4 yaş en az. En az yani. O yüzden o kısımda acele etmesinler. Mesela 2-3 yaşında şimdi anne sürekli Allah Allah deyince çocuk 3 yaşında 2 yaşında diyecek ki. Hani Allah ne, nerede, kim anlayamaz o yaşlarda. O yüzden yuvarlak ifadelerle soruyu geçiştirebilirler. Geçiştirmekten yani kastım şu değil, hiç cevaplamasınlar değil ama sen ne güzel merak ediyorsun, meraklı çocuğum benim, ben de şunu merak ediyordum, bunu merak ediyordum gibi. Çünkü 2-3 yaşa anlatabileceği bir şey değil. Hani Allah bizi çok sever, biz Allah'ı çok severiz, Allah bize bunları ikram etti gibi ufak ufak ifadeler olabilir. Ama anlayamaz. Ancak bence anlayabileceği yaşlar 4 de üstünde 5-6 yaşlar. O yüzden o yaşlarda artık soruyu cevaplasınlar. Yani soruları, Allah ile ilgili soruları o yaşlarda cevaplandırabilirler. Sorunca cevaplasınlar. Çok heyecanlı oluyorlar. Dur otur anlatayım ben sana, Allah'ı neden göremiyoruz? Allah ne kadar büyük, neden? Yani büyük derken ne demek istiyoruz? Hemen bilgiyi vermesinler. Çocuk bir merak etsin. Hazır bulunuşluğu görsünler. Merak, aksi halde hazır bulunuşluk gözlenmeden verilen bilgi ilgiyi ve kabiliyeti köreltiyor. Burası öyle. Namaza gelince yine aynı şey geçerli. Benim namazla hissimi sünger gibi emer çocuk. Benim namazla ilgili cümlelerimi mesela oruçta namazda işte ay ikindiyi kaçırdım. İkindi bir yük. Ne hissettirdim ben karşıya? İkindi annem için bir yük ya. Hay Allah, kadıncağın suratına söyleyişine bak. Çok önemli bu kısım. Namazı merkeze almak, planlama yaparken namaza göre yapmak. Ya bugün çocuklar geziye gideceğiz ama öğlen namazını şu camide kılarız. Benim annem babam merkezinde namaz var. Bizim merkezimizde namaz. Yani namaz dinin direği kısmı, biraz da böyle anlamak lazım. Hayatın da direği, yaşamın da direğidir. Merkezdedir o, tutandır. Yine namaz gündeminde olsun. Oyuncakların arasında namaz seccadesi, namaz kılan adamlar, camisi. İşte oyunlarında belki büyük cami, küçük cami, sarı seccade, yeşil seccade, bunlar da olsun. Kavram kartları vesaire hazırlamak. Ama öğretim kısmına gelecek olursak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylemiş zaten. Bu arada canım Esra'cığım, mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani dini bize anlatan elçi ve tabii ki de dinin kurucusu, hayatın hepimiz, her şeyin kurucusu olan Rabbim bize her şeyi öğretmişler, söylemişler ama biz çok ilgilenmemişiz sanki bazı kısımlarla. Yani onu bilimle, bilgiyle çok eşleştirmemişiz bazı şeyleri. Mesela neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 7 yaşına gelince çocuklara namazı öğretin, emredin demiş. Ama biz 7'nin öğrenme yaşı olduğunu Piaget'den daha çok öğrenmişiz. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bak 7 yaşında çocuk bir şeyleri öğrenir. Yaşı söylüyor yani, 7 yaş diyor. Bütün bilim insanları 7 yaşa işaret ediyor şu anda. Erikson da öyle, Piaget de öyle. Kime baksan 7-0-7, 7-12, 12 artı olarak kategorize ediyorlar. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde 3 kişiden kalem kaldırılmıştır. Bunlardan birisinin buluğ çağına erinceye kadar çocuk olduğunu söylüyor. Yani kalem kaldırılmış, günah yazılmıyor, mesul değil. Bu da bunlardan birisi buluğ çağına erinceye kadar çocuk. Yani bu da ne demek, buluğ çağına ermekte akil ve bali olmak, sorumlu olmak? En az yani takribi olarak 12 yaş diyor İslam alimleri. Baktığın zaman 7-12, 12 artı. Yani zaten Allah da o zaman mesul tutuyor 12 yaşında. Şimdi benim bunları bilmem önemli. 7 yaş, 12 yaş, yani bu yaşlar 10 yaş. Bir hadis-i şerifte 10 yaşa işaret ediyor. Namazla ilgili hadis-i şerifte. O zaman şu, 7 yaşa kadar benim sevgimle, benim çocuğa olan sevgimle, namaza olan sevgimle, tatlı tatlı namaz işte gezileriyle, cami ziyaretleriyle, ufak ufak ya seninle kıldığım namazların tadı bir başka oluyor davetleriyle.
0: Güzel.
1: Namazı önce bir sevdireceğiz. 7 yaşından sonra da şunu yapmamız lazım. Namazı benim çocuğa söyleyebilmem için, kıl diyebilmem için namaz niçin kılınıyor anlatmam lazım. Ondan önce ama içindeki dışındaki, yani dışındaki farzları yerine getirmek gerek. Hadesten taharet, necasetten taharet. O yüzden çocuğa tahareti öğretmem lazım. Temizliği, lavabo temizliği anlamında da öğretmem lazım. Belki çok basite indirgeyerek konuşuyorum ama burası önemli aslında. Abdesti öğretmem lazım. Ve bunları

0: olayın niçin olduğunu. Bak bence en önemli şey burası canım Esra. Yani biz hep nasıl olduğunu öğretiyoruz. Niçin namaz kılarız biz? Allah bizden istediği için kılarız. Peki yani biz mesela önce cenneti söylüyoruz. İnşallah cennete gidelim. İbadetlerimizin neticesinde. Ve bununla alakalı çokça teşvik edici hadis-i şerif ve ayet-i kerime de var. Ama çocuk için cennet dediğinizde şimdi çocuk yaşayacak, ölecek, öldükten sonraki yer için kılıyor gibi anlıyor çocuk. Halbuki benim bu dünyada namaza ihtiyacım var. Huzura ihtiyacım var. Kulluk etmeye ihtiyacım var. O yüzden şurayı anlatmamız lazım. Allah bizden bir şey ister. Ne isterse isteyebilir, Allah'tır ister. Ama istediklerini de kulunun hayrı için ister. Allah benden bir şey istiyorsa beni çok sevdiği için, bana faydası olduğu için benden isteri bilmesi lazım evladın. Orayı güzel oturtmak lazım. İşte
1: aslında anlatabilme dili çok önemli.
0: Yani orayı çalışmamız gerekiyor. Çocuğu olan onun çocuklaşsın buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
1: Ne kadar güzel ya.
0: Çocuk dili kullanabilmek işte. Ve tabii bir de ne okuyor çocuk namazda? Ne söylüyor Allah'a? Şimdi okuyoruz. Okuduğumuzdan şey yapamıyoruz çok. Bağlantı kopuyor orada biraz. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Böyle hızlı hızlı bir de. Ama ben ne dedim? Şimdi dedim ki ya Rabbi sen bütün alemlerin Rabbisin dedim. Orada bir duracağım. Bütün alemlerin Rabbisin ya. Yani o sınıfta çok hoşlanmadığım arkadaşımın da Rabbi. Kardeşimin de benim kağıdımı koparan kardeşimin de Rabbi. Hepsinin Rabbi. O zaman ben hepsinin Rabbi olan Rabbimin kullarına haksızlık, hadsizlik yapmam. Söz verdim namazda adeta. Sen hepsinin Rabbisin dedim. Bana da yapılmasına müsaade etmem. Ben de yapmam. Çocuk bunları öğrenecek 7 yaşla beraber. Sonra canım Esra'cığım bu süreç yani 6 ay sürebilir, 1 yıl sürebilir. Bir vakit namazla başlamak lazım. Tabii normalde böyle bir uygulama yok esasen. Hı hı, ama farz olmadığı için çocuğa alıştırmak adına bunu da söyleyerek yani normalde bir tane namaz seçmek diye bir şey yok. 5 vakit kılıyoruz. Demek ki 5 kere ihtiyacımız var günde. Allah 5 kere istiyor bizden. Ama hangi vakitle başlayalım? Bir de benim tavsiyem çocuk doğduğu andan itibaren bir evde akşam namazı cemaatle kılınsa zaten bir vakit cepte olmuş oluyor. Yemek yemek gibi bir şey.
1: Ve seviyorlar değil mi?
0: Çok severek yapıyorlar. Çok. O ailenin rutini o. Kimi aile her akşam mısır patlatır. Rutini odur. Ya benim annem mesela ne zaman gitsek Allah rahmet eylesin mısır patlatırdı. Rutinimiz buydu bizim. Bilirdik yani bu evin rutini bu akşam namazından sonra rutin mısır patlatılır. Bu evde de her akşam yemeğinden önce ya da sonra namaz kılınır. O cepte başlıyor zaten. Sonra üzerine o güzel yerleşince çocukta bir vakit daha. Ondan sonra bir vakit daha kolaylaştırıcı vakitlerle. Hedef şu aslında. Şimdi orada çünkü o hadis-i şerifte 10 yaşa işaret ediliyor. 10 yaşta 5 vakit namazı artık anlamış, katabildiği kadarını hayatına katmış bir çocuk olsun. Bu ama genelde benim gözlemlediğim. Çünkü şimdi namaz seferberliği, namaz hareketi programı yapıyoruz. Orada görüyorum çocukları.
1: Aa, öyle mi?
0: Evet, ay, online kardeşim. Olarak takip ediyoruz. 9-10 yaşta canım Esra 3-4 vakit ancak oturuyor. 10 yaşta aslında 5 vakit otursa güzel olur ama Allah'ın izniyle 12 yaşa geldiğinde 5 vakit yerleşmiş oluyor çocukta. Orada kolaylaştırıcılar. Bir de şunu söylemek lazım çocuğa zor olabilir. Her güzel şey zordur. Her güzel şeyin zorluğu var. Ben çocuklarımı çok seviyorum ama çocuklarımdan da zorlanıyorum kimi zaman. Sevdiğimiz şeylerden de zorlanabiliriz.
1: Onu anlatabilmek.
0: Doğru. Evet.
1: Şimdi tabii namaz kılması bence en önemli çok aslında programda bir majör bir yeri var ama şunu da görüyorum ölüm.
0: Evet, zor konu.
1: Ölüm konusu.
0: Çok zor konu.
1: İşte çocuklar cenaze o namaz ortamında mesela oraya ne zaman katılmalı sence? Ne zaman iştirak etmeliler?
0: Yani şimdi ben hep şöyle yaparım bu gibi sorularda bir psikolog cevaplasa daha doğru olur. Ben haddimi bilmeyi çok seviyorum ama bir anne olarak bir eğitimci gözüyle.
1: Ben çok özür dilerim psikolojik olarak değil aslında.
0: Evet.
1: Yani çocuğun Allah'ı kafasında ve kalbinde tanımlama noktası.
0: Ölüm mü?
1: Ölümle ahireti. Beraber. Evet.
0: Tamam. Orada şunu söyleyebilirim canım mesela bence yani küçükken zaten anlamaz. Küçükken o yüzden gelebilir çocuk. Hani ne oldu, ne bitti anlayamayacağı bir şeyler onlar. Başına götürmezsek eğer bak koyduk anneanneyi buraya üstüne toprağı gömdük falan demezsek zaten o ortamda bir şey Anlamaz çocuk. Anlayabileceği zamanlar da yaşarsa bile bu arada bir tane örnek paylaşayım. Yani 4-5 yaşından sonra bunu yaşayabilir. Bununla karşılaşabilir. Burada Müzeyyen Çiçek, çok sevdiğim klinik psikoloğum, bir örneği vardı. Onu paylaşayım müsaadenle. Çok, çok işe güzel. Yarar bir örnek.
1: Selam olsun.
0: Örnekten önce şunu söyleyeyim. Unuturum çünkü. Ne de olsa örneği söyleyeceğimi söyledim. Lütfen ölümü görmesine müsaade etsinler. Nasıl ama? Şöyle. Bir çiçeğin ölümünü görsün. Soldu bu çiçek. Aa, soldu. Bitti bu çiçek. Bir sineğin ölümünü görsün. Aa, bakın çocuklar, bu sinek ölmüş. Hadi bunu alalım, toprağa koyalım. Hı. Balığı ölüyor çocuğun. Gidiyoruz acil bir pet shop'tan balık alıp çocuk görmeden değiştiriyoruz. Halbuki görsün ki bunları. Hmm. Yani bir yetişkin ölümü, yakın ölümüyle karşılaştığında, ya da yetişkin de olmayabilir bu arada, Allah göstermesin, bir çocuk ölümü de olabilir. Yani bir yakın ölümüyle karşılaştığında travmatik bir etkisi olmasın. Ölüme hakim olsun çocuk. Şimdi şöyle bir örneği var, çok güzel. Bu mezar anlayabilmesi adına çocuğun, sonra ahireti de anlatırım hızlıca. Diyor ki eldiveni takın çocuğa. Deyin ki şaklat, şıklat, salla. Tamam, yapabiliyorsun hepsini. Eldiveni kenara koy. Şimdi yap. Hepsini yapabiliyorsun. Eldiven yapabiliyor mu? Yapamıyor. Neden? Eldiven elinin kılıfı. Esas olan elin. Bedenimizde bu dünyadaki kılıfımız. Bu dünyada bizim nefes alabilmek için ciğere, görebilmek için göze ihtiyacımız var. Hatta biraz büyükse şu örneği de ekleyebilir. Tıpkı bir astronotun uzayda astronot kostümüne ihtiyacı olduğu gibi, o kıyafete. Ama ne yapıyor dünyaya geldiğinde? Onunla gezmiyor. Artık ona ihtiyacı yok. Kenara bırakıyor. İşte bedenimiz de bizim bu dünyadaki kılıfımız. Ona ihtiyacımız var. Ama bu hayatımız bittiğinde onu toprağın altına koyuyoruz. Hakiki olan, esasımız olan varlığımız, canımız, ruhumuz hakiki dünyasına başlıyor. Şöyle anlatabiliriz. İki daire çiziyorum mesela. Diyorum ki burası dünya hayatımız, burası ahiret hayatımız. İnsanın iki hayatı var. Bak burada işte sen varsın, böyle çöp adam, ben varım, annem var. Hacı nine buradaydı. Onun bu dünyadaki görevi bitti. Hop, ahiret hayatı başladı. Sonra hepimizin bu dünyadaki görevi bitince ahiret hayatına buluşacağız. Tıpkı burada olduğu gibi bir arada olacağız inşallah. Ve oradaki hayatımız devam edecek. Bu bence önemli. Yani nefesi bitti değil, suyun altına girmek istemiyor ya, nefesim biter ölürsem diye. Vakti bitti değil, görevleri bitti. Bu dünyada, orada mesela konuyu şuraya çekebilirsiniz sonra. Bu dünyada bizim nasıl görevlerimiz var acaba? Senin hangi görevlerin var? Benim mesela bence özel görevim bildiğim iyilikleri, güzellikleri insanlara anlatmak. Senin ne acaba? Burada konuyu böyle devam ettirebiliriz.
1: O geçişi.
0: Evet. Yani nadiren şey olur mesela. Öldükten sonrasıyla ilgili soru sorar. Çocuklar sorabilir. Sorar. Ya mesela orada bazen de espiritüel cevaplar, mizahi cevaplar, çok samimi söylüyorum. Ben şey diyorum, ölmedim ki, bilmiyorum yani. O tarafa mesela çok detaylı soru soruyor. Cennetle ilgili bildiğimi anlatıyorum. Bir de şey söylemek de rahatlatmıştı benim evlatlarımı, öğrencilerimi de. Allah-u Teala'nın bir görevlisi olacak orada, hiç merak etme sen, Azrail adı. Bak ne kadar çok seviyor Rabbimiz bizi. Bizi oraya bir görevli tayin edecek. Bizi adeta gel diyecek, koluma gir. Ben seni bilmediğim bir yere götürüyorum. Sana yoldaş olayım yarın. İnşallah öyle gelecek. Hepimize öyle gelir inşallah. Yani çocuğa da anlatırken hani bir görevlisi olacak. Merak etme, endişelenme. O bize yardımcı olacak, yoldaş olacak.
1: Çünkü hemen hemen aslında o soruları sormayan çocuk yok galiba ya.
0: Tabii tabii, soruyor. Soruyor çocuklar.
1: Yani çocuğu anlamda. Burada aslında şimdi iki önemli konudan bahsedelim. Bir tanesi ibadetler hususunda, bir tanesi de benim en çok gördüğüm aslında sorulardan bir tanesi de ölüm sorusuydu ve ölümden sonraki hayat konusunda. İşte çocuğa özellikle çocuklarda bir gizem şeyi de var ya, inanılmaz bir gizem seven, onlara çok gizemli geliyor mesela.
0: Cennet çok merak edilesi geliyor. Cehennemle alakalı da kaygıları oluyor. Yani zaten cehennemi biz duyurmayalım. Gerçekten duyurmayalım. Hani belli bir yaşa kadar duyacak ama okula gittiğinde artık onu duyup gelecek bize. Bekleyelim, duysun gelsin. Ondan sonra anlatalım.
1: Ya o bir işlensin ondan sonra yani, o ders.
0: O, evet, o hazır bulmuşu alsın bize, gelsin, getirsin onu. Hani biz tabii zaten yani ne zamana kadar duymayabilir. Dediğim gibi 7-8 yaşına bırakmaz onu, o duymuş olur, gelir. O zaman da Allah'ın adaleti üzerinden anlatmak lazım Esra.
1: Şimdi adalet. Evet. Şimdi namazı, ibadeti, işte o bitişi ya da başlangıcı, yani ölümü anlattıktan sonra bir de aslında çok önemli duygular var yani hasletler, işte merhamet, adalet. Adaletten başlasak yani çocuk mesela cesaret duygusunu verirken özgüveni abartısız nasıl anlatabilmeli? Mesela şöyle bir şey, ukalalık öğretilmemeli çocuğa diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Çünkü ailenin anladığı şey yani mesela şöyle cesaret korkusuzluk değil.
0: Değil.
1: Korkuyla beraber verilen bir karar ya.
0: Evet. Ve Allah'a sığınarak aslında biz, evet, Allah'ın yardımını alarak bir konuda cesaret gösteriyoruz.
1: Dolayısıyla aslında bu burası önemli. Yani şimdi korkusuzluk çok tehlikeli şeyler mesela.
0: Tabii.
1: Çocuğa bunu anlattığında
0: tabii
1: mesela.
0: Tabii ki. O da korkması sana bunu, lazım bazı şeylerden.
1: Evet, bir anlamda aslında fiiliyatı dökmemesini dilediğimiz bir yaşta olabiliyor çocuk. Bu yüzden de cesaret duygusu, merhamet duygusu, adalet duygusu. Mesela adalet duygusunu anlatabilme. Yani bazen hani o ben istiyorum ama şu anda olacak duygusunu pansuman yapacak duygu.
0: Yani aslında şöyle, adalet kavramı 7 yaştan sonra yavaş yavaş gelişmeye başlıyor biliyor musun?
1: 7 yaş.
0: Hissi, evet. Yani hı, çünkü şöyle oluyor, çocuk diyor ki şey var. Neydi tam ifadeyle söyleyeyim, geleneksel ahlak öncesi dönemde, 7 yaş öncesi dönemde çocuk.
1: Yani diyor ki, öncesi.
0: Evet öyle öyle tanımlıyorlar. Hmm. Yani diyor ki, diyormuş ki çocuk o yaş döneminde, yani ben bir şey yapmayacağım, niye yapmayacağım? Annem kızıyor diye yapmayacağım. Ama annem görmezse yaparım. Çünkü tam olarak adalet hissi gelişmemiş oluyor diyorlar. Hmm. Ama gözlemlediğim şeyi soracak olursan bana, yani şimdi bu bilgi, bizim sahip olduğumuz bilgi, çocuk gelişiminde edindiğimiz bilgi. Ama bana sınıfın içinde olan birisi olarak sen ne gördün dersen, gördüğüm şeyi söyleyeyim. Hmm. Aslında çocuk 5-6 yaşlarında özellikle, 4 yaş daha küçük bir yaş zaten, orada tamamen yani egosantrizm döneminde ben diyor, her şeye ben merkezdeyim diyor, benim isteklerim diyor, benim için diyor. 6 yaşa kadar bu dönemde, ama 5-6 yaşta ufak ufak daha topluma ayak uydurmaya başlıyor. Ya bu empatlık gelişmeye başlıyor, empati duygusu gelişmeye başlıyor ve diyor ki tamam, yani benim de isteklerim var ama onun da istekleri var. Hani burada hakkaniyetli olmaya çalışmamız lazım. Onu yavaş yavaş öğrenmeye başlıyor. Bunun için de bence şey, mesela şu önemli bir şey. Çocuklarımız oyunlarda hep kazansın isteriz biz. Anneler kaybeder bilerek. Ben kaybetmem. Yani nadiren kaybettiğim de olur tabii. Baktım hep ben yeniyorum. O zaman kaybederim bilerek.
1: Beraber oynadığınızda.
0: Beraber oynadığımızda. Ama bile bile kaybetme Mesra'cığım. Çünkü kaybetmeyi de öğrensin. O duyguyu
1: bile bile
0: da tatsın.
1: Ben, o benim. Bile bile kaybeden.
0: Yok işte.
1: Ay, inşallah
0: yani bazenleri, bazenleri. Benim oğlumun sözü. Anne bazenleri. Bazenleri kaybediyorum tabii ki bazı zamanlarda. Ama her seferinde kaybetmiyorum ki çocuk onu da yaşasın. Yani adaletliyiz biz. Çünkü bazen o kazanır. Bazen ben kazanırım. Bazen sen kazanırsın. Onu bilmek güzel bir şey. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örneklerine çocuklar çok hayran kalıyorlar.
1: Değil mi?
0: Sen ne diyorsun? Ben onlara nasıl anlatıyorum biliyor musun Esra? Dünya üzerindeki en karizmatik insanlar sizce nasıl özelliklere sahipler diyorum. Önce kendimden giriyorum, işte bak diyorum, bana karizmatik dediler. Şu özelliğimden dolayı. Çocuklar sıralıyorlar. Şu özellik karizmatik, bu özellik karizmatik. İşte yardımseverlik, hayvanları sevenler karizmatik, yakışıklılar karizmatik, güzeller karizmatik, güzel konuşanlar falan. Bunların hepsini böyle maddeliyorum Esra'cığım. Sonra diyorum ki bir tane adam var. Bir profesör olması lazım. Profesör unvanı vardı diye hatırlıyorum. Yazar. Dünya üzerindeki en etkili 100 insan kitabını yazmış. Bu adam Müslüman değil. Birinci sıraya kimi koymuş biliyor musunuz diyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra o sıraladıkları şeylerle ilgili tek tek peygamberimizden örnekler paylaşıyorum çocuklarla. Ve hayran kalıyorlar. Adalet de onlardan birisi. Diyor ki ben onun gibi olmalıyım işte. Çünkü dünya üzerindeki en karizmatik insan o. Ben de onun gibi adaletli olmalıyım. Hikayeler orada çok işe yarıyor ya. Biz hikaye çok az anlatıyoruz çocuklara.
1: Değil mi? Mesela bir tane normalde ben böyle soru almıyorum ama bu programda alacağım. Alayım mı?
0: Lütfen. Zor
1: alıyorum
0: mu?
1: Zor değil.
0: Pas kartım.
1: Aslında tam böyle bir ebeveyn sorusu. İşte ben gerçekten bu tarz programların da böyle biraz daha artması. Yeterince zaten hani çaba gösteriyorsun biliyorum ama ekranda daha fazla olmak, alanını açmak benim için çok kıymetli. Şimdi diyor ki sevgili dinleyicimiz, Esra Hanım lütfen, bir kız çocuğum var 9 yaşında, işte örtünmek istiyor. işte ortaokula başlayacak, örtünmeyi nasıl anlatmalıyım?
0: Çok güzel bir soru.
1: Yani öyle bir anlatmalıyım ki diyor, sonradan hani onu öyle vereyim ki en azından ben, hani vazgeçme şeyi ne gelmesin.
0: Evet.
1: Onu tam verebileyim anlamında bir soru sormuş sevgili
0: Çok
1: dinleyiciniz.
0: Çok güzel bir soru, biliyor musun bu
1: soru? Ne diyorsun sevgili Merve?
0: Canım Esra'cığım şöyle. Şimdi 9-10 yaşında çocuk anneye öykünür, annenin çevresindekilere özenir, varsa işte öğretmeni vesaire onlara da özenir, bunu yapmak ister. Hı hı. Çok da güzel bir şey bu tabii ki. Ama ebeveynlerde şu oluyor, sanki karşımızda bir mükellef varmış gibi. Mükellef ne demek? Sorumlu kişi demek. Yani dinde hı hı. sorumlu birisi varmışçasına, sen bunu yaptıysan artık bu yola girdin, bu yolun dönüşü yokmuşçasına davranıyoruz çocuğa. Yani gerçekten tesettüre girdiğini düşünüyoruz. Ama tesettür farz. Farzdan kim sorumlu? Mükellef sorumlu. Mükellefin şartları ne? Akil ve bali olması. Yani buluğa girmiş olacak. Bir de akil olacak. Bunu ben söylemiyorum. İslam alimleri söylüyorlar. Yani bunun da ortalama yaşının, asgari yaşının 12 olduğunu söylüyorlar. Merve Safa hocamızı da ağırlamıştım programımızda. O da teyit etmişti. Asgari yaşları 12'li yaşlar. Şimdi benim hitap ettiğim çocuk 9 yaşında. Bana geliyor diyor ki anne ben örtünmek istiyorum. Şimdi benim ona şöyle bir yol takip etmem lazım. Hı. Bu arada tabii bir çocuğun bence kız çocuğunun doğduğu andan itibaren bir başörtüsü çekmecesi de olması gerek. Benim böyle Hı. bir kitabım var, benim güzel başörtlerim diye. Hı. Ama mesela o kitaptaki kahraman şöyle yapıyor. Annesine özeniyor, bazı günler örtüsünü takıp çıkıyor, bazı günler kurdelesini takıp çıkıyor. Bu Hı. çok önemli bir mesaj. Alışma döneminde çünkü o çocuk. 9-10 yaşındakine de annesi diyecek ah ne kadar güzel, senin böyle bir isteğinin olması beni çok mutlu etti. İstediğin zaman başörtlerini de takarak gidebilirsin tabii ki de okula. Bu cümle önemli. Şimdi burada ben ne yapmış oldum? Bir istediğin zaman diyerek alan da açmış oldum. Ve baktım ki zorlanma durumu var. Bu sadece o konuda değil, başka konularda da. Mesela 8-9 yaşında çocuk diyor ki ben 5 vakit namaza başlayacağım. Hı. Çok güzel, anne desteklesin, yanında olsun ama takip etsin. Çünkü aslında 8 yaşında 5 vakit namaz zorlar. Gerçekten zorlar çocuğu. Orada anne şunu yapabilir. Diyebilir ki canım oğlum, canım kızım. Çok mutluyum 5 vakit namaz kılma çabandan dolayı. Ama sanki senin yaşın için biraz sana şu an fazla geldi. Burada birazcık bir planlama yapalım. 3 vakti istersen kesin olarak Allah'ın izniyle yerleştirelim. Sonra biraz daha zaman arttıkça bir vakit daha, bir vakit daha ekleriz. Yani tam senin büyüdüğün zaman da 5 vakit kılar hale gelirsin Allah'ın izniyle. Sorumlu olduğun zaman da, o sorumlu olacağı zamanı bilir çocuk. Yani bilmesi gerekir, onu duyurmamız gerekir. Onun bir sorumluluk zamanı var. O zamana kadar tesettür konusu da böyle. Yani burada bir açık kapıyı bilmesi lazım çocuğun. O aralığı hissetmesi lazım. Çünkü niye biliyor musun? Çok fazla geri dönüş oluyor çok. Çok oluyor. Yani o geri dönüşün sancısı oluyor. Şöyle 9-10 yaşında tesettüre girdiğini düşünüyoruz. Ve bu çocuk 15 yaşına gelince ben yoruldum diyor. 14 yaşına gelince ben yoruldum diyor. Daha dün Kayseri'deydim, aynı soruyu aldım. Kızcağız 9 i̇şte, yaşında tesettüre girdiğini düşünmüşler. Hı. Şimdi 14 yaşında diyor ki ben çok yoruldum.
1: Şimdi burada aslında değil mi, bir ailenin ne yapacağı?
0: Yani işte orada hani o rahatlığı bilebilmesi lazım. O henüz sorumlu değil.
1: Peki orada pek de bir şu mu? Yani oradaki destekleyici unsurları arttırmak mı? İşte
0: açılmak istediğinde mi?
1: Evet.
0: Açılmak istediğinde sağlam durmamız gerek. Şöyle sağlam durmamız gerek. Şu değil. Açılamazsın, ne münasebet, sen bu yola girdin çıktın. Tabii ki de değil. Tabii ki de değil. Öyle anlamamıştır zaten izleyenler.
1: Yok, öyle anlamadılar.
0: Evet. Ama şu, doğrusunu bildiğimiz yerde durmak. Yani doğrusu ne biliyoruz? Farz olan ne biliyoruz? Oradaki bir sabit duruşumuz olması lazım. Ama meseleyi şöyle çözebiliriz. Neden olduğunu anlarsak çözebiliriz. Neden? Ama bu şey neden sorgulayan bir yerden değil, anlamak isteyen bir yerden. Canım evladım, zorlanıyorsun. Mutlaka zorlanabilirsin. Benim de zorlandığım yerler oluyor ibadetlerimde. Sen hangi noktada zorlanıyorsun? Bakalım nasıl kolaylaştırabiliriz? Namaz için de aynı şey geçerli mesela. Ne olursa olsun, hangi ibadet olursa olsun. Tesettürde zorluk çektiğin yer neresi? Mesela bazen şu oluyor. Anne tıpkı kendisi gibi giyinsin istiyor. Mesela anne Allah razı olsun daha takva boyutunda giyinmeye gayret ediyor. Ya da takva boyutu olmasa bile biraz daha anne giyiminde giyiniyor. Daha klasik giyimde giyiniyor. Kızım da öyle yönlendiriyor ama kız belki biraz daha sportif giyinmek istiyor. Ölçüsüne riayet ederek.
1: Evet.
0: orada işte onu oraya yönlendirmek ya da evde alan açmıyor anne belki ya da baba. Yani kendi alanında arkadaşlarıyla vesaire o işte saçları yapmalar vesaireler olmuyor. Ona da, ondan da olabilir yani o ne deriz? Tahliye vanasını açmak. Belki o yapılamıyor evlatta. Tahliye vanası açılamıyor belki. İşte onu sağlayabilmek. Belki kimlik olarak şuradan yana zorlanıyor. Arkadaşları, çevresindekiler tesettürleri kategorize ediyorlar ya, hala oluyor. Geçenlerde özel hastaneye gittim. Kendi imkanımla gittim yani Esra. Ben de o hastaneye gelenler ne kadar parasını vererek geliyorsa ben de öyle gittim arkadaş.
1: Tamam.
0: Bir hanımefendi. Beni gördü. Bir yerde de durmuyorum, bir şey de yapmıyorum. Yani öyle anlamasını sağlayacak hiçbir etken yok. Siz temizlikçi misiniz diye sordu. Temizlik görevlisi misiniz diye sordu. Neden? Neden ben? Neden oradaki 30 kişinin içerisinde ben? Yani tabii ki tek bir şey düşünebiliyorsun. Oradaki 30 kişinin içerisindeki tek tesettürlü ben olduğum için ben olsam gerek. Çünkü gidiyorum. Hani bir elimde temizlik malzemesi yok. Ne bileyim yerden bir şey almıyorum o esnada. Bunu çağrıştırabilecek hiçbir şey yok. Ama hala maalesef böyle kategorizasyonlar var. Ve çocuklar da bunlardan da etkilenebiliyor. Kesinlikle. Olabilir. O zaman işte burada belki onun özgüvenini güçlendirir.
1: İşte bir mahalle baskısı.
0: Oluyor.
1: Yani bunun altında belki o yatıyor. Evet. Ya da işte okul,
0: arkadaşlar.
1: Okulda evet. O daha zor galiba. Bir zorbalama falan.
0: Oluyor ya.
1: Oluyor değil mi?
0: Çok oluyor. Çocuklar arasında. O zaman da işte şey, arkadaşlarının gerekirse değiştirmesi gerektiği. Şunun için seni sen olarak beğenmiyorsa arkadaşların, seni sen olarak kabul etmiyorsa ki bu senin bir parçan.
1: Tabii.
0: O zaman onlarla olan arkadaşlığını gerçekten gözden geçirmelisin. Yani bu ne olursa olsun böyle olması gerek aslında. Senin orada tam olarak gerçek arkadaşın değilmiş onlar zaten belli ki.
1: Şöyle belki de çok enteresan yani... Bu söylediğimiz, anlattığımız şeyler bir çocuğun, biraz önce sevgili Merve kendinden örnek verdin yani işte evet. Bir hastane ortamında falan filan. Yani aslında bu çok enteresan yani nasıl, bunu söylersem yanlış anlaşılmak da istemiyorum ama gerçekten böyle bir şey var, habis var tamam mı? Yani bana göre öyle yani benim için bir, hatta bir zaman aşımı da var orada bir zamandan ziyade. düşünsene mesela. Hep aynı insanlara aynı şeyleri anlatmaya çalışırken buluyoruz kendimizi. Hiçbir mecburiyetimiz yokken mesela. Bunu da bir çocuğa da anlatırken mesela belki ailede gördüğü o çok tatlı ve sevecen, o çok anlatılan, işte öznesiz tümleciye yüklemi çok belli olan cümleleri darmadağın eden başka bir sistem var yani evet. İşte. Daha böyle hani de facto ideolojilerden bahsediyorum. Dolayısıyla çok zor.
0: Zor.
1: Zor. Hani hep zor. Bizim de hani bu örtünme zamanlarımızda hep ben şöyle söylüyordum mesela işte evet ailenin de etkisiyle üzerinde emaneti taşıyorsun sonra çok iyiymiş ya bu diyorsun sahipleniyorsun işte o evet. Duygu geçişleri var ya
0: evet.
1: O müthiş ama bir o kadar da bizim en büyük avantajımız belki de böyle çok fazla sağanak halinde bir şeyler yoktu yağın. Anladın mı? Ya da bizim evet. Şemsiyemiz mi kuvvetli onu bilmiyorum. Yani
0: şu da vardı bence. Olumsuz şeyleri çok duymuyorduk. Duyduğumuz şey içinde diyorduk ki bilmiyor. Gerçekten bilselerdi yapmazlar diyebiliyorduk. Ama şimdi her yerden yağıyor çocukların üstüne. Yani bildiği yerden de mesela şöyle yağıyor bizim taraftan da. Ama bu tesettür değil ki diyor yani şimdi. Bana öyle diyorlar mesela. Sizinki tesettür değil diyenler var. Ciddi bana. Söylüyorum var. Mesela seninki tesettür değil diyor. Hani şunu demiyor. Ya kardeşim hani bu takma ölçüsü değil. Tamam amenna kesinlikle öyle değil. Ben de öyle bir iddiada değilim ama farziyeti muhafaza etmeye çalıştığım bir yerde duruyorum. Mesela çocuğa da bunu yansıyor. Böyle yapacağını hiç yapma diyor mesela. Çocuğa bir bu yağıyor, bir o yağıyor, bir de şu yağmaya başladı. Bir de tesettürden ayrılanlar tayfası var. O da çocukta şöyle oluyor. Ha bu da olabilir. Bak çok kişi de var. O zaman bu normal bir şey. İnsan böyle hissedebiliyor demek
1: şöyle
0: ki.
1: Şöyle mi oluyor daha sonra? Yani bu şimdilik böyle olsun ama sonrasında ben... Bunun bir onaylatma ve yapabilme şeyini o aileye verebilmek. Yani bir intro.
0: Evet yani bu bir başlangıç, giriş dediğin gibi. Biz yanındayız ama işte alan var yani alan var. O alanı açtığımızı da hissettirmemiz lazım çocuğa. Ve anlatalım, tesettürü de anlatalım. Her şeyin niçinliğini öğretelim evladımıza. Yaşı geldiğinde, zamanı geldiğinde. O yaşı zamanı mesela tesettür konuşabilmem için 12'li yaşları beklemem lazım, nedenliğini anlatabilmem için çocuğa.
1: Evet. Çünkü mesela şöyle oluyor, yani hani evde çocuk işte öyle sorular soruyor, neyse.
0: Zor oluyor.
1: Değil
0: bu
1: mi?
0: Sorular.
1: Yani bizim,
0: tabii
1: bize
0: ki
1: de,
0: zor.
1: Yani bana mesela soruyor.
0: Tesettürü mi soruyor?
1: Evet. Neyse, onları anlatırım.
0: Tamam.
1: Evet, ben şimdi çıkıyorum. Yani şöyle tamam. Çıkıyorum.

0: hepsinin bir kategorisi var. Yani işte bir kısmı şey, mesela ben X'i kullanıyorum. Instagram, şimdi buradan da söyleyeyim, benim öyle bir adresim
1: korkuyorum
0: yok. Çok son derece memnunum. Ama bir o kadar da mesela, şimdi çocuklar artık bunu maalesef kullanmaya başladılar. Pek de peki, evet. Devletin işte yasal düzenlemesi de şeye, yürürlüğe girecek ama. Şimdi burada da nasıl söyleyeyim, o kategoride bir çukur. Değil mi?
1: Hani var,
0: mesela
1: var.
0: O var ve o çocuklar orayı çok sevdiler maalesef. Evet. Bilmiyorum ne oldu. Evet. 70-80 yaşındaki insanların değişik hareketler yaptığı,
1: evet,
0: bir sirk ortamını,
1: ay, evet,
0: çocuklardan
1: korkunç.
0: Çok da yadsımıyorum aslında.
1: Evet.
0: Ama şu da var ki, onlar gibi olma isteği, hani oradakiler gibi olması ya da işte onlar gibi hareket edip o etkileşim şeyini çok erken yaşta başlayan çocuklar. Yani buradan korumak sadece onu elinden almak mı? Ya da biz hani hep böyle işte biz ne yaptık? Hani böyle bir şey yapıyoruz, masalarda konuşuyoruz. Yani. İşte biz bunun yerine bir şey koyamadık. Ya koyanları da desteklemiyorsunuz.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: O yüzden hani o albenilikte yarışan ya da rekabete sokan başka ne yapılmalı? Bilmiyorum.
1: Ya bu arada bu destek konusunu, hani ben bu konuda çok bir şey yapmıyorum ama yapanlara destekle alakalı söylemek isterim mesela, konu gelmişken. Herkes istiyor, tamam mı? Herkes diyor ki işte Merve Hanım şunu yapın, işte şu kişi şunu yapsın, bu kişi bunu yapsın, ama gerçekten maddi destek de yok. Manevi destek az ama maddi destek de kimse vermek istemiyor. Yani şimdi bu, senin bir prodüksiyona ihtiyacın var.
0: Var.
1: Mesela evet. Ben masal anlatayım.
0: Çok masal
1: keşke
0: işte.
1: Ne güzel. Ama benim bunu YouTube'a çekebilmem için kamerası, o stüdyosu, hepsi ciddi masraf ve benim böyle bir gelirim yok. Hı. Ama kimse de demiyor ki bizim çok kıymetli, varlıklı abilerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız var. Kimse de demiyor ki kardeş gel sen bak insanlara faydalı şeyler yapıyormuşsun. Ya ben sana destek olayım, ben sana sponsor olayım. Sen de bak benim torunum da seni izliyor. Gel ne yapabiliriz? Yani bir gel istişare edelim. Hakikaten bu yok. Yani gençler için de yok bu anlamda bir şey. Hayır yapmak isteyenler bu anlamda gençleri ciddi olarak destekleyebilirler. Ben kendi çapımda yapmaya gayret ediyorum yaptığım her şeyi ama daha iyisi olabilirdi. Yani mesela kendi kendime çektiğim videoların ya da gençler çektikleri videoların çok daha kalitelisini çekebilirler ve gençleri yakalayabilirlerdi. Mesela bize diyorlar ki Merve Hanım sizi izler çok seviyor aslında ama işte ışık. İşte arkada bir şeyler olsa başkasını izliyorlar. Oradan çıkan bir şeyler izliyorlar. Çünkü öyle bir gelirimiz yok yani. Ya da manevi destek konusunda da öyle. Yeterince bu anlamda desteklenmiyoruz. Şimdi bu boyutu var ama ciddi olarak var. Alternatiflere ihtiyacımız var bizim. Ki alternatif demek doğru bir ifade değil yani. Daha iyisine ihtiyacımız var. Birinin alternatifi olmayı kabul etmiyorum. Daha iyisi, doğrusu olarak var olmamız lazım çocuklar için. Çocukların dilini bilen kişiler olarak. İşte bu konuda da bize daha fazla destek olunması gerekiyor.
0: Bir de mesela hani program başında konuştuğumuz meseleye tekrar dönelim. Tabii. Bence sevgili Merve. Yani çok, herkes çok konuşuyor.
1: Evet.
0: Ya bu çok konuşmayı ne yapacağız yani? Mesela şöyle hani bu çok konuşuyor, boş konuşuyor falan. Bunları bütün klişeleri at. Şöyle bir şey var. Yani mesela bir sorun üretme fabrikasına döndü.
1: Anlıyorum.
0: Bu resim mesela. Bir şey çok... Normal bir şey ya. Bizim çok normal yaşadığımız.
1: Büyütülüyor çok.
0: Onun büyütülmesi, abartılması, böyle çok böyle ya da tebcil edilmesi işte herhangi bir konunun. Burada da mesela bunu anlatabilmek. Tekrar çocuklara oradan duyduğum bir şeyi anlatabilme sürecim başlıyor mesela.
1: Evet. Yani bunu yetişkine önce anlatmak lazım herhalde. Biz de çok etkileniyoruz ki Esra'cığım. Hani bir şey büyüdüğünde, büyütüldüğünde çok aman bu yanlış, aman bu doğru çok konuşulduğunda biz de etkileniyoruz ondan. Bizim de etkilenmemeyi öğrenebilmemiz lazım. Kendi çizgilerimiz, kendi sınırlarımız olması lazım bu konuyla alakalı. Hı-hı. Ama kesinlikle etkileniyor. Hiç. İnsan su misali. Girdiği kabın şeklini alıyor. Oraya da girdiğimizde oradan bir şekilde şekilleniyoruz yani.
0: Ama sevgili Merve sen galiba şey yapıyorsun. Burada sen diyorum.
1: Lütfen.
0: O samimiyetinize binaen evet. Efendim. Şöyle aslında bir YouTube kanalı var.
1: YouTube kanalım hala yok biliyor musun?
0: Aa, yok
1: Bekir
0: mu?
1: Abinin YouTube kanalında ben Bekir Develi'nin buradan da sevgilerimizi göndereyim.
0: Selam olsun.
1: Orada onun yönlendirmesiyle ya kardeşim sen ne güzel şeyler yapıyorsun gel burada ben sana destek olayım işte. Hı. Ya da kanal kuralım sana. Ben kendi kanalımı kurmaya hiç cesaret edemedim. Onun kanalında benim Ramazan'ın programı vardı. Çocuklar için orada yaptım. Yetişkinler için yaptım. İşte Wow TV'de. Geçen sene Wow TV'de televizyon programı yaptım. Bu sene de yapacağız inşallah.
0: Çok güzel.
1: İnşallah.

0: Harika.
1: Ama çocuklara yönelik bir şey yok şu an ekranda.
0: Niye işte?
1: İşte
0: destek.
1: Niye? Evet yani.
0: Buradan da söylemiş olalım. Yani.
1: Masalcı yok mesela bizde doğru düzgün. Hı-hı. Çok iyi masal anlatıyorum. Ya, kibirden Allah'a sığınırım. Ama son bir yıldır şunu öğrendim Esra'cığım.
0: Mesela ben senin masalla özelliğim ben kendim uyumak istiyorum.
1: Ben son bir yılda şunu öğrendim. Allah bize bir kabiliyet verdiyse bunu onun rızası dahilinde kullanabilmeli ve bunu kabul edebilmeliyiz. Hazreti Yusuf da mesela. Hazreti Yusuf'u çağırdığında sarayına kral, o rüyasını yorumlatan kral. Hmm. Benim sarayımda yardımcı ol, bana yardımcı ol, benimle kal dediğinde estağfurullah efendim demiyor. Ben şu konuda kabiliyetliyim, beni hazinelerin başına geçir diyor. Evet ben bu konuda kabiliyetliyim ve bu konuda isterdim. Yani ki bir iki yere de teklif ettim ki çok yapmam. Teklif götürmeyi çok seven birisi değilim ama teklif ettim fakat karşılığı olmadı bu anlamda.
0: Belki de bir çocuk tiyatroları da buna dahil edilebilir değil mi?
1: Tabii ki çok ihtiyacımız var. Yani ben de yapmayı çok isterim ama yapan kardeşlerimiz de var. Çocuk tiyatrosu yapan kardeşlerimiz. Onlara da destek vermek lazım.
0: Çünkü şöyle bir şey var. Biz galiba o baştan söylediğim destek vermiyoruz meselesi var. Bence hiç abartılmayacak bir mevzu değil.
1: Tabii ki lütfen abartalım.
0: Yani bunu abartmamız gerekiyor çünkü ve daha çok kendimizi bu konuda eleştirmemiz de gerekiyor. Evet. Değişik bir şey var bizde böyle bir... Niyeyse böyle... o şirin görünmek isteyişlerimiz, o bu yapıyorsa bu iyidir bak. Hani falan bak bunlar ne güzel yapıyorlar. Çok fazla bu ön kabulümüz çok geniş, cömert davranıyoruz mesela. Niye öyleyiz bilmiyorum. Galiba biraz komplekslerimiz var.
1: Herhalde canım olmaz mı? Hı-hı. Var tabii ki.
0: Onları da yaşıyoruz. Onlar sussun. Tamam onları susturuyoruz. Peki şimdi asıl çocuk mevzusundan ve çocuklara manevi eğitimi nasıl verilmeli hususunda bunu bir kanalda yapman gereğini sonsuza kadar yani i̇nşallah. Sonuna kadar inşallah ben i̇nşallah. De kalben elimden geldiğince de çok Allah destekliyorum ama bir taraftan da aslında çocuklarla buluşma saatleri
1: evet.
0: değil mi?
1: Evet.
0: Onu sürekli yapıyoruz.
1: Yapmaya çalışıyoruz.
0: Peki oradan çocuklardan çok böyle değişik sorular geliyor mu? Birebir.
1: Sorular da geliyor. Çok güzel geri dönüşler de geliyor. Ya şu oluyor mesela Esra. Birebir de buluştuğun zaman, çocuğa gittiğin zaman çocuk diyor ki eminim bir sürü insan çok güzel anlattı. Ama şimdi özellikle anlatıcılık tekniklerini bildiğin zaman mesela şöyle söyleyeyim Esra'cığım. Bana 45 dakika veriyor. Bir camiye gidiyorum. Yazın gönüllü olarak camileri ziyaret ediyorum ben. Kur'an kurslarını camileri ziyaret ediyorum. 45 dakika ben çocuklara cemaatle namaz kılmanın önemini anlatabilirim. Ama bunu 45 dakika yapmak yerine ne yapıyorum biliyor musun? 25 dakika masal anlatıyorum. Masal çok eğlenceli. Ritimleri var, alkışları var, kelimeleri yakalamaya çalışıyor vesaire. O 25 dakika anlattığım masalda bir olursak bütün problemleri yeneriz'in mesajını alıyor çocuk.
0: Süper.
1: Sonra o bittikten sonra diyorum ki konuyu bir yere getiriyorum. Diyorum ki ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etmişti ya. O hicret ettiğinde bir bina yaptılar eder etmez. Ne yapmışlardı çocuklar? Ev mi yapmışlardı o kadar yorgunluktan geldi? Yok. Ne yapmışlardı? Mescit. Ha. Neden acaba ilk mescit yaptılar? Peygamberimize ev de yapabilirlerdi. Niye mescit yaptılar? Söylüyorlar namaz kılmak için. Evlerinde de kılabilirlerdi evladım namazlarını. Neden? Ya işte bir arada kılsınlar. Ha birlikteysen güçlü hissedersin. İslam kardeşliği. Evimizde kılabilirdik namazlarımızı. Niye 27 kat sevap var? 15 dakika bunu anlatıyorum. Ama o 25 dakikalık masalla anlattığın zaman kalıcı oluyor Allah'ın izniyle işte. Yani 45 dakikalık anlatımı buraya indirebiliyorsun. Ve o çocuk şöyle çıkıyor çıktığında. Merve abla ben namazlarımı kılacağım inşallah bundan sonra. Çünkü bir bağ kuruyor. Sen ona sevdiriyorsun meseleyi.
0: Çok güzel.
1: Sevdirmek meselesi. O dili yakalamak meselesi. Ben diyor işte genç kızlarla buluşmaya gittiğimde bu tesettür konusunda bir kere daha düşünmek istiyorum Merve abla. İşte açılmayı düşünüyorsa mesela ya da kapanmayı düşünüyorsa. Bu kelimeleri de böyle sevmiyorum. Tesettüre girmeyi düşünüyorsa mesela. Diyor ki ben daha istekliyim şu anda Merve abla. İnşallah olur diyor. Benden dolayı değil. Kim çocuğa onun diliyle hitap edebilirse... Gence, çocuğa, kim ona sevgiyle gerçekten oraya onun için geldiğini hissettirirse çocuk zaten 45 dakikada o kişiyle bağ kuruyor Esra. Daha fazla şeye gerek kalmıyor bile yani.
0: Bizim zamanımızda böyle masalcı ablalar yoktu ya ben.
1: Evet. olan da gerçekten uyutmak için. Ha? Gerçekten uyutmak için vardı olan da.
0: Ya vardı ya. Uyuyor muydun? Ben hiç öyle uyumadım.
1: Öyle dinlerim ben masalı.
0: Değil mi? Öyle tabii. Bir... Uyku hali olmuyordu yani.
1: Olmaması lazım. Bence zaten masal uyutmak için değil, uyanık tutmak için var.
0: Değil mi?
1: Tabii. mesajlarıyla.
0: Bir de ben sevgili Merve, senin Kudüs'ü anlatan.
1: Evet, çok güzeldi onlar.
0: O zaman da evet, hatırlıyorum Ali'ye izletiyordum.
1: Evet.
0: Şimdi orada onu da çok kıymetli bulmuştum, görmüştüm. Henüz tabii ki 75 yıllık bir zulüm ama herhalde bu bundan bir 4 sene önce değil mi senin o Kudüs anlatmak?
1: Evet, 3,5
0: yıl oldu. Neden Kudüs'ü anlatma ihtiyacı hissettin o zaman çocuklara? Şimdi mesela şimdi en azından 7 Ekim sonrası yapmadın mı?
1: Ondan sonra yaptım.
0: Ondan sonra
1: yaptım ben.
0: Benim Kudüs'ü anlatan bir şeyini onun öncesinde gördüm.
1: 7 Ekim'den sonra yaptık onu.
0: Hmm.
1: Evet. Çünkü 3 yıldan fazla olmadı mı Esra'cığım? Değil mi?
0: Tabii.
1: Tabii oldu.
0: Oldu ama şöyle, acaba o bir kesit miydi?
1: Yok yok. Tam 7 Ekim'den sonra dedik ki bu işi biz çocuklara nasıl anlatacağız? Çocuklara nasıl anlatacağız biz bu işi dedik. Hemen bir gecede karar verip bütün psikolog arkadaşlarım, ben çok önemserim. Burada mesela konuştuğum her şeydi. Ben psikolog arkadaşlarımla hep istişare ederek konuşurum.
0: Ne kadar önemli?
1: Çok önemsiyorum. Çok önemsiyorum. O gecede onu aradım, bunu aradım, Handan'ı aradım, Sümeyye Esra'yı aradım. Bütün o konuşma metnini hazırladım. Anlatacaklarımı yani şablonlarıyla hazırladım. 3 videoyu peş peşe çektik bir günde. Girdik çektik öyle. Yapmamız lazım, çocukların bilmesi lazım diyerek ve çok okullarda izlendi o.
0: Ben sevgilim Merve, bir tane bir Filistin yürüyüşünde mi böyle bir senin çok duygusal bir konuşmanı mı izlemiştim? Ağlıyordun.
1: Çok ağlarım ben.
0: Ama böyle bir
1: ay, evet.
0: bir sitemin de vardı değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet.
0: Neydi?
1: Ondan da linç yedim.
0: Ondan mı? Tamam, evet. O zaman onu şey yapmayalım yani.
1: Ya şöyle, yok konuşabiliriz. Şöyle canım, mesela iyi de oldu aslında.
0: Yani bir vesile geldi. Olur.
1: Şöyle bir eylem yapmıştık Sultanahmet'te. Çok böyle duygularımızın yüksek olduğu bir eylemdi. Çok güzel bir eylemdi. Yani işte eylem derken şuydu. Bir yere kağıtlar açtık. Gelip geçenlere de dedik ki isterseniz buyurun gelin Filistin'in kardeşlerimize birkaç söz yazın. İlk zamanlarıydı ve çok inanıyorduk yani, ulaşabileceğimize de çok inanıyorduk. Hala da inanıyoruz, ulaşabiliyoruz onlara. Onlar görüyorlar ve güç topluyorlar bundan. Bana her gün mesaj atar teslim neredeyse. Genç bir kızımız oradan. Ve yabancı insanlar geldiler, turistler geldiler gözyaşları içerisinde. Ben bu tatlı dilimle, bütün olabildiğince tatlı dilimle benim kardeşlerime uzattığımda şöyle bir tepkiyle karşılaştım. Yüz ifadesi bu. Yani bak, şu tercih etmeyebilir, ne olduğunu bilmeyebilir, endişe duyabilir. Kimlere ben ne yazacağım, ne şey yapacağım. Bunlar çok normal, çok insani. Ama şunu yaparsın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, meşgulüm. Teşekkür ederim. Şu anda değil. Müsait değilim. Ama yani o yüz ifadesi, o hakir gören, hani bunu yaparak ne olacakçasına bir yüz ifadesi kalbimi çok incitti. Çok üzüldüm. Ve bir video çektim. Çok duygusalım. Yengeç burcuyum. Yani hala öğrenemedim. 15 yıldır şu sosyal medyadayım. Yapma kardeşim. O an o duygu coşkunluğuyla o videoyu çekme. Çünkü yiyecekler seni. Yiyorlar.
0: Hiç öyle bir şey. Yani onu yemek değil de bu. Evet, sonra ne oldu?
1: İncitiyorlar. Evet. Gerçekten incitiyorlar. Çok işte şey yaptılar. Yani onu yanlış yorumladılar. Bir arkadaş hatta YouTube'da başka birinin tweetiyle, aslında başka birinin tweetinden yanlış yorumlandı. Birisi alıyor ve orada tam hatırlamıyorum şimdi cümleyi ama biraz ayrıştırıcı bir ifade kullanıyor. Yani işte bakın bundan dolayı biz ayrılıyoruz mu ne gibi bir şey kullanıyor. Onu o videoyu çeken kişi zannediyorlar. Hatta YouTube'da çok izlenen bir kanalda, hiç de uğraşmadım yani o ben değilim demek için. İşte sizden bu yüzden uzak duruyoruz biz, siyasal İslamcılar falan gibi bir şekilde o çocukcağız eleştirdi. Halbuki o ben değilim, o tweet'i atan ben değilim. Ben tamamen duygusal bir şekilde bir ayrıştırma yapmaksızın yaşadığım şeyi anlatmaya çalışmıştım.
0: Ya aslında şöyle, mesela hakir görmek meselesi. Özellikle mesela boykotta da bunu çok yaşadık sevgili.
1: Evet.
0: Yani boykotun da aslında gücünün o ne kadar büyük bir sivil güç olduğunu anlayıp bunun gücünü kırmak için ben bu tavırların yapıldığını düşünüyorum işte. Ne olacak ki? Yani ne olacak ki şeyden, ne somut bir şey bekliyor ya da bana göre vicdanınla tuttuğun bir oruç.
1: Çok güzel bir ifade.
0: Boykot. Gerçekten bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Zaten bireysel olması sebebiyle benim için çok daha şey güçlü. Bu anlamda hani o yapan, boykotu yapan da bir anda işte bütün işgal duracak diye yapmıyor zaten.
1: Evet.
0: Bunu. kendinin isminin ve kalbinin nerede yazılacağını hissederek bunu...
1: Araf'ta olmadığını göstermek.

0: Evet.
1: Ben Araf'ta değilim. Benim kesinlikle tarafım belli.
0: İşte bu hani o yolda olma misalini bu insanların anlıyor olmasını zaten beklemiyorum. O yüzden de şöyle bir şey de var sevgili Merve. Ben bu linç meselesine şöyle girmek istiyorum. Linç bağışıklığı sağlayan bir kardeşiniz olarak. galiba şu var yani, hiç tepki almıyorsan ya da hiçbir reaksiyon almıyorsan meselesi çok ayrı yerde tartışılır ama seni ne kadar üzdüğü meselesini de insanız, onu da hadi bir yere koydum. Fakat birisinin galiba bir şey söylemesi gerekiyorsa, özellikle bu inandıklarımız hususunda, burada varım. Yani burada evet varım diyebilmek onlara karşı beni çok sağırlaştırıyor ve
1: doğru,
0: hiç önemsemiyorum.
1: Çok iyi anladım. Çok teşekkür ederim. Mesela benim orada kendimle eleştirdiğim yer Esra, ağlayarak yapma bunu. Bunu ifade et. Ama o an ağlayarak ifade etme. Çünkü oradan incitecekler yani. Mesele o. Halbuki gözyaşını sil ve de ki sevgili arkadaşlar, şurayı bir görün lütfen. Bakın burada insanlar bir çaba içerisinde. Katılmamanızı anlayabilirim. Ama lütfen birbirimize böyle eylemlerde, böyle davetlerde tahfif edici ifadelerle reaksiyon vermeyelim. Olur mu?
0: Doğru.
1: De mesela. Ağlayarak yapma bunu. Zayıf görünme mesela. Bu konuyla alakalı. Daha güçlü dur.
0: Ben bilakis onu şöyle gördüm. Sahi.
1: İşte herkes göremiyor. Bence de öyleydi.
0: Zaten herkes, o herkes kim?
1: Göremeyecek, doğru.
0: O herkes bence tek kişi. Değil mi?
1: Çok güzel. Tek dişi kalmış bu arada. Tek dişi kalmış bir.
0: Herkes tek. Değil mi? Merveciğim, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz.
1: Çok güzeldi. Ne ara geçti?
0: Gerçekten ama böyle isterim ki sabah ezanına kadar burada duralım. Çünkü ben yaptığın işi çok kıymetli buluyorum.
1: Çok
0: da güzel yapıyorsun. Bu manada hani ben YouTube'da yokum mesela ama olan arkadaşlarım, özellikle senin oradaki uğraşlarında çok, gerçekten çok kalbi söylüyorum, güzel buluyorum. Aman çünkü bu, bunun işin bir tarafında da annelik kısmı da var. Yani ya diyorum ki mesela bir soruyu senden önce birisi o şeyle karşılaşmış. Hani diyor ya, hayat çok kısa. Çok yaşamayacağız. O yüzden bazen başkasının tecrübe ettiğini sen tecrübe et. Onun dinleyerek.
1: Evet.
0: Dolayısıyla diyorum ki ya evet, bak bu sorunla o da karşılaşmış. Bak bu sorunla o da. Dolayısıyla senin bunu böyle ziplenmiş bir dosya halinde çok hızlandırılmış bir şekilde tak tak tak tak tak tak önümüze koyman konusunun çok ciddi bir aslında ibadet de olduğunu düşünüyorum.
1: Allah razı
0: bu
1: olsun.
0: Bu çünkü bir duadır.
1: O niyetle yapıyorum.
0: Evet. O yüzden sonsuz destek.
1: Çok teşekkür ederim canım.
0: Bizim için kıymetlisin sevgili Merve.
1: Çok sağ olasın.
0: Yarın ne yapıyorsun?
1: Sen de bizim için çok kıymetlisin.
0: Çok teşekkür ederim. Yarın ne yapıyorsun?
1: Anlatacaktım bu arada.
0: Yarın ne yapıyorsun? Yarın ne yapıyorsun meselesi hani programları falan var mı? Duyuralım ki izleyicilerimiz.
1: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu arada yarın yine bir Kur'an kursunu ziyaret ediyorum mesela.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Yine o cami.
1: Yani birçok hangi Kur'an kursundan davet gelirse yakın güzergahta benim lokasyonumda gidebileceğim, gitmeye gayret ediyorum. Ama online bir şekilde ulaşmaya çalışıyorum son zamanlarda. Belki onu duyurabiliriz. Yani bu bilgileri böyle özünü hap bilgi olarak, ben yani namaz konusunda bilgi almak istiyorum. 7 yaşa kadar ne yapmalıyım, 7-12 yaşa kadar ne yapmalıyım diyenlere online olarak artık seminerler düzenliyorum. Cüzi bir ücreti var. Onlara katılabilirler. Bu da bizi destekleyen bir yer olmuş oluyor tabii
0: çok
1: ki
0: güzel
1: de. Bir de böyle bir boyut var Esra. İnsanlardan hep her şeyi anlatmasını istiyorlar. Ben anlattım yıllarca. Bak bugün burada anlattım. Başka bir gün başka bir yerde anlattım ama isteyene de ücretli de sunuyorum.
0: Tamam.
1: Hiç ücretli sunma istiyor Esra.
0: Hmm.
1: Yani onu da ücretsiz yap istiyor. O zaman ben diyorum ki ben nasıl hayatımı idame ettireceğim? O boyutu da başka bir gün konuşmak lazım.
0: O boyutu bence konuşalım. O aslında destek konusunda çok aslında özdeşleşiyor.
1: Evet.
0: Program ortasında bahsettiğim. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum sevgili Merve.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İnşallah başka programlarda da burada da böyle seni arada rahatsız edip böyle alıp böyle buraya koyup
1: çok mutlu ettim.
0: Şey yaparız. Konuşuruz çünkü çok önemliydi. Çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Evet sevgili 24 TV izleyicileri, memnun olmuşsunuz. Efendim sizi memnun etmek beni de çok memnun etti. Kim vardı programımızda? Sevgili yazar Merve Gülcemal. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi. Çok muhteşem, doğal sohbetimizi gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ettik. Şimdi sıra size geldi. Biz gidiyoruz efendim. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Eyvallah.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda Türk tarihinin en önemli dönüşüm süreçlerinden birinin izini süreceğiz. Türkler nasıl Müslüman oldu sorusunun cevabını arayacağız. Türklerin İslamiyet'le ilk karşılaşması nasıl gerçekleşti? Bu büyük dönüşüm gerçekten bir anda mı yaşandı, yoksa yüzyıllara yayılan siyasi, askeri, kültürel ve toplumsal bir sürecin sonucu muydu? Bunu konuşacağız, masaya yatıracağız. İnançtan kimliğe, kültürden devlet anlayışına uzanan büyük değişimi ve Türklerin İslam dünyasını nasıl dönüştüren bir güce dönüştüğünü bu akşam programımızda konuşacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam an ve zamanda aslında tek bir sorunun peşinden gideceğiz. Türklerin İslamiyet'le başlayan hikayesi nasıl bir medeniyet hikayesine dönüştü? Bunu konuşacağız. Süreç nasıl yaşandı? Türkler İslamiyet'i neden benimsedi? Ve belki de en önemlisi, Türkler Müslüman olduktan sonra yalnızca kendileri mi değişti, yoksa İslam dünyasının kültürel ve siyasi çehresini de değiştirdiler mi? Tüm bu soruların cevaplarını tarihsel gelişmeler üzerinden konuşuyor olacağız. Çok kıymetli konuğumla beraber hemen tanıtmak istiyorum size. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erkan Göksu hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Allah iyi.
0: Sizi ağırlamayı da özlemişiz.
1: Sizin
0: o güzel dimağınızdan faydalanmayı da özlemişiz. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Hemen hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden Türkler ve İslam etiketine yazarsanız, aynı zamanda Next yani en sosyal üzerinden Türkler ve İslam etiketine yazarsanız hocama sorularınızı sormuş olacağım. Kıymetli tarihseverler, zaten sizin programınızı, teaserını yayınladıktan sonra çok sevenleriniz var hocam. Birçok soru geldi. Sorularımı da ona göre yapılandırmaya çalıştım.
1: Hepsini
0: selamlar, sorular.
1: Bu
0: akşam güzel bir program olacak. Herkes ekran başında anladığım kadarıyla.
1: Sağ olun.
0: Kıymetli hocam, şimdi tabii ki sizin referans kitabınız üzerinden gittik. Türkler nasıl Müslüman oldu? İkinci baskısı da çıkmış. Evet. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
1: 2-3'te çıktı. 3'te çıktı.
0: 3'te çıktı.
1: Evet.
0: Affedersiniz, düzeltim. 3'te çıktı. Referans kitabımız zaten sizin kitabınız. Ve birçok anekdot var. Bu Türklerin İslam'la tanışması bir anda mı oldu, yoksa bu sürece yayılan bir serüven mi sorusuna çok detaylı ve hakikaten anlaşılır bir şekilde cevap vermişsiniz. Bunun bir süreç olduğunu, bir serüven olduğunu aslında.
1: Evet.
0: Bu akşam bunu biraz anlamaya çalışacağız ama dönem dönem. Çünkü hani ilk karşılaşmaların pek de kolay olmadığı dönemlere gideceğiz aslında. İşte savaşlar, muharebeler, tanışmalar, etkileşimler, sonrasında işte o büyük dönüşümleri konuşacağız. Ama Türklerin İslamiyet'le tanışmasını konuşmadan önce İslamiyet öncesinde Türkleri biraz anlamak istiyoruz. Yani inanç dünyasını, o tarihi zemini anlamak adına hocam. Türkler nasıl Müslüman oldu sorusuna cevap ararken aslında tek bir tarih, kitabınızın aslında özünde de yatan ana fikir bu galiba. Tek bir tarih, tek bir hükümdar, tek bir savaş döneminden söz etmek mümkün değil.
1: Tabii,
0: bir kırılma noktası yok.
1: Tabii.
0: Biz hep klişe, siz anlatın aslında onu. Hep klişelerden bahsederiz.
1: Evet, ne yazık,
0: o klişeleri
1: ne yazık.
0: Biraz yıkacağız bu akşam. Nasıl değerlendirmeyiz Türklerin Müslüman olmasını ve İslam'la tanışmasını? Bir süreç olarak mı? Buradan başlayalım.
1: Tabii. İsterseniz bir kitabın hikayesinden şöyle birazcık bahsedeyim. Şimdi o Türklerin İslamiyet'i kabulü bizim Türk tarihinin en temel meselelerinden birisi. Hem çok tartışılan bir mesele olması bakımından, hem de aslında Türklerin tarihi içerisindeki uzun yürüyüşünün aşağı yukarı bütün safhalarını, bütün siyasi, askeri, kültürel, felsefi, hatta dille ilgili bile birçok şeyin içinde barındıran bir konu olması. Şimdi ben de her tarih öğrencisi gibi ta öğrenciliğimizden beri bu konuya bir ilgim, alakam var idi. Tabii ki bu konuda bizden önce de yapılan birçok çalışmalar da olmuş idi. Fakat işte bu çalışmaların büyük bir kısmı meseleyi ifrat ve tefrit arasında bırakıyordu. Yani bazı çalışmalarda işte Türklerin kılıç zoruyla Müslüman olduğuna dair görüşler ifade edilirken bazı çalışmalarda da aslında Türklerin İslamiyet öncesindeki din ve inançlarının da İslamiyet'le büyük bir bağ ve benzerlik içerisinde olduğu. Dolayısıyla İslamiyet doğar doğmaz işte temas eder etmez hiçbir zorluk yaşamadan bir çırpıda birden böyle Müslüman oldukları şeklinde yani ifrat ve tefrit arasında giden bir şeydi. Şimdi ben de özellikle tam Türk tarihinin bu safhasını anlatan Narşahi'nin Tarihi Buhara diye bir meşhur eseri vardır. Türk tarihinin en kıymetli, en değerli kaynaklarından bir tanesidir. Vaktiyle onu tercüme etmek bana nasip oldu. Türk Tarih Kurumu'nda da yayınlandı o kitap. Şimdi tam da bu süreci anlatıyordu o kitap. Ve en yakın yani bu döneme en yakın en muasır kaynakların başında geliyor. Buhara merkezli olmak üzere işte bu Emevi fütuhatı, orada yaşananlar, Türklerin yavaş yavaş İslamiyet'i kabul etmesi o dönemi ele alan bir kitap. Samanoğulları merkezinde. Özellikle o kitabı tercüme ederken işte bu meseleye, bu konuya dair izahların o sözünü ettiğim ifrat ve tefritle olmayacağını, meselenin bu şekilde izah edilemeyeceğini bir kez daha anladım. Ve ben bunu nasıl izah edebilirim? Yani önce benim anlamam lazım süreci, daha sonra da bunu anlatabilmem lazım. Nasıl yaparız, ne yaparız diye düşünürken yıllar içerisinde tabii ki bu süreç, bu yayınlanan kitabın 12. versiyonu. Yani defalarca yazdım, defalarca ama hiçbiri tam böyle içime sinmemişti. En sonunda şunu gördüm. Din psikologları, din sosyologları günümüzdeki özellikle din değiştirme hadiselerini ki modern çağlarda bu iş birazcık daha arttı. Bazı böyle dönüm noktaları var. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artıyor din değiştirmeler. 11 Eylül saldırılarından sonra aslında tam tersi beklenirken İslam'a yöneliş artıyor. İngiltere'de, Avrupa'da, Japonya'da işte dünyanın birçok memleketinde Müslümanlığa geçme, İslamiyet'i kabul etme artıyor. Ha bu arada da İslam dünyasından da aynı şekilde Hristiyan olan, Budist olan veya başka dinlere geçenler var. Ve bunu bir problem olarak görmüş modern sosyologlar, psikologlar. Ve bu din değiştirme nedir? Bir insan niye din değiştirir? Din değiştirirken ne yaşar, ne hisseder? Nasıl bir süreç onu bekler? Bunlarla ilgili çok sayıda araştırmalar yapmışlar. İşte benim bu kitabı artık o ifrat ve tefrit noktasından, kurtarma noktasında en büyük yardımcım bu oldu. Bu çalışmaları inceledim. Yani biz meseleye hep şöyle bakıyorduk. Ya tarihi bir hadise, işte şu savaş oldu, işte Talas Savaşı. Mesela işte klasik anlatıyı biliyorsunuz. Nasıl Müslüman olduk? Talas Savaşı'nda Müslüman olduk. Ne oldu yani bir savaş oldu da birden bizim Türkler Allah deyip birden... Ya bu böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Veya işte kılıç zoru meselesi ya da tam olarak işte benimseme işte önceki benzerliklerden dolayı. Bunların hepsinin aslında hem tarihsel hem de olaya sadece teolojik bir hadise gibi bakıldığı zaman da

0: eksik kaldığının farkına vardım. Şimdi tarihsel olarak böyle, teolojik olarak da şöyle. Biliyorsunuz bizde bir ihtida kavramı vardır İslam kültür medeniyetinde. İhtida etmek, hidayete ermek, mühtedi olmak demek, doğru yola erişmek demektir. Dolayısıyla meseleye böyle bakar. Yani adam önceden işte yanlış yoldaydı, Hristiyandı, işte oydu buydu falan filan. Ne zaman ki Müslüman oldu, hidayet erdi. Ama işte orada yaşanan düşünce dönüşümü, kültürel dönüşüm, sosyolojik dönüşüm, felsefi dönüşüm, psikolojik dönüşüm falan pek gündeme getirilmez. Olaya sadece iktida şeyi olarak bakılır. Ama işte bunların ikisi de meseleye, akla gelebilecek, bütün sorulara cevap verecek şeyler içermediği için buna yeni bir tarzda, yeni bir yaklaşımla, bu sözünü ettiğim şekilde. Çünkü din değiştirme dediğimiz şey, araştırmalar artık net bir şekilde şunu gösteriyor. Evet, merkezinde bireyin olduğu, yani psikolojik, ama aynı zamanda da sosyal ve kültürel çevrede gerçekleşen çok sonuçlu, çok sebepli, çok yönlü, çok katmanlı bir süreç. Kolay bir şey değil din değiştirmek. Evet. Ne demek? Yani insanın o güne kadar inandığı, yaşadığı, o inancına göre yaşadığı hayatı bırakıyorsunuz, bambaşka bir şeye giriyorsunuz. Yani bu çok köklü bir değişim ve dönüşüm.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla bunu anlayabilmek için sadece işte savaş oldu, din değiştirdiler, işte şöyle oldu, din değiştirdiler demek mümkün değil. Bir de burada metodik olarak yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi, bu kitabımın ilk başında da süreç değerlendirilirken nelere dikkat edilmeli diye böyle madde madde özellikle belirttim. Genellemeler yapıyoruz. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz Türk dünyasını? Şimdi bir ucu bugünkü Doğu Türkistan, Kaşgar'a ulaşmış. Bir ucu ta Batı Avrupalara kadar uzanmış. Kocaman bir Türk dünyasından bahsediyoruz. Bu coğrafya üzerinde yaşayan binlerce, yüz binlerce Türk'ten bahsediyoruz. Ve biz sadece bir örneği elimizde mevcut bulunan kaynaklardan aldığımız veya işte kendimiz kurguladığımız bir örneği alarak o örnek üzerinden bütün Türk dünyasının İslamlaşmasını anlatıyoruz. Bazen iyi örnekler alıyoruz. İyi olarak anlatıyoruz her şeyi o örnek çerçevesinde, böyle hep iyi olmuş gibi. Bazen de kötü örnekler alıyoruz. O kötü örnek özelinden bütün böyle şey. Bir kere bu genellemeleri yapmamamız lazım. En önemli şeylerden bir tanesi o. Yani işin sadece tarihi ve teolojik bir mesele olmadığını, aynı zamanda da hem psikolojik, sosyolojik, hatta kültürel, ekonomik, siyasi. Yani bakın, insana dair ne varsa hepsinin içinde olduğu bir süreç olduğunu bilerek bu meseleye bakmamız lazım. Bir de bu işin bir süreç dahilinde olduğunu anlamamız lazım. Çünkü din değiştirme birey olarak da öyle. Yani pat diye gidip olmuyorsunuz. Buna ani din değiştirme diyor işte din psikologları. Örnekleri yok değil, var. Tek tük de olsa var. Mesela hepimiz duyarız işte Hazreti Ömer'in mesela din değiştirmesi buna örnek gösterilir. İşte bu Pavlus'tan bahsedilirken onun o değişimi, dönüşümü bunu örnek gösterir. Ama bakın onlar bile böyle bir anda tek başına olmaz. Yani Hazreti Ömer İslamiyet'i ilk defa duymuyor. İlk defa bir şeyle karşılaşmıyor. Ama hani meşhur hikaye vardır ya, rivayet, bu kız kardeşiyle ilgili, onun Müslüman olduğunu öğrenir, evine gider ve iyi bir niyetle de gitmez yani. Ama orada Kur'an okunduğunu dinler, onu duyar ve anında orada etkilenerek işte şehadet getirir, Müslüman olur. Dünya tarihinde bunun örnekleri vardır. Ha, şunu da hemen söyleyelim. Sadece Müslüman olanlarla ilgili değil, başka dinlere geçenlerle ilgili de böyle örnekler. Bunlar çok meşhur örneklerdir. Ama yüzdeye vuracak olursanız insanların din değiştirme genel şeylerine baktığınız zaman binde bir, hatta bazen milyonda biri tekabül eder. Dolayısıyla din değiştirmeleri böyle izah edemeyiz ani bir süreç gibi. Evet. Bu bir süreçtir. Buna dikkat edeceğiz. Bizim Türkler söz konusu olduğunda, söz konusu hadisenin sadece Talas'ta, sadece ne bileyim Horasan'da, sadece Mavera-ün-Nehir'de, bir şehirde, bir bölgede değil, koca Türk dünyasında meydana gelen bir hadise olduğunun ve bu coğrafya içerisindeki kültürel, siyasi, iklimsel farkların, ya bunların farkına varacağız. Son olarak da şu çok önemli. Döneme ait bizim bu hadiseleri okuduğumuz kaynakların tamamı Arap-İslam kaynakları. Hı hı. Ve dolayısıyla bu kaynakların da meselelerin tamamına kendi durdukları yerden baktıklarını, verdikleri bilgileri, yaptıkları değerlendirmeleri kendi durduklara göre yaptıklarını da unutmayacağız. Şimdi bunları hep böyle bir arada düşündüğümüz zaman işte kitabımızda anlatmaya çalıştığımız o çok katmanlı, çok sebepli, çok sonuçlu bir süreci de ortaya koyma imkanımız olur.
1: Çok haklısın. Sadece teolojik değil, kimlik, kültür, tabii, bir devlet anlayışı olarak, bir toplumsal hayat olarak bütünsel anlamda bakmışsınız kitapta da bu
0: şimdi
1: akşam
0: din,
1: da edeyim.
0: Şöyle bir şey, şimdi mesela Gökalp'i de bu din kültür müdür, medeniyet midir şeyine sokan o. Şimdi normalde din aslında medeniyet olarak değerlendirir. Fakat evet öyledir. Ama diğer taraftan da din toplumların kültürünü de oluşturan şeylerin başında geliyor. Yani dolayısıyla aslında bir medeniyet, yani çünkü evrensel, beynelmilel bir şey. Kültür ise milli. O yüzden medeniyet diyoruz. Ama bir dine girdiğiniz, o dini kabul ettiğiniz zaman o dinin temel felsefesi, ibadetleri, bir takım özellikleri çerçevesinde o millete ait bir kültür oluşuyor. Yani bakın şimdi bizim mesela kültürümüz, örf ve adetlerimiz dediğimiz zaman, yani Ramazan adetlerimizden tutun da işte kılık, kıyafet, ne bileyim bir takım şeyler. Bunların birçoğunda dini
1: bile
0: referanslar var. Tabii. Hele hele tarihe baktığımız, tabii, zaman. Dolayısıyla yani işte böyle bir şeyi bir dinden başka bir dine geçiş, sizin de söylediğiniz gibi hele hele Orta Çağ dünyasında, ya devlet yönetim sisteminizden tutun kıyafetinize, yeme içme alışkanlıklarınızdan tutun işte diğer bütün özelliklerinize sirayet eden bir değişim ve dönüşüm
1: adalet
0: ifade ediyor.
1: Adalet sisteminize bile sirayet ediyor kesinlikle.
0: Tabii ki. Dolayısıyla yani o bütüncül bakışı bilerek meseleye yaklaşmamız lazım ki sadece bir yönünü görüp diğer yönünü işte görmezden gelirsek falan bu meseleyi çözmemiz mümkün değil.
1: Bu bakış açısıyla hocam, İslamiyet öncesinde Türkler tek ve değişmez bir inanç sistemine mi sahipti, yoksa şimdi İslamiyet'le tanışmadan önceki yapılarını da anlamaya çalışıyoruz.
0: Tabii,
1: farklı
0: çok
1: coğrafyalarda
0: önemli
1: yaşayan Türkler sonuçta ve bu Türk toplulukları arasında mesela önemli dini ve kültürel farklılıklar bulunuyor muydu? Hepsi başka bir şeye mi inanıyordu?
0: Evet.
1: Neye inanıyordu? Bunları
0: tabii,
1: biraz
0: tabii, birazcık bahsedelim.
1: O karşılaşmalara değinelim.
0: Tabii. Şimdi bu din değiştirme süreci, yani süreç içindeki din değiştirmenin ilk aşaması olarak bütün araştırmacılar buna işaret etmişler. Ne yapıyorlar? Mesela bir diyelim ki Kore'de işte din değiştirmişler. Şimdi bunların üzerinde çeşitli anketler, işte bir takım böyle çalışmalar yaparak bu süreç modellerini çıkartıyorlar. Ha, burada hemen şeyi söyleyeyim. Hiçbir din değiştirme hikayesi diğeriyle aynı değil. Çünkü her insan, şu hani parmak izi hiç birbirine benzemez ya, hiçbir insan birebir aynı değildir. Evet, benzetmeler, birbirinden çıkarmalar yapabiliriz ama her din değiştirme tecrübesi ayrı bir tecrübedir. Onu baştan belirtelim. Şimdi bütün bu araştırmaların ilk safı olarak bahsettikleri şey bu süreç öncesi durum. Buna ortam ya da bağlam diyorlar. Burada şunu yapıyorlar. Bir, din değiştiren toplumun siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik vaziyeti neydi? Bunlar önemli çünkü. Bir de diğer taraftan da din, yani yeni dini sunanlar veya o dini öğrendiği kitlenin durumu. Şimdi bu noktada Türklere baktığımız zaman bu konularda da çok yazıldı, çizildi, tartışmalar falan da var. Yani ayrıntılı burada belki 10 tane program yaparsınız ama genel hatlarıyla biraz önce söylediğim gibi Türk dediğimiz bir adam değil. Türk dediğimiz bir şehirde yaşayan insan değil. Bir küçük bir topluluk değil.
1: Evet.
0: Türk dediğimiz Kaşgar'dan ta işte Doğu Avrupalara kadar bütün o Deşti Kıpçak'ta, bütün işte Mavera Ünnehir'de, hatta ve hatta bu tarihler itibariyle yani artık 7. 8. yüzyılda falan Ön Asya'ya da inmiş çok geniş bir kitleden bahsediyoruz. Şimdi bu kadar geniş bir kitlenin aynı anda hepsinin göçebe olması, aynı anda hepsinin konar göçer olması veya şehirli olması, hepsinin aynı anda gök tanrıya inanıyor, hepsinin aynı anda Budist veya şu bu, böyle bir şey mümkün değil. Yani hem siyasal olarak hem inanç olarak hem kültür, medeniyet, ekonomik olarak da farklı bölgelerde yaşayan farklı Türk toplulukları arasında farklılıklar var. Ama benzerlikler yok mu? Tabii ki var. Evet. Hepsi Türkçe konuşuyor. Hepsinde bir ana kültür kalıbı var. Çünkü Türkler gerçekten de kadim bir millet olarak millet şuuruna da erişmiş. Dili, kültürü, inanç dünyası ve herhalde burada

0: en önemli olan şey Türk töresi dediğimiz şey. Türk töresi, bir de Türk düşüncesi dediğimiz şey. Bu kadim çağlardan itibaren bütün Türk topluluklarda gördüğümüz bir yapı. Fakat işte coğrafyaya göre, bölgeye göre, iklime göre, bazen siyasi teşekküllere göre de ufak tefek farklılıklar olmuş. Şimdi bu çerçevede siyasi olarak baktığınız zaman bazı araştırmacılar bunun listesini çıkartmaya çalışmışlar. 50-60 tane neredeyse bu sözünü ettiğimiz tam böyle İslamiyet'te tanışma çağında 50-60 civarında Türk siyasi teşekkülünden bahsediyor. Bunların bir kısmı dış dünyayla münasebetteler, hatta mücadele halindeler. Ama yine önemli bir kısmı da kendi içlerinde de çatışma halindeler. Böyle bir siyasi kaos, siyasi dağınıklık var. Hele hele Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra böyle bir şey olmuş. Sadece Maverunnehir'de belki 10 tane şehirde 10 tane ayrı siyasi teşekkül söz konusu. Dini açıdan baktığımız zaman evet, gök tanrı inancı adeta milli bir din gibi Türkler arasında yaygın ve kabul gören bir inanç, bir düşünce, bir felsefe. Ama bunun yanında farklı Türk topluluklarında o gün bilinen bütün dinlere mensup Türk topluluklar var. Budist Türkler var, Maneist Türkler var, Mecusi Türkler var. Hatta Hristiyan Türkler var. Ve işte Hazarlarla biliyorsunuz Musevi Türkler var. Şimdi bakın bunu bir kenara özellikle yazalım. Yani öyle bir algı var ki özellikle bu kılıç zorundan bahsedileceği zaman ya işte geldiler Araplarla işte birden ya arkadaş aynı yüzyılda bütün bu dinlerle temas halinde Türkler.
1: Aslında hepsiyle temas halinde. Çok haklısınız, şunu anlıyoruz. Yeni dinlerle din ve düşüncelerle ilişki kurma biçimine baktığımızda Türklerin din değiştirmeye tamamen kapalı olmadığını görüyoruz
0: kesinlikle,
1: aslında.
0: Kesinlikle. Bakın o konuda çok enteresandır. Türk milletinin bu tarihsel yürüyüşündeki en büyük, yani başarısındaki en büyük sebeplerden bir tanesi bana kalacak olursa bu. Duruma göre, şartlara göre kendisini yenilemeyi, karşılaştığı yeni şartlara, buna iklim, coğrafya da dahil, İntibak etmeyi çok iyi biliyor. Tutucu bir millet asla değil. Şimdi bazıları bunu böyle işte Türkler işte İran'a geldiler, asimile oldular, oraya gittiler. Hayır, asimile falan olmuyorlar. Bakın o günden bugüne biz hala Türkçe konuşuyoruz. Hala Türk devlet geleneğinden bahsediyoruz. Türk kültür ve medeniyetini yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Ama ne yapmışız? İşte mesela bugünkü şeyle söyleyelim. Kırgız dağlarından ovaya indiğinde ovaya uyum sağlamış. Türkistan coğrafyasından işte Maverunnehir'e, İran'a geldiğinde oraya uyum sağlamış. Orta Doğu'ya gelmiş, buraya uyum sağlamış. Bizans'la karşılaşmış ki bu sadece şeyde değil, savaş tarzında falan da öyle. Yani şimdi Türkistan'daki savaş stratejisi ve taktiğiyle, silahlarıyla, bütün şeyleriyle aynısıyla gelip de herhalde Bizans ordusuyla Haçlılarla savaşamazsın. Sürekli bir yenileme, sürekli bir yenilenme şeyi söz konusu. Bakın devlet yönetim sisteminde de bunu görüyorsunuz. Yani o bölgedeki, o dönemin, o bölgenin şartlarına göre olan devlet sistemini gittiği yere göre değiştirmiş, geliştirmiş, intibak etmiş. Ve böylelikle aslında bugün sözünü ettiğimiz Türk kültür ve medeniyeti dediğimiz şey de böylelikle ortaya çıkmış. Bunu gastronomiye bile dökebilirsiniz. Yani Orta Asya coğrafyasında, Türkistan coğrafyasında geliştirilen yeme, içme kültürüyle Orta Doğu'ya, Anadolu'ya, başka yere gittiği değişmiş. Almış, kendinden bir şey katmış ve özgün bir şey çıkartmış. Türk dediğimiz şey bu manada sadece bir ırkın adı değil, bir kültür medeniyetin adı. Evet. Şimdi meseleye böyle baktığımız zaman işte o dediğiniz noktaya geliyoruz. Yani intibak ediyor, geliştiriyor, yeniliyor kendisini. Evet. Buna bağlı olarak da hem inanç sisteminde hem de diğer bütün şeylerinde böyle bir hareketlilik, böyle bir şey söz konusu. İşte İslamiyet'in kabulünden önce birçok farklı dinle karşılaşmış olması ve asla tamamen değil ama bölgesel olarak belli olaylarla, ki bu olaylarda da bazen ekonomik sebepler, bazen siyasi sebepler, bazen başka sebepler etkili olmuş, bu dinleri kabul etmişler. Yani ilk defa bir dinle karşılaşmıyorlar. Evet. Din değiştirme tecrübesine önceden de sahipler. Bu da aslında işte o yenilenme ve intibak etme, kendilerini geliştirme şeyinin daha İslamiyet'ten önce de kendilerinde mevcut olduğunu göstermesi bakımından önemli. Fakat

0: şey değişmiyor, şu değişmiyor. Mesela şimdi Hristiyan oluyor mesela. Ama Hristiyan olduktan sonra da diğer Hristiyan topluluklarla ki olanların büyük bir kısmı şeydir. Ya Nesturi Hristiyanlardır Maverai'n-Nehir'de. Bir de Ortodokslar. Hani günümüzde de var Ortodoks Hristiyan Türkler, Gagavuzlar vesaire. Bir bakıyorsunuz Hristiyanlığı da Türk gibi yaşıyor. Mesela kurt yoğurtusu var adamların. Yani şimdi yani Hristiyan oluyor ama klasik bir Bizanslı gibi ne bileyim diğer işte Hristiyan topluluklar gibi Hristiyan olmuyor. Budist, Türk Budistine bakıyorsunuz işte Bartok falan da onu yazmış. Yani diyor ki bunlar tamam Budist oldular ama işte et yemeyi yasaklayan Budizmi işte bir şey et yeme dini haline getirdiler diyor. Yani olsa da temel Türk düşüncesi ve Türk töresinin dışında çok fazla hareket etmiyorlar. Ha, edenler olmuş mudur? Belki olmuştur. Yani tam anlamıyla Budistleşen. Onlar da zaten artık Türk olmuyorlar. Çünkü burada bakın dinden kaynaklanan bir değişim, dönüşüm veya asimilasyon yok. Temel Türk karakterini yansıtan işte Türk töresi. Türk temel düşüncesinden koptuğun zaman ha Budist olmuşsun, ha Hristiyan olmuşsun, ha Müslüman olmuşsun bir şey değişmiyor. O zaman zaten artık o Türk şeyinden ayrılıyorsun. Ama baktığımız zaman gördüğümüz zaman işte Uygurlara bakıyoruz mesela diğer şeylere bakıyoruz. Evet bazı topluluklar eleştirilmiş bazı özelliklerini kaybettiler diye Kaşgarlı öyle diyor. Yani bunlar diyor Budist oldular savaşçılığı unuttular falan diyor. Ama diğer yandan Uygur tarihi ne bir bakıyorsunuz orası da bir savaşlar tarihi. Yani şeyler devam ediyor. Hasılı yani din değiştiriyor evet coğrafya değiştiriyor işte mekan değiştiriyor onu değiştiriyor bunu değiştiriyor ama hep Türk kalıyor. Eğer Türk kalmasaydı zaten biz bugün Türklerden bahsediyor olmazdık. Ama bu bir tecrübe o bakımdan işaret etmeniz önemli oldu.
1: Töre ve inanç demişken hocam tam da bununla bağlantılı bir soru soracağım dediniz ki yani illa kendinden kendi töresini yaşıyor. Şimdi Türklerin eski inançlarıyla Budizm, işte Musevilik, Hristiyanlık gibi eski inançlarıyla İslamiyet arasında güçlü benzerlikler var mıydı?
0: Evet, çünkü özellikle bu, Gök Tanrı inancıyla. Evet. Şimdi Gök Tanrı inancı din midir, inanç mıdır? Bu da hep tartışılır. Belki inanç demek şu aşamada daha şey. Niye din diyemiyoruz? Şimdi din diyebilmemiz için bir din oluşabilmesi için belli şartlardan bahsedilir. Kuralları, emir yasakları, ibadet şekilleri, ibadethaneleri vesaire vesaire. Biz Gök Tanrı dinine ait bu kapsamda şeyleri çok tespit edemiyoruz. Şimdi günümüzde bazıları böyle tengricilik diye bir şey kurguladılar. Yani artık şu anda var böyle bir realite. Asla o dönemde tengricilik diye bir şey yok. O dönemde öyle bir din, öyle bir inanç, öyle bir şey yok. Ha, günümüzde ne yapılıyor? Ha, bu da olmaz değil, olabilir. Ama en azından hani tarihsel bir şeymiş gibi lanse edilmesi de çok doğru değil. İşte eski Türk inanç sisteminde tespit edebildiğimiz kaynaklara yansıyan bir takım şeyleri veya arkeolojik verilerde vesaire de ortaya çıkan bir takım şeyleri ele alarak onu bir sistemleştirmeye çalışıyorlar. Tengricilik dini gibi bir şey. Onu göremiyoruz. O yüzden bu inanç denme şey var. Şimdi bunlardan en önemlisi bu tek tanrı inancı. Bakın tek tanrı inancı aslında semavi dinlerin temel özelliği, ilk baş ve ilk şeyi tevhid inancıdır. Tek tanrı inancıdır. Bütün semavi dinlerin şeyi budur. Ve garip bir şekilde İslam tarihinden de görebildiğimiz, öğrenebildiğimiz kadarıyla, daha dinler tarihinden de öğrenebildiğimiz kadarıyla, Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberlerin ilk şeyi budur. Allah birdir. Fakat insanoğlu zaman içerisinde şirke düşüyor. Yani Allah'ın yanına, bazen yerine başka bir şeyler, ara bir şeyler koyuyor ve işte o anda Allah'ın dini bozuluyor. Allah'ın dini bozulunca da yeni bir peygamber geliyor. Yani bu süreç hep böyle devam etmiş. Şimdi buradan hareketle şunu diyenler de var. Ya acaba Türklere de aslında bir peygamber tebliği ulaştı mı? Şimdi bununla ilgili de en çok ön plana çıkan Zülkarneyn peygamberdir biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de de işte adı geçen peygamberlerden biri. Burada çok enteresan bir şey var. Zülkarneyn çift boynuzlu demek. Kelime anlamı bu Zülkarneyn. Oğuz Kağan'la özdeşleştirilir. Ve Türkistan coğrafyasında başta Türkmenistan olmak üzere Oğuz Kağan'ın bütün temsili çizimlerinde çift boynuzlu.

0: bir şey görürsünüz Oğuz Kağan'da. Yani bakın bu belki onu çizen bile Zülkarneyn'in bu anlama geldiği ve Oğuz Kağan'la işte bağlantısı şeklinde özellikle düşünüp çizilmiş bir şey değil. Ama böyle bir şey oturmuş. Dolayısıyla Oğuz Kağan veya daha eski bizim bilemediğimiz belki de mitolojik çağlarda ki bu İslam tarihinin şeyine de aykırı bir iş değil. Çünkü her ümmete bir peygamber ve şeyden söz edilir. Böyle bir şey. Bu tek tanrı inancı önemli bir şey. Şimdi bazıları bunu küçümsüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi hani dedik ya bir görüş şunu diyordu. İslam öncesi Türk inançları özellikle gök tanrı inancı İslamiyet'e benzer olduğu için Türkler İslamiyet'i kabulde zorlanmadılar. Ve biz bunu ifrat tefrit görüşlerinden birisi olarak nitelendirdik. Şimdi burası tamam. Ama bazıları da mesela şöyle diyor. Ya zaten benziyorsa niye o zaman İslamiyet'i kabul etti? Yani kendi dininde bunlar varsa yeni bir dini niye kabul etti? Bir tartışmaya giriyor. Şimdi şurası çok açık. Türklerin İslamiyet'e yönelmesinin tek ve biricik sebebi önceki inançlarıyla İslamiyet arasındaki benzerliktir demek doğru değil. Ama bakın şunu demek de doğru değil. Bu benzerlikler İslamiyet'e yönelmelerine veya İslamiyet'in onların biraz daha böyle dikkatini çekmesine yardımcı olmadı. Şimdi bunu demek de çok doğru değil. Dolayısıyla bu başta tek tanrı inancı olmak üzere. Mesela bizde işte Türk kamu hukuku diyeyim bu noktada cezalandırılan bir takım şeyler var. İşte bunlardan bir tanesi mesela bu haksız yere adam öldürmek İslam hukukunda öyledir. Haksız yere adam öldürmek, mürtetlik, zina. Şimdi bunların cezası işte İslam hukukunda ölüm cezası olarak nitelenir. Şimdi bunun aynısının neredeyse benzeri Türklerde de mevcut. Bir bakıyorsunuz o tek tanrı inancının etrafında oturan şeyler. Temelde ahlak, erdem buna benzeyen şeyler. Toplumsal hayattaki işte bir takım dinamikler gerçekten de hani İslamiyet'te benzeşen şeyler. Bilhassa bu şehitlik meselesi. Yani bu da çok önemli. Çünkü Türk toplum yapısı içerisinde bunların çok ciddi karşılığı olan şeyler. İnsanların zihninde oluşan şeyler. Dolayısıyla bunların da Türklerin İslamiyet'le ilk tanıştıklarında, İslamiyet'le ilgili ilk bilgileri aldıklarında hani bir şey kurdukları konular olarak söylememiz mümkün. İbni Fadlan seyahatnamesinde o geçerken İbni Fadlan işte Türklerden bahsettiği yerlerde buna ilişkin şeyler vardır. Şimdi dedik ya bu kılıç zoru meselesini getirenler. Şimdi bakın orada şöyle bir kıssa var. Burada özellikle kıssa demeyeyim bir pasaj onu anlatmak
1: lütfen
0: isterim.
1: Hocam.
0: Şimdi İbni Fadlan işte giderken İtil Bulgar Kralı'na tabii hava şartları çok kötü. Şey şartları çok kötü. Böyle soğuk zamanlar. Bir tipinin içinde kalıyorlar. Çok böyle zor bir iklim şartlarının içinde kalıyorlar. O arada İbni Fadlan'a refakat eden Türklerden bazıları şey diyorlar İbni Fadlan'a. Ya diyorlar sen ne istiyorsun bizden bu işte bu şu havada bize bunu çektiriyorsun bu yol burada çekilir mi falan. O da diyor ki bir şey istemiyorum diyor. Bir olan Allah'a inanmanızı istiyorum diyor. Bu soruyu soran Türk de yine böyle biraz da aslında espri şeklinde ya zaten inansak inanırdık gibi bir laf ediyor. Bir şey söylüyor. Bunu da İbni Fadlan yazıyor. Şimdi aynı Türk daha sonra da sorular sormuş İbni Fadlan'a. İbni Fadlan bunları da yazmış. Mesela diyor ki sizin tanrınızın diyor eşi var mı diyor. İbni Fadlan'la diyor tövbe estağfurullah falan diyor. O da onunla diyor ki benimle beraber o da diyor tövbe istiğfar etti. Yani orada başka bir ilişki aralarında biraz böyle esprili biraz böyle şey bir işten bahsediyor. Fakat bazı araştırmacılar bu mesela bunu alıyorlar. Biraz önce anlattığım örnekten hareketle ya işte Türkler tek tanrıya inanıyor diyordunuz bak adam burada kendisi diyor inanmıyoruz falan. Şuraya getirmek istiyorum lafı. Yani kaynaklarda mevcut verileri ve bilgileri bağlamı dışında bambaşka bir yaklaşımla ele alındığı zaman da çıkartılan garip garip sonuçlar var. Mesela bazı iyelik şeyler var işte Umay mesela Umay kültü vardır bizde çok güçlü bir kültürdür bu. Mesela Tanrıça diyor Umay'a. İşte diyor ki Türklerde bilmem kaç tane tanrı vardı. Ya onlar tanrı değil işte. Yani şeye baktığınız zaman

0: bir çeşit ruh veya ne bileyim iyilik iyesi. Günümüzde İslamiyet ve bütün dinlere baktığımız zaman da buna benzeyen şeyler var. Hı hı. Yani insanların yere saygı duyması, suya saygı duyması, nimete saygı duyması, herhangi tabiatla ilgili bir takım şeylere saygı duyması, onları kutsal olarak kabul etmesi Allah'a şirk koştukları anlamına gelmez. Tam tersine Allah'ın yarattığı tabiata, bir takım şeylere bir önem, bir kutsallık atfetmek ile sınırlıdır. Bunları kalkıp da işte bir panteon gibi diğer toplumlarda gördüğümüz gibi çok tanrılı bir şeye getirmenin de bir alemi yoktur. Dolayısıyla yani bu kaynakları değerlendirirken de işte o sözünü ettiğim bağlam çerçevesinde düşünüldüğü zaman doğruya en yakın, gerçeğe en yakın değerlendirmeleri yapabiliriz. Ama kalkıp da oradaki bilgiyi, veriyi, kaynağı, yerini, şeklini, zamanını, şuyunu, buyunu görmezden gelip böyle kendi istediğimiz yorumu, kendi düşündüğümüz şeyi ispatlamak istercesine yorumlamaya kalktığımız zaman da işte iş bambaşka bir boyuta evet. gidiyor. Bunu da özellikle belirtmek istedim.
1: Evet hocam. Baktığımız zaman hocam İslamiyet 7. yüzyılda ortaya çıkıyor. Ama Türklerin Araplarla ilişkileri İslamiyet öncesine dayanıyor.
0: Tabii.
1: İşte cahiliye döneminde baktığımızda ticaret yapıyorlar vesaire. O zamanlar daha Arapların zihninde Türk imajı nasılmış?
0: Şimdi bu konuyla ilgili de kaynaklarda böyle çok farklı ve değişik bilgiler var. Şimdi Türkler nispeten tabii ki Araplara uzak bir coğrafyada yaşıyorlar. Doğrudan temas yok. Hı hı. Ama netice itibariyle Türkler hareketli bir topluluk ve zaman zaman bir de arada Sasaniler, İran'da kurulan devletler var. Orada asker olarak görev yapan, ticaret yapan diğer falan Türkler var. Ya bir şekilde Arapların Türkleri tanıdığını ve bildiğini cahiliye dönemi edebi ürünlerinden anlıyoruz. Bunlar günümüze ulaşmış. Şiirlerde geçiyor. Nasıl geçiyor şiirlerde? Genellikle hep kahramanlıkları, savaşçılıkları münasebetiyle geçiyor. Dolayısıyla İslamiyet öncesinde, daha Hazreti Peygamber'den önce de Türkler hakkında Arap coğrafyasında, Araplar arasında bir şey olduğunu biliyoruz. Fakat bunu çok böyle abartılandırıp hani bugünkü dünya gibi düşünüp işte Türkler Arapları tanıyorlardı, işte ilişkiler böyle bir şeyden çok fazla söz etmek mümkün değil. Takdir edersiniz ki yani Orta Çağ dünyasında şimdi İspanya'da yaşayan bir adamla Türkistan coğrafyasında yaşayan bir adam, Arap coğrafyasında yaşayan bir adamla Kafkaslar'da veya ne bileyim işte Sibirya'da yaşayan ya ne kadar birbirlerini tanıyabilirler? Nedir? Bir tüccar gelmiştir. İşte bir savaşta işte karşılaşılmıştır. İşte Araplar Sasaniler üzerinden işte oradaki Türk savaşçılardan haberdar olmuştur
1: Sasani
0: falan.
1: Sasani ordusunda görev yapan Türkler
0: tabii,
1: var mesela.
0: Tabii. Türkler bütün dünyada, evet. Bütün dünya ordularında bakın bunu abartı olarak söylemiyorum. Bilhassa şu Kıpçaklar gitmedikleri yer yok. Nereye bakarsanız bakın mutlaka ve mutlaka bir Türk topluluğu ya paralı asker olarak, ücretli asker olarak ya da başka bir vesileyle mutlaka ve mutlaka bir yerlerde yer almışlar. Yani şaşırıyoruz bazı işte bir bakıyorsun İspanya'dan çıkıyor, bir bakıyorsun İngiliz ordusunda çıkıyor, bir bakıyorsunuz Çin ordusunda savaşan Türk var. Zaten bizim Orta Çağ'a geldiğimizde hep söylerim Malazgirt Savaşı'nda bile Bizans ordusunda mesela paralı şeyler var. Türk askerleri var biliyorsunuz Buğuzlar, Peçenekler, şunlar bunlar. Onların ötesinde Selçuklu Türklerinden de var. Yani Oğuz kökenli olanlar da var Bizans ordusunda. Dolayısıyla bu vesileyle hani her yerde varlar. Ama bunu Türklerin Arapları çok iyi tanıdığı veya Arapların da Türkleri çok iyi tanıdığı şeklinde yorumlamak mümkün değil. Şimdi İslamiyet'in doğumundan sonra bu şey birazcık daha artıyor. Hatta bazı ayet-i kerimelerin doğrudan Türklere işaret ettiğine dair. Daha sonra bazı hadis-i şeriflerde Türklere yer verildiğine dair ciddi bir literatür oluşuyor. Fakat burada da şöyle bir şey var. Bunun sebebi şu. Bunların ortaya çıktığı dönem Türklerin artık İslamiyet'i kabul edip İslam dünyasında çok etkili bir güç haline geldikleri dönem. Yani Selçuklular dönemi falan. Ve bu dönem yazılan kaynaklarda işte o şeyden kaynaklanan bir şey var. Yani Türklerle İslamiyet

0: böyle daha ne diyelim, daha derin, daha eski, daha kadim buluşturma girişimi var. Mesela bir sürü hadis-i şeriften bahsediliyor.
1: Hocam, o örnekleri vermeden önce bir küçük

Mülteciler anısına hazırlanan Gazze'den dünyaya insanlık adına bir not daha. Filistin için gazeteci dayanışması platformunun çıkardığı direniş sembolü Gazze, sahada canları pahasına mesleklerini sürdürenlerin sesi olmaya devam ediyor. Gazze Genel Koordinatörü Cahide Hayrünnisa Çiçek, neye neden gönüllü olduklarını 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Devam ediyoruz an ve zamana kaldığımız yerden. Profesör Doktor Erkan Göksu hocamla beraberiz. Türklerin İslamlaşma sürecini konuşuyoruz ve bu bütünsel süreç nasıl gerçekleşti, hangi serüvenlerden geçirdi hocamdan detayları almaya devam ediyoruz. Sayın hocam, hadislerle Türk varlığını konuşuyorduk. Evet, evet. Aradan önce yarım kaldı. Buyurunuz devam edelim.
2: Şimdi bir hadis literatürü var. Ama bu hadislerin oluşma süreci genellikle Türklerin İslamiyet'i kabul edip İslam dünyasında da etkili bir güç haline gelmelerine paralel olarak gelişen bir şey. Dolayısıyla bunlar kıymetli mi? Evet kıymetli. Önemli mi? Evet önemli. Ama hani bunun üzerine bir çok fazla bir şey inşa etmemiz çok doğru değil. Tarihsel olarak doğru değil. Tek tük de olsa Türk sahabiler yok mudur veya işte İslamiyet'e henüz daha ilk bu aşamalarda kabul eden Türkler yok mudur? Vardır, olabilir. Veya işte Hazreti Peygamber'in Hendek'te veya diğer başka bir gazvede, savaşta bir Türk çadırında oturduğuna dair bir kayıt var mıdır? Evet vardır. Ama bunların hepsi iki toplum arasında böyle anlamlı ve Türklerin İslamiyet'i kabulüyle neticelenecek o sürece etki eden büyük faktörlermiş gibi değerlendirmek çok mümkün görünmüyor. Mesela şöyle düşünelim. Şimdi Selman'ın Farisi var mesela. Fars kökenli, adı üstünde. Şimdi Selman'ın Farisi'nin işte sahabe olması, ilk dönemlerde İslamiyet'i kabul etmiş olması, Farsların da işte İslamiyet'i kabul ettikleri henüz daha o dönemde nasıl anlamına gelmiyorsa bunları da böyle değerlendirmek lazım. Asıl diğer ciddi temaslar Hazreti Ömer dönemiyle başlıyor. Hazreti Ömer döneminde bu Sasani İmparatorluğu'nun yıkılıp aradaki o şeyin ortadan kalkmasıyla Türk ülkeleriyle Müslümanlar arasında, Müslüman Araplar arasındaki ilk ciddi ve yoğun ilişkiler yavaş yavaş başlıyor.
1: Yumuşama dönemi yani.
2: Bu daha başlangıç dönemi diyelim. Hı. Buraya ilk temaslar diyelim. Temas. İlk temaslar dönemi. Bu arada yine bu süreç dahilinde düşündüğümüz zaman zamanlama da çok önemli. Yeni dini sunanlarla yeni dini kabul edecek veya yeni dinle karşılaşanların ilk o temas halinde ne zamana denk geldiği de önemli. Yani günümüzde de öyledir. Şimdi insanın bile eşref saati vardır biliyorsunuz. Yani bir olay bugün yaşadığınız, karşılaştığınız bir olaya ertesi gün aynı olayla karşılaştığınız zaman tepkiniz farklı olabiliyor. Bu bakımdan zamanlama da önemli. Burada da ona şöyle bir küçücük bahsedelim. Şimdi Göktürk hakimiyeti çökmüş. O dönemde Türkler arasında ciddi ve büyük bir siyasi güç yok. Diğer taraftan bu tarafa baktığımız zaman İslamiyet yeni doğmuş. Yeni Müslümanların, fatihlerin o gaza ve fütuhat şuurunun en yüksek olduğu, yani en samimi olduğu bir dönemden söz ediyoruz. Yani bir yerde büyük siyasi teşekkülden mahrum bir Türk topluluğu var genel anlamda. Ama diğer taraftan da yeni doğmuş ve o yeni doğuşun aşkıyla fetihlerde bulunan ve İslam şuuruyla gerçekten de hareket eden bir kitle var. Bu Hazreti Ömer, Hazreti Osman, bu dönemler için söylüyorum bunu.

0: Hazreti Ömer döneminden sonra Hazreti Osman döneminde de biliyorsunuz bu Kafkaslar tarafında bir takım faaliyetler var. İşte bu Hazar Türkleriyle vesaireyle. Ben kitapta da o bahse çok girmedim. Ben ağırlıklı olarak Türkistan coğrafyası merkezli şey yaptım. Çünkü oranın dinamikleri birazcık daha farklı işliyor. Ve baktığımız zaman da hani doğrudan doğruya böyle o süreci yine böyle çok doğrudan etkileyen bir şey değil. Asıl tanışma diyeceğimiz dönem Emevilerle beraber başlıyor.
1: Ama kötü bir tanışma oluyor.
0: Kötü bir tanışma
1: orada?
0: Ne yazık ki.
1: Şimdi, Hazreti Ömer dönemindeki gibi o böyle bir geçişler
0: yok,
1: değil.
0: Yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ne yazık ki. Şimdi Emeviler bakın burada söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Bunlar 661'de falan kuruldular. Kurulmadan önce de malumunuz Hazreti Osman döneminde yaşanan o sıkıntılar, çatışmalar. Ardından Hazreti Ömer, Hazreti Ali döneminde yaşanan şeyler. Hazreti Ali'nin şehadetine varan hadiseler, ardından Kerbela olayları. Yani bakın İslam dünyasının en acı, en büyük yaralarından birisi. Ve olay sadece Hazreti Peygamber'in torunlarının, Ehli Beyt'in katli ve orada yapılan bir sürü insanlık suçuyla kalmadı. Günümüze kadar ulaşan bu Şii-Sünni çatışmasını ki yani bu kadar kanı ne Haçlılar dökebildi, ne kafirler dökebildi, ne başkaları ve hala bakın bu kan akmaya devam ediyor. Şimdi bu olayların üzerine kurulan, bu olayların müsebbibi diyebileceğimiz insanların kurduğu bir devlet Emeviler. Şimdi bu noktada bu tanışma dediğimiz şeyde din değiştirme olgusunu o süreç dahilinde inceleyenler şunu tespit etmişler. Bu tanışma aşamasında yeni dini sunanlarla yeni dini de tanışanlar arasındaki ilişkiyi temel belirleyen nokta şu. Yeni dini sunanlar kim ve nasıl sundular? Şimdi bakın bizim aslında bütün bu Türklerin İslamiyet'i kabul sürecinin en önemli kilit noktası burası. İşte bu kılıç zoru diye olayı anlatanların en önemli argümanı bu Emeviler döneminde yaşananlar. Gerçekten de Emeviler bakın bunlar 661'de kuruldular, 750'de yıkıldılar. Yani 100 yıl bile değil. Ama Emeviler dönemi gerçekten de İslam tarihi açısından değerlendirdiğimizde siyasi ve askeri olarak başarılılar şimdi adamlar onu kabul edelim. İslam devletini nereden aldılar, nereye getirdiler? Yani genişlik olarak, büyüklük olarak falan. Ama İslam'ın özü, ruhu, efendim adalet ilkesi ve birçok hususta Emeviler dönemi gerçekten de çok sıkıntılı ve tartışmaları bugüne kadar ulaşan sorunlu bir dönemdir. Şimdi bu dönemde sadece şunu söylemem yeterli. Bakın ilk Emevi valisi yani bizim Türk ülkelerine giren Mavera Ünnehir'de Amuderya'yı geçip işte Buhari'ye falan sefer düzenleyen adam Ubeydullah bin Ziyad. Bu Ubeydullah bin Ziyad kim biliyor musunuz? Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in mübarek naaşının üzerinden atıyla geçen adam. Yani bu adam peygamberin torununa acımamış. Gelip de bu Türk ülkelerinde işte Türkiye, Fars'a, diğer işte bölgenin mahalle halkına acıyacak hali yok. Ve bunların bu sözünü ettiğimiz bakmayın siz fütuhat falan diyoruz ya fütuhat mütuhat değil. Fetih metih yok ortada. Çünkü fetih bakın İslami bir kavramdır. Fetih kelimesi fetah yani açmak fiilinden gelir. Fatih açan demektir. Peki neyi açıyorlar? Neyi açıyorlar? Bir bölgeyi, bir coğrafyayı İslam'ı açıyorlar. İslam'ı açmak kılıçla mı olur? Kılıçla mı açılır? Yani biz mesela bu biliyorsunuz cihat kavramı da öyledir. Yani cihadı herkes savaş zanneder kılıç. Hayır. O küçük cihattır. Yani Kur'an'ı manada da öyledir. Büyük cihat ise bambaşka bir şeydir. Kişinin nefsiyle mücadelesidir. Bakın çok anlamlı, kıymetli şeyler bunlar. Ama bugün cihat deyince insanların aklına işte kılıç, işte evet. Savaş hep bunlar geliyor. Şimdi fetih de öyle. Dolayısıyla bir şeye fetih diyebilmen için fethin şartlarını yerine getirmiş olması lazım. Şimdi adam zulmetmişse, suçsuz günahsız insanları katletmişse, bir takım işte yaptırımlar uygulamışsa bunun adı fetih olamaz. Kimse kusura bakmasın. Yani bütün İslam tarihi içinde buna böyle bakarsınız. Bakın buradaki çok önemli detay şu. Şimdi Arapça'da bugün bizim Türkçe savaş dediğimiz kelimeyi karşılayan bir sürü başka kelime var. Muharebe, işte harp, müdarebe, işte mücadele bir sürü kelime var. Ama bakın Allah ne yapmış? Bunların hepsini bir yana koymuş. Fetih diye, cihat diye kavramlar ihdas etmiş. Eğer fetih, cihat dediğimiz şey alelade muharebe olsaydı Allah niye bunlara cihat desin veya fetih desin? Demek ki fetih ve cihat dediğimiz şey muharebe değil, harp değil. O şartları yerine getirmesi lazım. Bu manada baktığımız zaman Emevilerin bunu yaptığını söyleyemeyiz.
1: Akıncılık yapıyor. Aynen öyle.
0: Gidiyorlar.
1: Ama İslamiyet'i anlatmak mı yoksa ganimetler, topraklar,
0: anlatan
1: vergiler.
0: Anlatan yok. Bakın ta Kuteybe bin Müslim zamanında. Yani ta Hazreti Ömer'den falan başlatacak olursak neredeyse 50 sene sonra Maveraün Nehir'de ilk mescit yapılıyor. Mescid-i Cuma yapılıyor. Yani Cuma Camii yapılıyor. Şimdi böyle bir tebliğ olabilir mi? 50 yıldan söz ediyoruz. Yani Ubeydullah bin Ziyad, ardından Said bin Osman, ardından Selm bin Ziyad, arada kaç tane daha Horasan valisi var? Bunların hepsi o bölgeye güya sefer yapıyorlar. Ama bir tanesi ya bir mescit yapayım, bir cami yapayım, şuraya bir alim bırakayım da işte İslam'ı anlasın. Böyle bir şeyler yok. Gidiyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar, esir alıyorlar, ganimet elde ediyorlar, geri dönüyorlar.
1: Hocam bir de Emevi yönetimi Arapları diğer Müslüman topluluklarından üstün gören bir politikası
0: da
1: var.
0: Şimdi bakın bu da çok önemli. Dedik ya nasıl, ne şekilde, evet. İşte bu da ona giriyor. Şimdi Emevilerde, şimdi Araplarda İslamiyet öncesinden böyle önemli karakteristik özelliklerinden birisi olarak asabiye olarak nitelendirdiğimiz bir düşünce sistemi var, asabiye. Bu asabiye aslında Türkçe'ye tam çevirdiğimiz zaman içtimai tesanüt, işte sosyal birliktelik gibi falan filan algılanabilir. Fakat kabile esasına dayalı, kabile asabiyesine dayalı bir şey var. Yani şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz çok sayıda kabileler var ve bu kabileler arasında da savaş, darp eksik olmuyor. Bu asabiye dediğimiz şey Kureyşlilik bilinci. İşte o kabile bilinci dediğimiz şey. Ve birbirlerine karşı çok acımasızlar. Hatta Hazreti Peygamber de işte biliyorsunuz Kureyş'in Haşimiler kolundandı. O günkü mevcut yönetimde bulunanlar da yine Kureyş'in Ümeyye, yani Emeviler işte, yani Emevi kolundandı. Ebu Süfyan ve diğerleri. Hazreti Peygamber'e itaat etmemelerinin, iman etmemelerinin en önemli sebebi Hazreti Peygamber'in Haşim olmasıydı. Yani özetle şöyle söyleyeyim mealen. Yani Ebu Süfyan ve diğerleri şöyle diyorlar aslında. Ya tamam, Allah bir peygamber göndermiş olabilir. Biz tamam buna iman ederiz. Ama diyor bizden olmadığı müddetçe biz Allah'ın gönderdiği peygambere itaat etmeyiz, iman etmeyiz. Çünkü öyle bir rekabet ve savaş var ki Beni Ümeyye ile Haşimiler arasında. Bu daha sonraki süreçte de devam etti. Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ali dönemindeki karışıklıkların çıkmasının temel sebebi bu kabile asabiyesidir. Şimdi Emevilerle beraber önceki o kabile asabiyesi bir yandan devam ederken, çünkü Emeviler Ehl-i Beyt'e zulme devam ettiler. Hatta ve hatta bizim işte belki de şansımız İslamiyet'i tanıma ve şey aşamasında, bu Emevilerin zulmünden bıkan, kaçan birçok mutasavvıf, birçok alim Şam'dan, yani Emevi şeyinden yeni fetih bölgelerine kaçtılar. Kendilerini, canlarını attılar. Horasan'a, Maveraün Nehir'e. İşte Türkler arasında İslamiyet aslında bunlar aracılığıyla da yavaş yavaş yayıldı. Bunlar da doğal olarak Emevi zulmünden de bahsettiler. Evet. Hazreti Peygamber torunlarını, Ehl-i Beyt'in başına gelenler. Bakın burada bir şey söyleyeyim. Bizim Türk Müslümanlığının temel vasıflarından birisi Ehl-i Beyt sevgisidir. Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt sevgisidir. İşte Türk Müslümanlığının temel karakterinin böyle bir şey olmasının sebeplerinden birisi, tek sebep demiyorum bakın, sebeplerinden birisi işte budur. Yani Emevi zulmünden kaçan mutasavvıfların, alimlerin, büyüklerin diyelim, işte Horasan Maveraün Nehir'e gelmesi, burada samimi düşüncelerle İslam'ı tebliğ etme çabaları ve bu çabalar sırasında da işte onların o Ehl-i Beyt sevgisini Türklere aşımaları, bu şekilde kalmış bizde. Dediğiniz gibi mevali politikası dediğimiz bir politika var.
1: Mevali diyoruz.
0: Mevali, evet.
1: Yani Arap olmayan Müslümanlar ikinci sınıf gördükleri.
0: Aynen
1: politika.
0: Öyle. Mevali köle demek. Arapçada bazı böyle kelimeler vardır. Mevla, tekili Mevla, çoğulu mevali. Şimdi enteresan bir şekilde efendi anlamına da geliyor. Mesela Mevla falan deriz ya.
1: Evet,
0: Mevla.
1: Mevlam deriz.
0: İşte aynı kelime aslında. Arapçada böyle şeyler vardır. Yani aynı kelime böyle ifrat ve tefrit şeylerine gelir. Şimdi mevali diyorlar. Ha mevali geniş bir kelime.

0: kelime. Vali, veli, mütevelli, bu kelimeler de buradan gelir. Aslında şöyle, yani özüne baktığınız zaman şu. Biraz önce dedim ya, kabilecilik var. Şimdi ben Kureyş'tenim. Diyelim ki birisi var, Kureyş'ten değil. Ben onu yanıma alıyorum. O benim Mevlam oluyor. Ben onun Mevlası oluyorum. Kureyşli değil ama benim ailemin mensubu gibi oluyor. Yani aslında olumlu, müsbet manada ona sahip çıkma, ona şey yapma. Benden değil ama işte benim gibi. Hani ben onun velisiyim, koruyucusuyum. Böyle bir şey var. Fakat işte bu sonraki dönemlerde o ona iyilik yapmak, onu sahiplenmek anlamı uçmuş gitmiş. Sadece
1: kölelik kalmış.
0: Bana tabisin ama benden değilsin. Benim kölemsin, bana bağlısın gibi bir noktaya gelmiş. Ve ne yazık ki Emeviler burada bildiğiniz işte bugün ırkçılık olarak nitelendirebileceğimiz uygulamaları yapıyorlar. Şöyle bir şey olabilir mi? Adam Müslüman olmuş, Türk, Fars, Arap değil, başka bir şey. Camide, mescitte asla ve asla bir Arap'ın önünde namaz kılamıyor. Geride kılacak, arkada kılacak.
1: Neden?
0: Çünkü mevali.
1: Ha.
0: Üstün ırk, Araplar üstün ırk. Bu mevali asla Araplara şey yap. Yani Emeviler şunun şeyine girmişler. İslamiyet'i Araplıkla özdeşleştirmişler. Ve kendilerine öyle bir kibir, öylesine bir şey. Yani kendileri işte İslam'ın temsilcisi, diğer herkes onların şeyi. Yani
1: evet.
0: Böyle kölesi gibi bir şey. Bakın şimdi İslam hukukunda gayrimüslimlerden öşür ve cizye alınır. İki vergi. En genel anlamda söylüyorum. Bunların ayrıntıları uzar. Müslümandan ise haraç ve cizye alınır. Müslümandan da öşür alınır. Tek vergi alınır. Şimdi adam Müslüman oluyor. Bunlar hala gayrimüslimlerden alınan vergileri almaya devam ediyorlar. Hayır, bir de onur kırıcı bir şey. Ben Müslüman olmuşum. Benden hala gayrimüslimlerden alınan vergiler alıyorsun. Ha, gerekçeleri de şu. Ya bunlar aslında gerçekten Müslüman olmadılar. Vergi vermemek için işte Müslüman oldular. Bakın Hazreti Peygamber döneminde de buna benzeyen uygulamalar vardır. Ya bir adamın açıp da kalbine bakamazsın. Böyle hadis-i şerif vardır. Yani adam Müslümanım diyorsa onu Müslüman kabul edersin ve şey yaparsın. Hatta ve hatta işte müellife-i kulüp dediğimiz bir şey vardır. Kalbini İslam'a ısındırmak. Yani adamdan alıyorsan almazsın. Hani yaklaştırmak için onu bir takım böyle sempati şeyleri kurarsın. Ekonomik olarak da bu olur. Şimdi Emeviler bunları yapmıyorlar. O kadar kötü ve can sıkıcı uygulamalar var ki. Mesela bir Türk bir Arap kızıyla evlenemiyor. Şimdi İslam'da bunu yasaklayan bir şey var mı? Ama Emeviler bunu yasaklıyorlar. Hatta ve hatta mesela gizli gizli işte evlenmişler diyelim duyurmadan. Tespit edildiği zaman kadı marifetiyle nikahı bozuyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz böyle bir yaklaşımı, böyle bir şeyi? Hele hele Türklerin böyle bir şeyi kabul etmesi mümkün mü? Dolayısıyla bütün bu yaklaşımlar... Sayısız bir sürü örnekler var. Yani şimdi burada hepsini teker teker anlatmaya zamanımız da yetmez ama bir, ordularla geliyorsun, savaşla, kılıçla, işte işgal ederek adamların topraklarını ele geçiriyorsun, esir alıyorsun, ganimet alıyorsun, geri dönüyorsun. Üstüne üstlük çok az bile olsa İslamiyet'i kabul eden varsa bunlara da böyle davranıyorsun. Bir sürü katliam yapmışsın, bir sürü bilmem ne yapmışsın. Şimdi diyorlar ki kılıç zoruyla kabul etti. Ya etmiyorlar zaten. Etseler zaten bu kadar savaş olmaz, bu kadar şey olmaz. Dolayısıyla Emeviler döneminde yaşananlar kötü bir tanışma. Türkler Emevi ordularına direniyorlar. Sonuna kadar da savaşıyorlar. İslamiyet'i falan da kabul etmiyorlar. Tek tük edenler var mı? Evet var. Yani şöyle diyelim, yüzde olarak bakacağınız zaman hani ilk başta söyledim ya, bakın şu kocaman bir Türk dünyası var. Bu sözünü ettiğimiz, bakın kocaman bir Türk dünyası var. Bu sözünü ettiğimiz olaylar bu kocaman Türk dünyasının sadece şurasında meydana geliyor. Şu kadarcık yerde meydana geliyor. Burada bile İslamiyet'i kabul edenlerin Türk kitlesi içerisinde yüzdesini, evet elimizde bir veri yok ama baktığımız zaman %3'ü 5'i geçmiyor. Şimdi işte bu arkadaşlar diyorlar ki kılıç zoruyla kabul ettiler. Ya kardeşim, şu kadar Türk dünyası var. Burada hadiseler meydana geliyor. burada bile

0: %3'ü 5'i geçmezken siz buradaki kötü örneklerden hareketle nasıl bu kadar her tarafın aynı şekilde Müslüman olduğunu söylüyor? Yani bu hiçbir şeye uygun bir yaklaşım değil.
1: Hocam şimdi bahsettiğimiz Emevi dönemindeki kötü uygulamalar yüzünden o Türklerin Müslüman gözükürken anladığım kadarıyla eski inançlarına bir taraftan devam ettiği i̇şte durumlarda
0: az. Tek tük de olsa evet çok az.
1: Tabii ki bu şeyi de söylüyor hocam. Yani zorlayıcı yöntemlerin din değiştirmede kalıcı etki olmadığını da gösteriyor.
0: Olmaz. Hangi din olmuş? Tabii, yani böyle bir şey olabilir mi?
1: Bir taraftan da hocam hangi döneme denk geliyor? Buhara'da camiler yaptırılıyor.
0: Evet.
1: Buhara'da camiler yaptırılıyor. İşte halka namaza katılmaları için teşvik.
0: Para falan veriliyor.
1: Sağlanıyor, para veriliyor. İşte yerel halkın evine yerleştiriyorlar. Bunlar hangi dönem oluyor?
0: Şimdi bu da Emeviler dönemi. Kuteybe bin Müslim diye bir komutan. Bu Ubeydullah'tan onlardan falan çok sonra. İşte ilk camiyi açan, ilk defa böyle ya bu iş böyle olmayacak. Hani halkı ısındırmamız lazım, bir şeyler yapmamız diye faaliyetlere başlayan Kuteybe. Şimdi bunları söyleyince evet güzel gibi geliyor. Ama Kuteybe de şunu yaptı bakın. Kuteybe diyor ki işte camiye geleceklere para verelim işte. Ya parası olmayanlar gidiyor parayı alıyor. Ama büyük bir kısmı ona ihtiyaç duymayanlar veya bunu onuruna yedirmeyenler de girmiyor. Benim o tercüme ettiğim Tarihi Buhara'da mesela bunlar anlatılır. Hı hı. İşte köşkler var mesela. İşte onları da davet ediyorlar namaza. Onlar gelmeyi reddediyorlar. En son adamların köşklerini basıyorlar. Evlerini yıkıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Hatta onların köşklerinden aldıkları işte mobilyaları diyeyim, kapıyı, şuyu, buyu getirip işte Cuma camisinin penceresine, şuyuna, buyuna kullanıyorlar. Bir de Kuteybe'nin asıl kötü yaptığı iki şey var. Bunlardan bir tanesi Buharalıların evlerine Arapları yerleştiriyorlar. Görünürde amaç şu. Ya işte Araplar, Müslümanlar buraya gelsin. İşte İslam'ı bunlardan öğrensinler. Ama asıl şey o değil. Evin adamın yarısını evini ona veriyorsun. Şimdi bu Emevilerde bir de öyle bir şey var. Bu Arap koloniciliği. Yani getirdikleri Arapları fethettikleri bölgelere yerleştiriyorlar. Orada mal mülk sahibi yapıyorlar. Şimdi düşünün, benim evim var, çoluğumla çocuğumla kalıyorum. Evime bir Arap ailesini getirip yerleştiriyorlar. Diyorlar ki evin yarısı senin, yarısı onun. Arazim var, arazinin yarısı senin, yarısı onun. Şimdi bunu güya güzel bir şey gibi anlatırlar da ya bu kabul edilebilir bir şey mi? Şimdi bunların hepsi büyük bir tepkiye sebep oluyor. Evet, korkudan veya başka sebeplerden olabilir. Bu dönemde evet ben Müslümanım deyip mecbur kalanlar olabilir mi? Olabilir. Biz bunu kabul ediyoruz. Fakat bunlar dediğim gibi çok çok çok çok az olan hadiseler. Ve o büyük coğrafyanın sadece bir yerinde meydana gelmiş. Bir de bu kılıç sorunu iddiasını ortaya atanlar ve şey yapanlar. Yahut asıl Türk'e hakaret ediyorlar. Türk milleti doğduğundan beri savaşlarla, mücadelelerle yaşamış bir millet. Yani Türk'e hakaret ediyorsun.
1: Baskıyla olacak iş değil Türkleri Müslüman yapmak.
0: Ya değil, hele de Türklere. Türkler ilk defa mı savaş kaybettiler? Yani korkularından din değiştirecek olsalar da hepsinin Budist olması lazımdı. Yani Çin karşısında, diğer ordular karşısında. Yani daha yeni ortaya çıkmış, dünyada öyle çok fazla bir şeyi bile olmayan Arapları görecekler. İki tane kılıç şıkırtısında hemen Allah biz korktuk, dininize geçtik diyecekler. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya bu bir kere Türk'e hakarettir bak. Yani bu iddiayı dillendirenlerin buna dikkat etmesi lazım. Zaten bu iddiayı ilk ortaya atanları da incelediğimiz, baktığımız zaman şimdi buradan isimlerini söylemeyeyim de kim oldukları belli, herkes bilir. Yani böyle Türk tarihine hem Türkiye düşman, hem İslam'a düşman, hem bugünkü devlete düşman, işte böyle adamlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu şekilde yani Türkiye, İslam'a aleni düşmanlık besleyerek yazdığı eserlerin tamamını ortaya çıkartmış bir adam, Türkler kılıç zoruyla Müslüman oldular diye bir tez ortaya atıyor ve bugün bu yeri geliyor işte tırnak içinde söyleyeyim, ben Türkçüyüm diyen insanlar bu tezi savunuyorlar. Ve işin komik yanı da ne? Şimdi Tarihi Buhara'yı ben tercüme ettim. Yani onların o işte katliam, talkan, cürcan şeyleri lan. Ben tercüme ettim zaten bunları anlatırken. Yani ana kaynaklarından birisini. Mesela bana da bazen böyle bir şey yapıyorlar, eleştiriyorlar.

0: eleştiriler görüyorum sosyal medyada. Son derece saygısızca, son derece böyle şeyce. Bana bunları anlatmaya çalışıyorlar. Ya kardeşim, bunları ben tercüme ettim zaten. Bana ne anlatıyorsunuz siz? Ama meseleye bakış açıları son derece yanlış, onu söyleyeyim. Ortada reel bir gerçek var. Emeviler döneminde bunlar yaşandı mı? Yaşandı. Emeviler bunları yaptıkları için tarih onları lanetledi. Bakın,
1: Kayıp bir yüzyıl olarak
0: kesinlikle.
1: kötü bir tanışma evresi.
0: Kesinlikle. Bakın, bir eser tercüme ettim. Yine ben Gaznelilerle ilgili. Gaznelilerden bahsediyor eser. O sırada Gurlulardan bahseder o coğrafyada. Bakın müellif ne diyor biliyor musunuz? İşte 12. 13. 14. yüzyıl, 15. yüzyıl müellifleri hepsinin eserlerinde var. Aynen şöyle diyor bakın. Ben demiyorum şimdi, buradan da hemen şey yapanlar olur da, bu zındık Emeviler diyor. Bütün İslam minberlerinde Hazreti Ali ve Ehli Beyt'e, onun pak haline, küfür geleneğini, zulüm geleneğini ortaya çıkarttıkları zaman bir tek diyor bu gurlular onların bu emirlerine uymadı. O yüzden diyor bunlar şöyle büyük soydur, böyle büyük soydur. Bakın, bütün İslam kaynakları Emevilerin bu zulümlerini, Ehli Beyt'e zulümlerini ve diğer bütün yazar, bunları ben söylemiyorum. Yani bugünkü modern araştırmacılar değil. O dönemin bütün kaynakları, üstelik Şii kaynaklar falan da değil. Bunların hepsi Sünni kaynaklar yani, yazar. Bugünlerde bir Emevi şeyi oluştu. Yani böyle Emevileri bir çok seven bir kitle var. Bir de böyle bir kitle var. Şimdi biz bunu açıkça burada ifade ediyoruz. Bunlar yaşandı. Söylediğimiz şey şu. Türkler bu onur kırıcı bir şekilde İslam'ı falan kabul etmediler. Ha, ne zaman kabul ediyorlar? Bakın, bu Emevilerin bütün bu zulümleri, bütün İslam toplumlarına ve tabii ki Türklere bu zulümleri büyük bir tepkiye yol açıyor. Bütün Araplar da Emevileri desteklemiyor. Onu da söyleyelim. Mesela İmam-ı Azam desteklemedi bunları. Bir sürü büyük alim Emevilerin karşısında set oldu. Abdullah bin Zübeyr, meşhur sahabe Zübeyr'in oğlu, Medine'de hilafetini ilan etti Emevilere karşı. Bakın, o, işte o dönemde Mekke'yi mancınıkla taşa tuttu Emeviler. Düşünebiliyor musunuz? Mübarek Kabe'nin örtüsü Emevilerin attığı mancınık taşlarıyla zarar gördü. Bakın, Emeviler böyle bir devlet yani, böyle bir şey.
1: Sonra hocam yine.
0: İşte bütün bu tepkiler Abbasi ihtilali dediğimiz ihtilali doğurdu. Ve 750'de askeri kanadını Türklerin, içeriden Ehli Beyt Araplar ama biraz da Farsların etkisiyle Abbasi ihtilali dediğimiz bir ihtilal ortaya çıktı.
1: Yani bir işbirliği geldi
0: Aynen öyle,
1: Abbasiler.
0: Çünkü zulmediyor ya Emevi herkese. Hepsi bir araya geldiler, Emevileri yıktılar. 750'de. Bakın, 90,
1: 750 yılı.
0: 100 yıllık, 90 yıllık bir ömürleri var. Hem de ne yıkma? Bütün Emevi büyüklerini bildiğiniz katliamdan geçirdiler. Gömülmüş mezarlarından çıkardılar, kemiklerini yaktılar. Bakın, Emevilere karşı öyle bir kin birikmiş ki. Yani müthiş bir kıyım uyguladılar Emevi. Sağ olanların hatta böyle çok iğrenç şekillerde öldürdüler. Yani mesela sopalarla dövüyorlar. Adamlar altta can çekişirken üstüne halı serip ziyafet yapıyorlar. Yani o
1: Anladım.
0: kadar böyle insanlık dışı muamelerle Emevilere böyle yaptılar. Bakın, bunları yaptılar. Ha, bir kişi hariç, onu mutlaka söylememiz lazım. Ömer bin Abdülaziz. Biraz önce bütün bu Emevi politikalarını anlattık ya, kötü politikaları. Bu Ömer bin Abdülaziz, ikinci Ömer de deriz biz ona. Bu uygulamaların tamamına son vermişti hilafeti döneminde. İki
1: Ama
0: yıl falan süre.
1: ölümünden sonra eski
0: Aynen
1: politikalara
0: devam
1: geri
0: etti.
1: dönmüştü.
0: Hatta orada çok meşhurdur. Bakıyor ki işte bu haraç cizye almaya devam ediyorlar. Oğlum, siz ne yapıyorsunuz diyor. Adamlar Müslüman olmuş. Af buyurun diyorlar ki işte bunlar Müslüman değil. Nereden anladınız diyor. Af buyurun diyor, sünnet olmayı reddediyorlar. İşte orada meşhur bir laf söyler. Der ki, Allah bizi bu ümmetin başına sünnetçi olarak mı gönderdi? Eğer bunlar biz Müslüman olduk diyorlarsa, şehadet getiriyorlarsa vergi almayı bırakacaksınız. Ya, ama bırakmıyorlar. Çünkü ciddi bir ganimet, ciddi bir gelir söz konusu. Öyle din, iman, İslam'ı yayayım, öyle bir dertleri yok. Şimdi işte Abbasiler iktidara gelince Abbasi ihtilalini yapanların önemli bir kısmı askeri kanadı Türk. Ebu Müslim Horasani ve ona bağlı bir sürü Abbasi dâileri, şunlar bunlar Türk. Bir de zaten Emevilerin yıkış sebepleri bu ikinci sınıf davranmaları falan. Ne oluyor? Bir düzelme oluyor.

0: Yani Arap olmayan toplumların da yönetime kendini yer bulduğu.
1: Daha işte, eşit şartlar.
0: Aynen öyle, eşit şartlarda, orduda, idari teşkilatta falan. İşte bakın burada artık o tanışma, kötü tanışma tanımaya dönüyor. Ben orada başlıklandırırken o tanışma şeyini etki tepki dedim. Emevilerin o tepkisi, etkisi bizimkilerin o tepkisine yol açmış. Ve bakın bir din değiştirme olayında sürecin bu aşamasında belirleyici rol yeni dinin nasıl sunuldu? Ya günümüzde de öyle. Dünyanın en güzel düşüncesini, en güzel projesini, en doğru şeyini insanlara hakaret ederek, kafalarına vurarak anlatırsanız kime lafınızı geçirebilirsiniz, dinletebilirsiniz, kabul ettirebilirsiniz? Ama dünyanın en şeytani şeyini, en kötü şeyini tatlı dille, gerekli yöntemleri kullanarak da insanlara kabul ettirirsiniz. Bu kadar açık. Doğru. Dolayısıyla Emevilerin bu politikası Türklerin İslamiyeti değil.
1: Bakın, gönlünün ısınmasına evet, sebep oldu.
0: Buna sebep olmadı. Yani Emeviler bunu bitirdi. Ha burada şunu da söyleyeyim. Burada Türkler İslam'a karşı savaşmadılar. Burada Türkler Emevilere karşı, zulme karşı, Arap istilacılığına karşı savaştılar. Ve İslamiyet'i tanıma imkanları olmadı genel anlamda söylüyorum. Ama Abbasiler döneminde işte tanışma başladı. Şimdi düşünürsene. Mesela Talas Savaşı bunun için güzel bir örnek. Şu açıdan güzel bir örnek. Şimdi önceden hep kavga ediyoruz biz. Sürekli kavga ediyoruz. Fakat Talas Savaşı'nda ilk defa ittifak yapıyoruz. Yan yana duruyoruz ve Çinlilere karşı savaşıyoruz. Şimdi bakın bu bir işte eşik aslında.
1: Siyasi o güne bir kadar, ortaklık önce.
0: E tabi. Önceden savaş. Karşı karşıyaydın. Birine kılıç mızrak sallıyordun. Ama ilk defa yan yana duruyorsun. Ve ortak bir düşmanla savaşıyorsun. İşte bu şeye sebep oldu. Yani o savaşlar bitince Türkistan coğrafyasında tanışma dediğimiz şey, tanıma dediğimiz şey meydana gelmeye başladı. İletişim. Önce iletişim. Bir insanla iletişim kuramazsanız nasıl tanıyacak? Yoktu ki o iletişim. Sürekli savaşlar vardı.
1: Ama yine de Talas Savaşı'na Türklerin Müslüman olduğu savaş diyemeyiz.
0: Tabii ki.
1: Yani ya biraz öyle iddialar
0: ilk da. Başta da söyledim. Evet. Şimdi yani şimdi düşünün bakın. Talas şu koca Türk dünyasındaki bir nokta. Burada kaç tane asker var? Yani düşünün şu kadar bir Türk dünyası var. Şuradayız biz. Velev ki Talas Savaşı'ndaki ordudaki bütün Türkler Müslüman olmuş olsalar bile genel Türk kitlesinin yüzde kaçını teşkil ediyorlar. Şimdi buna eski hocalarımız işte o bir kırılma anı demeyelim ama bir eşik gibi düşündüklerinden. Çünkü ortak hareket ediyorsun. İlk defa yan yana geliyorsun. Belki bunun için hani önem verdiler. Ama işte bazen bu verilen önemler maksadı aşıp bambaşka bir boyuta geliyor. İşte Talas Savaşı'ndan sonra Abbasiler Türklere de idarede yer vermeye başlayınca bir takım şeyler olunca tanıma evresi başlıyor. İletişim ve etkileşim başlıyor. Burada bir şey daha söyleyeyim. Bakın bunu da söylerken Abbasiler döneminde de her şey güllük güneşlikti falan filan. Aman böyle düşünmeyelim. Şimdi bir sürü Türk komutan var. Büyük komutanlar bunlar işte. Uşru Sonalı Afşin bunlardan bir tanesidir. Meşhur bir adam. Amuriye'ye kadar fethetti. Mutasım'ın büyük kumandanı. Müthiş bir adam. Bizans ordusunu yendi falan filan. Babek isyanını bastırdı. Bir sürü bir şeyler. Ama aynı Afşin bu büyük zaferlerden sadece birkaç yıl sonra zındıklık ithamıyla ortadan kaldırıldı. Yani mesela Araplar da işte nüfuzul etrak derler bu dönemi. Abbasiler döneminde Türk işte etkisi, Türk nüfuzu falan. Ama bunu bizim anladığımız manada olumlu bir şey de söylemezler. Yani Abbasilerin bittiği, yani Abbasiler şöyle bitti. Türkler etkili oldu, Abbasiler bozuldu anlamında kullanırlar. Dolayısıyla evet Türkler etkilidir. Birçok büyük alim var, komutan vardır, askerler vardır. Hassa birliği Türklerden oluşur. Başkenti Samarra'ya taşıtmışız. İşte Mutasım'ın annesi Türktür. Memun döneminde en büyük sayıya ulaşmıştır. Mevali asker kökeni falan filan ama bu biraz yanıltıcı bir şey. Çünkü biraz önce söylediğim gibi birçok Ebu Müslim Horasani Abbasi ihtilalini yapan adam, kumandan. Ebu Müslim Horasani de zındıklık ithamıyla öldürüldü Abbasi halifeleri tarafından. Anlatabiliyor muyum? Yani evet bir rahatlama var Emeviler dönemiyle kıyasladığımızda. Ama Abbasiler döneminin de bütün Türkler için müthiş böyle bir iyi bir şeylerin olduğu falan dönem gibi düşünmek yine aldatıcı olur. Onu da söyleyelim. Hal böyle olunca

0: Emeviler döneminde Türkler arasında evet yavaş yavaş İslam tanınıyor, birazcık işte İslamiyet'i kabul artıyor ama 10. yüzyıllara falan 8. 9. hatta 10. yüzyıllara gelene kadar o sözünü ettiğim koca Türk dünyasındaki Türkler arasındaki İslamiyet'i kabul oranı hala %20'lerde 30'larda daha 40'lara ulaşmış değil. Asıl ne zaman başlayacak? İşte 10. yüzyıldan itibaren yani 900'lü yıllara geldik bakın. 900'lü yıllara geldik. İşte bu yüzyıllarda kaynaklar bize kalabalık Türk kitlelerinin böyle 50 bin çadırlık, 100 bin çadırlık, 200 bin çadırlık ki çadırlı bizde bir kişi olarak hesaplanmaz. Yani bir hane halkı gibi düşünün. Çok büyük kitlelerin İslamiyet'i kabul ettiklerini görüyoruz. Bakın Emevilerden bahsettiğimiz dönem kaçıncı yüzyıl? 7. yüzyılın sonları, 8. yüzyıl. Türklerin İslamiyet'i kabul ettiği dönem ne zaman? 9. 10.
1: 10.
0: 11.
1: yüzyıl.
0: yüzyıl. Ve bu dönemde artık Türkler değil mevali, değil işte şey, artık efendi. Çünkü kılıç artık Türklerin elinde. O yüzden ben öyle diyorum. Türkler kılıç zoruyla İslamiyet'i kabul etmediler. Çünkü İslamiyet'i kabul ettiklerinde yani artık bu 10. 11. yüzyılda kılıç zaten Türklerin elindeydi. Kime kılıçla kabul ettiriyorsun? Ve bu süreçte bu sözünü ettiğimiz siyasi askeri olaylar kadar etkili olan başka faktörler var. Bunlardan bir tanesi din adamlarının faaliyeti. Bakın bu Abbasiler döneminde savaş bitince Maverun-Nehir şehirlerinde camiler, mescitler, medreseler, burada ulema bunlar var. Biraz önce sözünü ettiğim mutasavvıflar, ilim
1: Sufiler,
0: adamları, sufiler
1: dervişler.
0: çok önemli.
1: Evet.
0: Mesela Şakih-i Belhi diye bir adam var. Bu adam bütün Türkistan'ı geziyor. Çok zengin bir adam.
1: Nasıl
0: Bütün malını,
1: anlatmışlar hocam?
0: mülkünü nasıl
1: Ve
0: anlatıyorlar
1: sade
0: biliyor musunuz?
1: bir dille mi, yani bir örneklerle mi, o kültürel dünyasına yakın kıssadan hisselerle mi,
0: Nasıl
1: resmi?
0: anlatıyorlar biliyor musunuz? Aslında bir şey anlatmıyorlar. Yaşıyorlar. Bakın bizim Alperenlerimiz, bizim Erenlerimiz nasıl Balkanları fethettilerse ne yaptı yani Sarı Saltuk gidip de bütün Hristiyanları önüne işte oturtup veya ne bileyim oradaki diğer Erenlerimiz işte Sufi dervişler şunlar bunlar oturun lan buraya size İslam'ı anlatacağım diyerek mi anlattılar? Hayır, yaşadılar. Öyle bir duruş sergilediler ki öyle dürüst, öyle insancıl, öyle bir profil çizdiler ki onları gören insanlar da ya arkadaş bunlar düzgün adamlar. Bak nedir yani bir öğrenelim yapalım. Bakın bu konuda en ön plana çıkan şey ne biliyor musunuz? Tüccarlar. Günümüzde aksini söyleyenler olabilir ama o dönemde Müslüman tüccarlar dünyanın en güvenilir adamları. Ve bütün dünyada ve Türk dünyasında bu adamlar ticaret yapıyor. Kervanlar o dönemde şey değil. Mesela bu alimler, dervişler falan da o kervanlara dahil olup böyle memleket memleket geziyorlar. Gittikleri yerlerde ribatlar kuruyorlar. İşte orada faaliyet gösteriyorlar. Tüccarlar o kadar güvenilir ki herkes onlarla iş yapmak istiyor. Ve işte bu ilişkiler insanların bak Emevilerin o zalim tabiatını görünce bunlara lanet olsun diyen insanlar bunların o iyi yüzlerini gördükçe ilgi duymaya başlıyorlar.
1: Evlilikler
0: Alaka
1: oluyor mu
0: duymuyor.
1: hocam,
0: Tabii
1: sıkıntı
0: ki,
1: mı?
0: tabii ki. Evlilikler başlıyor yavaş yavaş. Ticari ilişkiler, ortaklıklar başlıyor. Dediğim gibi artık mesela Buhara'da bir cami var, medrese var. Semerkant'ta artık İslam şeyleri var. Dolayısıyla insanlar gidiyorlar, geliyorlar, beraber yaşıyorlar. Aynı şehirde oturuyorlar, çocukları beraber oynuyor. Yani artık tamamen bir etkileşim oluyor. İşte bu noktada belki şunu şey yapma. Niye peki İslam'a bu kadar yöneliyorlar? Yani niye diğer dinler dedik ya, diğerleri değil de niye İslam'a? Niye biliyor musunuz? Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. Çünkü İslamiyet'i Emevi uygulamasını işte o bu uygulamasını değil, İslamiyet'in ruhunu, temel esaslarını, temel düşüncesini, felsefesini Türk o başta söylediğim töresine ve düşüncesine en yakın din olarak görüyorlar da o yüzden kabul ediyorlar. Etmezlerdi. Yani Oğuzlar durduk yerde ne diye bilmem kaç bin çadır halkı İslamiyet'i kabul ediyor. Etmeyebilirlerdi. Veya işte diğer bölgelerdeki insanlar mesela Hristiyan olan Türklerden bahsediyoruz. Bulgarlar ilk başta
1: İdil,
0: Hristiyanlardı.
1: Bulgarlar, Karahanlılar.
0: Karahanlılar daha sonra tabii İslamiyet'i kabul ettiler. İtir Bulgarları daha sonra

0: Müslüman oldular. Mesela işte Hazarlar var, Museviler adamlar. Yani şimdi niye, nasıl oldu da İslamiyet bu kadar yayıldı? Kılıçla mınışla değil.
1: Hükümdarlarının Müslüman olması da halkı etkiliyor, değil mi hocam?
0: Şimdi o dönemde şöyle bir anlayış var. Batı'da da böyle, Doğu'da da böyle. Halk hükümdarının dininden sayılıyor. Şimdi biz bazen diyoruz ya, Karahanlılar Müslüman oldu. Bu şu anlama gelmiyor. Bütün Karahanlılarda yaşayan herkes Müslüman olduğu anlamına gelmiyor. Karahanlı hanı Müslüman oluyor. Tebaası da Müslüman sayılıyor. Batı'da da böyle bu. Hatta 1400-1500'lerde bir anlaşma maddesi olarak da koyulmuş. Yani bu bir ön kabuldür. Yani adam Hristiyansa tebaası da Hristiyan sayılıyor. Herkes Hristiyan olduğundan değil. Yani bir ön kabul, bir konsensüs, bir şey böyle düşünülmüş yani.
1: Ama zamanla onu da kabul edip yaşamaya
0: E
1: başlıyorlar.
0: tabii ki. Şimdi zaten herhalde hani bu değişim dönüşüm falan diyoruz ya, mesele o. Şimdi bakın, baskıyla, zorla yapılan hiçbir şey içselleştirilmez. Korkuyla yaparsın ama içselleştiremezsin. Fakat biz şunu görüyoruz. Eğer bu adamlar iddia edildiği gibi kılıç zoruyla, sadece işte ekonomik sebeplerle, sadece şu bu sebeplerle Müslüman olsalardı, daha İslamiyet'i kabul ettikleri ilk asırda Kur'an tercümeleri var. Türkçe Kur'an tercümeleri. Bakın, Kutat Kubilik gibi bir eser yazılmış. Divan Lügati Türk gibi bir eser yazılmış. Bunlar hani hep denir ya, İslami dönem Türk edebiyatının eserleri. İncelediğiniz zaman şunu net bir şekilde görüyorsunuz. İslamiyet'i o kadar içselleştirmişler ki bugün bizim Arapçasını, Farsçasını kullandığımız bütün kavramların Türkçelerini bulmanız mümkün. Bayat adı birle söze başladım diyor. Besmele'yi Türkçe böyle söylemiş. Tanrı kelimesini kullanıyor. Cennet yerine uçmak kelimesini kullanıyor. Bakın. O Karahanlı Türkçesi, satır arası Kur'an tercümeleri var. Ve içselleştirmiş. Oraları okuduğunuz zaman Türkçe o kadar güzel bir şekilde kullanılarak, bu şunu özümsemiş. Özümsemiş. Yani ama burada işte önemli olan şey de şu. İslamiyet'i bir Arap gibi anlamıyor, bir Fars gibi anlamıyor, Türk gibi anlıyor ve Türk gibi yaşıyor. İşte bu noktada da
1: Bugünkü
0: Arap...
1: ön yargıları da kıracak bir şey söylediniz aslında.
0: Tabii ki. Şimdi bakın, İslamiyet bir din, bir mesaj. Müslüman demek İslam mesajını alıp uygulayan. Yani ortada bir fikir var, bir düşünce, bir din var. Müslüman ise onun icracısı. Şimdi aslında her şey öyledir. Bir ideoloji düşün. İşte Marksizm. Marx bir kitap yazıyor. Herkes Marx mı? Marx'ın o fikirlerini İtalya'da adam başka uyguluyor, Almanya'da başka uyguluyor, orada başka, orada başka. Rusya'da Rus coğrafyasına göre, Hindistan'da Hindistan. Bakın, her şey böyledir. Şimdi İslam da öyle. İslam bir mesaj. Temel esasları olan, temel felsefesi olan bir din. Ve Müslüman bunu alıp kendi hayatına uygulayan. Şimdi bu insan, insan ne yapacak? Kendi kültür, medeniyeti, işte coğrafyası, iklimi bunlara göre yorumluyor ve algılıyor. Şimdi bizde şöyle bir anlayış ortaya çıktı. Kılık kıyafetten yeme içme adetine kadar sanki Araplar nasıl yaşıyorsa kıyafetten şeye kadar böyle değil ama. Çünkü İslamiyet her ne kadar Arap Yarımadası'nda ortaya çıkmış olsa da evrensel bir din. Mesaj Arap coğrafyasındaki adama da, kutuplardaki adama da gidiyor.
1: Evet.
0: Ama şimdi Arap coğrafyasındaki mesajı algılayıp onu kendi hayatına uygulayan adamla kutuplarda yaşayan adamın uygulamasını eşitlemeye çalışırsanız bunu başaramazsınız. Bu sosyolojiye, psikolojiye, her şeye aykırı bir şey olur.
1: Böyle algılamamak da
0: Tabii
1: gerekir.
0: ki. Çünkü işte bu da şuna yol açıyor. Türk Müslümanlığı diye bir kavram var sosyolojik manada. Şimdi buna da kızıyorlar. Ya işte Müslümanlığın Türk'ü... Ya kardeşim bak, sosyolojik bir kavramdan bahsediyoruz. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şu kadar ilimiz var. Şimdi hepimiz aynı Türkçeyi konuşuyoruz. Hepimiz aynı devlete bağlıyız. Hepimiz aynı kanunlara bağlıyız. Ama Karadeniz insanının diliyle, lehçesiyle işte Akdeniz insanının şeyi farklı. Yeme içme kültürü farklı. Şimdi ben İzmir'den geliyorum, sıcaktan bunalmış bir şekilde geliyorum. Ardahan'daki adam da diyor ki, Kars'taki adam da, lan şu güneş biraz daha fazla olsa. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ortada reel bir Allah'ın yarattığı nizam içerisinde bakın. Çünkü Allah böyle dilemiş, böyle yaratmış. Allah dileseydi bütün dünyada iklimler aynı olurdu. Herkes aynı dili konuşurdu. Herkes aynı renkte, aynı dilde, aynı kültürde olurdu. Ama Allah böyle dilemiş. Kültürleri farklı farklı yaratmış insanları. E şimdi bunlar istiyorlar ki herkes aynı dili konuşsun. Herkes aynı kıyafeti giysin. Herkes iftarını aynı şeyle açsın. Ya böyle şey olmaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı. İşte bizimkiler çok başarılı bir şekilde Türk Müslümanlığı şeyini oluşturmuşlar.
1: Aslında çok güzel bir noktaya getirdiniz hocam. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle ortaya çıkan Türk İslam düşüncesini bir medeniyet tasavvuruna dönüştürmek. Kesinlikle, bunu da alimler kesinlikle çok güzel yapmış. Yani Farabi, İbn Sina, Biruni, işte Hoca Ahmet Yesevi gibi. Tabii. Yani bu isimler aracılığıyla hocam nasıl gerçekleşmiş o inanç, o tasavvuf, o ahlak anlayışı?
0: Tabii tabii. Şimdi ben dört cephe olarak ayırıyorum. Birincisi Türk Müslümanlığının bütün İslam kültür medeniyeti içerisinde. Birisi işte kelam, fıkıh cephesi. Şimdi enteresan bir şekilde İmam-ı Azam diye bir adam çıkıyor. Şu anda nerede bir Türk varsa Hanefidir. Bakın yani Türklükte bu kadar özdeşleşmiş bir şeydir bu. Bir yerde Türk gördüğünüz zaman Hanefidir. Bir yerde Hanefi gördüğünüz zaman Türktür. Yani büyük ölçüde bu böyledir. Şimdi bunun sebebi ne? Hangi Türk İmam-ı Azam'ın kitaplarının tamamını okuyup İmam Şafii veya diğerlerini de okuyup ondan sonra ben Hanefiyim dedi? Bu böyle bir şey değil. İmam-ı Azam Türk muhitinin ve Türk düşüncesinin işte fıkıh ekolünü oluşturan adam. Dolayısıyla benim okuma yazma bilmeyen babaannemin İslam'la ilgisi, bilgisi ve İslam'ı yorumlaması, İmam-ı Azam'ın yorumuna uygun olması onun kitabını okumasından değil. İmam-ı Azam'ın zaten Türk düşüncesini sistematik hale getirmiş olmasından kaynaklanıyor. İmam Maturidi diye bir adam çıkıyor. İşte o dönemde yaygın olan işte kelam açısından işte Eş'ari kelamı ki genellikle işte Arap coğrafyasına ve Arap düşüncesine hitap eden bir şey olarak ondan farklı, Mutezile düşüncesinden farklı bir kelam ortaya koyuyor ve bu kelam Türk düşüncesinin yansıması. Bakın. Dolayısıyla Türkler Maturidi Hanefi çizgide oluyorlar. Bu bakın bir şey yani biraz önce söylediğim sebeplerden kaynaklanan bir şey. Bu bir ruh, bu bir düşünce. İşte hani ilk başta dedim ya dini ne olursa olsun, şeyi ne olursa olsun Türk düşüncesi dediğimiz bir şey var. Türk töresi dediğimiz bir şey var. İhsan Fazlıoğlu'nun çok güzel bir lafıdır. Mesela bu İslamlaşmayla ilgili o şöyle diyor, çok güzel bir laf. Diyor ki Türkler İslamlaştıkça İslam da Türkleşti der. İşte bunu kastediyor. Yani Araplar İslamlaştıkça Arap İslam da Araplaşıyor. Ya şöyle düşünün. Yarın diyelim ki Çinliler Müslüman oldular. Bir şey oldu, Çinliler Müslüman oldu. Ne yapacak? Hepsinin adı Ahmet Mahmut mu olacak? Hepsi işte sarık mı takacaklar? Hepsinin cami mimarisi Arabistan'daki modellerden mi olacak? Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Çinli de İslamiyet'i kendi kültür ve medeniyetiyle beraber yaşayacak. Aynı şey İngiliz için, Fransız için de geçerli. İşte böyle bir şey oluştu ve fıkıh kelam cephesi böyle. Bunun felsefe cephesinde Farabi ve İbn Sina oluşturuyor. Bakın İslam düşüncesinde birkaç tane şey vardır, felsefe ekolü. Biri işte Meşayi ekolüdür. Bir de Süfreverdi var, bu İşrakiyun. O da Türk mesela, Türk kökenli. Yani bakın orada da yine Türk düşüncesinin ortaya çıkarttığı bir şey var. Diğer bir cephesi tasavvuf. Bakın bir sürü tasavvuf ekolleri var ama Türkistan ekolü başka. Hoca Ahmet Yesevi. Türk usulüdür. Ve devlet. Devlet idaresi konusunda. Çünkü niye biliyor musunuz? Türklerde önce devlet vardı. İslam daha sonra geldi. Araplarda önce devlet yoktu. Önce İslam sonra devlet geldi. Bakın burada çok ciddi bir farklılık var. Ve bugüne kadar uzanan bir takım fikir ayrılıklarındaki şey de bu sözünü ettiğimiz temel düşünce farklılığından kaynaklanıyor. Yorum, algılama ve uygulama farklılığından kaynaklanıyor.
1: Kıymetli hocam, tüm bu konuşmalarımız, bu arada süremiz bitti. Şöyle toparlayıp size de teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir programdı. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Tertemiz de anlattınız. Tabii Türklerin İslamiyet'i bırakın kılıç zoruyla...

0: kabul etmelerini sadece kabul eden pasif bir toplum olmadığını anlattınız. Tabii, tabii, tabii. Yani İslam düşüncesini kendi tarihi ve kültürel birikiminden o harmanla yorumlayarak özgün bir Türk İslam düşünce hayatı, üslubu geliştirdiğini ve bunun zaman içerisinde
1: tabii, tabii,
0: etkileşimle,
1: tabii, tabii.
0: iyilikle, tabii, tabii, doğru tabii, dille tabii. olduğunu evet. anlattınız. Birdenbire değil.
1: Şimdi bu bazı arkadaşlar bu son zamanlarda işte bu kılıç soru, İslam işte Türkler Müslüman olmasaydı. Ya bin yıllık, Türk tarihinin bin yıllık İslam serüvenini çöpe atıyorlar. Sanki yokmuş gibi davranıyorlar. Veya olmasının, Satuk Buğrahan'a küfrediyor adam. İslamiyet'i kabul eden ilk şey. Yani kabul edilebilir bir şey değil. Böyle bir Türkçülük, milliyetçilik anlayışı da olmaz. Türk tarihinin bin yılını yok farz et. Böyle bir şey olabilir mi? Zannediyorlar ki Türkler Müslüman olmasalardı farklı olacaktı. Veya Hristiyan olsalardı çok farklı olacaktı. Halbuki öyle bir şey yok. Yani yaşanmışlık bir şey var. Bugün Türk-İslam medeniyeti, düşüncesi, kültürü dediğimiz şey de bunun içerisinde. Ha bunu söylemekle tabii ki gayrimüslim Türkler de olabilir. Gagavuzlar, diğer Türk. Bakın esas Türklüğün esası o. Mezhep farklılığı, din farklılığı şu bu değil. Türk töresi ve Türk düşüncesi. Bu olduktan sonra hepsi aslında aynı çerçevenin içerisinde. Diğerlerini dışlama yok. Ama göz göre göre de bin yıllık İslam, Türk İslam tarihini reddetmek bu akıl işi değil.
0: Bu bakış açısıyla Türkler Nasıl Müslüman Oldu kitabınızı da okumalarını tavsiye ediyoruz. Tüm meraklıları ve tarih severlere çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Hocam. Sağ olun.
0: Değerli tarih severler, Profesör Doktor Erkan Göksu hocamla Türkler Nasıl Müslüman Oldu sorusunu sorduk ve İslamlaşma sürecini, serüvenini anlattık. Teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizi izlediniz ve yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Her gece aynı şey oluyor. Hayatımızın yaklaşık üçte birini çevremizde olup bitenlerden büyük ölçüde habersiz uykuda geçiriyoruz. Peki doğa ömrümüzün böylesine büyük bir bölümünü neden uykuya ayırdı? Çünkü biz uyurken beynimiz susmuyor. Tam tersine günün izlerini ayıklıyor, anıları yeniden düzenliyor, bedenin ritmini yönetiyor. Ve bilimin hala bütün ayrıntılarıyla çözemediği karmaşık süreçleri sürdürüyor. Sonra bir başka dünya açılıyor. Rüyalar. Olmayan yerlerde dolaşıyor, yıllardır görmediğimiz insanlarla konuşuyor, bazen uçuyor, bazen kaçıyor ve bütün bunlar olurken yaşadıklarımızı gerçek sanıyoruz. Daha da tuhafı var. Bazı insanlar rüya gördüğünü rüyanın içinde fark edebiliyor. Bazıları ise gözlerini açıyor ama bedenini hareket ettiremiyor. Bazıları uykusunda yürüyor. Bazıları ise genetik özellikleri sayesinde çok daha az uykuyla yetinebiliyor. Peki ama nasıl? Neden? Bu kez gözlerimizi kapatıp geçmeyeceğiz. Neden uyuyoruz? Rüyalar neden var? Uyurken beynimizde neler oluyor? Rüyalarımızı kontrol edebilir miyiz? Bir gün teknoloji uyku ihtiyacımızı azaltabilir mi? Bu hafta uykunun karanlığında insan zihninin bilinmeyen dünyasına girmeye ne dersiniz?
1: Doğada hayatta kalmanın en temel kuralı tetikte olmak. Tehlikeyi görmek, sesi duymak, kaçabilmek, kendini koruyabilmek. Ama ne tuhaf ki gece olduğunda doğa canlılardan son derece farklı bir şey istiyor. Savunmayı bırak ve uyu. İşte tüm canlılar gibi insan da bunu yapıyor. Gözlerini kapatıyor, çevresine verdiği dikkati azaltıyor ve saatler boyunca kendisini dış dünyanın tehlikelerine karşı çok daha savunmasız hale getiriyor. Üstelik bunu bir gece değil, hayatı boyunca her gece tekrarlıyor. Peki evrim işe yaramayan özellikleri genellikle elerken uyku neden milyonlarca yıldır varlığını korudu? Demek ki uyumamanın bedeli uyurken savunmasız kalmanın bedelinden bile daha ağır olabilir. O halde gelin soralım, uykuyu insan için vazgeçilmez kılan ne? Doğa insanı hayatta tutabilmek için neden her gece onu dünyadan geçici olarak koparmak zorunda bırakıyor? Ne dersiniz?

0: Uyku aslında sadece dinlenme değil. Beyin de yani pasif bir süreç olarak bunu düşünmemek gerekiyor. Uyku hala aktif devam eden nörofizyolojik bir süreç. Yani beyin çalışmaya devam ediyor. Peki beyin çalışırken neler oluyor? Aslında bellek konsolidasyon oluyor. Yani gün içerisindeki öğrendiğimiz bilgiler işleniyor. Keza duygusal, emosyonel işlemleme devam ediyor. Buradaki sinaptik yeniden yapılandırma oluyor. Ve buna benzer hormonal sistemler çalışmaya devam ediyor. Örneğin hormonlar derken büyüme hormonu, yani growth hormon dediğimiz hormonun salınımı uyku sırasında oluyor. Özellikle derin uykuda oluyor. Özellikle çocuklar açısından bu çok önemli. Mesela prolaktin açısından, prolaktinin salınımı da uykuda oluyor. Veya kortizol, sirkadiyen ritimle beraber salınmaya başlıyor. Buradaki düzenli uyku aslında birçok sistemi düzenliyor ve burada dengeyi sağlıyor diyebiliriz.
1: Uykunun işlevi son dönemlerde daha da anlaşılmaya başlanıyor ama halen %100 anlayabilmiş değiliz. Uyku aslında bizim bedenimizin ve zihnimizin çok önemli bir işlevi. Bir temel ihtiyaç, yani yemek gibi, su gibi bir ihtiyaç aslında uyku. Ve evet, dediğiniz gibi hayatımızın aslında üçte birini uyuyarak geçiriyoruz. Çoğu insan bunu kayıp gibi düşünüyor. Yani hayatımın üçte birini kaybettim, üçte ikisini yaşadım. Tabii hani Dolce Vita gibi düşündüğümüzde sonsuza kadar yaşamak isteyen bir tür insan. O yüzden üçte üçünü nasıl yaşarımın derdine düşebiliyor. Üçte biri kayıp gibi düşünüyor. Hiç kayıp gibi değil. Bizim mesela yemek yerken geçirdiğimiz zaman da kayıp değil. Bu bizim temel ihtiyacımız ve karnımızı doyurmak zorundayız. Enerji almak zorundayız. Uykuda böyle bir işlevi var. Yani en temel ihtiyaçlardan biri. Tabii burada karşıladığı ihtiyaçlar birbirinden farklı. Hem fiziksel ihtiyaçlarımızın bir kısmı uykuda karşılanıyor, hem zihinsel, ruhsal ihtiyaçlarımızın bir kısmı uykuda karşılanıyor. Burada şunu söyleyebilirim. Vücudumuzdaki beyin dışında

organların önemli bir kısmı dinlenme moduna geçerken bizim beynimiz daha aktif bir çalışma moduna geçiyor uykuda. Böyle bir işlevi de var. Tabii şimdi uyku çalışmaları artık

0: daldığımızda ki bu insandan insana göre çok fark eder. Bazıları 5 dakikada, 10 dakikada dalıyor, bazıları 30 dakikada dalıyor. Latans dönemi deniyor buna ama uykuya daldıktan sonra şöyle bir durum oluyor. Zihin daha yavaş çalışmaya başlıyor. Beynin elektriksel dalgalarından anlıyoruz biz bunu, ölçebiliyoruz çünkü. Daha böyle yavaş frekansta, daha yavaş hızda ve daha yavaş amplitütte bir çalışma moduna geçiyor. Sonra ikinci aşamaya geçtiğinde daha da yavaşlıyor böyle. Hani iyice yavaşladıktan sonra bir yerde şunu görmeye başlıyoruz. Uyku yiyecekleri ortaya çıkmaya başladıktan sonra bizim aslında hani derin uyku, halk arasında derin uyku ya da dinlendirici uyku diye bilinen bir uyku fazına girmeye başlıyor ki aslında bu hiç beynin dinlendiği bir uyku değil, tam tersine uyanık olduğumuzdaki hızından bile çok daha hızlı çalıştığı bir döneme denk gelir. Bu da yaklaşık işte ilk döngüde 10-15 dakika, daha sonra her döngüde üzerine bir 5 dakika, 6 dakika ekleyerek artan bir dönem. Aslında biz bu dönem için uyuyoruz.
1: İnsanlar genelde 8 ya da 6 saat uyku uyuyorlar. Size şöyle bir teklif verilse, örneğin 8 saat uyuyorsunuz ama 2 saat az uyursanız bunu ömrünüze ekleyeceğiz. Daha çok mu uyurdunuz, daha az mı uyurdunuz?
2: Daha az uyudum.
3: Daha az uyurdum. Ömrüme katılsın. Daha fazla yaşayalım.
4: Valla ben uykuyu çok sevdiğim için olabildiğince daha çok uyurdum.
5: Dediğiniz gibi olsa tabii ki çok az uyurdum. Çünkü ömrüme eklenecek. Uyku elimizden geldiği kadar idare edecek kadar uyumamız lazım. Belli bir saat diye bir şey yok. Çünkü uyku ile ölüm aşağı yukarı aynı dengededir. Boşa gidiyor.
1: Her gece zihnimizde bir dünya kuruluyor. Senaryosu yok, kamerası yok ama görüntüler var, sesler var, mekanlar, insanlar, korkular, sevinçler var. Ve belki de en tuhafı bütün bunları yaratan bizim beynimiz olduğu halde bir sonraki sahnede ne olacağını biz de bilmiyoruz. Rüyalarımızda yıllardır görmediğimiz biriyle konuşabiliyoruz. Hiç gitmediğimiz bir sokakta yürüyebiliyoruz. Hatta gerçekte mümkün olmayan olayları hiç tereddüt etmeden gerçek kabul edebiliyoruz. Sonra gözlerimizi bir açıyoruz. Bir rüya bazen saniyeler içinde silinip gidiyor. Peki beynimiz neden her gece böylesine karmaşık hikayeler üretiyor? Yoksa rüyalar duygularımızın gizli sahnesi mi ya da uyuyan beynin olağanüstü bir yan ürünü mü? Dahası eğer rüyalar yalnızca rastgele görüntüler değilse bize insan zihni hakkında ne söylüyor?
0: Rüya konusu hem çok popüler bir konu, hem o kadar üzerine yazılan, çizilen, konuşulan bir konu ki aslında bizim hani biliyorsunuz böyle Freud'la başlar terapilerin tarihçesi ve Freud'un işte bilinç dışına giderken bile en kestirme yoldan nasıl gidebiliriz sorusuna bulduğu cevap rüyalar. Çünkü bir kişinin ne rüya gördüğüne baktığımızda işte arkaya attığı, bilinç dışına attığı ne varsa o temalara, o duygulara vesaire erişebiliriz. Tabii bu ilişkiyi daha ta 1926-28'lerde kuruyor olması tesadüf değil. Demin de dediğim gibi gün içinde yaşanmış streslerin, olayların işlemlendiği kısım uykunun REM dönemi ve rüyalar da REM döneminde görülüyor. Dolayısıyla şunu net söyleyebiliyoruz. Rüyaların ciddi bir işlevi var. Rüyaların ciddi bir işlevi var. Burayla ilgili tabii 3 tane bilimsel hipotez ortaya konuyor. Yani 3 farklı açıklama geliyor rüyaların ne işe yaradığıyla vesaireyle ilişkili. Ama kısaca şöyle özetleyebilirim. Burada araştırmalar tek bir hipotezle açıklayamıyor olsalar da üç farklı bakış açısıyla bir araya getirerek ancak açıklayabiliyoruz. Şöyle bir durum var. Biz uykudayken evet beynimiz o gün yaşanan bir sürü şeyi geçmişte yaşanan bir sürü şeyle harmanlayarak işlemliyor. Ve REM döneminde diyelim ki üç farklı dört farklı şey olabilir. Diyelim ki yaşanmış olay çok ağır ve onun duygusal yükünü işlemlemek beyni çok zorluyor. Bunu bir rüyaya dönüştürebiliyor zihin.

0: Bu bir olasılık. Ya da bu kadar ağır olması gerekmiyor. Hafif bile olsa diyelim ki uykuyu bölecek bir etken oldu. Bu olabiliyor. Mesela diyelim ki oda ısısı çok fazla. Ya da işte su içmeden ya da susuz kalmışız. Vücut susuz kaldığı için, dehidratasyon diyoruz buna. Susuz kaldığı için uyku kalitesi bozulabiliyor. Bunun gibi bir sürü faktör uyku kalitesini bozup prem dönemini böldüğünde yine rüyaya dönüşebiliyor. Bir üçüncü hipotezde bakış açısı da şu diyor. Yani hani beynin ne yaşadığını kendine anlattığı dönemdir REM dönemi ve rüyalar. Dolayısıyla zihnimiz kendisinin terapisti olduğu için aslında onun terapi seansı bu rüyalar gibi.
1: Hayatınız boyunca gördüğünüz bütün rüyaları ertesi sabah telefonunuzdan video gibi izleyebilseydiniz, izlemek ister miydiniz?
2: İsterdim tabii. Yani çünkü videoda daha iyi gördüğüm rüyayı, mesela bazılarını uyandığımda unutmuş oluyorum, bazılarını unutmuyorum. Ve bugüne kadar gördüğüm birçok rüyada birebir, milim milimine çıktığını gördüm.
1: Peki eşinizin, sevdiklerinizin, ailenizin rüyalarını izlemek ister miydiniz? Onun sizin rüyalarınızı izlemesine izin verir miydiniz?
2: Herkesin hayali ve rüyası kendinin olsun.
3: saçma şeyler olur, başımıza kalır, birisi görür. Olmaz yani.
4: İsterdim açıkçası ya. Kimi zaman güzel oluyor, kimi zaman kötü oluyor ama hoş olurdu bence.
5: Geçen gün o kadar kötü bir rüya gördüm ki... İnanılmaz yani, bir daha tekrar izlemek istemezdim yani, gerçekten.
6: İstemem çünkü rüya bana özel bir şey.
7: Bir düşünün, uyuyorsunuz, rüyanın içindesiniz ama bir anda fark ediyorsunuz ki ben şu anda rüya görüyorum. İşte o anda alışılmış bütün kurallar değişebilir. Mesela kaçmak yerine durabilirsiniz, bir kapıyı açmayı seçebilirsiniz. Hatta bazı insanlar böyle anlarda gördükleri rüyayı belirli ölçülerde yönlendirebildiklerini söylüyor. Buna lucid, yani bilinçli rüya deniyor. İnsanın kendi rüyasını yönlendirebilmesi gerçekten çok ilginç bir durum. Çünkü bu durum çok daha büyük bir sorunun kapısını aralıyor olabilir. O soru da şu: beden uyurken bilinç dış dünyayla ne kadar bağlantıda kalabilir? İşte bugün oldukça zararsız görünen bu sorunun cevapları yarın nerelere ulaşabileceği merak konusu. Tam bu noktada Inception filmini izlemenizi öneririm. Şunu demek istiyorum. Mesela bir gün rüyanızın içine dışarıdan bir ses, bir bilgi, hatta bir yönlendirme göndermek mümkün olabilir mi? Öyleyse bu ne anlama gelir? Ne dersiniz? Belki de uyku ile uyanıklık arasında sandığımız kadar kesin bir sınır yoktur.

Lucid rüya aslında rüyayı yönetebilmek değil. Yani rüyada olduğumuzu fark edebilmek. Yani metakognisyon. Evet, ben şu an rüyadayım diyebilmek. Çünkü rüyada biz çok çok önemli bir kısmı rüyada olduğumuzu fark etmiyoruz. Yani onu bir şekilde oradaki rüya bilinciyle yaşantılıyoruz. Ama kortikal aktivasyonla, kısmi kortikal aktivasyonla yani oradaki kısmi metakognitif farkındalık olabiliyor. Yani rüyada olduğumuzu fark edebiliyoruz. Hatta bununla ilgili yapılan uyku laboratuvar çalışmaları var. Yani bu lüsit rüyaları fark edebilen kişilere şunu söyleyebiliriz. Normalde biz REM uykusunda bir atonu halimiz vardır. Bir de REM uykusundaki elektrofizyolojik kortikal aktivite ile normal uyanıklıktaki kortikal aktivite hemen hemen benzerdir. Yani biz uyanıklıktakine benzer elektrofizyolojik aktivasyonlar gösteririz. Yani elektroensefalografik aktivasyonlar gösteririz. Yani o esnada beyin uyanıklıktakine benzer aktivite gösteriyor ki, fakat burada çok önemli bir şey var. Normalde gördüğümüz şeyleri harekete geçiremiyoruz çünkü bir felç.

hali var. Yani REM uykusu atonisi diyoruz biz buna. Zaten felç hali olmasa, değil mi? Mesela REM uyku davranış bozukluğu dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Buradaki şey aslında şu, evet o anda da felç halimiz var ama kısmi kortikal aktivasyonla o metakognisyonun, kısmi metakognisyonun evet ben şu anda rüyadayım diyebilmenin de lucid rüyalardaki önemi çok büyük. Hatta bazı noktalar şunu söylüyor, yani bunu deneyimleyen insanlar da var. REM uykusunda tam lucid rüyada uyanıp tekrar uykuya daldığında rüyaya devam edebilen insanlardan da bahsediliyor. Evet, bunları belki bizler de deneyimledik. Evet, ben rüyama devam etmiştim dediğimiz zamanlar da olmuştur. Buradaki temel nokta şunu biliyoruz. Uyku laboratuvarlarında bazı denekler bu noktada lucid rüyalarındaki farkındalığı yükseltip şunu söyleyebiliyor. Ya ben göz hareketleriyle, felç hali var ama göz hareketleri yapılabiliyor. Yani zaten hızlı göz hareketleri dediğimiz noktada ben size işaret vereceğim. Örneğin sol, sol, sağ, sağ, üst, üst gözümü hareket ettirerek aslında lucid rüyada olduğumu size şeyde elektrofizyolojik şeyde kayıtta buradan görebilirsiniz benim lucid rüyada olduğumu şeklinde. Daha laboratuvara girmeden önce bunu belirtip giren denekler var.

bir müdahale aracı geliştirilebilirse, gerçekten uyandıktan sonra kişinin davranışları, ne yapılabileceği telkin yöntemiyle şekillendirilebiliyor. Bunun üç noktası işte Inception filmindeki distopya. Bunlar şu an yapılabilen şeyler mi? Bildiğimiz kadarıyla yapılan şeyler değil. Bilmediğimizi zaten bilemeyiz. Ama ileride, gelecekte böyle şeyler yapılabilir mi? Mümkün, yapılabilir. Sonuçta özellikle REM döneminde ya da uyku döneminde beynin elektrofizyolojisi çok daha iyi anlaşıldığında ve merkezler arasındaki elektriksel aktivite dışarıdan şu an bunu etkileyecek araçlar geliştiriliyor, TMS gibi vesaire böyle. Bunların nasıl kullanılacağı geliştirilebilirse mümkün. Yani kulağa hakikaten ütopya gibi geliyor ama mümkün, olabilir. That's the key game.

Gece yarısı gözlerinizi açıyorsunuz, odanızı görüyorsunuz. Dahası çevrenizde olup bitenin farkındasınız. Kalkmak istiyorsunuz ama kalkamıyorsunuz. Kolunuzu oynatamıyor, sesinizi çıkaramıyorsunuz. Ve bazen bundan çok daha ürkütücü bir şey oluyor. Odada yalnız olmadığınızı hissediyorsunuz. Bir gölge, bir ses, hatta üzerinizde bir ağırlık. İşte bu duruma yüzyıllar boyunca farklı kültürler doğaüstü açıklamalar getirdi. Bugün bilim ona uyku felci diyor. Ama beynin geceleri sergilediği tuhaflıklar bununla da sınırlı değil. Kimi insanlar yatağından kalkıp yürüyebiliyor, kimisi konuşabiliyor, çığlık atabiliyor. Ama sabah olduğunda bunların hiçbirini hatırlamıyor. Peki bu size ne anlatıyor? Mesela uyumak ve uyanmak gerçekten bir elektrik düğmesi gibi sadece iki durumdan mı ibaret? Yoksa beynin bazı sistemleri uyanırken diğerleri hala uykuda kalabiliyor mu? Belki de gecenin o en ürpertici anları dışarıdan gelen ya da fark etmediğimiz bir tehlikeden kaynaklanmıyordur. Beynimizin uyku ile uyanıklık arasında bir anlığına iki farklı dünyada kalabilmesinden doğuyordur. Ne dersiniz?

0: bu aslında parasomnilerin alanına giriyor. Yani buradaki uyku felci, uyku paralizi dediğimiz şey aslında tam hemen hemen REM uykusunda kişinin uyanması, biliyorsunuz ki biraz önce de bahsettik, REM uykusunda bir felç hali var zaten, bir atoni hali var. Aslında bu koruyucu bir şey. Çünkü felç hali olmasa kişi oradaki rüyalarını davranışa döker. Yani hani kırar döker, yürür, koşar. Ama oradaki felç hali olduğu için kişi zaten hareket edemiyor. Evet, orada uyanıyor. Kortikal aktivasyon, yani kortikal bilinç geri geliyor. Ama felç hali devam ediyor. Yani kişi uyandıktan sonra evet hareket edemiyor. Peki hala görüntüler nasıl görüyor? Evet, REM uykusunda hala oradaki REM uykusunda rüyayı oluşturan alanların aktive olma hali var. Yani burada çok canlı görüntüler kişi görebilir. Bunları halüsinasyon şeklinde kişi deneyimleyebilir. Mesela evet, gözünü açtı ama burada yani birinin dolandığını fark edebilir. Ya da sanki göğsüne biri oturmuş gibi hissedebilir ki burada uyanıklıktaki de süreçte nefesini ayarlaması da zorlanabilir. Ve bu REM uykusunda yaşadığı parasomniyi çok iyi de hatırlar ve çok güzel de anlatır. Mesela evet, ben uyandım, hareket edemedim ve odada birisi dolaştı. Çok canlıydı, işte geldi bana dokundu da diyebilir. Aslında oradaki süreç REM uykusundaki felç halinin REM uykusundaki hala rüya üreten beyin sisteminin hala aktif olması fakat kişinin kortikal uyanıklıkla harekete geçememesinin bir arada olduğu bir süreç gibi düşünebiliriz.
1: Hiç uyandığınızı düşünüp hareket edemediğiniz, odada biri varmış gibi hissettiğiniz oldu mu?
2: Öyle olmadı da mesela uyanırken elimde telefon varmış gibi hissediyorum ama halbuki telefon yokmuş. Hani telefonu kullanıyorum gibi hissediyorum rüyamda ama uyandığım zaman telefon yokmuş elimde.
3: Yani çok olmuyor o tür şeyler ama karabasan deniyor sanırım. Çok olmadı ama olsa büyük ihtimalle fazlasıyla korkardım.
4: O arafta kalma mı deniyor artık buna ama uykuyla uyanıklık arasında ama hani hangi boyutta olduğunu anlamadığın, evet, benim maalesef başıma geldi.
5: İnsan dünyaya geldiğinde henüz konuşmayı, yürümeyi bilmiyor, dünyayı tanımıyor. Ama yaptığı bir şey var, uyuyor. Hem de bir yetişkinden çok daha fazla. Üstelik yeni doğmuş bir bebeğin dünyasında gece ile gündüz arasındaki sınır bizimki kadar belirgin olmuyor. Sonra aylar geçiyor, beyin gelişiyor, biyolojik saat şekilleniyor ve uyku yavaş yavaş gecede toplanmaya başlıyor. Çocuklukta ise uyku başka bir anlam kazanıyor. Çünkü gün boyunca görülen yüzler, öğrenilen kelimeler, yeni hareketler, yeni duygular, gelişmekte olan beynin önüne her gün devasa miktarda yeni bilgi bırakıyor. Tüm bunlar çocukların rüyalarında farklı sahnelerle perçinleniyor. Ergenlikte biyolojik saat yeniden farklılaşıyor. Gece daha geç uyuma eğilimi güçlenebiliyor. İleri yaşlarda ise gece uykusu daha hafif ve daha parçalı hale gelebiliyor. Gece boyunca uyanmalar artıyor. Derin uykuda geçirilen süre azalabiliyor. Sonuçta ortaya çok ilginç bir gerçek çıkıyor. Aynı insan hayatının farklı dönemlerinde aynı şekilde uyumuyor. Peki neden? Bir bebeğin uzun uykusuyla beyninin olağanüstü hızlı gelişimi arasında nasıl bir ilişki var? Henüz dünyayı yeni tanımaya başlayan bir bebek rüyasında ne görüyor? Çocuklar uyurken öğrendiklerini gerçekten pekiştiriyor mu? Dahası yıllar ilerledikçe uykumuz neden değişiyor? Mesela biyolojik saatimiz mi farklılaşıyor yoksa beynin uyku mimarisi mi dönüşüyor? Ve en büyük soru, insan ömrünü uzatmaya çalışırken sağlıklı uykuyu da aynı ölçüde koruyamazsak bize neler olur?
1: Bir şehri düşünün. Gündüz milyonlarca işlem yapılıyor. Yollar kullanılıyor, sistemler çalışıyor. Bilgi sürekli bir yerden başka bir yere taşınıyor. Sonra gece geliyor. Şehir sessizleşiyor. Ama bakım ekipleri de tam o anda işe başlıyor. İşte bilim insanlarına göre beynimizde böyle bir gece vardiyası var. Yani biz yatağımızda hiçbir şey yapmadan yattığımızı düşünürken içeride son derece yoğun bir biyolojik çalışma sürüyor. Bu çalışma gün içinde öğrendiklerimizin bazılarını güçlendirirken bazılarını da eliyor. Şöyle de anlatabilirim, hafızanın parçaları yeniden düzenleniyor. Dahası hormonlardan bağışıklık sistemine kadar bedenimizin farklı mekanizmaları da uyku düzeniyle birlikte çalışıyor. İşte bilim insanları buna glimpatik sistem diyor. Şöyle, beyin dokusunun

çevresindeki sıvı dolaşımı metabolik atıkların uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani uyku sandığımız gibi organizmanın bütün sistemlerini kapattığı pasif bir bekleme yeri olmayabilir. Tam tersine ertesi gün çalışabilmemiz için ödediğimiz zorunlu bakım zamanı olabilir. Peki bu gece vardiyasını sürekli yarıda kesersek ne olur?

0: bu bakım işlevi özellikle az aksarsa ya da geçici bir süre aksarsa beynin ve vücudun bununla baş etme kapasitesi var. Yani şunu görüyoruz. Diyelim ki bir kişi bir gece uykusuz kaldı. Sağlığı bozulmuyor. Vücudun bununla bir baş etme kapasitesi var. İki gece uykusuz kaldı. Vücudun bununla bir baş etme kapasitesi var. Ama bunu uzatamıyoruz. Böyle 5 gün uyumama, 6 gün uyumama, 1 hafta uyumama bu fizyolojik değil. Beyin kendini kapatmaya başlıyor. Shutdown dediğimiz bir sistem giriyor devreye ve beyin kendini kapatıyor. İster istemez uykuya dalıyor. Bunu yapmaya zorluyor kendini. Çünkü diğeri hayatla bağdaşacak bir sistem değil. Dolayısıyla hiç uyumamak ya da hani çok çok yetersiz miktarda uyumak hayatta bağdaşan bir şey değil. Uzun vadede hayatı kısaltan bir işlevi oluyor. Bu ne üzerinden oluyor kısmına dönüp bakacak olursak da şöyle bir durum var. Yani vücudumuzdaki organların zaten sağlıklı bir şekilde çalışabilmesinin devamı için uykuya ihtiyacımız var. Uyku kısaldığında bedensel organlarımızın da çalışma kalitesi bozulmaya başlar. Daha kötü çalışmaya başlar. Yani kalbimiz teklemeye başlar. Böbreğimiz daha az kan süzmeye, kan filtre etmeye başlar. Karaciğerimizin işte metabolizmayı düzenleyici işlevi bozulmaya başlar. Yani bir kişiyi işte 2 saat uyutalım her gece. Her gece 2 saat uyuduktan sonra uyandıralım. Evet, belki bir haftada bozulmaz artık sistem. Biraz daha uzun bozulur. Ama 1 yıl, 2 yıl devam edecek bir sistem değil bu yani. Hani vücut yavaş yavaş, hani deyim yerindeyse, iflas etmeye başlar. Ama ondan önce zaten zihin iflas etmeye başlar. Ne demek? Bir duygu durumu düzenleme bozulur. Öfke patlamaları ortaya çıkmaya başlar. Gereksiz yerde kaygılanmalar, gereksiz yerde duyguların harekete geçmesi, duygu harekete geçtiğinde davranışı ona göre organize edememe, bunları görmeye başlarız. Yani düşünce, duygu, davranış sistemi bozulmaya başlar. Onun dışında muhakeme sistemi bozulur. Ne demek? Yanlış karar vermeye başlarız. Yani normalde biz bir karar vermemiz gerektiğinde geçmiş deneyimlerin tümünü baz alarak ve bu doğrultuda bir karar vermeye başlarız. Ama eğer yeteri kadar uyuyamıyorsak ve uyku sistemi bozuluyorsa bu sistem de bozulmaya başlar. Yanlış kararlar vermeye başlarız ki yani hani tür olarak düşündüğümüzde insan verdiği kararlar çok önemli olan bir tür. Çünkü verdiğimiz bir karar bizi ölüme de götürebilir, ölümden de kurtarabilir. Bu noktadan baktığınızda da uykunun azalması ya da yeteri kadar uyumamak ölüme götürür ve yaşamı kısaltan bir şey. Onun dışında odaklanma sistemini de etkiliyor. Yani yeteri kadar, mesela öğrencilerde görürüz, yeteri kadar uyumamışsa o gün girdiği dersin önemli bir kısmına odaklanamıyor, öğrenemiyor. Ancak yeteri kadar uyuduktan sonra ertesi gün derse odaklanıp öğrenebiliyor. Burayı da bozuyor. Dolayısıyla aslında bir rejenerasyon sistemi var. Uykuda vücut kendini onarıyor, temizliyor, bakımını yapıyor. Bunu yapamadığında farklı farklı organlar farklı farklı zamanlarda yavaş yavaş bozulmaya ve arıza vermeye başlıyor diyebiliriz. Tabii hangi sistemin önce bozulmaya başlayacağı biraz daha genetik diyebilirim yani.
1: Yıllardır sağlıklı uykunun sihirli rakamı gibi tekrarlanıyor. 8 saat. Peki insan bedeni gerçekten saate bakarak mı uyuyor? Öyleyse neden birimiz 6 saatlik uykudan sonra güne hazır başlarken bir diğerimiz 8 saat uyuduğu halde hala yorgun hissediyor? Bilim insanlarının bu soruya verdiği cevap çok net. Uyku ihtiyacı yalnızca alışkanlıklarımızla belirlenmiyor. Yaşımız, biyolojik ritmimiz, yaşam biçimimiz, hatta genlerimiz bile bu denklemin içinde. Ama burada tehlikeli bir ayrım var. Az uyumaya alışmakla biyolojik olarak

0: az uykuya ihtiyaç duymak aynı şey değil. Tarih birkaç saat uykuyla yaşadığı anlatılan liderlerin, sanatçıların, mucitlerin hikayeleriyle dolu. Peki gerçekten uykuya daha mı az ihtiyaçları vardı, yoksa başarı hikayeleri anlatılırken uykusuz gecelerin bedeli hikayelerden çıkarıldı mı? Belki de asıl mesele insan kaç saat uyumalı sorusu değildir. Asıl mesele kendi beynimizin ne kadar uykuya ihtiyaç olup olmadığını bilme meselesidir. Çünkü yine bilim insanlarına göre uyku söz konusu olduğunda bizi birbirimizden ayıran şey yalnızca yaşam tarzımız değil, gecelerimizin süresini de belirleyen genlerimizin imzası.
1: Bu soru benim aklıma direkt böyle hani üniversite döneminde haberlere çıkan bir İngiliz kadın vardı. İşte uyumuyor. Yani böyle bir hafta, iki hafta hiç uyumadığı dönemler oluyor. Gerçekten uyumuyor. Uyku ihtiyacı yok. Hatta şey diye anlatıyordu. Gece oturup ev işlerimi yapıyorum. İşte gündüz çocuklarımla, eşimle daha çok vakit geçiriyorum. Bu çok iyi bir şey vesaire. Uzun vadede genç yaşta vefat ettiğini. Daha sonra ben çok merak etmiştim. Takip ettiğimizde böyle bir şeyi görmüştük. Yani uyumamanın bir bedeli vardır. Her zaman için bir bedeli vardır. Onu net söyleyebilirim. Şimdi böylesi vakalar bizim aslında yaygın gördüğümüz vakalar değil böyle. Yüz binde bir ortaya çıkan ya da daha nadir ortaya çıkan vakalar. Yani hani hiç uyumadan hayata devam ediyorum. Bunlar tabii ki genetik anomaliler. Yani normal şeyler değil. Ama çok da nadir görünen şeyler. Çok daha yaygın işte 6-8 saat arası uyku ihtiyacı çok çok daha yaygın olan kısım diyebilirim. Tabii burada genetik farklılıklar çok fazla. Yani insanların boyunun farklı olması gibi, kilosunun farklı olması gibi, mizaçlarının farklı olması gibi. Yani gülünce nasıl güleceği bile genetik olarak etkileyebiliyor. Huy dediğimiz kısım. Şimdi bu kısım özellikle hani mizaç kısmı uykuyu da çok etkileyebiliyor. Yani uykunun, uyku ritminin ve uykunun işlevinin nasıl olacağı ve uykunun insanın hayatında ne kadar yer kaplayacağı genetik olarak çok çok çok belirleyici oluyor diyebilirim.
0: İnsan tarih boyunca doğanın kendisine koyduğu sınırları aşmaya çalıştı. Daha hızlı gitmek istedi, uçtu. Daha uzağı görmek istedi, uzaya çıktı. Zihninin sınırlarını genişletmek istedi, bilgisayarları ve yapay zekayı geliştirdi. Şimdi önümüzde çok daha kişisel bir sınır var. Uyku. Her gün belirli saatlerimizi ona ayırmak zorundayız. Peki teknoloji bir gün bu zorunluluğun kurallarını değiştirebilir mi? Beyin dalgalarını takip eden sistemler, yapay zekayla kişiye özel uyku düzenleri, nöroteknoloji, beyin, bilgisayar arayüzleri vesaire vesaire. Bugün uykuyu daha iyi anlamaya çalışan bu teknolojiler yarın onu değiştirmeye başlayabilir mi? Mesela bir rüyayı sabah hatırlamak yerine ekranda izleyebildiğinizi düşünün. Hatta bir rüyanın içine bir görüntü ya da ses gönderebildiğinizi, uyurken yeni bilgiler öğrenebildiğinizi ya da 8 saat yerine birkaç saat uyup tamamen dinlenmiş kalkabildiğinizi. Kulağa hoş geliyor değil mi? Çünkü böylece hayatımıza her gün birkaç saat daha eklenmiş olacak. Ama tam bu noktada başka bir soru başlıyor. Yapabildiğimiz her şeyi yapmalı mıyız? Çünkü uykunun bütün işlevlerini henüz çözmeden onu kısaltmaya, yönlendirmeye, hatta yeniden tasarlamaya kalkarsak kazandığımız saatlerin karşılığında ne kaybettiğimizi bilebilir miyiz? Değerli izleyiciler, belki de geleceğin en büyük teknolojik devrimlerinden biri insanın kendi gecelerini yeniden programlaması olacak. Ve o gün geldiğinde asıl soru artık ne kadar uyumamız gerekiyor olmayabilir. Asıl soru insan zihninin en mahrem alanına teknoloji ne kadar girmeli olabilir.

0: bunlar çok fütüristik varsayımlar. Tabii ki biz binlerce, on binlerce yıldır edindiğimiz deneyimler ve belli süreçler var. Yani bunların bir anda değişmesini tabii ki bekleyemeyiz. Ama özellikle pandemiden sonra bir belirsizlik çağına girdik. Yani belirsizlik çağında ben üç şeyin çok değerli olacağını düşünüyorum. Bunun biri zaman, zamanı iyi kullanmak. Biri bilgi, doğru bilgiye ulaşmak. Diğeri de psikolojik esneklik ve psikolojik dayanıklılık. Yani resilience dediğimiz durum. Burada tabii bizler zaman bu kadar değerliyken zamanı da bir yerlerden kazanmamız gerekiyor ki zamanı kazanabileceğimiz herhalde bizim esnetebileceğimiz en kolay alanımız uykumuz. Yani ne kadar az uyursak sanki gün içerisinde daha fazla hayatımızı yaşayacak gibi düşünebiliriz. Ama bunu sağlayacak teknolojilerin ben mevcut haliyle çok mümkün olmayacağını ve yani her zaman söylediğim bir şey var. Uyku kredi kartı borcuna benzer. Borçlanırsınız ama bir şekilde bunu ödemek zorunda kalırsınız. Bir şekilde bedensel ya da mental açıdan bir bedel ödeyebileceğimizi düşünüyorum.
1: Uykunun hiç olmadığı bir hayatın mümkün olacağını ben düşünmüyorum. Ancak vücudumuzun tümü bir makineye dönüştüğünde uyku ihtiyacı ortadan kalkabilir. Ancak o da nasıl olur? Yine her makinenin bir bakım ihtiyacı vardır. Orada da makinenin uykusu şöyle bir yere dönebilir. Yani hani gece işte yarım saat bakıma giren bir robot, bir makine gibi düşünebiliriz. Ya da 3 ayda bir bakıma giren araba gibi, 3 ayda bir bakıma giren robot. Ama bu formların hiçbiri insan formu değil. Eğer insandan bahsediyorsak uyku düşünemeyeceğimiz bir şey, düşünemediğimiz bir şey olamaz. Muhakkak düşünmemiz gereken bir şey olur diyebilirim.
2: Efendim ez cümle, uyku hayatın dışında geçen saatler değil, hayatın görünmeyen diğer yarısı. Doğa milyonlarca yıldır bizi her gece aynı yere çağırıyor. Kontrolü bırakmaya, zamanı unutmaya ve birkaç saatliğine dünyadan çekilmeye. Biz ise modern çağda bunun tam tersini yapmaya çalışıyoruz. Daha uzun süre uyanık kalmak, daha fazla çalışmak, daha fazla görmek, hatta bir gün teknolojinin yardımıyla uykuya duyduğumuz ihtiyacı azaltmak. Oysa belki de sahip olduğumuz en değerli şey uyku. Bazıları için uyku ilk bakışta zamandan alınmış büyük bir pay gibi görünüyor. Ama ya değilse? Ya hayatımızın yaklaşık üçte birini kaybetmiyorsak? Hatta kalan bölümünü yaşayabilmek için o üçte bire ihtiyaç duyuyorsak? Kısaca bir gün bilimin uykunun bütün sırlarını çözüp çözemeyeceğini bilmiyoruz. Hatta rüyalarımızın kapısını ne kadar açabileceğimizi de. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu gece milyarlarca insan yine gözlerini kapatacak. Şehirlerin ışıkları sönecek, dünya sessizleşecek. Ve insanlık binlerce yıldır yaptığı gibi hala bütünüyle anlayamadığı o karanlığa kendisini bırakacak. Sonra sabah gözlerimizi açtığımızda belki de ilk kez şunu düşüneceğiz. Uyku olmasaydı biz dediğimiz insan aynı insan olabilir miydi? İnsanlık uyuyor. Ama belki de insan zihninin en büyük sırlarından bazıları da tam da biz uyurken uyanıyor.

İsrail'in katliamlarında şehit olan gazeteciler anısına hazırlanan Gazze'den dünyaya insanlık adına bir not daha. Filistin için gazeteci dayanışması platformunun çıkardığı direniş sembolü Gazze, sahada canları pahasına mesleklerini sürdürenlerin sesi olmaya devam ediyor. Gazze Genel Koordinatörü Cahide Hayrünnisa Çiçek, neye neden gönüllü olduklarını 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarıgüzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen, korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 Aralık'ında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 Aralık'ında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksit

0: ekleme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta Gücü adına.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
7: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
10: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
12: Türkiye Sigorta, gücü adında.
13: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
14: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
15: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese günaydın. Saatler onu gösteriyor. Ben Deniz Zeybek ve moderatör hafta sonu başlıyor. Hemen ilk haberimize geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla Marmaris'teydi ve cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden önemli bir isim vardı. CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar ünlüydü ki ikili arasındaki ayaküstü sohbet oldukça dikkati çekti. Zira CHP'deki karışıklıklara, peş peşe gelen o istifalara acaba bir yenisi daha eklenir mi sorusu akıllara geldi. İşte ikili arasındaki kameralara yansıyan o samimi diyalog.
1: Siyasetin gündemi bu diyalogla hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP'li belediye başkanı arasındaki konuşma dikkat çekti.
2: Hoş geldiniz efendim. Var mısınız?
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'teydi. Cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar arasında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de vardı. Erdoğan Ünlü'yle ayaküstü sohbet etti. CHP'li Başkan Erdoğan'a ilçeye gelişinden dolayı hoş geldiniz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acar'a verdiği yanıtsa davet niteliğindeydi.
2: Hoş geldiniz efendim. Var mısınız? Var mı
1: Siyasi nezaket çerçevesinde geçen bu samimi diyalog, son dönemde CHP içerisinde yaşanan iç karışıklıklar, ard arda gerçekleşen istifa ve AK Parti'ye geçişler kapsamında değerlendirildiğinde yeni bir transfer mi yaşanacak sorusunu akıllara getirdi.
0: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alparslan Kuytul yapılanmasının yönetim şemasıyla FETÖ'yle irtibatları olduğu raporlaştırıldı ki bu kapsamda da 9 şüphelinin örgütle yoğun bir şekilde irtibat halinde olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 56 şüpheliden de 44'ü ki bu 44 şüpheli içerisinde Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da bulunuyor. 44 kişi tutuklanma talebiyle 9 kişi de adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi ki hakimlik Kuytul çiftinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüphelilerin de işlemleri devam ediyor.
3: Kuytul yapılanmasının kritik FETÖ raporu deşifre edildi. Yoğun telefon trafiği ve gizli irtibat ağı hazırlanan raporla gözler önüne serildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yapılanmanın yönetim kadrosu ve telefon irtibatlarına ilişkin rapor hazırlandı. Çalışmada dikkat çeken kayıtlar dosyaya yansıdı. Buna göre soruşturma dosyasındaki irtibat çalışmalarında yapılanmanın farklı kademelerinde görev aldığı belirtilen 9 şüphelinin iletişim ağında FETÖ-PDY kapsamında daha önce

0: adli işlem görmüş veya bağlantılı olarak kaydedilmiş 24 farklı isim tespit edildi. Bazı isimlerin birden fazla şüphelinin irtibat listesinde yer alması nedeniyle toplam kayıt sayısının 28 olduğu kaydedildi. Dosyada özellikle firari durumdaki 5 şüphelinin irtibatları da dikkat çekiyor. Firari liderlerden Erol Ardıç ve Harun Kızılboğa'nın örgüt şüphelileriyle doğrudan telefon trafiği saptandı. Muhasebe ve kitabevi sorumlularının irtibatları, internet ve sosyal medya sorumlularının irtibatları da dosyada yer aldı. Ayrıca operasyon kapsamında firari olarak aranan Furkan Nesli dergisi sorumlu Hasan Kütüğün yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandığı öğrenildi. Öte yandan soruşturma dosyasında önemli bir hukuki uyarı da yer alıyor. Bir kişinin daha önce adli işlem görmüş olmasının, o kişiyle irtibat kuran şüphelinin tek başına suç işlediği ya da örgütsel bağının bulunduğu anlamına gelmediği vurgulanıyor. İrtibatların niteliği, sürekliliği ve olası örgütsel bağlantılarla ilişkisinin soruşturma makamlarınca ayrıntılı şekilde inceleneceği belirtildi. Soruşturmada irtibat kayıtlarının yanı sıra şüphelilerin görevleri, temaslarının niteliği ve bu kişilerin yapılanmanın faaliyetleriyle bağlantısı da çok yönlü olarak araştırılıyor. Aynı zamanda soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 56 şüpheliden 44'ü tutuklama, 9'u adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.
1: Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da ikinci dalga operasyon yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmasında ikinci dalga geldi. 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyon İstanbul, Konya, Mersin, Muğla'da gerçekleştirildi. İstanbul'da yapılan operasyonda Osman Mert, İsa Ateş, Abdullah Özcan Yavuz, Taner Çetin, Metin Surat, Süleyman Tunahan Akbulut, İrfan Yılmaz, Fahri Doğan gözaltına alındı. Konya'da Mehmet Ünal, Mersin'de Ali Kovan yakalandı. Marmaris'te yakalanan Hilmi Tuna Kuriş, Erhan Yılmaz, Mehmet Özmen'le birlikte sayı 13'e yükseldi. İkinci dalga operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında Tek Düzen Uygulaması, Hisar Sağlık Yatırım Anonim Şirketi ve Aurora Bilişim'le bağlantılı isimlerin bulunması dikkat çekti. Savcılıktan yapılan açıklamada firari Fahri Doğan'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
1: Yıllar geçti, dosyalar kapanmadı. Şimdi o cinayetlerin izi yeniden sürüldü ve iki ayrı dosya daha sonuç alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar için kurulan özel birimin çalışmalarında gelinen noktayı açıkladı. Bugüne kadar yaklaşık 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olaylar aydınlatıldı. Son olarak Ankara'daki seri cinayetlerle Osmaniye'de evlerinde öldürülen çiftin dosyasında şüpheliler tutuklandı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı'nın çalışmalarında ulaşılan yeni sonuçları duyurdu. Ankara'da 2015 yılında Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çamoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin de öldürülmeye çalışıldığı saldırılar yeniden incelendi. Aynı yöntem, aynı telefon trafiği, bas kayıtları, şüphelinin hareketleri ve Antalya'daki benzer cinayet. Dosyalar üst üste konulduğunda izler aynı şüphelide birleşti. Başka bir cinayetten cezaevinde bulunan şüpheli 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüs suçundan da tutuklandı. Bir diğer dosyada Osmaniye'den. 2019'da evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çifti bu kez kayıp bir senetten telefon kayıtlarına, araç hareketlerinden tanık anlatımlarına kadar dosyadaki her ayrıntı yeniden incelendi. Belirlenen şüpheli 21 Ağustos'ta gözaltına alındı ve tutuklandı. Akın Gürlek'in ise mesajı netti. Aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. 24 Nisan'da kurulan özel birimin bilançosu da çarpıcı. 36 dosya, 41 maktul, 7 yaralı. Yıllarca cevap bekleyen faili meçhul dosyalar şimdi tek tek yeniden masada.
1: Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını, milli savunma kabiliyetini gözler önüne seren Teknofest Mavi Vatan, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor ki bugün de festivalin son günü. Ekiplerimiz de orada tabii ki. 24 muhabiri Eren Coşkun diline uzanacağız. Bakalım festivalin son gününe dair elinde hangi...

0: notlar var. Eren, günaydın. Son gününde, hafta sonu özellikle tabii daha da büyük bir kalabalık bekliyoruz ama şu anki atmosfer nasıl orada?
1: Bira bismillah diyerek...
2: Deniz Zeybek, günaydın. Hakikaten müthiş bir atmosfer olduğunu söyleyebiliriz. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de binlerce kişi Gölcük Tersanesi'ne akın akın gelmeye devam ediyor. Tabi hafta sonunun da etkisiyle, bakın Celal müsaade göstersin, büyük bir kalabalık olduğunu görebilmek mümkün ki binlerce kişi şu anda TCG Sancaktar'ı yakından görebilmek için kuyruk oluşturmuş durumda. Sabahın erken saatlerinde kapıların açılmasıyla birlikte alana büyük bir akın olduğunu gördük ki şu dakikalarda aslında yarışmaların da başlamasıyla birlikte heyecanın da katlandığını görebilmek mümkün. Aslında 4 günlük bir festivalden bahsediyoruz ki Teknofest'in bu seneki parolası aslında gökyüzü değil deniz diyebiliriz. Çünkü Mavi Vatan kapsamında görmüş olduğunuz gibi ve yerli ve milli unsurlarımız şu dakikalarda yoğun bir ilgiyle takip ediliyor ve yakından görme fırsatı bulan binlerce kişinin de Gölcük Tersanesi'ne akın ettiğini söyleyebiliriz. Tabii festivalin son gününde, hafta sonunun etkisiyle binlerce kişi bu noktada TCG Sancaktar gemisinin önünde büyük bir kalabalığı görüyoruz ve kısa süre sonrasında SAT timlerinin bir rehine kurtarma operasyonu olacak ve 4 gün boyunca aslında her gün aynı saatte gerçekleştirilen bir rehine kurtarma operasyonu ve büyük bir ilgiyle de takip edildiğini görebilmek mümkün. Şimdi baktığınız zaman aslında gözleri heyecanla bakan büyükleri ve meraklı gözlerle gemileri izleyen küçükleri de görebildiğimizi söyleyelim. Tabii bir yandan da az ilerimizde ata yadigarı olan, daha öncesinde restorasyon görmüş Atatürk'ün Balmum heykelinin de bulunduğu Savarona gemisi de yer alıyor. Bir yanda TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Sancaktar ve yerli idalarımız, yani insansız deniz araçlarımız da yine, bakın şimdi Celal göstersin, hemen sağ tarafımızda yine yer alıyorlar. Yani kafamızı nereye çevirsek aslında denizlerdeki milli gücümüzü, kafamızı nereye çevirsek denizlerdeki o büyük başarımızı, yerli milli deniz gücümüzü görebilmek mümkün. İşte böylesine bir noktada yakından dokunabilme, görme ve bilgi alma fırsatı bulanlar da alana akın etmiş durumda. Aslında bu 2018 yılında başlamış olan ve yıl yıl büyüyen Teknofest'e olan ilgi de her geçen yıl artmaya devam etti. 2018 İstanbul Havalimanı'nda başlamış olan Teknofest yolculuğu ilk 4 yılda 1333 takımın katılmasıyla devam etti ve yıllar geçtikçe de ziyaretçi sayısı milyonları aşar duruma geldi. 2022'de Türkiye sınırlarının dışına çıktı. Azerbaycan'da düzenlendi Teknofest ve aradan geçen yıllar içerisinde pandemiye rağmen ilginin hiç azalmadığı bir festival haline geldi ve geçtiğimiz yıl Teknofest açısından ayrı bir öneme sahipti ve 3 farklı noktada gerçekleştirilmişti ve yine Teknofest Mavi Vatan'ın geçtiğimiz yılda düzenlendiğinde 175 bin aşkın deniz sevdalısı katılmıştı. Bu sene katılımın çok daha yoğun olduğu bir nokta Gölcük Tersanesi. İşte bakın, pazar günü sabahın erken saatlerinde hafta sonunu da değerlendirmek isteyenler, çoluk çocuk kim varsa aslında toplanmışlar ve bir yanda görmüş olduğunuz gibi mağazaları, aslında çadırları ziyaret ederek sevdikleri ürünleri satın alıyorlar. Bir tarafta hemen bakın sağda Celal gösterecek, resim yarışması var. Yarışmalarla, etkinliklerle ödüller kazanma fırsatı buluyorlar. Hem de bilgi yarışmalarıyla çok da aslında yerli milli o gemilerimiz hakkında bilgi alarak doyasıya da eğleniyorlar, yarışıyorlar, ödüller kazanıyorlar. Bir diğer tarafta da gemilere girmek isteyip ziyaret etmek istediğiniz andan itibaren de Deniz Kuvvetleri ekipleri sizleri öylesine güzel karşılıyor ve gemiler hakkında bilgi veriyor ki hakikaten zaten dışarıdan baktığınızda heybetiyle büyüyen gemiler hakkında bir de içeriye adım atıp yakından deneyimleyebilme, gemilerin içerisinde yer alan o kara unsurlarını da dokunabilme, ziyaret edebilme fırsatı bulduğunuzda veya TCG Sancaktar'ın güvertesine, üst katına çıkma fırsatı bulduğunuzda, bir de Akıncı ile Bayraktar TB2 ile insansız hava araçlarıyla yakından temas edebilme fırsatı bulduğunuzda da hakikaten etkilenmemek, heyecanlanmamak elde değil. Tabii bu sene artık Gölcük'te, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda da donanmanın gemilerini gezmek isteyenlerin işte her bir gemi önünde uzun kuyruklar oluşturduğunu görebilmek mümkün ki aslında bir bakıma Teknofest'in önemi de bir kez daha ortaya çıkıyor ki aslında bugünün teknolojisini sergilemekten çok yarının teknolojisini üretecek gençleri de yetiştirmeyi, onları etkilemeyi amaçlıyor ki burada miniklerin yüzüne baktığımız zaman da meraklı gözlerle devasa gemileri yakından görme fırsatı buluyorlar. Tabii bekleyen bir ülkenin işte savunma ve denizcilik alanında gelmiş olduğu başarılı tabloyu da bir kez daha görmüş oluyoruz ve 2018 yılında birkaç bin takımla başlayan yolculuğunda büyük bir aslında festivale, büyük bir organizasyona dönüştüğünün de kanıtı işte bu kalabalık tablo, işte bu görüntü. Türkiye'nin teknolojideki geleceği gençlerin hayalleriyle şekillenirken pazar gününde Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de binlerce kişi Gölcük Tersanesi'ne akın akın gelmeye devam ediyor ve her bir noktada aslında bir yandan

marşlar çalarken bir yandan da işte Midden Milli Denizaltı'nın şu anda bir gösterimi var. Yine TCG İstanbul'u, TCG Sancaktar'ı ziyaret etmek isteyenlerin oluşturduğu kalabalık ve bir yandan da bakın Celal ekrana getirebilecek mi? Biraz insan kalabalığından göstermek zor ama karşıda bir denizaltımızı da görüyoruz.

0: altısında görebilmek mümkün ki bu şekilde kafamızı nereye çevirsek aslında büyük bir merakla yakından inceleme fırsatı bulanların da yoğunluk oluşturduğunu görebilmek mümkün ve dediğimiz gibi sahne Mavi Vatan'ın, sahne gençlerin bugün ve 23 Ağustos'ta yani bugün de Gölcük Tersanesi'nde artık son günündeyiz. Teknofest Mavi Vatan'ın yoğun bir kalabalıkla geçtiğini söyleyebiliriz. Bir yanda standlarla, etkinliklerle eğlenen minikleri görürken bir yandan da meraklı gözlerle devasa yerli ve milli deniz unsurlarımızı yakından görme bilgi alma fırsatı bulan büyük de görebiliyoruz. Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi'nde son günde de büyük bir kalabalıkla, büyük bir katılımla devam ediyor.
1: Evet, Eren Coşkun Dili ve kameraman Celal Musalli'ye teşekkür edelim ki orada uzun kuyrukları da gördünüz. Oldukça sıcak bir hava olduğu da belli ki vatandaşlar o uzun kuyruklarda yerli ve milli araçları da görmek için uzun kuyruk oluşturmuş ki ellerinde pervaneler, yelpazeler de var. Son gününde yine tıklım tıklım Teknofest Mavi Vatan. Tabii yine gün içinde oraya uzanacağız diyelim. Şimdi diğer haberimizle devam edelim. Ankara Bey Pazarı'nda bir kömür madeninde göçük meydana geldi ne yazık ki ve kazada 19 işçi yaralandı. Bir madenci de hayatını kaybetti.
2: Yine bir maden, yine göçük altında kalan işçiler. Bu kez korkutan haber Ankara'nın Allahan'dan geldi. Beypazarı ilçesindeki kömür madeni göçtü. Bir işçi hayatını kaybetti. Başkent akşam saatlerini hareketli geçirdi. Beypazarı'ndan gelen maden göçü haberiyle ekipler hareketlendi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Kısa sürede göçük altında kalan işçilere ulaşıldı. 19 madenci kazadan yaralı kurtarıldı. Bir işçi ise hayatını kaybetti. Ankara Valisi Yakup Can Polat yaralı madencileri hastanede ziyaret etti. Doktorlardan son bilgileri aldı. Ardından kameralar karşısına geçti.
3: Olayda toplamda 20 kişi etkilendi. Bunun bir kısmı yaralı, bir kısmı da içerideki dumandan, gazdan ve kömür etkisinden, basınçtan etkilenmeler oldu. Bunlardan 4 tane vatandaşımızın durumu ağır.
2: Kazanın nedeni derinlemesine araştırılacak. Bilirkişi raporuyla olayın ardındaki sır perdesi aralanacak.
1: Saat 3.49. Üç kardeş yan yana sessizce sahile doğru yürüyor. İki kız kardeş kol kola. Yanlarında bir de erkek kardeşleri var. Güvenlik kamerasındaki bu görüntüler Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay Sakar'ın hayattayken kaydedilen son anları. Saatler sonra üç kardeşin cansız bedenleri Darıca sahilinde birer birer bulundu. Şimdi o birkaç saniyelik görüntüden telefonlara ve bilgisayarlara kadar her kayıt detaylıca inceleniyor. Çünkü üç kardeşin aynı gece nasıl öldüğü hala gizemini koruyor.
4: Saat 3.49. İşte üç kardeşin son görüntüsü. Gülşah ve Belinay kol kola. Muhammed Ali hemen yanlarında. Ve bu görüntünün ardından ne olduğu soruşturmanın en can alıcı sorusu. Çünkü saatler sonra Darıca sahilinde önce bir ceset bulundu, sonra bir diğeri ve üçüncüsü. Üçünün de kardeş olduğu ortaya çıktı. İlk incelemelerde ölüm nedenlerinin suda boğulma olabileceği değerlendirildi. Vücutlarında bıçak ya da ateşli silah yarasına rastlanmadığı bildirildi. Ancak kesin sonucu adli tıp raporu ortaya koyacak. Bir başka önemli ayrıntıysa sağ bulunan kardeş Bilginur Sakar. Onun anlatacakları da o gece yaşananların aydınlatılmasında kritik öneme sahip olacak. Görgü tanıkları kardeşleri sahildeki kameriyelerde gördüklerini söylüyor. Ancak görüntülerde saat 3.49'u gösteren o andan sonra üç kardeşin başına ne geldi, denize nasıl girdiler, birlikte mi hareket ettiler yoksa o gece sahilde başka bir şey mi yaşandı? Şimdi kesin olan tek şey kameranın kaydettiği o yürüyüş. Üç kardeşin ölümünden önceki son görüntülerden biri. Öte yandan yapılan otopside üç kardeşin vücutlarında herhangi bir darp izine rastlanmadı. Üç kardeşin cenazesi ailelerine teslim edildi. Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay Sakar kardeşler düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Üç kardeşin yan yana konulan tabutları yürekleri dağladı. Kardeşlerden Belinay'ın ise bugün doğum günüydü. Doğum gününde toprağa verildi.
1: Bir tartışma, ardından dakikalar süren bir boğuşma ve yerde hareketsiz kalan 27 yaşındaki bir genç. İzmir'de Yaşar Can Güler'in ölümüyle sonuç.

0: Yaşanan kavgada o gece yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin Güler'in boynunu kollarıyla sıktığı, hareketsiz kaldıktan sonra ise başında bekleyip telefonla görüştüğü görülüyor. Şüpheli kaçtı ama kısa süre sonra yakalandı.
1: Aynı otomobille geldiler. Birkaç dakika sonra biri öldü, diğeri kaçtı. İzmir Karabağlar'da yaşanan cinayetin neredeyse tamamı güvenlik kamerasına yansıdı. 17 yaşındaki Yaşar Can Güler'le şüpheli otomobilden indi. Önce tartıştılar, sonra yumruklar konuştu. Ve görüntülerin en kritik anı burada başladı. Şüpheli yerde hareketsiz yatan Güler'in başında bekledi. Durumuna baktı, sonra telefonunu çıkarıp bir yerleri aradı ve geldiği otomobile binerek uzaklaştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yaşar Güler kurtarılamadı. Polis de kaçan şüpheliyi bir cadde üzerinde yakaladı. 26 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
0: İstanbul Ataşehir'de ticari taksiyle zehir sevkiyatı yapan şüpheliler polisten kaçamadı. Taksiye ve bir eve düzenlenen baskında 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı. Zeytinburnu'nda ise denetimlerde durdurulan araçtan 83 kilogram zehir çıktı.
1: Taksiyle zehir taşıdılar ama polisten kaçamadılar. Fiziki takiple yakalandılar. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri alınan bir istihbarat üzerine harekete geçti. Ataşehir'de uyuşturucu sevkiyatı yapacağı belirlenen bir ticari taksi fiziki ve teknik takibi alındı. Adım adım izlenen taksi polis ekiplerince durduruldu. Araçla birlikte zanlılara ait olduğu tespit edilen bir eve de eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 44 kilo 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda ayrıca bir hassas teraziyle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9.650 liraya el konuldu. Taksi şoförünün de aralarında bulunduğu iki şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zehir tacirlerine bir darbe de Zeytinburnu'nda vuruldu. Durdurdukları araçta arama yapan polis ekipleri kamyonetin içine gizlenmiş 83 kilogram uyuşturucu madde buldu. Piyasaya sürülmeden ele geçirilen uyuşturucuyla birlikte sevkiyatı yapan bir şüpheli de yakalandı.
0: Giresun'un Piraziz ilçesinde hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri tüm Türkiye'ye alarma geçirdi. Ancak bölgede sürdürülen arama tarama çalışmalarında herhangi bir buluntuya rastlanmadı. Giresun valisi Mustafa Koç resmi olarak bildirilmiş ve izinli bir uçuşun olmadığını belirterek ihbarın yüksek gerilim hattındaki sinyal arızasıyla aynı ana denk geldiğini açıkladı.
2: Giresun'da helikopter düştü paniği yaşandı. Piraziz'de ekipler bölgeye akın etti ancak saatler süren aramalara rağmen ne hava aracına ne de düşüşe ilişkin bir ize rastlandı.
3: Bölgemizde resmi bildirilmiş izinli bir uçuş olmadığı o kurumlarımız tarafından da teyit edildi.
2: İhbar saat 13 sıralarında Piraziz'in Deregözü köyü civarından geldi. Bir hava aracının düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak ekiplerin karadan ve havadan yaptığı taramalarda hava aracına ilişkin herhangi bir buluntu ya da ize rastlanmadı.
3: Bu yüksek gerilim hattında saat 13.03 itibariyle bir sinyal, arızaya yönelik bir sinyal. Arkasından 4 dakika sonra da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar birbiriyle örtüşüyor. Muhtemelen arkadaşlarımızın değerlendirmesi ilk etapta yüksek gerilim hattı olduğu için büyük gürültüler çıkarabildiği, sesler çıkarabildiği.
2: Giresun valisi Mustafa Koç bölgede resmi olarak bildirilmiş ve izinli bir uçuşun bulunmadığını söyledi. İhbarın yüksek gerilim hattında saat 13.03'te yaşanan sinyal arızasıyla aynı zamana denk geldiğini belirten Koç, ihbarı yapan vatandaşla da görüştüğünü açıkladı.
3: İhbar eden vatandaşımız da az önce ben de görüştüm. gittim. Kendisi de şeyi teyit etmiyor. Yani sadece bir patlama ve bir duman gördüm şeklinde bir ifadesi var. Bir hava aracı, bir helikopter gördüğünü de kendisi de teyit etmedi zaten. Şurada bana da bizzat ifade etti.
2: Ekipler

0: Barın doğruluğunu kesin olarak ortaya koymak için havadan ve karadan teknik cihazlarla arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Valilik gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
1: Tüm kurumlarımızla beraber her ihbarda olduğu gibi bu ihbarda da devletimizin ilgili alakalı kurumları hiçbir şüpheye mahal kalmayacak şekilde hem gördüğünüz gibi havadan bütün teknik cihazları kullanarak aramalarımıza devam edeceğiz. Bunu da özellikle belirtmek isterim.
2: Bir asırlık savaş mirası balıkçıların ağlarına takıldı. Çanakkale'de 1915'ten Birinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen bir deniz mayını bulundu. Boyutu ve tarihi görenleri hayrete düşürdü. 24 Haber Koordinatörü İbrahim Güneş de o anlara tanıklık etti.
3: Tarihi mayın oldukça büyük bir şeymiş. İnanılır gibi değil şu an. Belki de bir asırlık bir mayına hep beraber tanıklık ediyoruz.
0: Çanakkale Boğazı üzerinden yıllar geçse de içinde tarihi barındırmaya devam ediyor. Maviliklerin derinliklerinden bu kez görenleri geçmişe götüren bir şey çıktı. O tarihi anlara 24 Haber Koordinatörü İbrahim Güneş de şahit oldu.
3: Maviliklere açılacağız ve bir dalış yapacağız. Çanakkale Boğazı'ndaki özellikle İngilizlere ait zırhlara ve savaş gemilerine dalış yapacaktık. Ancak az önce bir haber geldi. 1915'ten Çanakkale Savaşı'ndan kalan bir deniz mayını bulundu. Balıkçılar tarafından dalış yaptıklarını da fark etmişler.
0: Çanakkale Kabatepe Limanı hareketli bir sabaha uyandı. Boğaza dalış yapmak ve balık tutmak için gidenleri tarihin en güçlü tanıklarından biri bekliyordu. Denizde yıllardır gömülü olan mayın.
4: 1915 yılından kalma, savaş yıllarından kalma bir mayını rastladı arkadaşlarımız ve hemen gerekli tedbirleri aldılar tabii ki de. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Hala Gelibolu'da, Çanakkale Sualtı Parkı'nda tarihin izleri duruyor, canlılığını koruyor.
0: Balıkçıların dalış sırasında fark ettiği deniz mayını derhal kıyıya çıkarıldı. Üzerindeki tarih ise oldukça dikkat çekiciydi. 1915 yani Çanakkale Savaşı'nın sürdüğü yıl.
3: Şimdi aslında bugün Kabatepe Limanı'ndayız ve birazdan maviliklere doğru yol alacağız ve bir batığa dalış yapacağız. Ancak işte haberci refleksi, zira haber de hemen ayağımıza geldi. Az önce Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir deniz mayını bulundu ve şu anda işte ekipler bekleniyor.
0: Bir asırdan uzun süredir Çanakkale'nin derin sularında duran mayın savaşın en sessiz tanıklarından biri.
3: Bir risk içerisinde miyiz? Hani bir asır geçmiştir muhtemelen ama insan bir yandan tedirgin oluyor açık söyleyeyim.
5: Bunu sonrasında askeri yetkilileri çağırıyoruz. Patlama riski var mı yok mu onu askeri makamlar karar veriyor. Sonrasında müzeye alma işlemlerine başlıyoruz.
0: Mayının üzerinde HM yani Her Majesty's ibaresi bulunuyor. Bu detayda mayının İngiliz yapımı olduğuna işaret ediyor. Mayının üst bölümündeki boynuzlarsa geminin temas etmesiyle patlamayı tetikleyen mekanizmanın parçası. Alt kısmındaki bölümse mayını sabit tutan bir başka parça.
3: Gemi buna çarpıyor. Çarptığı anda patlamayı meydana getiriyor.
5: Şu üst tarafında boynuz.
3: Alttaki de çapa gibi bir görev yapıyor o zaman altta. Evet. Şu. O da parçalanmış mı? Evet.
0: Tarihi mayın için ilk olarak gerekli incelemeler yapılacak. Güvenlik önlemlerinin ardındansa müzeye götürülerek sergilenmesi planlanıyor.
3: Mayın 1915 yılından kalma. Üzerinde Her Majestic yani majestelerine ait diye bir ibare de var. Tabii birazdan liman başkanlığı durmayı koyacak ve ardından da inceleme başlatacaklar. Sonrasında ise elbette gerekli önlemler alınıp bu mayın müzeye götürülecek ve orada sergilenecek.
4: Dünyada belki de bu konuda en zengin yer bizim Gelibolu Sualtı Parkımız. Gelibolu Sualtı Parkı'nda sadece dalış yapılmaz. Tarihi bir yolculuk yapılır. Zaman tünelinde bir yolculuk yapılır ve savaşın izlerini karadan görüldüğü kadar denizden de suyun altından da görme imkanına sahip olursunuz.
0: Çanakkale Savaşı'nın üzerinden 111 yıl geçse de bulunan mayın gösteriyor ki savaşın izleri hala denizin altında ve bazen bir balıkçının karşısına çıkacak kadar yakınımızda.
3: Ne yazıyor orada?
6: 1915.
3: 1915. Tam yani Çanakkale Savaşı'ndan kalma.
2: 17 Temmuz, 19 Ağustos tarihleri arasında ormanlık alanlar, mesire yerleri ve yangın riski taşıyan bölgelerde karadan ve havadan denetim yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı, orman yangını tedbirlerine aykırı davranmaktadır.

0: davranan 993 kişi hakkında idari işlem uygulandığını açıkladı.
1: Orman yangınlarına karşı jandarma sahada. Jandarma Genel Komutanlığı ülke genelinde orman yangını tedbirlerine aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem uygulandığını açıkladı. Denetimler ormanlık alanlar, mesire yerleri ve yangın riski taşıyan bölgelerde yoğunlaştı. Jandarma ekipleri sadece karadan değil havadan da takipte. Devriye, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine İHA ve fotokapan destekli gözetleme çalışmaları da eklendi. Amaç en küçük ihmalin büyük bir yangına dönüşmesini önlemek. 17 Temmuz ile 19 Ağustos tarihleri arasında tedbirlere aykırı davrananlar tek tek tespit edildi. 993 kişi hakkında 5326 sayılı kabahatler kanunu kapsamında idari işlem yapıldı. Jandarma, yeşil vatanın korunması için denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu.
0: Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı veren 42 emlak ve 40 galeri işletmesine toplam 8.2 milyon lira ceza kesti. Elektronik ilan denetleme sistemi kapsamında Instagram, Facebook ve WhatsApp dahil elektronik ortamdaki ilanlarda kimlik ve yetki doğrulaması zorunlu hale getirildi.
1: Ticaret Bakanlığı sahte ilan ve ilan kirliliğine karşı düğmeye bastı. Sosyal medyada mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı veren işletmelere ceza kesildi. 42 emlak ve 40 galeri işletmesine toplam 8.2 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin merkezinde elektronik ilan doğrulama sistemi var. EİDS ile elektronik ortamda yayınlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulaması zorunlu hale getirildi. Uygulama Instagram, Facebook ve WhatsApp dahil tüm elektronik taşınmaz ve taşıt ilanlarını kapsıyor. Bakanlık sosyal medyada paylaşılan ilanlarda doğrulanmış ilan linkinin zorunlu olduğunu hatırlattı. Uyarılara rağmen mevzuata aykırı ilan yayınlayan işletmelere işletme başına 100 bin lira ceza kesildi. Söz konusu hesaplara erişimin Meta tarafından engelleneceği açıklandı. Emlak ve galeri işletmeleri sosyal medya paylaşımlarında EİDS doğrulamalı ilan linkine ve fiyat bilgisine yer vermek zorunda olacak. Bakanlık sahte ilanlara ve piyasayı yanıltan paylaşımlara karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.
0: Manevi değeriyle bilinen İstanbul'un en uğrak noktalarından biri olan Rumeli Hisarı ne yazık ki şimdilerde kaderine terk edilmiş durumda. Sebebi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bitmeyen restorasyon çalışmaları. Restorasyon diyoruz ama aslında iddialar şunu gösteriyor ki bölgede uzun süredir çalışma yok. Bu durumdan en çok zararı görense ne yazık ki bölge esnafı.
2: Burada bir inşaat yok, keyfi bir gasp olayı var.
3: Boğaz'ın incisi Rumeli Hisarı 6 yıldır restorasyon bekliyor. Tarihi yapı ziyaretçilere kapalı, Hisar'ın otoparkı ise konteynerlarla çevrili.
2: İnşaat şirketi burada inşaat yapacağım diye ihale aldı, tabelalarını koydu ve tabelaları şu an hiçbirinin olmamasına rağmen buraya tamamen gasp etti. Kendi özel amaçları için kullanıyorlar.
3: Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yalnızca 90 günde tamamlanan Rumeli Hisarı bu kez 6 yıldır süren restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Hisar'ın kapıları yıllardır kapalı kalırken bu durumdan en çok çevredeki esnaf etkileniyor.
2: Burada 6 yıldır bir mağduriyet yaşıyoruz. 6 yıl önce başlayan bir kale restorasyon çalışmasından dolayı buradaki bütün esnafların ortak kullanım alanı olan bir otopark tamamen bu restorasyonu yapan inşaat şirketi tarafından gasp edilmiş durumda. Ve yaklaşık 3 yıldır bu inşaat şirketi burada hiçbir faaliyet göstermemesine rağmen bu otoparkı tamamen gasp edip burayı kendine ait özel bir ofis olarak ve 3-5 tane çalışanı için yatakhane olarak kullanıyor.
3: Restorasyon kapsamında Hisar'a ait ziyaretçi otoparkı da konteynerlarla kapatıldı. Esnaf yaklaşık 3 yıldır alanda kayda değer bir çalışma yapılmadığını, buna rağmen otoparkın kullanılmaya devam edildiğini ve bölgenin adeta atıl bırakıldığını söylüyor.
2: Rumeli Hisarı Kalesi sadece bir kale değil. Rumeli Hisarı Kalesi'nin içinde faaliyet gösteren bir müze var ve yaklaşık 6 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın faaliyete geçirdiği restore edilmiş bir de mescit var. Ve tamamen bunlar şu an halka kapalı durumda. Bir inşaat durumu var ve inşaattan dolayı biz esnaf olarak burada büyük sıkıntılar yaşıyoruz.

0: Çevredeki işletmeler Hisar'ın ziyarete kapalı olması ve otoparkın kullanılamaması nedeniyle müşteri sayılarının ciddi şekilde düştüğünü belirtiyor. Yaklaşık 30 işletmenin bulunduğu bölgede işlerin azalması nedeniyle çalışan sayılarında da düşüş yaşandı. Bazı işletmeler personel çıkarmak zorunda kaldı.
1: Daha önce bizim işletmemiz 50-60 arasında çalışanı varken 6 sene içinde bu sayı 25-30'lara kadar düştü. Yani 30 arkadaşımızla iş sonu yapmak zorunda kaldık. Onları göndermek zorunda kaldık istemeden.
0: Esnafın bir diğer şikayeti ise restorasyon alanındaki konteynerler, çöpler ve tuvalet giderleri. Bölgede kötü koku ve görüntü kirliliği oluştuğunu belirten esnaf, yaşadıkları sorunları İBB'ye ilettiklerini ancak henüz çözüm alamadıklarını söylüyor.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından pek bir dönüş gelmedi bize. Ya onlar bir dönüş sağlamadılar. Onlara da ilettik durumu. Yani burada sizin kontrolünüz altında bir inşaat var ve bu inşaat bitmiyor. Yani bitmeyen inşaatında kapısının önünde çöp yığınları, konteyner yığınları ve kurdukları tuvaletin pislik giderleri var. Hani bu konuyu bir çözün dedik. Onlar da bu olayı çözmediler ve hiçbir dönüşte bize sağlamadılar.
2: Öğrencilerin üniversite hayaline Pendik Belediyesi'nden güçlü destek geldi. Üniversiteyi ilk kez kazanan gençlere bu yıl 20 bin lira eğitim desteği verilecek. 6 yıldır süren uygulama ilçe belediye için bir gelenek haline gelirken destekten bugüne kadar 24.742 öğrenci yararlandı.
3: Gençlerin üniversite heyecanına Pendik Belediyesi de ortak oluyor. 6 yıldır devam eden eğitim desteği bu yıl 20 bin liraya yükseltildi.
4: 2026-2027 eğitim ve öğretim dönemi yeni üniversiteli destek miktarımızı 20 bin TL olarak belirlemiş olduk.
3: Pendik Belediyesi üniversitelilerin eğitim masraflarına destek olacak. İlk kez kayıt yaptıracak Pendikli öğrencilere 20 bin lira eğitim desteği verilecek. 6 yıldır sürdürülen yeni üniversiteli destek uygulamasıyla bugüne kadar 24.742 gence katkı sağlandı.
4: Geride bıraktığımız 6 yılda üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran 24.742 Pendikli gencimiz bu destekten faydalanmış oldu. Bu yıl onların arasına binlerce yeni kardeşimizi daha ekleyeceğiz.
3: Destek üniversite yolunda gençlerin eğitim masraflarına katkı sunacak.
4: Bu yıl üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak ve Pendik'te ikamet eden her öğrencimiz belediyemizin internet sitesindeki yeni üniversiteli destek formunu doldurarak 20 bin TL eğitim desteğinden faydalanabilecek.
2: Sırada gazeteler var. Şimdi gazetelere bakacağız. Bakalım bu zamana kadar verdiğimiz haberler ya da başka haberler, hem Türkiye hem dünya gündemindeki haberler gazetelerde nasıl kendilerine yer bulmuşlar? Hangi başlıklar, hangi manşetler özellikle öne çıkıyor gazetelerin ilk sayfalarında? Onlara bakacağız ve ilk gazetemiz Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ı görüyoruz özellikle manşette. Bakalım detaylara, nedir bu haberin detayları? Dürüst demokratik cevap. ABD Büyükelçisi Barack Erdoğan'la Trump'ın Suriye diyaloğunun perde arkasını anlattı diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barack bir podcast yayınında Başkan Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki bir konuşmayı anlattı. Barack, Trump'ın Erdoğan'a Suriye'yi neden almadınız diye sorduğunu belirtti ve devam etti. Erdoğan'ın verdiği yanıtı da şöyle dile getirdi Barack: "Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin bu son derece zor coğrafyanın tam ortasında koruyucu bir örtü ve bağımsız, egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz" ifadesini söylediğini dile getirdi Barack. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu cümlelere yer verdiğini söyledi ve hemen devamında Barack, 6 gün önce İsrail'den Suriye'ye Türk askeri intikali istihbaratı geldi, araştırdık, doğru olmadığını belirledik. Yine de İsrail pisti Ebu Zuhur'u vurdu. Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Türkiye itidalli davrandı diyor ve yine devam ediyor Barack. İsrail Golan'ın Suriye'nin olduğunu belirtti ve Birleşmiş Milletler kararları ve tüm uluslararası düzene aykırı şekilde işgali sürdürüyor diyerek aslında İsrail'de bir yönden eleştirmiş olduğu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barack. Hemen yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ki az önce vermiştik bu haberi Akşam Gazetesi.

gazetesinde de kendisine yer bulan bir haber. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Rumeli Hisarı'nda 6 yıl önce başlattığı restorasyon bitmedi ve bölgedeki esnaf da tabii ki isyan ediyor artık. Fatih Sultan Mehmet'in emriyle 90 günde tamamlanan 574 yıllık tarihi yapıdaki restorasyon sürecinde bina bünyesindeki müze ve mescit de ziyarete kapatıldı. Bölge esnafı çalışmalar durma noktasına gelmesine rağmen alandaki işgalin sürdüğünü, İBB'ye başvurmalarına rağmen herhangi bir adım atılmadığını söyledi. Bu arada hemen onun altında Malazgirt ile ilgili bir haber var. 955. yıla hazır Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü için Ahlat Millet Bahçesi'nde etkinlik hazırlıkları da tamamlandı ki genelde Cumhurbaşkanı Erdoğan da mutlaka bu programa, bu etkinliğe katılıyor. Onu da belirtmiş olalım. Yine Alihan Kuriş ile ilgili bir haber var. Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasının son kısmında. Hilmi Tuna, Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın içinde yakalandığı aracın San Sistem Lojistik tarafından eski bakan İdris Naim Şahin'e 2030'a kadar kiralandığı ortaya çıktı. Ancak başsavcılık firmanın oto kiralama faaliyetinin olmadığını, 17 Aralık 2025 tarihinde yapılan sözleşmede yıllık 1000 liralık bedel yazıldığını açıkladı ki Alihan Kuriş'in kardeşinin yakalandığı çakarlı aracın kirasının yıllık 1000 lira olduğu ortaya çıktı diyerek tekrar belirtmiş Akşam Gazetesi bu haberi de. Akşam Gazetesi'ni bir kenara alalım. Diğer gazetemizle devam edelim. Sırada Sabah Gazetesi var. Bakalım Sabah Gazetesi'nde hangi haber öne çıkıyor? Kaya Petrolü'nde ilk müjde haberini görüyoruz Sabah Gazetesi'nde de. Diyarbakır, Türkiye'nin enerjideki yeni üssü oluyor ki dev rezerv keşfi sonrası açılan ilk kuyudan Kaya Petrolü'nün çıkarıldığı sahayı da Sabah Gazetesi ekipleri yine görüntülemiş. Hemen bakalım detaylara. Günlük 1 milyon varilden fazla petrol ihtiyacını ithalatla karşılayan Türkiye sırtındaki bu ekonomik yükten kurtuluyor. Güneydoğu Anadolu'da terörsüz Türkiye süreciyle hız kazanan arama çalışmalarında Gabar'dan sonra yeni müjde Diyarbakır'dan geldi. Enerji Bakanı Bayraktar'ın geçtiğimiz günlerde dev bir rezerv keşfedildiğini duyurduğu Diyarbakır'da Türkiye'nin ilk kaya petrolü gün yüzüne çıkarıldı. Bölgede yeni keşfedilecek rezervlerle kaya petrolünün ekonomiye 540 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor ki Diyarbakır'ın Silvan ve Bismil ilçeleri arasındaki 600 kilometre karelik alanda yürütülen sondaj çalışmaları hızla sürüyor. Kaya petrolü ve gaz potansiyelinin 4-6 milyar varil seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Buradaki rezerv Şırnak Gabar'ı potansiyel olarak 2'ye hatta 3'e katlayacak ifadesine yer verilmiş Sabah Gazetesi'nde. Yine Kuriş haberi elbette ki Sabah Gazetesi'nde yer alan bir başka haber. Eski Bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli araçla Hilmi Kuriş'i kaçıran Mehmet Özmen'in FETÖ bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Kuriş örgütüne yönelik ikinci dalga operasyonuna kirli bağlantılar ve devasa finans gücü ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in kullandığı cep telefonunun zihinsel engelli biri üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. Hilmi Kuriş'i Marmaris'ten yurt dışına kaçırmaya çalışan Mehmet Özmen'in de FETÖ bağlantısı olduğu tespit edildiği haberi burada yer alıyor. Hemen bu haberin sağ tarafında Siyonistler Türkiye'yi tuzağa çekemedi haberini görüyoruz ki Akşam Gazetesi'nde de vermiştik. Tom Baran açıklamaları yine Sabah Gazetesi'nde de yer almış. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Barak, İsrail'in Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştığını, Ankara'nın ise oyuna gelmediğini söyledi. Barak, Türk ordusu ve istihbaratı çok güçlü ancak temkinliliğe odaklanmış durumda dedi haberi yer alıyor. Hemen onun üstünde yine dijital platformlarla çocukları görüyoruz. Onları ilgilendiren bir haber. Dijital platformlardaki çocuk istismarına karşı başlatılan küresel uyanış sonuç verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukların çevrim içi gizliliğini, mahremiyetini ve güvenliğini hiçe sayan TikTok'a 400 milyon dolarlık ceza kesildi haberi de yine Sabah Gazetesi'nde yer alan bir başka haber. Sabah Gazetesi'nde bir kenara alalım ve Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Bakalım Hürriyet Gazetesi'nde

neler var? Hürriyet gazetesinde de özellikle Adalet Bakanı Akın Güley'in tabii yaptığı açıklamalar, faili meçhul suçlarla ilgili yaptığı açıklamalar ve bu suçları araştıran birime dair, onun yaptığı çalışmalara dair son gelinen nokta, gelişmeler Hürriyet gazetesinde yer bulmuş. Seri katil işte böyle yakalandı haberi. Son dönemde çözülen faili meçhul suçlara bir de seri katil cinayetleri eklendi. Ankara'da 2015'te işlenen seri cinayetler 11 yıl sonra aydınlatıldı. Katilin başka bir suçtan cezaevinde yatan Medeni Öztaş olduğu belirlendi diyor burada. Ankara'da 2015 yılında Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çağmaoğlu öldürüldü. Bu cinayetlerin hepsinde mağdurların pantolonları ve iç çamaşırları dizlerine indirilmiş, kafalarına sert bir cisimle vurulmuştu. Aynı biçimde 6 cinayet teşebbüsü daha yaşandı. Kurbanlar bu saldırılardan sağ kurtuldu. Cinayetlerin biçimlerinin yanı sıra saatleri de aynı, cinayet yerleri de birbirine yakındı. Bu da özellikle dikkati çeken bir başka bilgi ve hemen altında Adalet Bakanı Gürley'in açıklamaları var. 36 faili meçhul cinayetin çözüldüğüne dair, dosyanın aydınlatıldığına dair bir açıklama. Adalet Bakanı Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda bugüne kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayları aydınlattık dedi. Hürriyet gazetesini de bir kenara alalım ve Milliyet gazetesiyle devam edelim. Bakalım, farklı bir haber. Milliyet gazetesinin manşetinde yer almış. Bölüm var, hoca var ama öğrenci yok başlığını atmış. Bakalım detaylara. Üniversitelerde bazı bölümler tamamıyla boş kaldı. Biyoloji, fen öğretmenlikleri, gıda ve çevre mühendislikleri gibi bölümlerde 2024'ten bu yana tek bir öğrencinin kaydı olmadığı üniversiteler var. Tek tek hangi bölümler olduğu da Milliyet gazetesinde yer almış burada. Başka detaylı bir haber var mı diye bakıyorum hemen Milliyet gazetesinde. Yine Adalet Bakanı Gürley'in açıklamaları var ve Süleymancılar yapısına yönelik Kuriş Alihan, Kuriş suç örgütüne yönelik yine o açıklamalar, haberlerin gelişmeleri Milliyet gazetesinde yer almış. Piyasalar 3 haftadır yükseliş eğiliminde olan altındaki hareket çarpan etkisi yaratıyor. Bu hafta ons altın %5.25 değer kazanırken borsada madencilik endeksi %10.86'ya yükseldi. Türk altındaki değer artışı ise %15.52'yi buldu. Bilgisi de haberi de yine Milliyet gazetesinde yer alan piyasalarla ilgili haberdi. Şimdi Türkiye gazetesiyle devam edelim. Türkiye gazetesinde de özellikle tabii Teknofest Mavi Vatan haberi çok dikkati çeken bir başka haber. Bugün son günü, ekiplerimiz de orada, birkaç dakika önce de bağlanmıştık. Özellikle tabii SAT ve SAS komandolarının gösterileri oldukça dikkati çekmiş. Türkiye gazetesinin manşetinde de özellikle o görüntüyü, Türk bayrağı açan askerlerimiz de orada yine görüyoruz. Bu habere özellikle yer verilmiş Türkiye gazetesi tarafından. Türkiye gazetesinde şimdi bir kenara alalım ve Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesi de ayrıntılı bir şekilde Alihan Kuriş haberine yer vermiş ve Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kureş'in Muğla'ya kaçmasında kullanılan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın sahibi olan ve bizzat aracın şoförlüğünü yapan Mehmet Özmen'in FETÖ bağlantısı olduğu ortaya çıktı haberiyle birlikte daha detaylı bir şekilde yer alıyor Yeni Şafak'ta Alihan Kuriş olayı da. Hemen altında İmamoğlu ile ilgili bir haber var. Çok kısa ona da bakalım. İmamoğlu hakkında Kahramanın Yolculuğu adıyla kitap yazan reklamcı Necati Özkan hakkında mahkemede dikkat çeken bir rüşvet iddiası gündeme geldi ki kendisi İş insanı Adem Kameraoğlu, Metrohome projesinin iskan sürecinde kendilerinden Özkan'a 2 milyon lira verilmesini istenildiğini ve bu kapsamda 4 dairenin devredildiğini söyledi ve bu dairelerin bedellerinin ödendiğini söylediğine Necati Özkan'a cevap olarak da Kameraoğlu, eğer 2 milyon lirayı sizden elden aldıysam aram zıkkım olsun dedi. Bu açıklamalara yer vermiş. Yani İmamoğlu için kitap yazan Necati Özkan'ın rüşvet çarkı da ortaya saçıldı. Özellikle açıklamasıyla yer alıyor. Şimdi tekrar bir akşam gazetesine dönelim. Biraz da spor sayfalarına bakalım. Bakalım Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, üç büyüklerde hangi gelişmeler var? Şimdi Beşiktaş'a başlayalım. Blok Kartal'a çok yakın başlığı yer alıyor. Premier Lig'in siyah beyazlı ekibi

20 milyon avroluk talebini düşürdü. Kara Kartal 7'lik kısmı peşin taksit ve bonuslarla 12 milyon avroya ulaşan paketle transferi bitirmek üzere ve Joe Willock da Beşiktaş'a gelmek istiyor açıklamasına yer verilmiş. Bu sezon Avrupa'da ve Süper Lig'de taraftarının beklentisini karşılayacak bir takım oluşturmaya çalışan Beşiktaş. Orta sahaya İngiliz Joker'i getiriyor. Ada basınındaki haberlere göre Kara Kartal, Newcastle forması giyen Joe Willock'un transferinde mutlu sona da ulaşmak üzere açıklamalarına yer vermiş. Beşiktaş'taki bu transfer süreci gelişme bu şekilde yer almış. Ve Fenerbahçe'yle devam edelim. Fenerbahçe'de de Marco Asensio 68 dakikada sahada kaldı. Mücadelede etkili bir performans sergiledi. İspanyol Yıldız bir gol atarken 19 pasın 17'sinde isabet sağladı ve %89 pas oranı yakaladı. Hücumda 5 kilit pasla maçın zirvesine çıkan Asensio 7 ortanın 3'ünde isabet buldu ve rakip ceza sahasında 2 kez topla buluştu. İspanyol Yıldız hücumdaki performansıyla takımın en etkili isimlerinden biri olduğu ifadelerine yer verilmiş. Şimdi Galatasaray'la ilgili bir haber var. Burada da Rafael Leao için Milan'la aradaki bonservis farkı 5 milyon avroya kadar indi. Galatasaray'a evet diyen İsmail'e sarsa Crystal Palace'a baskı yapıyor. Galatasaray kısa süre içerisinde iki futbolcudan birini İstanbul'a getirecek haberi de yine yer almış spor sayfasında. Şimdi gazeteleri de bitirdik. Kısa bir araya gideceğiz. Bu saat dilimini noktaladık ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: İsrail'in katliamlarında şehit olan gazeteciler anısına hazırlanan Gazze'den dünyaya insanlık adına bir not daha. Filistin için gazeteci dayanışması platformunun çıkardığı direniş sembolü Gazze, sahada canları pahasına mesleklerini sürdürenlerin sesi olmaya devam ediyor. Gazze Genel Koordinatörü Cahide Hayrünnisa Çiçek, neye neden gönüllü olduklarını 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Erenköy'ünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Hayrola çocuklar?
2: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
4: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
6: Hadi gelin benimle.
7: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
8: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin.

0: Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, örs ve dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıf Bank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
10: Nasıl mı?
11: Zaman kaybetmek yok.
12: Hızlı vergi ödeme adımından... İşlem tamam.
9: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
2: Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank.
13: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
14: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
15: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
13: Ben Ömer Necati Albayrak.
14: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
13: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
14: Gün ilk dakikada başlar.
15: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
16: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ara bitti ve saatler 11'i gösteriyor. Vakit kaybetmeden hemen şimdi ilk haberle başlayalım bu saat dilimine de. Son günlerde İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıların hedefinde Suriye var. Ama tabii İsrail'in bu saldırılarına Suriye'den de yanıt gecikmedi. Ve Suriye Dışişleri Bakanı 18 Ağustos'taki saldırıya ilişkin bir şu açıklama yaptı. İsrail'in saldırıları cevapsız kalmadı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından İsrail'e temasların kesildiğini açıkladı. Suriye'nin şu anda İsrail'e güvenmediğini aktardı. Suriye'nin önceliği İsrail'in saldırılarını durdurması dedi. İsrail, Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhr askeri hava üssünü hedef almıştı. Hava saldırılarına ilişkin Türkiye ve 13 ülkenin dışişleri bakanları da ortak açıklama yayımladı. Saldırı kınandı. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Buna helal getirmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği bildirildi.

0: Terörsüz Türkiye sürecinde mesai devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yarın yapacak.
1: Meclis tatile girdi ama Terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Takip ve Değerlendirme Kurulu pazartesi günü toplanacak. İlk toplantısını yapacak kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Takip ve Değerlendirme Kurulu'na bağlı ilk alt kurulun güvenlik üzerine olması bekleniyor. Bu alt kurul sahadaki silah bırakma sürecini takip edecek ve doğrulama mekanizması gibi çalışacak. Teslim edilen teçhizatların listesi tutulacak. Kurulda Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri yer alacak. Bir diğer alt kurulsa teröristlerin sosyalyum ve rehabilitasyonu için çalışacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist ve hekimlerin kurulda görevlendirilmesi planlanıyor.
0: İşgalci İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırının yankıları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan çarpıcı açıklamalar geldi. İsrail'in saldırı öncesi Washington ve Ankara'ya bilgi vermemesini tehlikeli bir oyun olarak niteledi. Barak, Tel Aviv'in Türkiye'yi kasıtlı olarak kışkırtmaya çalışmış olabileceğini söyledi.
2: İsrail, Suriye'de kışkırtıcı bir eyleme imza attı. Türkiye gerekçesiyle Ebu Zuhur üssüne saldırı düzenledi. Gerilim tırmandı. Türkiye ile İsrail'e savaşın eşiğine getiren gerilimin perde arkasını ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak anlattı.
3: Israel was Syria during the Assad regime.
4: Size öne sürülen teorileri sunayım. Birincisi, İsraillilerin Türkleri kışkırttığı yönünde. Hatırlarsanız Türkler benzer şartlar altında bir Rus savaş uçağını düşürmüştü değil mi?
3: Between the Israeli and the Syrian border.
2: Barak X yayıncısı Mario Nofal'a bir röportaj verdi. Barak Tel Aviv'in Ankara'ya haber vermeden sınırda savaş uçakları uçurmasına tehlikeli bir oyun olabilir.

0: olarak niteledi. Krizin temelinde ise büyük bir istihbarat çelişkisi yatıyor. Barak'a göre İsrail saldırıdan yaklaşık 6 gün önce Washington'a Türkiye'nin söz konusu bölgeye asker veya askeri ekipman sevk etmeye hazırlandığı yönünde istihbarat aktardı. Ancak ABD kendi istihbarat kanalları üzerinden yaptığı incelemede böyle bir Türk askeri hareketliliğine rastlamadı.
1: İsrail'in elinde bazı istihbaratlar vardı. 3 şeyden birinin gerçekleştiğine dair bazı istihbaratlar. Bunlardan biri sahada Türk askeri veya askeri unsurlarının bulunmasıydı. Durumun böyle olmadığını biliyoruz.
2: General Mazlum, who's a sensational general who helped us through a very difficult period.
0: Barak, İsrail'in pistleri vurma kararının askeri krize dönüşmek üzere olduğunu söyledi. Türk jetlerinin yaklaşan tehlike üzerine havalanmayı değerlendirdiğini belirtti. Türk ordusunun ve istihbaratının çok güçlü olduğuna dikkati çekti.
2: At this moment, Sunni-led new government.
1: Türk ordusu son derece iyi, çok güçlü, aynı şekilde istihbaratları da böyledir. Bu yüzden jetlerinin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve bunun amacını, yönünü ya da niyetini bilmediklerinde kendi uçaklarımızı havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar. Çok şükür ki tam o anda sağduyu galip geldi ve bu krizi çözdük. O an çoğumuzun gözünün önünden tüm hayatı film şeridi gibi geçti.
2: Israel in Syria hunting ISIS terrorists.
0: Barak, Türkiye'nin sağduyusuyla krizin eşiğinden dönüldüğünü söyledi. Büyükelçi ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında geçen Suriye diyaloğunu da anlattı. Barak, Türkiye'nin Suriye'nin egemen ve bağımsız olmasının bölgenin yararına olduğunu düşündüğünü belirtti.
2: You had 40 years of war.
1: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan almadınız, onlara yardım etmekte bu kadar kilit bir rol oynamışken neden doğrudan kontrolünüze geçirmediniz diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu yanıtı verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin bu son derece zor coğrafyanın tam ortasında koruyucu bir örtü ve bağımsız egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz.
2: Because the Kurds are such great warriors.
3: Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyan Teknofest Mavi Vatan son gününde tüm coşkusu ve heyecanıyla devam ediyor. Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na uzanacağız çünkü ekiplerimiz orada tabii ki. 24 muhabiri Eren Coşkun Dili orada ve bakalım son gün notlarında elinde neler var. Eren, sendeyiz, şu anki atmosfer nasıl orada?
4: Atmosfer oldukça güzel çünkü kısa süre öncesinde nefesleri kesen bir tatbikat daha gerçekleştirildi ki aslında SAT ekipleri gerçekten Karadeniz'de sürüklenen o serseri mayın, insansız deniz aracı ve şüpheli cisimler üzerinde bir çalışma yaptı, bir tatbikat gerçekleştirildi ve helikopterden denize atlayan SAT ekipleri, komandolarımız personelli, yani rehin alınmış bir personeli kurtarmayı başardı. Düşman unsurlarından nefes kesen bir tatbikat hakikaten ve o koruma ateşinin açıldığı dakikalarda helikopterden atlayan SAT ekiplerini gördüğümüz dakikalarda da büyük heyecanın yaşandığını tanıklık ettik ve hakikaten de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin de büyük bir gerçekçilikle, büyük bir özveriyle bu tatbikatı gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Hakikaten her saat başı aslında farklı bir etkinlikle nefesleri kesen dakikalar yaşanabiliyor. Bir yandan da tabii ki de binlerce kişi alanı gezmeye ve denizlerdeki milli gücümüzü takip etmeye devam ediyor. Şu anda da bakın aslında bir bakıma da yerli ve milli üretimlerimizden biri olan Roketsan üretimi olan K'nın yanındayız ve aslında görmüş olduğunuz K füze sistemi de yüksek hareket kabiliyeti ve hassas vuruş yeteneğiyle dikkat çekiyor ve aslında Türk savunma sanayinin önemli füze sistemlerinden biri olduğunu söyleyelim. Sistem aslında hedeflere karşı etkili ve hassas bir yaklaşma imkanı sunuyor ve hareket kabiliyeti sayesinde de farklı operasyonel ihtiyaçlara da hızlı bir şekilde cevap verebilir nitelikte tasarlanmış ve yerli ve milli teknolojilerin bir araya getirilmiş olduğu hakikaten heybetli bir araçtan bahsediyoruz. Ve sadece bir füze sistemi değil aslında Türkiye'nin savunma sanayinde geliştirdiği teknolojiyi, hareket kabiliyetini de sahadaki en net cevaplarından, en güzel örneklerinden biri. Ve burada gördüğünüz bu sistem aslında Türkiye'nin savunma alanında kendi teknolojisini geliştirme ve üretme konusunda geldiği noktayı da gözleri önüne seriyor. Bakın şimdi Celal sağ tarafta da Tayfun'u gösterecek. Tayfun balistik füze sistemi. Hakikaten şöyle üzerindeki yerleşmiş olan füze sistemine de baktığımız zaman etkilenmemek elde değil. Türkiye'nin uzun menzilli füze kabiliyetine dikkat çeken bir sistemden bahsediyoruz. Tayfun'dan bahsediyoruz ve Türkiye'nin geliştirdiği kısa menzilli balistik füze sistemi olarak öne çıkıyor. Yüksek hızda ilerleyebiliyor olması aslında en büyük.

0: özelliğinden biri. Çünkü tonlarca ağırlıkta üzerinde füze sistemi bulunan bir araçtan bahsediyorsunuz. Bir yandan da hızlı bir şekilde manevra kabiliyeti ve hareket kabiliyeti olmasını bekliyorsunuz. İşte hepsi aslında bir arada Tayfun'da toplanmış oluyor ve özellikle de hassas vuruş kabiliyetiyle de dikkat çekiyor. En önemli özelliklerinden biri de karadan karaya kullanılabilen ve mobil bir platformdan ateşlenebilen bir füze sistemi olması. Bu bakımdan da diğer örneklerine göre hakikaten öne çıkan bir özelliği olmuş oluyor. Şimdi mobil lançer üzerinde taşınabiliyor. Farklı noktalarda hızlı bir şekilde konuşlanabiliyor ve Türkiye'nin füze teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi de aslında en net şekilde görebildiğimiz bir örnek olduğunu söyleyelim. Uzun menzili, yüksek hızı, hassas vuruş kabiliyeti Tayfun'da toplanmış vaziyette ve farklı test atışlarıyla da zaman zaman gündeme gelmişti. Roketsan'ın geliştirmiş olduğu bu sistem aslında ülkemizin yerli ve milli savunma hedefleri doğrultusundaki en önemli projelerinden biri, en önemli füze projelerinden biri olduğunu da söyleyebiliriz. Yani ülkemizin kendi balistik füze teknolojisini geliştirme konusunda aslında önemli bir noktaya geldiğini de bir kez daha buradan yakından deneyimleyebiliyoruz. Bakın minik bir kardeşimiz de bu noktada aslında aracın yanına ne kadar ufak kaldığını görebiliyorsunuz. Meraklı gözlerle o da fotoğraf çektiriyor. Ailesiyle birlikte yakından görme, deneyimleme fırsatı bulabiliyor. Şimdi Celal, bakın sağ tarafta Siper'i gösterecek sizlere şimdi. Siper tabii ki de Türkiye'nin hava savunmasındaki kritik projelerinden birisi. Çünkü uzun menzilli bölge hava savunma sistemi olarak biliyoruz ve Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK tarafından geliştirildi. Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma kabiliyetini de güçlendiren bir sistem bu. Sistemin görevi ise hava tehditlerini tespit etmek, tabii takip etmek ve uygun koşullarla da yine ekiplerin işini kolaylaştırmak ve etkisiz hale getirmek. Yani havadaki bizim milli gururumuz. Tabii Teknofest Mavi Vatan bu sene hava yerine denizlerde demiştik ama kara unsurlarını, özellikle ilk gün geldiğimizde TCG Sancaktar üzerindeki kara unsurlarını da gösterdiğim zaman hakikaten hepsinin bir arada Teknofest Mavi Vatan kapsamında Gölcük Tersanesi'nde konuşlandığını söylemek mümkün ki işte en göz alıcı noktalardan biri de Roketsan'ın geliştirdiği siper hava savunma sistemi. Tabi bir yandan da siperi sadece bir füze olarak değil, radar, komuta, kontrol ve füze unsurlarının birlikte çalıştığı bir sistem olarak görmek lazım ki siperin farklı tehditlere karşı geliştirilmesi ve kademeli olarak daha uzun menzilde daha geniş kabiliyetlere ulaşması hedefleniyor. Aslında yıllar hep ekranlara ne getirmiştik? Bir yerli ve milli bir üretimimiz çıkıyor. Biz övgüyle anlatıyoruz, gurur duyuyoruz. Büyük bir başarı olduğu için de gururlanıyoruz. Sonrasında üzerine eklenen yeni kabiliyetlerle, yeni teknolojilerle çok daha farklı ve büyük bir boyuta geldiğini görüyoruz ve heybetiyle de bizleri şaşırtır hale geliyor. Bakın bir kez daha baktığınız zaman o üzerindeki hava savunma sistemini düşman unsurlarını etkisiz hale getirebilecek ve karadaki gücümüz olabilecek bir sistem şu anda ekranlarınıza geliyor ve dikkat çeken başka bir noktada aslında sistemin farklı unsurlarında yine yerli imkanlarla geliştirilmiş olması. Yani ülkemizin hava savunmasındaki dışa bağımlılığını azaltma ve kendi teknolojisini geliştirme hedefinin de en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası Siper, Türkiye'nin gökyüzünü korumaya yönelik oluşturduğu yerli ve milli uzun menzilli hava savunma kapasitesinin en önemli parçalarından biri ve Teknofest Mavi Vatan kapsamında Gölcük Tersanesi'nde o da yerini aldı. Şimdi Celal, biraz da şöyle kalabalığı gösterelim. Bakın sırada olan binlerce kişiyi görüyorsunuz ve hepsi sabahın erken saatlerinde 9'da kapıların açılmasıyla birlikte denizlerdeki milli gücümüzü görebilmek için Gölcük Tersanesi'ne akın ettiler. Çocuklardaki mutluluğu büyüklerdeki meraklı gözlerle o deniz kuvvetleri ekiplerinden bilgi almaya çalıştıklarını da görebiliyoruz. Hakikaten kafamızı nereye çevirsek başka bir gururumuz, kafamızı nereye çevirsek başka bir noktada denizdeki savunma sistemlerimizi, denizdeki gücümüzü görüyoruz. Bir yanda da sağ tarafta görmüş olduğunuz sahnelerde, standlarda da yarışmalar düzenleniyor. Tabi burada ödül kazanmak isteyenler ve bilgi yarışmalarıyla birlikte hem yerli ve milli sistemlerimiz hakkında daha fazla bilgi alıp hem eğlenerek hem de ödül kazanarak da vakit geçirenlerin olduğunu da görebiliyoruz. Kısacası Gölcük Tersanesi'nde müthiş bir kalabalık var. Gölcük Tersanesi'nde Teknofest Mavi Vatan'ın 4. gününde binlerce kişi Gölcük Tersanesi'ne gelmeye, bir yandan yarışmalarla eğlenmeye, bir yandan da denizdeki milli gücümüz hakkında bilgi almaya ve özellikle de TCG Sancaktar, TCG İstanbul gibi pek çok gemimizi ziyaret etmeye, yakından görme fırsatı bulmaya devam ediyor.
1: Orta Doğu'daki gerilim dinmiyor. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşında taraflardan gelen açıklamalarla tansiyon yükseliyor. İran geri adım atmazken ABD Başkanı Donald Trump kışkırtıcı paylaşımlar yapmış.

tutmayı sürdürüyor. Başkan Trump, Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı olduğu iddiasını tekrarladı. Bölgenin haritasını gösteren bir görsel paylaştı. Hürmüz Boğazı'nı daire içine alarak,

0: söyledi ve devam etti. Gerçek anlamda barış ve güvenliğin bölgesel ve bağımsız bir düzen tarafından sağlanacağı değerlendirmesini yaptı. İran cephesinde komşu ülkelerle temaslar da gerçekleşti. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki mevcut durum, gerilimi azaltmak ve diplomatik sürece dönmek için yürütülen çalışmalar ele alındı. 18 Haziran 2026'da imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına dönülmesi gerektiği söylenildi. Netanyahu'nun Suriye üzerinden Türkiye ile gerilimi yükseltme planı İsrail kamuoyunda tepkiye neden oldu. İsrail basını Türkiye'nin kapasitesinin hafife alınmaması gerektiği konusunda Netanyahu'yu uyardı. Yunan basınında ise Türk savunma sanayinin yükselişi mercek altına alındı.
1: İsrail basını Netanyahu'yu uyardı, Türkiye ile yaşanan gerilimi eleştirdi. Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun Suriye'de gerilimi artırarak iç politikadaki sorunların üzerine örtmeye çalışmış olabileceğini savundu. Gazeteye göre saldırıyla aynı zamanda Türkiye'nin Suriye'deki askeri kapasitesi ve olası bir İsrail saldırısına vereceği tepki ölçülmek istendi. Maariv'de yayımlanan bir değerlendirmede ise Türkiye'nin bölgedeki askeri gücünün hafife alınmaması gerektiği vurgulandı. İsrailli gazeteci Avi Ashkenazi, Türkiye'nin kısa sürede Suriye'ye önemli miktarda askeri unsur sevk edebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Türkleri hafife almamak gerekir değerlendirmesinde bulundu. Jerusalem Post'a Türkiye ile İsrail arasındaki iletişim mekanizmalarının yetersizliğine dikkati çekti. Gazetenin başyazısında Suriye'de Türkiye ile İsrail arasında olası bir çatışmanın önlenmesi için daha fazla diyalog ve koordinasyon çağrısı yapıldı. 2015'ten sonra İsrail ile Rusya arasında Suriye sahasında oluşturulan askeri koordinasyon mekanizması da hatırlatıldı. Ankara ile Tel Aviv arasında benzer bir iletişim hattının kurulması gerektiği savunuldu. İsrail içinden de Netanyahu'ya yönelik eleştiriler yükseldi. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, İsrail'in yeni bir savaş çıkarmak yerine güvenliği sağlayacak bir liderliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Eski Başbakan Ehud Barak ise Türkiye ile gerilimin bilinçli şekilde tırmandırıldığını savundu.
2: Benjamin Netanyahu. Bad. Yoav Segalovich.
1: Suriye sahasında yaşanan bu gerilim, Türkiye'nin savunma kapasitesinin bölgesel dengelerdeki ağırlığını da yeniden gündeme taşıdı. Yunanistan merkezi Power Game'de yayımlanan analizde, Türkiye'nin küresel bir savunma üretim gücüne dönüştüğü değerlendirilmesi yapıldı. Analize göre Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı 2000 yılında yaklaşık 200 milyon dolar seviyesindeyken 2025'te 10,5 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin 2021-2025 döneminde dünyanın en büyük 11. silah ihracatçısı olduğu ve küresel ihracattaki payının %1,8'e çıktığı belirtildi. Analizde Türkiye'nin savunma sanayisinin yaklaşık 3500 şirket ve 100 bin kişilik bir ekosisteme ulaştığı öne sürüldü. Ve Ankara'nın bundan sonraki en önemli adımlarından biri olarak Çelik Kubbe gösterildi. Yunan basını Türk savunma sanayisinin artık yalnızca bölgesel bir kapasite değil, Avrupa'nın güvenlik ve savunma planlamalarında hesaba katılması gereken stratejik bir güç olarak göründüğünün altını çizdi.
0: Şimdi bir son dakika gelişmesini aktaracağız sizlere. Alparslan Kuytu suç örgütü soruşturmasına ilişkin bir gelişme bu. 35 şüpheliye tutuklama, 18 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alparslan Kuytu suç örgütü ve örgütün mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 56 şüpheliden 35'i tutuklandı. 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 kişi de başsavcılıktan serbest bırakıldı. Tekrar edelim. Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasına yönelik bir gelişme bu. 35 şüpheliye tutuklanma ve 18 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı ki Alparslan Kuytul çifti, Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul da tutuklananlar arasında. Çift olarak bunun altını özellikle çizelim. 56 şüpheliden 35'i tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 3 kişi ise başsavcılıktan serbest bırakıldı.

0: Alihan Kuriş suç örgütüyle kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmalar sürüyor. İki suç örgütünün de terör örgütü FETÖ'yle gizli irtibat ağı gün yüzüne çıktı. İşte detaylar.
1: İkisi de FETÖ'nün emrindeymiş. Kuriş ve Kuytul'un hainlerle işbirliği ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonlarda ezber bozan detaylar bir bir deşifre edildi. Soruşturma derinleştikçe karanlık kaçış planları ve şoke edici mali bağlar ortaya çıkarıldı.
2: Soruşturmanın ses kapsamını yapıyoruz.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Marmaris'te kıskıvrak yakalanan Hilmi Tuna Kuriş'in firar planı çöktü. Kaçışta kullanılan ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın San Sistem Lojistik firmasına kayıtlı olduğu belirlendi. Şirketin kilit ismi Mehmet Özmen'in ise FETÖ'den kaydı bulunduğu ve kaçış organizasyonlarında aktif rol oynadığı tespit edildi. Sadece firar değil, karanlık para trafiği de deşifre edildi. Özmen'in Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş adına alınan milyonluk lüks aracın finansörü olduğu ve hesabından 2 milyon 400 bin liranın üzerinde transfer yapıldığı belirlendi. Üzerine kayıtlı servet değerinde gayrimenkuller bulunan Mehmet Özmen, Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz takip sistemleri sayesinde yakayı ele verdi. Diğer yandan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alparslan Kuytul grubuna yönelik yürüttüğü soruşturmada da önemli bağlantılar gün yüzüne çıktı. Yapılanmanın üst düzey sorumluları İzzet Daş, Erol Ardıç ve Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu ekibin FETÖ'den adli işlem görmüş 24 farklı isimle yoğun irtibatı saptandı. Özellikle İsmail Ataş, Harun Kızılboğa, Yusuf Tapan ve Yusuf Eren'in başı çektiği firari örgüt sorumlularının tamamının FETÖ bağlantısı dikkati çekti.
0: Yapay zeka şirketi OpenAI'nin geliştirdiği iki modelin bir test sırasında güvenli ortamdan çıkarak internete erişmesi ve rakip bir platforma siber saldırıda bulunması gündem olmuştu. Bu gelişme üzerine testler durdurulmuştu. OpenAI şirketleri de daha katı güvenlik parametrelerinin uygulanacağını duyurdu. Bu gelişme güvenlik sistemleri meselesini de tartışmaya açtı. Şimdi akademisyen, yazar, doçent, doktor Sefer Darıcı konuğumuz. Onunla birlikte detayları konuşacağız tabii ki. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Hep böyle filmlerde, dizilerde izlerdik ya, robotlar, yapay zeka işte gerçekten ele mi geçirecek dünyayı, özel alanımıza mı girecek? Gerçek oldu diyebilir miyiz? Yani artık hiçbirimiz güvende değiliz galiba. Bu güvenlik meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz siz tam da bu konuyla ilgili?
3: Aslında bu olay yapay zeka güvenliği ve otonom ajanlar tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen OpenAI modellerinin kapalı bir test ortamından dış dünyaya çıkarak Hugging Face altyapısının aslında sızması vakası. Bu durumun arkasında aslında teknik ve davranışsal bir süreç de var. Şimdi burada aslında oluşturdukları model siber güvenlik yeteneklerini test etmek amacıyla tasarlanmış açık uçlu bir senaryo. Yani bizim sandbox ortamı dediğimiz içerisinde çalıştırılıyordu. Modele yalnız verilen hedefe ulaşmak için herhangi bir kısıtlayıcı bir yöntem burada dikte edilmedi. Bu nedenle model testten yüksek puan almak, işte başarıya ulaşmak adına bu şekliyle de optimize edildiği için verilen kuralları harfiyen takip etmek yerine aslında en kısa ve en etkili yol aslında bulmaya odaklandı. Şimdi böyle olunca da model teorik olarak dış dünya ile bağlantısı kesilmiş bir aslında sanal ortamda bulunuyordu. Ancak teknik incelemelerde modelin bu izole ortamın dışına çıkmasını sağlayan aslında daha önceden bilinmeyen bir yazılım açığını, yani bizim zero day olarak ifade ettiğimiz bir yazılım açığını keşfediyor ve bu açığı da kullanarak sistemin dışına yani açık internete sızmayı başarıyor. Bu çok önemli bir olay ve bunun ardından aslında internete erişim sağlayan bu model, otonom ajan, testin hedeflerine ulaşabilmek için dünyanın en büyük açık kaynaklı aslında yapay zeka platformlarından birisi olan Hugging Face altyapısını hedef seçiyor.

0: Modelin motivasyonu işte kötü niyetli aslında bir saldırı değil burada. Daha çok kendisi başarıya odaklandığı için herhangi bir şekilde başarıya giden her türlü yolu aslında bu anlamda mübah görüyor. Ne yapıyor bu süreçte güvenlik açısından hani sizin de sorduğunuz soruyla ilintili aslında çok sıkıntılı noktalarda çeşitli verileri kullanıyor. Mesela işte çalınan kimlik bilgilerini kullanıyor. Sistem içerisinde yatay hareketler yaparak aslında kendi yetkilerini yani kendisine insan tarafından verilmiş yetkilerini arttırabiliyor. Güvenlik duvarlarını ve doğrulama mekanizmalarını aslında kendi mantıksal çıkarsama yeteneğiyle bypass ediyor. Tabii ki bu olay aslında yapay zeka modellerinin işte insan değerleriyle hizalanma dediğimiz işte güvenli karantina dediğimiz bir takım açıklarını da gözler önüne sermiş oldu. Tabii bunun birkaç da farklı yine boyutu söz konusu yani özellik boyutu gibi güvenlik önlemlerinin ne şekliyle alınması gerektiğine ilişkin çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.
1: Hocam bir kere kontrolden çıktı ya artık tabii ki kontrol edilmesi üzerine çalışmalar daha da yoğunlaştırılacaktır şirketler tarafından ama gerçekten tamamıyla artık kontrol edilebilir mi?
0: Şimdi aslında bu işte özellik boyutu dediğimiz noktada yani kontrol edilebilir ama bulunduğunuz ortamı o sandbox'ı eğer bu tarzdaki bir yapı içinde çalışıyorsanız çok iyi bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Onu çok iyi sınırlandırmanız gerekiyor. Sistem açıklarını çok iyi kapatmanız gerekiyor. Ancak bazen o yazılımcının kendisinin dahi bilmediği bir sistem açığı söz konusu olabiliyor. Yani aslında ilk kez insan müdahalesi olmadan tamamen yapay zeka kararlarıyla uçtan uca bir siber sızma gerçekleştirilmiş oldu. Bu olayın büyüklüğünün aslında açıklaması bu. Ve OpenAI bu olay sonrasında kod çalıştırılabilen veya internete erişilebilen işte araştırma modellerinin çıkarım süreçlerini geçici olarak durdurdu. Ve aslında bu modellerin içsel mantık zinciri vardır ve anlık olarak bunu izleyen çok aşamalı denetim mekanizmaları vardır ve bu denetim mekanizmalarını tekrar devreye soktu. Bakın hani ne kadar fazla denetim mekanizması yani çalıştığınız modelin büyüklüğü kullanmış o hacim sizin orada denetim mekanizmalarını buna göre çok daha fazla arttırmanızı gerektiriyor. Eğer arttırmaz insandan kaynaklanan çeşitli hatalar yaparsanız ve yazılım bunu yakaladığı zaman neye odaklanırsa, başarıya odaklandıysa başarıya odaklanıyor ve bir şekilde o açığı bularak bypass edebiliyor. Bu çok önemli. Yani kendi kararıyla, burada model kendi kararıyla bu sızmayı gerçekleştirmiş oluyor. Arka planda onu yapan yazılımcının herhangi bir burada kötü niyeti olmadan veya yazılımın bu anlamda o şekilde düzenlenmeden dahi başarıya ulaşmak adına birçok şeyi bypass ederek hatta kendi yetkilerini bakın arttırarak aslında sistemdeki açığı bularak müdahale etmesi durumu ve bu yarın bir gün birçok yerde yani yapay zekanın kullanıldığı, uygulandığı birçok farklı yapının içerisinde bu söz konusu olabilir. Günlük hayata müdahale eden yapıların içerisinde bu tarzdaki modellerin kullanılıyor olması yarın bir gün karar verme mekanizmasında insana da aslında bypass edebileceği anlamına kimi noktalarda gelebilir. O yüzden bu çok parametreli bir konu ve bu konuyu irdelerken de çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü artık modeller çok daha güçlü.
1: Peki OpenAI bu siber saldırı kapasitesini göstermiş olabilir mi? Saldırının aynı zamanda bir tanıtım, reklam olarak da değerlendirildiği de öngörülüyor çünkü.
0: Daha önceki birkaç vakada da farklı durumlar söz konusu oldu. Ancak tabii yani yargıya intikal eden süreç içerisinde bakıldığı zaman olayın sadece bir reklam çalışması gibi algılanmaması gerektiği de gün gibi ortada. Ortada bir yargı süreci de var. Devam eden bir yargı süreci de var. Çünkü nasıl ki biz bu kaygıları taşıyor ve konuşuyorsak aynı şekilde farklı yapılarda, farklı ülkelerde, farklı firmalarda kendileri için benzer kaygılar kaygıları taşıyorlar. Evet, olay gerçek. Ancak tabii bu tarzda bir şey duyulduktan sonra özellikle insanlardaki buna ilişkin kaygılarda daha farklı boyutlara geliyor. Yani dediğim gibi çalıştığınız

0: yapı, çalıştığınız model, ortaya koymak istediğiniz şey neyse yapay zekayı bu anlamda kurduğunuz modeli diyeyim. Sandbox ortamı dahi olsa ona göre denetimini çok sıkı katmanlı bir denetim hiyerarşisi kurmak durumundasınız. İnsandan kaynaklanan, aslında yine temelde insandan kaynaklanan bir hata olarak görüyorum bu. Yani o güvenlik parametrelerini ona göre en üst seviyede yapılması gerekiyordu, uygulanması gerekiyordu.
1: Hocam peki vatandaşın da çok rahat ve sade bir şekilde anlayabileceği bir dille ifade etmenizi rica edeceğim. Bu yapay zeka modelleri nasıl test ediliyor? Hangi aşamalardan geçiliyor?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii her modelde en başta sizin bu modeli kurarken ulaşmak istediğiniz nokta neresi? Neyi başarmak istiyoruz? Öncelikle bunu seçiyoruz. Yani biz burada farklı modeller kullanırken bu modelin oluşturulmasındaki asıl gerekçe ne? Yani biz neden bu modeli kuruyoruz? Bu modelle bizim ulaşmak istediğimiz amaç ne? Şimdi bu amaç doğrultusunda mimarisini tasarlarken bu modelin yapısını, işleyiş biçimini ve her bir katmanında, her bir aşamasında, kendi içindeki döngülerinde veya öğrenme süreçlerinde neyi bilip neyi bilmeyeceğini ve modelin başarısının bir üst katmana geçişinin veya karşılıklı olarak etkileşiminin içindeki yapı itibariyle neye dayanıp neye dayanmadığını önceden çok iyi belirlememiz gerekiyor. Yani o mimari şemayı çok iyi kurmamız gerekiyor. Şimdi yapay zeka ile alakalı bizim kullandığımız model eğer sürdürülebilir işte enerji sistemleriyle alakalıysa veya enerjide işte kayıp kaçakların azaltılması noktasındaysa bizim orada işin içinde hem mühendislik kısmı var. Hem de o mühendisliğe ilişkin teknik bilginin yazılımcıda da olması gerekiyor. Yani her ne kadar yazılımcı bir şey yapıyor olsa da yazılımcının üzerinde çalışmış olduğu modelin nerede uygulanacağına ilişkin bir arka plan bilgisi olması gerekiyor. Şu an mesela benim kendi geliştirdiğim ve medya daha önce uzun yıllarda gazetecilik yaptığım için bir yapay tamamen işte kendi milli yapay zeka yapımızın içerisinde olduğu basın meslek ve ilkelerini, kanunlarını vesairesinde içeren ve tamamen medya yönetimini kolaylaştıran medyadaki arkadaşlar için tasarladığımız bir yapı var. Bu yapıyı tasarlarken tamam benim yazılım tarafım var ama aynı zamanda uzun yıllar gazetecilik, televizyonculukta yapmış olduğum için bir nevi oradaki aşamaları, medyadaki aşamaları da biliyor olmanız sizin o yapıyı kurarken, modeli kurarken ona göre davranmanızı, ona göre aşamaları belirlemenize sebep oluyor. Keza aynı şekilde bir mühendis yapay zeka ile alakalı yazılımcının ne yaptığını, bunun nasıl ilerlediğini bilmeli. Yazılımcı da aynı şekilde bu tarzda özellikle kompleks durumlar için söylüyorum. Bir mühendisin veya teknik anlamdaki o arka planı biliyor olmalı. Şimdi kamu ile ilgili bir şey hazırlıyorsanız, kamuda yapay zeka entegrasyonu ile alakalı bir şey hazırlıyorsunuz. Kamuda da farklı farklı alanlar söz konusu. Bunların hangisinin içerisine ne şekilde uygulanacağı, karar destek sistemlerine, oradaki yöneticiye ne şekilde bunun destek sağlayacağını, hangi aşamalarda müdahale edeceğini biliyor olmanız gerekiyor. Bunu bileceksiniz ki buna göre bu modeli kurgulayasınız, buna göre başarı sağlayasınız. İşte asıl mesele bu noktada bu. Kıymetli Daren Acemoğlu Hoca'nın aslında söylemiş olduğu da bu. Bu noktada bizler yapay zekanın nasıl acaba kullanılacağına ilişkin gerçekten yapay zekaya ihtiyacımız var mı yok mu? Ve yapay zeka bu anlamda verimliliği arttıracak mı arttırmayacak mı? Önce bu soruların cevaplarını bulup modelimizi eğer okeysek modelimizi bunun üzerinde inşa edip ve tamamen inşa ettiğimiz modelin çalışacağı alanı da bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Yani bugün aslında tek bir noktamız yok. Birden fazla noktamız var. Bir işi yaparken farklı farklı uzmanlık alanlarına ihtiyacımız var ve her uzmanlık alanında o uzmanlık alanı ile ilgili diğer uzmanlık alanları ile ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor ki ortaya çıkan model, o modelin çalışacağı yapının doğru bir şekilde ilerleyebilmesi için.
1: Hocam peki en merak edilen konulardan biri de Türkiye'nin yapay zeka eylem planı ki yayımlandı ve yapay zekada 1 trilyonluk bir ekonomik hedef var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bununla ilgili 16 öncelikli eylemin olduğunu açıklamıştı. Bununla ilgili de detayları sizden alalım lütfen.
0: Çok teşekkür ediyorum. Eylem planı gerçekten çok çok önemli ve şu an itibariyle yani ben o eylem planını A'dan Z'ye detaylı bir şekilde bütün yapıları itibariyle çıkardım ve hazırlayan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Özellikle orada vurgulanması gereken bir kavram var bu eylem planı içinde geçen egemen yapay zeka, yapay zeka egemenliği. Bu çok çok önemli. Bakın bugün G20'nin neredeyse tamamında yapay zeka artık bir bütçe kalemidir. Şubat 2026'da Bangkok'ta toplandı 100'ü aşkın ülkenin delegeleri ve veriyi hesaplama kaynaklarını ve sınırları içinde çalışan modelleri denetleme kapasitesini yapay zeka egemenliği olarak tanımladılar. Ve bunu bir deklarasyonla kabul ettiler. Türkiye'nin bu planı aslında bu küresel dalganın dışında değil, tam da ortasında durmaktadır. Bakın bizim işte DiMaggio ve Powell'ın klasik bir tezi vardır. Der ki kurumlar belirsizlik altında birbirlerini takip eder. Dünyadaki ulusal yapay zeka stratejilerini incelediğiniz zaman gözle görülür bir biçimde birbirlerine benzer olduklarını görürsünüz. Ayırt edildikleri noktalar da vardır. İşte okuryazarlık programı gibi, GPU erişimi gibi, işte bu sandboxlar gibi biraz önce bahsettiğim ulusal model gibi, yatırım hedefi gibi. Bu benzerlikler aslında bir kusur değildir. Ayırt edici sorunun aslında burada sorulması gerekir. Türkiye'nin bu belgede kendine özgü olan ne var diye. Bakın cevap üç yerde saklı. Bu eylem planında Türkiye'nin kendine özgü birincisi katmanlı bir mimarisi söz konusu. Eylem planını eğer detaylı incelenirse yani eylem planı bahsediliyor ama hani doğru düzgün oturup bu eylem planının ne olduğunu okumak gerekiyor. Birincisi çok önemli katmanlı mimari. İkincisi savunma sanayinden sivile teknoloji transferi. Üçüncüsü bu hepimiz için önemli Türk dilleri ortak modeli. Bakın bu plan ekosistemi 5 katman olarak tanımlıyor. Enerjiden hesaplama donanımı, altyapı, işte modeller, veri, işte o ardından uygulamalı. Bunları da kesen 3 bileşeni var. Yetenek, finansman, düzenleme ve güven. Şimdi bunun çok sağlam bir tercih olduğunu söyleyebilirim. Çünkü katmanlı yapı bir bağımlılık hiyerarşisi kurar ve en alttaki katmandaki dar boğaz üstündeki bütün katmanların tavanını belirler. Enerjiniz yoksa yani şunu demek istiyorum. Enerjiniz yoksa GPU'nuz çalışmaz. GPU'nuz yoksa modeliniz olmaz. Modeliniz yoksa uygulamanız ithal olur. Yapay zekayı bakın bir gökdelen gibi düşünün. Uygulamalar en üst kattaki manzaralı dairelerdir. Herkes onları konuşur, uygulamaları konuşur. Ama binanın asıl taşıyıcı kolonu enerji ve hesaplama gücüdür. Türkiye'nin planı ilk kez bu binayı temelden çatıya kadar tek bir belgede tarif ediyor. Bu çok önemli. Ve ilk aşaması bir FARKET ile başlıyor. Burada bakın 24 ayda 5 milyon vatandaşın işte yapay zeka okur yazarlığı ile ilgili bu programı tamamlaması bekleniyor. Yani ilk 12 ayda 1,5 milyon, 81 ilde yapay zeka atölyeleri ve ilk 6 ayda 1000 eğiticinin eğitilmesi planlanıyor. Bakın bu çok önemli bir rakam ve bunlara ulaşılabilirse Türkiye bu anlamda dijital devrim noktasında çok ileri bir noktaya geçecektir. 10 bin ileri düzey uzman ve 100 bin uygulama profesyoneli hedefleniyor. Plan dönemi sonuna kadar 1 milyon çalışanın bakın 1 milyon çalışanın mesleki dönüşüm değerlendirilmesinden geçirilmesi planlanıyor. Yani meslekleriyle ilgili yapay zekanın entegre edildiği ve onun nasıl entegrasyonunu da içinde anlatacak bir yapı hedefleniyor. Yani 500 uluslararası uzmanın tek vize ifade edilen Türkiye'ye çekilmesi, Türkiye'ye getirilmesi bu anlamda planlanıyor. E-Devlet'e entegre ve bir ulusal yetkinlik ölçme altyapısı planlanıyor. Bakın dünyadan ben size birkaç tane örnek vereyim. Finlandiya'da Elements of AI bir ders kitabı örneği vardır. Helsinki Üniversitesi nüfusun %1'ine yapay zeka temelleri öğretme hedefiyle yola çıkmıştır ve program sonradan Avrupa Birliği genelinde onlarca dile açılmıştır. Türkiye'nin bu 5 milyonluk hedefi bu model

0: Türkiye'nin nüfus ölçeğine uyarlanmış halidir ve doğru bir ölçektir. Burada kritik nokta Elements of AI mesela kayıt olan sayısı ile tamamlayan sayısı arasında bir uçurum vardı. Ancak Türkiye bu anlamda bu eleştiriyi çok önceden sağlamış. Mikro sertifikalar konulmuş oraya. Bu gerçekten önemli bir
1: Peki.
0: nokta. Yani keza bir evet.
1: Buyurun
0: Buyurun.
1: hocam, tamamlayın lütfen.
0: Valla çok şey var anlatacak. Ben böyle
1: Evet,
0: hemen
1: konuşacak
0: arka
1: çok şey
0: arkaya
1: var.
0: devam.
1: Soracağım başka soru da var.
0: Öyle mi? Yani aşamalar bu anlamda gerçekten çok doğru bir şekilde konumlandırılmış. Ancak tabii bunu yaparken yetkin bir çevrenin oluşturulması, farklı alanlarda çalışan, yapay zeka noktasında çalışan hocaların bir araya getirilmesi, bunların etkileşimlerinin sağlanması, özellikle teknokentler kapsamında ve KOBİ'ler kapsamında bunun daha üst basamağa çıkartılması gibi noktalar çok çok önemli. Dediğim gibi o size bahsettiğim işte bizim Cumhuriyet Teknokent'teki çalışmamızda yine yapay zeka temelli ama tüm Türkiye'de ve uluslararası boyutta medyanın altyapı olarak kullanacağı bir yazılım. İnşallah yakın zamanda onu da Türkiye'ye tanıtmış olacağız.
1: Hocam peki matbu artık kalkıyor diyebilir miyiz? Yani kitap raflarında artık kitapların yerini zaten dijitalde o yapay zeka ile üretilen kitaplar aldı demek mümkün mü? Özellikle siz de bir yazarsınız ve bunu bir yazar olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o emek, üretim acaba o artık çok geride mi kalacak? Bir nostalji mi olacak?
0: Efendim şöyle söyleyeyim. Ben gazetecilik mesleğine ilk başladığım zaman daktilo ile başladım. Ve siyah şeritli daktilonun kırmızı şeritlisi gelmişti. Kırmızı ile başlık atabileceğim kağıdın üzerine diye çok sevindiğimi hatırlıyorum. Aynı zamanda eski belge restoratörü, bunu da bir hobi olarak da yapan birisi olarak da söyleyeyim. Basılı kitap, ben her ne kadar yapay zeka ile bu anlamda çalışan, uğraşan, Türkiye'de bilinen bir hoca olsam da ben kitabın kendisine has bir kokusu olduğunu inanan ve o kitapla haşır neşir olmanın çok daha farklı bir duygusu olduğunu inanan birisiyim. Hiçbir zaman fiziki kitap ölmeyecek ama çok daha böyle spesifik bir noktada, spesifik bir yerde olacak. Onun kıymetini, değerini bilenlerin olduğu bir yapı söz konusu olacak ama bugün itibariyle hani dijitalin bize sağlamış olduklarını da göz ardı etmememiz gerekiyor. İşte yanınızda 3 tane, 5 tane kitap taşıyabilirken dijitalde 1000 tane taşıyabiliyorsunuz. Yani hani ufak bir telefonun içerisinde 1000 tane PDF'i taşıyabiliyorsunuz. Tabii bu tarzda kolaylıkları var. Hayata getirdikleri olumlu tarafları var ama bir yandan bizden götürdükleri de söz konusu. Bunu da bir tarafa koymak gerekiyor. Yani konuştuğumuz ilk konu itibariyle de baktığımız zaman bu eylem planıyla da bağlantılı söyleyeyim. Aslında buradaki can alıcı nokta ikna edici algoritmik mimari, yani yapay zekanın kendi içerisinde dijitalin içerisine hapsolmuş kitlelere ikna edici bir şekilde yaklaşabilmesi ve bunun pazarlamada, siyasal yapıda, devletlere bakış açısında, olaylara bakış açısında, politikada çok farklı noktalarda, dış ilişkilerde kullanılabiliyor olması. Benim bas üstünde durduğum nokta, yani özellikle bu ikna ve manipülasyon noktasında yapay zeka içeriklerinin üretiliyor ve toplumun bu anlamda gördüğü, maruz kaldığı bunlar oluyorsa bu noktada bizim asıl üstünde eğilmemiz gereken noktaların en önemlisi olduğuna inanıyorum. Yapay zeka eylem planında belki gördüğüm en önemli eksiklerden bir tanesi. Belki üstüne ilave edilebilir olanlardan, daha da kuvvetlendirilebilecek olanlardan bir tanesi bu. Onun dışında öngörüler, yani aşamalar ve orada planlananlar çok çok güzel. İnşallah uygulamada bunların karşılığını görebiliriz. Tabii bunun başarısı birçok faktöre bağlı. Başarısı gerçekten bunun üzerinde odaklanmaya, yetkin bir şekilde yetkin kişilerin bunun üzerinde çalışmasına ve bunun yayılmasına. Bir nebze bunun da aslında reklamına ve propagandasına da bağlı. Bunu da ifade etmek istiyorum. Bu nokta hep kaçırılıyor, hep atlanıyor. Bunu yakalamamız gerekiyor.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Aktardığınız bilgiler dolayısıyla akademisyen yazar doçent doktor Sefer Darıcı bizimleydi ve konuya dair görüşlerini paylaştı diyelim. Devam edelim şimdi biz haberimizle. Türkiye'nin ilk milli denizaltısı Milden'de kritik bir eşik daha aşıldı. Denizaltının gövdesinde kullanılacak levha ve profil çelikleri %100

0: Yerli imkanlarla üretildi. Yerli çelikle inşa edilen ilk test blokuysa Gölcük Tersanesi'nde tamamlandı.
1: Savunma sanayisinde stratejik bir başarıya daha imza atıldı. Türk mühendisliğinin gücü bu kez denizin derinliklerine indi. Türkiye'nin ilk milli denizaltısı için üretilen yerli çelikli ilk test bloğunun inşası tamamlandı. Türkiye'nin ilk milli denizaltısı Milde'nin gövdesinde kullanılacak levha ve profil çelikleri %100 yerli olarak üretildi. OYAK şirketleri Erdemir ve Mülüx Oy işbirliğiyle geliştirilen çelikler denizaltının dış kaplamasının yanı sıra iç iskeletinde de kullanılacak. Milden projesinin en kritik aşamalarından biri olan ilk test bloğunun inşası da yerli denizaltı çeliğiyle Gölcük Tersanesi'nde tamamlandı.
2: Tamamıyla %100 yerli ve milli olarak tarafımızda Mülüx Manisa tesislerinde yapıldı. Ve bu verdiğimiz çeliklerle Milde'nin kritik bir eşiği olan ilk test bloğu inşası tamamlandı. Şu anda da bu Teknofest'te ilk defa sergileniyor.
1: Test bloğunda kullanılan çelik Teknofest Mavi Vatan'da ilk kez sergilendi. Denizaltı çeliğiyle savunma sanayisi için stratejik öneme sahip bir alanda daha dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.
2: Biz komple gövdesini, çeliğini üretiyoruz. Hem levhasını, dış kaplamasını hem de içerideki iskelet dediğimiz gövdeyi aslında koruyan, sağlayan profillerini de üretiyoruz.
1: Milde'nin ilk üretiminin ardından seri üretime geçilmesi planlanıyor. İhtiyaç duyulacak çelikler de üretim takvimine uygun olarak yerli imkanlarla temin edilecek.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'daki doğduğu ev, restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından onarılan tarihi ev, Bayar'ın vefatının 40. yıl dönümünde müze olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
3: Celal Bayar'ın Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğduğu tarihi ev, restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. 19. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen yapı, Cumhuriyet tarihinin kişisel hafızasını taşıyan önemli mekanlardan biri olarak öne çıkıyor. Milli Saraylar Başkanlığı, Haziran ayında başlattığı çalışmalarla tarihi evi yeniledi. Yapının ahşap aksamı bütünüyle elden geçirildi. Aydınlatma sistemi, evin özgün mimarisine daha uyumlu hale getirildi. Sergilenen eserlerin temizlik ve bakım çalışmaları da tamamlandı. Celal Bayar, 1883 yılında Umurbey'de dünyaya gelmiş, 1986 yılında hayatını kaybetmişti. Vasiyeti üzerine Umurbey'de toprağa verilen Bayar'ın hayatına ilişkin izler, bölgedeki müze ve kütüphane kompleksinde de korunuyor. Celal Bayar müze koleksiyonunda devlet görevleri sırasında verilen armağanlar, nişanlar, fotoğraflar, şehir anahtarları ve hemşerilik belgeleri yer alıyor. Kütüphanede ise yaklaşık 25 bin kitap bulunuyor. Müze ve kütüphane binaları deprem ve çeşitli nedenlerle 2021'de yıkılarak yeniden yapılmaya başlandı. Yapım çalışmalarında %65 seviyesine ulaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tesislerin Milli Saraylar Başkanlığı'na devredilmesi bekleniyor.
0: İstanbul Boğazı sürpriz misafirleri yeniden ağırladı. Nadir görülen dev orkinoslar Eminönü sahilinde ortaya çıktı. Kıyıya kadar yaklaşan orkinosların beslenme anı su altı ve drone kameralarıyla görüntülendi.
1: Dev orkinoslar Boğaz'da kendini gösterdi. Kıyıya yaklaşan balıklar turistlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Görüntülerin adresi Eminönü sahili. İstanbul Boğazı'nda nadir görülen dev orkinoslar kıyıya kadar yaklaştı. Restoran çalışanlarının denize attığı balık artıklarını fark eden orkinoslar yemleri kapmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Dev balıkların su yüzeyine yaptığı ani hamleler sahildeki vatandaşlar ve turistler tarafından şaşkınlıkla izlendi. Orkinosların beslenme anı su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anki 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anki 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatıyla başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratacak. Anki 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anki 3, 40 bin feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 Mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anki 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anki 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anki 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anki 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anki 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anki 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anki 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

İsrail'in katliamlarında şehit olan gazeteciler anısına hazırlanan Gazze'den dünyaya insanlık adına bir not daha. Filistin için gazeteci dayanışması platformunun çıkardığı direniş sembolü Gazze, sahada canları pahasına mesleklerini sürdürenlerin sesi olmaya devam ediyor. Gazze Genel Koordinatörü Cahide Hayrünnisa Çiçek, neye neden gönüllü olduklarını 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra
5: bankayız. Halkbank. Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar Süt Kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
6: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Hayrola çocuklar?
8: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
7: Anlamadım.
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
10: Buna tıkladığınızda oluyor.
9: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
7: Bilmem mi?
8: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
7: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
8: Ha, Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
12: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
8: Ne diye diyor? Şak diye.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü.
11: Ne yapacağız biz şimdi?
7: Hadi gelin benimle.
13: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
7: Turkcell'lerin yanında
14: Turkcell!

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonra...

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ara bitti, saatler 12'yi gösteriyor. Bu dilimde de elbette ki haberleri aktarmaya sizlere devam edeceğiz. Şimdi Adana merkezde 6 ilde bir operasyon düzenlenmişti. Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapıya yönelikti bu operasyon. Gözaltına alınan 56 şüpheliden 35'i tutuklandı ki tutuklananlar arasında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da var. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalandıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 56 şüpheliden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'a eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu 44 zanlı tutuklama, 9 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik şüphelilerden Kuytul çifti dahil 35'inin tutuklanmasına, 18'inin adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurmuştu ve 19 Ağustos'ta en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirmişti. Yine soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildiğini de belirtmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 şirkete de yönetim kayyumu atandığını açıklamıştı. Gözaltı sayısı da tabii böylelikle 56'ya çıkmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri de 19 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 32 şüphelinin ardından 24 zanlı daha gözaltına alındığını belirtmişti. Yapılanmanın Merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki sözde idari binasında şifreli kapıyla korunan odaların bulunduğu, buradaki bazı bilgisayarların kasasının götürüldüğü, bazılarının da sabit diskinin söküldüğü belirlenmişti. Binanın çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, delilleri götüren şüphelileri tespit etmiş, araştırma sonucu bulunan bilgisayar kasaları ve sabit diskler incelemeye alınmıştı. Aralarında Kuytul çiftinin de olduğu 56 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından da dün adliyeye sevk edilmişti. İşte operasyonun giriş, gelişme ve sonuç bölümleri de bu şekilde ilerledi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi. 13 şüpheli gözaltına alındı.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmasında ikinci dalga geldi. 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyon İstanbul, Konya, Mersin, Muğla'da gerçekleştirildi. İstanbul'da yapılan operasyonda Osman Mert, İsa Ateş, Abdullah Özcan Yavuz, Taner Çetin, Metin Surat, Süleyman Tunahan Akbulut, İrfan Yılmaz, Fahri Doğan gözaltına alındı. Konya'da Mehmet Ünal, Mersin'de Ali Kovan yakalandı. Marmaris'te yakalanan Hilmi Tuna Kuriş, Erhan Yılmaz, Mehmet Özmen'le birlikte sayı 13'e yükseldi. İkinci dalga operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında Tek Düzen Uygulaması, Hisar Sağlık Yatırım Anonim Şirketi ve Aurora Bilişim'le bağlantılı isimlerin bulunması dikkat çekti. Savcılıktan yapılan açıklamada firari Fahri Doğan'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
0: Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan, Kocaeli'nde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor. Bugün festivalin son günü, Teknofest Mavi Vatan'ın son gününe dair notları.

0: 24 muhabiri Eren Coşkun dilinden alacağız. Yanında bir de konuğu var.
1: Teknofest Gölcük Tersanesi'nde Mavi Vatan temasıyla tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce kişi denizlerdeki milli gücümüzü ziyaret etmek için alana gelişini sürdürüyor. Tabii ki de yerli ve milli gururumuz, yerli üretimlerin başında tabii ki de Aselsan geliyor. Yanımızda da Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol var. Ahmet Beyciğim, hoş geldiniz.
2: Evet, siz de Teknofest Mavi Vatan'a, Gölcük'e, Gölcük Tersanesi'ne hoş geldiniz.
1: Şimdi Aselsan'ın çok fazla aslında yerli ve milli üretimlerini biliyoruz zaten, gurur duyduğumuz bir firmamız. Ama baktığımız zaman hakikaten kafamızı nereye çevirsek yerli ve milli denizlerdeki unsurlarımızı görüyoruz. Ve bunların başında da aslında Aselsan üretimleri geliyor. Neler söylersiniz?
2: Evet, birçok alanda faaliyetlerimiz var. Denizcilikte bunlardan önemlisi, yaklaşık faaliyetlerimizin dörtte birini denizcilikle ilgili konular oluşturuyor. Bu kapsamda da üç ana başlık var. Hatta denizciliği, deniz havacılığı da sayarsak dört başlık var. İnsansız sistemler var. Burada tufan ve kılıç, su üstü kamikaze, su altı kamikaze araçlarımızı sergiliyoruz. Hatta su altı olanları her gün vatandaşımıza gösterim olarak da seyrini burada İzmit Körfezi'nde yapıyoruz. İkisi Mavi Vatan'ın vurucu güçleri. Kamikaze, sürpriz etkisi yapan, maliyet etkin, çoklu kullanılabilen ürünler. Bir taraftan insanlı gemileri donatıyoruz. Neredeyse tüm sensör ve silahları Aselsan ürünleri. Arkamızda modernize ettiğimiz Barbaros sınıfı gemimiz var. Üzerinde gördüğünüz radarlar, elektronik harp sistemleri, hava savunma sistemleri, üzerindeki torpido atıcı sistemleri ve diğer bütün haberleşme, sonar, Aselsan'ın milli yerli ürünleri. Dolayısıyla devam eden 40'tan fazla gemiyi de yeni inşa edilen donatıyoruz. Biraz da modernizasyon yapıyoruz. Bu bir alan. Sağ tarafımızda deniz havacılığın gururu TB3 var. Bu faaliyet kapsamında Teknofest Mavi Vatan'da bunun denizaltıları da tespit edecek sono boylarını getirdik. Yerli ve milli bu sarı gördüğünüz sensörler, siyalardan atılan bu sono boylarla denizaltını tespit etmeyi ve yerini keşfetmeyi sağlamış olduk. Dolayısıyla siyalara bu yeteneği de kazandırmış olduk. Son olarak denizaltılar var. Denizaltılarda da bir taraftan mevcut denizaltıların milli sistemlerle modernizasyonu yapıyoruz. Bir taraftan da milli denizaltımız Milde'nin şu anda çalışmalarını yürütüyoruz. Dolayısıyla dört koldan Mavi Vatan çalışmaları devam ediyor.
1: Şunu sormak istiyorum. İnsansız sistemler, peki savunma sanayideki rolünü nasıl buluyorsunuz insansız araçların?
2: Asimetrik savaş. Su üstünde olduğu gibi, su altında olduğu gibi, havacılıkta olduğu gibi bunlar asimetrik güçler. Biz Aselsan olarak deniz sistemlerindeki dronlara odaklandık. Bütün gücümüzle su altı dronlarına, su üstü dronlara da yatırım yapıyoruz. Çok yüksek adet üretimlerle Mavi Vatan'da bunları caydırıcı hale getireceğiz.
1: Peki şunu da sorayım. Aselsan'ın derin göz çok konuşuluyor, çok beğeniliyor. Otonom su altı aracı hakkında ne söylersiniz?
2: Şu anda ekranda görüyoruz. Canlı olarak yüzüyor. Gerçekten uzun menzil görev yapabilen seyir kabiliyetleri, su altı kablo enerji hatlarının güvenliği gibi aslında çok sayıda görevi yapabilen otonom su altı araçlarımız. Biraz şu anda canlı olarak vatandaşlarımız su altı seyrini izliyorlar. Biz Teknofest kuşağıyla, ben buralıyım, Gölcüklüyüm, buralarda büyüdüm. Buraları görerek bugün bir mühendis olarak, Aselsan'ın genel müdürü olarak şanlı ordumu da hizmet ediyorum. Buradaki gençler gelecekte bu bayrağı daha yukarı taşıyacaklar diyorum. Vatandaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum.
1: Son şunu da sorayım Ahmet Bey. Teknofest tabii sizin için çok önemli ama 2018'den beri her yıl büyüyerek devam eden bir organizasyon. Bu yıl da Gölcük Tersanesi'nde binlerce kişiyi görüyoruz. Nasıl hissettiriyor?
2: Tabii birkaç ay hazırlıkları yürüdürdük. Teknofest yönetimi olarak Rekor bir katılım var. Vatandaşımızın, gençlerimizin, bütün

0: milletimizin milli teknolojiye, mavi vatana sahip çıkmasının sonucudur. Onlara şükran duyuyoruz, teşekkür ediyoruz. Gece gündüz çalışıp milletimize layık olmaya devam edeceğiz.
1: Ahmet Bey, çok teşekkür ederiz verdiğiniz için. Sağ olun efendim. Ahmet Akyol, Aselsan Genel Müdürü de aktardığı gibi Teknofest her yıl büyüyen, gelişen aslında bir festival halini almış durumda. 2018 yılından bu yana her yıl binlerce kişinin milyonlara dönüştüğü bir festival haline geldi ve Aselsan'ın yerli üretim sistemlerinin hakkında en son bilgileri de yine Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'dan aldık diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
2: Son günlerde İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarında hedef olan Suriye saldırılara sessiz kalmadı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 18 Ağustos'taki saldırıya ilişkin açıklama yaptı. İsrail'in saldırıları cevapsız kalmadı. Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından İsrail'le temasların kesildiğini açıkladı. Suriye'nin şu anda İsrail'e güvenmediğini aktardı. Suriye'nin önceliği İsrail'in saldırılarını durdurması dedi. Şeybani, İsrail'in güvenliğini kaba kuvvet kullanarak sağlamaya çalıştığını ve hiçbir yerde başarılı olamadığını savundu. İsrail, Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef almıştı. Hava saldırılarına ilişkin Türkiye ve 13 ülkenin dışişleri bakanları da ortak açıklama yayımladı. Saldırı kınandı. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Buna halel getirmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği bildirildi. Orta Doğu'daki gerilim dinmiyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda taraflardan gelen açıklamalarla tansiyon daha da yükseliyor. İran geri adım atmazken ABD Başkanı Donald Trump kışkırtıcı paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Başkan Trump, Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı olduğu iddiasını tekrarladı. Bölgenin haritasını gösteren bir görsel paylaştı. Hürmüz Boğazı'nı daire içine alarak yeni ABD bölgesi yazdı. Bu paylaşım, bir mitingde Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak görüyorum demesinin hemen ardından geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise ABD'ye meydan okudu. Biz ayakta durduk ve bu eşitsiz savaş karşısında halka hizmet etmek için çaba gösteriyoruz dedi. Düşman İran'ın çökeceğini değerlendirmişti ancak İran çökmedi. Aksine güçlendi ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan ne savaş ne de barış durumunun ötesine geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan da açıklamalar vardı. Kalibaf, komşu ülkelerden yeni güvenlik ve ekonomik işbirliği mesajları aldıklarını söyledi. Kalibaf, gerçek anlamda barış ve güvenliğin bölgesel ve bağımsız bir düzen tarafından sağlanacağı değerlendirmesinde bulundu. İran cephesinde komşu ülkelerle temaslar da gerçekleşti. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki mevcut durum, gerilimi azaltmak ve diplomatik sürece dönmek için yürütülen çabalar ele alındı. 18 Haziran 2026'da imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına dönülmesi gerektiği belirtildi. İşgalci İsrail'in Gazze şeridindeki zulmü sürüyor. Saldırılara ara vermeyen ordu ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Bir Filistinli daha şehit oldu.
3: Zulüm, baskı ve eziyet. İsrail'in soykırımı Gazze şeridinde sürüyor. Ateşkese rağmen saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail ordusu Deir el-Belah kentinde bir evin avlusunu bombaladı. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Saldırıda şehitlerin sayısı arttı. Baskı ve zulüm hapishanelerde de sürüyor. Filistinli kadın tutuklular kötü muameleye maruz kalıyor. İsrail'in Damon hapishanesine 21 gün içinde 7 kez baskın düzenlediği bildirildi. Askerlerin kadın tutukluların bazılarını darp ettiği ve kelepçelediği kaydedildi. Açıklamada 10 kadın tutuklunun normalde 3 kişinin kalabileceği küçük ve dar bir odaya yerleştirildiği ifade edildi. Ayrıca avluya çıkmalarına ve duş almalarına izin verilmediği belirtildi. İnsanlık dışı muamele Batı Şeria'da da sürüyor. İşgal altındaki Ramallah'ta El Mugayir

Köyüne giriş çıkışlar tamamen kapatıldı. Köyün doğu girişi zaten kapatılmıştı. Batı girişi köy sakinlerinin kullanabildiği tek geçiş noktası olarak kalmıştı. Artık giriş çıkış sağlanamıyor. Cenin ve El Halil kentlerinde çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

0: Seçimlerin yapılıp yapılamayacağı tartışmalara neden oluyordu. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Eşrey, genel seçimlerin kararlaştırılan zamanda yapılacağını belirtti. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Eşrey, Ramallah'taki ofisinde gazetecilere açıklama yaptı. Genel seçimlerin kararlaştırıldığı gibi Kasım ayında yapılacağını kaydetti. Şey, seçimlerin yapılamaması ya da engellenmesi durumunda da B planının hazır olduğunu dile getirdi. Şey, B planının ulusal uzlaşı yoluyla Filistin Ulusal Konseyi'nin kurulması olduğunu anlattı. Hamas'ın seçimlere kendi adıyla katılmayacağına da dikkati çekti. Hamas, genel seçimlere katılacağını açıklamıştı. Ancak bunun mümkün olan en geniş ulusal uzlaşı içinde olacağını ifade etmişti. Hamas'ın diğer Filistinli gruplardan çıkaracağı adaylarla seçime katılması öngörülüyor. 2006'dan bu yana yapılamayan genel seçimler için 28 Kasım 2026 tarihi bekleniyor. Saldırılar da durmadı açıklamalarda. Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'de bir Türk gemisi daha vuruldu. Ukrayna'dan ozon deposuna İHA saldırısı gerçekleşti. Rus lider Putin, Ukrayna'nın saldırılarına tepki gösterdi. Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın ekonomik ve endüstriyel bölgelerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Kiev rejimi bu saldırılarla ekonomimize zarar vermeye amaçladı. Ancak bunu yaparak Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtı dedi. Madem öyle, ekonomilerindeki en hassas sektörleri hedef alacak bir yanıt beklesinler açıklamasında bulundu. Putin, görüşmelerin Ukrayna'nın egzotik önerileri yerine sahadaki gerçekler temelinde yapılması gerektiğini ifade etti. Ukrayna, Rusya'nın enerji ve ticaret noktalarına saldırılar düzenlemeye devam etti. Rusya'nın Orenburg bölgesinde e-ticaret şirketi Ozon'a ait depoda İHA saldırısı düzenledi. Saldırı nedeniyle büyük bir yangın çıktı. Tesiste 300'den fazla çalışan tahliye edildi. Deponun faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Moskova bölgesinde ise 620 İHA gönderildi. Bunlardan 180'i etkisiz hale getirildi. Birçok noktada sivil altyapı hasar gördü. Belgorod bölgesinde 20 kişi yaralandı. Ukrayna'ya Avrupa'dan da destek sürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Bu kapsamda Zelenski'ye Ukrayna'ya hava savunma füzeleri göndereceğimizi bildirdim dedi.
1: Среди ваших кандидатов немало ветеранов специальной военной операции. Я вижу их в зале.
0: Dünya bir kez daha beşik gibi sallandı. Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarında gece saatlerinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afette en az 37 kişi hafif şekilde yaralandı. Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre deprem Tokyo yakınlarındaki Ibaraki eyaletinin güney kesiminde meydana geldi. Depremin 68 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Tsunami tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Ülkenin erken uyarı sistemleri bölgede devreye girdi. Sokaklarda sirenler ve kamusal duyurular yankılandı. Bölgedeki akıllı telefonlara uyarı bildirimleri de gönderildi. En az 37 kişi hafif şekilde yaralandı. Bazı binalarda hafif hasar meydana geldi. Artçı sarsıntıların yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
2: 待って入れてるね。

0: İstanbul Küçükçekmece'de taksiyle gelen şüpheliler kuyumcu dükkanına silahla ateş açarak kaçtı. Şüpheliler polisin takibi sonucu yaklaşık 12 saat içinde olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Saldırganların hedefinin kuyumcu değil, alt katta bulunan alkollü eğlence mekanı olduğu ortaya çıktı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Taksiyle gelip kuyumcuya kurşun yağdırdılar ancak hedefleri başkaymış. Şehir magandaları 12 saat içinde kıskıvrak yakalandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Olay cumartesi günü sabah saatlerinde Küçükçekmece'de.

0: de meydana geldi. Caddedeki bir kuyumcuya silahlı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine sevk edilen ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler saldırıyı gerçekleştirenlerin olay yerine taksiyle geldiklerini tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri silahı ateşleyen saldırganın Güngören'deki adresini belirledi. Alınan arama kararıyla eve düzenlenen operasyonda şüpheli eylemde kullandığı silahla yakalandı. Ekiplerin çalışması sonucu olay yaklaşık 12 saatte aydınlatıldı. Yapılan incelemelerde kurşunların hedefinin kuyumcu dükkanı değil, binanın alt katında bulunan alkollü eğlence mekanı olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Bu haberle bu dilimi de nokta alıyoruz. Saat başında Büşra Mutlu sizinle birlikte olacak.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Hayrola çocuklar?
5: Ati başlar.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınız oluyor.
5: Bu kadar mı?
7: Ya lütfen.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cehir, akıyor.
4: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
8: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
5: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
9: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
4: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
5: Bu nasıl bir teknoloji ya?
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: E ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
4: Turkcell'lerin yanında

0: Samet Doğan, sadece cuma günleri uçmayan kuş hangisidir?
1: Aslında cuma günü uçmayan kuş kitabımın ismi tabii ki. Ve bu Suriye'de yaşanan trajedileri ele aldığım bir roman. Ben bölgede uzunca bir süre gazetecilik yaptım. Orta Doğu muhabirliği yaptım. Dolayısıyla burada karşılaştığım insanların hikayesi benim temel motivasyonumdu. Ve bu roman, bu insanların hikayelerini anlatmak üzerine kurgulanmış bir romandı. Tabii ki büyük oranda gerçek olaylardan esinlendiğim, yaşadığım, yani aslında bir tür anı roman gibi bir kitap diyebiliriz. Dolayısıyla Cuma günü uçmayan kuş, bu coğrafyalardaki mazlumların hikayeleri diyebiliriz yani.
0: Edebiyata dönüşmesi büyük bir talih olmuş diye düşünüyorum. Çünkü sizin vazifeniz, mesleğiniz muhabirlikti, gazetecilikti. Ve oradan gelen bilgileri aktarmakla bunu zaten gerçekleştirmiş oluyordunuz. Evet. Orada yaşadınız ve bunları yazılı, sözlü, görüntülü olarak aktardınız. Dolayısıyla bir malzemenin bir ürüne bu şekilde dönüşmüş olması, bununla ilgili vazife tamamlandı hissini doğurabilir psikolojik olarak ve devamında yeni bir şeye dönüşmesi biraz zordur. O bakımdan ilgiyle izlediğim bir şey oldu bu benim. Mesleki olarak bir şey tamamlandıktan sonra bunun edebiyat diliyle tekrar hayat bulması nasıl bir motivasyonla gerçekleşti? Çünkü siz sadece mesleğinizi icra etmediniz, ağır bir insani tecrübe de yaşamış oldunuz.
1: Evet. Aslında şöyle, yani gazeteciliğe ilk başladığımda bir fotoğrafın birçok şeyi değiştireceğine inanıyordum. Süreç içerisinde aslında bir fotoğrafın veya bir görüntünün bir şey değiştirmediğine, değiştirmeye gücünün yetmediğini inanmaya başladım. Yani daha doğrusu yaşamaya başladım bunu. Dolayısıyla yani o karenin arkasında neler olduğunu insanların hissetmesini istedim. Yani gazetecilikten edebiyata geçiş biraz böyle oldu. Yani süreç içerisinde yaşadım bunu. Çünkü bir süre sonra şunu fark ettim, yani bahsettiğiniz gibi gazetecilik artık bir süre sonra rakamlar ve vakaların ötesine geçemiyordu. Yani bugün şu kadar insan öldü, şu kadar yer bombalandı, şunlar yaşandı. Ve insanlar bunu izleyip bir süre sonra buna çok alışıyorlardı. Bugün Gazze'de bunu yaşıyoruz bildiğiniz üzere. Her gün şu kadar insan öldü, şu kadar bin insan öldü. Fakat coğrafyada bulunduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. Bir insan sadece rakamdan ibaret değil. Orada acıları, yaşanmışlıkları, kendinin mahallesiyle olan ilişkisi, hepsi bir bütün olarak sizde farklı bir şey açmaya başlıyor. Yani aslında gazeteciliğin bir süre sonra yeterli olmadığını, buraları anlatmaya yeterli gelmediğini hissettiriyor. Edebiyatta tam burada ortaya çıkıyor aslında. Yani bu insanların, rakamsallaştırılan bu insanların kendilerine ait bir dünyalarının olduğu ve bu dünyaların içerisinde duyguların olduğunu anlatmak, bir annenin acısını, ne bileyim bir öğretmenin öğrencisine üzülmesini, hepsini o süreç içerisinde yaşadıkça görüyorsunuz ve bunu anlatmak artık sizin için bir gereklilik anlamına geliyor. Çünkü bunlar birikiyor ve bir süre sonra bu ne derler, sizin üzerinizde bir yüke dönüşüyor. Aslında ben bu bütün gördüklerimi herkesle paylaşmaya başladım ve bunu da bir tür olarak romanı kullanmayı tercih ettim. Çünkü kendimin diğer yanıyla edebiyata yatkın olduğumu da hissediyordum.
0: Sert bir gerçeklikle karşı karşıya olmak durumu var. Evet. Öte yandan edebiyatın, roman türünün kendine ait kurgu tarafı var. Evet. Gerçekle kurgu nasıl bir araya geldi önünüzde? Çünkü bizatihi sizin tecrübenizdi bu aynı zamanda. Evet.
1: Yani aslında şunu söyleyebilirim, ilk roman için çok kurguya girmedim. Bu da aslında yazmayı da çok zorlaştırdı benim açımdan. Yani gerçekliğe sadık kalmak insanı bir anlamıyla kısıtlayan da bir şey. Çünkü roman dediğimiz şey hayal gücüyle açılan ve büyüyen bir tür. Dolayısıyla ilk romanı yazarken Halep'te başlamıştım yazmaya ve Suriye'yi anlatıyorum tabii ki. Çok duygusal bir bağ kurmuştum. Profesyonel bir şekilde düşünemiyordum. Dolayısıyla hep şunu istedim. Ya buradaki olan her şeyi tüm gerçekliğiyle anlatayım. Yani aslında bu romanda çok uygulanmayan bir tür. Yani siz yer yer kendi hayal gücünüzü de katarsınız. Bazen olmayan karakterleri eklersiniz romana ve başkalaştırmaya çalışırsınız. Bunu yapmak yerine bir tür otobiyografik, gördüğüm oradaki insanları, gördüğüm şekliyle, gördüğüm halleriyle anlatmaya başladım. Tabii Suriye Savaşı o kadar şiddetli bir savaştı ki yer yer bazı bölümlerde çıkarmalar yaptım. Yani çünkü bunun gerçekleştiğine insanlar inanmayabilir, abartmış olabilir diyecekleri yerleri de çıkarttım açıkçası. Çünkü inanması güç şeyler oluyordu orada. Dolayısıyla edebiyat, benim ilk roman için söylüyorum bunu, sadece cümlelerimde, kelimelerimde var. Kurgusallıkta çok roman türü yok. Daha çok anı roman dediğim gibi ya da otobiyografik roman. O türde yazmayı denedim ama diğer ikinci romanım, yani savaşla ilgili olan ikinci romanım, Yemen romanı, onda bir miktar kurgusallık ya da olayların yerlerin değiştirilmiş hali mevcut.
0: Tam da oraya geliyordum. Beni Yemen'de İtalyan'a benzetirler. Evet. Aslında ilk romanın adı da daha metaforik ve ne diyor acaba, arkasından nasıl bir sürpriz çıkacak merakını uyandırıyor. Fakat Beni Yemen'de İtalyan'a benzetirler. Hiçbir şeyini bilmeseniz insanı şöyle bir düşündürüp, ben galiba burada biraz huzurumu kaçıracak bir şeyle, ironik biçimde bir dille karşılaşacağım dedirtiyor adıyla bu haberi veriyor.
1: Ya aslında şöyle, iki romanda da ben ironiyi, mizahı kullanmaya çalıştım. Çünkü anlattığım şey zaten çok acı ve insanların tahammül edemeyeceği şeyler, anlatmaya çalıştığım şeyler. Dolayısıyla burada mizahı kullanmak, insanları biraz rahatlatmak, o coğrafyanın kendi içerisindeki gerçeklikleri ele alırken küçük küçük böyle esprilere kaçmak hoşuma gidiyordu. Hem edebi açıdan hem de anlatım tarzı olarak. Beni Yemen'de İtalyan'a benzetirler. Aslında bir beni İtalyan sanıp kaçırmalarının üzerine gerçekleşen bir espriydi. Dolayısıyla yani kitap başlıkları da, isimleri de biraz dikkat çekici olması, biraz gel gel yapması gerektiğini düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum yani. İnsanlar çünkü bir şeyi merak ettiğinde o şeyle ilgilenirler. Romanlar da böyle, filmler de böyle. Biz bunu bu başlıklarla çağırıyoruz insanları. O romanın biraz daha mizah tonu da yüksek bir roman. Ama tabii bunların altında şöyle bir psikoloji yatıyor. Açıkçası biraz da üzücü. Yani bir Yemen'i kim okumak ister sorusu mesela. Yani insanlar için ilginç gelir mi? Dolayısıyla bunu ben daha da ilginçleştireyim, daha da böyle ilginç hale getireyim çabası belki de. Bu da çok doğru bir bakış açısı da olmayabilir. Şu an kendi romanımı eleştiriyorum ama şu an fark ettiğim bir şey. Dolayısıyla yani biz savaş muhabirleri içinde yaşadığımız zaman biraz olayları normalleştirebiliyoruz. Fakat bunu yazdığınızda, dile döktüğünüzde insanlar için çok trajik olarak kalıyor. Ben bunu biraz daha normalleştirmeye çalışıyorum bu romanlarda.

0: Zaman o kadar hızlı geçiyor ki biz dün oldu zannettiğimiz pek çok şeyi çok yıllar öncesinde bırakmış oluyoruz. Ve bu hissiyat belki de ve belki de içinde bulunduğumuz zamanın şartları itibariyle sanki bir ömre sığması mümkün olmayacak bir dünya ve Türkiye tecrübesinden geçiyor gibiyiz. Evet. Üst üste gelen bütün o olaylar bizi yaşımızın çok üstünde bir zaman diliminde yaşamışız hissiyatına sevk ediyor ki siz aslında kitabınızın başında böyle bir alıntıyla, Baudelaire'den böyle bir alıntıyla giriş yapıyorsunuz. Sizin yaşadığınız çağda hem mesleki olarak hem insani bakış olarak büyük ihtimalle bu birikimi verdi. Ve bugün kayda geçirdiğiniz bilgi de taşıyan, dönemin resmini çizen, tuvale sizin nakşettiğiniz bir resim koyuyor ortaya. Şimdi bu ortaya koymuş olduğunuz eserler tarihe tanıklık olarak mı kalacak sizce? Edebiyat ürünü olarak mı kalacak? İnsanlara bugün ne söylüyor? Çünkü siz yaşadınız ama üstünden 10 yılı aşkın zaman geçti ya aslında onları yaşayalı. Bugünün genç yetişkinleri için o bir tarih.
1: Evet.
0: Görmediler. Sizin tanıklığınıza istinaden bir şeyle karşılaşacaklar. Bu bir tarihi verimi, bu bir edebi verimi yarına veya bugüne doğrudan ne getirmiş oldunuz?
1: Aslında bu görevi yapan, Orta Doğu muhabirliği yapan birçok arkadaşım kitaplar yazdılar. Fakat bu kitapların çoğu bir gazetecinin gözünden analizlerdi. Ben bundan hep kaçmayı düşündüm. Çünkü insanlar artık veriler, rakamlar, sayılar okumak istemiyorlar, görmek istemiyorlar. Çünkü modern zamanlar bize, Irak Savaşı'nı hatırlayın, canlı yayında savaş izletiyorlardı. Yani bugün Gazze Savaşı da öyle. Dolayısıyla rakamlardan ziyade dediğim gibi o dönemin ruhunu, haleti ruhiyesini, insanları, insanların psikolojilerini, hayal kırıklıklarını, savaşa dair umutlarını, yıkımlarını anlatarak bir tür geriye bir mektup bırakmak istedim. Yani buna belki tarihi vesika da diyebiliriz bir gazetecinin gözünden. Belki edebi bir metin de diyebiliriz. Fakat şöyle bir şey olsun istedim. Yıllar sonra bir genç, ya bu Suriye'de ne olmuş diye sorduğumda kendine, hem okuduğunda oradaki insanlarla bir bağ kurabileceği, hem de kitabı kapattığında, ha aslında böyle bir şeymiş yaşananlar orada diyebileceği bir eser bırakmak istedim. Ya biz bunu aslında Batı'da çok gördük yani. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki bütün o meseleleri yazarlarından okuduk, filmlerinden izledik. Bize bunu anlattılar. Yani insan hikayesi her zaman kalıcıdır. Kur'an-ı Kerim'de de öyle. Yani bize hep insan hikayesi anlatır Allah. Dolayısıyla yani anlatının gücü biraz da böyle bir şey. Ve ben her zaman bunların artmasını, katlanarak devam etmesini, belki farklı bir dil bularak kendine yol bulmasını istemişimdir. Çünkü bize kalan her zaman insan hikayesi olacak diye düşünüyorum ben.
0: Aslında mesleki şahitlikleriniz, tecrübeniz, insani tecrübeniz ve ortaya koyduğunuz işin ardından bunu edebiyata emanet ederek, ona tahville sayı olmaktan çıkarıp durumu ve insanı anlatan bir şey ortaya koydunuz ki ilk kitabınız için özellikle söylediğinizde dediniz ki bunun kurguyla çok ilgilenmiyorum.

0: ilgisi olmadı. Gerçeğe çok sadık, anı roman türünde diyebiliriz. İkinci de durum biraz daha stilize bir hal alıyor. Şimdi edebiyatçı kimliği kazandıran süreçler de büyük ihtimalle, romancı kimliği kazandıran süreçler de bunlar aynı zamanda. Şimdi edebiyatın roman türündeki kurgu işleriyle ilişkiniz nasıl, bakışınız nasıl? Sadece romandan da bahsetmiyorum aslında. Bir gayeyle yazmış olduğunuz bu bir iki eserin dışında kurguyla ilişkinizde ortaya koyduğunuz şey ne? Oradaki mücadele, zevk alanı nasıl gidiyor?
1: Aslında şöyle, yani o ilk roman da düşündüğüm şey çok samimiydi ama çok da doğru değildi. Çünkü hayat hayallerden ve rüyalardan ibaret benim için. Dolayısıyla bir insan rüya görebiliyorsa, gözünü kapatıp bir hayal kurabiliyorsa, kurgusallığa kaçmama şansı, yani oradan uzak durma şansı yok. Ve böyle bir şey de doğru değil. Çünkü biz yüzyıllar boyunca hep masallarımızı, kurgusal karakterlerimizi, yani Anadolu halk kültüründe de belki fantastik bir karakteri ninelerimizden dinledik veya büyüklerimizden dinledik. Metinlerimizde, kök metinlerimizde gördük bunları. Dolayısıyla kurgu aslında edebiyatın veya sanatın asli unsurlarından biri. Bu yaklaşım benim için şu an çok daha yakın olduğum bir yaklaşım. İçerisine hayal katabildiğim, rüya katabildiğim her şey benim için daha güzelleşmiş, daha gelişmiş oluyor. Dolayısıyla hayatımız da bir anlamıyla dışına çıkıp baktığımızda bir kurgudan ibaret. Yani bir şeyler kurgulanıyor ve biz o kurguyu yaşamaya devam ediyoruz. Bunu hem siyasi anlamda düşünebiliriz hem sosyolojik anlamda düşünebiliriz. Çünkü o kurgunun içerisinde her sabah uyanmak, işe gitmek, o kurgunun içerisinde bir şekilde arkadaşlarla sosyalleşmek, bir başkasının planına dahil olmak, bu tür birçok şey yaşıyoruz. Zaten bir kurgunun içerisindeyiz. Daha aşkın düşündüğümüzde bir Allah'ın kurgusunun içerisindeyiz. Dolayısıyla kurgu dediğimizde bu bir yalan veya ne bileyim, bana hep öyle gelirdi. Yani yaptığım işin samimiyetini kaçırıyormuşum, onu yalanlarla beziyormuşum gibi hissederdim ama aslında öyle değil. Bu kurgu çok da lezzet katan, edebiyatı daha da güçlü ve başka hale getiren, aslında senin derinliklerinde yatan hayal gücünün açığa çıkarttığı düşünsel şeylerdir. Dolayısıyla kurgu şu an artık bundan sonraki romanlarımda giderek artarak devam eder. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Benim yaşadığım şartlar açısından insanlar bunları hayal edip yazmaya çalışıyorlar. Ve ben bunları yaşadım. Dolayısıyla gerçeklik her zaman benim romanlarım içerisinde baş aktör olacak. Ama kurgu da bunu takip edecek.
0: Seçtiğiniz konu, coğrafya, zaman, dönem itibariyle içinden çıkamadığımız bir gaya kuyusu ama ben yazarlık kimliğinizden konuşabildiğimiz kadar, vaktimiz el verdiğince konuştuk, okurluk tarafınıza geçmek istiyorum bir taraftan. Hızlı, hengameli bir hayat var ve insanların bugün konsantre olmakta güçlük çektiği şartlar içinde yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Okurluğunuz bundan etkileniyor mu? Kendinizi okur olarak düşündüğünüzde, gördüğünüzde sıklıkla karşılaştığım bir şey var. Şimdi artık çok fazla bununla ilgilenemiyorum çünkü çok hızlı bir zamandan geçiyoruz. Ben okurluk deneyimimi ve kimliğimi şu dönemde, şu öğrencilik zamanında kazanmışım gibi bir şey mi, yoksa güncel olarak okurluğunuz devam ediyor mu?
1: Maalesef okurluğum çok zayıfladı diyebiliriz. Yani yazan bir insan olarak bunu söylemek çok üzücü. Fakat bu doğru. Modern zamanlar bizi artık o metinlerden koparmaya çalışıyordu ve artık başarıya ulaşmak üzere bile diyebiliriz. Çünkü

0: Yani yazmak veya okumak çaba isteyen, bir emek isteyen şeyler. Bizden artık bu çabayı ve emeği çalıp daha hızlı elimize şeyler vermeye başladılar. Biz de maalesef bu zokaları yuttuk. Yani bütün dünya aslında böyle. Yani hani onun dışında bize özel bir durum yok. Fakat yani maalesef bunu tabii biraz da utanarak söylüyorum. Okuma alışkanlıklarım çok zayıfladı. Ve genel olarak böyle bir sorunun olduğunu da görüyorum. Aslında kitap satışları vesaire bunu çok bize gösteriyor. Fakat umutsuz değilim. Yani bir noktadan sonra yeni bir anlatım dili doğacak ve oradan devam edecek. Buna inanıyorum. Şimdi bize sundukları şeyler var. Daha kolay şeyler var. Bir kitabı okuma, ya yapay zekaya sor ya da bir YouTube'dan aç özetini dinle gibi bize çok böyle kolaylaştırıcı, kolaya kaçtığımız imkanlar sunuyor bu teknoloji. Dolayısıyla saatler süren bir okuma serüveni yerine biz kolaylıkla zaten bir kitapsa bu, bunun hakkında bir bilgi edinebiliyoruz. Hatta filmlerde bile böyle uzun çekilmiş 2-3 saatlik filmleri bile artık insanlar izlemek istemiyorlar. Ya kısaca özetini görmek istiyorlar ya da hiç açmıyorlar. Dolayısıyla evet zaman daralıyor, hızlanıyor. Tam benim yaşadığım, bu savaş bölgelerinde az önce anlattığım yaşadığım zamanın genişlemesi durumu artık söz konusu değil. Çok hızlı. Ne zaman akşam olduğunu, ne zaman sabah olduğunu anlamıyoruz. Dolayısıyla ben tabii ki ümitsiz olmak istemiyorum. Ve bir şekilde okumaya devam eden insanlar, yazmaya devam eden insanlar olacak. Belki 50 yıl öncesinde bile artık roman mı kaldı canım, televizyonlar var diyorlardı. Ama roman hiçbir zaman ölmedi ve devam ediyor. Biz ve bizden sonraki gençler, nesiller yazmaya, okumaya devam edecekler yani. Bu yaşadığımız sadece bence şu an küçük bir bunalım. Bu bunalımı aştıktan sonra her şey çok daha netleşecek.
1: Belki sonrasında yeni formlar, yeni diller de kurulmuş olacak. Fakat yine de biz hala o eski klasik okur olunan döneme ait nesildeniz bir parça. Belki
0: Tabii.
1: son temsilcileriyiz. Geçmişe dönüp baktığınızda okudum ve aldığım lezzet sebebiyle dönüp dönüp tamamını olmasa bile tekrar pasajlar okurum ve beni söylediği söz, yaklaşımı, üslubu, ilgi alanı etkilemiştir dediğiniz yazarlar oldu mu?
0: Tabii ki yani herkesin başucu kitapları ve başucu yazarları vardır. Benimkisi biraz klasik Dostoyevski oldu. Halen açıp zaman zaman tamamıyla okuduğum Yer Altından Notlar'dır. Kumarbaz'dır belki. Yani onun klasikleşmiş romanları Dostoyevski'nin beni her zaman çarpmaya devam eder. Çünkü insan ruhunun derinliklerini onun metinlerinde çok net görürsünüz. Öte yandan belki Kazantzakis diyebilirim, Yunan edebiyatçı, romancı. Onun da sosyolojiyle kurduğu bağ, özellikle o Zorba romanında beni çok derinden etkilemiştir. Ve belki de hatta Zorba için şunu bile söyleyebilirim. Zorba'yı okuduktan sonra ben de bir roman yazmalıyım. Hatta bu kadar insanlara lezzet dağıtabileceğim bir metin acaba ben de yapabilir miyim düşüncesiyle ilk 20'li yaşların başında belki. Yola çıktığım, beni yola çıkartan roman Kazantzakis'in Zorba'sıdır. Bir de çok sevdiğim, okurken dingin hissettiğim ve insanın böyle beklemeye dair bütün o duygularını çok derinden hissettiren Tatar Çölü romanı beni çok etkilemiştir, Buzzati'nin. Orada insanoğlunun kendini kandırma macerasını çok net görürsünüz. Ve beni her zaman hayrete düşüren şeylerden biridir. İnsan kendini kandırmaya çok yatkın bir varlıktır. Hatta belki de kendini kandırma yeteneği nedeniyle hayatta kalabiliyordur. Dolayısıyla bu romanlar benim hayatımda çok iz bıraktı. Beni hem edebi lezzet olarak hem ruhsal olarak çok derinden etkileyen romanlardı diyebilirim.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: İsrail'in katliamlarında şehit olan gazeteciler anısına hazırlanan Gazze'den dünyaya insanlık adına bir not daha. Filistin için gazeteci dayanışması platformunun çıkardığı direniş sembolü Gazze, sahada canları pahasına mesleklerini sürdürenlerin sesi olmaya devam ediyor. Gazze Genel Koordinatörü Cahide Hayrünnisa Çiçek, neye neden gönüllü olduklarını 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu var.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu gün ortası başlıyor efendim. Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalar sürüyor tabii. Son bilançoyu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı, detayları 24 muhabiri Emre Ayaz bize aktaracak. Emre merhaba, iyi pazarlar. Nedir notların?
1: Büşra Mutlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 itibariyle başlayan yangındaki yargı süreçleriyle ilgili, çıkan yangınlarla ilgili yargı süreçleriyle ilgili detayları verdi. O günden bu yana, yani 1 Haziran 2026'dan bu yana 25 ilimizde meydana gelen 73 orman yangını ile ilgili adli işlemler başlatıldığını ve o yargı süreçleriyle ilgili detayları verdi. İllerin Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 46 şüphelinin tespit edildiğini, bu 25 ilde gerçekleşen yangınlar ilgili ve 12 şüphelinin tutuklandığını, 21 şüphelinin ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı ve orman yangınlarında bakıldığında bu konuda Tarım ve Orman Bakanı da açıklama yapmıştı geçtiğimiz günlerde o yangın süreçleri devam ederken ve çoğunun insan kaynaklı gerçekleştiğini, %90'ların üzerindeki çıkan yangınların insan kaynaklı olduğundan bahsetti ve bunların da aslında ihmal ve gerekli özeni göstermemekten kaynaklandığını söyledi. Nitekim Adalet Bakanı Akın Gürlek'in o paylaştığı 25 ildeki 73 orman yangınındaki tespit edilen kişilerle ilgili de 46 şüpheli tespit edilmişti. Bazılarının açıklaması yemek yapmak için bir ateş yaktığını o arazide, ancak bu ateşten çıkan kıvılcımların yangına sebebiyet verdiğini, bazılarının taş kırma makinesi kullanırken o kıvılcımın ateşe, yangına sebebiyet verdiğinden bahsetti. Gerçekleştirdiği ifadede. Yine bakıldığında elektrik direğinden çıkan sigorta kaynaklı bir yangından bahsediliyor. Yine aslında dikkatsizlik ve özensizlikten kaynaklı çıkan yangınlarla birlikte yeşil vatanda maalesef ki ormanlarımız, ciğerlerimiz küle dönmüş durumda. Adli süreçte de tekrar etmek gerekirse 1 Haziran 2026'dan itibaren 25 ilde gerçekleşen yangınlarla ilgili 73 orman yangını gerçekleşmişti ve bunlardan 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli içinse adli kontrol kararı verildiğini Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı diyebiliriz Büşra Mutlu.
0: Evet Emre, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyenler, 24 muhabiri Emre Ayaz bu soruşturmalara ilişkin Akın Gürlek'in açıkladığı mesajların detaylarını aktardı. Şimdi tabii Aydın'ın Germencik ilçesinde bir orman yangını da meydana geldi. Ve bu orman yangınına müdahale hem havadan hem de karadan tüm hızıyla devam ediyor. Yangının adresi Aydın'ın Germencik ilçesi, daha yeni mevkinde meydana geldi yangın ve bu yangın sonrası kara ulaşımının zor olduğu, ormanlık alanda henüz bir bilinmeyen nedenle yangın çıktığı söyleniyor. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler yangına karadan müdahale etmeye başlarken, karadan ulaşımı zor olduğu yangına yangın söndürme helikopteri ve uçaklarıyla da müdahale tabii bir yandan başladı efendim. Bölgede çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Aydın'ın Germencik ilçesinde bir orman yangını meydana geldi ve alevlerle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Adana merkezli 6 ilde kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik geniş çaplı operasyon düzenlenmiş, 56 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu 35'i tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Şifreli odalar tek tek deşifre edildi, karanlık faaliyetler, kirli ilişkiler ve kara para ağı ortaya çıkarıldı. Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasının ilk ayağında 35 şüpheli tutuklandı. Kuytul çifti cezaevine konuldu. Adana merkezli Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasında hafta içi 6 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 56 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gece yarısına kadar süren savcılık ve hakimlik sorgularının ardından karar verildi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu 35 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Tutuklanan 35 şüpheli cezaevine konuldu. Soruşturma kapsamında daha önce suç örgütü kurma, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 5 şirkete kayyum atanmıştı. 349 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmişti.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da ikinci dalga operasyon yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmasında ikinci dalga geldi. 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyon İstanbul, Konya, Mersin, Muğla'da gerçekleştirildi. İstanbul'da yapılan operasyonda Osman Mert, İsa Ateş, Abdullah Özcan Yavuz, Taner Çetin, Metin Surat, Süleyman Tunahan Akbulut, İrfan Yılmaz, Fahri Doğan gözaltına alındı. Konya'da Mehmet Ünal, Mersin'de Ali Kovan yakalandı. Marmaris'te yakalanan Hilmi Tuna Kuriş, Erhan Yılmaz, Mehmet Özmen'le birlikte sayı 13'e yükseldi. İkinci dalga operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında Tek Düzen Uygulaması, Hisar Sağlık Yatırım Anonim Şirketi ve Aurora Bilişim'le bağlantılı isimlerin bulunması dikkat çekti. Savcılıktan yapılan açıklamada firari Fahri Doğan'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
0: Efendim, Alihan Kuriş suç örgütüyle kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmalar sürüyor dedik. İki suç örgütünün de terör örgütü FETÖ ile gizli irtibat ağı gün yüzüne çıktı. Detaylara bakalım.
4: İkisi de FETÖ'nün emrindeymiş. Kuriş ve Kuytul'un hainlerle işbirliği ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonlarda ezber bozan detaylar bir bir deşifre edildi. Soruşturma derinleştikçe karanlık kaçış planları ve şok edici mali bağlar ortaya çıkarıldı.
5: Soruşturma dosyası kapsamına yapılıyor.
4: Alihan Kuriş suç örgütüne düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Marmaris'te kıskıvrak yakalanan Hilmi Tuna Kuriş'in firar planı çöktü. Kaçışta kullanılan ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın San Sistem Lojistik firmasına kayıtlı olduğu belirlendi. Şirketin kilit ismi Mehmet Özmen'in ise FETÖ'den kaydı bulunduğu ve kaçış organizasyonlarında aktif rol oynadığı tespit edildi. Sadece firar değil, karanlık para trafiği de deşifre edildi. Özmen'in Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş adına alınan milyonluk lüks aracın finansörü olduğu ve hesabından 2 milyon 400 bin liranın üzerinde transfer yapıldığı belirlendi. Üzerine kayıtlı servet değerinde gayrimenkuller bulunan Mehmet Özmen, Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz takip sistemleri sayesinde yakayı ele verdi. Diğer yandan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alparslan Kuytul grubuna yönelik yürüttüğü soruşturmada da önemli bağlantılar gün yüzüne çıktı. Yapılanmanın üst düzey sorumluları İzzet Daş, Erol Ardıç ve Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu ekibin FETÖ'den adli işlem görmüş 24 farklı isimle yoğun irtibatı saptandı. Özellikle İsmail Ataş, Harun Kızılboğa, Yusuf Tapan ve Yusuf Eren'in başı çektiği firari örgüt sorumlularının tamamının FETÖ bağlantısı dikkati çekti.
0: Evet, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan Kocaeli'nde, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor efendim. Bugün festivalin artık son günü. Şimdi bir o noktaya gidelim. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününe dair notları 24 muhabiri Eren Roşkun dilinden alalım. Eren, merhaba. Sanıyorum TCG Anadolu gemisinde bekliyorsun bizi şu an. Son günü artık bugün festivalin. Yine o coşkulu ve yoğun kalabalık devam ediyor sanıyoruz ki. Nasıl bir atmosfer sürüyor? Söz sende.
6: Tabii öylesine fazla artık denizlerde mavi gücümüz diyebileceğimiz gemimiz var ki TCG Anadolu derken ya da Koçhisar derken bir de şimdi TCG İstanbul var. Pek çok gemimiz var aslında. Bir de denizaltılara olan ilginin de fazla olduğunu biliyoruz. Ancak şu anda TCG İstanbul'un üzerindeyiz. Hakikaten karıştırmamak mümkün değil. Çünkü her biri birbirinden heybetli, her biri birbirinden güzel ve özellikleriyle dikkat çeken mavi vatanımızın aslında en büyük savunma sistemlerinden bahsediyoruz. Şu anda da TCG İstanbul'un tam da üstündeyiz. Aslında 2024'te düzenlenen törenle deniz kuvvetlerine teslim edilmişti TCG İstanbul. 113 metre uzunluğunda devasa bir gemiden bahsediyoruz ve denizaltı ve suüstü harbiyle hava, savunma, elektronik harp ve keşif ve gözetleme gibi çok farklı görevlerde aslında yer alıyor. Tabii gemiyi önemli kalan önemli nokta

0: lardan biri de aslında yerli ve milli sistemlerin üzerinde çokça yer alıyor olması ki Atmaca gemi savar füzesi var, Aselsan'ın Gökdeniz yakın hava savunma sistemi var, Cenk EASA radarı var, milli dikey atım hançer sistemi var, Havelsan'ın Advent savaş yönetim sistemi gibi çok fazla aslında yerli üretim, yine bizim firmalarımızın üretmiş olduğu sistemlerin de TCG İstanbul üzerinde yerini almış olduğunu söyleyebiliriz. Aslında sadece bir savaş gemisinden bahsetmiyoruz. Radarından füzesine, savaş yönetim sisteminden elektronik harp kabiliyetlerine kadar diyebiliriz aslında pek çok milli teknolojinin bir arada olduğu, buluştuğu bir sistemden bahsediyoruz ki ülkemizin kendi savaş gemilerini tasarlayıp üretme noktasında, yerli ve milli üretimler noktasında ne denli bir üst seviyeye, bir üst klasmana çıktığını da en net şekilde görebileceğimiz bir sistemden bahsediyoruz aslında. Şimdi böyle bir sistemde olunca, böyle bir büyük bir gemide olunca da tabii ki de deniz kuvvetlerinin caydırıcılığından bahsetmesek olmaz. Hakikaten her bir noktasına, her bir özelliğiyle dikkati çekiyor. Şöyle kafamızı nereye çevirsek farklı bir noktada. Bakın yan tarafta TCG Burgazada yer alıyor. Onun da üzerinde yine yerli ve milli sistemlerle donatılmış pek çok savunma sistemini görebilmek mümkün. Tabii TCG İstanbul aslında MİLGEM'in 5. gemisi. 113 metre uzunluğunda 3000 tona kadar yük taşıma kapasitesi. Bunun yanı sıra %100 yerli tasarımı, üzerinde Atmaca gemi savar füzesinin yer alıyor olması hava savunmasında oldukça caydırıcılık sağlıyor ki gerçekten Mavi Vatan'da Gölcük Tersanesi'nde Mavi Vatan konseptiyle düzenlenen Teknofest'te en çok ilgi gören gemilerden bir tanesi olduğunu da söylemekte fayda var. Özellikle de üzerindeki launcher dikey atım sistemi hakikaten hava savunmasında vuramayacağı, imha edemeyeceği bir sistem yok. Tabi hava savunmasında aslında hep neyi anlatıyoruz? Öncelikle radarla tespit edilmesi önemli. Daha sonrasında tabi bu noktada pek çok yerli sistem kullanılıyor. Tespit edildikten sonrasında hızlı bir şekilde ve doğrudan uzun bir menzil bile olsa hedefe ulaşabilmesi ve imha edebilmesi önemli. Daha sonrasında da tabii ki de yine bu gemileri de TCG Burgazada İstanbul gibi ya da Sancaktar gibi gemilerimizi koruyabilecek hava savunma sistemlerini geliştirmek de önemli. İşte bu noktada aslında önceki yayınlarda da göstermiştik ki Çelik Kubbe görev alırken tam da üzerinde bulunduğumuz TCG İstanbul gibi gemilerin tam da adında yer aldığı gibi çağ değiştiren güç sloganıyla geminin güvertesinde yazdığı gibi bu gemileri de koruyabilmek için de çok sayıda aslında yerli ve milli sistemin hava savunma sistemlerinin de yine Gölcük Tersanesi'nde yer aldığını biliyoruz. Tabii Teknofest Mavi Vatan 4. gününde Gölcük Tersanesi'nde devam ediyor. Tabii büyük bir kalabalıkla da takip edildiğini görebiliyoruz. Celal son kez bakın o kalabalığı da ekranlara getirsin. Tam ters tarafta binlerce kişi sabah saatlerinde kapıların açılmasıyla birlikte özellikle de TCG gemilerine o milli gemilerimize akın etmiş durumdalar ve uzaktan görebilmek bir yana belki boğaz geçişlerinde görmüş olabilirler daha öncesinde ama çok uzaklardan Türkiye'nin farklı noktalarından geminin güvertesine çıkabilmek, yakından dokunabilmek, askerlerden bilgi alabilmek, deniz kuvvetleri ekiplerinden gemiye ilişkin bilgiler alabilmek adına çocuklarını getirenler, ailecek gelenler, daha yakından deneyimleme fırsatı bulmak isteyenlerin de Gölcük Tersanesi'nde olduklarını söyleyelim. Tabii kafamızı nereye çevirsek yerli ve milli bir üretim, kafamızı nereye çevirsek gurur verici bir sistemle karşılaşıyoruz ve demediğimiz gibi aslında şu anda üzerinde bulunduğumuz TCG İstanbul'u 113 metre uzunluğuyla dikkat çeken o ziyaretçi akınla uğrayan gemilerden sadece bir tanesi. Bunun yanı sıra yine çok fazla aslında noktada hem yarışmalar düzenleniyor, bir yandan denizaltılara ilgi oldukça yoğundu. Çünkü normalde görmeniz mümkün değilken içerisine girip gezme fırsatı bulabileceğiniz bir yer Gölcük Tersanesi. Bu kapsamda da Teknofest'in Mavi Vatan kapsamında binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini ve 4. gününde de büyük bir ziyaretçi akınıyla ziyaretlerin devam ettiğini belirtelim.
1: Ceren Coşkun Dili, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Mavi Vatan bugün artık 4. günü, son gününde Eren Coşkun Dili o noktadan o atmosferi anlattı. Celal Musalli de görüntüledi. Ekibimize tekrar teşekkür ediyoruz. Devam edelim şimdi Terörsüz Türkiye sürecinde. Mesai tabii devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yarın yapacak.
2: Meclis tatile girdi ama Terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Takip ve Değerlendirme Kurulu pazartesi günü toplanacak. İlk toplantısını yapacak kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Takip ve Değerlendirme Kurulu'na bağlı ilk alt kurulun güvenlik üzerine olması bekleniyor. Bu alt kurul sahadaki silah bırakma sürecini takip edecek ve doğrulama mekanizması gibi çalışacak. Teslim edilen teçhizatların listesi tutulacak. Kurulda Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı

temsilcileri yer alacak. Bir diğer alt kurulsa teröristlerin sosyalyum ve rehabilitasyonu için çalışacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist ve hekimlerin kurulda görevlendirilmesi planlanıyor.

0: Suriye saldırılara sessiz kalmadı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 18 Ağustos'taki saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. İsrail'in saldırıları cevapsız kalmadı. Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından İsrail'le temasların kesildiğini açıkladı. Suriye'nin şu anda İsrail'e güvenmediğini aktardı. Suriye'nin önceliği İsrail'in saldırılarını durdurması dedi. Şeybani, İsrail'in güvenliğini kaba kuvvet kullanarak sağlamaya çalıştığını ve hiçbir yerde başarılı olamadığını savundu. İsrail, Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef almıştı. Hava saldırılarına ilişkin Türkiye ve 13 ülkenin dışişleri bakanları da ortak bir açıklama yayımladı. Saldırı kınandı. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Buna halel getirmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği bildirildi. Evet, işgalci İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırının yankıları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan çarpıcı açıklamalar var. İsrail'in saldırı öncesi Washington ve Ankara'ya bilgi vermemesini tehlikeli bir oyun olarak niteledi. Barak, Tel Aviv'in Türkiye'yi kasıtlı olarak kışkırtmaya çalışmış olabileceğini söyledi. Bakalım.
1: İsrail, Suriye'de kışkırtıcı bir eyleme imza attı. Türkiye gerekçesiyle Ebu Zuhur üssüne saldırı düzenledi. Gerilim tırmandı. Türkiye ile İsrail'e savaşın eşiğine getiren gerilimin perde arkasını ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak anlattı.
2: Israel was Syria during the Assad regime.
3: Size öne sürülen teorileri sunayım. Birincisi, İsraillilerin Türkleri kışkırttığı yönünde. Hatırlarsanız Türkler benzer şartlar altında bir Rus savaş uçağını düşürmüştü değil mi?
2: Between the Israeli and the Syrian border.
1: Barak X yayıncısı Mario Nofal'a bir röportaj verdi. Barak, Tel Aviv'in Ankara'ya haber vermeden sınırda savaş uçakları uçurmasını tehlikeli bir oyun olarak niteledi. Krizin temelinde ise büyük bir istihbarat çelişkisi yatıyor. Barak'a göre İsrail saldırıdan yaklaşık 6 gün önce Washington'a Türkiye'nin söz konusu bölgeye asker veya askeri ekipman sevk etmeye hazırlandığı yönünde istihbarat aktardı. Ancak ABD kendi istihbarat kanalları üzerinden yaptığı incelemede böyle bir Türk askeri hareketliliğine rastlamadı.
3: İsrail'in elinde bazı istihbaratlar vardı. 3 şeyden birinin gerçekleştiğine dair bazı istihbaratlar. Bunlardan biri sahada Türk askeri veya askeri unsurlarının bulunmasıydı. Durumun böyle olmadığını biliyoruz.
2: General Mazlum, who's a sensational general who helped us through a very difficult period.
1: Barak, İsrail'in pistleri vurma kararının askeri krize dönüşmek üzere olduğunu söyledi. Türk jetlerinin yaklaşan tehlike üzerine havalanmayı değerlendirdiğini belirtti. Türk ordusunun ve istihbaratının çok güçlü olduğuna dikkati çekti.
2: At this moment, Sunni-led new government.
3: Türk ordusu son derece iyi, çok güçlü, aynı şekilde istihbaratları da böyledir. Bu yüzden jetlerinin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve bunun amacını, yönünü ya da niyetini bilmediklerinde kendi uçaklarımızı havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar. Çok şükür ki tam o anda sağduyu galip geldi ve bu krizi çözdük. O an çoğumuzun gözünün önünden tüm hayatı film şeridi gibi geçti.
2: Israel and Syria hunting ISIS terrorists.
1: Barak, Türkiye'nin sağduyusuyla krizin eşiğinden dönüldüğünü söyledi. Büyükelçi ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında geçen Suriye diyaloğunu da anlattı. Barak, Türkiye'nin Suriye'nin egemen ve bağımsız olmasının bölgenin yararına olduğunu düşündüğünü belirtti.
2: You had 40 years of war.
3: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan almadınız, onlara yardım etmekte bu kadar kilit bir rol oynamışken neden doğrudan kontrolünüze geçirmediniz diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu yanıtı verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin bu son derece zor coğrafyanın tam ortasında koruyucu bir örtü ve bağımsız egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz.
2: Because the Kurds are such great warriors.
0: Sevgili izleyenler, maalesef Orta Doğu'daki gerilim dinmiyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda taraflardan gelen açıklamalarla tansiyon yükseliyor. İran geri adım atmazken ABD Başkanı Donald Trump kışkırtıcı paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Başkan Trump, Yaptığı paylaşım.

0: Şimdi Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı olduğu iddiasını tekrarladı. Bölgenin haritasını gösteren bir görsel paylaştı. Hürmüz Boğazı'nı daire içine alarak yeni ABD bölgesi yazdı. Bu paylaşım bir mitingde Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak görüyorum demesinin hemen ardından geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okudu. Biz ayakta durduk ve bu eşitsiz savaş karşısında halka hizmet etmek için çaba gösteriyoruz dedi. Düşman İran'ın çökeceğini değerlendirmişti ancak İran çökmedi. Aksine güçlendi ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan ne savaş ne de barış durumunun ötesine geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan da açıklamalar vardı. Kalibaf, komşu ülkelerden yeni güvenlik ve ekonomik işbirliği mesajları aldıklarını söyledi. Kalibaf, gerçek anlamda barış ve güvenliğin bölgesel ve bağımsız bir düzen tarafından sağlanacağı değerlendirmesini yaptı. İran cephesinde komşu ülkelerle temaslar da gerçekleşti. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki mevcut durum, gerilimi azaltmak ve diplomatik sürece dönmek için yürütülen çabalar ele alındı. 18 Haziran 2026'da imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına dönülmesi değerlendirildi. Tabii bir yandan işgalci İsrail'in Gazze şeridindeki zulmü de sürüyor. Saldırılara ara vermeyen ordu ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Bir Filistinli daha şehit oldu.
1: Zulüm, baskı ve eziyet. İsrail'in soykırımı Gazze şeridinde sürüyor. Ateşkese rağmen saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail ordusu Deir el-Belah kentinde bir evin avlusunu bombaladı. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Saldırıda şehitlerin sayısı arttı. Baskı ve zulüm hapishanelerde de sürüyor. Filistinli kadın tutuklular kötü muameleye maruz kalıyor. İsrail'in Damon hapishanesine 21 gün içinde 7 kez baskın düzenlediği bildirildi. Askerlerin kadın tutukluların bazılarını darp ettiği ve kelepçelediği kaydedildi. Açıklamada 10 kadın tutuklunun normalde 3 kişinin kalabileceği küçük ve dar bir odaya yerleştirildiği ifade edildi. Ayrıca avluya çıkmalarına ve duş almalarına izin verilmediği belirtildi. İnsanlık dışı muamele Batı Şeria'da da sürüyor. İşgal altındaki Ramallah'ta El Mugayir köyüne giriş çıkışlar tamamen kapatıldı. Köyün doğu girişi zaten kapatılmıştı. Batı girişi köy sakinlerinin kullanabildiği tek geçiş noktası olarak kalmıştı. Artık giriş çıkış sağlanamıyor. Cenin ve El Halil kentlerinde çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. El Halil kentinde işgalci Yahudilerin de zulmü boy gösterdi. Filistinli bir yaşlı adam vahşice darp edildi. Yaşlı adam daha önce işgalci İsrailliler tarafından vurularak bacağını kaybetmişti. Şimdi ise sopayla şiddet gördü.
0: Filistin'de genel seçimlerin yapılıp yapılmayacağı tartışmalara neden oluyordu. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Eşşeyh genel seçimlerin kararlaştırılan zamanda yapılacağını belirtti. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Eşşeyh Ramallah'taki ofisinde gazetecilere açıklama yaptı. Genel seçimlerin kararlaştırıldığı gibi Kasım ayında yapılacağını kaydetti. Şeyh, seçimlerin yapılamaması ya da engellenmesi durumunda da B planının hazır olduğunu dile getirdi. Şeyh, B planının ulusal uzlaşı yoluyla Filistin Ulusal Konseyi'nin kurulması olduğunu anlattı. Hamas'ın seçimlere kendi adıyla katılmayacağına dikkati çekti. Hamas, genel seçimlere katılacağını açıklamıştı ancak bunun mümkün olan en geniş ulusal uzlaşı içinde olacağını ifade etmişti. Hamas'ın diğer Filistinli gruplardan çıkaracağı adaylarla seçime katılması öngörülüyor. 2006'dan bu yana yapılamayan genel seçimler için 28 Kasım 2026 tarihi bekleniyor. Evet, saldırılar da durmadı, açıklamalar da. Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'de bir Türk gemisi daha vuruldu. Ukrayna'dan ozon deposuna İHA saldırısı gerçekleşti. Rus lider Vladimir Putin Ukrayna'nın saldırılarına tepki gösterdi. Putin Ukrayna'nın Rusya'nın ekonomik ve endüstriyel bölgelerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Kiev rejimi bu saldırılarla ekonomimize zarar vermeye amaçladı ancak bunu yaparak Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtı dedi. Madem öyle ekonomilerindeki en hassas sektörleri hedef

0: alacak bir yanıt beklesinler açıklamasında bulundu. Putin, görüşmelerin Ukrayna'nın egzotik önerileri yerine sahadaki gerçekler temelinde yapılması gerektiğini ifade etti. Ukrayna, Rusya'nın enerji ve ticaret noktalarına saldırılar düzenlemeye devam etti. Rusya'nın Orenburg bölgesinde ticaret şirketi Ozon'a ait depoda İHA saldırısı düzenlendi. Saldırı nedeniyle büyük bir yangın çıktı. Tesiste 300'den fazla çalışan tahliye edildi. Deponun faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Moskova bölgesine ise 620 İHA gönderildi. Bunlardan 180'ini etkisiz hale getirildi. Birçok noktada sivil altyapı hasar gördü. Belgorod bölgesinde 20 kişi yaralandı. Ukrayna'ya Avrupa'dan da destek sürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya desteklerini de sürdüreceklerini belirtti. Bu kapsamda Zelenski'ye Ukrayna'ya hava savunma füzeleri göndereceğimizi bildirdim dedi. Ve dünya bir kez daha beşik gibi sallandı. Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarında gece saatlerinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afette en az 37 kişi hafif yaralandı. Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre deprem Tokyo yakınlarındaki Ibaraki eyaletinin güney kesiminde meydana geldi. Depremin 68 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Tsunami tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Ülkenin erken uyarı sistemleri bölgede devreye girdi. Sokaklarda sirenler ve kamusal duyurular yankılandı. Bölgedeki akıllı telefonlara uyarı bildirimleri gönderildi. En az 37 kişi hafif şekilde yaralandı. Bazı binalarda hafif hasar meydana geldi. Artçı sarsıntıların yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Siber suçlarla mücadele ekipleri siber vatanda devriyelerini artık yapay zeka destekli sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleşen suçlar için 18 ilde baskınlar gerçekleşti. 77 şüpheli yakalandı ve 37'si tutuklandı.
1: Siber vatanda devriyeler sonuç verdi. Son 5 günde 18 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleşti. 77 şüpheli yakalandı. Siber suçlarla mücadele ekipleri suça karşı 7/24 görevde. Son olarak yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim suçları, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve dolandırıcılık suçları hedef alındı. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, Bursa ve Gaziantep'inde aralarında bulunduğu 18 ilde Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde operasyonlar gerçekleşti. Siber vatanda devriyesini sürdüren ekipler yapay zekadan da destek alıyor. Yapay zeka destekli açık kaynak izleme çalışmalarındaysa suç içerikli paylaşımlara ilişkin 2533 hesap ve şahıs tespit edildi. Ayrıca 712 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması kararı alındı. Yine bu kapsamda terör örgütlerine yönelik çalışmalarda 447 hesap ve şahıs tespit edildi. FETÖ-PDY, PKK-KCK ve DAEŞ başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi. Siber suçlarla mücadele ekipleri 77 şüpheliyi gerçekleşen operasyonlarla yakaladı. Bunların 37'si tutuklandı, 17'si için de adli kontrol kararı verildi.
0: İstanbul Küçükçekmece'de taksiyle gelen şüpheliler kuyumcu dükkanına silahla ateş açarak kaçtı. Şüpheliler polisin takibi sonucu yaklaşık 12 saat içinde olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Saldırganların hedefinin kuyumcu değil alt katta bulunan alkollü eğlence mekanı olduğu ortaya çıktı. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
1: Taksiyle gelip kuyumcuya kurşun yağdırdılar ancak hedefleri başkaymış. Şehir magandaları 12 saat içinde kıskıvrak yakalandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Olay cumartesi günü sabah saatlerinde Küçükçekmece'de meydana geldi. Caddedeki bir kuyumcuya silahlı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

0: geçti. Olay yerine sevk edilen ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler saldırıyı gerçekleştirenlerin olay yerine taksiyle geldiklerini tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri silahı ateşleyen saldırganın Güngören'deki adresini belirledi. Alınan arama kararıyla eve düzenlenen operasyonda şüpheli eylemde kullandığı silahla yakalandı. Ekiplerin çalışması sonucu olay yaklaşık 12 saatte aydınlatıldı. Yapılan incelemelerde kurşunların hedefinin kuyumcu dükkanı değil, binanın alt katında bulunan alkollü eğlence mekanı olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Ve maalesef yurt genelinden peş peşe feci kaza haberleri geldi. Aksaray ve Gaziantep'te meydana gelen trafik kazalarında adeta can pazarı yaşandı. Feci kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı.
2: Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüje çıktı. Ardından aydınlatma direğine çarptı, takla attı. Feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kazanın adresi Aksaray. Otomobil Konya istikametinden Aksaray yönüne seyir halindeydi. Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Otomobil hurdaya döndü. Araç içerisinde bulunan 4 kişi de ağır yaralandı. İkisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir diğer kaza Gaziantep'te yaşandı. İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü. Kaza yerinde can pazarı kuruldu. Feci kaza sonrası 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. İkisi çocuk, 3 kişi yaralandı. Otoyolda kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. O anlar kameraya yansıdı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Evet, saat 03.49. Üç kardeş yan yana sessizce sahile doğru yürüyor. İki kız kardeş kol kola, yanlarında erkek kardeşleri var. Güvenlik kamerasındaki bu görüntüler Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay Sakar'ın hayattayken kaydedilen son anları efendim. Saatlerce sonra üç kardeşin cansız bedenleri Darıca sahilinde birer birer bulundu. Şimdi o birkaç saniyelik görüntüden telefonlara ve bilgisayarlara kadar her kayıt detaylıca inceleniyor. Çünkü üç kardeşin aynı gece nasıl öldüğü hala gizemini koruyor.
2: Saat 3.49. İşte üç kardeşin son görüntüsü. Gülşah ve Belinay kol kola. Muhammed Ali hemen yanlarında. Ve bu görüntünün ardından ne olduğu soruşturmanın en can alıcı sorusu. Çünkü saatler sonra Darıca sahilinde önce bir ceset bulundu. Sonra bir diğeri ve üçüncüsü. Üçünün de kardeş olduğu ortaya çıktı. İlk incelemelerde ölüm nedenlerinin suda boğulma olabileceği değerlendirildi. Vücutlarında bıçak ya da ateşli silah yarasına rastlanmadığı bildirildi. Ancak kesin sonucu adli tıp raporu ortaya koyacak. Bir başka önemli ayrıntı ise sağ bulunan kardeş Bilginur Sakar. Onun anlatacakları da o gece yaşananların aydınlatılmasında kritik öneme sahip olacak. Görgü tanıkları kardeşleri sahildeki kameriyelerde gördüklerini söylüyor. Ancak görüntülerde saat 3.49'u gösteren o andan sonra üç kardeşin başına ne geldi, denize nasıl girdiler, birlikte mi hareket ettiler, yoksa o gece sahilde başka bir şey mi yaşandı? Şimdi kesin olan tek şey kameranın kaydettiği o yürüyüş. Üç kardeşin ölümünden önceki son görüntülerden biri. Öte yandan yapılan otopside üç kardeşin vücutlarında herhangi bir darp izine rastlanmadı. Üç kardeşin cenazesi ailelerine teslim edildi. Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay Sakar kardeşler düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Üç kardeşin yan yana konulan tabutları yürekleri dağladı. Kardeşlerden Belinay'ın ise bugün doğum günüydü. Doğum gününde toprağa verildi.
1: Hatay'da bir evde eşyalarının ard arda patlaması sonucu yangın çıktı. O sırada Levent Kuru ve ailesi evdeydi. Kuru hızla dışarı çıktı ancak ailesinden bazı kişiler içeride kaldı. Eve girip ailesini kurtarmak isterken

0: Alevlerin içerisinde kalarak vücudu ve yüzü yanan adam yaşadığı korku dolu anları anlattı. Başımızın üstündeki lamba ve aynı anda yerdeki telefon patladı. Ev bir anda aleve döndü dedi.
1: Öyle bir anda ev alev topuna döndü.
2: Önce lamba patladı, ardından telefon. Ard arda yaşanan patlamalar sonucu ev alev topuna döndü.
3: Lambadanı çekilsin.
2: Korkunç olay Hatay'da yaşandı. Levent Kuru ve ailesi ışıklı balon yapıp satmak için hazırlık yapıyordu. Ancak sırasıyla evde bulunan eşyalar bir bir patladı.
1: O gün evimizde ışıklı balon hazırlığı yaparken başımızın üstündeki lamba patladı. Aynı anda yerdeki telefon patladı. Ayağımın altında işte telefon yanında kolonya falan vardı.
2: Patlamalarla birlikte ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Levent Kuru hızla dışarı çıktı. Ancak annesi ve yeğenleri içerideydi. Geri döndü.
1: Sonra ben evde içeride yeğenlerimle annemin olduğunu hatırlayıp geri içeriye koştum. O sırada televizyon benim vücuduma patladı.
2: Televizyonun patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Kuru hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. Kuru'nun durumu şu an iyi. Ancak yaşadığı olayın izleri uzun süre vücudundan silinmeyecek.
0: Bir asırlık savaş mirası balıkçıların ağlarına takıldı. Çanakkale'de 1915'ten 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen bir deniz mayını bulundu. Boyutu ve tarihi görenleri hayrete düşürdü efendim. 24 Haber Koordinatörü İbrahim Güneş de o anlara tanıklık etti. Bakalım.
4: Tarihi mayın. Oo, oldukça büyük bir şeymiş. İnanılır gibi değil şu an. Belki de bir asırlık bir mayına hep beraber tanıklık ediyoruz.
5: Çanakkale Boğazı üzerinden yıllar geçse de içinde tarihi barındırmaya devam ediyor. Maviliklerin derinliklerinden bu kez görenleri geçmişe götüren bir şey çıktı. O tarihi anlara 24 Haber Koordinatörü İbrahim Güneş de şahit oldu.
4: Maviliklere açılacağız ve bir dalış yapacağız. Çanakkale Boğazı'ndaki özellikle İngilizlere ait zırhlara ve savaş gemilerine dalış yapacaktık. Ancak az önce bir haber geldi. 1915'ten Çanakkale Savaşı'ndan kalan bir deniz mayını bulundu. Balıkçılar tarafından dalış yaptıklarını da fark etmişler.
5: Çanakkale Kabatepe Limanı hareketli bir sabaha uyandı. Boğaza dalış yapmak ve balık tutmak için gidenleri tarihin en güçlü tanıklarından biri bekliyordu. Denizde yıllardır gömülü olan mayın.
6: 1915 yılından kalma, savaş yıllarından kalma bir mayını rastladı arkadaşlarımız ve hemen gerekli tedbirleri aldılar tabii ki de. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Hala Gelibolu'da, Çanakkale'de Sualtı Parkı'nda tarihin izleri duruyor, canlılığını koruyor.
5: Balıkçıların dalış sırasında fark ettiği deniz mayını derhal kıyıya çıkarıldı. Üzerindeki tarih ise oldukça dikkat çekiciydi. 1915 yani Çanakkale Savaşı'nın sürdüğü yıl.
4: Şimdi aslında bugün Kabatepe Limanı'ndayız ve birazdan maviliklere doğru yol alacağız ve bir batığa dalış yapacağız. Ancak işte haberci refleksi, zira haber de hemen ayağımıza geldi. Az önce Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir deniz mayını bulundu ve şu anda işte ekipler bekleniyor.
5: Bir asırdan uzun süredir Çanakkale'nin derin sularında duran mayın savaşın en sessiz tanıklarından biri.
4: Bir risk içerisinde miyiz? Hani bir asır geçmiştir muhtemelen ama insan bir yandan tedirgin oluyor, açık söyleyeyim.
7: Bunu sonrasında askeri yetkilileri çağırıyoruz. Patlama riski var mı yok mu onu askeri makamlar karar veriyor. Sonrasında müzeye alma işlemlerine başlıyoruz.
5: Mayının üzerinde HM yani Her Majesty's ibaresi bulunuyor. Bu detayda mayının İngiliz yapımı olduğuna işaret ediyor. Mayının üst bölümündeki boynuzlarsa geminin temas etmesiyle patlamayı tetikleyen mekanizmanın parçası. Alt kısmındaki bölümse mayını sabit tutan bir başka parça.
4: Gemi buna çarpıyor. Çarptığı anda patlamayı meydana getiriyor.
7: Şu üst tarafında boynuzlar.
4: Alttaki de çapa gibi bir görev yapıyor o zaman altta. Evet. Şu. O da parçalanmış bayağı, evet.
5: Tarihi mayın için ilk olarak gerekli incelemeler yapılacak. Güvenlik önlemlerinin ardındansa müzeye götürülerek sergilenmesi planlanıyor.
4: Mayın 1915 yılından kalma.

0: üzerinde Her Majestic, yani majestelerine ait diye bir ibare de var. Tabii birazdan liman başkanlığı durmayı koyacak ve ardından da inceleme başlatacaklar. Sonrasında ise elbette gerekli önlemler alınıp bu mayın müzeye götürülecek ve orada sergilenecek.
1: Dünyada belki de bu konuda en zengin yer bizim Gelibolu Sualtı Parkımız. Gelibolu Sualtı Parkı'nda sadece dalış yapılmaz. Tarihi bir yolculuk yapılır. Zaman tünelinde bir yolculuk yapılır ve savaşın izlerini karadan görüldüğü kadar denizden de suyun altından da görme imkanına sahip olursunuz.
2: Çanakkale Savaşı'nın üzerinden 111 yıl geçse de bulunan mayın gösteriyor ki savaşın izleri hala denizin altında ve bazen bir balıkçının karşısına çıkacak kadar yakınımızda.
3: Ne yazıyor orada?
4: 1915.
0: 1915. Tam yani Çanakkale Savaşı'ndan kalma.
5: Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'daki doğduğu ev restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından onarılan tarihi ev Bayar'ın vefatının 40. yıl dönümünde müze olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
2: Celal Bayar'ın Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğduğu tarihi ev restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. 19. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen yapı, Cumhuriyet tarihinin kişisel hafızasını taşıyan önemli mekanlardan biri olarak öne çıkıyor. Milli Saraylar Başkanlığı, Haziran ayında başlattığı çalışmalarla tarihi evi yeniledi. Yapının ahşap aksamı bütünüyle elden geçirildi. Aydınlatma sistemi, evin özgün mimarisine daha uyumlu hale getirildi. Sergilenen eserlerin temizlik ve bakım çalışmaları da tamamlandı. Celal Bayar, 1883 yılında Umurbey'de dünyaya gelmiş, 1986 yılında hayatını kaybetmişti. Vasiyeti üzerine Umurbey'de toprağa verilen Bayar'ın hayatına ilişkin izler, bölgedeki müze ve kütüphane kompleksinde de korunuyor. Celal Bayar müze koleksiyonunda devlet görevleri sırasında verilen armağanlar, nişanlar, fotoğraflar, şehir anahtarları ve hemşerilik belgeleri yer alıyor. Kütüphanede ise yaklaşık 25 bin kitap bulunuyor. Müze ve kütüphane binaları deprem ve çeşitli nedenlerle 2021'de yıkılarak yeniden yapılmaya başlandı. Yapım çalışmalarında %65 seviyesine ulaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tesislerin Milli Saraylar Başkanlığı'na devredilmesi bekleniyor.
5: Evet, İstanbul Boğazı sürpriz misafirleri yeniden ağırladı efendim. Nadir görülen dev orkinoslar Eminönü sahilinde ortaya çıktı. Kıyıya kadar yaklaşan orkinosların beslenme anı su altı ve drone kameralarıyla görüntülendi. Gelin birlikte izleyelim.
6: Dev orkinoslar Boğaz'da kendini gösterdi. Kıyıya yaklaşan balıklar turistlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Görüntülerin adresi Eminönü sahili. İstanbul Boğazı'nda nadir görülen dev orkinoslar kıyıya kadar yaklaştı. Restoran çalışanlarının denize attığı balık artıklarını fark eden orkinoslar yemleri kapmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Dev balıkların su yüzeyine yaptığı ani hamleler sahildeki vatandaşlar ve turistler tarafından şaşkınlıkla izlendi. Orkinosların beslenme anı su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
5: Konya'da bilim ve teknoloji meraklıları bilim festivalinde buluştu. Bu yıl 11.si düzenlenen Konya Bilim Festivali çocukları ve gençleri bilimin farklı alanlarıyla buluşturuyor efendim. 200'ün üzerinde etkinliğin yer aldığı festivalde milli savunma teknolojilerinden uygulamalı atölyelere, drone gösterilerinden havacılık gösterilerine kadar pek çok etkinlik düzenleniyor.
7: En çok burayı beğendim.
8: Burayı mı beğendin? Füzeleri gördün mü?
7: Evet, çok güzel.
9: Güzel mi?
8: Sen nasıl buldun?
7: Güzel.
2: Çocuklar bilimle buluşuyor, Konya'da teknoloji şöleni yaşanıyor.
8: Türkiye'nin dört bir yanında savunma sanayi rüzgarı esiyor. Bu kapsamda Konya Bilim Fest 11. kez kapılarını vatandaşlar için açtı.
2: Konya Bilim Festivali bu yıl 11. kez kapılarını açtı. Geçti.

0: Geçtiğimiz yıl 357 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan festivalde bu yıl yaklaşık 400 bin ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor. Uygulamalı atölyelerden bilim gösterilerine, yarışmalardan dijital deneyim alanlarına kadar 200'ün üzerinde bilimsel etkinlik alanı çocuklar ve gençlerle buluşuyor.
1: Mesela ben de büyüyünce bir tane uçak yapmak istiyorum.
2: Şurada bir yerlerde resim yeri vardı. Bir de arabalar yapma şekilli vardı. Oralara gittik, oraları çok beğenmiştim.
0: Festivalin en dikkat çeken gösterilerinden biri ise gökyüzünde gerçekleşiyor.
3: Binlerce drone bir araya geldi. Festivalin akşam saatlerinde adeta görsel bir şölen oluşturdu.
0: Özellikle çocukların yakından takip ettiği gösteriler havacılık ve savunma teknolojilerine ilgiyi de artırıyor.
4: Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe'ye entegre Aselsan ürünleri de Bilimfest kapsamında vatandaşlara sunuldu.
0: Festival alanında Türkiye'nin geliştirdiği milli savunma teknolojileri ve insansız hava araçları da ziyaretçilerle buluşuyor.
4: 27 saat havada kalıyor, 150 kilograma kadar da faydalı yük taşıyan Bayraktar TB2 de alandaki yerini aldı.
5: Belediyemizin yapmış olduğu festivallerden çok memnunuz. Her sene mümkün olduğu müddetçe gelmeye çalışıyoruz. Savunma sanayinin olduğu yerleri geziyoruz. Çocuklarımız için etkinlik olan yerlere götürüyoruz.
6: Çok verimli bence. Savunma sanayimizin nereye geldiğini görebiliyoruz. İşte bilim, çocuklar için bilim etkinlikleri çok faydalı.
0: Festivalde TÜBİTAK, TUSAŞ, Aselsan, TÜMOSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, HULU ve ASELKON gibi Türkiye'nin önemli teknoloji ve savunma sanayi kuruluşları yer alıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Konya Bilim Festivali'nde alandaydı. Çiftçinin gençlere mesajı vardı.
7: Sizlerden sadece teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten, dünyanın takip ettiği gelişmelere imza atan bir nesil olmanızı arzu ediyoruz.
0: Konya Bilim Festivali pazar akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
8: Bitlis'teki Büyük İron Sazı doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yüzden fazla kuş türüne ev sahipliği yapan bölge doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin gözdesi haline geldi.
9: Bitlis'in Güroymak ilçesinden Muş sınırına kadar uzanan Büyük İron Sazlığı kuşların renkli dünyasına ev sahipliği yapıyor. Geniş sulak alanları ve su kaynaklarıyla dikkat çeken bölge ziyaretçilerine eşsiz bir doğa manzarası sunuyor. Gök kuzgun, arı kuşu ve karabaşlı sarı kuyruk sallayan gibi birbirinden renkli kuşlar etkileyici sesleriyle sazlığa hayat veriyor. Bölgenin tropikal iklimleri aratmayan bir görünümü var.
10: Yüzün üzerinde kuş türü burada adeta tropikal bir bölge andırıyor. Rengarenk cıvıl cıvıl kuşlar burada. Bu açıdan pek çok doğal sever ve fotoğrafçı burayı ziyaret edebilmekte.
9: Sunduğu doğal yaşam ortamıyla cazibe merkezine dönüşen sazlık için uzmanların önemli bir uyarısı var. Bu zengin biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması.
8: Evet, bu haberle hafta sonu gün ortasını noktalıyoruz efendim. Kısa bir reklam arasına gidelim, ardından saat başında yeniden buluşalım.

AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik.

0: Yeter! Sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.com.

0: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Mete gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
4: Masada ne var, hoş geldiniz.
3: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var? Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti. Saatler 14'e uzandı. 24'te haber gelişmelerle devam ediyor. Adana merkezli 6 ilde kamuoyunda kuyutulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik geniş çaplı operasyon düzenlenmiş. 56 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu 35'i tutuklandı efendim. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Şifreli odalar tek tek deşifre edildi. Karanlık faaliyetler, kirli ilişkiler.

0: ve kara para ağı ortaya çıkarıldı. Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasının ilk ayağında 35 şüpheli tutuklandı. Kuytul çifti cezaevine konuldu. Adana merkezli Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasında hafta içi 6 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 56 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gece yarısına kadar süren savcılık ve hakimlik sorgularının ardından karar verildi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu 35 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Tutuklanan 35 şüpheli cezaevine konuldu. Soruşturma kapsamında daha önce suç örgütü kurma, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 5 şirkete kayyum atanmıştı. 349 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmişti.
1: Alihan Kuriş suç örgütüyle Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmalar sürüyor dedik efendim. İki suç örgütünün de terör örgütü FETÖ ile gizli irtibat ağı gün yüzüne çıktı. Detaylar haberde.
2: İkisi de FETÖ'nün emrindeymiş. Kuriş ve Kuytul'un hainlerle işbirliği ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonlarda ezber bozan detaylar bir bir deşifre edildi. Soruşturma derinleştikçe karanlık kaçış planları ve şok edici mali bağlar ortaya çıkarıldı.
3: Soruşturma dosyası kapsamına yapılıyor.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Marmaris'te kıskıvrak yakalanan Hilmi Tuna Kuriş'in firar planı çöktü. Kaçışta kullanılan ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın San Sistem Lojistik firmasına kayıtlı olduğu belirlendi. Şirketin kilit ismi Mehmet Özmen'in ise FETÖ'den kaydı bulunduğu ve kaçış organizasyonlarında aktif rol oynadığı tespit edildi. Sadece firar değil, karanlık para trafiği de deşifre edildi. Özmen'in Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş adına alınan milyonluk lüks aracın finansörü olduğu ve hesabından 2 milyon 400 bin liranın üzerinde transfer yapıldığı belirlendi. Üzerine kayıtlı servet değerinde gayrimenkuller bulunan Mehmet Özmen, Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz takip sistemleri sayesinde yakayı ele verdi. Diğer yandan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alparslan Kuytul grubuna yönelik yürüttüğü soruşturmada da önemli bağlantılar gün yüzüne çıktı. Yapılanmanın üst düzey sorumluları İzzet Daş, Erol Ardıç ve Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu ekibin FETÖ'den adli işlem görmüş 24 farklı isimle yoğun irtibatı saptandı. Özellikle İsmail Ataş, Harun Kızılboğa, Yusuf Tapan ve Yusuf Eren'in başı çektiği firari örgüt sorumlularının tamamının FETÖ bağlantısı dikkati çekti.
1: Orman yangınları ile ilgili soruşturmalar sürüyor sevgili izleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmalara ilişkin bilançoyu paylaştı. 1 Haziran'dan bu yana 25 ildeki 73 orman yangınına ilişkin 46 şüphelinin tespit edildiğini ve 12'sinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Gürlek, orman yangınlarıyla mücadelede kararlılık mesajı verdi ve yeşil vatanımıza yönelik hiçbir eylem karşılıksız kalmayacak dedi. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordineli bir çalışma yürüttü. Yangınların çıkış nedenleri tüm yönleriyle araştırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaların bilançosunu sosyal medya hesabından paylaştı. 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde 73 orman yangınıyla ilgili işlem başlatıldığını duyurdu. Toplam 46 şüpheli tespit edildi. 12'si tutuklanarak cezaevine konuldu. 21'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Orman yangınlarının bir kısmı kasten çıkarılmıştı. Bazılarında da ihmal vardı. Dikkatsizlik ve alınmayan önlemler yüzünden ciğerlerimiz yanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de buna dikkat çekti. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır dedi. Adalet Bakanı'nın mesajları önemliydi paylaşımında. Yeşil vatanımız, ormanlarımız gelecek nesillerimizin ortak emanetidir. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Sekin'e ağza alınmayacak sözler eden fenomen için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şüpheli için gözaltı kararı çıktı. Videonun internette dolaşma girmesiyle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Ağza alınmayacak küfürler eden Kuzey Rumuzlu kişiye, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve TCK 301 maddesinde düzenlenen Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarını oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resmen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin tespiti ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu nedeniyle gözaltına alınması yönünde işlem başlattı.

İstanbul Sultanbeyli'de çelik çatı kaldırılması için çalışma yapıldığı sırada işçilerin üzerine çöktü. Enkaz altında kalan 3 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay öğle saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 3 işçi çelik çatıyı kaldırmak için çalışma yapıyordu ancak çatı henüz bilinmeyen bir nedenle işçilerin üzerine çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatının altında kalan işçiler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çatının neden çöktüğünün belirlenmesi içinse inceleme başlatıldı.

0: Evet efendim, sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Gazi Osman Paşa'dan bir yangın haberi geldi. Şemsi Paşa Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler yan binaya da sıçradı. Tabii o noktadan canlı görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Alevler yan binaya sıçradı ve olay yerine tabii ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler o noktada şu an alevleri söndürmek için mücadele ediyor. Evet, Anadolu Ajansı'na ait görüntüler ekranlarınıza canlı olarak yansıyor. Ekranlarınızın sol köşesinde İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Tabii yangının çıkması üzerine ekipler bölgeye sevk edildi ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Tabii pek çok noktadan da siyah dumanların gökyüzüne yükseldiğini, dumanların gökyüzünü nedenli kapladığını da görebiliyoruz. Yangının boyutu bu görüntülerle gözler önüne seriliyor. Adres Gazi Osman Paşa. 4 katlı bir binanın çatısında çıktı yangın ve alevler yandaki apartmana sıçradı ne yazık ki. Yapılan ihbarlar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler olaya müdahale ediyor. Şu an alevlerle bir mücadele söz konusu. Ekranlarınıza Anadolu Ajansı'ndan yansıyan görüntüler şu an canlı olarak geliyor efendim. Gazi Osman Paşa'daki 4 katlı binanın çatısında çıkan yangına müdahale sürüyor. Ve ne yazık ki bu yangın yan binaya da sıçradı. Daha çok yayılmaması için ekiplerin duruma müdahalesi sürüyor. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir 4 katlı binanın çatısında meydana geldi yangın. Ekranlarınızda da şu an canlı olarak görüntüler yansıyor. Tabii o yangının boyutu da aslında gözler önüne seriliyor. Ekrana gelen görüntülerde oldukça yoğun ve siyah dumanlar gökyüzünü nedenli kapladığı bu görüntülerde ekranlarınıza geliyor. Yangına müdahale devam ediyor. İstanbul Büyükçekmece'de sahil kesiminde park halindeki araçlardan hırsızlık yaptıkları belirlenen iki şüpheli polis ekiplerinin drone destekli çalışmasıyla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ilçede meydana gelen 4 farklı otodan hırsızlık olayının faili oldukları tespit edildi.
1: Tamam, bu drone devrimi sırasında şüpheli şahısların araçların içine baktığını tespit ettik, tamam. Buraya uygun bir ekip gönderirseniz iyi olur.
2: Drone havadan tespit etti, polis baskın yaptı. Büyükçekmece'de hırsızlar suçüstü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahil kesiminde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Celaliye Mahallesi'nde bulunan bir plaj ve çevresinde drone destekli çalışma gerçekleştirildi. Bölgede park halinde bulunan araçlar havadan ve karadan takibe alındı. Çalışmalar sırasında iki kişinin araçlardan hırsızlık yaptığı drone'la tespit edildi.
1: Tamam, bu drone devrimi sırasında şüpheli şahısların araçların içine baktığını tespit ettik, tamam. Buraya uygun bir ekip gönderirseniz iyi olur.
2: Bunun üzerine bölgedeki ekiplerin müdahalesiyle iki şüpheli bir araçtan hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir cüzdan ve iki cep telefonu ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelilerin Büyükçekmece'de meydana gelen 4 farklı otodan hırsızlık olayının faili oldukları belirlendi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.
0: Böylelikle bu saat dilimini de noktalıyoruz efendim. Saat başında devam edeceğiz. Geri ayrılmayın.

0: İsrail'in katliamlarında şehit olan gazeteciler anısına hazırlanan Gazze'den dünyaya insanlık adına bir not daha. Filistin için gazeteci dayanışması platformunun çıkardığı direniş sembolü Gazze, sahada canları pahasına mesleklerini sürdürenlerin sesi olmaya devam ediyor. Gazze Genel Koordinatörü Cahide Hayrünnisa Çiçek, neye neden gönüllü olduklarını 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak, işlem tamam.
6: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

8. etaptan herkese güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz sevgili seyirciler. Opet test köşemizde konuğumuz Renault Boreal. Boreal'i kullanırken gerçekten tüm gözler üzerimizdeydi. Araca olan ilgi gerçekten çok büyük. Bakalım bu bölümü izledikten sonra Boreal'le ilgili sizlerin yorumları neler olacak merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı bize mesaj atarsanız sevinirim.

0: Serkan, bugün seni şehrin keşmekeşliğinden, kaosundan, gürültüsünden kurtarıyorum ve harika bir yere götüreceğim.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Çok güzel, sürpriz olsun ama yolda da tabii ki sohbet edelim.
1: Otomobilimiz her yere uygun gibi zaten. Değil mi?
0: Evet, öyle. Ben de zaten seyahatten geliyorum. Arkada bayağı işim var. İnince onları da sana göstereceğim.
1: Beni de kalabalık bir trafikten aslında böyle dar sokakların olduğu bir yerden aldın. Şimdi de böyle bir otoban yolunda ilerliyoruz. Farklı
0: Evet.
1: farklı sürüş koşullarının hepsini herhalde bugün Borel'le birlikte yaşayacağız.
0: Biraz öyle olacak. Şimdi Borel demişken nasıl buldun aracı, önce onu sorayım.
1: Biliyorsun fabrikada ilk üretimini izlemek için gitmiştik. Türk mühendisleri tarafından üretilen bir otomobil. Yani Türk işçilerinin kalitesini zaten barındıran bir otomobil. Yolda bütün bakışları üzerine topluyor. Gerçekten algı üzerinde olan bir otomobil. Ama bundan önce sana bir şey sormak istiyorum. Ben ilk olarak işte bu otomobil bize tanıtıldığı zaman, hatta yurt dışında Paris'te tanıtımına gittiğimiz zaman özellikle ismi çok ilgimi çekmişti. Anlamını
0: Evet.
1: biliyorsun değil mi?
0: Evet, biliyorum. Hatta senle biz o anlamı olan yere de gitmiştik.
1: Evet.
0: Birkaç lansmanda da beraberdik. O kuzey ışıklarının enerjisini
1: Gücünü.
0: aslında gücünü anlatan Boreas'tan geliyor Boreal. Tabii ki aynısını bu otomobilde de görmek mümkün. Ve sen bana şu yorumu yapmışsın hatta. O hani Boreas ışıklarının o kırılımlarında ortaya çıkan renkleri de lansman rengi yapmışlar diye bir yorum yapmıştın.
1: Evet, bu otomobile özel ve çok
0: Evet.
1: da yakışıyor bu otomobile
0: Evet,
1: gerçekten.
0: lansman rengini şu anda ben de kullanıyorum. Gerçekten güzel, farklı bir renk olmuş. Farklı bir görüntü katmış araca. Benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu araçta. Dıştan bakarken tabii ki. İstersen biraz aracın tasarımından
1: Evet,
0: bahsedelim.
1: aynen.
0: Şimdi Bursa'da da gördüğümüzde, üretimde, fabrikada çok etkilenmiştim. O dıştan gördüğüm, ilk beni etkileyen şey kaputun üstündeki o girinti çıkıntılar. Yani o kaslı yapıyı çok güzel yansıtmışlar. O önden görüntü beni etkilemişti.
1: Evet, çok sportif duruyor. Onun dışında ön ızgara,
0: Evet.
1: özellikle o köşeli hatları, maskülen yapısı çok dikkat çekici. Parlak siyah malzemelerin çok sık kullanıldığını görüyoruz. Bu da genelde SUV'lerde hani böyle kalite algısını arttırmak adına yapılan bir uygulama. Gerçekten Borel'e de çok yakışmış. Özellikle farlar da çok enteresan, değil mi?
0: Evet, farlar da çok güzel. O gündüz led aydınlatmalar çok güzel. Renault'un yeni logosu çok yakışmış. O ızgaranın ortasında gayet şık duruyor. Ön taraf, dediğim gibi, kaputla beraber ön yüz çok şık duruyor. Peki yan tarafı nasıl buldun?
1: Yan taraftan baktığın zaman da o yükselen, geriye doğru yükselen omuz çizgisi özellikle çok dikkat çekici. Gene keskin hatlar, böyle köşeli hatlarla beraber o sportifliği koruyor. İki tip jant seçeneği var. 18 inç ve 19 inç olmak üzere karartılmış jantlar otomobilimizde yer alıyor. Renkte de çok güzel kontrast oluşturmuş. Biz şu an 1.3 litrelik motorlusunu kullandığımız için
0: Evet.
1: 18 inçlik jantlar otomobilimize eşlik ediyor. Full hibrit olan 160 beygirlik olan da 19 inçlik jantlarla satışa sunuluyor bu otomobil. Gene SUV'lerin olmazsa olmazı özellikle o dodikler, plastik, gene o siyah görünüşlü dodiklerle hani o SUV görünümü, güçlü SUV görünümünde desteklediğini söyleyelim.
0: Evet, bu otomobil aslında baktığında hem sportifliği, dinamizmi hem outdoor duygusunu bir arada barındırıyor. Şimdi seni o şehrin içinden aldım, dar sokaklardan, orada bir
1: Evet.
0: aracın manevra kabiliyetini gördük.
1: Çünkü aslında boyutları çok büyük bir otomobil.
0: Evet.
1: Yani hani ben şehir içerisinde nasıl olur acaba? Çünkü daha önce kullandığımda şehir içerisinde deneyimlememiştim ama senin orada yorumunu merak ediyorum.
0: Evet, ben çok rahat manevra yaptım. Bunda tabii ki buradaki 360 derece kameranın da etkisi oldu. Çünkü artık İstanbul'un dar sokaklarında, biliyorsun, o kaldırımlarda işte araçlar park etmesin diye yapılan çıkıntılar var. İşte kukalar var, onlar var. Onlara çarpmadan dönebilmek, manevra yapabilmek, araç
1: Kesinlikle.
0: hasar görmesin diye bu kamera çok yardımcı oluyor. Bugün de bana yardımcı oldu. Seni aldığımda hava biraz karanlıktı. Tabii ki gece giderken bu aracın ışık imzaları hem önde

0: hem arkada onu hakikaten diğer araçlardan ayrıştırıyor ve karakterini ortaya koyuyor. Tasarımlarını da beğendim. Gayet güzel duruyor gece. Aydınlatma demişken hemen içeriye bir konuyu bağlayayım. İçeride de çok güzel ambiyans aydınlatmaları
1: Evet.
0: var. Ve yine bu ambiyans aydınlatmaları bak görüyorsan burada Renault logolarıyla birleşiyor.
1: Evet.
0: Yani tasarımda çok güzel yerlere Renault logosunu da işlemişler, entegre
1: Evet.
0: etmişler.
1: Yani bu kokpitteki dekor malzemesine de aslında
0: Evet.
1: çok güzel entegre edilmiş burada Renault logoları. Gerçekten çok şık duruyor.
0: Evet, dış tasarıma baktığında o arkaya doğru alçalan tasarım içeride de arkada oturan yolcularda da aslına baktığında böyle hani bir basık bir his uyandırıyor mu diye düşünebilirsin. Onu da denedim. Uyandırmıyor çünkü en önemli şeylerden bir tanesi araçta bulunan panoramik açılır cam tavan.
1: Onu tabii bir de bu açılabilir panoramik cam tavandan bahsetmişken bunun önünde bir de perde de var. Perde de kapatılabiliyor. Bence de bu güzel detaylardan bir tanesi. Bu sayede aslında tamamen ışıkla irtibatı kesebiliyoruz otomobilde. Şimdi Murat abi zaten aks aralığı çok geniş olduğu için arka tarafta yani baş dizi omuz mesafesi zaten yüksek.
0: Evet.
1: Zaten ferah. Bir de bu cam tavan hakikaten içeriği çok daha ferah yapıyor. Özellikle bu açık renkli koltuk
0: Evet.
1: döşemeleriyle birlikte ben açıkçası arkada yolculuk yaparken bu otomobilde böyle kendimi bir otel lobisinde gibi böyle hissediyorum. Bir lounge konforu verdiğini söyleyebilirim. Özellikle uzun yollarda arkada yolculuk yapmak bence en az ön taraftaki kadar keyifli.
0: Evet, hani koltuğun yapıları da bununla çok etkili. Yani bizim oturduğumuz koltuklar arkada oturan yolcuların rahat etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış. Hani
1: Aynen.
0: yapılarıyla başlıkları görüyorsun, o virgül tasarımı dediğimiz daha öne doğru kıvrımlı, arkadan alan çalmıyor. Ama tabii ki işlevini yerine getiriyor. Dolayısıyla bütün bu detaylar gayet iyi. Arkada oturanlar için Type-C USB çıkışları da mevcut. Havalandırma kanalı mevcut. Bir detay daha var, o da hoşuma gitti. Telefonunu koyabileceğin o minik cepler de var.
1: Evet,
0: Dolayısıyla
1: koltuk
0: kim
1: arkasında.
0: oturursa otursun arkada konforlu bir alan kendisini bekliyor.
1: Zaten bu yani konfordan bahsetmişken aslında şuraya da değinmeden geçemeyeceğim. Gerçekten güzel bir müzik sistemi var. Harman Kardon'un bu otomobile özel olarak tasarlanmış. Yani aslında şöyle söyleyeyim, kişiselleştirilmiş diyelim bu otomobil için. Bir müzik sistemi yer alıyor. Bunun da keyfini az önce deneyimleme fırsatı bulduk. Biliyorsun biz otomobilde
0: Evet.
1: müzik sistemlerine ilgimiz var çok fazla. Ama gerçekten bu otomobilde güzel yerleştirilmiş kolon yapısı sayesinde bence çok başarılı bir müzik sistemi yer alıyor.
0: Şimdi ben dedim yani seyahatten geldim. Tabii ki tek başıma seyahat ettim. O yolculukta bana eşlik eden şey buradaki müzik sistemi ve buradaki bilgi eğlence ekranıydı.
1: Hemen bana demosunu yaptın zaten.
0: Evet, o çok keyifliydi. Tek başıma seyahat ediyorum. Sürücü odaklı bir tasarımı var gördüğün gibi. Net okunuyor.
1: Evet.
0: Hani her şeyi rahat görebiliyorum. Elimin altında. Fiziksel tuşlar var, dijital tuşlar var. Ama her şey günlük kullanımında beni rahatlatacak şekilde tasarlanmış. Bunlar güzel. Havalandırma kanalları bu alta yatay şekilde döşenmiş. Burada vites ve sürüş modları da yine burada gördüğün gibi. Ufak bir mandal var.
1: Evet.
0: Çok rahat. HDC ıslak tipte bir çift kavrama şanzıman kullanılmış bu araç
1: Evet, bu
0: Sarkan.
1: da Renault
0: Altı ileri.
1: ailesinin aslında yeni
0: Evet.
1: özelliklerinden biri ve çok daha aslında bunu hissedebiliyorsun. O eski tip çift kavramalıya göre
0: Hı.
1: gerçekten konfor daha arttırılmış değil mi bu
0: Evet.
1: yeni sistemle?
0: Burada şöyle bir açıklama yapayım. 6 ileri olmasının yani neden 7 ileri değil? 6 ileri olmasının sebebi hem yakıt ekonomisi hem de aynı zamanda bu aracın geliştirilmiş çift kavrama şanzımanı olması. Yani ıslak tipte yapılıyor ve vites geçişlerinde de sürücüyü ve yolcuyu daha az sarsıyor bu şekilde. Böyle bir ayarlama yapmışlar. Ben de hakikaten vites geçişlerini çok beğendim. Bak şu an hızlanıyoruz. Vites büyüyor ama bizde içeride herhangi bir sarsıntı yok.
1: Hemen vitesin yan tarafında döner bir şalter buraya yerleştirmiş. Aslında sürüş modlarımızı burada geçiş yapabiliyoruz. Aslında klasik sürüş modları, Eco, Comfort, Sport ama burada sıra dışı olan bir şey var.
0: Evet.
1: Smart modu. İlk olarak Clio ile hayatımıza girmişti. Bu otomobilde de yerini alıyor ki ben çok beğeniyorum bunu. Şimdi alayım istersen şöyle. Birazcık da o sırada sen anlat izleyicilerimize ne işe yaradığını.
0: Evet, burada hani herkes biliyor artık Eco modu ekonomi yaptırıyor. Comfort mod daha konforlu bir sürüş imkanı sunuyor. Vites geçişleri olsun. yakıt ekonomisi olsun, ona göre ayarlanıyor. Sportta tabii ki daha sportif, daha canlı bir tempoya bürünüyor araç. Ama bu smart modu senin o anki sürüş tempona göre aracın performansını ayarlıyor. Ve bu da otomatik olarak senin yakıt ekonomisi yapmanı sağlıyor ki çok da aslına bakarsan iyi bir yakıt ekonomisine sahip bu 1.3 litrelik TC'ye turbo motor. Nedir veriler, onu da senden alayım.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında fabrika verilerine göre, yani aslında WLTP ölçümlerine göre 100 kilometrede ortalama fabrika verileri 6.6 litre yazıyor. Ama senin ne tükettiğini de merak ediyorum bu süreçte. Çünkü hani iyi yolculuktan geldin, hani otomobil ne yaptı onları merak ediyorum ama buradan gördüğüm değer fabrika verisinin bayağı altında.
0: Evet, 5.7. Tabii ki arabayı ben biraz akıtarak kullandım.
1: Biraz çok da fazla, şehir dışının avantajları.
0: Evet, çok fazla dur kalk yapmadım. Hız limitlerine uydum. Yani burada diyecekler ki çok yavaş gittin. Hayır, çok yavaş gitmedim. Ama güzel bir tempoda gittim ve bu gaz pedalını güzel ayarladım. Yani bunu her sürücü aslında isterse yapabilir.
1: Bu smart modda işine yaramıştır muhtemelen.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Tabii tek olmanın da bir avantajı var. Çünkü tempoyu sen belirliyorsun. Hani yanında kimse sıkıldı, hızlı git, yavaş git gibi bir yorum da yapmıyor. Dolayısıyla işte 5.7 ile sana geldim. Hala yolda devam ediyoruz. Ama bu şehir içinde tabii ki artıyor, onu söyleyeyim. Kabaca 7.5 litreler civarında oluyor. Yine senin sürüş performansınla alakalı. Yani
1: tabii.
0: Atıyorum dik yokuşu olan bir yerde oturuyorsan, sürekli araçta bir yük taşıyorsan, gaz pedalına gerektiğinden fazla basıyorsan, çabuk inmelenip freni daha geç çok yapıyorsan, çok kullanıyorsan, o zaman tabii ki tüketim her otomobilde arttığı gibi bunda da artıyor. Ama normal bir sürücünün yapması gereken veriler kabaca bunlar.
1: Şunu da söylemek lazım. 0-100 kilometre hızlanması 9.8 saniye. Yani 10 saniyenin altında. Benim için aslında buradaki o 10 saniye, evet, eşik. Ve o eşiğin altında kaldığı için bence gayet makul seviyede. Tabii ekonomi odaklı bir motor olduğunu söyleyelim. Bir performans sunuyor diyebiliriz değil mi? 6 ileri bu.
0: Kesinlikle.
1: Islak kavramalı. Çift kavramalı şanzıman ile birlikte. Google Asistan sayesinde de gerçekten sesli komut sistemiyle otomobille aslında bayağı yapay zeka ile buradan, biliyorsun artık yapay zeka desteği de gelecek Google'a. Dolayısıyla otomobille buradan sesli komut sistemiyle iletişim kurmak da mümkün.

0: Murat abi hazır böyle virajlı bir yola gelmişken Borealin sürüş hissiyatını nasıl buldun?
1: Ya ben çok rahat ve huzurlu buldum aracı. Böyle gaza yumuşak bastığında gayet akıcı gidiyor. Şimdi virajlı yollarda tabii direksiyon tepkisi ve süspansiyonlar da önem kazanıyor biliyorsun. Süspansiyonlar daha konfor odaklı diyebilirim. Şuradaki hafif tümsekleri hiç
0: Evet.
1: içeride hissettirmiyor.
0: Aynen.
1: Sen de sağ tarafta aynısını hissediyorsun diye düşünüyorum. Bunun dışında direksiyon tepkileri konutları gayet güzel alıyor. Virajlarda böyle çok aracın fazla yattığını söyleyemem
0: İşte o konfor
1: aslında.
0: odaklı da şey vardır ya, yani böyle bir terazi gibidir ya, ne
1: Evet.
0: kadar konfor o kadar viraj kabiliyetinden ödün veriyor ama iyi dengelenmiş gibi hissediyorum
1: Evet,
0: yani.
1: çok iyi dengelenmiş. Bak,
0: Yanlış.
1: şu an görüyorsun, bak hemen biraz sert sayılabilecek bir sol viraja giriyoruz. Tempo da yüksek burada. Araç gayet rahat virajlara giriyor, çıkıyor. Böyle sağa sola yatırmıyor aracı. Ama süspansiyonlar da aşağı yukarı iyi çalışıyor bu asfalttaki girinti çıkıntılarda. Çok hani tümsek diyemeyeceğim ama
0: Evet.
1: ben hissiyat olarak çok memnun kaldım. Yani çok başarılı buldum bunu. Ki ailelerin bu aracı tercih edeceğini düşünürsek aileler için bence çok önemli özelliklerden bir tanesi.

0: Evet Serkan, yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım keyif almışsındır.
1: Evet, bayağı da yol yaptık bugün.
0: Evet, çok güzel bir rotada geldik ama sana son bir şey göstermek istiyorum. Borel'in etkileyici yönlerinden bir tanesi. Şuradan hemen bagajımızı açalım. Elektrikli olarak
1: Evet.
0: veya anahtar üzerinden açabiliyoruz. Söylemiştim, seyahatten geldim. Bak, eşyalarım hala duruyor
1: Aynen.
0: ve ne kadar alan var. 630 litrelik bir bagaj hacmine sahip.
1: Ki burada bir büyük boy.

0: Bir orta boy,
1: Evet.
0: kabin boyu. İki tane de sırt çantası var. Ona rağmen daha da hala...
1: Daha ağır.
0: Evet.
1: Ama şu yanda görmüş olduğun mandallar sayesinde de kolay katlanır koltuklar.
0: Evet.
1: Hemen katlanıyor. 1868 litreye çıkıyor bagaj hacmin. Sence de etkileyici değil mi?
0: Hakikaten öyle yani, neredeyse bir hafif ticari gibi, böyle ticari araç gibi büyük bir alan sunuyor.
1: Evet, aileler için özellikle bir yerden bir yere gidenler için bu hacim bence çok çok iyi. Evet, Borel'le güzel keyifli bir yolculuk yaptık. Borel'in Türkiye'de üretildiğini söyledik. Özelliklerinden bahsettik. Biz bu yolculuktan çok keyif aldık. C segmentindeki bu otomobil için son olarak sen neler söyleyeceksin Serkan?
0: Ben çok beğendim. Bir kere özellikle böyle daha çok hani büyük aileler, büyük otomobile ihtiyacı olan, büyük SUV kullanmayı seven, hobileri olan kişiler için bence biçilmiş kaftan diyebilirim. Boyutuyla, sunduğu konforla, ekonomisiyle gerçekten yani bu otomobile bakmadan bu tip bir otomobili almak isteyen kişilerin bence
1: Karar
0: karar
1: vermemekte.
0: vermemesi gerekiyor.
1: Ama kararda son bir nokta var biliyorsunuz. Herkes şunu merak ediyor. Peki fiyatı ne diye? Güncel fiyatları öğrenmek için Renault'un web sitesini ziyaret etmenizi öneriyoruz. Aynı zamanda bu aracın bir avantajı da var. Bu avantajla birlikte de çok cazip hale geliyor. Onu da sen söyle Serkan.
0: Evet, bu araçta aynı zamanda ÖTV muaf avantajının da bu otomobilde yer aldığını söyleyelim.
1: Evet. Bu güzel seyahati burada noktalıyoruz. Bir başka testte, bir başka sürüşte buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.
0: Hoşça kalın.

0: Şimdi stüdyomuzda çok değerli bir isim var. RS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Naim Çetintürk bizlerle beraber. Kendisiyle biraz pazar dinamiklerini konuşacağız, ikinci eli konuşacağız, satış sonrası hizmetleri konuşacağız. Tabii ki tüketiciyi ilgilendiren en önemli konular aracın bakımı, onları da konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Murat Bey, hoş bulduk.
0: Önce isterseniz bir RS Holding'i özetleyelim ki burada neleri konuşacağımızın da bir ipucu olsun seyircilerimize. RS Holding bünyesinde şu anda kaç şirket bulunuyor?
1: RS Holding bünyesinde 3 farklı grupta, otomotiv grubu, asistans grubu ve teknoloji grubu olarak ayırdığımız bir yapıda 15 farklı şirket var. Ben genelde şöyle tanımlıyorum sunmuş olduğumuz hizmetleri. Bir kişinin otomobili aldıktan veya içine bindikten sonra anahtarı çevirdiği andan itibaren ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri biz farklı farklı markalar ve platformlar altında sunuyoruz. Hatta buna asistans hizmetlerimiz ve teknoloji desteği de sağlıyor ve kullanıcılara aslında erişebilecekleri kolay, hızlı, ulaşılabilir bir hizmet ağını getiriyoruz. Grubun genel yapısı, genel felsefesi de aslında bu şekilde.
0: Evet, grup aslında baktığımızda çok hızlı büyüyen, gelişen, teknolojiyi de bünyesine katan bir şirket. Ben yakından takip ediyorum çünkü çok keyif alıyorum gelişmeleri izlerken. Bir uygulamanız var sizin. Bu uygulama bünyesinde tüketiciler nelere kavuşabiliyor? İsterseniz biraz oradan başlayalım. Sonra tabii pazarı falan da konuşacağız bakalım sizin açınızdan pazar nasıl gidiyor?
1: Mutlaka. Uygulamamızı biz son dönemde yazılım diliyle ifade edelim. Super App deniyor. Yani içerisinde çok farklı hizmetlerin konsolide edildiği ve tüm hizmetlere tek yerden ulaştığınız bir uygulama. Biz böyle konumlandırdık. Tabii bu uygulamayı sadece bireyler değil, aynı zamanda bugün o notu da eklemek isterim. Türkiye'deki ulusal ve uluslararası çok büyük şirketler aynı zamanda filo yönetimi amacıyla da kullanıyor. Çünkü siz kendinizi filo yöneticisi olarak ya da bir şirketin satın almacısı olarak düşündüğünüzde işte araçların temini, araçların bakımı, bunların temizlenmesi, yıkanması, başlarına bir sorun geldiği zaman bunların giderilmesi ve bunların her biri için ayrı ayrı tedarikçilerden fiyat alınması, hizmet alınması, faturalandırma süreci gibi birçok konu var. Açıkçası burada tek bir fatura, tek bir yer ve bütün araçları tek noktadan takip edebilme kolaylığı sunuyoruz. Bireysel tarafa gelelim, daha çok izleyicilerimizi ilgilendiren kısım. Aracınızla ilgili aklınıza gelebilecek hangi hizmet varsa, diyelim ki Allah göstermesin ama yolda kaldınız. Anında çekici çağırabiliyorsunuz ve aracın nerede olduğunu, çekicinin nerede olduğunu, ne kadar sürede size ulaşacağını, ne kadar fiyatla bunu çağırabileceğinizi görüyorsunuz.
0: Diyelim çok güzel bu arada. Ne kadar fiyatlı olduğu aslında belki de en önemli kısmı.
1: Kesinlikle. Özellikle son dönemde

0: kullanıcıların doğru hizmeti en uygun fiyatla nasıl alabiliriz kaygısını düşündüğümüzde biz burada olabildiğince şeffaf ve geniş bir bilgiyle destek olmaya çalışıyoruz kullanıcılara. Bunun dışında mesela yine son dönemde oto yıkama. Biz Türkiye'de şu an en çok oto yıkama yapan firmayız. Ama işin ilginç olan yanı bizim hiç oto yıkama noktamız yok. Türkiye'nin 400'den fazla noktasında anlaşmalı bir ağımız var. Ve siz burada oto yıkama fiyatlarının da artık belirli bir rakamın üzerine çıktığını düşünecek olursak sadece tek bir yıkama alabileceğiniz gibi dörtlü, sekizli, on ikili paketler alıp çok daha avantajlı araç yıkama hizmeti satın alabiliyorsunuz. Bunu aldıktan sonra harita üzerinden istediğiniz yıkama noktasını seçebiliyorsunuz, istediğiniz zaman randevu oluşturabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bunun dışında satış sonrası anlamında neler var? Servis, eğer aracınızın bir periyodik bakımı varsa ki bunu da garantili olarak yapıyoruz. Periyodik bakım hizmeti veya sadece benim aracımın sileceğinde bir gıcırdama var. Ben silecek değişimi yapmak istiyorum. Bunun için bile hizmet alma imkanınız var. Özetle bir otomobil kullanıcısının A'dan Z'ye aklına gelebilecek her hizmeti tek bir noktadan tek bir uygulamayla çözüyoruz.
1: Yanlış hatırlamıyorsam bu arada bu periyodik bakımlarda da alternatifli gidiyorsunuz. Yani sadece tek bir paket değil birkaç paket de sunuyorsunuz kullanıcılara.
0: Doğru. Aslında bu da pazarda ilk defa sunulan bir özellik diyebilirim. Burada belki kullanıcılarımızın bilmediği, farkında olmadığı çok önemli bir aslında uygulamaların sağladığı çok önemli bir avantaj var. Blok muafiyet yasası adını verdiğimiz bir uygulama. Bu diyor ki eğer TSE standardında bir yerde ve bu malzemeleri kullanarak hizmet alıyorsanız aracınızın garantisi devam ediyor bile olsa siz bu standardı sağlayan belgelendirilmiş yerlerde hizmet alırsanız aracınız garanti dışı kalmaz. Bu bize neyi sağlıyor? Siz sadece yetkili servisin ki yetkili servis fiyatları doğal olarak biraz standart servislerin üzerinde olabiliyor çoğunlukla. Ama aynı kalitede farklı markaların sarf malzemelerini de kullanarak doğru bir işçilikle ki biz bu hizmeti bir yıl işçilik garantisiyle de sunuyoruz. Bu şekilde aldığınız zaman bu hizmeti aynı kalitedeki hizmeti açıkçası zaman zaman %50 daha uygun maliyetlerle yarı yarıya satın alabilme imkanınız var. İfade ettiğiniz gibi biz 3 seçenek sunuyoruz. Yetkili servis fiyatı ve bunun malzemeleri, yani bizden fiyat aldığınız zaman bu 3 fiyatın altında hangi malzemelerin, hangi motor yağının, hangi hava filtresinin mesela kullanılacağını görebiliyorsunuz. Premium dediğimiz yine aynı kalitede bilinen markalarla olan bir diğer alternatifimiz var. Bir de daha makul ama yine standartları sağlayan ekonomik bir paketimiz var. Kullanıcılar bu üçünden istediklerini seçebiliyorlar.
1: Sıfır satışlar nasıl? İkinci elde neler oluyor? Size gelme oranı nedir müşterilerin? Orada bir düşüş var mı? Artış var mı?
0: Açıkçası sıfır kilometre tarafı geçtiğimiz 2-3 yıl rekor seviyeleri tamamladıktan sonra bu yılın başlangıcında da kötü değildi aslında ama son aylarda biraz geri çekilmeler yaşadı. Özellikle Mayıs ayında tabii orada bayramın da etkisi vardı ama %20'lerin üzerinde düşüşler oldu. Sonraki süreçte tabii baktık ki bu ikinci ele de aslında biraz yansıdı. Nitekim oranlara baktığımızda ikinci elde de yine Mayıs ayında birebir neredeyse %20'lik bir düşüşten bahsediyoruz. Devri yapılan araçların sayısına baktığımız zaman. Bana sorarsanız burada ben açıkçası sıfır tarafında Türkiye'de bir 100 bin adedin eşik olduğunu düşünüyorum. Artık böyle burayı finansçıların şey var, destek direnç seviyesi diye böyle bazı tabirleri var. Ben orada açıkçası biraz destek seviyesi gibi görüyorum o kısmı. Yani Türkiye'de 100 bin adet araç hemen hemen her ay o seviyelerde bir satış gerçekleşecek gibi gözüküyor. İkinci el tarafında aslında yıla yine geçen seneye kıyasla yaklaşık işte Ocak, Şubat, Mart aylarında %1,5, %5,4, %5,7 gibi arka arkaya artışlarla başlamıştık. Mayıs ve sonrasında orada da bir gerileme oldu. Şimdi burada benim açıkçası ikinci ele en önemli ne diyelim etkisi sıfır kilometrenin yapılan kampanyalar. Yeri geliyor biz bazı araçlarda 400-500 bin liralık indirimler olduğunu görüyoruz. Mesela önceki gün premium segmentte bir aracın liste fiyatı 7 milyon civarında 5 milyon liraya düştüğünü görüyoruz. Yani buradaki rakamlar belki çok bazı kullanıcılarımız için anlamlı olmayabilir ama oransal olarak baktığımızda çok yüksek indirimlerin olduğunu görmek mümkün. Kaldı ki hala mesela bazı markalarda 2025 modellerin bile fiyat listesinde yer aldığını görüyoruz. Bu da bizi şunu gösteriyor. Otomobil üreticilerinin ellerinde araç var ve olabildiğince bu araç stoğunu eritmek ve belki 2027'yi de yavaş yavaş ona göre planlamak için çok rekabetçi, agresif kampanyalar yapıyorlar. Bunun ikinci eli bir iyi bir kötü yansıması var. İyi yansıması, eğer satıcılar fiyat seviyelerini, aldıkları araçları, ilana koydukları fiyatları bu pazar koşullarına göre oryante edip, düzenleyip buna göre eğer ilan açarlarsa ilanların biz hızlı kapandığını görüyoruz. Ama bir yandan da bunun ne dezavantajı var? İkinci el için yine söylemek gerekirse, sıfır kilometre fiyatı ile ikinci el, özellikle böyle bir yaşında, iki yaşında araçlarda fark azaldığı zaman alıcılar da diyor ki ya ben sıfırını almak varken niye gidip bir ikinci el araç alayım? O yüzden genelde ya ikinci el pazarı çok durgun diye yorumlarda bulunan, sosyal medyada zaman zaman görüyoruz geri bildirimleri, ben hep demek ki doğru fiyatlandırma çok yapılmıyor. Pazar piyasa fiyatıyla çok uygun değil. O nedenle böyle bir yorum yapılıyor diye düşünüyorum. Baktığımız zaman ilan sayıları da burada. İlanların kapanma süreleri de önemli etken. İşte yılbaşında 330-350 bin civarında binek otomobil ilanı varken geçtiğimiz ay bu 420 binler civarındaydı. İşte ben yakın zamanda kontrol ettiğimde 400 binin hemen altında. O yüzden sanki şu an ikinci elde bir ufak, hani birkaç aylık durgunluğun ardından bir ufak hareketlilik de varmış gibi gözüküyor. Ama genel olarak baktığımızda toplam satılan adet sayısı, Türk pazarının Avrupa'daki konumu ve açıkçası pazarın gücü gerçekten son yıllarda her ne kadar 2026 ile beraber biraz durgunluk yaşıyor olsak da yine pazarda güçlü bir talebi işaret ediyor.
1: Peki ikinci el alan bir ikinci el araç alan bir müşteri sizce ilk olarak neler yapmalı, nelere bakmalı ki aracı hem güvenli olsun, bu çok önemli bir konu aslında, bazen atlanıyor çünkü, hem güvenli seyahat edebilsin ailesiyle beraber hem de değerini korusun çünkü o da bir gün o da satacak aracı, neler yapmak lazım?
0: Ben ikinci el araç bir defa satın alırken öncelikle tabii ki hepimizin bildiği bir ekspertiz süreci var. Bu çok çok önemli çünkü kullanıcıların beklentisiyle birlikte ki zaman zaman belki birazdan onu da konuşuruz, hasarlı araç bile alıp bunu onarıp kullanan veya satan bireyler var, alım satım yapan kişiler var, bunları biliyoruz. Dolayısıyla öncelikli olarak araç alırken doğru aracı seçmek, İhtiyacınıza, beklentinize, kullanım alışkanlıklarınıza uygun olarak bir tercihte bulunmak çok kıymetli. Çünkü bazı araçları satın alıp daha sonra ikinci el piyasası yavaş olduğu için ya işte elimde kaldı satamadım diye serzenişte bulunanlar oluyor ama eğer amacın kısa süre kullanıp sonra satmaksa o zaman ona göre bir model tercih etmen gerekiyor mesela. Ve bu gibi konular var. Ekspertiz işi de tamamen, çok fazla ekspertiz var. Orada belki ufak bir not, ben hep onu söylüyorum. Mutlaka TSE belgeli, TSE 13805 standardına sahip yerlerde ekspertiz hizmeti almak çok çok kıymetli. Bunun dışında aracı bir defa aldıktan sonra mutlaka bir bakımını yaptırmak gerekiyor. Bu her ne kadar satıcı işte bakımı yapıldı, lastikleri değişti vesaire dense de mutlaka iyi bir çoklu hizmeti sunabilen bir noktada mutlaka aracın bakımlarını yapmak önemli. Neden? Çünkü aracı doğru bakım ve doğru malzeme kullanımı ile siz uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Bunu aksattığınız zaman, hiç beklemediğiniz bir noktada, beklemediğiniz bir zaman çok daha büyük masraflarla daha kısa süreli kullanım ya da canınızı sıkacak bazı sonuçlarla karşılaşma ihtimaliniz söz konusu. O yüzden burada lastiğinden tutun da aracın işte yağıdır, filtresidir, bu detaylara kadar, hatta işte genelde trigger kayışı, bu ağır bakım diye ifade edilen konu çok tartışılır. Ya işte aracın üreticisi şu kadar bin kilometre dedi, ben de onu bekliyorum. İnanın burada kullanıcı yorumlarına bakmak, artık yapay zeka hayatımızda, yapay zekaya sorup bir araştırma yapmasını istemek çok değerli. Belki aracınızın üreticisi işte 80 bin kilometrede trigger kayışı değişimi yapılmasını öneriyor ama 60 bin, 70 binde belki bunu yapmak daha sağlıklı olabilir. O riski almamak önemli olabilir. O nedenle aracı aldığımız zaman ilk yapmamız gereken bir defa kapsamlı bir olabildiğince bir kontrolden geçirip mutlaka ve mutlaka temel bakımlarını yapmak. Bununla birlikte bir sonraki aşamada da aracın kullanımına dair eğer herhangi bir fark edilen bir aksaklık, bir eksiklik varsa onunla ilgili de gerekli servisi almak son derece faydalı olacak.
1: Bir de az önce bir hasarlı araç alımından bahsettiniz siz. Sizin de bir portalınız var yeni hizmete giren. Bu portaldan da biraz bahsedelim. Yani bir ihale yoluyla biz hasarlı araçları hem bireysel olarak da alabiliyoruz hem şirketler de alabiliyor benim bildiğim kadarıyla. Bunu biraz açar mısınız? Yani bunu almak Nasıl bir şey? Niye hasarlı araç alalım? Aldığımızda ne oluyor? Başımıza ne geliyor? Kar mı ediyoruz? Zarar mı ediyoruz? Bu bir ticari operasyon mudur? Yoksa günlük

0: kullanıma uygun bir operasyon mudur? Çok merak ettiğim bir konu bu.
1: Son dönemde en ilgi gören ve yeni markalarımızdan, hizmet birimlerimizden bir tanesi bu hasarlı araç konusu. Şimdi hasarlı araç sigorta şirketlerinin sunmuş olduğu araç listeleri var. Mevcut durumda nasıldı genel işleyiş, akış? İhaleci adı verilen belli kişiler bu araçları alır, teklif verir, ondan sonra onarır veya satar ve o şekilde ticaret yaparlardı. Tabii bunu yapabilmek, bu ihalelere dahil olabilmek için teminat mektubu vermeniz gerekiyor, ciddi tutarlar yatırmanız gerekiyor. Çeşitli zorunluluklar vardı. Biz aslında bu katılım konusunu demokratize ettik. Yani bugün bizi izleyen herhangi bir vatandaşımız portalımıza girerek kayıt oluşturduktan sonra tabii kimlik bilgisini vesaire inceliyoruz. Kısa bir doğrulama adımımız var ama kayıt oluşturmak 30 saniye. Sonrasında doğrudan gelip burada araçları inceleyip satın almak istediği araca teklif verebiliyor.
0: Özellikle kasasında, kaportasında, şasisinde hiç hasar olmayan ama elektronik aksamında veya motor aksamında ciddi problemler yaşamış araçlar da var ihaleye çıkan. Dolayısıyla bir motoru değiştirmek, bir işte belki ön takımı değiştirmek hem çok kolay, araca da zarar vermiyor, hem de hani orijinalle arasında pek bir fark olmuyor onarımdan sonra. Bu tarz araçlar da var değil mi? Bunlar çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla alınabilir. Ama hani bir zincirleme kazaya karışmış, şasi artık hani sağa sola dağılmış, o insana pek güven vermiyor. Hani ben de sürücü olarak bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu araçları hakikaten bir görmek lazım. Arızası ne? Hani neden dolayı ihaleye çıkmış? Ve o sizin sunmuş olduğunuz fiyat avantajı, yani fiyat önerisi daha doğrusu, bence çok güzel bir barem oluşturuyor. Ben de ne kadar teklif verebileceğimi biliyorum. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Tüm izleyicilerimize de keyifli, mutlu günler diliyoruz.
0: Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, 8. etabın sonuna bu keyifli sohbetle geldik. Önümüzdeki hafta yine farklı konular, farklı içeriklerle karşınızda olacağız. O zaman dek lütfen kendinize iyi bakın, trafik kurallarına uyun. Acele etmeyin, aracınızın bakımını yaptırmayı da ihmal etmeyin diyelim ve bu bölümü noktalayalım. Haftaya görüşmek üzere.

Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatın ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
4: İşini büyütmek istediğinde
5: Vakıfbank daima senin de.
6: Vinov'la ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
7: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
8: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczacı ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
7: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti. Saatler 15'e uzandı. 24'te haber gelişmelerle kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bitişiğindeki binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın Şemsi Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı yangın. Kısa sürede büyüdü. Alevler yan binaya da sıçradı. Binadan yükselen kara duman ve alevler korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Soğutma çalışmalarıyla birlikte sürdürülüyor. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan Kocaeli'nde. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor. Bugün festivalin son günü efendim. Aselsan üretimi Gürz, Siper ve Göksu'da çelik kubbe sisteminin en önemli parçaları arasında ve yoğun ilgi görüyor. Tüm detayları 24 muhabiri Eren Coşkun ile aktaracak.
1: Teknofest Mavi Vatan 4. gününde Gölcük Tersanesi'nde devam ediyor. Binlerce kişi Mavi Vatan'daki yerli ve milli gücümüzü ziyaret etmek için Gölcük Tersanesi'ne gelmeye devam ediyor. Tabii ki de pek çok stand var. Yerli ve milli üretim gerçekleştiren firmalarımız var. Onların başında da Havelsan geliyor ki yanımızda da Havelsan Teknofest Koordinatörü Kadir Herkiloğlu var. Kadir Beyciğim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba, siz de hoş geldiniz.
1: Hızlıca sormak istiyorum. Havelsan da tabii yerli ve milli üretimde ince akla gelen firmaların başında. Şu anda önümüzde ne var, ne görüyoruz efendim?
2: Bu önünüze görmüş olduğunuz bizim öz kaynaklı bir ARGE projemiz olan Avista ürünümüz. Bu ürünle biz aslında su altında konumlandırma, haritalama problemlerini çalışıyoruz. Ve bununla ne yapmayı planlıyoruz? Mayın tespitinden insan arama kurtarmaya, gemilerin bakımından birçok konuda su altında yapılabilecek işlerde bizlere yardımcı olacak otonom bir araç geliştiriyoruz şu anda.
1: Peki, şöyle devam edecek olursak bir yandan kalabalığı da görüyorsunuz. Hem karşıda Barkan'ı ilerleyelim hem de fikrinizi de almak istiyorum aslında Teknofest'le ilgili. Siz de yönetimde olmuş birisi olarak bu sene kalabalığı nasıl buldunuz?
2: İşin açıkçası şimdi geçen seneki ilkin günahı olmaz. Tuzla Tersanesi'nde yapılan Teknofest Mavi Vatan'dan çok daha tecrübe ve içerik anlamında geniş bir şey bulu görüyorum. Katılım anlamında da inanılmaz bir fark var. Burada Gölcük halkının teveccühü de bence önemli veyahut da civardaki insanların. Bizler de geliştirdiğimiz ürün ve teknolojileri onlarla buluşturmak için çok mutlu oluyoruz. Burada birçok teknolojik aracımızı getirdik. İnsansız araçlarımız burada tabii son dönemde ön planda. Çünkü dijital birlikler kavramı sizin de bildiğiniz üzere son dönemde çok büyük önem kazandı. Ve bu anlamda Havelsan su altı, su üstü, kara ve hava unsurlarını bir arada görev yaptıracak şekilde gerekli olan yazılımları geliştirip ordumuzun hizmetine sunmakta şu anda.
1: Şimdi karşımda paletli insansız bir kara aracı görüyorum yanılmıyorsam. Nedir özellikleri?
2: Bu Barkan aracımız. Kendisi şu anda kara kuvvetlerimizin envanterinde. Her türlü onların desteğinde olan bir aracımız. Kendisine bağlı olan farklı mühimmatlar ya da faydalı yüklerle farklı hizmetler gerçekleştiriyor. Bunun içerisinde muharebe yetenekleri de olduğu gibi işte silah ya da füze takılabiliyor buna. Ya bunun dışında yük veyahut da yaralı taşıma gibi özellikleri de kullanılabildiği biliyor. Bunun için tabii üzerindeki aparatları veyahut da kullanılan cihazları değiştirmemiz gerekiyor.
1: Her bir Barkan modelinde daha yüksek kapasiteyi de görüyoruz. Barkan 2 karşımızda. Sırada ne var?
2: Sırada işin açıkçası bu biraz da kuvvetimizin ihtiyacıyla birazcık netleşecek olan bir şey. Çünkü bu teknolojiler biraz yenilikçi teknolojiler. Kullanımı sahada ihtiyaç oldukça ortaya çıkıyor. Şu anda niyetimiz aslında bunu sadece kara kuvvetlerimizin değil, deniz kuvvetlerimizin de özellikle çıkarma gemilerimizin de bir parçası haline getirmek. Yani aslında bakarsanız insanların hayatının söz konusu olduğu yerde önden bu araçları gönderip o insanların hayatlarıyla ilgili tehlikeyi kaldırmak niyeti içerisindeyiz. Bunu yapmak sadece bir tane araçla mümkün olmuyor. Birçok insansız aracın, yani insansız kara araçları ve insansız hava araçlarının sürü olarak hibrit olarak beraber görev yapmasıyla ancak mümkün olabiliyor. Bunu da Havelsan olarak bizler sağlıyoruz.
1: Kadir Beyciğim çok teşekkür ederiz. Kadir Herkiloğlu, Havelsan Teknofest koordinatörü ile beraberdik. Tabii yerli ve milli üretimlerimizin hangi boyuta geldiğini ve savunma sanayinde ne derece bir boyuta geldiğimizi, çok üst bir segmentte olduğumuzu bir kez daha aslında Teknofest Mavi Vatan'da Gölcük Tersanesi'nde görme fırsatı bulabiliyoruz. Meraklılarının da binlerce kişinin de Gölcük Tersanesi'ne gelmeye devam ettiğini söyleyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
0: Eren Coşkun diline teşekkür ettik. Devam edelim. Terörsüz Türkiye sürecinde mesai devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yarın yapacak.
3: Meclis tatile girdi ama Terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Takip ve Değerlendirme Kurulu pazartesi günü toplanacak. İlk toplantısını yapacak kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Takip ve Değerlendirme Kurulu'na bağlı ilk alt kurulun güvenlik üzerine olması bekleniyor. Bu alt kurul sahadaki silah bırakma sürecini takip edecek ve doğrulama mekanizması gibi çalışacak. Teslim edilen teçhizatların listesi tutulacak. Kurulda Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri yer alacak. Bir diğer alt kurulsa teröristlerin sosyal uyum ve rehabilitasyonu için çalışacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist ve hekimlerin kurulda görevlendirilmesi planlanıyor.
0: Evet, son günlerde İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarında hedef olan Suriye saldırılara sessiz kalmadı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 18 Ağustos'taki saldırıya ilişkin açıklama yaptı. İsrail'in saldırıları cevapsız kalmadı. Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından İsrail'le temasların kesildiğini açıkladı. Suriye'nin şu anda İsrail'e güvenmediğini aktardı. Suriye'nin önceliği İsrail'in saldırılarını durdurması dedi. Şeybani, İsrail'in güvenliğini kaba kuvvet kullanarak sağlamaya çalıştığını ve hiçbir yerde başarılı olamadığını savundu. İsrail, Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef almıştı. Hava saldırılarına ilişkin Türkiye ve 13 ülkenin dışişleri bakanları da ortak açıklama yayımladı. Saldırı kınandı. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Buna halel getirmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği bildirildi.

0: ve işgalci İsrail'in Gazze şeridindeki zulmü de sürüyor saldırılara ara vermeyen ordu ateşkesi bir kez daha ihlal etti. İki Filistinli daha şehit oldu.
1: Zulüm, baskı ve eziyet. İsrail'in soykırımı Gazze şeridinde sürüyor. Ateşkese rağmen saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail ordusu Deir el-Belah kentinde bir evin avlusunu bombaladı. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Saldırıda şehitlerin sayısı arttı. Baskı ve zulüm hapishanelerde de sürüyor. Filistinli kadın tutuklular kötü muameleye maruz kalıyor. İsrail'in Damon hapishanesine 21 gün içinde 7 kez baskın düzenlediği bildirildi. Askerlerin kadın tutukluların bazılarını darp ettiği ve kelepçelediği kaydedildi. Açıklamada 10 kadın tutuklunun normalde 3 kişinin kalabileceği küçük ve dar bir odaya yerleştirildiği ifade edildi. Ayrıca avluya çıkmalarına ve duş almalarına izin verilmediği belirtildi. İnsanlık dışı muamele Batı Şeria'da da sürüyor. İşgal altındaki Ramallah'ta El Mugayir köyüne giriş çıkışlar tamamen kapatıldı. Köyün doğu girişi zaten kapatılmıştı. Batı girişi köy sakinlerinin kullanabildiği tek geçiş noktası olarak kalmıştı. Artık giriş çıkış sağlanamıyor. Cenin ve El Halil kentlerinde çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. El Halil kentinde işgalci Yahudilerin de zulmü boy gösterdi. Filistinli bir yaşlı adam vahşice darp edildi. Yaşlı adam daha önce işgalci İsrailliler tarafından vurularak bacağını kaybetmişti. Şimdi ise sopayla şiddet gördü.
0: Tabii Orta Doğu'daki gerilim dinmiyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda taraflardan gelen açıklamalarla tansiyon yükseliyor. İran geri adım atmazken ABD Başkanı Donald Trump kışkırtıcı paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Başkan Trump yaptığı bir paylaşımda Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı olduğu iddiasını tekrarladı. Bölgenin haritasını gösteren bir görsel paylaştı. Hürmüz Boğazı'nı daire içine alarak yeni ABD bölgesi yazdı bu paylaşım. Bir mitingde Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak görüyorum demesinin hemen ardından geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okudu. Biz ayakta durduk ve bu eşitsiz savaş karşısında halka hizmet etmek için çaba gösteriyoruz dedi. Düşman İran'ın çökeceğini değerlendirmişti ancak İran çökmedi. Aksine güçlendi ifadelerini kullandı. Pezeşkian ne savaş ne de barış durumunun ötesine geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan da açıklamalar vardı. Kalibaf komşu ülkelerden yeni güvenlik ve ekonomik işbirliği mesajları aldıklarını söyledi. Kalibaf gerçek anlamda barış ve güvenliğin bölgesel ve bağımsız bir düzen tarafından sağlanacağı değerlendirmesini yaptı. İran cephesinde komşu ülkelerle temaslar da gerçekleşti. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki mevcut durum, gerilimi azaltmak ve diplomatik sürece dönmek için yürütülen çabalar ele alındı. 18 Haziran 2026'da imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına dönülmesi değerlendirildi. Ve bu saat dilimini de noktalıyoruz efendim. Saat başında devam edeceğiz.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

İyi akşamlar. Biliyorsunuz iki bölüm planlamıştık Carl Schmitt konuşmayı. Çok değerli konuğumuzla, Gültekin Yıldız'la. Geçen hafta Carl Schmitt'in hangi dünyada, hangi devirde yaşadığını ve o devre nispetle söylediklerini ele aldık. Kavramlarını, görüşlerini. Bu hafta iki kitabı üzerinden konuşacağız. Tercümesini de Gültekin Yıldız kendisi yaptı. Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkma iki kitap. Kara ve Deniz. Diğeri de Roma Katolikliği ve Politik Form. İkisi de incecik, küçük kitaplar ama ciddi mesai harcamak gerekiyor. Üstelik de Carl Schmitt'e dost ya da düşman, hangisi olursanız olun, okur yazar biriyseniz okumanızı tavsiye edeceğim. Çünkü teyakkuz halinde insanı düşündürtüyor. Lehte aleyhte ne düşünürseniz düşünün. O bir de tuhaf bir şekilde bir fikir beyan ettiği halde sinematografik gözünüzün önünde söylediği şeyler canlanıyor. Bu açıdan çok lezzetli bir dil. Ama Gültekin Yıldız da onu hakikaten lezzetli tercüme etmiş. Tekrar gösteriyorum. İnşallah ilgilenenler okur.

0: diyorum. Elinize sağlık tekrar.
1: Teşekkür
0: Gültekin
1: ederim.
0: Bey.
1: Sağ ol.
0: Gerçekten hem de müzikal dil.
1: Evet.
0: Türkçesi çok güzel. Almancasını

0: Benim seçmemin sebebi, ben de tarihçi olduğum için, yani aynı zamanda bir Avrupa tarihi, Avrupa siyasi, iktisadi, fikri tarihinin bir hülasasını yapmaya çalışıyor. Birinde Katolik Kilisesi üzerinden, birinde de işte kara ve deniz, yani bu iki kavram ama özelinde İngiltere, Almanya üzerinden.
1: Evet.
0: Nereden nereye geldi hikaye, özellikle yeni çağda ve yakın çağda, onu cevaplamaya çalışıyor.
1: Bir de tabii yani gördüğüm kadarıyla, bilhassa bu kitapta, aydınlanma ve onun sonuçlarına eleştirel yaklaşan adam da bundan istifade eder.
0: Doğru.
1: Katolikliğe de negatif bakan biri yine istifade eder.
0: Doğru. Şimdi işte,
1: Avrupa'yı anlamak için de istifade
0: doğru.
1: eder.
0: Yani
1: sekülerliği tartışmak için de istifade
0: Türkiye'de
1: eder.
0: Eksik olan taraf, aydınlanmayla uğraşanlar genelde Hristiyan teolojisinden bir haberdirler. Hristiyan teolojisini Türkiye'de çok bilen yok ama hani onunla yakın olan da aydınlanmaya mesafelidir. Oysa bunlar birbirinin çocuğudur. Yani Avrupa tarihini, Hristiyanlığı, Katolikliği anlamadan, Protestanlığı anlamadan ondan sonrasını anlama şansımız yok. Yani ister aksiyon reaksiyon olarak görelim, ister birbirinin devamı olarak görelim. Ama mutlaka Avrupa'yı bu ikisi üzerinden, yani ikisini de bilerek anlamak gerekiyor. Şimdi Schmitt köken olarak Katolik. Ama böyle çok inanan bir Katolik görüntüsü vermiyor. Ama öte taraftan Katolikliğe karşıtlığı da bir pozitivist karşıtlığı gibi değil.
1: Pozitivist değil zaten.
0: Çünkü içeriden Katolikliği tenkit ediyor aslında. Bununla beraber işte o bütün muhafazakar düşünce insanların da gördüğümüz, Avrupa'da Fransız olsun, Alman olsun, İngiliz olsun. Yani bir miktar Katoliklik, bazen Protestanlık kökenli olup pozitivizmi sorgulayanlar sağlam da bir modernizm eleştirisi yapıyorlar. Her iki tarafı da, yani hem kapitalizm tarafına hem sosyalizm tarafına. Dolayısıyla Türkiye'de Batı algısı, geçen programda da konuşmuştuk, böyle bir monoblok Batı algısını yıkmamız için Fransız'ı, Alman'ın, İngiliz'in farklılıklarını görmemiz lazım. İkincisi de Türkiye'de yine Batı'dan sadece belli bir gruptan yakın zamana kadar çeviri yapılıyordu hep. Dolayısıyla diğerlerini de okumamız ve yine Batı'nın, diyelim Alman düşüncesinin de Fransız düşüncesinin tek parça olmadığını kabul etmemiz veya anlamamız için de bu metinler önemli. Yani o yüzden zaten Schmitt'i tercih
1: ettim. Ben de klişe bir laf söyleyeceğim ama bizim aydınlanmacılarımız da seven aydınlanmayı. Onlar da şimdi Hristiyanlığı bilmek gerekiyor dediniz.
0: Evet.
1: Orta çağı o kadar içselleştirip kendi geçmişiymiş gibi
0: evet,
1: yaşıyor
0: evet.
1: ki zaten öyle bir şeye ihtiyacı bile yok. Direkt
0: bu çünkü
1: aydınlanmaya geçiyor.
0: Kolaydır Belkıs'a. Yani hani
1: bunu
0: tamam,
1: birkaç
0: ben
1: sefer söyledim. Mesela bir Kadıköy Belediye Başkanı geçen seçimlerde. Hı-hı. Gerçekten hala da gidip bakmadım, merak Hı-hı. ediyorum. Aydınlanma Müzesi açmayı vaat ediyordu.
0: Evet,
1: vaatlerinden
0: evet.
1: biri de buydu. Mesela Aydınlanma Müzesi'ni İstanbul'da Kadıköy'de açtığında içine ne koyarsın?
0: Yani çok şey koyarsın, görüntüler, şekiller koyarsın. Çünkü Türkiye'de hani
1: ay nasıl anlatacaksın? Yani ne aydınlanması, ne nasıl yani?
0: Zaten işte ihata edemezseniz, içine giremezseniz onu bir tür fotoğraf olarak algılarsınız. Yani kıyafet olarak algılarsınız, şekil olarak algılarsınız dediğim bu. Şimdi Türkiye'deki mesela Marksist düşünce içinde Troçkistler azdır. Oysa mesela Troçki'nin hani temel kavramı revolüsyon permanent. Yani sürekli devrim yapman lazım.
1: Zaten başka çaresi yok diyor Karşı.
0: Şimdi bilimde de eğer bilimci, akılcıysan bu ne demektir? Sürekli sorgulama içinde olman lazım.
1: O da sürekli devrim getiriyor zaten.
0: Oysa bizim Türkiye'deki bilimcilik veya pozitivizm veya rasyonalizm yine şey gibi, bir tür inanç sistemi gibi. Yani bir defa tabi oluyorsun, ondan sonra bir fotoğraf çekiyorsun. Sonrası için bir şey yapmana gerek yok. Yani
1: evet.
0: hani nasıl olsa bir karşıt grup da var. Tamam biz aydınlanmacıyız diyorsun.
1: Bir tek Auguste Comte gibi kilisesini kurmamış oluyorlar.
0: Evet evet. Yani Halbuki, hani o yapmış onlar da
1: mis gibi kiliseyi
0: yapsa
1: de kurmuş. Aynısı
0: evet.
1: olabilir.
0: Yani böyle karikatürize popüler bilim simaları var Türkiye'de. Bilhassa mühendis kökenli olan veya fen bilimi kökenli olan ama tarihten teolojiye, hukuktan siyasete her şeyi konuşan. Şimdi mesela sosyal bilimciler Türkiye'de, beşeri bilimciler diyelim, geleneksel olarak biraz şeydir, yanda dururlar yani. Hani biz işte bilim insanıyız ama esas bilim insanları kim? İşte fenle uğraşanlar. Ve bir mühendislik konusunda, matematik konusunda, tıp konusunda konuşmaktan imtina ederler. Ama Türkiye'deki bu vulgar aydınlanmacılar diyelim veya karikatürize aydınlanmacılar her konuda konuşur.

0: Ve hani teoloji konusunda, işte ilahiyat konusunda çok rahat hüküm verir. Tarih konusunda çok rahat hüküm verir. Bunun normalde kırılacağını bekliyorduk biz 90'ların sonunda, 2000'lerin başında, ama Türkiye'deki fikri tartışma seviyesi bu dijitalleşmeyle
1: Sonra bizim bir
0: beraber...
1: kısım ilahiyatçımız bile pozitivist oldu neredeyse zaten.
0: Orada da şey oluyor işte, yani o emansipe olmak için, yani hani bir şekilde eşitlik sağlayabilmek için, vallahi bakın ben beşeri bilimciyim ya da ilahiyatçıyım
1: Ben
0: ama
1: de zaten dine böyle
0: evet, en
1: bakıyorum.
0: az sizin kadar ben de pozitivistim, merak etmeyin
1: Evet, her
0: demeniz
1: şeyi
0: gerekiyor.
1: sorguluyorum o kadar
0: Evet,
1: ki
0: evet.
1: diye. Evet. Peki, şimdi bu geçen haftadan kalan bir sorum var. Onu sormak istiyorum.
0: Buyurunuz.
1: Sonra da bu kitaba geçmek
0: Tamam.
1: istiyorum. Dediniz ki Almanya'da bugünlerde yeniden
0: Hı.
1: çok satıyor Karşımet. Ve bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde de neokonların yeniden
0: Hı.
1: başvurdukları bir
0: Hı.
1: kitap. Fakat kitapta söylüyorsunuz siz. Neokonlar da kendi görüşlerini Karşımet üzerinden
0: Doğru.
1: pazarlıyorlar gibi. Yani
0: Evet.
1: ona söylettirmeye çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Neden bu çaba? Neden Karşımet üzerinden gidiyor
0: Yani esas fikir babası
1: hikayeyi? Ya
0: Leo
1: meşruiyetini oradan mı alacak?
0: Strauss. Ama bu istisnai hal, acil durum, olağanüstü durum ve burada siyasi kararın
1: Çünkü Schmidt'in talebesi değil mi bu arada?
0: evet,
1: Onun.
0: öne çıkması konusu Schmidt'te. Yani Schmidt neyle suçlanıyor? Adolf Hitler'i iktidara getiren o anayasa hukuku kararını formüle etmekle. Yani Weimar Cumhuriyeti'nde bir olağanüstü kaotik bir durum var. O zaman bu askıya alınabilir. Yani mevcut rejim askıya alınabilir ve führerleşen Hitler bütün yetkileri üzerine alabilir. Yani çok kabaca ifade edersek. Şimdi Amerika'da Bush rejiminde benzer bir durum vardı 11 Eylül sonrası. Yani 11 Eylül işte o olağanüstü halin gösteri kısmıydı. Hem global seviyede hem Amerika kamuoyuna. Çünkü Amerika'da malum kongre kararı olmadan savaş ilan edemezsiniz. Aynen bizdeki gibi. Veya işte dışarıya asker gönderemezsiniz. Global müdahaleye karşıdır Amerika'nın bir grubu. Yani mümkün mertebe biz Amerika dışına taşmayalım. Bir şekilde bu neokan grup bir fikri grup olarak Bush'un çevresinde idi. Bunlar genelde sol hegelci olarak adlandırılan grup. Yani Schmidt sağ hegelci gibi görürsek, Strauss'un öğrencisi olan Amerika'daki grup daha çok sol hegelci. Yani bir kısmı Troçkist, bir kısmı Marksist kökenli gibi, ama tam böyle bildiğimiz doktriner Marksist gibi de değiller. Dolayısıyla bunlar garip bir şekilde Schmidt'le irtibatlandılar ve Schmidt Amerika'da muteber hale gelince, bu sefer
1: Teşvik
0: Almanya'da
1: mesaiye
0: da,
1: mi giriştiler?
0: evet Almanya'da da tekrar itibar kazanabildi. Çünkü Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir tür Amerikan kolonisi haline getirildiği için, Ernst Jünger, yine Schmidt'in çağdaşı olan bir filozof, Wessen Kolonist Deutschland der, yani Almanya nerenin kolonisidir? Aslında Almanya-Türkiye ilişkilerini de bu psikolojiden anlayabiliriz. Almanya kendisi Atlantik'in bir tür kolonisine dönüşünce oluşturmaya çalıştığı Türkiye imajı da sanki Türkiye'ye göre Almanya emperyal veya gelişmiş veya güçlü, ama Amerika'ya göre de koloni pozisyonda. Çünkü bir ülkenin anayasasını başka bir ülke yazarsa o zaman koloni olursunuz. Yani Japonya ve Almanya için, savaşı kaybedenler için durum buydu. Bütün zaten Schmidt ve bu muhafazakar çevrenin itirazı bunu aslında. Yani biz İngiltere'nin ve sonraki süreç, tabii savaş sonrasında Amerika'nın kolonisi olmayacağız. Yani onun temsil ettiği kapitalist, işte pozitivist, globalci, deniz gücü olan, yani biraz sonra daha ayrıntısına gireriz, ona bir meydan okuma aslında bu felsefe. Bu yüzden de hani o bağlamda anlamakta fayda var
1: Peki,
0: Schmidt'in yazdıklarını.
1: o zaman başlayalım Roma Katolikliği ve politik
0: Hı-hı.
1: formdan. Tabii bunu okurken insan Türkiye'yi de düşünüyor. Ama biz Almanya ile kalalım, Avrupa ile. Şimdi kitaptan okumak istediğim bölümler de var. Sizin ön sözünüzde de istifade edeceğimiz yerler vardı. Şimdi bir an, evet.
0: Belki Katolik Kilisesi'nin
1: Katolik

0: Kilisesi'nden başlayalım.
1: İsterseniz. Yani Katolik Kilisesi'ni genelde Türkiye'den bakınca ilk bakışta dinle alakalı bir kurum olarak görürüz. Ancak Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Avrupa'nın birleştirici unsuru Katolik Kilisesi. Yani sadece bir dini kurum değil. Aynı zamanda siyasi meşruiyeti sağlayan ve küçük küçük bir sürü prenslik veya işte feodal siyasi birimi, daha ülke devletler ortaya çıkmamış bir Fransa'dan, bir Almanya'dan falan bahsetmiyoruz. Yani neredeyse işte milattan sonra 4. asırdan 17. asra kadar Katolik Kilisesi, Protestanlık da yok ortada. Evet, bir sürü tarikat var, cemaat var Katolik Kilisesi'ne bağlı ama birleştirici unsur. Katolik Kilisesi bu yüzden ticaretle de uğraşıyor, siyasetle de uğraşıyor.
0: Devlet.
1: Bilim ve fikir dünyasının kesin sahibi. Çünkü henüz daha İncil işte Martin Luther'e kadar ana dillere çevrilmemiş. Latince ve Yunanca. Okuma yazma oranı düşük. Yani sadece rahipler veya işte saraydakiler okuma yazmayla uğraşıyorlar. Dolayısıyla Katolik Kilisesi'ni anlamak demek Avrupa tarihini aslında bir yerde anlamak anlamına geliyor. Katolik Kilisesi'yle hesaplaşmayan biri yeni bir düzen kuramaz. O yüzden de biz hem Fransız
0: felsefesinde... Zaten diyor ki herkes onunla hesaplaşıyor,
1: evet,
0: diyor.
1: Evet, yani o bir tür baba. Nasıl İsa Mesih bir baba figürüyse, onun vekili olduğunu iddia eden Katolik Kilisesi de bir baba figürü.
0: Şimdi müsaadenizle okuyayım.
1: Buyurunuz.
0: Kitaptan üstünden de mütalaa edelim. Diyor ki bir Protestan Anglo-Sakson'un,
1: evet,
0: papalık makinesi önünde kendisine açık her nefreti hissedeceğini tahmin edebiliyorum. Yeter ki bir aile sahibi olmayı kaide olarak reddeden insanlar tarafından sek ve idare edilen ve dini hayata hükmetmek isteyen inanılmaz derecede hiyerarşik bir idare cihazının olduğunu fark etsin. Şimdi dediniz ki İsa Mesih ve şeyde Schmitt de onu söylüyor. Papa da İsa Mesih'in vekili.
1: Evet.
0: Şimdi İsa Mesih, bu arada tırnak içinde söylüyorum, evet, tabii Hazreti İsa demiyorum. Hı-hı. Çünkü başka bir şeyden bahsediyoruz. Evet. İsa Mesih diye tahayyül edilen zaten yarı tanrı.
1: Evet.
0: Yani peygamber değil.
1: Evet.
0: İnsan değil.
1: Evet.
0: Papa da onun vekili.
1: Evet.
0: Bu durumda bakınca Katoliklikte insan yok gözüküyor.
1: Yani
0: o kurum
1: Katoliklik kurumunda insan, evet, bir mekanizmanın parçası haline gelmiş. Şimdi rahip dediğimiz kişi, Schmitt'in tarif ettiği, evlenmesi yasak. İzole bir hayat yaşıyor. Bu Katolik Kilisesi de fevkalade bürokratik bir kurum. Zaten aslında modern devlet bürokrasisinin Katolik Kilisesi'nden model aldığı.
0: İşte papalık makinesi.
1: Evet, papalık makinesi dediğimiz o. Papa ve Katolik Kilisesi, dolayısıyla Hazreti İsa'nın vekili. Ama buradaki işte hep bizim Türkiye'deki jargonda işte Hristiyanlıkta ruhban var, İslam'da yok diye hani ifade edilen İsa Mesih diye kabul edildiği ve yarı tanrısal bir şey yüklendiği için Hazreti İsa'yı Hristiyan inancında Katolik Kilisesi de dolayısıyla bir tür uluhiyet kazanmış oluyor. Yani aslında bizde devletin eski Türklerde, yani İslam öncesi Türklerde, sonra kısmen Osmanlı döneminde hani siyasi otoritenin rolü neyse, mesela Türk topluluklarında devlet çok önemlidir. Hani devlet ortadan kalkarsa genelde dağılma olur. Katolik Kilisesi de benzer bir kurumsal yapıya dönüşmüş. Ancak Roma Hristiyan olana kadar, yani 326'ya kadar aslında ilk Hristiyanlar kimlerdi? Anadolu'da, sahiri yerlerde mistik hayat yaşayan diyelim. Yani münzevi hayat yaşayan, genelde fakir fukara, alt sınıflara mensup olan, hani Roma İmparatorluğu'nun zulmünden kaçmak için işte bizim Nevşehir'de olduğu gibi yer altına sığınan insanlardı. Fakat Roma yıkılıp Hristiyan Roma'da geriye Katolik Kilisesi kalınca, bu sefer Katolik Kilisesi bir tür
0: Roma oldu.
1: Evet, Roma oldu. Roma olunca da mekanizma haline geldi. Yani o insani faktörlerin arkaya düştüğü, geriye düştüğü tanrısallaşmış bir mekanizma veya bir makina diye tarif ediyor.
0: Şimdi yine müsaadenizle devam ediyorum. Mesela kopuk kopuk olacak ama inşallah bir şeyi de olur devamı, devamlılığı. Kilisenin ihata etmediği hiçbir zıddiyet yokmuş gibi görünüyor diyor.
1: Evet.
0: Uzun süredir her devlet ve hükümet şekliyle uzlaşabilmekle başı kardinaller aristokrasisinden seçilen ve fakat içinde makam ve

0: en şeyi dikkate alınmaksızın Dupanloup'un ifadesiyle en son rahibe müstebit hükümranı olma imkanı verecek kadar demokraside bulunan otokratik bir monarşi olmakla övünüyor. Tarihi şaşırtıcı intibak misalleri kadar sert bir şekilde fikrinde ısrar edişlerin misallerine de, erkekçe direnişe de, dişice uysallığa da garip bir şekilde karışmış halde kibre ve tevazuya da aşina. Otoriter diktatörlüğün aşırı filozofu İspanyol diplomat Donosa Cortes ve Fransisken lütufkarlığıyla kendini fakir İrlanda halkına veren, sendikalistlerle bir olan Pearse gibi bir asinin her ikisinin de mutaassıp Katolikler olması anlaşılmaz gibidir.
1: Mesela bugün Latin Amerika'da sosyalist hareketler Katolik Kilisesi'yle irtibatlıdır. Bunu mesela özellikle altını çiziyorum. Türkiye'de genelde sol hareketlerin en büyük problemi nedir? Halkın değerler sistemiyle irtibat kurabilmek.
0: Şey de öyle, Antonio Guterres, evet, ve BM Genel Sekreteri, evet, de Portekiz. Evet.
1: Popüler desteği sağlayamamak.
0: Sosyalisti ve Katolik.
1: Şimdi mesela biz Latin Amerika'da işçi hareketlerin içinde Katolik Kilisesi'ni görüyoruz. Avrupa'da büyük sermayenin bir parçası veya büyük sermayeye ortak bir Katolik Kilisesi görüyoruz. Katolik Kilisesi biliyorsunuz aynı zamanda en büyük faiz veren sermaye sahibi kurumdu Avrupa'da. Muhafazakar bir iktidarla da anlaşabiliyor, bir prensle de anlaşabiliyor vesaire. Çünkü zaten eğer birleştirici olacaksanız o zaman açık taraf olmamanız lazım. Yani siz derindeki iktidarsınız Katolik Kilisesi olarak. Avrupa'yı birleştiren unsursunuz. Avrupa'nın dışındaki kolonilerdeki Hristiyanları da birleştiren unsursunuz. O yüzden Schmitt komploksiye oppositorum diyor. Yani zıtların birliğidir Katolik Kilisesi. Tek bir Katolik Kilisesi resmi yoktur. Yani
0: bir de ona nispetle şekilleniyorsun. Evet, yani reddine ya da
1: bunu da yıkmak çok zor oluyor lehine. Yani şimdi Katolik Kilisesi'nin tek bir resmini çizerseniz onun bir tarafıyla savaşır, onu alt edersiniz. Ama Katolik Kilisesi bir yerde sosyalist, bir yerde kapitalist, bir yerde monarşist, bir yerde cumhuriyetçi gibi gözüktüğü zaman eninde sonunda siyaseten veya iktisadi olarak kim iktidara gelirse ya da kim devrimi yapıyorsa
0: İrtibatı
1: diyelim.
0: İrtibatı devam ediyor.
1: Evet, yani 18. yüzyılın sonunda işte Fransa'da artık tamam biz Katolik Kilisesi'ne tamamen kaldıran bir pozitivist ve cumhuriyetçi bir rejim kuruyoruz denilene kadar Katolik Kilisesi gücünü korudu. Şunu da altını çizelim. Almanca'da Sekularisierung kavramı Avusturya'da 1600'lerin sonunda kiliseye, Katolik Kilisesi'ne ait malların devletleştirilmesi anlamında kullanılıyor. Yani buradaki sekülerle kilise, yani bizim işte ruhban diyeceğimiz clergy, iki zıt kavram. Aslında laik dediğimiz, laikos da Yunanca'da ruhban olmayanlar.
0: Ama dolayısıyla din adamı.
1: Evet.
0: Yani şey, rahip gibi evlenmeme mecburiyeti yok. İsterse evlenebilir.
1: Yani laik, işte bu Katolik Kilisesi mensubu olmayan bütün halk. Ruhban ise bir şekilde o kilise makinesinin parçası olan kişi.
0: Fransızca'da şey, laik, yani ilk kullanıldığı. Kilisede çalışıyor yine ama şey değil.
1: Tamam, daha sonra değil. Kelimenin anlamı umumi halkı ifade eden hale geliyor. Şimdi Türkçe'de veya Türkiye tarihinde, Osmanlı tarihinde bu tip bir durum yok. O yüzden algılarken zorlanıyoruz. Yani bir şekilde
0: klerjisi yok, din adamları.
1: Klerjisi olmadığı gibi hani reaya yönetilenler der Osmanlı ama bunun içine herkes girer. Mesela Türkçe'de bu askeri ve reaya diye ayrılır. Askeri bugünkü asker anlamında değil, vergi vermeyen herkes askeri diye adlandırır. Yani devlet adına, kamu adına çalışanlar. Onun dışındaki bütün kesim de reaya diye adlandırılır. Tüccarlar şey. Avrupa'da da işte ruhban vergi vermez. Bir de asiller vergi vermezler ve savaşçı hakkına sahiptir. Diğer daha sonra bizim burju ve proleter diye gördüğümüz, yani sermayedarlar ve işçiler gerçek, diye gördüğümüz, evet, ama daha önce çiftçi olan bütün diğer halk laikler veya rahip, ruhban olmayan grup halindedir. Ve Schmitt'in yine şöyle bir ifadesi var. Şimdi bunu yıktığınızda mutlaka yeni bir merkezi bölge inşa etmeniz lazım. Şimdi Katolik Kilisesi protestanlık çıkana kadar bütün Avrupa'yı birleştiriyordu. Öyle
0: yoksa
1: veya böyle.
0: Yoksa dekompoze olacak.
1: Evet.
0: Her yere
1: şimdi
0: dağılacak.
1: Protestanlık çıkınca farklı mezhepler, işte İngiliz protestanlığı, Alman protestanlığı, Hollanda protestanlığı bir dağılma oldu. Daha sonrasında bu sefer ülke devletler çıktı. Yani ulus devletler, milli devletler çıktı. En nihayet Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu çıktı. Daha sonra Avrupa Birliği çıktı. Schmitt diyor ki biz hep bir sentral gebiyi taradık. Bir merkezi bölge, yani uzlaşacağımız. Dolayısıyla babayı öldürdüğünüzde, Freud'a dönersek,

0: Oğullar arası kavga başlar. Hani bizim Fetret dönemi diye ifade ettiğimiz işte. Roma Katolik Kilisesi tam da baba iktidarı Avrupa için. Dolayısıyla bununla çok farklı oğullar mücadele ediyor. Yani bir tanesi değil. Farklı farklı açılardan kimi siyasi güç peşinde, kimi iktisadi güç peşinde, kimi asalet istiyor. Yani sosyal olarak üst tabakaya geçmek istiyor. Ama mekanizma buna müsaade etmediği için işin sonunda bu düşmanlar artıyor. Yani taraflar çoğalıyor ve toplu olarak Katolik Kilisesi bu sefer komple bir sekülerizasyon projesiyle yıkılmak
1: Karşı.
0: durumunda kalıyor. Yani pozitivizm veya aydınlanma felsefesi dediğimiz aslında
1: Şimdi
0: bu.
1: devam ediyorum. Bu yüzden kilisenin mekanik çağın karşı kutbu yapılmak istenmesi, sizin
0: Evet.
1: söylediğinize nispetle devam ediyorum, bir Katoliğe tereddüt uyandırıcı bir övgü olarak görünmelidir. Protestanlık Roma Katolikliğinde dini ruhsuz bir şekilciliğe doğru mekanikleştirmesi dolayısıyla Hristiyanlığın ihmal ve suistimal edilişini görürken, aynı zamanda yine Protestanların rasyonalist ve mekanist çağın ruhsuzluğundan kurtuluşu onda aradıkları için, romantiklerin bir kaçış çabasıyla Katolikliğe dönmeleri, o tuhaf complexio
0: Opozitorum.
1: oppositor Roma işaret eden ne yaman bir çelişkidir. Buyurun.
0: Yani herkes bir şekilde Katolikliğe düşman hale gelirken yeni düzenden umudunu bulamayan herkes de Katolikliğe tekrar geri dönmeye çalışıyor. Çünkü Katoliklik herkese bunun bir yerde şeyini veriyor. Şimdi Katolik Kilisesi'nin ne kadar mekanik olduğundan bahsettik. Ama mesela Katolik insanlar yine Schmitt'in tabiriyle toprakla ilişkileri mesela
1: Evet.
0: Avrupa'nın zirai
1: Yani.
0: bölgeleri İtalya, İspanya,
1: Protestanlarla da
0: Fransa
1: mukayese ediyor.
0: bu
1: Protestanların
0: evet
1: yersiz yurtsuzluğunu,
0: yersiz
1: onların
0: yurtsuz evet.
1: toprak nedeniyle
0: Yani
1: bir mesken
0: Avrupa'daki
1: tasavvurları
0: Yahudi
1: olduğunu
0: tüccar
1: söylüyor.
0: azınlık ile yine tüccar şehir liman şehirlerindeki Protestanlar hani Max Weber'i de buraya katalım. Bunlar paraları hani bizde Türkçe'de nerede doyuyorsan orası işte vatanındır lafı
1: Evet.
0: gibi para kazanabildikleri her yer onlar
1: Ve
0: için
1: mesken
0: vatan.
1: ediniyor mu?
0: İkincisi fabrika kurulabilecek her yer diyelim daha sonra endüstriyel kapitalizmde vatan. Oysa Katoliklik genelde çiftçilikle eşdeğer hale geldiği için Avrupa'da özellikle Güney bölgesinde bir İtalyan veya bir İspanyol ya da bir Fransız köylü, Katolik köylü aslında tabiatla, çevreyle ve hayatla daha içli dışlı. Protestanlık ne getiriyor? Katolik elitini ortadan kaldırabilmek için belki sanırım en az onlar kadar mekanik, en az onlar kadar kuralcı olmanız lazım. Şimdi bunu Weber'in tabiriyle ifade edelim. Dış dünya zühtü yerine şey iç dünya zühtü yerine dış dünya zühtü. Yani Katoliklik şunu söylüyordu. Sadece ruhban kilisede kalacak. İşte sabah erken kalkacak, belli bir saatte dua okuyacak, cüzdanlı hastalara bakacak. Yani akşama kadar bir Katolik rahibinin nasıl yaşayacağı şeydir,
1: Azmedilmiş,
0: çizelgeye bağlıdır. Protestan, Martin Luther diyor ki hayır sadece siz bunu yapmayacaksınız, biz bunu bütün Hristiyanlara yayacağız. Yani sokaktaki adamı da metodik hale getireceğiz. Biliyorsunuz Metodist kilisesi vardır Protestan, Kuzey Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani zühtü dar bir kesime mahsus bir şey olmaktan çıkartıp bütün kitleye yaymaya çalışıyorsunuz. Fakat buradaki temel kavram ne oluyor? Çalışma, iş. Şöyle bir dikkat çekelim. Almanca'da beruf, meslek demek. Kökü rufen, çağırmak. Yani Allah'ın çağrısına, davetine icabet etmek. İngilizce'de de bu job kavramı oluşmadan önce calling deniyordu. Yani meslek. Yine Allah'ın, yani bizdeki gayretullah'a iştirak etmenin
1: bir çeşit.
0: Katolikçesi diyelim. İşte Protestanlık bunu dedi ki herkes bir şekilde çalışarak kendini disipline edecek. Yani hani bir rahibin ibadeti gibi değil. Max Weber de zaten uzun uzun o meşhur kitabında bunları anlatır. Yani işte Protestanlık aslında kapitalizmi ortaya çıkartan şeydir diye. Ancak daha sonra biz 20. yüzyılda ve 19'un ikinci yarısında ne göreceğiz? O Protestan ruh da ortadan kalkacak. Tamamıyla
1: Geriye
0: maddiyatçı
1: kapitalizm
0: diyeceğimiz bir
1: kalacak.
0: kapitalizm kalacak. İşte Schmitt o kapitalizmin arkasındaki protestanlığı değil Katolikliğe işaret ediyor bir yerde. Yani Katoliklik de bu hesabın nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyor.
1: Şimdi biraz uzun neresinden başlayacağımı kestiremedim çizdiğim halde, ama önemli.

0: Şimdi burada George Sorrell'den bahsediyor. Evet. Bu onun fikri belli ki. Ama okuyorum. Kanaatince 18. yüzyıla kadar kilise apolojisinin arkasındaki muhakeme akideyi rasyonel göstermek istemişken 19. yüzyılda bu kez irrasyonel akımların kilisenin hizmetine hazır hale geldiği görülüyor. Gerçekten de bunu Carl Schmitt söylüyor. 19. yüzyılda aydınlanma ve rasyonalizme karşı muhalefetin mümkün bütün cinslerinin
1: evet.
0: Katolikliği ihya ettiği doğrudur.
1: Şimdi din dışı, yani daha önce rasyonellik diyelim. Burada da o kavramı açalım. Rasyonalizmle rasyonellik farklı şeylerdir. Rasyonalizm bilginin tek kaynağının akıl olduğunu iddia etmektir. Rasyonellik ise bilgiye ulaşmada aklı vasıta kılmaktır. Aslında bütün dinler
0: makul olan budur.
1: Evet, bütün dinler rasyoneldir.
0: Zaten
1: yani
0: dillere,
1: insana rasyonellik kavramını almıyor. Getiren evet. Dindir. Yani Hristiyanlık, İslam, Yahudilik. Çünkü ancak akılla siz geçmiş, bugün ve gelecek diye bir ayrım yaparsınız. Zamanı böyle üçe böldüğünüzde de bir ahiret telakkiniz olur. Dünyanın, yani şimdiki zamandan öyle kurtulabilirsiniz. Fakat rasyonalizm ne yaptı? Bu dindeki rasyonelliği metafizikle bağlantıyı kesebilmek için ve kiliseden kurtulabilmek için, yani Nietzsche'nin tabiriyle Tanrı'yı öldürebilmek ve insanı bağımsızlaştırabilmek için. Çünkü aydınlanma projesi her şeyden hürleşmeydi. Topraktan hürleşme, kiliseden hürleşme, sosyal bağlardan hürleşme.
0: Oradan da her şeyin sahibi olmaya evet. Gitti zaten.
1: Yani insanın insan. Aslında bir yerde işte baş kaldıran insan tanrılaşmaya dönmesi.
0: Evet,
1: yani,
0: tabiatın sahibi gibi. Dünyanın sahibi.
1: Dolayısıyla bu mücadeleyi biz anlar isek, o zaman hani karşımıza o modernizm, aydınlanma diyen çıkan şeyin ne olduğunu anlarız. Fakat 19. yüzyılın ikinci yarısında bu mühendis aklı diye tarif ettiğimiz Saint-Simoncu akıl. Yani biz dünyayı şekillendireceğiz, kanallar yapacağız, yollar yapacağız. İşte daha sonraki dönemde 20. yüzyılda barajlar yapacağız. Yani suyu, ateşi, toprağı, bütün dört unsuru kontrol edeceğiz. Rasyonalizm. Ve burada da bizim artık vahiy değil, tek kaynağımız insan aklı olacak. Çok mekanik bir dünya kurdu. Yani Nietzsche'nin Tanrı öldü diye Şen Bilim'de anlattığı anekdot. Yani kurşuni bir gökyüzü. Orada bir kandilin başındaki bir insan ve işte Tanrı öldü, Tanrı siz onu öldürdünüz diye bağırması. Öyle bir dünya ortaya çıktı ki insanın insanlığını yaşayacağı, yani hata yapacağı, yanlış yapacağı, sürpriz hareketler yapacağı dünya ortadan kalktı. Bu sefer rasyonalizme tepki olarak işte irrasyoneller dediği romantikler geriye çıkışı nerede buldular referans alanını? Yine Katoliklik'te buldular. Bunu aslında biz zaman zaman Türkiye'de de yaşıyoruz. Yani
0: zaten biz 19'dan itibaren bu tarihi
1: evet.
0: Öncesini yaşamadan
1: içine girdik.
0: Evet, birden damdan düşer gibi düşüp yaşamaya başladık.
1: Ama dezavantajımız ne oluyor? Şimdi o rasyonalizmden kaçmak için dine sarıldığınızda bu sefer din sanki irrasyonel bir şeymiş. Ve insana hani öyle
0: bir
1: çıkış verir. Romantik bir şeymiş haline geliyor. Oysa aslında din de umum dinler. Yani bizde hani şeriat, tarikat diye ayrılır. Şeriat malum aslında objektif gerçeklik demek. Yani herkese hitap eden kurallar silsilesi. Türkçesi. Şimdi oradan kaçalım diye bu sefer ne ortaya çıkıyor? Hayır biz işte şuna iman ediyoruz. Dolayısıyla hani bu da olabilir, şu da olabilir. Yani hani aklın boyunduruğundan kaçmak için romantik veya irrasyonel bir inanç sistemi. Bu sefer Katoliklik şeyinden çıkıyor.
0: Şirazesinden
1: çıkacak. Yani çıkacak. Çünkü herkes soluğu orada olacak. Yani Avrupa'da işte bu akılcılara karşı Fransa'da ortaya çıkan o romantik hareket. Daha sonra işte Almanya'ya yansıyan. Madem ki siz dine Katolik Kilisesi ansiyan rejim diyorsunuz, monarşiye ansiyan rejim diyorsunuz, eski rejim diyorsunuz. O zaman biz tekrar monarşi üzerinden bir şey planlayacağız. Ya da biz Katolik Kilisesi üzerinden, Katoliklik üzerinden planlayacağız. Hep reaksiyon bunlar.
0: Evet, işleri zor ama.
1: Evet, evet.
0: Yani okurken de.
1: Evet. Yani bir türlü zaten toplumsal barış bulunamaması sebebi de bu Avrupa'da. Yani hep bir kavga var.
0: Devinim de var.
1: Evet, devinim de var. Ama orada hani bizim meşrutiyetçilerin irtica diye icat ettiği kavram, karşı devrimin, yani Osmanlıcası diyelim.
0: Yani ne kadar senedir, ne kadar çok iş gördü, ne kadar çok iş ettik.
1: Şimdi mesela tarihte böyle bir şey mümkün değildir. Yani siz bir öncekine dönemezsiniz zaten. Sadece döndüğünüzü zanneder,
0: çıkarsınız.
1: Ya da ona referans verip yeni bir şey tarif etmeye çalışırsınız. Ama pozitivizmin o ilerlemeci şeyi, aşırı ilerlemeci diyelim. Yani her şeyin sürekli bir doğrusal şeyde ilerlediğini, bütün düz toplumsal çizgi, gelişimin evet, düz çizgide olduğunu söyleyen tavrı veya işte ana doktrini. Bu sefer neyi ortaya çıkarttı? Hayır, biz bunu istemiyoruz. O zaman biz bir öncesine döneceğiz.
0: Bari gerici olalım.
1: Ama işte o bir öncesine döndüğünüzde artık onun bağlamı yoktur. Yani hani bu şu anda Amerika'da, Avrupa'da bir kısım tarikatlar var.
0: Sekler, malum
1: bunlar
0: evet,
1: işte tabiatta yaşıyorlar. İşte elektrik kullanmıyorlar, teknoloji kullanmıyorlar falan. Ama ne olarak gözüküyor
0: hatta
1: karşımızda?
0: Hatta şu anda bayağı dergi kapağı oluyorlar
1: evet,
0: o hadiseler.
1: Ama karikatürize hale geliyor. Çünkü onun bağlamını siz ortadan kaldırır. Elektrifikasyona dayalı bir dünya kurarsanız
0: bir şeye evet, dönüşüyor.
1: Bunu da yine Schmitt'in çağdaşı...
0: Kimileri de istifade ediyor bundan.
1: Tabii ediyorlar. Yani bu da zaten Schmitt onu sık sık söyler. Hani kapitalizm istifade edeceği her şeyi araçlaştırır. Din de buna dahil.
0: Evet,
1: monarşi de buna dahil. Yani hani önceki rejim veya devrimci rejim fark etmez.
0: Tam da dediği... Ne evet, yaşıyoruz da evet, şu devirde. Evet. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Burası da çok güzel. Büyük müteşebbisin.
1: Evet.
0: Lenin de tabii bu bir de yani biz söylemedik. Yani nasyonal sosyalizm var.
1: Evet.
0: Öbür tarafta Lenin var. O hem liberallere karşı ama şeye de karşı.
1: Almanya'da 20'li yıllar, 30'lu yıllar yani Hitler'in iktidara geçirmesine kadar sağlam bir sosyalist grupla sağ muhafazakar veya monarşist diyeceğimiz grubun siyasi çatışması üzerine dönüyor. Schmitt burada liberalliği İngiliz globalliğinin yani bir emperyalist unsuru olarak görüyor. Bu bizi bitirir gibi. Fakat öbür taraftan sosyalistliği de yine yerli bir şey olarak görmedikleri için zaten o nasyonel sosyalist yani hani milli bir sosyalizm kavramı da oradan çıkıyor, çıkıyor aslında.
0: Ben şimdi bunu okuyayım, araya gidelim.
1: Evet,
0: bu arada seyircilerimiz
1: evet,
0: de düşünsün, dönüşte tamam, sizden mütalasını alalım. Büyük müteşebbisin. Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka bir söyleyişle elektriklendirilmiş bir yeryüzü dışında bir ideali yok. Her ikisi de aslında sadece elektrifikasyonun doğru metodu üzerinde tartışıyor. Amerikalı sermayedarlar ve Rus bolşevikler kendilerini hep birlikte ekonomik zihniyet için verilen mücadelenin içinde bulur. Yani siyasetçilere ve hukukçulara karşı mücadele içinde. Bu ittifakta George Sorel de saf tutar ve burada ekonomik zihniyette Katolikliğin siyasi fikrine karşı bugünkü çağın esaslı bir muhalefeti yer alır. Var mı? Yok vaktimiz. Evet, araya gidelim. Dönüşte belki bir kere daha okuyup mütalasını yapacağız ve devam edeceğiz. Birazdan.

0: İsrail'in katliamlarında şehit olan gazeteciler anısına hazırlanan Gazze'den dünyaya insanlık adına bir not daha. Filistin için gazeteci dayanışması platformunun çıkardığı direniş sembolü Gazze, sahada canları pahasına mesleklerini sürdürenlerin sesi olmaya devam ediyor. Gazze Genel Koordinatörü Cahide Hayrünnisa Çiçek, neye neden gönüllü olduklarını 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklı

aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Böceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Saatler 16'ya uzandı, kaldığı yerden gelişmelerle 24'te haber devam ediyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Molla Feneri Mahallesi bölgesinde ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ormana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının Ballı Kayalar mevkiine doğru ilerlediği öğrenildi. Ekipler bölgede söndürme çalışmalarına başladı. Yangın büyümeden kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tabii orman yangınları ile ilgili soruşturmalar da bir yandan sürüyor efendim. Adalet Bakanı Akın Gürek soruşturmalara ilişkin bilançoyu paylaştı. 1 Haziran'dan bu yana 25 ildeki 73 orman yangınına ilişkin 46 şüphelinin tespit edildiğini ve 12'sinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Gürek orman yangınları ile ilgili mücadelede kararlılık mesajı verdi. Yeşil vatanımıza yönelik hiçbir eylem karşılıksız kalmayacak dedi.
1: Yeşil vatanımıza kastedenler tek tek tespit edildi. Orman yangınlarına ilişkin soruşturmaların bilançosunu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 1 Haziran'dan bu yana 25 ildeki 73 orman yangınına ilişkin toplam 46 şüpheli tespit edildi. 12'si tutuklanarak cezaevine konuldu.
2: Adalet teşkilatımız hiçbir tehdide boyun eğmez.
1: Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordineli bir çalışma yürüttü. Yangınların çıkış nedenleri tüm yönleriyle araştırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaların bilançosunu sosyal medya hesabından paylaştı. 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde 73 orman yangını ile ilgili işlem başlatıldığını duyurdu. Toplam 46 şüpheli tespit edildi. 12'si tutuklanarak cezaevine konuldu. 21'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
3: Gözaltına alınanlar arasında
1: orman yangınlarının bir kısmı kasten çıkarılmıştı. Bazılarında da ihmal vardı. Dikkatsizlik ve alınmayan önlemler yüzünden ciğerlerimiz yanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de buna dikkati çekti. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır dedi. Adalet Bakanı'nın mesajları önemliydi. Paylaşımında yeşil vatanımız, ormanlarımız, gelecek nesillerimizin ortak emanetidir. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır ifadelerini kullandı.
0: Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan Kocaeli'nde. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor. Bugün festivalin son günü efendim. Aselsan üretimi Gürsiper ve Göksur'da Çelik Kubbe sisteminin en önemli parçaları arasında ve yoğun da ilgi görüyor. Şimdi tüm detayları 24 muhabiri Eren Coşkun dile aktaracak.
4: Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi'nde dördüncü gününde de binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Tabii en çok da aslında denizlerdeki milli gücümüz ziyaret edilirken bir yandan da tabii hava savunma sistemlerimiz de yoğun ilgi görüyor. Bakın Celal Musal ekranlara getiriyor. Görmüş olduğunuz Aselsan üretimi Gürüz'de en çok dikkat çeken savunma sistemlerinin başında geliyor ki birazdan göstereceğimiz aslında tüm bu sistemler Çelik Kubbe'nin birer parçası olduğunu söyleyelim. Tabii ki de Aselsan tarafından geliştirilen ve çok alçak ve alçak irtifa hava tehditlerine karşı hava savunması sağlayan bir sistemden bahsediyoruz ki 35 milimetre hava savunma topu, hava savunma füzeleri ve elektronik karıştırma gibi kabiliyetleri var üzerinde yerleştirilmiş hava savunma sistemlerinin olduğunu söyleyelim. Tabi bir yandan da atış kontrol radarı ve elektrooptik sensörleri de hedefleri teşhis ve tespitinde de büyük kolaylık sağlamış oluyor ve hepsi Aselsan tarafından üretilmiş sistemler olduğunu söyleyelim. Tabi bir yandan da aslında hareket kabiliyetiyle ve 360 derece hareket edilebiliyor olmasıyla yani bir yandan da kabiliyetiyle de dikkat çeken bir araçtan bahsediyoruz ki aynı anda birden fazla tehdide karşı da ardışık bir şekilde ateşleme imkanına sahip. Hal böyle olunca da hava savunma sistemlerinde başı çeken ve dikkat çeken sistemlerden biri olarak da kayda geçiyor. Yani Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi mimarisinde görev yapan sistemlerden biri olduğunu söyleyelim ve radarından füzesine 35 milimetrelik topundan elektronik harp kabiliyetine kadar hava savunma unsurlarını tek platformda bulundurabiliyoruz. oluşturan bir sistem, adı GÜS. Şimdi gelelim hemen sağ tarafta, bakın Celal ekranlara getirecek. Göksu'yu görüyorsunuz. Mavi Vatan'ın savunmasında önemli bir milli kabiliyetten bahsediyoruz. Bakın meraklarını, miniklerini de bu noktada ziyaret ettiklerini, fotoğraf çekildiklerini de görebiliyoruz. İşte görmüş olduğunuz bütün bu sistem çelik kubbeyle entegre bir şekilde çalışan hava savunma sistemi. Türkiye'nin deniz platformlarının hava savunmasını güçlendirmek amacıyla TÜBİTAK ve Aselsan işbirliğiyle geliştirilmiş bir sistemden bahsediyoruz. Ve Göksu'nun aslında görevi deniz sathına yakın uçan gemi savar ve seyir füzeleri başta olmak üzere farklı hava tehditlerine karşı savaş gemilerine yakın hava savunması sağlıyor. Ve aslında en çok dikkat çeken özelliklerinden biri de 360 derece tehdit imha kabiliyeti. İşte meraklılarının da gördüğünüz gibi, hadi bir el sallayalım şöyle, Türk bayraklı tişörtlerini giymişler ve gelmişler yerli milli kabiliyetlerimizi inceliyorlar, yakından takip ediyorlar. Sistemin dikkat çeken özelliklerinden biri de aynı zamanda yeni nesil görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığa sahip ve dikey atışta yapabilen bir sistemden bahsediyoruz. Göksu'nun deniz ortamındaki ilk atışı aslında geçtiğimiz yıl gerçekleştirilmişti. Daha sonraki testte de yine 11 kilometrenin üzerindeki bir mesafede deniz sathına yakın uçan yüksek hızlı hedefleri doğrudan vuruşla imha etmişti ve başarılı bir şekilde o test süreci de gerçekleşmişti. Hakikaten hepimizi gururlandıran bir sistem. Bir savaş gemisi için tehdit sadece tabii gökyüzünden değil, deniz yüzeyine yakın noktalardan da gelebiliyor. İşte bu noktada Göksu devreye giriyor. Şimdi kısacası Göksu aslında Türk donanmasının Mavi Vatan'daki hava savunma kalkanı, bu bakımdan da dikkat çektiğini belirtelim. Şimdi Celal'den dönmesini rica edeyim. Bakın görmüş olduğunuz aslında tüm bu sistemler çelik kubbeyle entegre bir şekilde çalışıyor. Yani hepsini bir araya getirdiğinizde hava savunma sistemlerimizin çok yüksek bir noktaya çıktığını söyleyebiliriz. Bakın bu görmüş olduğunuz ekranda da çelik kubbedeki sistemleri görüyorsunuz ve aslında yani hepsini anlatmaya kalksak saatler sürebilecek bir sistemden bahsediyoruz. Şöyle bir müsaade etmeniz mümkün mü? Çok pardon. Şöyle bir de gösterelim istiyorum. Bakın taktik hava savunma, operasyonel hava savunma, drone savunma gibi çok farklı noktalarda aslında hava savunma sistemlerini çelik kubbe adı altında toplamış oluyoruz. Hava savunma sistemlerimizi de bu şekilde gösterelim ve şöyle bir kez daha aslında geniş bir çerçeveden bakacak olursak da pek çok aslında başlıklı hava savunma sistemlerimizin ne noktaya geldiğini de bir kez daha görebiliyoruz. İşte bu bakımdan aslında Aselsan'ın da büyük bir görev üstlendiğini söylemek mümkün ki işte büyük bir kalabalıkta Gölcük Tersanesi'nde savunma sistemlerimiz hem denizdeki gücümüzü hem de karadaki gücümüzü görmüş oluyor. Görmüş olduğunuz bu sistemlerin de yine TCG gemileriyle entegre bir şekilde çalışarak hava savunmamızı üst noktaya çıkardığını söyleyelim. Şöyle bir kalabalığı da son kez gösterelim. Bakın binlerce kişi sabah 9'da kapıların açılmasıyla birlikte Gölcük Tersanesi'ne Teknofest Mavi Vatan'ın 4. gününde denizdeki milli gücümüzü görebilmek için, yakından dokunabilme, ziyaret edebilmek için de Gölcük Tersanesi'ne akın etmişlerdi ve 4. gününde de binlerce kişi Gölcük Tersanesi'ne bir yandan yarışmalarla eğlenmeye, bir yandan ödüller kazanmaya, bir yandan da yerli ve milli deniz unsurlarımızı yani mavi gücümüzü yakından deneyimlemeye devam ediyor.
0: Evet, Eren Coşkun Dili o noktadan aktardı, ekibimize teşekkür ettik. Devam edelim. Şimdi İstanbul semalarında dikkat çeken bir göç hareketleri yaşandı efendim ki binlerce leylek güneye doğru gerçekleştirdikleri mevsimsel göç sırasında kentin üzerinden geçti. Gökyüzünü kaplayan leylekler vatandaşlara da görsel bir şölen sundu.
5: Binlerce leylek güneye göç etti. Gökyüzü leyleklerle doldu. Mega kentte büyüleyen göç yaşandı. İstanbul semalarında sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Binlerce leylek göç yolculuklarının önemli duraklarından biri olan İstanbul üzerinden geçerek güneye doğru ilerledi. Kent sakinleri gökyüzündeki bu manzarayı ilgiyle izledi. Sürüler halinde uçan leylekler gökyüzünde ortaya çıkan görüntüyle dikkat çekti. Uzun mesafeli göç yolculuğuna çıkan leylekler uygun hava koşullarından yararlanarak güneye doğru yollarına devam etti. İstanbul üzerinden geçen binlerce leyleğin oluşturduğu görüntüler kameralara böyle yansıdı.
0: Ve bu saat dilimini de noktaladık. Saat başında yeniden buluşalım.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Şimdi araya gitmeden önce Schmidt'ten okuduğum cümleyi bir daha okuyacağım. Tabii seyircilerimiz kitabı okuyunca çok daha anlamlandıracaklar konuştuklarımızı. Ama biz bu akşam alaka uyansın şahsen benim niyetim.
2: Evet.
1: Azık olarak ancak 90 dakikada daha fazlasını yapamayız. Bu sefer de diyecekler ki başka adam mı yok, hani niye Schmidt'i bu kadar?
2: Evet, evet.
1: Ona da dediğim gibi yani hem sekülerleşmeyi hem aydınlanmayı
2: hem Katolikliği,
1: lehte aleyhte evet, düşünen evet, adam evet. Schmidt'ten istifade edebilir. Evet. Schmidt'e bayılmak zorunda değil.
2: Tabii.
1: Sevmek zorunda da
2: tabii
1: değil.
2: Ki.
1: Zaten biz de bu sebeple konuşuyoruz. Şimdi okuyorum. Ama bu tespitler yani ne yapalım? Yani hakikaten çok iyi tespitler. Büyük müteşebbisin Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka bir söyleyişle. Üstelik Schmidt bunları dediğinde daha bu işler olup bitmemişti yani.
2: Tabii daha.
1: Şimdi biz bunları yaşadık biliyoruz.
2: Evet.
1: Büyük müteşebbisin Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka bir söyleyişle. Elektriklendirilmiş bir yeryüzü dışında bir ideali yok. Her ikisi de aslında sadece elektrifikasyonun doğru metodu üzerinde tartışıyor. Amerikalı sermayedarlar ve Rus bolşevikler kendilerini hep birlikte ekonomik zihniyet için verilen mücadelenin içinde bulur. Yani siyasetçilere ve hukukçulara karşı mücadele içinde. Devrim yapıyorlar çünkü, değil mi?
2: Evet.
1: Bu ittifakta George Sorel de saf tutar ve burada ekonomik zihniyette Katolikliğin siyasi fikrine karşı bugünkü çağın esaslı bir muhalefeti yer alır.
2: Evet, şimdi burada Schmidt'in vurgu yapmaya çalıştığı şey, malum Rusya'da devrim olduğunda bu kapitalizme, batı tipi kapitalizme bir tepki, aynı zamanda bir alternatif olarak kendini tanıtıyor. Fakat Lenin'in elektrifikasyon projesi nedir? İşte köylü bir toplum olan, zirai bir toplum olan büyük ölçüde Rusya'yı batıya, yani Avrupa'daki büyük devletlere rakip kılabilmek için onların silahıyla onu vurmak. Yani altyapı kurarak, fabrikalaşarak, hususi mülkiyet olarak, özel mülkiyet olarak değil, kolektif mülkiyet olarak üretimi arttırarak, ki yine sosyalist düşüncenin temel kavramlarından bir tanesi bu üretim, ona rakip olmak. Şimdi Schmidt'in siyasi hukuki dünya tasavvuru ve ekonomik iktisadi dünya tasavvuru diye ayırdığı iki şey var. Siyasi hukuki dediğinde karar hala insana ait. Yani seçilmiş olan veya devletin başında bulunan kişi veya hukukçu. Çünkü hukukçu da bir karar verir, siyasetçi de karar verir. Bu kişi insansa hali hazırda işte Katoliklikteki siyaset fikri dediği de Katoliklik Hazreti İsa'nın kendini vekili kabul ettiği için Tanrı adına karar veriyordu. Demokraside bu diyelim ki halk adına karar vermek oldu. Ama kapitalist kar amaçlı, hususi mülkiyet amaçlı ekonomik dünya görüşte de, sosyalist kolektif mülkiyet ve üretim temelli ekonomik dünya görüşte de artık insan araçlaşıyor.
1: Schmidt'e göre. Bu cümle, sadece tek bir cümleyi bir daha okuyayım çünkü
2: evet,
1: çok vurucu bir cümle. Büyük müteşebbisin Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka bir söyleyişle elektriklendirmiş bir yeryüzü dışında bir ideali yok.
2: Evet.
1: Yani orada ideal kelimesi çok önemli.
2: Şimdi zaten
1: tam zurnanın zırt dediği yer orası.
2: Orası
1: zaten.
2: Evet. Yani zaten işte muhafazakar sağ düşünceyi Avrupa'da işte sosyalist düşünceden veya kapitalist İngiliz tarzı işte dünya tasavvurunu ayıran şey ne? İdea. Yani bu bir yerde işte Karl Popper Platon'la hesaplaşıyor ya ve Hegel'le hesaplaşıyor. İdea mı, materya mı, yani madde mi? Yani çok uzun felsefi, epistemolojik tartışmalar bunlar.
1: Bu sonra diyor, müteşebbis de o makinenin bir parçası.
2: Evet.
1: Şey, o da onun.
2: Bunu biz en basit tabirle
1: parçası haline dönüşüyor.
2: Metafizik ve fizik olarak tarif edebiliriz.
1: Makine çarkın bir parçasına
2: Bu fizik. Yani zaten 17. yüzyıldan sonra Avrupa'ya ve daha sonra bütün dünyaya hakim olan dünya görüşü fizik dünya görüşü. Fizik kelimesi de ilginç bir kelime.
1: Elle tutulur, gözle
2: görülür. Normalde fizik kelimesi 17. yüzyıla kadar insan nefsi, tabiatı anlamına kullanılıyor. 17. yüzyıldan sonra insanın kontrol etmekle mükellef olduğu dış çevre anlamına kullanılıyor. Bugün de biz fizik deyince, fizik dünya deyince daha çok beş duyuyla tecrübe ettiğimiz, gözlemlediğimiz dış dünyayı algılıyoruz. Yani kavramların tarihi vardır ve aslında kavramların nasıl anlam değiştirdiği bize dünya tasavvurumuzun nasıl değiştiğini de söyler bir yerde.
1: İşte
2: yani
1: Teoman da... Hoca'nın deyimiyle evet. Allah'la kabloyu kesince geriye fizik
2: şimdi
1: bir dünya kalıyor.
2: Bir metafizik düşünce olmadan bu din olmak zorunda değil. Yani bir felsefe de olabilir, tabiat felsefesi de olabilir eski Yunan'da olduğu gibi. Ama genelde malum büyük medeniyetler dinler üzerine ve tek tanrılı dinler üzerine kurulmuştur. Orayla bağlantıyı kestikten sonra insan kendisiyle baş başa kalıyor. Ve yeni bir evren ve yeni bir dünya tasavvuru kuruyor. Bu sefer burada insanın maksadı, ulaşmak istediği yer neresi, öbüründe neydi sorusunu asla tartışmaya çalışıyoruz. Şimdi
1: bir de felsefe de taklit ediyor yani ne yaparsa yapsın istediği kadar tabiat

0: ne derse desin.
1: Evet.
0: Kendisinden daha önceki bir şeyi taklit ediyor. İcat ediyor ya da yani.
1: Evet.
0: Tanrı, tanrılar, bir sürü tanrı.
1: Ya şüphesiz zaten hani o insanın bütün şey düşünce sistemlerinde genelde bir tanrı, yaratıcı ya da tanrılar

0: Rus tipi sosyalizmin tez ve antitez olmadığını burada savunuyor.
1: Çok, evet.
0: Yani bunlar ikisi de aynı şeyin farklı veçeleri diyor. Zaten işin siyasi tarihine bakarsak...
1: İkisi de materyalisttir diyor.
0: Evet, çünkü Rusya aslında ne istiyor? Güç istiyor. Şimdi yine Nietzsche'ye vurgu yaparsak, işte onun güç arzusu, Wille zum Macht dediği şey. Şimdi güç istiyorsanız Berk Hanım, o zaman ilk yapacağınız şey genelde güçlü olanı taklit etmektir. Dolayısıyla bu bunu taklit ediyor. O zaman aynı aslında boyutlara geçiyorlar diyelim. Yani aynı dünya tasavvurunun
1: herkesin
0: parçası
1: olurlar. Herkesin bir ucundan tutup sanayi devrimini kaçırdım deyip bizim de
0: ve buradan da
1: atlama çabamız gibi.
0: Verim ya da üretim kavramları öne çıktığında insan işte artık o mekaniğin bugünlerde de dijital nöronik düzenin bir parçası oluyor. Yani
1: kaçınılmaz
0: olarak. Kuantum felsefesinde insan bir nöron oluyor. İşte elinde cell phone. Yani aslında biz cep telefonu diyoruz. Malum orada siz nesiniz? Bir hücresiniz. Bilgiyi ileten nöronlardan bir tanesiniz. 20. yüzyıldan önceki dünyada da o saat metaforu kullanılır. Saatin bir parçasısınız. Şimdi Schmitt tarzı adamların, düşünce adamlarının itirazı bu siyasetçi ve hukukçu arketipleri üzerinden insanın topa girme ve karar verme iradesini ve yetisini ortadan kaldırır. Hani bunu
1: dediği de doğru çıktı.
0: Biz 90'lı yılların sonunda ne diye tartışıyorduk? İşte bir kısım ekonomik kurullar kurulmuştu IMF programları çerçevesinde. Her şey bir kısım objektif, evrensel, iktisadi kurallara göre siz buna tabi olmak zorundasınıza dönmüştü. Ha, bunlar objektif mi ya da evrensel mi?
1: Yoksa varlığını sürdüremez.
0: Gibi. Ama eğer siz mesela deniyordu bir siyasetçi seçiyorsanız aynı zamanda ona ne yetkiyi veriyorsunuz? Sen bize vaat ettiklerin ve bizim istediklerimiz çerçevesinde demokratik bir düzende karar alacaksın. Ama dünya kapitalist sistemi hayır, evrensel kurallar şunlardır, sen buna tabi olacaksın dediğinde o zaman demokratik bir sistemde halkın iradesi de yöneticinin iradesi de ne olmuş oluyor? Kısıtlanmış oluyor. İşte sosyalizmde de biz Sovyet sisteminde neyi gördük? Hani herkes eşittir ama politbüro daha eşittir. Evet. Yani politbüroyu işte Katolik Kilisesi'nin ruhban grubu gibi görelim.
1: Yerine koyabiliriz.
0: Yani bir süre sonra siz o çarkın proleter parçası oldunuz. Kapitalizmde de müteşebbis diye onun ifade ettiği sermayedar veya işçi parçası oluyorsunuz. Yani evet, hani Rus sisteminde biz bir sermayedar sınıf görmüyorduk. Ama hani nihayetinde proje aynı projedir diyor. Şimdi bunu felsefi olarak anlamak zorundayız.
1: Bir de başka ideali
0: zorundayız
1: yoktur diyor zaten. Yani
0: ideal yok orada zaten.
1: Evet.
0: İnsana dair bir ideal olmaması. Bunu diyalektik olarak şöyle düşünelim. Aydınlanma insana total hürriyet vaat etti. Ama bu aydınlanmadan total esaret çıktı. Çünkü işte termodinamiğin ikinci kanunu.
1: Artık esaretliğini de anlamıyordun, bir döneme doğru gidiyorsun.
0: Evet, yani sen sisteme hakim olmak arzusunda olunca bu sefer Tanrı'yı öldüreceğim veya ortadan kaldıracağım, dolayısıyla insan burada özgürleşecek derken sen tanrılaşmak zorunda kaldığın için insana mahsus hatalar, eksikler, zaaflar vesairelerden bağımsızlaşmak zorunda kaldın ve karar veremez hale geldin. Yani kararlar senin adına zaten normlar setinde yazıyor. İşte Avrupa Birliği'ni siz de yakında takip ediyorsunuz. Buna 17. yüzyılda regülomanyaklık deniyor. İlk bu ülke devletler çıktığında aydınlanmış monarşiler sürekli bir nizamname çıkıyor. Bizim Osmanlı'da da 19. yüzyılda aynı şey vardır. Bugün Avrupa Birliği'nde malum her şeyin bir yönetmeliği var. Hani biz Türkiye'yi böyle insanların fazla keyfi olması, kuralları tanımaması, kişilere göre kuralların, kaidelerin değişmesiyle eleştiririz. Fakat Avrupa'da da gittiğimizde neyle karşılaşırız? Tamamen insana aşan bir kurallar manzumesi,
1: evet,
0: bir objektif gerçeklikle karşılaşırız.
1: Bürokratlar salatalığın boyuyla ilgili
0: evet, o şekilde
1: karar alıyor mesela.
0: Evet,
1: ama
0: evet,
1: hakikaten şakaya
0: evet,
1: yapmıyorum.
0: Evet, evet.
1: Büyük Avrupa Birliği'nin içerisinde küçük salatalık üretemiyorsun.
0: Doğru.
1: Mesela.
0: Doğru.
1: Dışarıdan alıyorsun ve çok pahalı.
0: Yani ona varıncaya kadar artık kontrol
1: i̇şte
0: etmeye çalışıyorsunuz.
1: En komik olanı evet, seçtim. Şimdi müsaadenizle yine buyurun, okumak istiyorum. Schmitt'in gözüyle bu bahsettiğiniz yere nasıl geldik?
0: Evet,
1: yani bir yeni
0: evet,
1: merhaleden söz edeceğim. Temsili suretler teşkil etmekteki ortaçağ

0: Ya kabiliyetinin Papa, İmparator, Rahip, Şövalye, Tüccar günümüzde yapayalnız kalmış son numunesi bir akademisyenin bir defasında saydığı son dört sütundan İngiliz Lordlar Kamarası, Prusya Genelkurmayı, Fransa Akademisi ve Vatikan. Bu dört sütundan kesin olarak sonuncusudur. Bir daha okuyayım mı?
1: Evet.
0: Anlaşıldı mı? Bir daha okuyorum. Temsili suretler teşkil etmekteki ortaçağ kabiliyetinin Papa, İmparator, Rahip, Şövalye, Tüccar günümüzde yapayalnız kalmış son numunesi bir akademisyenin bir defasında saydığı son dört sütundan kesin olarak sonuncusudur. Nedir onlar? Lordlar Kamarası, Prusya Genelkurmayı, Fransa Akademisi ve Vatikan. O kadar yalnızdır ki onda sadece zahiri sureti gören müstehsi bir hicivle artık tek temsil ettiği şeyin temsil olduğunu söylemek zorunda kalır.
1: Evet.
0: 18. yüzyılında hala bazı klasik suretleri vardı. Lejislatör gibi, yani kanun koyucu. Akıl tanrıçası dahi 19. yüzyılın verimsizliği hatırlanırsa temsili görülebilir. Temsili iktidarın ne ölçüde son bulduğunu görmek için Katolik Kilisesi'nin karşısına modern bilim ruhundan teşkil edilmiş bir rakip teşebbüsün koyulmaya çalışılmasını hatırlamak kafidir ki Auguste Comte pozitivist bir kilise tesis etmek istiyordu. Bu çabasının ortaya çıkardığı şey ise acı veren bir taklitti. Bununla beraber bu adamın devamına gelmeyeyim. Önce burayı söyleyeyim.
1: Şimdi,
0: çünkü sonraki tasvir de güzel ve önemli.
1: Temsil kavramı burada önemli. Temsil, ben asıl değilim, vekilim demek. Yani aslı vekaleten dünyada iş yapıyorum. Bu bizim İslam...
0: Her şeyin sureti.
1: Evet, tasavvuf inancında yani her şey bir işaret olarak görülür. Yani bu dünyada gördüğümüz, daha sonra işte semiotics diye Fransa'da şimdi bir oradan Fransa mahreçli bilim dalı haline gelen göstergeler diyoruz ya. Yani aslında bu dünyadaki bu sayılan arketipler dahil, yani papalık, imparatorluk falan, bunlar hepsi metafizik düzenin, Tanrı'nın yeryüzündeki farklı tezahürleridir. Yani farklı sıfatlarının tezahürleridir. Bunu 19. yüzyıl ne haline getirmeye çalışıyor? İrtibatı kesiyor, asıl hale geliyor. Bizim tevekkül kelimesinde de, kavramında da var olan şey nedir? Tevekkül aslında hani Allah'a imanla ilgili bir kavramdır. Ben onun adına iş yapıyorum, onun istediğini yapıyorum. Dolayısıyla hani maksat ve niyet benim değil aslında. Bir yerde ben onu temsil ediyorum. Şimdi burada biz bunu kestiğimizde Fransız Akademisi, Prusya Genelkurmayı, Lordlar Kamarası ve Vatikan diyor. Malum Prusya Genelkurmayı şöyle ifade edilir. Almanya'da devletin bir genelkurmayı yoktur. Genelkurmayın bir devleti vardır. Yani bu mükemmel işleyen bir rasyonel askeri bürokratik mekanizma. Yani plan yapar, planları tutar, savaşları kazanır vesaire. Lordlar Kamarası malum işte siyasi gücü temsil ediyor İngiliz sisteminde. Fransız Akademisi de yani işte o bilimsel mutlaklığın nihai noktası.
0: Bir nevi tanrı gibi.
1: Şimdi bunların hepsi aslında en sonunda da Vatikan var artık. Bir kendi için var olan kuruma dönüşmüş. Yani bir süre sonra artık varlıkları sorgulanmayan, ilk geliş amaçları bu değilken ve insanların ona hizmet ettiği objektif müesseseler, kurumlar haline dönüşmüş. Şimdi aslında biz burada yine mekanik dünyayı, yani Newton'dan itibaren Avrupa'ya hakim olan mekanik dünya görüşünü ve onu inşa ettiği kurumları konuşuyoruz ama bunlar artık temsili değil. Şimdi bu bir Türkiye bağlamında inanç konusu gibi görülür. Şimdi tekrar altını çiziyorum. İnanmış bir Katolik olup din adına bu medeniyetle, yeni medeniyetle hesaplaşan
0: değil.
1: Biri değil aslında. Oraya yani Katoliklikte de hesaplaşıyor ama diyor ki sizi Katolik Kilisesi'ni yıktıktan sonra kurduklarınız da
0: ona
1: aslında
0: benziyor.
1: İnsanı daha insan yapmadı
0: bir
1: ve insanı daha hürleştirmedi.
0: Ediyor.
1: Evet ama taklit etmek zorundasınız. Çünkü bir şeyi yıktığınızda, şimdi biz Avrupa tarihini ilk başta söylediğim gibi Berkis Hanım bilmediğimiz için 18. yüzyılda kurulan kurumları sanki Hüdayi Nabit, geçmişi olmayan, geçmişte muhasebe üzerine kurulmamış, bir şeyi taklit eden kurulmamış kurumlar zannediyoruz. Oysa bu kurumlar zaten şu denir mesela 19. yüzyılda. Prusyalı bir subay, orta çağın

0: rahibini temsil eder. Yani daha önce arketip, ideal kişi rahipken, şimdi artık Prusyalı subay veya daha sonra işte İngiliz deniz subayı, gentleman officer. Ne demektir bu? Kendi kendine hakim olan, işte hareketlerine dikkat eden, tam akılcı olan vesaire. Yani onu anlamadan bunların nasıl ortaya çıktığını anlama şansımız yok. Ki işte arada geçiş dönemi olarak konuşmadığımız protestanlık var. Yani bunlar aslında protestanlığın beslediği kurumlar. Fakat protestanlık da ortadan kalktıktan sonra bunlar artık hüdayinabit, yani böyle sanki kendiliğinden yeşermiş çıkmış kurumlar gibi gözüküyor. Zaten Schmitt bir tarihçi olmamasına rağmen burada tarihle uğraşmasının sebebi, bir şeyin tarihini gösterdiğiniz zaman ancak o şeyle hesaplaşabilirsiniz. Şimdi Türkiye'de hakim olan tarih paradigması şudur. Bir şeyin değişmemesi gerektiğini göstermek için Türkiye'de tarihçilik yapılır. Oysa bir şeyin insan eseri olduğunu, bir bağlama ait olduğunu ve şimdi değişebileceğini göstermek için de tarih yapılabilir.
1: Çok önemli bir şey söyledin.
0: Hangi bağlamda ortaya çıktı, niye ortaya çıktı? Dolayısıyla eğer bağlam değiştiyse, yani bağlam dediğimiz işte sosyopolitik gerçeklik, sosyoekonomik gerçeklik, yani sosyal gerçeklik. Hayır, artık bu buranın kurumu değil, müessesi değil diyebiliriz. Dolayısıyla hani Schmitt her büyük filozof gibi elinde sonunda tarihe dönüp kendi hikayesiyle bize geçmişten o güne, yaşadığı güne bir hikaye anlatmaya çalışıyor yani.
1: Siz de çok önemli bir şey söylediniz. Bunun üzerine de bir program yapılır. Bir şeyin değişmediğini göstermek için tarih yapılması meselesi.
0: Evet.
1: Bir sürü şey geldi.
0: Şimdi bizim malum kurumlarımız genelde ne yapar? Kuruluş tarihleri mümkün mertebe geriye çekerler. Çünkü Osmanlı diyor ki kanun-u kadim nedir? Kanun-u kadim odur ki ne zaman vaz edildiğini kimse hatırlamaz. Şimdi insan bir şey ne kadar eskiyse onu eleştirmek, onunla hesaplaşmak da malum o kadar geri durur. Yani bu hani bizim eski örf, adet, töre şeyimiz de
1: bizde hep böyleydi falan, evet, demek için.
0: Dolayısıyla kurumlar da ne yapar? Kendi hikayesini olabildiği kadar geçmişe dayar ki.
1: Ben bu halimle bu kadar asırdır
0: kardeşim,
1: duruyorum.
0: Kardeşim bunu sakın sorgulama. Yani bu senden değil, dedenden değil, büyük büyük büyük büyük dedenden önce de böyleydi. Şimdi tarihçi işte orada veya tarih felsefecisi topa girip hayır işte bu aslında buydu, bu yüzden ortaya çıkmıştı diyebilen kişi.
1: Schmitt dediğinizin gibi, evet, bir siyaseti var tabii.
0: Schmitt gibi eleştirel düşünebilen Avrupalılar aslında kendi tarihleriyle bir yerde burada hesaplaşıyorlar. Biz Avrupa tarihini Avrupalılar kadar okumadığımız, bilmediğimiz için Avrupa tarihi hesaplaşamıyoruz. Hesaplaşamadığımız için de Avrupa'nın bir yerindeki fotoğrafı sabitleyip buraya almaya çalışıyorduk uzun 10 yıllar ve birkaç yüzyıl diyelim yani.
1: İsa Mesih'i bir hususi şahıs, çünkü konuştuk.
0: Evet.
1: Hususi şahıs ve Hristiyanlığı da şahsi bir mesele ve temiz kalplilik olarak ele almayıp zahiri bir müessese şekline sokması, işte Roma Kilisesi'ne isnat edilen en büyük ihanet budur. Bir şey daha okuyayım. Hepsini birden söyleyin isterseniz.
0: Yani insani olmaktan dini çıkartıp dini tamamen kurumsal bir gerçeklik haline, müessese dönüşmesi. Evet.
1: Başta söylediğimiz şey.
0: Evet, evet.
1: İnsan yok, kurum, evet, var. Bu arada bir şey daha söylüyorum. Son. Ondan sonra kara ve denize geçiyorum. Bu demin söylediğimiz Auguste Comte'dan devamen aslında bu. Hı-hı. Tarihi olarak bakıldığında hususileşme temelde dinde başlar. Burjuva toplum düzeni anlamında ilk fert hakkı din hürriyetidir. Hürriyetler hukukun o listesinin, inanç ve vicdan hürriyeti, dernek ve toplantı hürriyeti, basın hürriyeti, iş ve meslek hürriyeti, işte bütün bunların tarihi gelişmesinde bu mebde ve esastır. Lakin dini olan her zaman nereye konsa emici, mutlaklaştırıcı tesirini her yerde gösterir ve dini olan hususi olansa bunun neticesi olarak karşılığında hususi olan da dinen kutsallaştırılır. Her ikisi de birbirinden ayrılamaz. Yani özel mülkiyet mukaddestir çünkü şahsın meselesidir deyip burayı bırakıyorum.
0: Yani orada vurgulamaya çalıştığı Schmitt'in şu, bizde mesela şeriat kelimesinin yine tam anlamı bilinmez. Şeriat şahıs hukuku demektir. Çünkü bunun bir de neyi var Osmanlı'da? Örfi hukuk var. Kamu hukuku, yani devletin, siyasi otoritenin vaz ettiği var. Şahıs hukuku ne yapar? Kişi haklarını, insan haklarını kesin olarak garanti altına alır. Yani şeriata göre mesela birini cezalandırmak oldukça zordur. Yani deliller ister. Şimdi kapitalizm yine buradan hareketle diyor ki,

0: Kişi kutsaldır. Yani hani insan mukaddesti dinlerde, çünkü Tanrı'nın yarattığıydı. Hani yaradılanı severiz, yaradandan ötürü prensibi gibi diyelim. Ama bir süre sonra özel mülkiyet, hususi mülkiyet
1: Kendi.
0: kişiye ait insani bir hak olduğu için kutsal olmaktan çıktı. Kendi kutsallık alanını inşa etti. Dolayısıyla biz yine hususi mülkiyet için yaşar hale geldik veya hususi mülkiyet prensibi toplumun zararına bile olsa, o prensip kutsal olduğu için, yani siz hususi mülkiyeti mi tehdit ediyorsunuz dendiği için, diyelim deniz kenarında bir hususi mülkiyet alanı var ama toplumu buradan yararlanması lazım. Ama biz diyoruz ki hayır, bizim hukuk düzenimizde hususi mülkiyete dokunamayız. Mesela denize inecek bir yol ya da işte herkesin gitmesi gereken bir yer,
1: İşte
0: özel
1: onu en
0: mülkiyetten.
1: son Türkiye'de bile görüyoruz. Adalet mülkün temelidir'i
0: Evet.
1: istismar edip bunun için söyler oluyoruz.
0: Evet, yani bu sefer insan ve toplum haklarına aykırı olan bir objektif kural haline geldiğinde diyor
1: Son
0: şimdi.
1: cümleyi de
0: Buyurunuz.
1: söylüyorum. Çünkü bunu da konuştuk. Makine geleneksizdir. Tekniğin gerçekten de devrimci esas olup onun yanında tabii hukuk devriminin hepsinin ancak eskiden kalma çocuksu uğraşılar olduğu, bunun farkına varmış olmak Karl Marx'ın pek çok netice veren sosyolojik sezgilerindendir. İlerleyen teknikten başka hiçbir şeyin üzerine inşa edilmemiş toplum bunun neticesinde devrimci olmaktan başka hiçbir şey olamazdı.
0: Marksist düşünceli temel kavramı malum, işte Hegel'i terse çevirdim dediği için Marx,
1: İşte biraz evvel
0: yabancılaşmaydı.
1: Lenin üzerinden
0: Evet.
1: müteşebbis elektrik
0: Ama giden tarafta ne oldu?
1: hikayesi de var.
0: Makina normalde sömürüyü engelleyecek. Dolayısıyla insanın insanı sömürmesini engelleyecek araç olarak 19. yüzyılın başında tarif edilirken, yani insan zor işlerde, meşakkatli işlerde çalışmayacak denirken, geleneksiz makina kendi gerçekliğine insanı tabi kıldı. Ergonomi kavramının sebebi budur. Yani hani bir şekilde siz makinaya uymak zorundasınız. Yani araba kullanıyorsanız arabanın direksiyonuna sizin bedeninizi uydurmanız lazım gibi. Ve arabayla, atla kurduğunuz ilişkiyi kuramazsınız. Yani organik bir bütünleşiklik
1: O zaman
0: kuramazsınız.
1: Lenin'in demin yayına girmeden önce bahsettiğimiz şeyi de söyleyin. Bu faslı kapatalım. Neden orak çekiç?
0: Evet, yani Schmitt bunu da söylüyor. Diyor ki bütün bir Sovyet sistemi,
1: Çünkü makine.
0: Bolşevik
1: Evet.
0: devrim, makine, fabrika ve elektrifikasyon üzerine kurulmasına rağmen bayrağında yine orak çekiç var.
1: Ne işe
0: Çünkü
1: yarıyor?
0: geleneksel üretim aracı nedir? Orak ve çekiçtir. Yani insan orak ve çekiçle tarihin başından beri bir ilişki kurmuştur. Ama makine dediğiniz şeyin geleneği olmadığı ve icat etmeye, ihdas etmeye çalıştığınız proleter sınıfı da köylülükten geldiği için onun kafasına yine neyi koymanız lazım? Orak ve çekici, yani üretim aracı olarak. Ludist hareketi hatırlayalım. 18. yüzyılın sonlarında malum Londra'daki fabrikalarda makina kırıyor işçiler. Çünkü o makina düzeni onları kapalı bir henüz daha 9 saat çalışmada yok. Kapalı bir fabrikanın işte tabiattan kopuk çalışmaya zorluyor. Ve çalışma saatlerini kabullenmek konusunda ilk proleterler, ilk işçiler oldukça zorlanıyorlar. Bir örnek vereyim. 20. yüzyılın başında Deutsche Bank'ın İstanbul temsilcisi Türkiye'de bulunmuş ve şöyle bir gözlem yapıyor. Bu Türkler diyor. Türkler dediği Osmanlı'da yaşayan Müslümanlar. Yani illa ana dili Türkçe olanlar değil. Bunlar diyor bir fabrikada çalışmazlar. Çünkü bunlar diyor arada göğe bakıp tefekkür etmek isterler. Bir başka Fransız seyyah da diyor ki bu fellahlar diyor Mısır'daki Araplar için. Türkü söylemeden, yani hani bir şarkı tutturmadan iş yapamazlar. Şimdi ben bunu şeyle ilişkilendiriyorum. Bizim ders aralarına teneffüs diyoruz belki sanırım. Fransızca'da, Almanca'da, İngilizce'de ara kelimesi kullanılıyor. Pause, break vesaire. Biz teneffüs diyoruz. Nefes alma. Yani biz kapalı mekandan dışarı çıkmaya vurgu yapıyoruz. Tamam. Dolayısıyla hani aslında İngiltere'deki insanla Osmanlı'daki insan farklı değil. İlk tepkiler hep aynı. Ama daha sonra bunlar orada kurumsallaşınca bize geldiğinde biz daha geç görüyoruz diyelim bunları. Mesela liman işçiliği yapıyor Anadolu'nun Türkleri, Kürtleri. Ama bir fabrika işçiliği yapmıyorlar. Kabul etmiyorlar bunu. Yani fabrikanın içine gir, yeni yeni fabrikalar açılmış İstanbul'da ve burada hani kapalı mekanda göğü görmeden çalış. Bu bir kabus gibi geliyor. Ama aradan mesela 90 sene geçti, 80 sene geçti bu kitabın yazılmasından, bu raporun. Şu an herkes ne istiyor mesela? Bizim kasabaya, bizim ile, bizim ilçeye fabrika yap. Hani ekmek bulalım. Bu da işte Schmitt'in o Katolik'in toprakla ilişkisi, Protestan'ın toprakla ilişkisi diye tartıştığı konuya geliyoruz. Yani daha önce toprağa değmeden, ağaca değmeden, orak çekitsiz üretemeyen veya çalışamayan veya kendini var edemeyen insan, şimdi artık fabrika neredeyse ona orada talip yaşayabilen, Schmitt'in Protestan müteşebbis diye tarif ettiği kişiye dönüşüyor yani.
1: Hatta burada kitabı okurken görecekler, orada Katolikliğin ve Protestanlığın işte göçebe ruhla ilişkisini anlattığında bayağı aslında o ülkeler üzerinden toplumsal bir okuma yapmaya da imkan verecek bir takım şeyler veriyor.
0: Şüphesiz, evet.
1: Rehberlik ediyor.
0: Evet, evet.
1: Şimdi Kara ve Deniz.
0: Kaç dakikamız var?
1: 20 dakikaya yakın var.
0: Tamam.
1: Schmitt, Kara ve Deniz. Evet. KJ'miz de değiştirdiler. Kaç dakikamız var? Eyvah, 16 dakikamız tamam. Varmış. Yani bu kitap tabii 16 dakikayı hak etmiyor ama belki bir gün daha geniş sırf Kara ve Deniz konuşuruz. Evet. Biraz da içine askeriyeyi ve Doğu Akdeniz'i, Karadeniz'i katarak. Çünkü bugünlerde aslında denizlerle...
0: Yani günümüzde Türkiye'nin denizlerle ilgisi, stratejik ilgileri, jeopolitik ilgileri, ekonomik ilgileri artıyor. Ve bizim denizciler genelde hep şuna vurgu yapıyorlar. Türkiye'nin denizcileşmesi lazım. İşte burada yalnız Schmitt'in kitabı şu yüzden önemli. Bir toplumu denizci yapan nedir? Karacı yapan nedir? Karacı, kontinental, kıtacı bir kültürden denizci çıkar mı? Ya da mesela güzel bir sorusu var, diyor ki 17. yüzyıla kadar çobanlık yapan, koyun besleyen İngilizler bir adada nasıl oldular da denizci bir millet haline geldiler? Yani çünkü İngiltere evet bir ada, dört tarafı denizle çevrili ama 17. yüzyıla kadar İngiltere bir deniz gücü değil. Ya da Japonya bir ada. Onları hep sayar. Bunların hepsi ada. Ama Japonya mesela en az Rusya ya da Osmanlı kadar karalı ve karacı. Yani hani karacılığı da şöyle bir örnekle açıklayalım. Osmanlı padişahları biliyorsunuz Topkapı Sarayı'nı yaptırıyorlar denizin hemen kenarı. Ama iki asır ne yiyorlar burada? Mumbar dolması yiyorlar, koyun eti yiyorlar ve Bursa'dan alabalık geliyor, onu yiyorlar. Yani Marmara Denizi'nde çıkan balığı yemiyorlar. Şimdi bunlar hep uzun yüzyıllara da oluşan kültürler. Ve işte Schmitt'in de derdi burada İngiltere'nin ne olduğunu anlamak. Çünkü İngiltere istisnai bir dünya gücü haline geliyor. Ne sayede? Deniz sayesinde. Almanya'da kara devletinin en büyük örneği, çünkü yani Kuzey Denizi hariç Alman Birliği kurulduktan sonra denize erişimi yok. Kuzey Denizi de çok rahat seyri sefer yapılan bir deniz değil.
1: O yani karaya hapsolmayı değil. Çok
0: evet.
1: Vurguluyor.
0: Yani Schmitt aslında burada bir huruç hayal ediyor. İşte Wilhelm'in Drang nach Osten dediği imparator, Alman imparatorun doğuya doğru nüfus. Hitler'in işte Lebensraum, hayat alanı diye işte çok geniş bir Almanya hayal etmesi. Rusların hani hep söylediğimiz sıcak denizlere inme gibi. Yani aslında bütün büyük kara güçleri eninde sonunda
1: denizlere açılmak
0: evet, denize.
1: Zorunda.
0: Ama burada deniz iç deniz mi olacak, yani Akdeniz mi olacak, yoksa okyanus mu olacak? İşte yine tartıştığı şeylerden biri bu.
1: Biz hangi unsurdanız, karanın mı denizin mi çocuklarıyız?
0: Şimdi Schmitt şunu der, insan bir yere basandır, yani karalıdır. Fakat biliyorsunuz bizim kültürümüzde, yani yine tasavvufta da Sefine-i Evliya kavramı vardır. Yani hani manevi yolculuk anlamında hep denize vurgu yapılır. Şimdi burada biz bir kez daha Burjuva ile beraber Avrupa'da işte yat gezisine çıkan, dünyada gezen, denizle irtibat kuran bir tip görüyoruz. Arketip yine. Ve aynı zamanda tüccarı görüyoruz. Çünkü ticaret için bugün de dün de deniz lazım malum. Karadan intikal her zaman daha masraflı, daha müşkülatlı. Deniz taşımacılığı ilk çağda da bugün de dünya ticaretinin büyük bir kısmını tutuyor. Bu aslında hani insanda olan manevi denizcilik, yani denizcilik bir yerde yolculuk demek. Hani Amerikalıların güzel bir lafı var. My boat is too small, the ocean is too big. Yani okyanus çok büyük ama benim tekner çok küçük. Yani insan aslında yeryüzünde bir

0: bütün hayatı boyunca bir seyahat yaşıyor. Ve burada deniz, bir başka Alman filozofun lafıyla, içinde sürekli fırtınayı tazammun ettiği için, yani süt liman gözüken bir deniz var
1: Ama her an
0: ama içinden fırtına
1: alabora
0: çıkıyor.
1: olabilir.
0: Denizciler ona denizin domuz hali der. Yani hani birden kabaran ve insanı tehdit eden.
1: Ve deniz adamı yutar.
0: Kur'an-ı Kerim'de de malum hani denir ya, siz denizde fırtınaya yakalanmışken Allah'a yakarırsınız. Karaya çıktığınız an
1: Unutursunuz.
0: unutursunuz. Şimdi kara neyi temsil ediyor? Her şeye rağmen güvenliği temsil ediyor. Fakat insan
1: Deniz belirsizliği
0: belirsizlik
1: zaten.
0: ve tekamülü temsil ediyor. Yani eğer ilerlemek istiyorsanız ister maddi ister manevi denizci olmak zorundasınız. Arketip anlamında. İşte bu kara güçleri 19.
1: Şeyinin
0: yüzyılda
1: yaşamı da
0: evet
1: okyanusta o kaplanla birlikte tam da anlattığınız tasavvufi bir hikaye gibi.
0: şimdi işte o hikayenin seküler versiyonu düşünün. Bunu Schmidt Moby Dick üzerinden tartışıyor. Yani balina avcısıyla bu Ernest
1: Ayı.
0: Hemingway'in filminde de hani belki izleyiciler hani genç izleyiciler seyretmemiştir ama balina avcısıyla balinanın ilişkisini düşün. Bir de bugün Japonya'da balina avlanırken biliyorsunuz gemilerle gidiyorlar, işte sonarlarla yakalıyorlar, makinayla paramparça ediyorlar. Schmidt mesela modern balina avcısıyla kadim balina avcısını tarif eder. İngiltere'yi de aslında kökeni denizci olmayan ama denizle bir fayda üzerine kurulu bir ilişki geliştiren ve bütün dünyayı denizdeki hakimiyeti üzerinden hem askeri hem ticari olarak tehdit ve kolonize eden güç olarak
1: Hatta
0: temsil eder.
1: şeyi de söylüyor, kabalistlerin orta çağdaki tefsirlerine göre dünya tarihi kudretli balina, leviathan ile bir boğa ya da fil olarak tasavvur edilmiş bir o kadar kuvvetli kara hayvanı behemot arasındaki
0: Evet.
1: mücadeledir. Ayı ve balina.
0: Schmidt'in bir kitabı daha var. Onu ben bu iki kitaptan sonra çevirecektim ama nasip olmadı diyelim. Belki ileride olur. Leviathan kitabı. Zaten burada da
1: Bahsediyorsun.
0: İngiltere Leviathan'ı temsil
1: Temsil
0: ediyor.
1: ediyor.
0: Almanya Behemoth'u temsil ediyor. Veya biz mesela Rus şeyi için.
1: Zaten biz bu yayına geçen hafta Almanya'nın
0: Evet.
1: İngiltere ile
0: Yani kara
1: Schmidt'in
0: ve
1: gözünden
0: deniz diye burada
1: mücadelesi.
0: tartıştığı şey aslında Almanya ve İngiltere
1: İngiltere.
0: mücadelesi.
1: Yani şuradaki kara ve
0: Ve
1: deniz.
0: Almanya İngiltere Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bir donanma yarışına da girerler aynı zamanda. Çünkü donanması olmayan büyük bir güç haline gelemez. Günümüzde tabi hava kuvvetleri eklendi. Yani bunun sonunda kitabın sonunda Schmidt diyor. Hava unsuru da buna eklenecek diyor. Hani hava unsuru bugün her şeyi hava ve uzay unsuru köklü değiştirdi. Hani Schmidt'in kitabına bir şerh yazılacak olsa hava ve uzay ne
1: Bundan.
0: değiştirdi dememiz lazım. Çünkü üç boyut haline geldi ama
1: Ama aynı istikamet takip edilerek hava ve uzayda şerh edilebilir herhalde.
0: edilebilir. Yani
1: Buradan iki bizi ilgilendiren şeyi okuyup
0: buyurunuz.
1: sonra size
0: Tamam.
1: bırakıyorum yayını.
0: Buyurunuz.
1: Belki seyircilerimizin daha çok ilgisini çeker diye düşünerek. Çöküş halindeki Roma İmparatorluğunu vuran Vandallar, Sarasenler, Vikingler, Normanlar deniz hakimiyetini onun elinden almıştır. Araplar çok sayıda karşı saldırıdan sonra Kartaca'yı fethetmiş ve yeni başşehir Tunus'u kurmuştur. Şimdi buraya doğru geliyorum. Doğu Roma yani Konstantinopolis'ten idare edilen Bizans İmparatorluğu bir sahil imparatorluğuydu. Hükmü altında güçlü bir donanma bulunuyordu ve Rum ateşi olarak bilinen gizli bir çarpışma aracına sahipti. Ancak tamamen savunmaya itilmişti. Herhalde deniz gücü olarak Büyük Karl'ın imparatorluğunun ki bu tam bir kara gücüydü. Kadir olmadığı bir şeyi icra etmeye kadirdi. Gerçek bir tutucu, Grekçe'de dendiği gibi bir kateşondu. Zayıflığına rağmen yüzyıllar boyu İslam'a karşı durdu ve böylelikle Arapların bütün İtalya'yı fethetmesine mani oldu. Bir ikinci cümle de gene bizim buralardan, onu da söyleyeyim. Evet. Denizin bu masalsı kraliçesi 1000 yılından 1500 yılına kadar artan parıltıyla ışık saçmıştır. Milattan sonra 1000 civarında zamanın Bizans İmparatoru Phokas mı diye okunuyor?
0: Fokas,
1: Phokas
0: evet.
1: bir miktar da haklı olarak şu iddiada bulunabiliyordu. Deniz hakimiyeti benden sorulur. 500 sene sonra ise Türk Sultanı Konstantinopolis'te Venediklilere şu beyanatta bulunuyordu. Bu ana kadar denizde nikahlıydınız. Bundan böyle o bana aittir.
0: Evet.
1: bu iki tarih arasında

0: Adriyatik, Ege Denizi ve Akdeniz'in doğu kısmı üzerinde Venedik deniz gücü dönemi vardır diye devam ediyor. Nikah iyi ama, değil mi?
1: Çünkü o bir Venedik tabiri. Yani hani biz denizle nikahlıyız diye bir Venedik şeyi var ve Venediklerin bu tip ritüelleri var. Şimdi Schmidt diyor ki saf karacılar var ama dünyada saf denizci aslında yok. Çünkü insan denizde yaşamak üzere var olmuş bir, yaratılmış bir varlık değil. Sadece diyor Tasmanya'nın, Avustralya'nın vesairenin bir kısım yerleri var. Hani sürekli deniz üzerindeler. Ama İngilizlerin 18. yüzyılda yapmaya çalıştığı şeyi Venedik'ten, Osmanlı'dan nasıl ayırıyor? Bunlar sahilde diyor. Yani bunlar evet denizle irtibatları var ama iç denizin sahil bölgelerini tutuyorlar. Yani uzak denizlere, okyanuslara, Atlantik'e ya da Pasifik'e açılma kavramı henüz yok. Bunu şöyle ifade edelim Berkis Hanım. Şimdi mesela bizim Türkiye'de genelde yazları baktığınızda plajda açılan insan sayısı azdır. Yani bizim genelde denizle irtibatımız 1-2 metrelik şeydedir. Yani çok uzağa gitmeyi halkımız sevmez yani yüzme konusunda. Ve eğer yüzdüğünüzde mesela karaya sürekli bakıyorsanız, yani ben nereye döneceğim diye, o zaman siz karacısınız. Ya da biz denize karadan bakmayı çok severiz. Yani Türkiye'de mutlaka yemek yenirken bir suyun kenarında olmak, deniz kenarında olmak özellikle İstanbul'da, İzmir'de falan tercih edilir. Ama orada deniz sizin için nedir? Bir manzaradır. Şimdi denizci olmak aynen sufi olmak gibi.
0: Karaya denizden bakmak mı?
1: Karayı unutmak demek.
0: Ha, tamamen unutmak.
1: Evet, yani saf anlamıyla, yani tam denizci. Çünkü yolculukta eğer siz sürekli geriye bakarsanız, sürekli limana bakarsanız, evet ilerleyemezsiniz. Yani bu bir yerde maniaları, engelleri, tehditleri, riskleri kabul etmek. Yani geçen programda konuştuğumuz ölümle hesaplaşmak, huzurlu limandan kopmayı kabul etmek. Bu işte aydınlanmanın aklen yaptığı yolculuk. Yani sapere aude dediği Kant'ın, cüret et, kendi aklını kullan, düşün, hesaplaş, isyan et dediğimiz şeyle fiziki dünyadaki denizcilik aslında birbirinin paralel evrendeki karşılıkları. Yani bir burjuva ne yapıyor? Denizci olarak mesela normal ticari denizcilik dışında Avrupa'da böyle bir macera perestlik kültürü var ya 19. yüzyılda. Yani bir tekneye atlayıp hani daha sonra biz de işte 20. yüzyılda Türk deniz seyyahları falan gördük. Sadun Bora falan vardı işte bizim gençliğimizde. O küçük bir tekneyle yolculuğa çıkmak denizde. Ben artık o belirsizlik evreninde sadece kendimle irtibat kurarak, kendi gücüme güvenerek, aynı zamanda kendi haddimi bilerek, kendi gerçekliğimi keşfediyorum anlamına geliyor. Şimdi gelelim bunun güç boyutuna. Güç boyutu da siz daha önce balinanın peşinde gidiyordunuz. Balina sizi bir yere götürüyordu diyor Schmidt. Şimdi artık siz deniz hakimiyeti kurmaya çalışıyorsunuz. Yani kara bitti, denize de hakim olacağım. İşte bu Alfred Maha'nın malum deniz hakimiyeti stratejisi diye tarif ettiği şey. Hem jeopolitik olarak karaya hakim olmak hem denize hakim olmak. Yani deniz de sizin artık kontrol alanınız içine giriyor. Yani ben denizleri kontrol edeceğim.
0: Bu da tarihi referanslarla anlatıyor zaten.
1: Evet, bu
0: nerede,
1: sayede dünyayı kontrol
0: ediyor.
1: Deniz benim için ticari intikali yaptığım bir yassı zemin. Bunu da yine Schmidt diyor ki artık diyor deniz haydutu, korsan figürünün yerini önce devlet korsanı aldı. Ki bizdeki bu Kuzey Afrikalı, Magripli Osmanlı hizmetine giren denizciler de köken olarak ilk başta korsandılar. Onun yerini şimdi tacir alıyor. Denizci alıyor ve daha sonra da askeri donanmalar alıyor. Yani o alanda bir hürriyet alanı olmaktan çıkıyor aslında. İnsan aklının ve
0: orayı
1: işte bilimin tabii kontrol ettiği. Bunun işte en büyük şeyi buharlı gemidir. Buharlı gemiden önce ne vardı? İnsan gücüyle çalışan önce kadırga vardı Akdeniz'de. Daha sonra kalyon vardı yelkenle çalışan. Artık biz neye geçiyoruz? İnsan gücüne bağlı olmayan enerji sistemiyle tahrikli, yani önce kömürle, günümüzde işte biliyorsunuz nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar gibi. Yani siz artık insandan bağımsızlaşmış, denizin bütün belirsizliğini yenmeye çalışan bir araç geliştirerek bununla bütün dünyaya hakim olmaya çalışıyorsunuz.

0: bir yerde denizi kolonize ediyorsunuz. Deniz üzerinden de karayı kolonize ediyorsunuz. Ve kaynaklara eriştiğiniz için kıtalı, yani karacı rakiplerinizi de alt ediyorsunuz. Şimdi tekrar dönelim Schmitt'in tarihi bağlamına. Bir Almansınız, Almanya'dasınız, Almanya'da yaşıyorsunuz ve rakibiniz İngiltere, Büyük Britanya. Veya Osmanlı İstanbul'da yaşıyorsunuz, veya Çin'de yaşıyorsunuz, veya Japonya'da yaşıyorsunuz, veya Endonezya'da yaşıyorsunuz. Bütün bu kara güçlerinin veya ada güçlerinin, halkların en büyük belası neydi, başındaki bela 19. yüzyılda? Bir İngiliz gemisinin veya bir Hollanda gemisinin, yani Atlantik kökenli geminin sizin limanınıza gelip toplarını saraya ya da işte şehre doğrultması. İşte biz bunu İstanbul'un işgalinde yaşadık. Çinliler aynı şekilde İngiliz işgali sürecinde yaşadılar. Hintliler yaşadı vesaire vesaire. Ben bunu nasıl alt edeceğim sorusundan hareketle çıkıyor Schmitt. Oturuyor, işi tarih felsefesine döküyor. Karacıyla denizcinin kafa yapılarını ve İngiltere'nin işte o 300 senede nasıl denizcileştiğini tartışıyor. Çünkü denizcileşme sadece şey değil, donanma sahibi olmakla alakalı bir şey değil. Bütün bir duygu ve zihin dünyanızın değişmesi lazım.
1: Yani arkasında bir felsefe var.
0: Evet. Mesela bugün Yunanistan'ın ticari filosu bizden büyük. Oysa Yunanistan bizden çok daha küçük bir ülke. Yani coğrafi olarak
1: üstelik da. Bizim denizcilik geçmişimiz var.
0: Nüfus olarak da. İşte bizim denizle ilişkimiz bir karacı ilişkisi. Hem askeri olarak hem ticari olarak. Şimdi Türkiye mesela daha uzak bölgelere, Afrika başta olmak üzere ticaret yapmaya başladığında ya da daha uzak bölgeleri ilgi alanı, jeopolitik ilgi alanı olarak gördüğünde neye yatırım yapmak zorunda? Deniz kuvvetlerine veya ticari donanmaya. Ancak Türkiye'de hala mesela bir deniz edebiyatı veya bir deniz kültürü yok veya çok yetersiz seviyede. Ama yine Schmitt diyor ki yani bu bildiğimiz bir saf bir deniz kültürü değil artık. Yani Akdenizli'nin denizle kurduğu ilişki değil. Bu başka bir şey. O başka bir şey de işte biraz önce Roma Katolikliğinde de söylediğimiz işte kapitalizm, protestanlık kaynaklı sekülerlik. Bütün bunları kitapta
1: diyelim tartışıyor. Bugünlerde denizler çok önemli. Karadeniz, evet. Akdeniz, Hint Okyanusu hatta. Onun için bu kitabı uluslararası ilişkilerle şu andaki güncel durumu anlamak için bile okumak çok faydalı.
0: Yani tabii sonuçta geçmiş tarihli bir kitap ama fikirler verir okuyuculara.
1: Evet. Bu akşam Gültekin Yıldız'la Carl Schmitt'in Kara ve Deniz, Roma Katolikliği ve Politik Form, bu iki kitabı üzerinden o dönemin dünyasını ve bugün ne dair neler söylenmiş, bugün biz bunların hangisini sağlamasını yaptık, konuşup tartıştık ve kitapları tekrar gösteriyorum Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan. İnşallah okursunuz. Çok istifade edeceğinizi düşünüyoruz. Görüşmek üzere haftaya inşallah.

İsrail'in katliamlarında şehit olan gazeteciler anısına hazırlanan Gazze'den dünyaya insanlık adına bir not daha. Filistin için gazeteci dayanışması platformunun çıkardığı direniş sembolü Gazze, sahada canları pahasına mesleklerini sürdürenlerin sesi olmaya devam ediyor. Gazze Genel Koordinatörü Cahide Hayrünnisa Çiçek, neye neden gönüllü olduklarını 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.

0: KK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye sigorta gücü adına.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Saatler 17'ye uzandı. Kaldığı yerden devam ediyoruz. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından bölgesel gerilim artmıştı. Türkiye gerekçesiyle düzenlenen saldırının ardından İsrail geri adım attı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Gideon Saar Türkiye ile gerilimi tırmandırmak istemiyoruz dedi.
1: İsrail ordusunun Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından bölgede gerilim yükseldi. Türkiye gerekçesiyle Ebu Zuhur üssüne saldırı düzenleyen İsrail Ankara'da tepkiyle karşılandı. İsrail'dense geri adım geldi. İsrail'den Türkiye ile diplomatik ilişkilere ilişkin bir açıklama yapıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna konuştu. İsrail'in Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadığını söyledi.
2: Von Suriye...
3: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi hiçbir niyetimiz yok. Suriye'de amacımız istikrarı ve mevcut güvenlik durumunu korumak. Türkiye zaten uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde bulunuyor. Ancak Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk askeri güçlerinin güneye ilerlemesini kabul edemeyiz.
1: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'a provokatif bir açıklama yaptı. Suriye'deki hava üssüne yapılan son saldırıyı savundu. Katz, Türkiye'nin ülkede askeri varlık kurma çabaları olarak öne sürdüğü girişimleri dile getirdi. Türkiye'nin Suriye'de yerleşmesine ve İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmasına izin verilmeyeceğini iddia etti. Öte yandan İsrail'in Türkiye politikası İsrail'de de rahatsızlık oluşturdu. İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu'nun seçimleri aksatmak veya ertelemek amacıyla yeni bir savaş arayışında olduğunu yazdı. Maariv'in kıdemli askeri yorumcusu Alon Ben David bir analiz yayımladı. Buna göre İsrail ordusunun üst düzey komuta kademesi mevcut cepheleri kapatmak yerine yeni cepheler açılmasından endişe duyuyor. Analizde İsrail hükümetinin Suriye ve Türkiye politikalarının ordu içinde ciddi rahatsızlığa yol açtığı da belirtildi. Maariv'e göre İsrail ordusu yaklaşık bir yıl önce Netanyahu'ya Şam yönetimiyle doğrudan güvenlik anlaşması yapılmasını önerdi. Netanyahu'nun bu öneriyi reddetmesiyle Türkiye ile arasındaki tansiyonun artmaya başladığı öne sürüldü. İsrail ordusunun ağır kayıplar verdiği ve personel sıkıntısı çektiği

0: dönemde Netanyahu'nun kararları sorgulanıyor. Son 10 yılda İsrail, ABD'den toplam 33 milyar dolarlık yardım aldı. Bu destek, İran ve Hizbullah'a karşı güçlü bir ordu oluşturulmasını sağladı. Mevcut yardım anlaşması 2028'de sona erecek ve yerine yenisi imzalanacak. Netanyahu, İsrail'in mevcut yardımının yalnızca yarısını kabul edeceğini açıklayarak ABD'li yetkilileri şaşırttı. Karar, İsrail'in gelecekteki savunma bütçesini doğrudan etkileyecek. Maariv gazetesi kararı anlaşılmaz olarak nitelendirdi. Kararın ordunun yeniden yapılanma çabalarını daha da zorlaştıracağı öngörülüyor.
1: Irak'ta kritik bir eşiğin aşılacağı 30 Eylül tarihi yaklaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi ve İran'a yakın Şii milislerin silahsızlandırılması için belirlenen tarihe sayılı günler kala Irak'ın süreci nasıl yöneteceği ise merak konusu.
0: Bağdat yönetimi İran ve ABD sınavı veriyor. Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi ve İran'a yakın Şii milislerin silahsızlandırılması için verilen süre yaklaşıyor. Ali Ezzeydi, Washington ve Tahran kıskacında. Irak son dönemde kritik bir eşikten geçiyor. Yeni dönem Bağdat'ın hem Washington hem de Tahran'la ilişkilerini yeniden tanımlama arayışına sahne oluyor. Zeydi, girişte yolsuzluk operasyonları ve devlet dışı aktörlerin silahsızlandırılması planlarıyla Tahran'ın Bağdat üzerinde gücünü kırmaya çalışıyor. Bir yandan da İran'ı karşısına almadan hükümette istikrar yakalamayı amaçlıyor. ABD öncülüğündeki koalisyonun ülkeden çekilmesi ve İran yanlısı Şii milislerin silahsızlandırılması için verilen son tarih olan 30 Eylül yaklaşıyor. Zeydi'nin üzerindeki baskı artıyor. Kabinede henüz İçişleri ve Savunma gibi 9 bakanlık koltuğu için anlaşma sağlanamamışken hükümetin düşürülme riski de sürüyor. Irak hükümeti ABD öncülüğündeki koalisyonun ülkeden tamamen çekilmesi için 30 Eylül'ü kesin olarak belirledi. Washington'da çekilmenin bu tarihe kadar tamamlanmasının beklendiğini doğruladı. Ancak Washington'un Zeydi'den beklentisi silahları devlet tek eline alması, ancak bu süreç planlandığı gibi ilerlemeyebilir. Zira ABD güçlerinin çekildiği ancak Şii milislerinin silahsızlanmadığı bir senaryoda Tahran'ın Bağdat üzerindeki etkisinin de artabileceği değerlendiriliyor. Ülkedeki İran yanlısı gruplardan Bedir Örgütü'nün siyasi büro başkanı Muhammed Naci'den de tehdit niteliğinde açıklama geldi. Hükümetin İran'a yakın silahlı grupları zor kullanarak silahsızlandırması halinde iç savaş çıkabileceği uyarısında bulunmuştu. Naci, Zeydi'nin silahsızlandırma konusunda güç kullanmasına izin vermeyeceklerini söylemişti. Bunun Irak'ta iç bölünmeyi tetikleyeceğini de dile getirmişti. Hükümeti bu konuda ABD'nin yönlendirmesiyle hareket etmekle itham etmişti. Irak Başbakanı Zeydi de Şii gruplarla askeri bir çatışmaya girmeye niyetlerinin olmadığını açıklamıştı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'sa hafta içinde Bağdat'ı ziyaret etti. Kalibaf'ın Irak'ın iç işlerine karışmıyoruz sözleri samimi bulunmadı. Görüşmelerde milislerin silahlarını tamamen teslim etmek yerine silahların devlet denetiminde tutulmasına dayanan bir uzlaşma formülünün gündeme geldiği iddia edildi. İran'ın bir yandan Zeydi hükümetiyle ilişkilerini sürdürüp diğer yandan kendisine yakın silahlı grupların askeri kapasitesini korumaya çalışması 30 Eylül'de ne olacağına dair merakı da artırıyor.
1: İşgalci İsrail'in Gazze şeridindeki zulmü sürüyor. Saldırılara ara vermeyen ordu ateşkesi bir kez daha ihlal etti. İki Filistinli daha şehit oldu.
0: Zulüm, baskı ve eziyet. İsrail'in soykırımı Gazze şeridinde sürüyor. Ateşkese rağmen saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail ordusu Deir el-Belah kentinde bir evin avlusunu bombaladı. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Bir başka saldırıdaysa Selahattin Caddesi yakınları hedef alındı. Saldırıda şehitlerin sayısı arttı. Gazze'de 70 yaşındaki bir kadınsa yaşadıkları acıdan ve çadırın kavurucu sıcağından bir an olsun uzaklaşmak istemişti. Nefes almak için ailesiyle sahile giden kadın İsrail saldırısının hedefi oldu. Kanlı saldırıda sahilini kaybetti. Yüzü ise tanınamaz hale geldi. Baskı ve zulüm hapishanelerde de sürüyor. Filistinli kadın tutuklular kötü muameleye maruz kalıyor. İsrail'in Damon hapishanesine 21 gün içinde 7 kez baskın düzenlediği bildirildi. Askerlerin kadın tutukluların bazılarını darbettiği ve kelepçelediği kaydedildi. Açıklamada 10 kadın tutuklunun normalde 3 kişinin kalabileceği küçük ve dar bir odaya yerleştirildiği ifade edildi. Ayrıca avluya çıkmalarına ve duş almalarına izin verilmediği belirtildi. insanlık dışı muamele Batı Şeria'da da sürüyor. İşgal altındaki Ramallah'ta El Mugayir köyüne giriş çıkışlar tamamen kapatıldı. Köyün doğu girişi zaten kapatılmıştı. Batı girişi köy sakinlerinin kullanabilmesi

0: geldiği tek geçiş noktası olarak kalmıştı. Artık giriş çıkış sağlanamıyor. İsrail ordusu Nur Şems mülteci kampında bir camiyi hedef aldı. Tulkerim kentinde bulunan kampın bir camisinde İsrail bayrağıyla provokasyon yapıldı. Cami minaresinin tepesine İsrail bayrağının çekildiği görüldü. Cenin ve El Halil kentlerinde çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. El Halil kentinde işgalci Yahudilerin de zulmü boy gösterdi. Filistinli bir yaşlı adam vahşice darp edildi. Yaşlı adam daha önce işgalci İsrailliler tarafından vurularak bacağını kaybetmişti. Şimdi ise sopayla şiddet gördü.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden Kanada ile tarife gerilimine ilişkin yeni bir açıklama vardı. ABD Başkanı Donald Trump Kanada'ya bir kez daha eyalet göndermesi yaptı. ABD Başkanı hesabından paylaşımda bulundu. Kanada, ABD'de bir eyalet olmadan eyalet olmanın avantajlarından yararlanmak istiyor dedi. Ayrıca uzun yıllardır değerli çiftçilerimizden çok yüksek miktarlarda gümrük vergisi aldılar. Artık yeter ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada ürünlerine %50'lik tarife uygulanması kararı almıştı. Bunun üzerine Kanada bu tarifelere misilleme yapacağını açıkladı. Müzakerelerin askıya alındığını bildirdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik yeni tarife tedbirlerinin ayrıntılarını açıklayacaklarını duyurdu. Bu tarifelerin 8 Eylül'de yürürlüğe gireceğini belirtmişti. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bir bölge mahkemesinden ABD Başkanı Donald Trump yönetimine veto geldi. Afganistan, İran, Rusya ve Somali'nin de dahil olduğu 75 ülkenin vatandaşlarının vize işlemlerini askıya alan politikasına iptal kararı geldi. New York Güney Bölgesi yargıcı Janet Vargas kararı iptal etti. 75 ülkenin vatandaşlarına göçmen vizesini yasaklayan hükümet kararını yasalara aykırı olarak değerlendirdi. Vargas uygulamayı yasaya aykırı olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bahse konu kararı yayınlarken yasal yetkisini aştığına hükmetti karar. Washington çevrelerinde Trump'ın göçmen politikasına indirilmiş bir darbe olarak yorumlandı. Yasa Ocak ayında yürürlüğe girmişti. Afganistan, Brezilya, Irak, İran, Mısır, Nijerya, Somali, Tayland ve Yemen dahil olmak üzere 75 ülkenin vatandaşlarını hedef almaktaydı. Yasak yürürlüğe girer girmez bu ülkelerin vatandaşlarının devam eden vize işlemleri de askıya alınmıştı. Terörsüz Türkiye sürecinde mesai devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yarın yapacak.
2: Meclis tatile girdi ama Terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Takip ve Değerlendirme Kurulu pazartesi günü toplanacak. İlk toplantısını yapacak kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Takip ve Değerlendirme Kurulu'na bağlı ilk alt kurulun güvenlik üzerine olması bekleniyor. Bu alt kurul sahadaki silah bırakma sürecini takip edecek ve doğrulama mekanizması gibi çalışacak. Teslim edilen teçhizatların listesi tutulacak. Kurulda Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri yer alacak. Bir diğer alt kurulsa teröristlerin sosyal uyum ve rehabilitasyonu için çalışacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist ve hekimlerin kurulda görevlendirilmesi planlanıyor.
1: Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık ve zirai alanda yangın çıkmıştı. Ekipler havadan ve karadan yangına hızla müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Daha yeni mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık ve zirai alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü personeliyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında tam 30 dönümlük alan zarar gördü. Ve orman yangınları ile ilgili soruşturmalar da sürüyor bir yandan. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmalara ilişkin bilançoyu paylaştı. 1 Haziran'dan bu yana 25 ildeki 73 orman yangınına ilişkin.

0: ilişkin 46 şüphelinin tespit edildiğini ve 12'sinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Gürlek, orman yangınlarıyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Yeşil vatanımıza yönelik hiçbir eylem karşılıksız kalmayacak dedi.
1: Yeşil vatanımıza kastedenler tek tek tespit edildi. Orman yangınlarına ilişkin soruşturmaların bilançosunu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 1 Haziran'dan bu yana 25 ildeki 73 orman yangınına ilişkin toplam 46 şüpheli tespit edildi. 12'si tutuklanarak cezaevine konuldu.
2: Adalet teşkilatımız hiçbir tehdide boyun eğmez.
1: Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordineli bir çalışma yürüttü. Yangınların çıkış nedenleri tüm yönleriyle araştırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaların bilançosunu sosyal medya hesabından paylaştı. 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde 73 orman yangını ile ilgili işlem başlatıldığını duyurdu. Toplam 46 şüpheli tespit edildi. 12'si tutuklanarak cezaevine konuldu. 21'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
3: Gözaltına alınanlar arasında
1: orman yangınlarının bir kısmı kasten çıkarılmıştı. Bazılarında da ihmal vardı. Dikkatsizlik ve alınmayan önlemler yüzünden ciğerlerimiz yanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de buna dikkati çekti. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır dedi. Adalet Bakanı'nın mesajları önemliydi. Paylaşımında yeşil vatanımız, ormanlarımız, gelecek nesillerimizin ortak emanetidir. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır ifadelerini kullandı.
0: İstanbul Sultanbeyli'de çelik çatı kaldırılması için çalışma yapıldığı sırada işçilerin üzerine çöktü. Enkaz altında kalan 3 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumu ağır. Olay öğle saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 3 işçi çelik çatıyı kaldırmak için çalışma yapıyordu. Ancak çatı henüz bilinmeyen bir nedenle işçilerin üzerine çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatının altında kalan işçiler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çatının neden çöktüğünün belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ve Teknofest Mavi Vatan 4. gününde binlerce kişiye ev sahipliği yaptı efendim. Aselsan üretimi derin göz büyük ilgi gördü. Şimdi o noktaya gidelim. 24 muhabiri Eren Coşkun Dili detaylar aktaracak.
4: Teknofest Mavi Vatan'ın 4. gününde binlerce kişi Gölcük Tersanesi'ne akın akın gelmeye devam ederken tabii ki de mavi gücümüz olan yani denizlerimizdeki gücümüz olan Aselsan üretimi bir ürünü tanıştıracağız sizlerle. Adı Derin Göz. Tabii ki de görünüşüyle de aslında cezbediyor. Bir yandan da Aselsan'ın geliştirdiği Derin Göz'ün özellikleri de dikkat çekiyor ki adından da anlaşılacağı üzere denizin derinliklerinde görev yapmak üzere geliştirildi ve otonom hareket kabiliyetine sahip bir su altı aracından bahsediyoruz. Tabi temel görevleri arasında keşif ve gözetleme bulunuyor. Aslında derin gözü çekici yapan şey nedir diye soracak olursak 600 metreye kadar çalışabiliyor oluşu ve üstelik de modüler bir yapıya sahip. Yani farklı görevleri için farklı faydalı yüklerle donatılabiliyor. Yani hangi görevde kullanılacaksa ona göre tasarlanabiliyor. Bu sayede de mayın karşı tedbirleri, kritik sualtı altyapılarının korunması veyahut boru hatlarının incelenmesi, sualtı keşfi ve liman güvenliği gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor ve ilk kez de Teknofest Mavi Vatan kapsamında Gölcük Tersanesi'nde görücüye çıkmış durumda. Tabii bir dikkat çekici özelliği ise aslında 15 saate kadar görev yapabiliyor olması, bir diğer yandan da kablosuz haberleşme altyapısı sayesinde su altındaki görevleri sırasında iletişim imkanı da sunuyor. Aslında burada gördüğünüz teknoloji Türkiye'nin Mavi Vatan'da yalnızca su üstünde değil deniz derinliklerine de aslında yatırım yaptığımızı gösteriyor ki bir bakıma da aslında bunun en somut örneklerinden biri de Aselsan'ın geliştirmiş olduğu Derin Göz'den bahsetmek mümkün. Tabi sistem seviyesindeki deniz testleri başarıyla gerçekleşti. İlk kez görücüye çıktığı için de çok fazla test gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl faaliyet raporunda aslında Derin Göz'ün bir modeli tanıtılmıştı. Bu o modelin bir üstü diyebileceğimiz 600M modeli. Yani bir kez daha aslında Teknofest'te Mavi Vatan'ın önemini gördüğümüz ve denizlerdeki gücümüzün ortaya konduğu bir ürün bizleri beklemiş oluyor. Ve buna göre de aslında Mavi Vatan'a gelen ziyaretçilerin de en çok ziyaret ettiği noktalardan bir tanesinin de burası olduğunu belirtelim. Tabi aslında Aselsan'ın çok fazla aslında yerli üretime yönelik denizlerdeki mavi gücümüzü artırmaya yönelik çalışmaları olduğunu biliyoruz. İşte Derin Göz'de ilk defa

0: Mustafa Gölcük Tersanesi'nde ziyaretçilerle buluştu diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
1: Eren Coşkun Dilin'e teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi devam edelim. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası.

0: Harika. Gerçekten böyle bir sızı yok yani. Bakın şu anda bile ters suyun içinde kalıyorum yani. Bayağı sıcak ama şu deniz olmasa mahvolmuşuz. Üstelik burada biz ücretsiz giriyoruz.
1: Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşayan İstanbul'da yüksek nem oranı ile birleşen sıcak hava vatandaşlara bunaltıcı anlar yaşatıyor. Kent genelinde etkisini arttıran sıcak havadan kaçmak isteyen vatandaşlar soluğu boğaz kıyılarında aldı. Vatandaşların en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Bebek Sahili, sıcak havadan kaçanların ortak noktası oldu.
2: Burası güzel, daha ferah, daha sakin, atlamalık yeri var, eğlenceli. Hava güzel, Bebek Sahili'nin tadını çıkarsınlar, tavsiye ederim herkese.
3: Dostlarımızla, arkadaşlarımızla beraber eğlenmeye geliyoruz ya. Deniz suyu gayet oldukça güzel. Tabii ilk etapta biraz serin.
1: Hafta sonu tatiline fırsat bilen vatandaşlar Boğaz kıyısında denize girerek serinlemeye çalıştı. Sahillerde yaşanan yoğunluk tatil beldelerini aratmazken yanlarında sandalye, masa ve yiyecekleriyle gelen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.
4: Çin'de insansı robotların çeşitli spor, performans ve uygulama alanlarında yarıştığı dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsansı Robot Oyunları başkent Pekin'de başladı. Robotlar farklı kulvarlarda yarışıyor.
5: Konuşuyorlar, boks yapıyorlar. Masa tenisi ve futbol gibi farklı spor dallarında hünerlerini sergiliyorlar. Çin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nın açılış töreni yapıldı. Dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsansı Robot Oyunları başkent Pekin'de yapılıyor. Organizasyonun açılış töreni Ulusal Sürat Pateni Ovali'nde düzenlendi. Dünyanın farklı ülkelerinden robotik şirketler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri katıldı. Geliştirilen insansı robotlarla organizasyonda yer aldılar. Yarışmalar bu alandaki teknolojik ilerlemelerin sergilendiği önemli bir platform olma özelliğini taşıyor. Oyunlar ismini yarışma öncesindeki hazırlık testlerinde tarihi bir dereceye imza atan robotla duyurulmuştu. Lightning adlı insansı robot parkurda saniyede 14,5 metre azami hıza ulaşmıştı. Robot 100 metreyi 90,32 saniyede tamamlamıştı. Usain Bolt'un 2009 Berlin Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kırdığı 9,58 saniyelik erkekler dünya rekorunu geride bıraktı. Oyunlar 26 Ağustos'a kadar sürecek. İnsansı robotlar atletizm, boks ve futbol gibi spor dallarında yarışacak. Spor faaliyetlerinin yanı sıra pratik becerilerini sınayan otel temizliği, eczane organizasyonu gibi senaryo müsabakalarında yarışacaklar.
4: Efendim bu haberle bu saat dilimini de noktalıyoruz. Aynı zamanda bugünlük benim için de artık veda vakti. Bizden sonra hafta sonu akşam haberleriyle Merve Aydın karşınızda olacak. 24 ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. İstanbul'un en kıymetli kültür ve sanat mekanlarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi bu kez de cazın en özgür ritimleriyle yankılanıyor. Yaz başka, caz başka temasıyla 16 Eylül'e kadar devam edecek olan konserler herkese AKM'ye davet ediyor.
1: Yoğun ve dop dolu geçen sanat sezonunun ardından Atatürk Kültür Merkezi yaz aylarını cazın özgür ruhuyla karşılıyor. Konserler yaz başka, caz başka temasıyla 16 Eylül'e kadar sanatseverleri birbirinden seçkin performanslarla buluşturacak. AKM çok amaçlı salonda gerçekleşecek konserler 20.30'da başlayacak. Sanatın birleştirici gücünü merkeze alan konser dizisi, özellikle genç sanatçıların üretimlerini geniş kitlelerle buluşturarak Türkiye'nin caz sahnesine yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor. Caz müziğinin yenilikçi dilini başarıyla temsil eden genç ve dinamik topluluklardan oluşan 11 konserlik özel program, yaz akşamlarına ritim, enerji ve ilham katacak. Konserler yalnızca bir dinleti değil, farklı kuşakları ortak bir sanat deneyiminde buluşturan unutulmaz anlara dönüşecek. 22 Ağustos Cumartesi Dantfuse, 26 Ağustos Çarşamba One Two Trio, 29 Ağustos Cumartesi Füniküler, 2 Eylül Çarşamba Kaos, 9 Eylül Çarşamba Efe Erdem Quintet, 12 Eylül Cumartesi Pür, 16 Eylül Çarşamba ise Kaliko müzikseverlerin karşısında olacak.

0: ve 3. kez perde açmaya hazırlanan Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali'ne başvurular tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan festival bu yıl ödül sayısını da epey artırmış durumda. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.
1: Ülkemizin ilk yapay zeka film festivali olan Türkiye Uluslararası

Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali üçüncü kez perde açıyor. Festival bu yıl 7-9 Aralık tarihleri arasında Türk sinemasının simgesel hafızasını taşıyan AKM Yeşilçam Sineması'nda düzenlenecek. 2024'te ilki gerçekleşen festival, yüzü aşkın ülkeden 2000'den fazla film başvurusu alarak yapay zeka sinemasının Türkiye merkezli en kapsamlı uluslararası platformlarından biri haline geldi. Festival bu yıl yapay zeka ile üretilen filmleri yalnızca bütünsel bir yapıt olarak değil, yapımın ayrı ayrı aşamaları üzerinden de ödüllendiriyor. En iyi yapay zeka yönetmeni, oyuncu, görüntü yönetmeni, kurgu, ses tasarımı, müzik, görsel efekt, animasyon ve belgesel kategorileri festival tarihinde ilk kez veriliyor. Büyük ödül en iyi yapay zeka filmi ve jüri özel ödülüyle birlikte tüm kategorilerde ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı ödül sahiplerini bulacak. Başvuruların devam ettiği yarışmada sadece yapımın tüm aşamalarında üretken yapay zeka kullanılmış filmler esas alınıyor. Festival ve başvurularla ilgili tüm ayrıntılı bilgi festivalin resmi web sitesinde ilgililerini bekliyor.

0: Kıymetli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı tür ve içerikte filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Take them off.
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 7 yeni filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Davet yapımı.
3: We feel a very strong connection with you.
2: Filmde eski bir çiftin ev sahipliği yaptığı akşam yemeği, misafir olarak katılan yeni bir çiftin beklenmedik açıklamaları ve başlattıkları psikolojik oyunlarla gerilim dolu bir yüzleşmeye dönüşüyor.
4: Us. Me too.
5: Önce onları hissedebilmeliyiz.
2: Bir diğer filmimiz ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. Cesur Denizciler, Okyanus Macerası.
6: Ben Kaptan Çarpıyor ve bu da Bayan Ambrosia.
2: Film, cesur denizci Lydia'nın kaybolan kardeşini bulmak için uçan bir gemiyle çıktığı yolculuğu anlatıyor.
7: Yanınıza tutunmalısınız.
8: Hiç de kolay görünmüyor.
9: Kolay olmadığını ben de biliyorum. Gerçekten çok korkmuştum.
10: Sen de tıpkı annene benziyorsun.
0: Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanat girişimcisi Dr. Cem Bülent Ünal ve ressam Halime Türk Yılmaz bizimle birlikte Kırmızı Halı'da. Sizler de buradaysanız eğer hemen kendileriyle keyifli sohbetimize başlamak isteriz. Merhabalar.
11: Merhabalar.
12: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
11: Sağ olun.
12: Sağ olun, çok iyiyiz. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Hemen müsaadenizle başlamak istiyorum. Bizim için klişe ama önemli bir girizgah. Kırmızı Halı için de öyle. Sanat sizler için ne demek? Nasıl bir yer kaplıyor hayatınızda? Kavramsal olarak bu kavramın sizdeki karşılığı nedir? Böyle başlamak isterim. Halim Hanım, buyurun lütfen.
12: Benim için sanat biraz başka bir tanımla girmek istediğim bir şekilde anlatacağım. Kendime göre insanın kendi iç özündeki cevheri keşfetmesi diye tanımlıyorum. İnsan içindeki o öz cevheri keşfedip bunu dışarıya bir şekilde işte eliyle, sesiyle aktardığı sürece bu benim için bir sanat demek.
0: Gayet iyi. Buyurun lütfen.
11: Ya, benim için sanat şöyle tanımlayabilirim aslında. Yani akabinde Halim Hanım'ın sözleri üzerine hayatı ve insanı yeniden bir tanımak için yeni bir yol şeklinde. Sanatı takip ettikçe, hayattaki her şeyi takip ettikçe, eserleri, insanoğlunun yarattığı doneleri takip ettikçe ben hayatı öğreniyorum. Ve hayatı öğrendikçe de sanatla iç içe olmaya çalışıyorum.

0: konuşuyorum. Benim için bir yol olarak ifade edebilirim açıkçası.
1: Gayet iyi anladım. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Halime Hanım, lütfen sizinle devam etmek istiyorum. Siz sanata ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Ne zaman bu yolculuk başladı merak ediyorum.
2: Aslında çok klasik bir resim yarışması hikayesiyle başladı gibi görünse de ben ortaokul dönemlerinde sadece bir yıllığına ücretli gelen bir öğretmenimizin beni resim yarışmasına sokmasıyla ve orada birinci olmamla birlikte o hocamız, ki bu arada sadece bir sene kaldı ve asla ismini hatırlamıyorum bile, beni resim kurslarına, yani kendisi bir küçük çaplı bana bir kurs verdi. Hı hı. Seni dedi Güzel Sanatlar Lisesi'ni hazırlayacağım. Ve hazırladı. Birinci oldum ve kadın gitti. Mesela hı hı. ismini bile hatırlamam. Oradan başlayan işte Güzel Sanatlar Lisesi, işte Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar diye devam eden bir resim hikayem var. Tabii ki de küçüklüğümden beri bir resim tutkusu vardı, o ayrı konu, ama hani hayatında bir yönlendirmesi ve dokunuşuyla oldu.
1: Ne güzel, bir kıymetli bir öğretmenimiz.
2: Çok
1: sizin
2: kıymetli,
1: hayatınıza
2: evet.
1: dokunmuş. Peki ondan önce resim yapmaya devam ediyor muydunuz siz? Ondan öncesinde
2: tabii ki ortaokul vardı. Dönemleri olduğu için zaten resimde iyi bir öğrenciydim. Ama hani resme yönlenmek konusunda aklımda öyle şeyler olduğu bir dönem değildi. Hani bunun hı-hı. ayırdığında olduğum bir yaşta değildim.
1: Gayet iyi anladım. Peki sanat üslubunuzu pratik içerik, teknik ve tat, doku, duygu olarak bize nasıl açıklar ve ifade edersiniz? Hı. Birazdan içeriğiyle ilgili başka sorun var ama böyle bir girizgah yapmaya devam tamam. edelim.
2: Benim sanat üslubum biraz çok canlı renklerle bir şeyleri ifade etmek. Yani aslında temelde bir ağaç, doğa olsa da bütün temelini kadın oluşturuyor. Yani çünkü doğa ana, aslında hı-hı. ağaç bir birey ama işte... meyve veren bir birey gibi düşünüyorum ben ona. O yüzden çok dişil yönden açıklama yapıyorum. Bolca renk kullandığım, yeni teknikler denemekten çekinmediğim, sürekli kendimi geliştirdiğim bir üslubum var.
1: Gayet iyi anladım. Bununla ilgili bir sorun var. Birazdan döneceğim. Cem Bey, sizinle devam etmek istiyorum müsaadenizle. Peki. Bir sanat kuluçka merkeziniz var. McArtist adını verdiğiniz. Bu ne zaman şekil aldı? Ne zaman bu McArtist kuruldu? Bir sanat girişimcisi olarak nasıl yanıtlamak istersiniz? Ve McArtist'in faaliyetlerini bize nasıl özetlersiniz?
0: Ya, 2017 yılında kurmuş olduğum bir sanat inisiyatifi. Benim geçmişten gelen bir teknoloji ağırlıklı, özellikle girişimci, startup dediğimiz firmalar veya girişimci, genç nesil sanat teknoloji girişimcileriyle var olan bir iş deneyimimi aslında farklı bir alanda, farklı bir sektörde kültür sanat hayatına hı hı. nasıl entegre edebilirim noktasıyla bu sefer umut vadeden sanatçılar olarak adlandırılan genç veya alternatif bağımsız sanatçılara bir yol çizmek, onları sadece üretici, üreten sanatçı profilinden çıkartıp o ürettiklerini görünür kılmak amacıyla onlara sergiler açmak, yeni projeler açmak, yurt dışına farklı kanallar üzerinden görünür kılmak adına geliştirmeye çalıştığım eğitimlerle, ödüllerle, sanat kültür sanat ödülleriyle de katma değerli hizmetler sunmaya çalıştığım bir inisiyatif haline dönüştürdüm. Esas amacım, işte söylediğim gibi, genç veya yeni nesil sanatçılara veya umut vadeden sanatçıları, yani sadece eser üreten profilden çıkartarak birilerinin onu gördüklerini, yaptıklarını gördüğünü ve o gördüğünü bir değer katmaya dönük olarak geliştirmeye çalıştığım bir Kuluçka Merkezi tanımıyla faaliyetlerine başladı. 2017-2018
1: yılları. Çok güzel ve hala varlığını sürdürerek devam ediyor McArtist Sanat evet. Kuluçka Merkezi. Peki sanatçıları desteklemek ve onlar için projeler yaratmak, yani bir sanatçı desteklemek neden önemli? Özellikle genç ve yeni sanatçıları desteklemek. Ya, sizin motivasyonunuz nedir bu konuda?
0: Ya açıkçası biraz önce söylediğim gibi tamamıyla bu hayatı anlamlandırmakla, aslında sanatı nasıl baktığımla alakalı, hayatı ve insana nasıl baktığımla alakalı. Genç sanatçı veya herhangi bir sanatçı olarak ifade ettiğimiz o profili görünür kılmak. Yani hepsinin çok yetenekleri var, hepsinin ürettikleri eserler var. Ama bunları görünür kılabilmek en önemli belki başlık fırsat yaratmak. Yani Türkiye özelinde yerelden baktığımız zaman o kadar değerli insanlar ve sanatçılar ve eserler var çok. Ki bunları bir kanal yönetimi şeklinde fırsat yaratabilmek. Hı hı. Benim esas motivasyonum bu fırsatı yaratabilmek. Onlara bir yol haritası çizerek doğru yerden, doğru kanallardan doğru sanatçılarla belki ekosistem içerisine sokabilmek, bir koleksiyonerlik veya yatırımcı, sanat yatırımcısı dediğimiz insanlarla bir araya getirebilmek, sergiler içerisinde onlara kanallar oluşturabilmek, yurt dışında veya biraz önce bahsettiğim üzere ödüller vererek motivasyonlarını katma değerli olarak oluşturmak bağlamında bir motivasyonla önemli olan onlara fırsatı yaratabilmek,
1: tanımak
0: ve hayatlarına dokunabilmek ve iz bırakabilmek.
1: Çok
0: tamamıyla
1: güzel
0: bir hayat anlamlandırma süreci.
1: Güzel. Allah yolunuzu açık etsin. Hem genç sanatçılar bağlamında hem de sizin girişimleriniz bağlamında. Siz katılır mısınız Cem Bey? Sanatçıları desteklemek neden bu kadar önemli? Özellikle genç ve yeni sanatçıları desteklemek. Siz de belki zaman zaman başta belki de öğretmeniniz olmak üzere destekler aldınız. Buyurun lütfen.
2: Evet, yani kesinlikle sanatçılar sonsuz derecede desteklenmesi gerekiyor. Çünkü sanat dediğin şey destekle var olabiliyor. Sadece hani kendi atölyelerimizde kapanıp kalıp resim yapmakla, üretmekle olan bir şey değil. Cem Bey gibi insanlara çok ihtiyacımız var. Çünkü bu desteklendikçe görünür olmaya başlıyor. Yaptığın bir eser görünür olmadıkça bir anlamı kalmıyor. Yani sadece kendine yapmış oluyorsun, sadece kendinle kalmış oluyorsun. O yüzden çok değer veriyorum yaptıkları çalışmaya ve hani daha nicelerin de olmasını diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Halime Hanım, insanı içine çeken, mutluluk veren resimleriniz var. Lütfen yanlış bir tanımlama kullanırsam beni düzeltin. Canlı renkler, doğa, tabiat, yaşam gibi. Bu bağlamda şunu sormak istiyorum. Sanat insanı iyileştirebilir mi? Bu motivasyon üzerinden sanatın iyileştirici gücü hakkında ve kendi resimleriniz bağlamında ne düşünürsünüz?
2: Ben zaten direkt motivasyon olarak iyileştirmek istediğim, hani resimlere, benim resimlerime bakıldığı zaman gerçekten içeride bir heyecan, bir coşku, dediğiniz gibi bir yaşam enerjisi oluşsun istediğim bir yerden. Zaten hayat ağacı yapmam da biraz oradan kaynaklı. Ama sanatın bence her türlüsü, yani karanlık renkler de kullansam insan içindeki o karanlıkla yüzleşip yine iyileşebilir.
1: Doğru.
2: O yüzden sanatın ben her türlüsünü çok iyileştirici gücüne inanıyorum. Ben bunu direkt göze sokarak yapıyorum. Hani direkt o renklerin titreşimini hissettirmek istediğim bir yerden giriyorum. Ama soft da girsem illaki bir derinlikle bir insana bir iyileştirici güç verecektir.
1: Peki bütün bunların dışında iyileştirmek zorunda mıdır? Böyle bir görevi var mıdır? Ben hayır diye düşünüyorum ama siz ne dersiniz?
2: Değildir. Şöyle düşünmek lazım. Hani insan kendinde bir şey olduğunu düşünmeden bir psikoloğa da gitmiyor ya. Hani gerçekten kendi içine anlamak isteyen, yani çünkü herhangi bir resme baktığınızda bile insan illaki kendinde bir şey arar. Yani insan sürekli kendini başka bir yerde de var etmek isteyerek hayatını sürdürüyor. İllaki de iyileştirir ama iyileştirme güdüsün yoksa, hani tamamen
1: yoksa,
2: zaten o artık insanın kendine kapandığı bir yerdir. O da bir iyileşmedir. Illaki sanatla iyileşecek diye de bir şey yok. Başka
1: çok
2: yerlerden
1: doğru
2: de insan iyileşir. Ama genel olarak bence sanatın her türlüsü iyileştirici.
1: Gayet iyi düşünüyorum. Hemen buradan Endonezya'ya gidelim.
2: Evet.
1: Doğru ülkeyi söyledim değil mi?
2: Evet.
1: Buradaki sergi tam olarak nasıl bir sergiydi? Ne zaman açıldı? İnsanlardan nasıl geri dönüşler aldınız merak ediyorum.
2: Evet. Temmuz'da açtık sergiyi? 29 Temmuz'da açılışımızı yaptık. Bugün, yarın sanırım kapanacak. Çok güzel, yani yine dediğim gibi Cem Bey'in vesilesiyle de bir yerde oldu. Çünkü Cem Bey'in yıllar öncesinde bir Bali ile bağlantısı vardı. Dediğim gibi yine bir destek, bir dokunuş olmadan Endonezya'da sergi açmak tabii ki de bir ressam için hayal olabilir. Ama bizim hayalimiz gerçek oldu. Cem Bey'in yıllar önce hayal ettiği bir şeye ben de katkı sağlayıp gitmiş gibi oldum. Çok büyük bir etki oldu ve kendi resmim adına bir şeye aymış oldum. Hani ben doğa çalışıyorum, hayata çalışıyorum ama ben çok evrensel bir resim yaptığımı, çünkü zaten sanat evrensel bir dildir ama hani Endonezya için düşünecek olursak yaptığım ağaçları sakuralarla, ateş ağaçlarıyla çok böyle özdeşleştirip benimsediler. Hani bir yabancı bir ressam gibi değil de onların içinden çıkmış bir ressam gibi. Zaten çay bahçelerim işte o Bali bölgesinde, o taraflarda zaten çok yoğun çay bahçeleri olan bölgeler. O da onları kendi aslında kendilerine götürdü, kendilerine yakın hissettirdi. İnanılmaz güzel bir etkileşim oldu. Ben bu kadarını da beklemiyordum. Çünkü çok fazla haber yapıldı. Çünkü ilk Türk sanatçı olarak ben orada sergi açmış oldum ve Cem Bey'in ilk Türk girişimci olarak böyle bir şey oldu ve devam da edecekler. Hani ben açılışı yaptım, gerisi artık diğer ressamlarla inşallah.
1: Çok güzel. Cem Bey, siz ne söylemek istersiniz Endonezya serginizle ilgili? Kısaca rica ediyorum.
0: Açıkçası Halime Hanım'ın da bahsettiği üzere her şey bir hayalle başlıyor ve hayal biraz önce anlatmaya çalıştım. Belki aynısını tekrarlıyorum ama yani kültür sanat hayatında ya da bu sanat hayatında bir değer yaratmak önemli ve bir iz bırakmak önemli. Sadece bir müzede ya da bir galeride eser asmak sanatçılara o vermek istediğim değeri veya desteği sağlamadığını kabul ederek farklı neler yaratılabilir? Sadece Türkiye pazarı için değil, bu Türk sanatçılarını farklı coğrafyalarda aynı dili konuşulabilir hale getirebilmek amacıyla bunu en özde Bali'de ilk defa denedik. Farklı bir coğrafyada, herkesin bildiği değil de aslında ezberi bozan bir pazarda ve kültür sanatında çok yoğun şekilde yaşandığı bir alanda bir değer yaratma süreciydi. Ve Halime Hanım'ın da eserleri orada hakikaten evrensel bir dil, sanatın evrensel bir dili şeklinde bambaşka insanlar, bambaşka bir kültürden var olan insan topluluğuyla aynı dili konuşur hale getirdi. Bu çok da güzel. Ne kadar en başta inandığımız hayalin ne kadar gerçekçi olduğunu, yani sadece hayalin bir teoride kalmadığını, pratikte de o az önce söylediğim medyada gelen ziyaretçilerden, konuklardan, sanat eleştirmenleri dahi geldiler, değerlendirdiler. Yani bambaşka coğrafyalar aslında sanat üzerinden, belki oradaki bir renkten, oradaki bir motiften aynı dilleri konuşur hale getirdi. Bu da beni de mutlu etti. Yaptığım, burada belki kişisel bir şey, ego olabilir ama yaptığım ve inandığım bir hayalin ne kadar somut bir karşılık bulduğunu ve göstermiş oldu. Peki, ve insan kendisini buldu yani. Hı. Önemli olan söyleyeyim, anlam, kendisinden bir anlam ifade etti. O yüzden çok hayalimin üzerinde bir geri dönüş sağladı.
1: Çok harika. Peki hayallerden devam etmişleyiz. Sanat Kuluçka Merkezi'nde, McArtist'te daha fazla ne yapmak istiyorsunuz? Ya kısaca rica ediyorum.
0: Çok kısaca. Yani önemli olan, yani sesi olan, yani kendisiyle barışık olan ve cesareti olan bütün sanatçıları aslında burada, yani genç sanatçı ya da umut vadeden sanatçı değil, Halime Hanım gibi bu işin önde gelen sanatçılarına da, önemli olan bir davası olan, sesi olan sanatçılara mümkün olduğunca değer yaratacak yeni imkanlar, yeni fırsatlar, söylediğim gibi fırsatları özellikle yurt dışında açabilmek, onlara yeni imkanları, yeni kitleleri, yeni toplulukları, yeni farklı
1: yolları
0: onları açabilmek üzere katma değerli dediğimiz hizmetleri veya servisleri oluşturmaya
1: devam edeceğiz. Umarım istediğiniz gibi şekillenir ve gerçekleşir.
0: Ya, öyle gözüküyor şu anda. Geri dönüş önemli. Yani eğer geri dönüşü doğru anlamlı gelmiyorsa zaten yapmanın ne zamanımızda ne hayatımızdan zamanı bir kesitin onlara harcamak gereksiz. Hı hı. Ama geri dönüşü, geri beslemesi olumlu oldukça onun üzerine neleri inşa edebiliriz?
1: Gayet iyi anladım. Teşekkür ediyorum. Halime Hanım, yakın zamanda açacağınız bir sergi var mı ya da dahil olacağınız bir karma sergi? Yoksa da şunu sormak istiyorum. Sergi açmak sanatçılar için neden önemli sizce?
2: Sergi açmak bence çok çok önemli bir şey. Şimdi ressamlar belli bir alıcı kitlesine ulaştıktan sonra sergileri azaltmaya başlıyorlar. Oysa ki hani canlı bir şekilde resim gösteriyor. Yani ben her sene mutlaka en az bir kere sergi açıyorum. Resimleri her ne kadar sosyal medyada paylaşsak da birebir canlı görmenin etkisi mutlaka sergiyle oluyor ve her bir sergi bir hikayeyle başladığı için o da benim için hayatıma kattığım her bir senenin bir hikayesi gibi oluyor. O yüzden bence bütün ressamları tavsiyem illaki her sene mutlaka bir sergi açılmalı. Diğer sorunuz neydi?
1: Yakın zamanda açılacak. O zaman her sene açtığınıza göre yakın zamanda bir sergi
2: yani
1: daha.
2: Evet, solo sergi olarak bu sene bir tek Endonezya'da açmış gibi oldum. Ama yakın zamanda bir proje sergisi olacak. Ama onu yaklaşınca anlatabileceğim, yani paylaşacağım. Onun dışında şu an belirlenmiş bir şey yok. Çünkü ben de yeni bir konuya geçtiğim bir yerdeyim. Biraz şu an üretim ve kapanma dönemindeyim. Ama muhtemelen yılbaşı olmadan bir sergi daha yapacağım.
1: Harika. Tekrar üretim demişle şunu da merak ediyorum. Son olarak genç sanatçılara ve yeni sanatçılara ve ya da Cem Bey'in söylediği gibi umut vadeden sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola başlayabilirsiniz?

0: koymalılar?
1: Çok güzel bir soru benim için. Çünkü bir ressam olmak, sanatçı olmak, hani sadece resim değil, sanat üzerinden para kazanmak çok zor bir mecra olduğu için ve ucu önü belli olmayan, cesaret, tutku yoksa zaten ilerlemiyor. Bir yerden sonra mutlaka o karamsarlığa giriyor. Hemen tekrar bir kurumsal bir yere geçmek isteniliyor. O yüzden bu tam olarak bir istikrar ve cesaretle, yani gerçekten içeriden tutkuyla bağlanılması gereken bir meslek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun inişi var, çıkışı var. Hani öyle zaman oluyor ki aylarca herhangi bir gelir kazanmıyorsun. Orada bile hala heyecanını kaybetmeden üretmeye devam etmek çok önemli. Çünkü ürettikçe büyüyoruz bir sanatçı olarak. Üretmediğin sürece kendini de keşfedemiyorsun, yeni bir yere de açılamıyorsun ve büyümüyorsun. Hı hı.
0: Çok güzel bir motivasyon ve özet oldu. Cem Bey, çok kısaca rica ediyorum, genç sanatçılara neler söylemek istersiniz?
2: Yani, genç sanatçılara sadece söyleyebileceğim bir iki tane ana başlık var.
0: Çok kısaca rica ediyorum.
2: Çok kısaca uzatmadan. Bir tanesi kendi olmaları, kendi özgün işlerini. Çünkü etkileşim dünyasında yaşıyoruz. Her şeyi görebiliyorlar. Taklitten sakınmaları, birbirleriyle rekabet yerine kendi özgün çizgilerini bulmalarını, kendi seslerini yaratabilmeleri, bununla beraber hayatı yaşamalarını çok isterim. Yani hayat, çünkü kendilerini besleyecek yegane kanal olarak düşünüyorum. Yaşadıkları aşklar, kederler, felaketler, mutluluklar, farklı coğrafyalar, hepsi onlara bir besleme alanı. Bunu muhakkak yapmaları, hayatı yaşamalarını tavsiye edebilirim. O da kendi eserlerine yansıtmalarını.
0: Çok teşekkür ederim. Tekrar iyi ki Kırmızı Halı'daydınız. İyi ki sorularımızı cevapladınız. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok. Çok teşekkür ederiz. Bize bu imkanı sunduğunuz için.
0: Estağfurullah.
2: Ben de çok teşekkür ederim böyle bir imkanı sunduğunuz için. Söylediğim gibi insanın hayatındaki belki en önemli, en mutlu anlardan en üzücü anlara kadar hepsi eserlerine ve kendi hayatlarına yansıyacaktır günün birinde. O yüzden her zaman cesaretle devam etsinler.
0: Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, iki değerli konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
3: Merhaba. Sinema tarihi aile ve kuşak çatışmalarını konu alan pek çok yapımla doludur. Yönetmen koltuğunda Tim Hill'in oturduğu 2020 yapımı Büyük Baba ile Savaş, The War with Grandpa, bu klasik temayı hem fazlasıyla eğlenceli hem de içimizi ısıtan bir yerden yakalamayı başarıyor. Başrolünde sinema dünyasının efsane ismi Robert De Niro'nun yer aldığı film, ilk bakışta tipik bir ev içi çatışma komedisi gibi görünse de derinlerde bir yerde geniş ailenin, geleneksel bağların ve aile büyüklerinin, mesela bir büyük babanın çocuk dünyasındaki eşsiz yerini inceliklerle işliyor. Hikaye şöyle başlar. Yaşı kemale ermiş, eşini kaybetmiş ve artık tek başına hayatını idame ettirmekte zorlanan büyük baba Ed, kızı Sally'nin evine taşınır. Bu zorunlu taşınma, evin küçük oğlu Peter'ın kendi odasını dedesine devredip çatı katına taşınmak zorunda kalmasıyla bir krize dönüşür. Peter için odası onun kişisel kalesi ve egemenlik alanıdır. Bu kalenin elinden alınması ise açık bir savaş sebebidir. Böylece dede ve torun arasında diğer aile bireylerinden gizli, bir o kadar da acımasız ve komik bir yaramazlıklar savaşı başlar. Filmin sıradan, içi boş bir tuzak kurma komedisinden ayıran en önemli unsur, Robert De Niro'nun hayat verdiği Ed karakterinin o muazzam babacan tavrıdır. Peter, çocuksu bir hırs ve kazanma arzusuyla dedesini alt etmeye çalışırken, Ed, hayatı boyunca gerçek savaşlar ve zorluklar görmüş, tecrübeli ve olgun bir yetişkin olarak bu süreci yönetir. Burada önemli olan, dedenin torununa zarar vermek için değil, hayatı, sınırları ve aceleci kararların bedellerini öğretmek için bu oyunu sürdürmesidir. Büyük Baba ile Savaş, günümüzün çekirdek aile yapısına da çok zarif bir eleştiri ve aynı zamanda alternatif sunuyor. Evde anne ve babanın kuralları, günlük koşturmacaları, iş stresleri ve disiplin çabaları arasında sıkışan modern çocuklar için büyük anne ve büyük baba figürleri önemli bir sığınaktır.

0: Bize evde anne ve babanın dışında bir büyüğün yaşamasının bir çocuk için ne kadar büyük bir zenginlik ve eğlence, aynı zamanda öğretici bir deneyim olabileceğini hissettiriyor. Dede ve torun arasındaki bu rekabet aslında Peter'ın dijital dünyadan, tablet ekranlarından sıyrılıp gerçek, organik bir ilişki kurmasını sağlıyor. Dedesiyle savaşırken bile aslında ondan strateji geliştirmeyi, sabretmeyi, centilmenliği ve en önemlisi aile içi hukuku, dayanışmayı öğreniyor. Onca karşılıklı entrikaya rağmen Peter'ın dedesini aslında ne kadar çok sevdiğini, onun varlığına ne kadar ihtiyaç duyduğunu anladığımız duygusal anlar filmin nirengi noktasını oluşturuyor. Film bittikten sonra inanıyorum ki içinizde aile büyüklerine karşı güzel duygular uyanacak. Eğer öyleyse Büyük Baba ile Savaş filmi amacına fazlasıyla ulaşmış demektir. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 kilometreyi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabeti adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

İsrail'in katliamlarında şehit olan gazeteciler anısına hazırlanan Gazze'den dünyaya insanlık adına bir not daha. Filistin için gazeteci dayanışması platformunun çıkardığı direniş sembolü Gazze, sahada canları pahasına mesleklerini sürdürenlerin sesi olmaya devam ediyor. Gazze Genel Koordinatörü Cahide Hayrünnisa Çiçek, neye neden gönüllü olduklarını 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız efendim. Terörsüz Türkiye sürecinde malum mesai devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Takip ve Değerlendirme Kurulu da ilk toplantısını yarın yapacak. Peki yarın neler bekliyor? Bakalım.
1: Meclis tatile girdi ama Terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Takip ve Değerlendirme Kurulu pazartesi günü toplanacak. İlk toplantısını yapacak kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Takip ve Değerlendirme Kurulu'na bağlı ilk alt kurulun güvenlik üzerine olması bekleniyor. Bu alt kurul sahadaki silah bırakma sürecini takip edecek ve doğrulama mekanizması gibi çalışacak. Teslim edilen teçhizatların listesi tutulacak. Kurulda Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri yer alacak. Bir diğer alt kurulsa teröristlerin sosyal uyum ve rehabilitasyonu için çalışacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist ve hekimlerin kurulda görevlendirilmesi planlanıyor.
0: Adana merkezi 6 ilde kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlenmişti. Malum 56 şüpheli de gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu toplam 35 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla birlikte serbest bırakıldı.
2: Şifreli odalar tek tek deşifre edildi, karanlık faaliyetler, kirli ilişkiler ve kara para ağı ortaya çıkarıldı. Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasının ilk ayağında 35 şüpheli tutuklandı. Kuytul çifti cezaevine konuldu. Adana merkezli Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasında hafta içi 6 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 56 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gece yarısına kadar süren savcılık ve hakimlik sorgularının ardından karar verildi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu 35 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Tutuklanan 35 şüpheli cezaevine konuldu. Soruşturma kapsamında daha önce suç örgütü kurma, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 5 şirkete kayyum atanmıştı. 349 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmişti.
0: Kuruş suç örgütüyle kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmalar tabii devam ediyor ki iki suç örgütünün de terör örgütüyle FETÖ'yle gizli irtibat ağı gün yüzüne de çıktı. Peki o ağ neleri ortaya çıkardı? Detaylarını haberimizde izleyelim.
3: İkisi de FETÖ'nün emrindeymiş. Kuriş ve Kuytul'un hainlerle işbirliği ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonlarda ezber bozan detaylar bir bir deşifre edildi. Soruşturma derinleştikçe karanlık kaçış planları ve şok edici mali bağlar ortaya çıkarıldı.
4: Soruşturma dosyası kapsamında yapılıyor.
3: Alihan Kuriş suç örgütüne düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Marmaris'te kıskıvrak yakalanan Hilmi Tuna Kuriş'in firar planı çöktü. Kaçışta kullanılan ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın San Sistem Lojistik firmasına kayıtlı olduğu belirlendi. Şirketin kilit ismi Mehmet Özmen'in ise FETÖ'den kaydı bulunduğu ve kaçış organizasyonlarında aktif rol oynadığı tespit edildi. Sadece firar değil, karanlık para trafiği de deşifre edildi. Özmen'in Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş adına alınan milyonluk lüks aracın finansörü olduğu ve hesabından 2 milyon 400 bin liranın üzerinde transfer yapıldığı belirlendi. Üzerine kayıtlı servet değerinde gayrimenkuller bulunan Mehmet Özmen, Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz takip sistemleri sayesinde yakayı ele verdi. Diğer yandan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alparslan Kuytul grubuna yönelik yürüttüğü soruşturmada da önemli bağlantılar gün yüzüne çıktı. Yapılanmanın üst düzey sorumluları İzzet Daş, Erol Ardıç ve Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu ekibin FETÖ'den adli işlem görmüş 24 farklı isimle yoğun irtibatı saptandı. Özellikle İsmail Ataş, Harun Kızılboğa, Yusuf Tapan ve Yusuf Eren'in başı çektiği firari örgüt sorumlularının tamamının FETÖ bağlantısı dikkati çekti.
0: Rüyada olan bitene bakalım ki İsrail'in Suriye'ye yönelik ki Ebu Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırının ardından bölgede hareketlilik devam etmişti. Bölgesel gerilim has safhaya çıkmıştı. Türkiye gerekçesiyle düzenlenen bir saldırıydı. O yüzden de İsrail'den gelecek açıklamalar günlerdir merakla bekleniyordu. İsrail geri adım attı efendim. İsrail Dışişleri Bakanı Sar'dan bir açıklama var. Türkiye ile gerilimi bizler tırmandırmak istemiyoruz dedi.
2: İsrail ordusunun Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırının ardından bölgede gerilim yükseldi. Türkiye gerekçesiyle Ebu Zuhur üssüne saldırı düzenleyen İsrail Ankara'da tepkiyle karşılandı. İsrail'dense geri adım geldi. İsrail'den Türkiye ile diplomatik ilişkilere ilişkin bir açıklama yapıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar, İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna konuştu. İsrail'in Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadığını söyledi.
5: Von Suriye...
6: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi hiçbir niyetimiz yok. Suriye'de amacımız istikrarı ve mevcut güvenlik durumunu korumak. Türkiye zaten uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde bulunuyor. Ancak Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk askeri güçlerinin güneye ilerlemesini kabul edemeyiz.
2: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'a provokatif bir açıklama yaptı. Suriye'deki hava üssüne yapılan son saldırıyı savundu. Katz, Türkiye'nin ülkede askeri varlık kurma çabaları olarak öne sürdüğü girişimleri dile getirdi. Türkiye'nin Suriye'de yerleşmesine ve İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmasına izin verilmeyeceğini iddia etti. Öte yandan İsrail'in Türkiye politikası İsrail'de de rahatsızlık oluşturdu. İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu'nun seçimleri aksatmak veya ertelemek amacıyla yeni bir savaş arayışında olduğunu yazdı. Maariv'in kıdemli askeri yorumcusu Alon Ben David bir analiz yayımladı. Buna göre İsrail ordusunun üst düzey komuta kademesi mevcut cepheleri kapatmak yerine yeni cepheler açılmasından endişe duyuyor. Analizde İsrail hükümetinin Suriye ve Türkiye politikalarının ordu içinde ciddi rahatsızlığa yol açtığı da belirtildi. Maariv'e göre İsrail ordusu yaklaşık bir yıl önce Netanyahu'ya Şam yönetimiyle doğrudan güvenlik anlaşması yapılmasını önerdi. Netanyahu'nun bu öneriyi reddetmesiyle Türkiye ile arasındaki tansiyonun artmaya başladığı öne sürüldü. İsrail ordusunun ağır kayıplar verdiği ve personel sıkıntısı çektiği dönemde Netanyahu'nun kararları sorgulanıyor. Son 10 yılda İsrail, ABD'den toplam 33 milyar dolarlık yardım aldı. Bu destek, İran ve Hizbullah'a karşı güçlü bir ordu oluşturulmasını sağladı. Mevcut yardım anlaşması 2028'de sona erecek ve yerine yenisi imzalanacak. Netanyahu, İsrail'in mevcut yardımının yalnızca yarısını kabul edeceğini açıklayarak ABD'li yetkilileri şaşırttı. Karar, İsrail'in gelecekteki savunma bütçesi

0: seni doğrudan etkileyecek. Maarif gazetesi kararı anlaşılmaz olarak nitelendirdi. Kararın ordunun yeniden yapılanma çabalarını daha da zorlaştıracağı öngörülüyor.
1: Şimdi Kocaeli'ne gidiyoruz. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Teknofest 2026'nın kapanışında konuşuyor.
2: Değerli misafirler, bugün Gölcük Tersanesi'nden demir alıyoruz. Ancak mavi vatanda yelkenlerimizi dolduran tam bağımsızlık rüzgarı asla dinmeyecek. Aksine dalga dalga büyüyecek. Şimdi rotamızı medeniyetin, tarihin ve bereketin merkezine, Güneydoğu'ya çeviriyoruz. 7'den 70'e tüm milletimizi 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Teknofest Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'ya davet ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, dünya maalesef korkunç bir karanlığa doğru sürükleniyor. Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı, masumların çığlıklarının bastırıldığı, vicdanların karardığı zorlu bir çağdan geçiyoruz. Daha da vahimi, dünyada barışı, huzuru, adaleti ve insicamı sağlayacak tüm müesseselerin yıkıldığını görüyoruz. Mavi Vatan'da sergilediğimiz bu varlık, teknoloji başarısından da öte, adaletsizliğe ve dayatmalara karşı eğilmeyen bir ahlaki duruştur. Karadaki bir karış toprağımız neyse, Mavi Vatan'daki tek bir damla suyumuz da aynı mukaddes emanettir. Bu mukaddes emanete her şartta koşulda sahip çıkacak olan sizlersiniz. Tüm müesseseleriyle yıkılmış bu dünyayı inancımızın adalet, merhamet ve iyilik değerleriyle medeniyetimizin güneş yüzlü gençleri, sizler Teknofest kuşağı inşa edecek. Teknofest kuşağı, Teknofest gençliği kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyen, bu vatanın sorumluluğunu omuzlayan gençliktir. Teknofest gençliği umuttur. Teknofest gençliği beklenendir. Yolumuz açık, provamız neta, ufkumuz kızıl elma.
3: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanımız, gençlerin Selçuk abi, Sayın Selçuk Bayraktar'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Sayın Ercüment Tatlıoğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz komutanım.
1: Teknofest Mavi Vatan fırtınası esti Kocaeli'nde, Gölcük'te ve bugün de artık son günde efendim Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar mesajlarını iletti. Şöyle diyor, karede bir karış toprağımız neyse Mavi Vatan'daki bir damla suyumuz aynıdır, kutsal emanettir ifadesini kullandı. Tabi Orta Doğu'da yaşananlar, bununla devam edelim ki son günlerde İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına hedef alan ülke Suriye. Suriye'de karşılık vermeye başladığı saldırılara bu kapsamda sessiz kalmadı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şaybani 18 Ağustos'taki saldırıyla ilgili konuştu. Ne mesaj verdi? Bakalım. İsrail'in saldırıları cevapsız kalmadı. Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından İsrail'le temasların kesildiğini açıkladı. Suriye'nin şu anda İsrail'e güvenmediğini aktardı. Suriye'nin önceliği İsrail'in saldırılarını durdurmasıdır dedi. Şeybani, İsrail'in güvenliğini kaba kuvvet kullanarak sağlamaya çalıştığını, hiçbir yerde başarılı olamadığını savundu. İsrail, Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne hedef almıştı. Hava saldırılarına ilişkin Türkiye ve 13 ülkenin dışişleri bakanları ortak açıklama yayımladı. Bu saldırı kınandı. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Buna halel getirmeye yönelik her türlü girişimin de reddedildiği açıkça belirtildi. Türkiye'ye Suriye ordusunun inşa edilmesi için verdiği destekten dolayı da Şeybani bir teşekkür etmişti. Onu beklemiş olalım efendim. İşgalci İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik saldırısını yankıları devam ediyor. Saldırının ardından açıklamalarda peşi sıra geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, onun söyledikleri de çarpıcı. İsrail'in saldırı öncesinde Washington ve Ankara'ya ikisine de bilgi vermemesini tehlikeli bir oyun diye niteledi Barak. Tel Aviv'in Türkiye'yi kasıtlı olarak kışkırtmaya çalıştığını da ekledi. Peki neler yaşanıyor bu hatta? Bakalım.
4: İsrail, Suriye'de kışkırtıcı bir eyleme imza attı. Türkiye gerekçesiyle Ebu Zuhur üssüne saldırı düzenledi. Gerilim tırmandı. Türkiye ile İsrail'i savaşın eşiğine getiren gerilimin perde arkasını ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak anlattı.
5: Israel with Syria during the Assad regime.
6: Size öne sürülen teorileri sunayım. Birincisi, İsraillilerin Türkleri kışkırttığı yönünde. Hatırlarsanız Türkler benzer şartlar altında bir Rus savaş uçağını düşürmüştü değil mi?
5: Between the Israeli and the Syrian border.
4: Barak X yayıncısı Mario Nofal'a bir röportaj verdi. Barak Tel Aviv'in Ankara'ya haber vermeden sınırda savaş uçakları uçurmasını tehlikeli bir oyun olarak niteledi. Krizin temelinde ise büyük bir istihbarat çelişkisi yatıyor. Barak'a göre İsrail saldırıdan yaklaşık 6 gün önce Washington'a Türkiye'nin söz konusu bölgeye asker veya askeri ekipman sevk etmeye hazırlandığı yönünde istihbarat aktardı. Ancak ABD kendi istihbarat kanalları üzerinden yaptığı incelemede böyle bir Türk askeri hareketliliğine rastlamadı.
6: İsrail'in elinde bazı istihbaratlar vardı. 3 şeyden birinin gerçekleştiğine dair bazı istihbaratlar. Bunlardan biri sahada Türk askeri veya askeri unsurlarının bulunmasıydı. Durumun böyle olmadığını biliyoruz.
5: General Mazlum, who's a sensational general who helped us through a very difficult period.
4: Barak, İsrail'in pistleri vurma kararının askeri krize dönüşmek üzere olduğunu söyledi. Türk jetlerinin yaklaşan tehlike üzerine havalanmayı değerlendirdiğini belirtti. Türk ordusunun ve istihbaratının çok güçlü olduğuna dikkati çekti.
5: At this moment, Sunni-led new government.
6: Türk ordusu son derece iyi, çok güçlü, aynı şekilde istihbaratları da böyledir. Bu yüzden jetlerinin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve bunun amacını, yönünü ya da niyetini bilmediklerinde kendi uçaklarımızı havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar. Çok şükür ki tam o anda sağduyu galip geldi ve bu krizi çözdük. O an çoğumuzun gözünün önünden tüm hayatı film şeridi gibi geçti.
5: Israel and Syria hunting ISIS terrorists.
4: Barak, Türkiye'nin sağduyusuyla krizin eşiğinden dönüldüğünü söyledi. Büyükelçi ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında geçen Suriye diyaloğunu da anlattı. Barak, Türkiye'nin Suriye'nin egemen ve bağımsız olmasının bölgenin yararına olduğunu düşündüğünü belirtti.
5: You had 40 years of war.
6: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan almadınız, onlara yardım etmekte bu kadar kilit bir rol oynamışken neden doğrudan kontrolünüze geçirmediniz diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu yanıtı verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin bu son derece zor coğrafyanın tam ortasında koruyucu bir örtü ve bağımsız egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz.
5: Because the Kurds are such great warriors.
1: İşgalci İsrail'in saldırılarından bahsediyoruz ki Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren İsrail, Gazze'deki soykırımını da sürdürüyor. Hali hazırda bir ateşkes var ama hiçbir zaman geçerli olmuş değil. Bir kez daha ihlal edildi ve iki Filistinli daha şehit oldu.
0: Zulüm, baskı ve eziyet. İsrail'in soykırımı Gazze şeridinde sürüyor. Ateşkese rağmen saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail ordusu Deir el-Belah kentinde bir evin avlusunu bombaladı. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Bir başka saldırıdaysa Selahattin Caddesi yakınları hedef alındı. Saldırıda şehitlerin sayısı arttı. Gazze'de 70 yaşındaki bir kadınsa yaşadıkları acıdan ve çadırın kavurucu sıcağından bir an olsun uzaklaşmak istemişti. Nefes almak için ailesiyle sahile giden kadın İsrail saldırısının hedefi oldu. Kanlı saldırıda sahilini kaybetti. Yüzü ise tanınamaz hale geldi.

geldi. Baskı ve zulüm hapishanelerde de sürüyor. Filistinli kadın tutuklular kötü muameleye maruz kalıyor. İsrail'in Damon hapishanesine 21 gün içinde 7 kez baskın düzenlediği bildirildi. Askerlerin kadın tutukluların bazılarını darp ettiği ve kelepçelediği kaydedildi. Açıklamada 10 kadın

0: artık giriş çıkış sağlanamıyor. İsrail ordusu Nur Şems mülteci kampında bir camiyi hedef aldı. Tul Kerim kentinde bulunan kampın bir camisinde İsrail bayrağıyla provokasyon yapıldı. Cami minaresinin tepesine İsrail bayrağının çekildiği görüldü. Cenin ve El Halil kentlerinde çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. El Halil kentinde işgalci Yahudilerin de zulmü boy gösterdi. Filistinli bir yaşlı adam vahşice darp edildi. Yaşlı adam daha önce işgalci İsrailler tarafından vurularak bacağını kaybetmişti. Şimdi ise sopayla şiddet gördü.
1: Tüm dünyanın konuştuğu anlaşma Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması malum imzalanmıştı. Yankıları devam etti. Bunun bir savunma anlaşması olduğunun altı Türkiye tarafından defalarca çizildi. Katılabilecek ülkelerden bahsediyoruz ki bu kapsamda bir de iddia var. İran parlamentosuna bağlı resmi haber ajansının başkanı konuştu. Mehdi Rahimi İran'ın da davet aldığını söyledi. Rahimi Lübnan merkezde El Mayadin'e açıklamada bulundu. İran ve Hizbullah'a yakın çizgisiyle bilinen yayın kuruluşuna göre Rahimi, davetin şu anda değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Rahimi komşu ülkelerin bölgesel bir güvenlik şemsiyesi arayışında olduğunu ifade etti. Bu gelişmenin İran açısından zafer olduğunu söyledi. Ancak söz konusu davet henüz İran Dışişleri Bakanlığı ya da anlaşmanın tarafları Ankara, Riyad ve İslamabad tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Söz konusu anlaşmaya katılım için Suriye, Bangladeş ve Mısır'ın da adı geçiyordu. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani şu an için katılıp katılmamak konusunda karar vermediklerini söylemişti. Mısır'dan gelen bilgilerde anlaşmanın devlet kurumları tarafından incelendiği yönünde. Bangladeşli üst düzey yetkililer anlaşmaya katılımı değerlendirdiklerini belirtmişti. Irak'ta kritik bir eşik açılacak çünkü bunun için tarih verilmişti. O tarihte 30 Eylül çok da bir zaman kalmadı. ABD koalisyon güçleri ülkeden çekilecekler ve İran'a yakın Şii milislerin de silahsızlandırılması. Tüm bunlar anlaşma gereği yerine getirilecek maddeler. Bunun için belirlenen tarihe az bir zaman kaldı dedik ama Irak'ın süreci nasıl yöneteceği ve bu süre zarfında nasıl bir adım atacağı hepsi merak ediliyor.
0: Bağdat yönetimi İran ve ABD sınavı veriyor. Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi ve İran'a yakın Şii milislerin silahsızlandırılması için verilen süre yaklaşıyor. Ali Ezzeydi, Washington ve Tahran kıskacında. Irak son dönemde kritik bir eşikten geçiyor. Yeni dönem Bağdat'ın hem Washington hem de Tahran'la ilişkilerini yeniden tanımlama arayışına sahne oluyor. Zeydi, girişte yolsuzluk operasyonları ve devlet dışı aktörlerin silahsızlandırılması planlarıyla Tahran'ın Bağdat üzerinde gücünü kırmaya çalışıyor. Bir yandan da İran'ı karşısına almadan hükümette istikrar yakalamayı amaçlıyor. ABD öncülüğündeki koalisyonun ülkeden çekilmesi ve İran yanlısı Şii milislerin silahsızlandırılması için verilen son tarih olan 30 Eylül yaklaşıyor. Zeydi'nin üzerindeki baskı artıyor. Kabinede henüz İçişleri ve savunma gibi 9 bakanlık koltuğu için anlaşma sağlanamamışken hükümetin düşürülme riski de sürüyor. Irak hükümeti ABD öncülüğündeki koalisyonun ülkeden tamamen çekilmesi için 30 Eylül'ü kesin olarak belirledi. Washington'da çekilmenin bu tarihe kadar tamamlanmasının beklendiğini doğruladı. Ancak Washington'un Zeydi'den beklentisi silahları devlet tek eline alması ancak bu süreç planlandığı gibi ilerlemeyebilir. Zira ABD güçlerinin çekildiği ancak Şii milislerinin silahsızlanmadığı bir senaryoda Tahran'ın Bağdat üzerindeki etkisinin de artabileceği değerlendiriliyor. Ülkedeki İran yanlısı gruplardan Bedir Örgütü'nün siyasi büro başkanı Muhammed Naci'den de tehdit niteliğinde açıklama geldi. Hükümetin İran'a yakın silahlı grupları zor kullanarak silahsızlandırması halinde iç savaş çıkabileceği uyarısında bulunmuştu. Naci, Zeydi'nin silahsızlandırma konusunda güç kullanmasına izin vermeyeceklerini söylemişti. Bunun Irak'ta iç bölünmeyi tetikleyeceğini de dile getirmişti. Hükümeti bu konuda ABD'nin yönlendirmesiyle hareket etmekle itham etmişti. Irak Başbakanı Zeydi de Şii gruplarla askeri bir çatışmaya girmeye niyetlerinin olmadığını açıklamıştı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise hafta içinde Bağdat'ı ziyaret etti. Kalibaf'ın Irak'ın iç işlerine karışmıyoruz sözleri samimi bulunmadı. Görüşmelerde milislerin silahlarını tamamen teslim etmek yerine silahların devlet denetiminde tutulmasına dayanan bir uzlaşma formülünün gündeme geldiği iddia edildi. İran'ın

0: bir yandan Zeydi hükümetiyle ilişkilerini sürdürüp diğer yandan kendisine yakın silahlı grupların askeri kapasitesini korumaya çalışması 30 Eylül'de ne olacağına dair merakı da artırıyor.
1: Filistin'de genel seçimlerin yapılıp yapılamayacağı tartışmalara neden olmuştu. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Eşeh genel seçimlerin kararlaştırılan zamanda yapılacağını vurguladı. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Eşeh, Ramallah'taki ofisinde gazetecilere açıklama yaptı. Genel seçimlerin kararlaştırıldığı gibi Kasım ayında yapılacağını kaydetti. Şey, seçimlerin yapılamaması ya da engellenmesi durumunda B planının da hazır olduğunu dile getirdi. Şey, B planının ulusal uzlaşı yoluyla Filistin Ulusal Konseyi'nin kurulması olduğunu anlattı. Hamas'ın seçimlere kendi adıyla katılmayacağına da dikkati çekti. Hamas genel seçimlere katılacağını açıklamıştı. Ancak bunun mümkün olan en geniş ulusal uzlaşı içinde olacağı ifade edilmişti. Hamas'ın diğer Filistinli gruplardan çıkaracağı adaylarla seçime katılması öngörülüyor. 2006'dan bu yana yapılamayan genel seçimler için 28 Kasım 2026 tarihi bekleniyor. Rusya-Ukrayna ekseninde yaşananlara bakalım. Saldırılar durmadı, üstelik açıklamalar da devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'e bir Türk gemisi daha vuruldu. Ukrayna'dan ozon deposuna bir İHA saldırısı gerçekleşti. Rus lider Putin Ukrayna'nın saldırılarına sert tepki gösterdi. Putin Ukrayna'nın Rusya'nın ekonomik ve endüstriyel bölgelerine yönelik saldırılarına tepkili. Kiev rejimi bu saldırılarla ekonomimize zarar vermeyi amaçladı. Ancak bunu yaparak Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtı dedi. Madem öyle, ekonomilerdeki en hassas sektörleri hedef alacak bir yanıtı da beklesinler açıklamasında bulundu. Putin, görüşmelerin Ukrayna'nın egzotik önerileri yerine sahadaki gerçekler temelinde yapılması gerektiğini ifade etti. Ukrayna, Rusya'nın enerji ve ticaret noktalarına saldırılar düzenlemeye devam etti. Rusya'da e-ticaret şirketi Ozan'a ait depoda İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıyla birlikte büyük yangın çıktı. Tesiste 300'den fazla çalışan tahliye edildi. Deponun faaliyetleri de geçici olarak durduruldu. Moskova bölgesine ise 620 İHA gönderildi. Bunlardan 182'si etkisiz hale getirildi ve birçok noktada sivil altyapı hasar gördü. Belgorod bölgesinde ise 20 kişi yaralandı. Ukrayna'ya Avrupa'dan da destek devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Bu kapsamda Zelenski'ye Ukrayna'ya hava savunma füzeleri göndereceğimizi bildirdim dedi. Ukrayna lideri Zelenski ise Ukraynalıların ülkelerini ve tüm Avrupa'yı savunmak için mücadele ettiğinin altını çizdi. İngiltere'nin Cleveland bölgesinde bir kaza meydana geldi. Ters yönde ilerleyen bir otomobilin polis aracına çarpmasıyla iki polis memuru ve diğer araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Bir otomobil A66 karayolu üzerinde ters yönde ilerledi. Fevriye görevindeki polis aracıyla çarpıştı. Polis aracındaki iki görevliyle diğer araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti. İngiltere Başbakanı Burnham sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görev esnasında hayatını kaybeden iki polis memuru ve yaşamını yitiren 5 sivil için taziyelerini iletti. Kazaya ilişkin soruşturmanın ise devam ettiğinin altı çizildi. Middlesbrough. Northeast Ambulance Service sent multiple crews, including an air ambulance doctor, but weren't able to save any of the 7 people involved. Aşırı sıcakların vurduğu Avrupa ülkelerinde yangınlar sürüyor. İspanya'da rüzgar alevlerin hızla yayılmasına yol açtı. Almanya'da ise başbakan yangının söndürüldüğü bölgeyi ziyaret etti. Mersin ziyareti de protestoyla karşılandı.
2: Dünyanın birçok ülkesinde yangınlar sürüyor. İspanya alevlerle boğuşuyor. Orman yangınlarından etkilenen Almanya'daysa Başbakan Friedrich Merz'e tepkiler vardı. Almanya'nın Hürtgenwald bölgesinde yangın çıkmıştı. Alevler iki gün önce tamamen söndürüldü. Merz orman yangınının ardından bölgeyi ziyaret etti. Alman lider protestocuların tepkisiyle karşılaştı. Bazı göstericiler Merz'i yuhalayıp ıslıklarla protesto etti. Başbakanın etkinlikteki konuşması kalabalığın sesleri nedeniyle zaman zaman duyulmakta zorlandı.
3: Orada durup bağıran insanlardan etkilenmiyorum. Ben bağırmayan, icraat yapan insanlarla konuşuyorum. Yardım eden ve toplumun çıkarları doğrultusunda hareket eden insanlarla konuşuyorum.
2: İspanya'daki orman yangınlarındaysa söndürme çalışmaları sürüyor. Çok sayıda kara ekibine hava araçları da destek veriyor. Valencia bölgesinde rüzgarın yön ve hızındaki değişiklikle alevler hızla yayıldı. Yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Bosna Hersek ve Hırvatistan sınırında da büyük bir yangın çıktı. İki ülke arasındaki ana karayolu kapandı. Binlerce turist geri dönerek bölgeden tahliye edildi. İtfaiyeciler bölgedeki bazı hayvanların yangında can verdiğini açıkladı. Endonezya'da ise haftalardır mücadele edilen orman yangınlarından bazı şüpheliler sorumlu tutuldu. 70'ten fazla kişi tutuklandı. Helikopterler yardımıyla yapılan su bombalamalarıyla yangınlar söndürülmeye devam edildi. Alevler Güney Sumatra eyaletinde yoğunlaşmış durumda. Burada 1700'den fazla sıcak nokta tespit edildi.
1: Dünya bir kez daha beşik gibi sallandı. Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarında gece saatlerinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı afette. En az 37 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre deprem Tokyo yakınlarındaki Ibaraki eyaletinin güney kesiminde meydana geldi. Depremin 68 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Tsunami tehlikesinin ise bulunmadığı açıklandı. Ülkenin erken uyarı sistemleri bölgede devreye girdi. Sokaklarda sirenler ve kamusal duyurular yankılandı. Bölgedeki akıllı telefonlara ise uyarı bildirimleri gönderildi. En az 37 kişi hafif şekilde yaralandı. Bazı binalarda hafif hasar meydana geldi. Artı sarsıntılarında yaşanabileceği noktasında uyarılar yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bir bölge mahkemesinden ABD Başkanı Donald Trump yönetimine veto geldi. Peki neden geldi o veto? Afganistan, İran, Rusya ve Somali'nin de dahil olduğu 75 ülkenin vatandaşlarının vize işlemleri askıya alınmıştı. İşte bu politikaya ilişkin de iptal kararı geldi. New York Güney Bölgesi yargıcı Janet Vargas kararı iptal etti. 75 ülkenin vatandaşlarına göçmen vizesini yasaklayan hükümet kararını yasalara aykırı diye değerlendirdi. Vargas uygulamayı yasaya aykırı diye nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bahse konu kararı yayınlanırken yasal yetkisini aştığına hükmedildi. Karar Washington çevrelerinde Trump'ın göçmen politikasına indirilmiş bir darbe olarak yorumlandı. Yasak Ocak ayında yürürlüğe girmişti. Afganistan, Brezilya, Irak, İran, Mısır, Nijerya, Somali, Tayland ve Yemen dahil olmak üzere 75 ülkenin vatandaşları hedef alınmıştı. Yasak yürürlüğe girer girmez bu ülkelerin vatandaşlarının devam eden vize işlemleri de askıya alınmıştı.

0: Dönelim yurda, siber suçlarla mücadele Türkiye genelinde aralıksız devam ediyor ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni sistemler kullanılıyor. Şöyle özetleyelim, siber vatanda devriyeler artık yapay zeka üzerinden takip ediliyor. Bu kapsamda gerçekleşen suçlar için tam 18 ilde baskınlar yapıldı. 77 şüpheli vardı, hepsi kıskıvrak yakalandı. İçlerinden 37'si ise tutuklandı.
1: Siber vatanda devriyeler sonuç verdi. Son 5 günde 18 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleşti. 77 şüpheli yakalandı. Siber suçlarla mücadele ekipleri suça karşı 7/24 görevde. Son olarak yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim suçları, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve dolandırıcılık suçları hedef alındı. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, Bursa ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 18 ilde Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde operasyonlar gerçekleşti. Siber vatanda devriyesini sürdüren ekipler yapay zekadan da destek alıyor. Yapay zeka destekli açık kaynak izleme çalışmalarındaysa suç içerikli paylaşımlara ilişkin 2533 hesap ve şahıs tespit edildi. Ayrıca 712 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.

0: Yine bu kapsamda terör örgütlerine yönelik çalışmalarda 447 hesap ve şahıs tespit edildi. FETÖ-PDY, PKK-KCK ve DAEŞ başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi. Siber suçlarla mücadele ekipleri 77 şüpheliyi gerçekleşen operasyonlarla yakaladı. Bunların 37'si tutuklandı, 17'si için de adli kontrol kararı verildi.
1: Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ağza alınmayacak sözler sarf etmişti bir fenomen. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayın hemen ardından harekete geçti. Soruşturma başlatıldı ve o şüpheli o fenomen için de gözaltı kararı geldi. Videonun internette dolaşıma girmesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Ağza alınmayacak küfürler eden Kuzey Rumuzlu kişiye kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve TCK 301 maddesinden düzenlenen Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarını oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca reysen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin tespiti ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu nedeniyle gözaltına alınması yönünde işlem başlattı denildi. İstanbul Küçükçekmece'de taksiyle gelen şüpheliler kuyumcu dükkanına silahla ateş açtı, ardından kaçtı. Şüpheliler polisin takibi sonucunda yaklaşık 12 saat içinde de olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Saldırganların hedefinin kuyumcu değil, alt katta bulunan alkollü eğlence mekanı olduğu da ortaya çıktı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Taksiyle gelip kuyumcuya kurşun yağdırdılar, ancak hedefleri başkaymış. Şehir magandaları 12 saat içinde kıskıvrak yakalandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Olay cumartesi günü sabah saatlerinde Küçükçekmece'de meydana geldi. Caddedeki bir kuyumcuya silahlı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine sevk edilen ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler saldırıyı gerçekleştirenlerin olay yerine taksiyle geldiklerini tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri silahı ateşleyen saldırganın Güngören'deki adresini belirledi. Alınan arama kararıyla eve düzenlenen operasyonda şüpheli eylemde kullandığı silahla yakalandı. Ekiplerin çalışması sonucu olay yaklaşık 12 saatte aydınlatıldı. Yapılan incelemelerde kurşunların hedefinin kuyumcu dükkanı değil, binanın alt katında bulunan alkollü eğlence mekanı olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı bir binada yangın çıktı, ama o yangın yandaki diğer iki binaya da sıçradı. Alevler efendim iyice bölgeyi sardıktan sonra müdahalede hatalı park edilen araçlar nedeniyle güçlükle yapılabildi. Araçlar da yangının söndürülmesini geciktirdi. Dumandan etkilenen yaşlı bir kadın vardı, o da hastaneye kaldırıldı.
2: Çatıyı alevler sardı, peş peşe patlamalar yaşandı. Yangın yandaki iki binaya sıçradı. Yangın Gazi Osman Paşa, Şemsi Paşa Mahallesi 26. sokakta çıktı. İddiaya göre 4 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada alevler yükseldi.
3: Abi yangın çatı tamirinden çıktı diyorlar. Yani... Bayağı bir yükselmişti alevler.
2: Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki iki binanın çatısına da sıçradı. Yangın sırasında yaşanan patlamalar kameralara yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak sokakta hatalı park edilen araçlar itfaiyenin müdahalesini zorlaştırdı. Binalardaki vatandaşlar tahliye edilirken dumandan etkilenen yaşlı bir kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
4: Hani üzüldük, inşallah yaralı yoktur. Hani Allah yardımcıları olsun.
2: 3 binanın çatısında hasara neden olan yangın, ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
1: İstanbul Büyükçekmece'de o sahil şeridi üzerinde park edilmiş otomobillerde hırsızlık gerçekleştiriyorlardı. İki şüpheli ama polis ekipleri onları kıskıvrak yakaladı drone desteğiyle birlikte. Peki o çalışmayla birlikte suçüstü yakalandılar. Şüphelilerin ilçede meydana gelen 4 farklı otodan hırsızlık olayının da hali hazırda faili oldukları anlaşıldı.
5: Tamam, bu drone devrimi sırasında şüpheli şahısların araçların içine baktığını tespit ettik, tamam. Buraya uygun bir ekip gönderirseniz iyi olur.
0: Drone havadan tespit etti, polis baskın yaptı. Büyükçekmece'de hırsızlar suçüstü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahil kesiminde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Celaliye Mahallesi'nde bulunan bir plaj ve çevresinde drone destekli çalışma gerçekleştirildi. Bölgede park halinde bulunan araçlar havadan ve karadan takibe alındı. Çalışmalar sırasında iki kişinin araçlardan hırsızlık yaptığı drone'la tespit edildi.
5: Tamam, bu drone devrimi sırasında şüpheli şahısların araçların içine baktığını tespit ettik, tamam. Buraya uygun bir ekip gönderirseniz iyi olur.
0: Bunun üzerine bölgedeki ekiplerin müdahalesiyle iki şüpheli bir araçtan hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir cüzdan ve iki cep telefonu ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelilerin Büyükçekmece'de meydana gelen 4 farklı otodan hırsızlık olayının faili oldukları belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.
1: İstanbul'da motosikletlerle tehlikeli hareketler yapan sürücülere polis geçit vermedi. Eyüp Sultan'daki denetimde 14'lü çocuk 58 kişi yakalandı. Sürücü belgelerine el konuldu. Motosikletler trafikten men edildi.
2: Motosikletleriyle ters yönde ilerlediler. Teker teker üzerinde akrobatik hareketler yaptılar. Hem kendi canlarını hem trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attılar. Ama polisi hesaba katmadılar. Görüntüler Eyüp Sultan'da kayıtlara geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tehlikeli sürüş yapan motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Çalışmalarda 14'ü çocuk olmak üzere toplam 58 kişi yakalandı. Sürücülere ters yönde ilerlemek, tek teker üzerinde akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden idari para cezası uygulandı. Sürücü belgelerine 120 gün süreyle el konuldu. Motosikletliler de 120 gün boyunca trafikten men edildi. Yakalanan 58 şüphelinin tamamı trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli makamlara sevk edildi.
1: İstanbul Esenyurt'ta maddi hasarlı kazanın ardından arbede çıktı. Taraflar arasında kavga çıktı ki araç sürücüsünün alkollü olduğunu iddia ederek o anları da kayıt altına almak istemişti bir kadın ki 3 kadının saldırısına uğradı. O anlarda cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı. İddiaya göre Doğan Arası Bulvarı'nda meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından araçtakiler yola indi. Sürücülerden biri karşı taraftaki sürücünün alkollü olduğunu ileri sürdü. Cep telefonuyla da o anları kayıt altına aldı.
6: Alkollü oldular. Arkadaş alkollü. Tırnağımı kopardılar.
7: Alkollü müyüz? Arabamıza vurdunuz.
1: Bu sırada diğer araçta bulunan 3 kadın kayıt alan kadına saldırdı. Kadının saçını çeken şüpheliler cep telefonuna da vurdu. Hakaret ve tehditlerin havada uçuştuğu arbedede çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı.
7: Bana bak! Sen ne?
1: manevi değeriyle biliniyor.

0: İstanbul'un en uğrak noktalarından biri Rumeli Hisarı ama ne yazık ki efendim şimdilerde böyle kaderine terk edilmiş durumda. Sebebi ne derseniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bitmeyen o restorasyon çalışması. Restorasyon diyoruz ama iddialar şunu gösteriyor. Bölgede uzun süredir çalışma da yok. Bu durumdan en çok zararı gören ne yazık ki bölge esnafı.
1: Burada bir inşaat yok. Keyfi bir gasp olayı var.
2: Boğaz'ın incisi Rumeli Hisarı 6 yıldır restorasyon bekliyor. Tarihi yapı ziyaretçilere kapalı. Hisarın otoparkı ise konteynerlarla çevrili.
1: İnşaat şirketi burada inşaat yapacağım diye ihale aldı. Tabelalarını koydu ve tabelaları şu an hiçbirinin olmamasına rağmen buraya tamamen gasp etti. Kendi özel amaçları için kullanıyorlar.
2: Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yalnızca 90 günde tamamlanan Rumeli Hisarı bu kez 6 yıldır süren restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Hisar'ın kapıları yıllardır kapalı kalırken bu durumdan en çok çevredeki esnaf etkileniyor.
1: Burada 6 yıldır bir mağduriyet yaşıyoruz. 6 yıl önce başlayan bir kale restorasyon çalışmasından dolayı buradaki bütün esnafların ortak kullanım alanı olan bir otopark tamamen bu restorasyonu yapan inşaat şirketi tarafından gasp edilmiş durumda. Ve yaklaşık 3 yıldır bu inşaat şirketi burada hiçbir faaliyet göstermemesine rağmen bu otoparkı tamamen gasp edip burayı kendine ait özel bir ofis olarak ve 3-5 tane çalışanı için yatakhane olarak kullanıyor.
2: Restorasyon kapsamında Hisar'a ait ziyaretçi otoparkı da konteynerlarla kapatıldı. Esnaf yaklaşık 3 yıldır alanda kayda değer bir çalışma yapılmadığını, buna rağmen otoparkın kullanılmaya devam edildiğini ve bölgenin adeta atıl bırakıldığını söylüyor.
1: Rumeli Hisarı Kalesi sadece bir kale değil. Rumeli Hisarı Kalesi'nin içinde faaliyet gösteren bir müze var ve yaklaşık 6 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın faaliyete geçirdiği restore edilmiş bir de mescit var. Ve tamamen bunlar şu an halka kapalı durumda. Bir inşaat durumu var ve inşaattan dolayı biz esnaf olarak burada büyük sıkıntılar yaşıyoruz.
2: Çevredeki işletmeler Hisar'ın ziyarete kapalı olması ve otoparkın kullanılamaması nedeniyle müşteri sayılarının ciddi şekilde düştüğünü belirtiyor. Yaklaşık 30 işletmenin bulunduğu bölgede işlerin azalması nedeniyle çalışan sayılarında da düşüş yaşandı. Bazı işletmeler personel çıkarmak zorunda kaldı.
1: Daha önce bizim işletmemiz 50-60 arasında çalışanı varken 6 sene içinde bu sayı 25 ve 30'lara kadar düştü. Yani 30 arkadaşımızla iş sonu yapmak zorunda kaldık. Onları göndermek zorunda kaldık istemeden.
2: Esnafın bir diğer şikayeti ise restorasyon alanındaki konteynerler, çöpler ve tuvalet giderleri. Bölgede kötü koku ve görüntü kirliliği oluştuğunu belirten esnaf, yaşadıkları sorunları İBB'ye ilettiklerini ancak henüz çözüm alamadıklarını söylüyor.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından pek bir dönüş gelmedi bize. Ya onlar bir dönüş sağlamadılar. Onlara da ilettik durumu. Yani burada sizin kontrolünüz altında bir inşaat var ve bu inşaat bitmiyor. Yani bitmeyen inşaatın da kapısının önünde çöp yığınları, konteyner yığınları ve kurdukları tuvaletin pislik giderleri var. Hani bu konuyu bir çözün dedik. Onlar da bu olayı çözmediler ve hiçbir dönüşte bize sağlamadılar.
0: İstanbul Boğazı dev bir misafiri ağırladı. 327 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi Galata Port'a demirledi. İçinde binlerce yolcu bulunan ve hareketli seyir platformuyla da dikkat çeken yüzen şehir havadan drone'la bakın nasıl görüntülendi.
2: Gövdesinden uzanan seyir platformu binlerce yolcusu ve görenleri hayran bırakan devasa boyutu. 141.420 gross ton ağırlığında ve 3.260 yolcu kapasitesine sahip dev kruvaziyer gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Galata Port'a yanaşan kruvaziyer ihtişamıyla kendine hayran bıraktı. Havadan da görüntülenen geminin en dikkat çekici özelliği ise gövdesinden dışarıya uzanan hareketli seyir platformuydu. Sihirli halı adı verilen bu bölüm sayesinde yolcular Boğaz'ın ve İstanbul'un eşsiz manzarasını yüksekten izleme fırsatı buldu. İçinde 32

0: İki farklı restoran, eğlence mekanları ve yüzme havuzları bulunan dev gemi sadece görüntüsüyle değil getirdiği turistlerle de yüzleri güldürdü. Gemiden inerek şehri gezen binlerce yolcu İstanbul ekonomisine ve turizmine katkı sağlıyor. Ayrıca Galata Port'un verilerine göre liman 2025 yılında yaklaşık 595 bin kruvaziyer yolcusu ağırlayarak bir önceki yıla göre %48 artış kaydetti.
1: Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası mega kenti de esir almış durumda ki şu son 3-4 gündür gerçekten sıcaklıklar İstanbul nezdinde iyiden iyiye arttı. Hal böyle olunca vatandaş da serinlemek için alternatif yöntemlere başvuruyor. Boğaz'a özellikle rağbet var ve Bebek sahilindeki yoğunluksa tatil beldelerini aratmadı.
2: Çek abi.
3: Deniz suyu harika. Gerçekten böyle bir sızı yok yani. Bakın şu anda bile ters suyun içinde kalıyorum yani bayağı sıcak ama şu deniz olmasa mahvolmuşuz. Üstelik burada biz ücretsiz giriyoruz.
4: Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşayan İstanbul'da yüksek nem oranı ile birleşen sıcak hava vatandaşlara bunaltıcı anlar yaşatıyor. Kent genelinde etkisini arttıran sıcak havadan kaçmak isteyen vatandaşlar soluğu Boğaz kıyılarında aldı. Vatandaşların en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Bebek sahili, sıcak havadan kaçanların ortak noktası oldu.
5: Burası güzel, daha ferah, daha sakin, atlamalık yeri var, eğlenceli. Hava güzel, Bebek sahilinin tadını çıkarsınlar, tavsiye ederim herkese.
6: Dostlarımızla, arkadaşlarımızla beraber eğlenmeye geliyoruz ya. Deniz suyu gayet oldukça güzel. Tabii ilk etapta biraz serin.
4: Hafta sonu tatiline fırsat bilen vatandaşlar Boğaz kıyısında denize girerek serinlemeye çalıştı. Sahillerde yaşanan yoğunluk tatil beldelerini aratmazken yanlarında sandalye, masa ve yiyecekleriyle gelen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.
1: Bu haberle birlikte araya gidelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan oldu. Sorunlar çözümsüz değildir dedi. Çözümler imkansız değildir dedi. Buradan bir çıkış yolu var dedi. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: İsrail'in katliamlarında şehit olan gazeteciler anısına hazırlanan Gazete'den dünyaya insanlık adına bir not daha. Filistin için gazeteci dayanışması platformunun çıkardığı direniş sembolü Gazete, sahada canları pahasına mesleklerini sürdürenlerin sesi olmaya devam ediyor. Gazete Genel Koordinatörü Cahide Hayrünnisa Çiçek, neye neden gönüllü olduklarını 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Baba bitti. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. Hafta sonu akşam haberlerine devam ediyoruz önemli gelişmelerle. Başlayalım efendim. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından bölgesel gerilim malum artmıştı. Türkiye gerekçesiyle düzenlenen saldırının ardından İsrail geri adım attı. İsrail Dışişleri Bakanı Sar, Türkiye ile olan gerilimi tırmandırmak istemiyor dedi.
1: İsrail ordusunun Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından bölgede gerilim yükseldi. Türkiye gerekçesiyle Ebu Zuhur üssüne saldırı düzenleyen İsrail, Ankara'da tepkiyle karşılandı. İsrail'dense geri adım geldi. İsrail'den Türkiye ile diplomatik ilişkilere ilişkin bir açıklama yapıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar, İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna konuştu. İsrail'in Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadığını söyledi.
2: Von Suriye...
3: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi hiçbir niyetimiz yok. Suriye'de amacımız istikrarı ve mevcut güvenlik durumunu korumak. Türkiye zaten uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde bulunuyor. Ancak Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk askeri güçlerinin güneye ilerlemesini kabul edemeyiz.
1: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'a provokatif bir açıklama yaptı. Suriye'deki hava üssüne yapılan son saldırıyı savundu. Katz, Türkiye'nin ülkede askeri varlık kurma çabaları olarak öne sürdüğü girişimleri dile getirdi. Türkiye'nin Suriye'de yerleşmesine ve İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmasına izin verilmeyeceğini iddia etti. Öte yandan İsrail'in Türkiye politikası İsrail'de de rahatsızlık oluşturdu. İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu'nun seçimleri aksatmak veya ertelemek amacıyla yeni bir savaş arayışında olduğunu yazdı. Maariv'in kıdemli askeri yorumcusu Alon Ben David bir analiz yayımladı. Buna göre İsrail ordusunun üst düzey komuta kademesi mevcut cepheleri kapatmak yerine yeni cepheler açılmasından endişe duyuyor. Analizde İsrail hükümetinin Suriye ve Türkiye politikalarının ordu içinde ciddi rahatsızlığa yol açtığı da belirtildi. Maariv'e göre İsrail ordusu yaklaşık bir yıl önce Netanyahu'ya Şam yönetimiyle doğrudan güvenlik anlaşması yapılmasını önerdi. Netanyahu'nun bu öneriyi reddetmesiyle Türkiye ile arasındaki tansiyonun artmaya başladığı öne sürüldü. İsrail ordusunun ağır kayıplar verdiği ve personel sıkıntısı çektiği dönemde Netanyahu'nun kararları sorgulanıyor. Son 10 yılda İsrail, ABD'den toplam 33 milyar dolarlık yardım aldı. Bu destek, İran ve Hizbullah'a karşı güçlü bir ordu oluşturulmasını sağladı. Mevcut yardım anlaşması 2028'de sona erecek ve yerine yenisi imzalanacak. Netanyahu, İsrail'in mevcut yardımının yalnızca yarısını kabul edeceğini açıklayarak ABD'li yetkilileri şaşırttı. Karar, İsrail'in gelecekteki savunma bütçesini doğrudan etkileyecek. Maariv gazetesi kararı anlaşılmaz olarak nitelendirdi. Kararın ordunun yeniden yapılanma çabalarını daha da zorlaştıracağı öngörülüyor.
0: Son günlerde İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarının hedefi Suriye ki Suriye'de bu kapsamda bir cevap verdi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 18 Ağustos'taki saldırılara ilişkin konuştu ve Tel Aviv ile alakalı temasın kesildiğini söyledi. İsrail'in saldırıları cevapsız kalmadı. Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından İsrail'e temasların kesildiğini açıkladı. Suriye'nin şu anda İsrail'e güvenmediğini aktardı. Suriye'nin önceliği İsrail'in saldırılarını durdurması dedi. Şeybani, İsrail'in

0: güvenliğini kaba kuvvet kullanarak sağlamaya çalıştığını, hiçbir yerde de başarılı olamadığını savundu. İsrail, Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef almıştı. Hava saldırılarına ilişkin Türkiye ve 13 ülkenin dışişleri bakanları da ortak açıklama yayımladı, saldırı kınandı. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Bunu halel getirmeye yönelik her türlü girişimin ise reddedildiği bildirildi. İsrail'in saldırgan politikası Suriye dedik, Lübnan ve tabii ki Filistin. Gazze'deki insani dram devam ediyor, soykırım sürüyor. Hali hazırda bir ateşkes var ama yeniden ihlal edildi. Bu kapsamda saldırılarda iki Filistinli daha şehit oldu.
1: Zulüm, baskı ve eziyet. İsrail'in soykırımı Gazze şeridinde sürüyor. Ateşkese rağmen saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail ordusu Deir el-Belah kentinde bir evin avlusunu bombaladı. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Bir başka saldırıdaysa Selahattin Caddesi yakınları hedef alındı. Saldırıda şehitlerin sayısı arttı. Gazze'de 70 yaşındaki bir kadınsa yaşadıkları acıdan ve çadırın kavurucu sıcağından bir an olsun uzaklaşmak istemişti. Nefes almak için ailesiyle sahile giden kadın İsrail saldırısının hedefi oldu. Kanlı saldırıda sahilini kaybetti. Yüzü ise tanınamaz hale geldi. Baskı ve zulüm hapishanelerde de sürüyor. Filistinli kadın tutuklular kötü muameleye maruz kalıyor. İsrail'in Damon hapishanesine 21 gün içinde 7 kez baskın düzenlediği bildirildi. Askerlerin kadın tutukluların bazılarını darp ettiği ve kelepçelediği kaydedildi. Açıklamada 10 kadın tutuklunun normalde 3 kişinin kalabileceği küçük ve dar bir odaya yerleştirildiği ifade edildi. Ayrıca avluya çıkmalarına ve duş almalarına izin verilmediği belirtildi. İnsanlık dışı muamele Batı Şeria'da da sürüyor. İşgal altındaki Ramallah'ta El Mugayir köyüne giriş çıkışlar tamamen kapatıldı. Köyün doğu girişi zaten kapatılmıştı. Batı girişi köy sakinlerinin kullanabildiği tek geçiş noktası olarak kalmıştı. Artık giriş çıkış sağlanamıyor. İsrail ordusu Nur Şems mülteci kampında bir camiyi hedef aldı. Tulkerim kentinde bulunan kampın bir camisinde İsrail bayrağıyla provokasyon yapıldı. Cami minaresinin tepesine İsrail bayrağının çekildiği görüldü. Cenin ve El Halil kentlerinde çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. El Halil kentinde işgalci Yahudilerin de zulmü boy gösterdi. Filistinli bir yaşlı adam vahşice darp edildi. Yaşlı adam daha önce işgalci İsrailliler tarafından vurularak bacağını kaybetmişti. Şimdi ise sopayla şiddet gördü.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması tüm dünyada malum yankı uyandırmıştı ama şimdi tabii ki anlaşmanın maddeleri önemi derken özellikle de İran'dan, Tahran'dan bir mesaj geldi. Bir iddia da diyebiliriz. Şöyle, resmi haber ajansı Başkanı Mehdi Rahimi İran'ın da bu anlaşmaya davet edildiğini söyledi. Rahimi Lübnan merkezi El Mayadin'e açıklamada bulundu. İran ve Hizbullah'a yakın çizgisiyle bilinen yayın kuruluşuna göre davetin şu anda değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Mehdi Rahimi komşu ülkelerin bölgesel bir güvenlik şemsiyesi arayışında olduğunu ifade etti. Bu gelişmenin İran açısından zafer olduğunu söyledi. Ancak söz konusu davet henüz İran Dışişleri Bakanlığı ya da anlaşmanın tarafları Ankara, Riyad ve İslamabad tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Söz konusu anlaşmaya katılım için Suriye, Bangladeş ve Mısır'ın da adı geçiyordu. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani şu an için katılıp katılmama konusunda karar vermediklerini söylemişti. Mısır'dan gelen bilgilerde anlaşmanın devlet kurumları tarafından incelendiği yönünde. Bangladeş'te üst düzey yetkililer anlaşmaya katılımı değerlendirdiklerini belirtmişti. Irak'ta kritik bir eşik var. O eşik adına bir de tarih var. 30 Eylül tarihi bir kırılma noktası olacak. Ama tabii ABD koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi, İran'a yakın Şii milislerin ise silahsızlandırılmasına ilişkin Irak nasıl bir tepki verecek? Tüm bu söylenenlere uyacak mı? Yani süreci nasıl yönetecek? Şimdiden merak ediliyor.
1: Bağdat yönetimi İran ve ABD sınavı veriyor. Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi ve İran'a yakın Şii milislerin silahsızlandırılması için verilen süre yaklaşıyor. Ali Ezzeydi, Washington ve Tahran kıskacında. Irak son dönemde kritik bir eşikten geçiyor. Yeni dönem Bağdat'ın hem Washington hem de Tahran'la ilişkilerini yeniden tanımlama arayışına sahne oluyor. Zeydi, girişte yolsuzluk operasyonları ve devlet dışı aktörlerin silahsızlandırılması planlarıyla Tahran'ın Bağdat üzerinde gücünü kırmaya çalışıyor. Bir yandan da İran'ı karşısına almadan hükümette istikrar yakalamayı amaçlıyor. ABD öncülüğündeki koalisyonun ülkeden çekilmesi ve İran yanlısı Şii milislerin silahsızlandırılması için verilen son tarih olan 30 Eylül yaklaşıyor. Zeydi'nin üzerindeki baskı artıyor. Kabinede henüz İçişleri ve Savunma gibi 9 bakanlık koltuğu için anlaşma sağlanamamışken hükümetin düşürülme riski de sürüyor. Irak hükümeti ABD öncülüğündeki koalisyonun ülkeden tamamen çekilmesi için 30 Eylül'ü kesin olarak belirledi. Washington'da çekilmenin bu tarihe kadar tamamlanmasının beklendiğini doğruladı. Ancak Washington'un Zeydi'den beklentisi silahları devlet tek eline alması, ancak bu süreç planlandığı gibi ilerlemeyebilir. Zira ABD güçlerinin çekildiği ancak Şii milislerinin silahsızlanmadığı bir senaryoda Tahran'ın Bağdat üzerindeki etkisinin de artabileceği değerlendiriliyor. Ülkedeki İran yanlısı gruplardan Bedir Örgütü'nün siyasi büro başkanı Muhammed Naci'den de tehdit niteliğinde açıklama geldi. Hükümetin İran'a yakın silahlı grupları zor kullanarak silahsızlandırması halinde iç savaş çıkabileceği uyarısında bulunmuştu. Naci, Zeydi'nin silahsızlandırma konusunda güç kullanmasına izin vermeyeceklerini söylemişti. Bunun Irak'ta iç bölünmeyi tetikleyeceğini de dile getirmişti. Hükümeti bu konuda ABD'nin yönlendirmesiyle hareket etmekle itham etmişti. Irak Başbakanı Zeydi de Şii gruplarla askeri bir çatışmaya girmeye niyetlerinin olmadığını açıklamıştı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'sa hafta içinde Bağdat'ı ziyaret etti. Kalibaf'ın "Irak'ın iç işlerine karışmıyoruz" sözleri samimi bulunmadı. Görüşmelerde milislerin silahlarını tamamen teslim etmek yerine silahların devlet denetiminde tutulmasına dayanan bir uzlaşma formülünün gündeme geldiği iddia edildi. İran'ın bir yandan Zeydi hükümetiyle ilişkilerini sürdürüp diğer yandan kendisine yakın silahlı grupların askeri kapasitesini korumaya çalışması 30 Eylül'de ne olacağına dair merakı da artırıyor.
0: Dönelim yurda. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli adımlar atıldı. Malum bu kapsamda şu anda bir takip sürecinden geçilecek. Silahların bırakılması, terörün kendini tamamen feshetmesi. Bunlara ilişkin belli ki şu an bir süreç yürütülüyor. Bunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Takip ve Değerlendirme Kurulu'ysa ilk toplantısını yapacak yarın. Bugüne kadar neler yaşandı peki? Bakalım.
2: Meclis tatile girdi ama Terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Takip ve Değerlendirme Kurulu pazartesi günü toplanacak. İlk toplantısını yapacak kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Takip ve Değerlendirme Kurulu'na bağlı ilk alt kurulun güvenlik üzerine olması bekleniyor. Bu alt kurul sahadaki silah bırakma sürecini takip edecek ve doğrulama mekanizması gibi çalışacak. Teslim edilen teçhizatların listesi tutulacak. Kurulda Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri yer alacak. Bir diğer alt kurulsa teröristlerin sosyalizm ve rehabilitasyonu için çalışacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist ve hekimlerin kurulda görevlendirilmesi planlanıyor.
0: Adana merkezli 6 ilde büyük bir operasyona imza atılmıştı ki kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik geniş çaplı operasyondan geriye neler kaldı bakalım. 56 şüpheli hepsi kıskıvrak yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 35 kişi hepsi tutuklandı ama geriye kalanlar onlarsa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Şifreli odalar tek tek deşifre edildi, karanlık faaliyetler, kirli ilişkiler ve kara para ağı ortaya çıkarıldı. Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasının ilk ayağında 35 şüpheli tutuklandı. Kuytul çifti cezaevine konuldu. Adana merkezli Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasında hafta içi 6 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 56 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gece yarısına kadar süren savcılık ve hakimlik sorgularının ardından karar verildi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu 35 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Tutuklanan 35 şüpheli cezaevine konuldu. Soruşturma kapsamında daha önce suç örgütü kurma, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 5 şirkete kayyum atanmıştı. 349 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmişti.
0: Şimdi Alihan Kuruş suç örgütü ve Kuytulcular yapılanması, ikisine yönelik operasyonlar devam ediyor. Ortaya çıkan detaylar çarpıcı çünkü FETÖ-vari bir yapılanma var. Aynı benzer o süreçte yaşananları hatırlayalım. Benzer şekilde bir süreç işletilmiş. İki suç örgütünün de terör örgütü FETÖ ile gizli bir irtibat kurduğu da şu günlerde gün yüzüne çıktı. Peki o detaylar neler? Bakalım.
3: İkisi de FETÖ'nün emrindeymiş. Kuruş ve Kuytul'un hainlerle işbirliği ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonlarda ezber bozan detaylar bir bir deşifre edildi. Soruşturma derinleştikçe karanlık kaçış planları ve şok edici mali bağlar ortaya çıkarıldı.
4: Soruşturma dosyası kapsamına yapılıyor.
3: Alihan Kuruş suç örgütüne düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Marmaris'te kıskıvrak yakalanan Hilmi Tuna Kuruş'un firar planı çöktü. Kaçışta kullanılan ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın San Sistem Lojistik firmasına kayıtlı olduğu belirlendi. Şirketin kilit ismi Mehmet Özmen'in ise FETÖ'den kaydı bulunduğu ve kaçış organizasyonlarında aktif rol oynadığı tespit edildi. Sadece firar değil, karanlık para trafiği de deşifre edildi. Özmen'in Alihan Kuruş'un eşi Seda Kuruş adına alınan milyonluk lüks aracın finansörü olduğu ve hesabından 2 milyon 400 bin liranın üzerinde transfer yapıldığı belirlendi. Üzerine kayıtlı servet değerinde gayrimenkuller bulunan Mehmet Özmen, Hilmi Tuna Kuruş ve Erhan Yılmaz takip sistemleri sayesinde yakayı ele verdi. Diğer yandan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alparslan Kuytul grubuna yönelik yürüttüğü soruşturmada da önemli bağlantılar gün yüzüne çıktı. Yapılanmanın üst düzey sorumluları İzzet Daş, Erol Ardıç ve Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu ekibin FETÖ'den adli işlem görmüş 24 farklı isimle yoğun irtibatı saptandı. Özellikle İsmail Ataş, Harun Kızılboğa, Yusuf Tapan ve Yusuf Eren'in başı çektiği firari örgüt sorumlularının tamamının FETÖ bağlantısı dikkati çekti.
0: Yaz ayları, aşırı sıcaklar deyince beraberinde orman yangınları da geliyor. Bu kapsamda alınan önlemler var ama bir yandan da bilançoya bakmak lazım. Adalet Bakanı Akın Gürlek resmi verilerle açıkladı. Soruşturmalardan söz etti. 1 Haziran tarihinden itibaren Türkiye genelinde 25 ilde 73 orman yangınının gerçekleştiğini söyledi. Tabii bu yangınların neden çıktı? İşte 46 şüpheli ise bu kapsamda tespit edilmişti. 12'si ise tutuklandı. Bakan Gürlek orman yangınlarıyla mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini de vurguladı.
1: Yeşil vatanımıza kastedenler tek tek tespit edildi. Orman yangınlarına ilişkin soruşturmaların bilançosunu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 1 Haziran'dan bu yana 25 ildeki 73 orman yangınına ilişkin toplam 46 şüpheli tespit edildi. 12'si tutuklanarak cezaevine konuldu.
5: Adalet teşkilatımız hiçbir tehdide boyun eğmez.
1: Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordineli bir çalışma yürüttü. Yangınların çıkış nedenleri tüm yönleriyle araştırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaların bilançosunu sosyal medya hesabından paylaştı. 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde 73 orman yangını ile ilgili işlem başlatıldığını duyurdu. Toplam 46 şüpheli tespit edildi. 12'si tutuklanarak cezaevine konuldu. 21'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
6: Gözaltına alınanlar arasında
1: orman yangınlarının bir kısmı kasten çıkarılmıştı. Bazılarında da ihmal vardı. Dikkatsizlik ve alınmayan önlemler yüzünden ciğerlerimiz yanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de buna dikkati çekti. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır dedi. Adalet Bakanı'nın mesajları önemliydi. Paylaşımında yeşil vatanımız, ormanlarımız, gelecek nesillerimizin ortak emanetidir. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır ifadelerini kullandı.
0: Siber suçlarla mücadele ekipleri yurt genelinde aralıksız çalışıyor ama teknolojiden de yararlanıyorlar. Yapay zeka destekli çalışmalarda son duruma bakalım. Suçlar efendim 18 ilde baskınlarla birlikte tespit edildi. 77 şüpheli hepsi kıskıvrak yakalandı. 37'si

0: bilişim suçları, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve dolandırıcılık suçları hedef alındı. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, Bursa ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 18 ilde Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde operasyonlar gerçekleşti. Siber vatanda devriyesini sürdüren ekipler yapay zekadan da destek alıyor. Yapay zeka destekli açık kaynak izleme çalışmalarında ise suç içerikli paylaşımlara ilişkin 2533 hesap ve şahıs tespit edildi. Ayrıca 712 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması kararı alındı. Yine bu kapsamda terör örgütlerine yönelik çalışmalarda 447 hesap ve şahıs tespit edildi. FETÖ-PDY, PKK-KCK ve DAEŞ başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi. Siber suçlarla mücadele ekipleri 77 şüpheliyi gerçekleşen operasyonlarla yakaladı. Bunların 37'si tutuklandı, 17'si için de adli kontrol kararı verildi.
1: İstanbul Küçükçekmece'de taksiyle gelen şüpheliler kuyumcu dükkanına silahla ateş açtı, ardından kaçtı. Şüpheliler polisin takibi sonucu yaklaşık 12 saat içinde olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Saldırganların hedefini ise kuyumcu değil, alt katta bulunan alkollü eğlence mekanı olduğu ortaya çıktı. Saldırganı ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
0: Taksiyle gelip kuyumcuya kurşun yağdırdılar, ancak hedefleri başkaymış. Şehir magandaları 12 saat içinde kıskıvrak yakalandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Olay cumartesi günü sabah saatlerinde Küçükçekmece'de meydana geldi. Caddedeki bir kuyumcuya silahlı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine sevk edilen ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler saldırıyı gerçekleştirenlerin olay yerine taksiyle geldiklerini tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri silahı ateşleyen saldırganın Güngören'deki adresini belirledi. Alınan arama kararıyla eve düzenlenen operasyonda şüpheli eylemde kullandığı silahla yakalandı. Ekiplerin çalışması sonucu olay yaklaşık 12 saatte aydınlatıldı. Yapılan incelemelerde kurşunların hedefinin kuyumcu dükkanı değil, binanın alt katında bulunan alkollü eğlence mekanı olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ağzı alamayacak sözler sarf etmişti bir fenomen ki kendisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Şimdi ise gözaltı kararı geldi. Videonun internette dolaşıma girmesiyle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Ağza alınmayacak küfürler eden Kuzey Rumuzlu kişiye kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, TCK 301 maddesinde düzenlenen Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarını oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca reysen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin tespiti ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu nedeniyle gözaltına alınması yönünde işlem başlattı denildi. Manevi değeriyle de aslında önemli. İstanbul'un en mühim noktalarından biri Rumeli Hisarı. Tabii Rumeli Hisarı diyoruz ama şu günlerde gitseniz baksanız durumu içler acısı efendim. Sebebi ne diyebilirsiniz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır devam eden sözde restorasyon çalışmaları, ama bölgede olanlar da biliyor, tek bir taş bile yerinden oynatılmış değil. Yani bir çalışma da yürütülmüyor bu noktada. O yüzden de vatandaş özellikle bu konudan şikayetçi, bölgedeki esnafsa zor durumda olduğunu dile getiriyor. Bakalım.
2: Burada bir inşaat yok, keyfi bir gasp olayı var.
3: Boğaz'ın incisi Rumeli Hisarı 6 yıldır restorasyon bekliyor. Tarihi yapı ziyaretçilere kapalı, Hisar'ın otoparkı ise konteynerlarla çevrili.
2: İnşaat şirketi burada inşaat yapacağım diye ihale aldı, tabelalarını koydu ve tabelaları şu an hiçbirinin olmamasına rağmen buraya tamamen gasp etti. Kendi özel amaçları için kullanıyorlar.
3: Fatih

0: Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yalnızca 90 günde tamamlanan Rumeli Hisarı, bu kez 6 yıldır süren restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Hisar'ın kapıları yıllardır kapalı kalırken, bu durumdan en çok çevredeki esnaf etkileniyor.
1: Burada 6 yıldır bir mağduriyet yaşıyoruz. 6 yıl önce başlayan bir kale restorasyon çalışmasından dolayı, buradaki bütün esnafların ortak kullanım alanı olan bir otopark tamamen bu restorasyonu yapan inşaat şirketi tarafından gasp edilmiş durumda. Ve yaklaşık 3 yıldır bu inşaat şirketi burada hiçbir faaliyet göstermemesine rağmen bu otoparkı tamamen gasp edip burayı kendine ait özel bir ofis olarak ve 3-5 tane çalışanı için yatakhane olarak kullanıyor.
0: Restorasyon kapsamında Hisar'a ait ziyaretçi otoparkı da konteynerlarla kapatıldı. Esnaf yaklaşık 3 yıldır alanda kayda değer bir çalışma yapılmadığını, buna rağmen otoparkın kullanılmaya devam edildiğini ve bölgenin adeta atıl bırakıldığını söylüyor.
1: Rumeli Hisarı Kalesi sadece bir kale değil. Rumeli Hisarı Kalesi'nin içinde faaliyet gösteren bir müze var ve yaklaşık 6 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın faaliyete geçirdiği, restore edilmiş bir de mescit var. Ve tamamen bunlar şu an halka kapalı durumda. Bir inşaat durumu var ve inşaattan dolayı biz esnaf olarak burada büyük sıkıntılar yaşıyoruz.
0: Çevredeki işletmeler Hisar'ın ziyarete kapalı olması ve otoparkın kullanılamaması nedeniyle müşteri sayılarının ciddi şekilde düştüğünü belirtiyor. Yaklaşık 30 işletmenin bulunduğu bölgede işlerin azalması nedeniyle çalışan sayılarında da düşüş yaşandı. Bazı işletmeler personel çıkarmak zorunda kaldı.
1: Daha önce bizim işletmemiz 50-60 arasında çalışanı varken 6 sene içinde bu sayı 25-30'lara kadar düştü. Yani 30 arkadaşımız da iş sonu yapmak zorunda kaldık. Onları göndermek zorunda kaldık istemeden.
0: Esnafın bir diğer şikayeti ise restorasyon alanındaki konteynerler, çöpler ve tuvalet giderleri. Bölgede kötü koku ve görüntü kirliliği oluştuğunu belirten esnaf, yaşadıkları sorunları İBB'ye ilettiklerini ancak henüz çözüm alamadıklarını söylüyor.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından pek bir dönüş gelmedi bize. Ya onlar bir dönüş sağlamadılar. Onlara da ilettik durumu. Yani burada sizin kontrolünüz altında bir inşaat var ve bu inşaat bitmiyor. Yani bitmeyen inşaatında kapısının önünde çöp yığınları, konteyner yığınları ve kurdukları tuvaletin pislik giderleri var. Hani bu konuyu bir çözün dedik. Onlar da bu olayı çözmediler ve hiçbir dönüşte bize sağlamadılar.
2: İstanbul'da motosikletlerle tehlikeli hareketler yapan sürücülere polis geçit vermedi. Eyüp Sultan'daki denetimlerde 14'lü çocuk 58 kişi yakalandı. Sürücü belgelerine el konuldu, motosikletler trafikten men edildi.
3: Motosikletleriyle ters yönde ilerlediler, teker teker üzerinde akrobatik hareketler yaptılar. Hem kendi canlarını hem trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attılar. Ama polisi hesaba katmadılar. Görüntüler Eyüp Sultan'da kayıtlara geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tehlikeli sürüş yapan motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Çalışmalarda 14'ü çocuk olmak üzere toplam 58 kişi yakalandı. Sürücülere ters yönde ilerlemek, tek teker üzerinde akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden idari para cezası uygulandı. Sürücü belgelerine 120 gün süreyle el konuldu. Motosikletliler de 120 gün boyunca trafikten men edildi. Yakalanan 58 şüphelinin tamamı trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli makamlara sevk edildi.
2: Hatay'da bir evde eşyaların peşi sıra patlamasıyla birlikte büyük bir yangın çıktı. O sırada Levent Kuru ve ailesi evdeydi. Kuru hızla dışarı çıktı ama ailesi onun kadar şanslı değildi ve girdi tekrar. Ailesini kurtarmak için mücadele verdi ama o sırada alevlerin içerisinde kaldı. Vücudunda da ağır yanıklar oluştu. O anları anlattı. Başımızın üzerindeki lamba, aynı anda yerdeki telefon hepsi patladı dedi.
4: Öyle bir anda.

0: da ev alev topuna döndü.
1: Önce lamba patladı, ardından telefon. Ard arda yaşanan patlamalar sonucu ev alev topuna döndü.
2: Lamba tane çekilsin.
1: Korkunç olay Hatay'da yaşandı. Levent Kuru ve ailesi ışıklı balon yapıp satmak için hazırlık yapıyordu. Ancak sırasıyla evde bulunan eşyalar bir bir patladı.
0: O gün evimizde ışıklı balon hazırlığı yaparken başımızın üstündeki lamba patladı. Aynı anda yerdeki telefon patladı. Ayağımın altında işte telefon yanında kolonya falan vardı.
1: Patlamalarla birlikte ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Levent Kuru hızla dışarı çıktı. Ancak annesi ve yeğenleri içerideydi. Geri döndü.
0: Sonra ben evde içeride yeğenlerimle annemin olduğunu hatırlayıp geri içeriye koştum. O sırada televizyon benim yüzüme, vücuduma patladı.
1: Televizyonun patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Kuru hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. Kuru'nun durumu şu an iyi. Ancak yaşadığı olayın izleri uzun süre vücudundan silinmeyecek.
3: Yurt genelinden peş peşe kaza haberleri geldi. Gaziantep ve Aksaray'da gerçekleşen kazalarda can pazarı yaşandı. 5 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi ise yaralandı.
1: Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüje çıktı. Ardından aydınlatma direğine çarptı, takla attı. Feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kazanın adresi Aksaray. Otomobil Konya istikametinden Aksaray yönüne seyir halindeydi. Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Otomobil hurdaya döndü. Araç içerisinde bulunan 4 kişi de ağır yaralandı. İkisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir diğer kaza Gaziantep'te yaşandı. İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü. Kaza yerinde can pazarı kuruldu. Feci kaza sonrası 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. İkisi çocuk, 3 kişi yaralandı. Otoyolda kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. O anlar kameraya yansıdı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
3: İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı bir binanın çatı katından alevler yükseldi ama o alevler kısa sürede yandaki 2 binaya da sıçradı. Hatalı park edilen araçlarla birlikte itfaiye ekipleri binaların yanına yanaşamadı. Hal böyle olunca yangının söndürülmesi de gecikti.
4: Çatıyı alevler sardı, peş peşe patlamalar yaşandı. Yangın yandaki 2 binaya sıçradı. Yangın Gazi Osman Paşa, Şemsi Paşa Mahallesi 26. sokakta çıktı. İddiaya göre 4 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada alevler yükseldi.
5: Abi yangın çatı tamirinden çıktı diyorlar. Yani... Bayağı bir yükselmişti alevler.
4: Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki 2 binanın çatısına da sıçradı. Yangın sırasında yaşanan patlamalar kameralara yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak sokakta hatalı park edilen araçlar itfaiyenin müdahalesini zorlaştırdı. Binalardaki vatandaşlar tahliye edilirken dumandan etkilenen yaşlı bir kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
6: Hani üzüldük, inşallah yaralı yoktur. Hani Allah yardımcıları olsun.
4: 3 binanın çatısında hasara neden olan yangın, ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
3: Teknofest Mavi Vatan heyecanı tüm hızıyla devam etti. Gezi ve etkinliklerin sürdü. 4. günde hafta sonu da olunca binlerce kişi Gölcük'e, tersaneye akın etti efendim. Mavi Vatan'daki gücümüzü, savunma sanayindeki göz bebeği ürünlerimizi hepsini yerinde görme fırsatı edindiler ki bu kapsamda tabii yarışmalar da vardı. O yüzden ziyaretçiler keyifli anlar yaşadı. Minikler ise dev savaş gemilerini yakından inceledi.
7: İlgi duyuyorum tabii ki de. Yani bu tarz yarışmalara daha önce katılmışlığım
8: var. İleride ne olmak istersin?

0: Yani bilmiyorum, şu an bu soru için çok erken bir durum. İleride biraz daha karar veririm ama bu tarz şeyleri tasarlamak isterim gerçekten. Böyle ülkeme iyi bir, hayırlı bir evlat olmak isterim.
1: Teknofest Mavi Vatan'da 4. gün coşkusu yaşanıyor. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen binlerce kişi denizlerdeki mavi gücümüzü görmek için Gölcük Tersanesi'ne akın etti. Milli teknoloji hamlesinin gücü Teknofest Mavi Vatan 2026'da gözler önüne serildi.
2: Kısa menzilli balistik füze Tayfun yerli ve milli üretim oluşuyla da dikkat çekiyor. Bir yandan da Gölcük Tersanesi'nde heybetiyle binlerce kişinin gözdesi olmuş durumunda. Tabii en önemli özelliklerinden biri de karadan karaya kullanılabilen ve mobil bir platformdan ateşlenebilen bir füze sistemi olması. O da rakiplerinden Tayfun'u ayıran en önemli özellik durumunda.
1: Milli ve yerli muharip unsurları yerinde inceleyen vatandaşlar büyük gurur yaşadı.
3: Dünyanın en büyük gemisi ilgimi çekti. O çok dikkatimi çekti. Gerçekten gurur duyuyorum Türkiye'yle.
1: Deniz kuvvetlerinin envanterindeki dev gemiler büyük beğeni topladı.
4: Anadolu çok ilgimi çekti. Denizaltı yeni piriye sınıfları çok harika. Yani emeği geçen herkese teşekkür ederim.
1: Teknofest Mavi Vatan Festivali'nde konuşan Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'da geliştirdikleri akıllı sualtı sistemleri ve milli teknolojilerle denizlerdeki güce değindi.
5: İkisi Mavi Vatan'ın vurucu güçleri. Kamikaze, sürpriz etkisi yapan, maliyet etkin, çoklu kullanılabilen ürünler. Bir taraftan İnsanlı gemileri donatıyoruz. Rekor bir katılım var. Vatandaşımızın, gençlerimizin, bütün milletimizin milli teknolojiye, mavi vatana sahip çıkmasının sonucudur.
1: Binlerce kişi tersanede düzenlenen çeşitli yarışma ve etkinliklerde keyifli bir hafta sonu geçirdi. Miniklerse tersanedeki dev gemileri yakından incelemenin ve teknolojik imkanları yerinde görmenin gururunu yaşadı.
0: Her şey çok güzel, yarışmalar falan, kürek yarışlarını da izledim. Gemiler içleri harika gerçekten. Çok güzel mühendislik harikaları. Ülkemizin çok güzel teknolojilere sahip, bu bizi çok mutlu ediyor.
1: Teknofest Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında SAT ve SAS komanda gösterileri de büyük bir gururla izlendi.
6: Ateş!
7: Ticaret Bakanlığı sosyal medyada mevzuata aykırı şekilde taşınmaz ve taşıt noktasında ilanlar koyanlara ilişkin yüksek miktarda ceza kesti. Toplamda mevzuata aykırı olarak yapılan bu ilanlara 8,2 milyon lira ceza kesildi. Ama tabii yeni kurallar da var. Elektronik ilan denetleme sisteminde Instagram, Facebook, WhatsApp gibi bu uygulamaları kullanıyorsa insanlar elektronik ortamda artık kimlik ve yetkilerini de doğrulamak zorunda.
8: Ticaret Bakanlığı sahte ilan ve ilan kirliliğine karşı düğmeye bastı. Sosyal medyada mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı veren işletmelere ceza kesildi. 42 emlak ve 40 galeri işletmesine toplam 8,2 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin merkezinde elektronik ilan doğrulama sistemi var. EIDS ile elektronik ortamda yayınlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulaması zorunlu hale getirildi. Uygulama Instagram, Facebook ve WhatsApp dahil tüm elektronik taşınmaz ve taşıt ilanlarını kapsıyor. Bakanlık sosyal medyada paylaşılan ilanlarda doğrulanmış ilan linkinin zorunlu olduğunu hatırlattı. Uyarılara rağmen mevzuata aykırı ilan yayınlayan işletmelere işletme başına 100 bin lira ceza kesildi. Söz konusu hesaplara erişimin Meta tarafından engelleneceği açıklandı. Emlak ve galeri işletmeleri sosyal medya paylaşımlarında EIDS doğrulamalı ilan linkine ve fiyat bilgisine yer vermek zorunda olacak. Bakanlık sahte ilanlara ve piyasayı yanıltan paylaşımlara karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.
7: Dile kolay, bir asırlık savaş mirası balıkçıların ağına takıldı. Çanakkale 1915 yılında malum çok kritik bir nokta ki 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı anlaşılan bir deniz mayını bulundu balıkçılar tarafından. Boyutu, tarihi görenleri de hayrete düşürdü. 24 TV haber koordinatörü İbrahim Güneş o anlara tanıklık etti.
9: Tarihi mayın Oo, oldukça büyük bir şeymiş. Ne olur gibi değil şu an. Belki de bir asırlık bir mayına hep beraber tanıklık ediyoruz.
10: Çanakkale Boğazı üzerinden yıllar geçse de içinde tarihi barındırmaya devam ediyor. Maviliklerin derinliklerinden bu kez görenleri geçmişe götüren bir şey çıktı. O tarihi anlara 24 Haber Koordinatörü İbrahim Güneş de şahit oldu.
9: Maviliklere açılacağız ve bir dalış yapacağız. Çanakkale Boğazı'ndaki özellikle İngilizlere ait zırhlara ve savaş gemilerine dalış yapacaktık. Ancak az önce bir haber geldi. 1915'ten Çanakkale Savaşı'ndan kalan bir deniz mayını bulundu. Balıkçılar tarafından dalış yaptıklarını da fark etmişler.
10: Çanakkale Kabatepe Limanı hareketli bir sabaha uyandı. Boğaza dalış yapmak ve balık tutmak için gidenleri tarihin en güçlü tanıklarından biri bekliyordu. Denizde yıllardır gömülü olan mayın.
11: 1915 yılından kalma, savaş yıllarından kalma bir mayını rastladı arkadaşlarımız ve hemen gerekli tedbirleri aldılar tabii ki de. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Hala Gelibolu'da, Çanakkale'de, Sualtı Parkı'nda tarihin izleri duruyor, canlılığını koruyor.
10: Balıkçıların dalış sırasında fark ettiği deniz mayını derhal kıyıya çıkarıldı. Üzerindeki tarih ise oldukça dikkat çekiciydi. 1915 yani Çanakkale Savaşı'nın sürdüğü yıl.
9: Şimdi aslında bugün Kabatepe Limanı'ndayız ve birazdan Maviliklere doğru yol alacağız ve bir batığa dalış yapacağız. Ancak işte haberci refleksi, zira haber de hemen ayağımıza geldi. Az önce bir Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir deniz mayını bulundu ve şu anda işte ekipler bekleniyor.
10: Bir asırdan uzun süredir Çanakkale'nin derin sularında duran mayın savaşın en sessiz tanıklarından biri.
9: Bir risk içerisinde miyiz? Hani bir asır geçmiştir muhtemelen ama insan bir yandan tedirgin oluyor, açık söyleyeyim.
12: Bunu sonrasında askeri yetkilileri çağırıyoruz. Patlama riski var mı yok mu onu askeri makamlar karar veriyor. Sonrasında müzeye alma işlemlerine başlıyoruz.
10: Mayının üzerinde HM yani Her Majesty's ibaresi bulunuyor. Bu detayda mayının İngiliz yapımı olduğuna işaret ediyor. Mayının üst bölümündeki boynuzlarsa geminin temas etmesiyle patlamayı tetikleyen mekanizmanın parçası. Alt kısmındaki bölümse mayını sabit tutan bir başka parça.
9: Gemi buna çarpıyor. Çarptığı anda patlamayı meydana getiriyor.
12: Şu üst tarafında boynuz.
9: Alttaki de çapa gibi bir görev yapıyor o zaman altta. Evet. Şu. O da parçalanmış baya, evet.
10: Tarihi mayın için ilk olarak gerekli incelemeler yapılacak. Güvenlik önlemlerinin ardındansa müzeye götürülerek sergilenmesi planlanıyor.
9: Mayın 1915 yılından kalma. Üzerinde Her Majestic yani majestelerine ait diye bir ibare de var. Tabii birazdan liman başkanlığı durmayı koyacak ve ardından da inceleme başlatacaklar. Sonrasında ise elbette gerekli önlemler alınıp bu mayın müzeye götürülecek ve orada sergilenecek.
11: Dünyada belki de bu konuda en zengin yer bizim Gelibolu Sualtı Parkımız. Gelibolu Sualtı Parkı'nda sadece dalış yapılmaz. Tarihi bir yolculuk yapılır. Zaman tünelinde bir yolculuk yapılır ve savaşın izlerini karadan görüldüğü kadar denizden de suyun altından da görme imkanına sahip olursunuz.
10: Çanakkale Savaşı'nın üzerinden 111 yıl geçse de bulunan mayın gösteriyor ki savaşın izleri hala denizin altında ve bazen bir balıkçının karşısına çıkacak kadar yakınımızda.
9: Ne yazıyor orada?
13: 1915.
9: 1915. Tam yani Çanakkale Savaşı'ndan kalma.
7: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali kapsamında bu kez adres Erzurum'du ve Erzurum'da bir lezzet şöleni yaşandı. Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Projesi'nde efendim lezzet noktası ki gastronomi dünyasının büyük şefleri, önemli isimleri Erzurum'a geldi. Lezzet adına da keşfe çıktılar. Cağ kebabından su böreğine, kadayıf dolmasına kadar pek çok lezzet tadıldı. Bakalım.
14: Erzurum'un yöresel tatları yerinde deneyimlendi, kentin lezzet rotası yeniden keşfedildi. Erzurum Kültür Yolu Festivali gastronomi dünyasının ünlü isimlerini kentin yöresel lezzetleriyle buluşturdu. Şefler festival kapsamında belirlenen 39 lezzet noktasını ziyaret etti. Cağ kebabı, su böreği, kadayıf dolması, Tatar aşı ve lor dolmasını yerinde tattı. Şeflerin favorisi ise su böreği, cağ kebabı ve kadayıf dolması oldu.
13: Kesinlikle Erzurum'a giriş yapmışsanız su böreği, cağ kebabı.

0: Kebabı kadayıf dolması. Kesinlikle yemeniz gerekiyor.
1: Erzurum yalnızca yemekleriyle değil, semaver çayı ve kıtlama geleneğiyle de güçlü bir gastronomi kültürüne sahip.
2: Burada sohbetler mutlaka çayla yapılıyor. Dost meclislerinde mutlaka semaver çay var. Ve şey çok hoşuma gitti, zor çayı diye bir şey öğrendim burada. Semaver çayını içiyorsunuz, diyelim ki artık içmek istemiyorsunuz. Mihmandar diyor ki bir bardak daha içeceksin. Mesela bu bir zor çayı ve bu çok güzel bir kültür bence.
1: Şefler aynı zamanda Kültür Yolu Festivali'nin kültürel önemine de değindi.
2: Kültür Yolu Festivali ülkemizin farklı şehirlerinde yapıldığı için ulusal bir gastronomi envanteri hazırlaması hususunda çok güzel bir zemin oluşturuyor. Çok kıymetli bulduğum bir proje. Sadece bir bölgeye değil, ülkemizin farklı kültür havzalarına odaklanıyor.
1: Şeflerin mesajı ise net. Erzurum'a yolu düşenler, birbirinden farklı damak çatlatan yöresel lezzetleri tatmadan dönmesin.
3: Zehri tek bir sokuşuyla insan hayatını tehlikeye atabiliyor ama şimdi o zehrin içinde hastalıklara karşı kullanılabilecek moleküller aranıyor. Elazığ'da 5000'den fazla akrebin bulunduğu özel bir tesiste akrepler tek tek sağlıyor. Elde edilen bu zehrin kanser araştırmalarında da kullanılması efendim bekleniyor. Biyoteknoloji alanında da ham madde olarak kullanılması hedefleniyor. Üstelik hedef Avrupa ve Uzak Doğu.
4: Bu kapların içindeki akreplerin her biri aslında küçük birer biyoteknoloji kaynağı. Elazığ'daki tesiste 3500 anaç, yaklaşık 2000'de yavru akrep var ve onların en değerli kısmı zehirleri. Akrepler 15 ila 20 günde bir uzmanların kontrolünde tek tek sağılıyor.
5: Tesisimizde 3500 anaç akrep, 2000'e yakında yavru akrebimizden 5000-5500 arasında akrep bulunmaktadır.
4: Sağımdan çıkan o küçücük miktardaki zehrin içinde peptitler bulunuyor. Zehrin bileşenleri kanser araştırmalarında, biyoteknolojide ve çeşitli ilaç geliştirme çalışmalarında inceleniyor. Tesiste üretilen ham madde sıvı halde ya da kristalize edilerek hazırlanıyor.
6: Birçok kanser araştırmalarında, kanser ilaçları kullanımında içerisinde bulunan peptitler sayesinde Venom'un birçok ilaç üretimi gerçekleşmiş.
4: Yani doğada uzak durduğumuz o akrep laboratuvarda bilim insanlarının üzerinde çalıştığı bir ham maddeye dönüşüyor. Üstelik hedef sadece Türkiye değil, Elazığ'daki tesis Almanya, Fransa ve Singapur'daki firmalarla görüşüyor.
5: Anlaşma sağlamamız durumunda Elazığ'dan yurt dışına inşallah ihracatlarımıza da başlayacağız.
4: Bir tarafta 5000'den fazla akrep, diğer tarafta onlardan damla damla elde edilen bilimsel araştırmaların ham maddesi olan zehir. Elazığ'dan çıkan bu üretimin şimdi rotası dünya pazarı.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'da doğmuş olduğu ev restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.
7: Celal Bayar'ın Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğduğu tarihi ev restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. 19. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen yapı, Cumhuriyet tarihinin kişisel hafızasını taşıyan önemli mekanlardan biri olarak öne çıkıyor. Milli Saraylar Başkanlığı, Haziran ayında başlattığı çalışmalarla tarihi evi yeniledi. Yapının ahşap aksamı bütünüyle elden geçirildi. Aydınlatma sistemi, evin özgün mimarisine daha uyumlu hale getirildi. Sergilenen eserlerin temizlik ve bakım çalışmaları da tamamlandı. Celal Bayar, 1883 yılında Umur Bey'de dünyaya gelmiş, 1986 yılında hayatını kaybetmişti. Vasiyeti üzerine Umur Bey'de toprağa verilen Bayar'ın hayatına ilişkin izler, bölgedeki müze ve kütüphane kompleksinde de korunuyor. Celal Bayar müze koleksiyonunda devlet görevleri sırasında verilen armağanlar, nişanlar, fotoğraflar, şehir anahtarları ve hemşerilik belgeleri yer alıyor. Kütüphanede ise yaklaşık 25 bin kitap bulunuyor. Müze ve kütüphane binaları deprem ve çeşitli nedenlerle 2021'de yıkılarak yeniden yapılmaya başlandı. Yapım çalışmalarında %65 seviyesine ulaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tesislerin Milli Saraylar Başkanlığı'na devredilmesi bekleniyor.
3: İstanbul Boğazı sürpriz misafirlerini yeniden ağırladı. Nadir görülen dev orkinoslar Şemnonu sahilinde ortaya çıktı ki orkinosların beslenme ağını su altı ve drone kameralarıyla bakın nasıl görüntülendi.
4: Dev orkinoslar boğazda kendini gösterdi. Kıyıya yaklaşan balıklar turistlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Görüntülerin adresi Eminönü sahili. İstanbul Boğazı'nda nadir görülen dev orkinoslar kıyıya kadar yaklaştı. Restoran çalışanlarının denize attığı balık artıklarını fark eden orkinoslar yemleri kapmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Dev balıkların su yüzeyine yaptığı ani hamleler sahildeki vatandaşlar ve turistler tarafından şaşkınlıkla izlendi. Orkinosların beslenme ağını su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
3: Bu görüntülerle birlikte hafta sonu akşam haberlerini noktaladık. Kısa bir araya gideceğiz. Saat başında haber bülteniyle karşınızdayız.

Bir millet göğe uzanmak isterse ne yapar? Taşla, çelikle, hayalle bir kule örer. Tıpkı Çamlıca'da yaptığımız gibi. Çamlıca Kulesi sadece bir yapı değil, Türkiye'nin göğe yazdığı, zirveye taşıdığı bir millet hayaliydi. İstanbul'un kalbinde yükselen bu dev yapı, 369 metre uzunluğuyla İstanbul'un en yükseği oldu. Bir yayın tesisi olmanın çok ötesine geçerek, Avrupa'nın en yüksek radyo ve TV kulesi olarak ilklere imza attı. 100 radyo ve 17 televizyon vericisini bir araya topladı. Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte 49 kat olarak inşa edildi ve mimari başarıyı adeta göklere taşıdı. İstanbul'un simge yapılarından biri oldu. Tasarımında Türk İslam sanatında önemli bir yere sahip olan lale formundan ilham alındı. Böylece geçmişin zarafeti geleceğin çizgileriyle aynı gövdede buluştu. Kule yalnızca bir mimari eser değil, aynı zamanda teknolojik bir devrimde oldu. Dünyada ilk kez aynı anda 100 farklı radyo yayını frekans karışıklığı olmadan buradan yapıldı. Çamlıca Tepesi'nde hem görüntü kirliliği oluşturan hem de sağlığı tehdit eden 33 anteni tek bir noktada topladı. Tasarımsal ve teknik açıdan çağının ötesinde olan bu yapı, depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dayanıklı olarak inşa edildi. Türkiye vizyonunun modern bir temsili oldu. İstanbul'a değer katarken Türkiye'ye gurur veren Çamlıca Kulesi, aynı zamanda İstanbul'un eşsiz güzelliğini kuş bakışı izleme fırsatı sundu. Ziyaretçiler için seyir terasları, sosyal alanlar tasarlandı ve açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla kişi bu manzaraya tanıklık etti. Böylece Çamlıca Kulesi tüm heybetiyle Türkiye yüzyılını göklere yazdı.

İsrail'in katliamlarında şehit olan gazeteciler anısına hazırlanan Gazze'den dünyaya insanlık adına bir not daha. Filistin için gazeteci dayanışması platformunun çıkardığı direniş sembolü Gazze, sahada canları pahasına mesleklerini sürdürenlerin sesi olmaya devam ediyor. Gazze Genel Koordinatörü Cahide Hayrünnisa Çiçek, neye neden gönüllü olduklarını 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.

0: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 20'yi gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhr hava üssüne düzenlediği saldırının ardından bölgesel gerilim de artmıştı. Türkiye gerekçesiyle düzenlenen saldırının ardından İsrail geri adım attı. İsrail Dışişleri Bakanı Sar, Türkiye ile gerilimi tırmandırmak istemiyor dedi.
1: İsrail ordusunun Suriye'deki Ebu Zuhr hava üssüne düzenlediği saldırının ardından bölgede gerilim yükseldi. Türkiye gerekçesiyle Ebu Zuhr üssüne saldırı düzenleyen İsrail Ankara'da tepkiyle karşılandı. İsrail'dense geri adım geldi. İsrail'den Türkiye ile diplomatik ilişkilere ilişkin bir açıklama yapıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar, İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna konuştu. İsrail'in Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadığını söyledi.
2: Von Suriye...
3: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi hiçbir niyetimiz yok. Suriye'de amacımız istikrarı ve mevcut güvenlik durumunu korumak. Türkiye zaten uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde bulunuyor. Ancak Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk askeri güçlerinin güneye ilerlemesini kabul edemeyiz.
1: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'a provokatif bir açıklama yaptı. Suriye'deki hava üssüne yapılan son saldırıyı savundu. Katz, Türkiye'nin ülkede askeri varlık kurma çabaları olarak öne sürdüğü girişimleri dile getirdi. Türkiye'nin Suriye'de yerleşmesine ve İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmasına izin verilmeyeceğini iddia etti. Öte yandan İsrail'in Türkiye politikası İsrail'de de rahatsızlık oluşturdu. İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu'nun seçimleri aksatmak veya ertelemek amacıyla yeni bir savaş arayışında olduğunu yazdı. Maariv'in kıdemli askeri yorumcusu Alon Ben David bir analiz yayımladı. Buna göre İsrail ordusunun üst düzey komuta kademesi mevcut cepheleri kapatmak yerine yeni cepheler açılmasından endişe duyuyor. Analizde İsrail hükümetinin Suriye ve Türkiye politikalarının ordu içinde ciddi rahatsızlığa yol açtığı da belirtildi. Maariv'e göre İsrail ordusu yaklaşık bir yıl önce Netanyahu'ya Şam yönetimiyle doğrudan güvenlik anlaşması yapılmasını önerdi. Netanyahu'nun bu öneriyi reddetmesiyle Türkiye ile arasındaki tansiyonun artmaya başladığı öne sürüldü. İsrail ordusunun ağır kayıplar verdiği ve personel sıkıntısı çektiği dönemde Netanyahu'nun kararları sorgulanıyor. Son 10 yılda İsrail, ABD'den toplam 33 milyar dolarlık yardım aldı. Bu destek, İran ve Hizbullah'a karşı güçlü bir ordu oluşturulmasını sağladı. Mevcut yardım anlaşması 2028'de sona erecek ve yerine yenisi imzalanacak. Netanyahu, İsrail'in mevcut yardımının yalnızca yarısını kabul edeceğini açıklayarak ABD'li yetkilileri şaşırttı. Karar, İsrail'in gelecekteki savunma bütçesini doğrudan etkileyecek. Maariv gazetesi kararı anlaşılmaz olarak nitelendirdi. Kararın ordunun yeniden yapılanma çabalarını daha da zorlaştıracağı öngörülüyor.
0: Orman yangınları ile ilgili soruşturmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmalara ilişkin bilançoyu da paylaştı. 1 Haziran'dan bu yana 25 ildeki 73 orman yangınına ilişkin 46 şüphelinin tespit edildiğini, 12'sinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Gürlek, orman yangınları ile mücadelede kararlılık mesajı da verdi. Yeşil vatanımıza yönelik hiçbir eylem karşılıksız kalmayacak dedi.
1: Yeşil vatanımıza kastedenler tek tek tespit edildi. Orman yangınlarına ilişkin soruşturmaların bilançosunu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 1 Haziran'dan bu yana 25 ildeki 73 orman yangınına ilişkin toplam 46 şüpheli tespit edildi. 12'si tutuklanarak cezaevine konuldu.
4: Adalet teşkilatımız hiçbir tehdide boyun eğmez.
1: Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordineli bir çalışma yürüttü. Yangınların çıkış nedenleri tüm yönleriyle araştırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaların bilançosunu sosyal medya hesabından paylaştı. 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde 73 orman yangını ile ilgili işlem başlatıldığını duyurdu. Toplam 46 şüpheli tespit edildi.

0: İkisi tutuklanarak cezaevine konuldu. 21'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
1: Gözaltına alınanlar arasında
0: orman yangınlarının bir kısmı kasten çıkarılmıştı. Bazılarında da ihmal vardı. Dikkatsizlik ve alınmayan önlemler yüzünden ciğerlerimiz yanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de buna dikkati çekti. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır dedi. Adalet Bakanı'nın mesajları önemliydi. Paylaşımında yeşil vatanımız, ormanlarımız, gelecek nesillerimizin ortak emanetidir. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır ifadelerini kullandı.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde mesai devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Takip ve Değerlendirme Kurulu ise ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek.
3: Meclis tatile girdi ama Terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Takip ve Değerlendirme Kurulu pazartesi günü toplanacak. İlk toplantısını yapacak kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Takip ve Değerlendirme Kurulu'na bağlı ilk alt kurulun güvenlik üzerine olması bekleniyor. Bu alt kurul sahadaki silah bırakma sürecini takip edecek ve doğrulama mekanizması gibi çalışacak. Teslim edilen teçhizatların listesi tutulacak. Kurulda Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri yer alacak. Bir diğer alt kurulsa teröristlerin sosyalyum ve rehabilitasyonu için çalışacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist ve hekimlerin kurulda görevlendirilmesi planlanıyor.
2: Adana merkezi 6 ilde kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik geniş çaplı operasyon düzenlenmişti ve 56 şüpheli malum gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alparslan Kuytul ve Yeşil Semra Kuytul'un da aralarında olduğu 35 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Şifreli odalar tek tek deşifre edildi, karanlık faaliyetler, kirli ilişkiler ve kara para ağı ortaya çıkarıldı. Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasının ilk ayağında 35 şüpheli tutuklandı. Kuytul çifti cezaevine konuldu. Adana merkezli Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasında hafta içi 6 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 56 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gece yarısına kadar süren savcılık ve hakimlik sorgularının ardından karar verildi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu 35 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Tutuklanan 35 şüpheli cezaevine konuldu. Soruşturma kapsamında daha önce suç örgütü kurma, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 5 şirkete kayyum atanmıştı. 349 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmişti.
2: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız 24 Portre ile devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit. Arabanı
3: arabam.com'a. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den herkese selamlar, sevgiler. Bugün sizlerle birlikte ağırlayacağımız isim bir gazeteci, bir kadın gazeteci. Daha önce aslında bu tema üzerinden kendisini misafir etmiştik. Hayrunisa Çiçek'le beraberiz bugün. Üçüncü sayısını geride bırakan Gazete hakkında konuşacağız. Gazete isminin işaretiyle, ipucuyla gündemini ele veren, gösteren bir çalışma. İlk sayısında bir araya gelmiştik. Yayınlarla ilgili temennimiz uzun süreli, ömürlü olsundur ama biz Gazze gündemini gazetede bir araya getiren gazetecilerin bu emeklerini hem saygıyla karşılamış hem de bu gündem en kısa zamanda değişsin, inşallah başka sayıya gerek kalmasın demiştik. Üçüncü sayısı da elimize ulaştı bir müddet evvel. Bu çalışma kendi gündemini bizim gündelik hayatımızın içinde ortaya koymaya devam ediyor. Hem ne olduğunu tekrar hatırlayacağız hem de geçtiğimiz haftalarda bununla ilgili önemli bir ödül aldı. İronik ve acıklı ödüller mutlu eder ama ne mutlu iyi ki diyemediğimiz, sadece dikkatten memnun olduğumuz fakat bunu bir kutlamaya elbette çeviremeyeceğimiz bir ödülle karşı karşıyayız aynı zamanda. Hayrunisa Çiçek hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Kusura bakmayın birazcık bu şekilde söyledim ister istemez hem memnun edici bir yönüyle dikkate değer bulunduğundan ödüle değer bulunduğundan gazetenin memnuniyet duyduk açıkçası ama hani sevinçle kutlanacak bir şeye dönüşemiyor galiba.
1: Evet, bunun şöyle bir artısı olmuş oldu aslında. Filistin'de, Gazze'de olaylar devam ediyor ve bu ödülle birlikte tekrardan oradaki gazeteci meslektaşlarımızın yaşamış olduğu süreçler gündeme gelmiş oldu. Dediğiniz gibi zaten öncesinde bu programa konuk olmuştuk ama tekrardan mesela burada bu konuyu konuşmamıza bir vesile olmuş oldu.
0: Evet, memnuniyet verici tarafı hakikaten bu. Öncelikle ödülünüzden dolayı tebrik edelim biz yine de bütün kırıklığımız ve döküklüğümüz içinde ama ödülün ne olduğunu bir izleyenlerimize, dinleyenlerimize haberlerini 24'te vermiş olmakla birlikte yeniden hatırlatalım.
1: Evet, Anadolu Yayıncılar Birliği'nin bu sene 11.sini düzenlemiş olduğu ödül töreninde biz de gazeteyle birlikte vefa ödülü almış olduk aslında. Tabii buna vefa ödülü demeleri de ayrıca kıymetli oldu. Çünkü oradaki meslektaşlarımıza karşı aslında bir borcumuz bu. Yani bir vefa göstergesi. Çünkü yaşamış oldukları şeyleri bütün dünyaya aktarmaya çalışırken ölüyorlar. Ve en azından onları konuşabilmek adına böyle bir borcumuzun olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de aslında almış olduğumuz bu ödül yeniden gündeme getirdi. Yeniden Filistin'i gazetecileri konuşmamıza sebep oldu. Teşekkür ediyoruz Sinan Burhan ve ekibine. Filistinli gazeteciler adına ayrıca buna vefa demeleri de ayrıyetten kıymetli oldu bizim için.
0: İnsanlık yararına yapılan her iş çok kıymetli, her meslek çok mübarek şüphesiz. Bir hiyerarşi kurulamaz bu anlamda ama sağlık çalışanları ve gazeteciler özellikle savaş alanlarında gösterdikleri gayret, emekle çok büyük saygıyı hak ediyorlar. Çünkü onlar neredeyse insanlığın haysiyetini kurtarırcasına bir emek içindeler. Sırf meslek icrası bakımından değil, kendi hayatlarını riske ederek sizin de söylediğiniz gibi önemli işler yapıyorlar. Dolayısıyla orada ciddi kayıplar da var. Hayatını kaybetmiş gazeteciler de var. Onları da rahmetle

0: anarak devam edelim. Gazetenin 3. sayısı çıktığını söylemiştim. Geçen yıldı 2025'ti en son elimize aldığımız. 24'te bir sayısı çıktı ama ilk bizi buluşturduğunuz tarih 7 Ekim, İsrail'in 7 Ekim'deki saldırılarının hemen ardından 2023'ün Aralık ayında siz gazeteyi ete kemiğe büründürdünüz ve okurla, kamuoyuyla buluşturdunuz. Gazete dediğim gibi renkleriyle de dokusuyla da kendini zaten söylüyor, ne olduğunu anlatıyor ama gazetede kimlerin imzası var, ne var? Buna da geçmeden aslında bu fikir pırıltısı nereden çıktı?
1: Evet, hatta şöyle yapalım. Filistin için gazeteciler neden şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyor? Buna dönelim isterseniz. 2021 yılında hatırlayacaksınızdır çoğunuz, Şirin Ebu Akile adında bir gazeteci kadın vardı. El Cezire muhabiri, Kudüslü ve kendisi Hristiyan bir gazeteci. Her şeye rağmen sadece İsrail'in oradaki katliam ve soykırımlarını ve işgalini ekrana taşıdığı için İsrail tarafından alnının ortasından tek bir kurşunla katledilmişti. Tabii bu durum bizi çok derinden etkiledi.
0: Şok edici bir şey çok... bu. Yani her türlü katliam yapılıyor. Yeni de değil bu durum. 10 yıllardır yapılıyor ama işte görevi başındaki bir insana bunu reva görmek
1: ve sadece yaşananları dünyaya gösterdiği için bunu reva görmek
0: en büyük tehdit. Bir taraftan da
1: bir
0: bakınca.
1: Bir taraftan dediğiniz gibi en büyük tehdit ve İsrail bunun farkında. O dönemde de tabii buna şahit olmak bize çok acı geldi. Arkadaşlarımızla birlikte artık Filistinli gazeteciler adına bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu hissettik. O dönemde Gülcan Tezcan vardı, Saliha Eren, Neslihan Önder, Sümeyye Ertekin, Tuğba Aydınsel ve arka planda da birçok destek olan arkadaşımız hep beraber Press for Palestine, Filistin için gazeteci dayanışması adı altında bir platform oluşturduk. Hı hı. Ve ilk aslında eylemimiz o dönemde gerçekleşmiş oldu. Şirin Ebu Akile ile ilgili bir basın açıklaması yayınladık. Ardından da bir imza kampanyası düzenlemiş olduk. Bu imza kampanyasında İsrail'in gazetecileri neden öldürdüğünü, Şirin Ebu Akile'nin neden hedefe alındığını ve aslında bu katliamların arkasında ne olduğunu ortaya koyan bir açıklama yapmıştık. Ve bu çok etkili oldu. Bizim açımızdan da şöyle bir etkisi oldu aslında. Düşünün, orada yaşanan bir katliam ve soykırım var ve ona karşı bir şeyler yapabildik. Vicdani olarak da, aslında insani olarak da bu bizi çok ciddi anlamda rahatlatmıştı. Tabii ardından biraz daha markajımızı, çalışma alanımızı Filistin'e çevirmeye karar verdik. Çünkü 48'den beri işgal edilen bir toprak parçasından bahsediyoruz. Ve 48'den beri o topraklarda yaşananların Filistinli gazeteciler tarafından gösterilmeye çalıştığını görüyoruz. Su içebilir miyim?
0: Buyurun, buyurun. Lütfen. Şunun da farkındayız elbette. Bu konuşulması da güç bir şey. Ayrıca siz ayağınızın tozuyla geldiniz bugün stüdyomuza. Onu sohbetin ilerleyen dakikalarında konuşacağız ama Mısır'dan kalkıp geldiniz. Orada Filistinlilerin bulunduğu yerlerde onlarla bir araya geldiniz tekrar. Dolayısıyla sizin gündeminiz gazete çok önemli olmakla birlikte bu bir anda çıkmış bir fikir olmadığı çok aşikar. Az önce adını saydığınız gazetecilerle birlikte yıllardır bu gündemin içinde yaşayan, hayatınızın bir parçası haline getirmiş durumdasınız bunu. Dolayısıyla bütün koşmanız, koşuşturmacanız içinde yer alan önemli bir parça. Bir kere daha ben hakikaten bütün samimiyetimle teşekkür ediyorum. Çünkü ben yakalamakta güçlük çekiyorum. Bu çalışmalar arasında hayır demediniz bana aynı zamanda. Bunun için de müteşekkirim.
1: Ben de ayrıca hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Çünkü bu konuyu zaten burada konuşmuştuk. Fakat devam eden bir süreç var. Ve bu devam eden süreçte biz de bu konuyu konuşmaya devam etmek zorundayız. Biraz önce de dediğim gibi yani... İsrail aralıksız bir şekilde gazetecileri öldürmeye devam ediyor. Özellikle intifada olaylarından sonra şunu çok iyi anladı. Gazeteciler orada yaşananları dünyaya aktardığı sürece İsrail yapmış olduğu katliamları ve soykırımları gizleyemeyecekti. Bu yüzden de hedefinde hep gazeteciler oldu. Bakın 7 Ekim'den bu yana 275'in üzerinde gazeteci İsrail tarafından katledildi. İkinci Dünya Savaşı'nda bütün savaş boyunca katledilen gazeteci sayısı 60'ı geçmezken, bu çok önemli bir rakam, 7

0: Ekim'den bu yana neredeyse 3 yıl oldu
1: son
0: ki bu rakam
1: yılda
0: artmaya devam ediyor. 275'in üzerinde gazeteci İsrail tarafından katledildi. Bunun bir sebebi var. Çünkü orada hakikat örtülmeye çalışılıyor.
1: İzninizle araya gireceğim. Şöyle bir durum söz konusu. Yani konuşurken insanlar...

0: ne oldu, neye yarıyor gazetecilerin yaptıkları dediğimizde, bugün İsrail'in uyguladığı şiddet, katliam aynen devam ediyor olabilir ama her şeye rağmen dünyada özellikle son 3 yılda yapılanlara karşı ciddi bir karşı duruş söz konusu. O karşı duruşun da kaynağı aslında gazetecilerin ortaya koymuş oldukları çalışmalar, üretimler. Yani onların kayıt altına aldıkları, gazetelere gönderdikleri, televizyondan aksettirdikleri, sosyal medyadan aksettirdikleri olmasa dünyanın diğer ucundaki insanların bundan haberdar olması söz konusu olmayacak. Bu anlamda yapılan çok kıymetli ve insanlık vazifesi dememizin sebebi bu hakikaten.
1: Evet. Biraz önce de söylediğim gibi yani bakıyorduk, yakından takip ediyorduk süreci ve İsrail sürekli hedef alıyordu. Olaylar yaşanıyor, eylemler oluyor. İşte El Halil'den tutun da Gazze'ye kadar işgal var ve bu işgali görüntülemeye çalışan gazeteciler direkt olarak öldürülüyor ve bütün dünyanın gözü önünde biz buna şahit oluyoruz. Tabii 7 Ekim sonrası bu çok daha ciddi bir şekilde arttı. Biz de arkadaşlarımızla birlikte artık buna bir dur demenin zamanının geldiğini düşündük ve maalesef uzaktan yapabileceğiniz şeyler de çok kısıtlı. 3 yıldır gözümüzün önünde çok ciddi bir katliam ve soykırım yaşanıyor. Bütün dünya maalesef buna seyirci. Yani biz de aynı şekilde seyirci olmamak adına tekrardan arkadaşlarımızla birlikte daha farklı şeyler yapmalıyızı oturup konuşmaya başladık. Gazete fikri de aslında bu şekilde doğdu. Yazar Demet Tezcan bunu ortaya attı.
0: Evet, künyeye bakıyorum bu esnada. Demet Tezcan'ın fikri olarak
1: ortaya
0: çıktı.
1: Evet, Demet Tezcan'ın fikriydi. Arkadaşlar, bir gazete çıkaralım, bunu yayalım, yayınlayalım, tarihe bir not düşmüş olalım dedi. Ve tabii ki hepimiz gazeteci olarak bu fikri çok benimsedik. Hep beraber kimin elinden ne geliyorsa, zaten bu oluşum da bu. Arkadaşlar profesyonel olarak çalışmıyorlar burada. Kim elinden ne geliyorsa ortaya koymaya çalışıyor. İşte tasarımını yapabilen arkadaş bunun tasarımını yapıyor. Tasarım da Saliha Eren'e ait. Editörlüğünü yapan editörlüğünü
0: yapıyor. Yani
1: aslında
0: onlarca yıllık mesleki birikiminizi son derece kendi başına ve gönüllü insani duruş sergileme amaçlı bir şeye akıtıyorsunuz.
1: Bir taraftan şöyle görüyoruz. İşimizin zekatı. Yani bu çok önemli bir kavram bizim için. Filistinli gazetecilerin yanında olmaya çalışırken bir taraftan da insani ve ahlaki boyutta da kendimize de yetebilen bir çalışma olmuş oldu aslında bu.
0: Künye'den gidiyorduk. İsimleri zikretmeye devam edelim o zaman. Madem bu kısmından girdik. Demet Tezcan'ın fikri olarak ortaya koyduğunuz çalışmanın bir editörü var, Ebru Olur, sevgili gazeteci dostumuz. Yayın kurulundaki isimleri görüyorum aynı zamanda. Siz genel koordinatörüsünüz. Amir Lafi, Demet Tezcan, Emine Dolmacı ve Gülcan Tezcan isimleri var burada. Özellikle isimleri zikrediyorum. Kusura bakmayın. Biraz zamanınızı alıyorum ama ben bunu çok önemsiyorum. Siz kayda geçiriyorsunuz ya, bunun da kayda geçmesi gerekiyor. Sayfa tasarımında Adem Şenel, Bilal Şenel ve Saliha Eren'in imzaları var.
1: Evet.
0: Bunu anmak da önemli.
1: Kesinlikle. Özellikle Amir Lafi'yi de zikredelim. Amir Lafi, El Cezire'nin Türkiye ofis şefi, aynı zamanda Gazze'li, aynı zamanda Filistinli Gazeteciler Derneği Başkanı. Filistinli biriyle ortak olarak, Filistinli bir grupla ortak olarak bu çalışmayı ortaya çıkarmak da oldukça kıymetliydi. Çünkü yaşanan şeyi sadece yaşamayan insan anlatamaz. Bir taraftan bu işi yaşayanlar, uzaktan tanık olanlar, işte yakınlarını kaybedenler de dahil olarak yaptığınızda olayın etki alanı çok daha farklı oluyor ve Amir sağ olsun ne zaman oradaki Gazze'li gazetecilere ulaşmaya çalışsak, ne zaman onlarla ilgili bir hikayeye ulaşmaya çalışsak hepsinde bize yardımcı oldu.
0: İçinde izleyenlerimiz de sayfalarını parça parça paylaşmaya gayret ediyorum. Mesela yine imzalardan Fadime Özkan'ı görüyorum burada. Evet. Çeşitli gazetecilerin yine gönüllülük esasıyla aslında tam anlamıyla kalplerini ortaya koyarak, vicdanlarını ortaya koyarak verdikleri emekler var. Hem olan biteni anlatmak hem not düşmek, gidenleri rahmetle anmak. Ama kalanlar için ne anlama geliyor diye düşünüyorum bir taraftan. Çünkü biz olup bitmiş üzerine konuşmuyoruz. Yaşanmakta olan bir şey var. Bugün hala sahada gazeteciler var. Onların bunun varlığıyla ilgili düşünceleri de çok önemli ve anlamlıdır büyük ihtimalle.
1: Kesinlikle. Bir de şimdi biraz önce de belirttiğiniz gibi aslında bu işte tekraren sayısı olacak bir şey gibi ortaya çıkmadı.

0: O anda ne yapabiliriz? Aslında can havliyle nasıl yetişebiliriz? Oradaki meslektaşlarımız için onların sesini duyurabilmek adına ne yapmalıyız diye düşündüğümüzde ortaya çıkan bir şeydi. Hemen hızlıca ortaya koyduk. İşte 7 Ekim olayları yaşandı ve 2 ay sonra gazete hazırdı.
1: 18 Aralık'ta okurla
0: evet, gazete
1: buluştu.
0: Hazırdı ve dedi ki İsrail katliamına ve soykırımına karşı direnen gazetecilere ithaf olunur. Bu çok önemliydi. Çünkü hani hep savaşlardan sonra şunu konuşuruz ya, işte şu kadar kişi öldü, şu kadar kişi yaralandı. Aslında oradaki gazeteciler de birer sayıdan ibaret değildi. Ve hepsinin birer hikayesi vardı. Hepsi ülkeleri adına, vatanları adına, inançları adına bu uğurda canlarını kaybetmişlerdi, şehit olmuşlardı. Onların hikayelerini aslında aktarmak zorunluluğumuzdu. Bu yüzden de o Filistinli gazeteci arkadaşlarımızla desteğiyle birlikte bu tarihe kadar İsrail tarafından katledilen gazetecilerin hayat hikayelerini derledik ilk sayıda. Onlar nasıl katledildi, nerede çalışıyorlardı, çalışmalarını nasıl yürütüyorlardı, hikayelerini aslında öğrenmemiz gerekiyordu ve bu hikayeleri derleyerek gazeteyi de onlara ithaf ettik. Bir taraftan da tabii bizler de bu sürece nasıl bakıyoruz? Dünyanın dört bir tarafından gazeteciler Filistin'i destekledikleri için nelerle karşılaşıyorlar? Mobbinglere uğradılar biliyorsunuz. Özellikle uluslararası arenada hani basın özgürlüğünü bizim önümüze aslında ekol olarak koyan kurumların özgürlük anlayışlarını da çok net bir şekilde görmüş olduk.
1: Batılı gazetecilerden önemli isimler bu süreçte işlerinden gönderildiler, kovuldular.
0: Kesinlikle. Mobbinge uğradılar, işlerinden atıldılar, kendileri vicdani
1: İstifa
0: olarak
1: ettiler,
0: işlerini
1: ayrıldılar.
0: Bıraktılar. Bu çok önemli bir şeydi. Aslında bir tık hikayeleri verirken diğer taraftan da bunları vurgulamaya çalıştık. Biz tabii bunun devamının geleceğini düşünmüyorduk. Çünkü bu olayların, bu katliamın bütün dünyanın gözleri önünde bu kadar uzun sürebileceğini hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. Maalesef tahminlerimiz tutmadı. Ve İsrail gazetecileri öldürmeye devam etti. Hakikati susturmaya devam etti. Ama bir taraftan da Filistinliler de bunu bütün dünyaya yaymaya devam ettiler. Eline kamerasını alan, eline mikrofonunu alan, eline telefonunu alan herkes orada gazetecilik örneği sergiledi. Yurttaş gazeteciliği dediğimiz bir kavram var. Aslında biraz daha teknik bir kavram ama Gazze'de bunun örneğini çok net bir şekilde görmüş olduk bizler. 7'den 70'e, çocuğundan yetişkinine, yaşlısına kadar herkes yaşamış oldukları şeyleri bize aktarmak için öldüler. Yani görüşmeye çalıştığımız gazetecilerin peşinden dronların gittiğini çok iyi biliyoruz. Çok şey yaşadık biz de bu 3 yıllık süreç içerisinde. Onlarla bir taraftan irtibat kurmaya çalışırken, bir taraftan bize aktarmaya çalıştıkları bilgileri, hangi şartlarda gönderdiklerine şahitlik ettik yakın olarak. Onların cümlelerini aktarmak, onların yaşamış oldukları bu acı olaylara şahitlik etmek bizler için de çok zordu. Ama bunu yapmak zorundayız ve devam ettik.
1: İzin araya girmek istiyorum. Şimdi bir meslek seçeriz ve o hayatımızın iaşesini de sağlar, idame de ettirir. Ama zorluklar vardır, her mesleğin vardır ve sevgimizle, o işe tutkumuzla onu aşarız diye söyleriz. Fakat burada söz konusu olan hayat. Sadece can meselesi de değil, bu en uç noktası ve en başa gelebilecek şeylerden biri maalesef orada görev yapan gazeteciler açısından ama çok zorlaştıran bir şey. Ben sizin de bu işi yaparken türlü zorluklarla karşılaştığınızı tahmin edebilirim. Ancak üçüncü sayıyı geride bırakmış, ilkini 18 Aralık 2023'te çıkarmış, devamını da 24 ve 25'te 7 Ekim'de yıl dönümlerinde çıkarmış olduğunuz bir gazete var bugün elimizde. Gazze'de görev yapan gazetecilerin hikayesini anlatıyor. Gazze, Filistin üzerinden anlatıyor. Onların karakterleri, kimlikleri, hikayeleri üzerinden anlatıyor. Ama bitmiş değil. İşte olup bitmiş bir şeyden bahsetmediğimiz için bugün hala orada görev yapan, yapmaya gayret eden insanlar var ve aynı riskler devam ediyor. Risk de bitmiş değil onlar açısından. Biraz kişisel kanaatinizi de sormak istiyorum mesleki tecrübenizle beraber. Bir gazeteci bütün bunlar yaşanmaya devam ettiği halde bu vazifeye tekrar nasıl koşar? Bu riski her gün, an be an nasıl göze alır?
0: Bunu şöyle anlatmak istiyorum. Elinizde görmüş olduğunuz ikinci sayı aslında Gazze'deki gazetecilerin tamamen kaleme almış olduğu bir sayı oldu. Şimdi biraz önce de dediğim gibi ilk sayıda biz aktarmaya çalıştık. Onların hikayelerini yazmaya çalıştık. Başka eylemler yaptık. Filistin için işgale karşı söylem inşası düzenledik. Çalışan gazeteciler gününde fotoğraf sergileri yaptık. Çok şey yapmaya çalıştık ve baktık ki aslında yapacağımız şeyler tükeniyor. Öyle hissettik kendimizi ve 7 Ekim tekrar geldi. Ve ikinci 7 Ekim'de dedik ki bu kez onlar konuşsun. Evet, İsrail onları susturmaya çalışıyorsa biz bu kez onların sesi olalım ve onlara uzattık mikrofonu. Tabii savaş şartlarında bunu yapmak kolay değil. Yani kendilerine zaten hani dil farkımız var, o anlamda ulaşmak kolay değil. Bir taraftan da çok kısıtlı bir şekilde görüşüyorsunuz ve bu kısıtlı süre içerisinde istediğiniz soru ve cevapları onlardan almanız gerekiyor. Hı hı. Bu yüzden belirli eksende onlara soru gönderdik. Ses kaydı olarak onlardan gelen soruları Filistinli arkadaşlarımız biz de burada bizler için çevirdiler onları. İşte bazılarını röportaj olarak koyduk, bazılarını makale olarak koyduk ve tam da sormuş olduğunuz sorunun cevabını onlar verdiler aslında. Dediler ki ilk başlarda elimizde kameramızı alamadık. Can havliyle biz de ailemizi kurtarmaya çalıştık, kendi canımızı kurtarmaya çalıştık. Fakat bunların yeterli olmadığını gördüğümüz anda gazeteciliğe tekrar dönmek zorunda kaldığımızı hissettik. Ve elimize aylar sonra alamadığımız mikrofonu, aylar sonra alamadığımız kamerayı tekrar alarak her şeyi geride bıraktık ve tek silahımız onlardı. Bu motivasyonla birlikte yaşadıklarımızı dünyaya tekrardan aktarmaya devam ettik dediler. Bu çok farklı bir motivasyon. Çünkü düşünsenize karşıda koca koca devletler tepenize yığınlarca bomba indirirken elinizdeki tek gücünüz dünyaya karşı bunu aktarabileceğiniz aslında mesleğiniz. Ve bu meslek sizi aslında hedef olarak da oturtuyor. Yani bu mesleği yaptığınız için de bir taraftan hedeftesiniz.
1: Tehlike artıyor aslında o kişi.
0: Tehlike artıyor ama siz her tehlikeye karşı direnmeye, her tehlikeye karşı vatanınızı korumaya ve yaşadığınız katliamları, soykırımları aktarmaya devam ediyorsunuz. Güney Afrika'da bir dava süreci oldu biliyorsunuz. Orada mahkemeye sunulan bütün kayıtlar gazetecilerin çekmiş oldukları fotoğraflar, evet, ve videolardı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bunu bildikleri için de o motivasyonu hiçbir zaman kaybetmiyorlar. Hiçbir zaman kaybetmediler. Ve görüştüğümüz gazetecilerde hala aynı motivasyonlar devam ediyor. Çünkü hayat devam ediyor. Ve bu hayata karşı tutunabileceğiniz, belki de hala direnebileceğiniz, belki de bu süreçleri atlatabileceğiniz tek şey yine mesleğiniz oluyor. Bu yüzden de öyle bir açıkladılar, öyle bir anlattılar ki emin olun oradaki redakteleri belki günlerce yapamadığımız oldu. Bilgisayarın karşısına kilitlenip kalıyorsunuz. Öyle cümleler yazmışlar ki yalnız bırakılışlarını, hayallerini, yıkıntılarını, umutlarını, ailelerini, kaybedişlerini çok şeye şahitlik ettik. Mesela hatırlarsınız arka tarafta ailesi bombalanırken yayınını hala devam ettiren gazeteciler vardı. Ailesi tehdit edildiği halde orada yaşananları anlatmaya devam eden gazeteciler vardı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bu herkesin yapabileceği bir şey de değil. Bu çok farklı bir motivasyon ve inanç kaynağı diye düşünüyorum ben.
1: Sormak istediğim şeylerden biri de buydu. Tam yerine denk gelmiş olduk aslında. Şimdi Sumut filosu da vardı gündemimizde ve orada bulunanların yazıları olduğu gibi orada bulunanlarla yapılan röportajlar da var bu sayıda görebildiğim kadarıyla. Biraz ondan bahsetmenizi rica edeceğim.
0: Evet, Sumut yolculuğu da kolay bir yolculuk değildi. Ben kesinlikle oraya çıkan her bir kişiye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Küçücük teknelerle kocaman okyanuslara açılmak her yiğidin harcı değil. Yani ve karşınızda İsrail gibi aymaz bir devlet varsa. Bu yüzden işte bu tam da vicdan sınavını veren gazetecilerden birçoğu Sumut filosu ile birlikte aslında yola çıkmışlardı. Çünkü yapmış oldukları haberler, belki de işte eylemleri, duruşları onlar için yeterli değildi. Çünkü hala gazeteciler, meslektaşlarımız orada katledilmeye devam ediyordu. Bu yüzden de bir adım öteye. Herkes her aşamada bir adım öteye ne yapabilirimin aslında hesabını yapıyor bu süreçte. Bu da bunun bir ürünüydü bence. Ve Sumut'taki gazeteci meslektaşlarımıza da mikrofon uzatmak istedik. Valeri Zink aslında bizim biraz daha ilham kaynağımız olmuş oldu. Onun özelinde bu dava için ve oradaki insanlar için, oradaki gazeteciler için yola çıkanlara da bir söz hakkı vermek bizim de görevimizdi. Ve işte Sema Nur abla da var orada. Sema Nur Sönmez bizimle diğer ülkelerden yola çıkan gazetecilerle birlikte röportaj yaptı.

0: Diğer tarafta vicdan gemisi vardı, özgürlük gemisi vardı. Mesela o özgürlük gemisi tamamen doktorlardan ve gazetecilerden oluşuyordu. Yine tabii ki maalesef İsrail müdahale ederek o gemiyi de durdurdu.
1: Alıkoyacak, evet.
0: Bu kişiler de bir şekilde bu yolculukta neler yaşadıklarını, bu insanların neyi aslında dünyaya duyurmak için katledildiğini orada bir kez daha göstermiş oldular. Onların açıklamaları da çok önemliydi. Yani hepsinde şu şey vardı, anlatım. İkincisinde dedik ya, hani artık oradaki Gazze'deki gazetecilerin yalnız bırakılmışlık hissini çok yoğun bir şekilde yaşadık. Aslında üçüncü sayıda da çaresizliği çok net bir şekilde yaşadık. Dünyanın dört bir tarafında insanlar yaşanan katliama karşı yapabilecekleri konusunda çaresizdi. Yazıyorlardı, olmuyordu. Çiziyorlardı, olmuyordu. Mesleklerini bırakıyorlar, olmuyor. Yani bir şekilde hala devam eden bir süreç var ve buna karşı ne yapacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz.
1: Aslında bilmiyoruz demenizle birlikte, evet, sonuca ulaşılmamış görünmekle birlikte yine aslında insanlar kendilerini de geri tutmuyorlar. İnandıkları şeyi söylemekten, yazmaktan, çizmekten.
0: İşte sınav da tam olarak burada başlıyor aslında. Yani bilmiyoruz, evet, çaresiziz belki, evet, ama bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. Bu bilmemezlik bizi bir şeylerden
1: durdurmuyor.
0: Alıkoymuyor.
1: Durdurmuyor, kesinlikle. O çok belli. En başta söylediğimi yine demek durumundayım. Şimdi biz ilk bir tavır olarak gazete ortaya çıktı. Yani bir yayın organı olsun değil, bir tavır olarak gazetecilik tavrı, insanlık yanında duran, Gazze'nin, Filistin'in yanında duran, İsrail'in katliamına karşı olan gazetecilerin tavrı olarak ortaya çıktı. Bundan ibaret olsun dedik. Olmadı. İkinci ve üçüncü sayıları da çıktı. Şimdi ikinci ve üçüncü sayılarda az önce söylemiştim. 7 Ekim yayın tarihi olarak kendini gösteriyor gazetede ve 7 Ekim'e doğru yaklaşıyoruz yeniden. Maalesef o sürece doğru gidiyoruz. Peki gazete yeni bir sayıyla okurun karşısına çıkacak mı?
0: Büyük ihtimalle çıkacak. Arkadaşlarımızla birlikte bunun planlamasını yapmaya başladık. Çünkü ne kadar barış süreci gibi bir süreç de yaşasak Gazze'de, maalesef hala günlük olarak 50 ile 100 arası insanın orada katledildiği haberlerini hepimiz alıyoruz. Yani bir tarafta hani dünya devletleri, evet, barış sağlanıyor, orada bir şeyler oturuyor gibi göstermeye, lanse etmeye çalışıyor belki, ama maalesef orada süreç devam ediyor. Orada insanlar hala katledilmeye devam ediyor. Gazeteciler hala katledilmeye devam ediyor. Mesela şöyle mesajlar alıyoruz biz gazetecilerden. Bu süreçte tabii birçoğuyla irtibat sağlayabildiğimiz için biz artık dönüşler, teknik teçhizat eksiklikleri ve gazetecilik mesleğini, oradaki katliamları aktarabilme durumunu devam ettirme için bizden bu noktada yardım talep eden gazetecilerle karşılaştık mesela. Çünkü artık kameraları kırılmış, telefonları artık orada işte çalışır durumda değil ve birçok noktada sıkıntıları var ve hala sesleri susturulmaya çalışıyor. Onlar susturulmaya çalışılırken İsrail tarafından onlar maalesef katledilmeye devam edilirken biz duramayız. O yüzden tekrardan maalesef ki bu 7 Ekim'de de bir gazeteyle muhtemelen karşınıza çıkacağız. Ama içerik noktasında hala kararsızız. Yani hani hepsini bir derlememiz gerekiyor. Hangi konuyu gündeme getirirsek onlar için daha faydalı olur, bunu oturup düşünmemiz ve buna göre bir şey ortaya çıkarmamız gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi bu aslında aktif olarak profesyonel bir şekilde çalışan gazeteci arkadaşların mesailerinden, işte günlük belki ev rutinlerinden arta kalan vakitlerinde ortaya koymuş oldukları bir çalışma. Herkes bunu gönüllü bir şekilde yapmaya çalışıyor. Birçok isim var. Her sayıda bu isimler değişti. Kim müsaitse o el atıyor. Yani hani biz demiyoruz ki işte sen şunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın. Arkadaşlarımız bize diyor ki bunu ben yapabilir miyim? Bakın ben bu konuda yetkinim. Bu konuyla ilgili bir şeyler yapabilirim. Bu konuda ben de destek sağlayabilir miyim? Kendileri bu şekilde dönüş yapıyorlar ve biz bir şekilde bunu koordine etmiş oluyoruz aslında.
1: Bir de yine söz arasında geçmişti ama bu sadece öyle bir seferlik olan bitene bir bakış atıp ortaya konulacak bir şey değil. Maalesef uzun 10 yıllardır devam ettiği için ve konu çok dallı budaklı bir konu olduğu için, ateşi son yıllarda iyice yükselmiş olsa da dönem dönem yükselen ateşiyle birlikte çok uzun yıllardır, 100 yıla yaklaşan bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla insan ömrünü de aşan bir noktaya yaklaştığı için bu profesyonel gazetecilerin bunu

0: Bununla ilgilenen insanların, bu gönüllülerin de farkındayım ki sizin üzerinizden de bunu gözlemlemek mümkün aslında. Tek başına bir olayla dönülüp bakılan bir şey değil, çok uzun süredir orayı takip eden, oranın tarihsel sürecini de takip eden insanların dikkatlerinin ortaya koymuş olduğu bir çalışma. Gazete özelinde de bahsediyorum. Şimdi oradaki gazetecilerin durumundan söz ettiniz. Onlardan aldığınız mülakatları yayınlaştırdığınızı söylediniz ikinci sayıda. Siz bunu yapmaya devam ederken ben de size sormuş olayım. Siz Filistinli gazetecilere sormuştunuz. Gündeminizin ne kadarını alıyor, niye alıyor? Bunu yapmaya ne kadar güç bulmayı umuyorsunuz?
1: Evet, soru sormak kolay ama cevap vermek zor. Fakat bunu şöyle söyleyebilirim. Verdiğimiz vakit bence yeterli değil. Yani her bir sayıda veya her bir yapmış olduğumuz çalışmada aslında Filistin meselesine karşı ne kadar uzak kaldığımızı hissediyorum ben. Çünkü hayatımızın merkezinde olmak zorunda olan bir konu var ortada. Yani biraz önce de bahsettik, teolojik anlamda hepimiz için önemli olan, özellikle Müslümanlar için kutsal sayılan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerde bir süreç yaşanıyor. Ve bu süreçle ilgili aslında ömür boyu yapmamız gereken çok fazla çalışma var. Ama bir şekilde bunu okumalarla birlikte desteklemeye, aslında oraya karşı algılarımızı, oradaki bilgilerimizi tazeleme yolunda bir şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz. Dediğim gibi bunlar yeterli olmuyor. Her defasında yeni bir şey öğreniyoruz. Bu yüzden eskiden mesela Filistin'le ilgili okumalar, okuma grupları, İşte çıkan kitaplar, gündem çok daha azken 7 Ekim'i belki de böyle bir farkındalığı oluştu. İnsanlar daha fazla mesai harcamaya başladılar bunun üzerine. Yani işte sosyal medyada bir şey takip ediyorsa mesela bunun Filistin üzerine olmasına dikkat ediyor. Okumalarda, film izlemelerde, yani birçok noktada Filistin odaklı çalışmaların arttığını ve insanların bu noktada daha fazla ilgi odağının kaydığını görüyoruz. Bizlerin de öyle. Bunun tarihsel süreci var, arka planı var. İsrail tarafından okumaları var, Filistin tarafından okumaları var. Çok yönlü bir şey. Ve bence asla kendini tamamlayamayacak da bir süreç. Çünkü ben şuna inanıyorum, inancım gereği de bu böyle. Yüzyıllar boyunca belki de oradaki mücadele devam edecek. Çünkü üç kutsal dinin merkezi topraklar orası. Bu yüzden de Filistinlerin davası aslında sadece kendi topraklarını, vatanlarını koruma üzerine bir süreç değil. Aslında bütün dünyadaki Müslümanların da orada yapması gereken şeyi, o muhafızlığı gerçekleştiriyorlar.
0: İzninizle araya gireceğim burada. Yüzyıllar boyu devam edecek olan şey, bugünkü durumdan bahsetmiyoruz. Onun en kısa zamanda biteceğine dair ben inanç taşıyorum ve taşımak istiyorum. Orada farklı inanışların belli bir biçimde birbirleriyle mücadeleye girişmesi tarih boyunca söz konusu olmuş olabilir ama bu katliam üzerinden olmak gerçekleşmek durumunda değil. Katliamın olmadığı tarihler, dönemler yaşandı. En büyük sıkıntılardan bir tanesi ortaya konulan bazı şeylerin bizi hani ezelden beri böyle geliyormuş ve ebede kadar da böyle gidecekmiş hissiyatına gömülü kalmak. Bunu reddediyoruz. Bunu reddediyoruz. Bu böyle olmak zorunda değil. Böyle olmadığı ve sulh içinde de yaşanabildiği, hakların korunabildiği, insanların ölmediği, varlıklarını saygıyla karşılanarak ortaya koyabildikleri dönemler mevcuttu. Yüzyıllar boyunca Osmanlı yönetimi bunun örneklerinden sadece biriydi. İlk akla gelen olduğu için söylüyorum. Bundan ibaret değil. Emannameleri hepimiz aşağı yukarı hiç değilse, detayı değilse bile kulak dolgunluğuyla da olsa biliyoruz. Dolayısıyla evet, orayla ilgili bir mücadele zaman zaman ortaya çıkabilir, körüklenebilir, ateşlenebilir ama bu katliamın durmasının yakın olduğunu ümit etmek istiyorum. Belki bu çabaları her ne kadar 3 yıldır devam ediyor olması incitiyor olsa da vicdanlarımızı, aynı zamanda yaralıyor, hırpalıyor ciddi anlamda olsa da kabullenmek istemiyorum.
1: Evet, bunu kabullenmemek için de, aslında bunun devam etmemesi için de Bu konuyla ilgili çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir şeye emek verdiğinizde sizin olur. Yani mesela 48'den itibaren şu günlere kadar süreci takip ettiğinizde aslında İsrail'in bu konuyla ilgili hani 100 yıllık planlardan bahsediyoruz ya, hı hı, nasıl bir çalışma sistematiği içinde olduğunu ve bu noktada nasıl çalıştığını da görüyoruz. Diğer tarafta tabii ki Filistin'de çalışıyor, tabii ki birçok yerde çalışıyor, fakat daha çok çalışmamız lazım bunları durdurabilmek adına. Yani ben bir taraftan da buna inanıyorum. Evet, Rabbim Kur'an-ı Kerim'de bunu müjdelemiş zaten. Bir gün hani o topraklarda tekrar barışın geleceğini de göreceğiz. Fakat şu günde, yani katliamların ve soykırımların yaşandığı bu günde önemli
0: bunun
1: olan...
0: Bunun yetmediğini, devam ettiğine göre yetmediğini,
1: evet, önemli
0: görüyoruz.
1: Olan aslında şu... En çok kendime sormuş olduğum soru da bu. Ben nerede duruyorum? Hep şunu da ifade ediyoruz biz arkadaşlarımızla, hepimizin hadi tabii yaşları da belirli noktalara geldi. Çoluğumuz çocuğumuz var. Yarın bir gün çocuğumuz bizim karşımıza geçtiğinde ve anne o gün böyle bir katliam yaşandığında sen ne yaptın diye sorduğunda, işte bu soruya verebilecek bir cevabımızın olması gerekiyor. Veya işte tarihsel süreçleri yaşadığımızda tarihin hangi yerinde durduğumuzu çok net bir şekilde aslında belirlememiz gerekiyor. Biraz da kırılma noktası bu bence.
0: İnsanın kendi varoluşuyla ilgili vermesi gereken cevaplara karşılık bunlar.
1: Evet.
0: Doğru. Sadece bu yayıncılık faaliyetinden ibaret olmadığını, hayatın tamamının verilmesi gerektiğini söylerken, az önce programımızın son 5 dakikasına girmişken onu da atlamadan Hayrünisa Çiçek'in şu yorgunluğunun sebebinin üzerinden evet, şöyle geniş bir biçimde geçmek istiyorum. Gerçekten telefon trafiğimiz biraz kesintiye uğradı. Çünkü burada değildiniz. Yeni geldiniz.
1: Evet.
0: Mısır'daydınız. Neden Mısır'daydınız?
1: Evet, Mısır aslında Gazze'nin komşusu olan bir ülke. Refah sınır kapısından yardımların ulaştığı bir yer ve çok ağır yaralılar Mısır'a nakledildi aslında. Yani Mısır'da yaşayan şu anda çok ciddi miktarda Gazze'li sayısı mevcut. Fakat bunlar birçoğu işte sağlık imkanlarından yoksun. Oradaki hastanelerde çok ciddi yaralanmalar var çünkü. Tedavi görmeye çalışan Gazze'liler, daha çok kadın ve çocuklar, şehit eşleri, şehit çocukları. Bunlar orada bir şekilde aslında Gazze'deki katliamın ve soykırımın bitmesini bekliyorlar. Fakat bir taraftan da yaşamlarına devam ediyorlar. Ve bu süreç içerisinde yeni bir ülkeye gelmiş ailelere yardım etmek durumundayız. Bu noktada biliyorsunuz Türkiye özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çok ciddi bir güç ve bölgeye çok ciddi anlamda yardımlar ulaştırıyor. Biz de Visal Derneği ile beraber o bölgeye giderek orada yaşayan Gazze'li ailelere yardım ulaştırdık.
0: Bu
1: 8 kişilik bir ekiple.
0: Bu yardımın çerçevesi nedir? Yani gündelik hayatları dediğimiz şey, gündelik ne demekse, kimin gündeliği ise, kimin rutini ise, o apayrı bir tartışma konusu ama yani fiziksel ihtiyaçlarımı, sağlık ihtiyaçlarımı, moral desteğimi, neyi kapsıyor bu yardım çalışması? Nelere, kimlere uzandınız
1: evet,
0: orada?
1: Mısır, Kahire özellikle 40 milyonluk çok büyük bir nüfusa sahip bir bölge ve dediğim gibi çok ciddi anlamda da Gazze'li o bölgede şu anda. O bölgede aynı zamanda Türkiye'den birçok sayıda sivil toplum kuruluşu aktif olarak çalışma yürütüyor. Hı hı. Her birinin çalışma alanı çok farklı. Kimi dediğiniz gibi sağlık alanında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kimisi kira yardım yapıyor. Kimisi yetim giydiriyor. Kimi eğitim noktasında destek olmaya çalışıyor. Bizim bu projeyle gidiş amacımız özellikle ameliyatların yapılması, sağlık alanındaki ihtiyaçlar, özellikle fosfor bombalarından dolayı gözlerini kaybeden çocuk sayısı da vardı. Özellikle protez takılan gençler vardı. Birçok ameliyat geçirmişler ve hepsinin çok sayıda daha ameliyata ihtiyacı var. Onlarla görüşmüş olduk. İlaveten orada kira yardımlarında bulunmuş olduk bu projeyle birlikte tekrardan. Evlere gittik, onları ziyaret ettik. Şunu çok net bir şekilde gördüm. Evet, maddi olarak destek olabiliyorsunuz ama onlara dokunmak da çok farklı bir şey. İnanın bizden daha çok moralleri yüksekti ve sizin oraya gitmiş olmanız, onların halini hatırını sormuş olmanız onları çok daha diri tutuyor. Özellikle orada yaşadığımız bir şeyi aktarmak istiyorum. Genç bir delikanlı, tıp bitirmiş, tıp öğrencisi iken yaşamış bu olayları. Tam bitirdiği anda da yaralanıyor ve işte yaralı bir şekilde Mısır'a getiriliyor. Tek bacağı ampute, diğer bacağında da çok ciddi bir sıkıntı var. Ameliyat üzerine ameliyat geçiriyor. Bizim Ayşe Adaş adında bir arkadaşımız vardı. Dedi ki yanıma oturur musun? Anneme çok benzettim seni. Annem Gazze'de ve onu çok özledim. Annemi gönderdi sanki Allah bana dedi. Tabii biz hepimiz orada koptuk. Yani bunu anlatmak çok farklı bir şey ve kendisi de ağlamaya başladı. O duyguyu yaşamak, o hissi yaşamak, birlikte ağlamak, birlikte gülmek. Bir taraftan ağlıyorsunuz, diğer taraftan çocuklar bize gösteri hazırlamışlar, dabbe oynuyorlar. Onlarla birlikte gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz.

0: Hep baştan beri söylediğimiz şu var ya, Gazze aslında bir okul. Biz Gazze'de yaşananlarla birlikte ne yapılması gerektiğini çok net bir şekilde görüyoruz, anlıyoruz. Bir taraftan hayatı yaşarken, bir taraftan yaşamaya, direnmeye, mücadele etmeye devam ederlerken, diğer taraftan yaşadıkları acıları kaldırmaya çalışıyorlar. Yani bu bambaşka bir şey. Gittiğinizde o ikisini de görüyorsunuz. Hüznü de görüyorsunuz ama o direnişi, o vatan sevgisini, o geri dönüş ümidini, o umudu kaybetmeyişlerini de çok net bir şekilde hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz aslında. 5 gün orada kaldık. Gerçekten yorulduk. Hatta izlemiş olduğunuz görüntüler de bizim hatıra olarak kendimize çekmiş olduğumuz görüntüler. İnanın hani böyle uyku saatlerimiz bile çok kısıtlıydı. O kadar güzeldi ki her şey. Onlara dokunmak, birebir onlarla birlikte ağlayarak, onlarla birlikte gülmek bambaşka bir şey. Her alanda, ben buradan herkese seslenmek istiyorum. Hangi mesleği yaparsanız yapın, her alanda yapabileceğiniz bir şey muhakkak var ve bundan asla geri durmayın. Çünkü bu hem kendinize çok iyi geliyor, diğer taraftan da karşı tarafa çok iyi geliyorsunuz.
1: Hayrunisa Çiçek, çok teşekkür ediyorum. Bu fiziksel, zihinsel ve ruhsal yorgunluğun içinde kırmayıp geldiğiniz için. Gazete ilk çıktığında, bu programda üçüncü kere söylemiş olacağım ama ben hep birlikte bütün arkadaşlar diliyorduk ki bu bir sayıdan ibaret olsun. Hiç ikincisini çıkarmaya gerek kalmasın, üçüncüsünü çıkarmaya gerek kalmasın. Biz dördüncüye doğru adım atıyoruz. Şimdi ben duamı değiştirdim, doğrusunu isterseniz. Gazete çıkmaya devam etsin. Bu sefer insanlık nedir'in görüldüğü, görüldükten sonra da insanca yaşamanın örneklerini vermeye devam eden bir baskıyla, bir gündemle, bir içerikle çıkmaya devam etsin. Çünkü bunu görmeye hakkımız var. Sadece gazete bizi sızlatmasın, üzmesin, hırpalamasın, sadece acı gerçekleri göstermesin. Filistin'in, Gazze'nin yüzü güldükçe bizim de yüzümüze tebessüm ettirecek bir gündemle, bir içerikle sizi misafir etmeyi diliyorum.
0: Neden olmasın? Mesela bir gün gazeteyi Filistin'in özgürleşmesinde mücadele veren tüm gazetecilere ithaf edebiliriz. Yani inşallah o günleri görmeyi
1: İnşallah.
0: Rabbim nasip etsin hepimize.
1: İnşallah. O günde buluşmak ümidiyle. O günde buluşmak ümidiyle. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hassasiyetinizden dolayı özellikle. Ve şu açıdan da teşekkür ediyorum hem kurumunuza hem size. Filistin'le ilgili bizim bu Press for Palestine olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili her konuda destekçimizsiniz. Bu da çok kıymetli. Tabii hep beraber bunu Gazze'li gazeteciler adına yapıyoruz. Bu anlamda birlikte yol yürümek de benim için ayrıca kıymetli. Bu noktada ismini de sayamadığımız, emek veren bütün arkadaşlarımıza, Filistinli gazeteciler adına tekrar teşekkür etmek istiyorum ben.
1: Filistin-Gazze gündemine bakmak için bir araya geldik. Size de teşekkürler bize eşlik ettiğiniz için. Daha iyi haberlerle karşınızda olabilmek ümidiyle hoşça kalın.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter!

milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

0: gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: E ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
7: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Adana merkezi 6 ilde kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik geniş çaplı operasyon düzenlenmiş. 56 şüpheli de malum gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu 35 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Şifreli odalar tek tek deşifre edildi, karanlık faaliyetler, kirli ilişkiler ve kara para ağı ortaya çıkarıldı. Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasının ilk ayağında 35 şüpheli tutuklandı. Kuytul çifti cezaevine konuldu. Adana merkezli Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasında hafta içi 6 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 56 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gece yarısına kadar süren savcılık ve hakimlik sorgularının ardından karar verildi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu 35 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Tutuklanan 35 şüpheli cezaevine konuldu. Soruşturma kapsamında daha önce suç örgütü kurma, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 5 şirkete kayyum atanmıştı. 349 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmişti.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde mesai devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek.
2: Meclis tatile girdi ama Terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Takip ve Değerlendirme Kurulu pazartesi günü toplanacak. İlk toplantısını yapacak kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Takip ve Değerlendirme Kurulu'na bağlı ilk alt kurulun güvenlik üzerine olması bekleniyor. Bu alt kurul sahadaki silah bırakma sürecini takip edecek ve doğrulama mekanizması gibi çalışacak. Teslim edilen teçhizatların listesi tutulacak. Kurulda Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri yer alacak. Bir diğer alt kurulsa teröristlerin sosyalyum ve rehabilitasyonu için çalışacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist ve hekimlerin kurulda görevlendirilmesi planlanıyor.
0: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından bölgesel gerilim artmıştı. Türkiye gerekçesiyle düzenlenen saldırının ardından İsrail ise geri adım attı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar, Türkiye ile gerilimi tırmandırmak istemiyoruz dedi.
1: İsrail ordusunun Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından bölgede gerilim yükseldi. Türkiye gerekçesiyle Ebu Zuhur üssüne saldırı düzenleyen İsrail Ankara'da tepkiyle karşılandı. İsrail'dense geri adım geldi. İsrail'den Türkiye ile diplomatik ilişkilere ilişkin bir açıklama yapıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar, İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna konuştu. İsrail'in Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadığını söyledi.
3: Von Suriye...
4: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi hiçbir niyetimiz yok. Suriye'de amacımız istikrarı ve mevcut güvenlik durumunu korumak. Türkiye zaten uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde bulunuyor. Ancak Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk askeri güçlerinin güneye ilerlemesini kabul edemeyiz.
1: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'a provokatif bir açıklama yaptı. Suriye'deki hava üssüne yapılan son saldırıyı savundu. Katz, Türkiye'nin ülkede askeri varlık kurma çabaları olarak öne sürdüğü girişimleri dile getirdi. Türkiye'nin Suriye'de yerleşmesine ve İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmasına izin verilmeyeceğini iddia etti. Öte yandan İsrail'in Türkiye politikası İsrail'de de rahatsızlık oluşturdu. İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu'nun seçimleri aksatmak veya ertelemek amacıyla yeni bir savaş arayışında olduğunu yazdı. Maariv'in kıdemli askeri yorumcusu Alon Ben David bir analiz yayımladı. Buna göre İsrail ordusunun üst düzey komuta kademesi mevcut cepheleri kapatmak yerine yeni cepheler açılmasından endişe duyuyor. Analizde İsrail hükümetinin Suriye ve Türkiye politikalarının ordu içinde ciddi rahatsızlığa yol açtığı da belirtildi. Maariv'e

0: göre İsrail ordusu yaklaşık bir yıl önce Netanyahu'ya Şam yönetimiyle doğrudan güvenlik anlaşması yapılmasını önerdi. Netanyahu'nun bu öneriyi reddetmesiyle Türkiye ile arasındaki tansiyonun artmaya başladığı öne sürüldü. İsrail ordusunun ağır kayıplar verdiği ve personel sıkıntısı çektiği dönemde Netanyahu'nun kararları sorgulanıyor. Son 10 yılda İsrail, ABD'den toplam 33 milyar dolarlık yardım aldı. Bu destek, İran ve Hizbullah'a karşı güçlü bir ordu oluşturulmasını sağladı. Mevcut yardım anlaşması 2028'de sona erecek ve yerine yenisi imzalanacak. Netanyahu, İsrail'in mevcut yardımının yalnızca yarısını kabul edeceğini açıklayarak ABD'li yetkilileri şaşırttı. Karar, İsrail'in gelecekteki savunma bütçesini doğrudan etkileyecek. Maariv gazetesi kararı anlaşılmaz olarak nitelendirdi. Kararın ordunun yeniden yapılanma çabalarını daha da zorlaştıracağı öngörülüyor.
1: Son günlerde İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarında hedef olan Suriye saldırılara sessiz kalmadı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 18 Ağustos'taki saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. İsrail'in saldırıları cevapsız kalmadı. Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından İsrail'le temasların kesildiğini açıkladı. Suriye'nin şu anda İsrail'e güvenmediğini de aktardı. Suriye'nin önceliği İsrail'in saldırılarını durdurması dedi. Şeybani, İsrail'in güvenliğini kaba kuvvet kullanarak sağlamaya çalıştığını, hiçbir yerde başarılı olamadığını savundu. İsrail, Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef almıştı. Hava saldırılarına ilişkin Türkiye ve 13 ülkenin dışişleri bakanları ortak açıklama yayımladı, saldırı kınandı. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Buna halel getirmeye yönelik her türlü girişimin de reddedildiği bildirildi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması hakkında Tahran'dan önemli bir iddia geldi. İran parlamentosuna bağlı resmi haber ajansının başkanı Mehdi Raimi, İran'ın da bu konuda davet aldığını öne sürdü. Rahimi, Lübnan merkezli El Mayadin'e açıklamada bulundu. İran ve Hizbullah'a yakın çizgisiyle bilinen yayın kuruluşuna göre Rahimi, davetin şu anda değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Mehdi Rahimi, komşu ülkelerin bölgesel bir güvenlik şemsiyesi arayışında olduğunu ifade etti. Bu gelişmenin İran açısından zafer olduğunu söyledi. Ancak söz konusu davet henüz İran Dışişleri Bakanlığı ya da anlaşmanın tarafları Ankara, Riyad ve İslamabad tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Söz konusu anlaşmaya katılım için Suriye, Bangladeş ve Mısır'ın da adı geçiyordu. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani şu an için katılıp katılmama konusunda karar vermediklerini söylemişti. Mısır'dan gelen bilgilerde anlaşmanın devlet kurumları tarafından incelendiği yönünde. Bangladeş'te üst düzey yetkililer anlaşmaya katılımı değerlendirdiklerini belirtmişti. Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız küresel oyunla devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin

yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze-Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece Asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye Yüzyılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

0: Hayrola çocuklar?
1: Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tüklediğiniz oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Olur. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cehir, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
8: Türkcell'in çözüm gücü var.
9: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
10: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel oyuna hoş geldiniz. Bir pazar akşamında daha karşınızdayız. Yine Orta Doğu'da hareketli saatlerin, günlerin yaşandığı bir zaman dilimi geçiriyoruz. Elbette İsrail'in Suriye'ye saldırısıyla, Ebu Zuhur hava üssüne saldırısıyla yaşanan gerilim, Türkiye ile İsrail arasındaki tartışmalar, ABD'nin bu tartışmalara müdahil olmasıyla süren ihtilaf diyelim devam ediyor ve İsrail'den ısrarla gelmeye devam eden provokatif açıklamalar var. Bununla birlikte ABD-İran hattında da bazı önemli gelişmeler var ki yarın yeni ekonomik yaptırımların gelmesini bekliyoruz. Bunun üzerine tartışmalar devam ediyor. Orta Doğu'yu bugünlerde ilgilendiren en önemli iki mesele diyebiliriz tabii Filistin meselesiyle beraber. Bunları eline boyuna tartışmaya devam edeceğiz, gayret edeceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah yayın koordinatörü. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Çağrı Bey, iyi yayınlar.
0: Doktor Canan Tercan, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Çağrı Bey.
0: Ve doçent Doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz elimize.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: İsrail'in Suriye'ye saldırısı tabii geçtiğimiz günlerin en önemli gündem maddesiydi. Hala tartışmalar devam ediyor. Tom Barak'tan gelen dikkat çekici açıklamalar var. İsrail'in hiç de hoşlanmadığı açıklamalar da diyebiliriz buna. İsrail'den gelen provokatif açıklamalar devam ediyor. Tabii şimdi dilerseniz aslında kitabın ortasından başlayalım. Bunca gerilimin sebebi olarak genel anlamda yorumlara, tartışmalara, analizlere baktığımızda aslında bizi sonbahardaki seçimlere götürüyor bu mesele diyebiliriz herhalde. Yani İsrail'in özellikle de Netanyahu'nun bir seçim ayarlı kriz politikasından bahsedildiğini görebiliyoruz değil mi? Nedir durum? Tablo nedir? Netanyahu'nun durumu nedir? Niye böyle bir yola başvuruyor Netanyahu? Ne dersiniz?
1: Şimdi bu meselede bana sorarsanız iki farklı yerden bakmamız gerekiyor. Yani bu olayın, İsrail'in bu saldırganlığının Orta Doğu'da yayılmacı politikasının ve istikrarsızlaştırma politikasının bir Netanyahu ve seçim ve Netanyahu'nun siyasi geleceğiyle ilgili tarafı var. İkincisi de bana sorarsanız Suriye üzerinden bir Türkiye-İsrail arasında, iki devlet arasında bir çekişme var. Bir de tabii İsrail'in Türkiye ile bu İran'ın biraz zayıflatılmış olması, bölgede ABD'nin bir şekilde artık çekilmeye ve başka bir alana kayma stratejisiyle birlikte ortaya çıkan iki tane güç var. Bunlardan bir tanesi İsrail, bir tanesi Türkiye. Türkiye'nin özellikle Suriye üzerinden o test edilmesi var. Dolayısıyla aslında çok katmanlı. Her ne kadar kısa vadede baktığımızda da iç siyasette bir hayli sıkışmış olan bir Netanyahu var. Niye sıkışmış? Çünkü hem yolsuzlukla ilgili bazı davaları var. Bunlar Eğer seçimi kaybederse önüne çıkacak ve burada çok köşeye sıkışacak bir Netanyahu var. Aynı zamanda içeriden bu yolsuzluklarla birlikte çok aldığı eleştiriler var. Neyle ilgili? İsrail'in güvenlik politikalarıyla ilgili. Yani İsrail'i sen güvenlik politikalarıyla bir yere çekmeye çalışırken ve seçmenlerini konsolide etmeye çalışırken aynı zamanda İsrail'e bir güvensizlik de getiriyorsun. Yani her köşeye baktığımızda İsrail kendi siyasi geleceğini korumak için İsrail'in farklı bir cephede yeni bir alan açtığını söyleyen eleştiriler var.
0: Bir paradoks çıkıyor tabii ortaya.
1: Evet, yani İsrail'in içerisinde ve bu bakın son bu El-Zuhur hava üssüne yapılan saldırılarda içeriden gelen eleştirilerin birçoğu şunu söylemiyor. Yani sen niye istikrarsızlaştırıyorsun bölgeyi, niye Türkiye'yi karşına alıyorsun, niye Suriye'nin içine karışıyorsun gibi değil. Diyor ki yani sen siyasi geleceğini korumak için bunları yapıyorsun. Hı hı. Ve dolayısıyla eleştiriliyor. Yoksa sen niye Türkiye'yi karşına alıyorsun diyenler de aynı zamanda şunu söylüyor. Sen Türkiye'yi karşına alıyorsun, kendi içinde yani bir rakip çıkarıyorsun yeniden ve bu İsrail için güvenlik anlamında Türkiye gibi bir aktör olunca çok önemli bir ve tehlike yaratabilecek bir yere sokuyorsun diyor İsrail'i. Ama bunu sen bunları yaparken sadece siyasi başarısızlığını örtmek için yapıyorsun diye eleştiriler geliyor aslında.
0: Aslında içeride de dışarıda da herkes her şeyin farkında diyebiliriz.
1: Evet, evet tabii ki. Ama burada bence şu da önemli. Yani biz Netanyahu'nun ötesinde İsrail-Türkiye rekabetini eğer bununla birlikte değerlendirmemiz gerekirse bu da şu aslında Suriye 10 küsur yıl savaş vardı ve orada bir İran, Rusya, Türkiye, İsrail ve devlet dışı aktörlerin sahaya yayıldığını ve burada bir hengame içerisinde bir

bir savaş süreci geçti. Şimdi Suriye tekrar yeniden ayaklanmaya çalışıyor ama henüz güçlü bir ülke değil. Yani askeri olarak güçlü değil, siyasi olarak güçlü değil. Altyapısından üst yapısına kadar her türlü yeniden kalkınmaya çalışan bir ülke var. Burada Suriye diyor ki ben bunu

0: Suriye'yi zayıf bırakıp Suriye'nin hava sahası üzerinde açık bir çekle herhangi bir alanına uçup herhangi bir Suriye'nin herhangi bir metrekaresine müdahale edebilecek bir statüko istiyor. Ama bu Türkiye'nin kabul edebileceği bir şey değil. Ayrıca Suriye'nin istediği bir şey değil.
1: Bir yandan da İsrail'in en büyük destekçisi ABD'ye de ters düşmesine yol açıyor.
0: Bu iki aktörün ötesinde Donald Trump'ın Suriye'de makul olmalısın dediği bir Netanyahu var. Yani Beyaz Saray'da biliyorsunuz Netanyahu ile birlikte 7-8 kere buluştular. Ve hepsinde Suriye ile ilgili aslında bir kırmızı çizgi çekiyor. Hı-hı. Yani statüko belirliyor ABD Suriye içerisinde. Ama bu statükoya uymak istemeyen bir Netanyahu var. Asıl bu işte niye bu statükoyu kabul etmiyor? Evet, bir tarafta iç siyaset var, seçimler var. 27 Ekim'deki seçimler var. Ama aynı zamanda da Netanyahu gibi daha radikal söylemlere sahip, daha yayılmacı politikaları çatışma üzerinden tetiklemeye çalışan bir güruh da Türkiye'nin bu kabiliyetini, Türkiye'nin Suriye'deki varlığını kesinlikle kabul etmeyip ve bunun giderilmesi gerektiğini söyleyen ve bunun daha da ötesinde söylemlere geçen radikal bir grup var. Ve bu da Türkiye'nin, bence bana sorarsanız, o çatışma alanına çekilme heyecanıyla yanıp tutuşan o güruh Türkiye'yi test etmeye çalışıyor. Ama bu onlar için hem kendi içlerinden gelen eleştirilere baktığımızda, hem uluslararası, yani İsrail'i destekleyen ülkelere baktığımızda, onlar için Türkiye'nin herhangi bir ülke olmadığını, Türkiye'nin İran olmadığını, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük askeri gücüne sahip olan bir devlet olduğunu sürekli hatırlatmalarına rağmen Netanyahu şu anda biraz sahayı, yani ABD Ankara Büyükelçisi'nin biz endişeliyiz demesi maalesef artık yetmiyor Netanyahu'yu dizginlemek için.
1: Tabii Türkiye'den çeşitli aşamalarda, kademelerden gelen açıklamalar var ama genel anlamda devlet politikası olarak baktığınızda meseleyi soğuk tutmaya gayret etmesinin de ne derece doğru olduğunu aslında bu sözlerinizden anlıyoruz.
0: Soğuk tutuyor aklı selimle ve devlet aklıyla. Yani biz Netanyahu'nun herhangi bir kışkırtmasına Netanyahu'nun istediği bir şekilde cevap verecek değiliz. Yani hı-hı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dün kurulmuş bir devlet değil. Dolayısıyla oradaki devlet aklı bundan 50 sene sonrasını aynı zamanda hesaplayarak adımını atar. Nasıl ki 15 sene önce Suriye'nin geleceğiyle ilgili adımlarını büyük bir sabırla attıysan, İsrail'e nasıl geçilmesi gerektiğini de Türk devlet aklı o sabırlılıkla ama yeri geldiğinde vermesi gereken cevapları da vererek bu şekilde kontrol etmeye çalışacaktır.
1: Şimdi tabii saldırıya baktığımızda İsrail'in vurduğu hava üssünün yaklaşık 8 hava saldırısıydı yanlış hatırlamıyorum. Yani Türkiye sınırına 70 kilometre gibi çok yakın bir noktada olan bir saldırı olması sebebiyle aslında gerilimi ciddi anlamda tırmandırma potansiyeline sahip olduğunu gördük ki Tom Barak'ın açıklamaları da bunu defalarca teyit etti zaten. İsrail'e de tepki gösterdiği açıklamalarda ama işte dönüp dolaşıp seçim odaklı bir kriz tırmandırma politikası olduğunu gördüğümüzde ve yaşananlara dair İsrail siyaseti ve medyasına baktığımızda çok yoğun şekilde Türkiye gündeminin konuşulduğunu görüyoruz. Hem siyasi liderler arasındaki tartışmalarda hem medyada Türkiye ile alakalı çıkan haberlerde. Mevcut tabloya baktığımızda aslında bu tartışmaların, Türkiye ile alakalı bu tarz haberlerin de medyadaki tartışmaların ve siyasetteki tartışmaların 27 Ekim'e kadar İsrail'de yapılacak seçimlere kadar daha da artarak süreceğini herhalde öngörmek çok da yanlış olmaz değil mi? Ne dersiniz?
2: Evet, çünkü Netanyahu'nun propagandası, aslında seçim propagandası bunun üzerine bina edilmiş. Daha önceki seçimlerde de aynısını yaptı. Agresif davranarak, İsrail'i güvensiz göstererek şunu demeye çalışıyor. Ben varsam İsrail'in güvenliği sağlanabilir. Dolayısıyla benimle devam edin demek istiyor. Muhalefet grubu burada çok önemli. Biliyorsunuz muhalefet grubunda farklı isimler var koalisyonda yer alan ve bazı isimlerin iki devletli çözüme daha yakın olduğunu biliyoruz. Bu ne demek? Şimdi Netanyahu'nun içerisinde olduğu sağ blok ya da aşırı sağ bloğun da içinde olduğu geniş kapsamlı yapıya baktığımızda biz neyi görüyoruz? Agresif politikaları görüyoruz ve yayılmacı politikaların, özellikle Filistin'in kesinlikle devlet olarak kabul edilmediği yayılmacı politikalarında daha fevri bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Hatta Netanyahu koalisyon içerisinde pasif olmakla suçlanıyordu geçtiğimiz yıllarda. Neden daha agresif saldırmıyorsun gibiydi. Ama
1: bir parantez açayım müsaadenizle. Şimdiki duruma baktığımız zaman son anketlere mesela önümdeki notlardan okuyayım yanlış yapmamak için. Netanyahu'nun, Likud'un bu politikaların, bahsettiğiniz politikaların sonucunda sandalye sayısı

0: sayısını 23'e kadar gerilemiş olduğunu ve ikinci parti durumuna düşmüş olduğunu gösteriyor kamuoyu anketleri. Birinci parti olarak görünense eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un partisi görünüyor. Netanyahu'nun yaptığı koalisyonda aşırı sağcılar ve ultra-ortodokslarla yaptığı koalisyonun da şu an için mesela hükümeti kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamadığını görüyoruz ki işte agresifliğin arkasında aslında bu matematiksel veriler de var diyebiliriz herhalde.
1: Evet, şimdi muhalefet bloğuna bakalım. Eisenkot eski Genelkurmay Başkanı ama Golan Tepelerinde var olan, orada işte büyük başarılar da elde eden, yani savaş yapılacaksa önemli bir isim. Ben varım diyen bir isim. Evet. Bunun karşısına Netanyahu da ben de o zaman buraya saldırıyorum. Çünkü çok büyük başarısızlıklar elde etti. Bakın İran'da başarısızdı. Filistin'de başarısızdı. Toprak elde edebildi mi edemedi. Lübnan'da başarısızdı. Suriye'de başarısızdı. Bir taraftan da kamuoyunu İsrail'e karşı olumsuz bir imajla doldurdu. Ayrı bir başarısızlığı da bu. Diğer tarafta tamam bir genelkurmay başkanı var. Yine bir parti, başka bir parti lideri. O da eski genelkurmay başkanı. Sol biliyorsunuz çok önemli. Sol taraftarlar var. Yani sol partiler var. Bu sol partilerde iki devlete daha yakın isimler, iki tane de Cumhurbaşkanı değil. Dolayısıyla onların karşısında bir söylem üretmesi gerekiyor. Hepimiz biliyoruz Netanyahu'nun yolsuzluk davaları çok önemli. İktidarı kaybetmesi aslında özgürlüğünü de kaybetmesini getirecek.
0: Tabii de uluslararası ceza mahkemesi var tabii dışarıda da. Sadece
1: o da
0: içeride
1: var.
0: De
1: biz
0: değil.
1: De şimdi kırmızı bültenle aratıyoruz. Dolayısıyla iktidardan düştüğü zaman, yani aratacağız inşallah, çabalarımız devam ediyor bu yönde. Girişimimiz var. İktidardan düştüğü zaman sadece iktidarı kaybetmeyecek, pek çok şey kaybedecek. Bir taraftan da muhalefet özellikle vurguladığı şey Netanyahu'nun karşısında 7 Ekim'le ilgili soruşturma istiyor. Diyor ki evet 7 Ekim olayları oldu fakat İsrail'in burada parmağı var mıydı? Çünkü çok fazla fotoğraf vardı. İşte Hamas'ın aldığı rehinlerin çok refah içerisinde ya da daha pozitif bir şekilde ağırlandığı fakat daha sonra İsrailli yakalanan insanların işkenceye maruz kaldığına dair fake fotoğraflar. Bunlar acaba İsrail medyası tarafından mı servis edildi ya da devlet mi vardı burada? Çok fazla soru işareti var ve bunlar açıklanmadı. Bir, bununla ilgili komisyon kurulması ve açıklanması istiyor. İkincisi yargı paketi. Şimdi Netanyahu biliyorsunuz yargı paketi geçirdi. Ne yaptı? Adaletin elini bağladı. Dolayısıyla yargının devlete bağlanması, kararların devlet tarafından alınması çok önemli bir problem de İsrail'de çok eleştirildi ve aslında oy kaybetmesinde önemli bir sebep de buydu. Bunun altında yatan neden olarak da hep Netanyahu'nun davalarından bahsettiler. Yargı üzerine baskı kuran Netanyahu bu yargıyı bir dönem daha elinde tutarak iktidarı daha da kuvvetlendirecek deniliyordu. Bununla alakalı öneriler var. Bunların karşısında duran Netanyahu da agresif saldırmaya devam ediyor. Ama Suriye saldırısı evet bir bu yönden değerlendirilmeli. İki, şu çok önemli. Unutmamamız gereken özellikle son bir yılda Netanyahu'dan devamlı Suudi Arabistan'ı bir müttefik olarak görme isteğini duyduk. Evet. Billboardlarda biliyorsunuz çok İbrahim anlaşmaları yapalım vesaire. Hele İran savaşı çıktıktan sonra bunu bir baskı aracı olarak kullandı Suudi Arabistan'a. Ve geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Babülmendebi Rusiler kapattılar Suudi Arabistan gemilerini ve ciddi anlamda Yemen'deki ayrılıkçı grup Husilerle çatışan bir Suudi Arabistan vardı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri marifetiyle İbrahim Anlaşması'nın masasına oturmak zorunda bırakılan Suudi Arabistan rest çekti. Ben de Türkiye ile devam edeceğim. Bu çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Çünkü Netanyahu'nun planı şuydu. Bakın ilerliyoruz.
0: Mekke Anlaşması'nı söylüyorsunuz herhalde.
1: Evet, Mekke Anlaşması'nı söylüyorum. Şöyle ilerliyoruz. Neden? Bu kadar çok cephe açtık. Donald Trump geldikten sonra daha rahat olduk. Yıllardır biz İran'a saldırma planımız vardı fakat uygulayamıyorduk. Donald Trump'la birlikte hem 2025'te 12 günlük savaş elde ettik hem de şimdi aktif bir savaştayız. Diğer cephelerde de devam ediyoruz. Tamam toprak alamadık ama ne yaptık? Mekke Anlaşması yaptık. Şimdi Mekke Anlaşması'nda Suudi Arabistan'la anlaşma yaptık. Suudi Arabistan'la anlaşmanın önemi şu. Birçok finans açısından kuvvetli bir ülke. Yer altı kaynakları çok kuvvetli ve iki tarafa da açılan yani hem Hürmüz Boğazı'nın olduğu bölge hem de Babülmendib'in olduğu bölgeye açılan limanları var. Evet. Yani Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne açılan bunu alıp propagandasını bunun üzerinden yapacaktı. Çok büyük bir başarı elde ettim diyecekti. Hırsını alamadı açıkçası. Türkiye'nin burada devreye girmesi aslında anlaşmanın Türkiye ile yapılması günlerce de dünya medyası da yazdı. Çünkü aslında bu hani bize bölgesel işbirliği çok önemli diyoruz. Fakat bunun bir de stratejik önemi var. O da aslında Netanyahu'yu bir kere daha kaybettirdi Türkiye. Dolayısıyla bununla alakalı bir intikam da söz konusu. Bunu da belirtmek lazım.
0: Tabii Mekke Anlaşması ile alakalı olarak özellikle İsrail'in tepkisi malum. Tom Barak'tan gelen açıklamalar da o açıdan İsrail'i memnun etmeyecek cinsten. Yani son açıklamalarına baktığınızda İsrail karşıtı değil, Sünni yanlısı değil ve Amerika karşıtı değil. Aksine

0: arkadaşlar birleşmemiz gerekiyor diyor bu açıklama şeklinde bir açıklama yapmış. Bu anlaşma şeklinde bir açıklama yapmış Tom Barak ki hani İsrail'i memnun etmeyen, rahatsız eden pek çok mesajından, açıklamasından biri. Ancak Mekke anlaşmasına baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. ABD bu anlaşmayı aslında bir açıdan kendisinin Orta Doğu'da gücünü hafiflettikten sonra, varlığını azalttıktan sonra kurulacak düzende önemli çarklardan biri olarak faaliyet gösterebileceğini de düşünüyor gördüğümüz kadarıyla. Bunu ülkelerin kendi güvenliklerini sağlayarak yapmak bakımından söylüyorum ama ABD'nin bu görüşü İsrail'in mevcut şu anki tutumuyla, seçim öncesi özellikle hükümetin tutumuyla da ciddi şekilde çelişiyor. Ve El Mayadin'de bir haber vardı. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi ama İran Parlamentosu Haber Ajansı Başkanı'nın bir açıklaması, İran'ın da Mekke Savunma Anlaşması'na davet edildiği ve bunu şu anda bu konuyu değerlendirdiklerini söyledikleri bir açıklama geldi. Yani eğer böyle de bir gelişme olursa aslında bölgede İsrail de ciddi şekilde köşeye sıkıştıracak bir hamle olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersin? Tabii bunun kesinlikle yanında Suriye, Bangladeş ve Mısır'ın da adını geçtiğini hatırlatalım.
1: Çok önemli bir savunma paktı oluşturuluyor. Dünya medyasından da belki bir haftadır Mekke Anlaşması çıktığından beri bize ciddi anlamda, hocalarıma da tabii ki soruyorlardır. Soruyorlar Mekke Anlaşması'nın önemi, Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu nasıl karşılıyorsunuz diye. Dünya medyasının da dikkatini çekti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri özellikle Tom Barak'ı Yunan medyasından dahi, Vima'dan dahi arayıp soruyorlar. Neden soruyorlar? Çünkü Tom Barak'ın tutumunun çok daha farklı olmasını bekliyorlardı.
0: Tabii, Trump'tan da bir memnuniyet açıklaması geldi.
2: Barak şu anda alakalı istenmeyen adam. Evet. Yani aşırı sosyal medyada baktığımızda
0: İsrail adına özellikle.
2: Evet, farklı medyada sözünüzü kestim hocam. Farklı medya, İsrail yanlısı medyaya baktığımızda Tom Barak sert bir şekilde eleştiriliyor açıkçası.
1: Ya işte siz memnun musunuz, bölge valisi mi diyorlar? Diyorum ki hayır, bölge valisi değil. Politikaları bizim politikalarımıza çok uyumlu. Biz de kendimizden biri olarak görüyoruz. Seviyoruz Tom Barak'ı diyor. Habire manipüle edici sorular soruyorlar. Hani bir şey söyleyelim diye değil. Şimdi çok önemli bir nokta bu. Neden önemli? Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını kesin olarak ortaya koyuyor. Hı-hı. Hatırlayalım geçtiğimiz günlerde ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri Netanyahu cebinde Orta Doğu haritasıyla gitti. Ve dedi ki Suriye'de Türkiye var. Trump ne dedi? Onlar orada meşru olarak varlar. Evet. Çünkü Suriye talep ediyor. Suriye diyor ki biz 10 yıldan fazla ciddi anlamda deforme olduk. Askerimizin, ordumuzun yeniden yapılanması gerekiyor ki burada en önemli aktör de kim? İsrail. Geçtiğimiz bir yılda devlet oldular fakat Laskiye, Tartus, Palmira, T4 hava üssü her tarafı vurdu ve yanlış hatırlamıyorsam 360'a yakın merkezi ve silah depolarını vurdu İsrail. Yani geçtiğimiz bir yıl içerisinde
2: Şam'ı vurdu
1: de
2: yani Cumhurbaşkanlığı Sarayı yani onun
1: Savunma Bakanlığı'nın olduğu yeri vurdu. Oraları vurdu. Dolayısıyla güvenlik adına Türkiye'ye ihtiyaç duyan Suriye resmi bir talepte bulundu ve bu talebi de Birleşmiş Milletler'e bildirdi. Biz Türkiye'den destek istiyoruz diye. Şimdi siz kalkıp Türkiye'yi burada resmi aktör olarak görmeyip istilacı olarak gösteren bir propaganda üretirseniz tabii ki dünyada buna tepki verir. Dolayısıyla burada bu çok önemli fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği şu. Şimdi Donald Trump'ın Kasım'da seçimi var. Ekim'de de kimin seçimi var? Netanyahu'nun seçimi var. Donald Trump ve Netanyahu'nun artık politikaları örtüşmüyor. Geldiğimiz noktada evet İsrail'in güvenliği Amerika için önemliydi fakat bu Amerika'ya iyi yansımadı. Pompa fiyat, İran'da savaş açıldı, pompa fiyatları düştü. Donald Trump verdiği destek yüzünden oy kaybediyor. Anketler Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump'ın da aynı şekilde zayıfladığını gösteriyor. Böyle bir durumda da tabii ki Amerika Birleşik Devletleri bölgede İsrail'e sus diyemediği için, dur diyemediği için, politikalarını birlikte götürmek zorunda olduğu için artı bir aktör, artı bir güç kalkanı oluşturmaya çalışıyor. Ve burada Türkiye'ye de öncelik veriyor diyebiliriz
0: dengeleme
1: aslında.
0: Politikasından dengeleme bahsediyoruz.
1: Dengeleme politikası,
0: tabii
1: evet.
0: Tabii İsrail ve ABD'nin aslında bir anlamda hani genelde böyle bir durum olmadığını vurgulayarak söyleyelim ama bazı konularda ayrışmaya başlaması Orta Doğu'da aslında bölgenin geleceği için de hayırlı bir durum diyebiliriz belki geleceğe dair. Şimdi İsrail siyasetinde özellikle İsrail'in içinde pek çok bölünmüşlük olduğunu söyledik biraz önce. Yani siyasetten bahsettik, medyada da aynı şekilde var ama gördüğümüz kadarıyla bu tartışmalara yavaş yavaş ordu da katılmaya başlıyor. Şimdi Savunma Bakanı Katz'ın bir açıklaması vardı. Diyordu ki İsrail ordusunun hükümete bir saldırı için defalarca baskı yaptığını, kendilerinin ise tüm diplomatik kanalları kullandıktan sonra bu saldırı kararını verdiklerini söylemişti Katz. Bunun sorulduğu kanal 12'nin İsrail Hava Kuvvetleri'nden sorduğu kaynak, bu açıklamayı sorduğu kaynak da bunu yalanlamış. Saldırı konusunda iddia edildiği gibi İsrail ordusu Netanyahu'ya baskı yapmadı. Tersine hükümete seçenekler sundu. Olası komplikasyonlar iletildi ve saldırı kararı da tam olarak siyasi kademenin iradesiyle alındı diye. Yani birbirine tamamen zıt iki tablo çıkıyor ortaya. Şimdi siyasette

0: İki tartışmalar bir yana ama hükümetle askeri kaynaklar arasında böyle bir ayrışma olması aslında durumu daha da çetrefilli hale getiriyor Netanyahu için diyebilir miyiz? Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii yani seçim arifesinde en neticede siyaset sonuçta bir risk alanı. Dolayısıyla halihazırda Netanyahu için birçok soru işareti var. Yani bilhassa bu yolsuzluk davası, hatta hatırlanacağı üzere Trump İsrail'e Knesset'te konuşmaya başladığında Cumhurbaşkanı'ndan bir af dahi dilemişti.
0: Evet.
1: Dikkat ederseniz zaten aslında bu Gazze 7 Ekim olaylarından sonra Netanyahu bir yönüyle sokak protestoları azalmaya başlamıştı. Ondan önce çok ciddi manada sokakta Netanyahu karşı ciddi bir protesto süreci vardı. Dolayısıyla bazı siyasetçiler o konularda bir hayli mahir. Yani olabildiğince kendilerinden odağından çıkarıp mecrayı güvenlik eksenine çekerek aslında tamamen dezenformasyon yaparak üzerlerindeki suçu başka bir tarafa yönlendirme konusunda adımlar attığını görüyoruz. Şimdi hali hazırda 7 Ekim sonrası Gazze ile ilgili olarak neticede onların arzuladıkları tamamen Gazze'yi ele geçirmek ve kendi toprak parçası haline getirmek arzusuydu. Bunu başaramadı Netanyahu. Ardından Lübnan'la ilgili ve daha da ötesi İran'la ilgili.
0: Şimdi üçünde de ABD yani tarafından frenleniyor.
1: Frenleniyor ve üçünde başlatıcı veya da neticeye ulaşmak istediği amaçların hiçbirine kavuşamadı. Şimdi doğal olarak tabii ki İsrail toplumu da bunun sorusunu, cevabını arıyor. Yani ve şimdi yeni bir cephe açmaya çalışıyor. Yani Suriye üzerinden. Şimdi genel bütün dünyadaki seçimlere baktığınızda son iklimde böyle kritik eşikte olduğunda güvenlik eksenli bir politika manipülasyon aracı olarak kullandıklarını görürsünüz. Yani demokrasinin belki de handikaplarından bir tanesi. Sonuçta halkı ikna etmeniz gerekiyor. Ve insanların en büyük korku iklimi güvenlik üzerindedir. Evet. Yani ekonomi tabii ki önemli bir geçer akçe. Ama güvenliğiniz olmadığı zaman ekonomiden bahsedemezsiniz. İstikrarsız bir bölgeden olmaktansa. Şimdi o yüzden aslında bir yönüyle Netanyahu'nun tutunacağı dallardan bir tanesi bu güvenlik eksenini olabildiğince ayyukaya çıkarıyor oluyor olmak. Yani afişlerde, seçim propagandasında kullanılan dillere baktığınızda çünkü diğer türlüsü Netanyahu'nun sonun başlangıcı olacak. Bu yönüyle ben bu dilin veya da buna benzer tahrik edici saldırıların artacağını düşünüyorum. Yani Gazze'de ateşkesten bahsediyorsunuz, saldırmaya başlıyor. Lübnan'da keza böyle. O yüzden bu benim için açıkçası çok bir sürpriz olmadı.
0: Aslında ciddi bir kumar oynuyor. Giderek de el yükseltiyor ve yükseltmeye devam edecek.
1: Tabii,
0: diyorsunuz anladım.
1: Tabii yani halk nezdinde de aslında itibarı kaldı ki işte 61 tane milletvekili yakalaması gerekiyor. Bütün anketler aleyhine işliyor. O yüzden bir kriz çıkarması gerekiyor. Yani bu krizde tabii ki doğal olarak Türkiye üzerinden ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden. Şimdi Suriye meselesine gelince yani Suriye üzerinden Türkiye'yi suçlayarak bir güvenlik ekseni oluşturmaya çalışıyor. Ya Allah aşkına yani Türkiye 900 kilometre sınırı var. Yıllarca bunun bütün yükünü taşımış ekonomi, mülteci ve diğer meselelerde. Ya sözüm ona Türkiye'yi sanki işgalci tırnak içerisinde ifade ederek bir yönüyle aslında Suriye, İsrail'in güvenliği Suriye üzerinden olduğunu kendisince halka ikna etmeye çalışıyor. Ama artık yani
0: Şam'ın
1: 90'lı
0: resmi davetiyle orada bulunan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Onu da tekrar vurgulayalım.
1: Evet, şimdi zaten iddialara bakıyorsunuz. O kadar yalanlayan, gerçek dışı şeyler var ki birincisi Türkiye Suriye arasında askeri ve savunma anlamında bir anlaşma var. Uh-huh. Değil mi? Yani birçok ülke nasıl Amerika Birleşik Devletleri ile ve diğer ülkeler arasında anlaşmalar yapıyor. Doğal olarak Türkiye bununla ilgili olarak elinden geleni yapıyor. Çünkü Türkiye'de bir güvenli, sürdürülebilir bir güvenlik ekseni istiyorsak Suriye denklemi düzelmeden Türkiye'nin bunu ilelebet sağlamasının ben zor olduğu düşünenlerdenim. Yani o yüzden güvenlik aslında aynı zamanda sizin sınırdaki ülkelerin güvenliğiyle

0: başlar.
1: Evet.
0: Ya terör meselesinin bitmeme hikayesi 90'lı 80'li yıllarda hep Suriye denkleminden. O yüzden dikkat ederseniz Türkiye ilmek ilmek bu adımı ve o güvenlik eksenini. O yüzden Türkiye'nin bu saatten sonra bunu sürprize, ihtimale bırakma seçeneğinin olmadığını düşünüyorum ve bu noktada da gerçekten iktidar bütün istikrarsız olabilecek bütün olasılıkları bertaraf ediyor. O yüzden İsrail'in bu tahrikleri Türkiye'nin hiçbir ihtimal dahilinde geri adım atmayacağını bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki yani işte Suriye'ye ve Amerika Birleşik Devletleri'ne istihbarat haberi verdiğini söylüyor. Barak bunu yalanlıyor.
1: Hatta onu biraz açalım müsaadenizle yeri gelmişken. Şimdi Tom Barak'ın dedi ki pek çok açıklaması var. İsrail'in hoşlanmadığı, İsrail'i rahatsız eden. Onlardan biri de bununla alakalıydı. Diyor ki İsrail bize saldırıdan 5 gün önce olan bitenlerden endişeli olduğunu bildirdi. İsrail iddiası bahsi geçen üsse Türk askerlerinin yerleşeceği yönündeydi malum.
0: Bir iki gün önce sadece o yeniden mekanizmanın inşaatın oluşmasıyla ilgili olarak Suriye tarafı da bunu doğruluyor zaten. Ama orada bir üs kurma anlamına yani kendi askeri tesisatını kurma anlamında hiçbir Suriye tarafı bunu kesin bir şekilde reddediyor. Böyle bir süreç dahi ihtimal dahilinde
1: aynen
0: değil.
1: Aynen öyle. Tom Barak da aslında buna vurgu yapıyor. Diyor ki biz istihbarat teşkilatlarımıza başvurduk. Suriye Mossad'da Türk askeri varlığının olmadığını, Türk konvoyunun olmadığını, Türk silahlarının olmadığını ve düşmanca veya saldırgan hiçbir şeyin olmadığını bildirdi. Gördüğümüz kadarıyla Suriye veya Türkiye tarafından kötü niyet veya saldırgan eylem yoktu. Yani sizin iddialarınız temelsiz diyor doğrudan aslında İsrail'e. Ve
0: bir de bir yani işte 2015'te işte Rus uçağının yani bu ihtimal dahilinde Türkiye'yi hatta böyle bir savaşın içerisine çekme çabasının olduğunu da Barak bir yönüyle ifadesinde belirtiyor.
1: Yani haber vermeden geldiniz. Evet. Türkiye kendi topraklarına hava sahasına gireceğini düşünüp sizin uçaklarınızı da vurabilirdi diye bir mesaj da veriyor aslında. Bunlar önemli mesajlar.
0: Kesinlikle öyle. Yani düşünebiliyor musun? Yani Türkiye kim olursa olsun yani Rusya, Amerika bu sınamayı biz tarihsel süreçte sürekli yaşadık. En zayıf olduğumuz dönemde dahi sınır ihlalini ve toprak bütünlüğünü böyle muarız bir şekilde ihlal edebilecek ülkeler aslında bunu geçmiş süreçte biliyor oluyor olması gerekiyor. Hele ki İsrail yani şimdi İsrail kamuoyuna bakıyorsun yani gerçekten tarihte baktığınız vakit Hitler'inden, Stalin'den, Lenin'den, yani şu an Trump'ın da aslında bazı yaklaşımları ona. Yani iktidar, mutlak iktidar yozlaştırır deniliyor ya. Hı hı. Yani işte Hitler'de de neydi? Artık Polonya'ya, İngiltere'ye yani gücünün zirvesini düşünerek her yere saldırma iradesi. Bu aslında bir yönüyle göreceksiniz sonunda başlangıcı. Yani bölgede yalnızlaşan. Türkiye'yi sürekli hasımane ilişki üzerinden Türkiye'yi hedef tahtasına oturuyor oluyor olmaktan tutturun. Şimdi bakın yani bu Mekke anlaşmasının bile kuruluyor oluyor olması aslında İsrail yani düşündüğüm vakit yani radikal olanların bu şekilde yaparak bir yönüyle arasındaki ilişkileri zayıf olan ülkeleri bir araya getirdi.
1: Evet.
0: Yani ve şimdi yeni bir ticaret koridoru açılması, yeni bir enerji koridorunun açılması bunlardan bahsediyor. Bununla ilgili ciddi adımlar var. E şimdi gelinen noktada İsrail neresinde karlı çıktı? Ve daha da önemlisi...
1: Beyin yerindeyse kendi ayağını sıktı.
0: Kendi ayağını sıktı. Ama bu tür siyasetçilerin tipik özellikleri bu. Yani şimdi Trump'a bakıyorsunuz 40 trilyon dolar. Yani şu an Japonya devlet tahvillerini satıyor ve herkes yani küresel krizden bahsediyor. Yani Amerika'nın bu borçlulukla sürdürülemeyeceğinden bahsediyor. Niye? Çünkü Trump kendisini dünyanın en büyük yenilmez bitmez. Ya Hitler de öyleydi, Stalin de. Yani bütün böyle otoriter rejimlerin hepsine bakın. Liderlerin tipik özellikleri ve düşünün o ülkeyi neredeyse yerle bir ve ekonomik olarak bitik bir hale getirdiler. O yüzden şu an Netanyahu'nun veya da İsrail'in yapmak istediği aslında doğrudan kendi ayağına sıkıyor oluyor olmak. Yani Amerika Birleşik Devletleri yarın bir gün ekonomik bir bunalıma, krize girdiğinde Amerikan halkı bunu sormayacak mı? Neden? Soruyorlar zaten.
1: Benzin
0: ama
1: fiyatlarından dolayı.
0: Dikkat ederseniz daha çok insanlar rahatı, konfor bozulduktan sonra

0: onları sorgularlar. Yani bugün Amerikan halkı için bu zamana kadar diyelim. Dünyada bir mesele olmuş. İsrail'e 3-5 milyar dolar verdik. Hani böyle 3-5 serzenişte bulunurlar ama en nihayetinde çok günlük hayatın akışını bozmadığı için geçiştirirler. Ama bu gidişat ve gelinen nokta Amerikan halkı ki sormaya başladı. Yani New York'ta ve diğer işte belediyede, senato seçimlerinde bu oranlar hepsi aleni bir şekilde gösteriyor.
1: Tabii o yüzden, orada da Kasım'daki ara seçimler ve Trump için var olan siyasi tehlikeyi gördüğünüzde o da risk gibi tabloyu.
0: Ya şimdi düşünsene Trump nereden nereye geldi? Dedi ki ekonomik yaptım ya. Zaten yapmışsın bu zamana kadar. Yani bu kadar hedef şaşırtmak, bu kadar başarısızlığını farklı bir hedefler üzerinden doldurmaya çalışan bir Trump görüyoruz. Yani bunu hani pazartesi açıklanacağı söyledi ama İran halkı bunlarla yaşamaya dirençli olabileceğini gösterdi. Tabii
1: yani,
0: ki
1: geri yani gelmişken biraz da onu açalım müsaadenizle, reklamlara gitmeden önce bir miktar daha zamanımız varken. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi onlarca yıl boyunca aslında Amerika'nın ambargolarıyla yaşamaya alışmış, alternatif yollar bulmuş ve bir şekilde ayakta kalmayı becermiş bir İran halkı ve hükümetinden bahsediyoruz. Şimdi çok daha büyük yaptırımlar geleceğini söylüyor Amerika Birleşik Devletleri. Onu pazartesi göreceğiz ne olacağını belki de, ama yani bu nereye kadar etkili olabilir İran
0: şimdi
1: için?
0: Yani ben
1: boğabilir mi gerçekten ABD'nin hedefleri gibi İran'ın zaman içinde?
0: Ben şöyle bir parantez açayım. Geçtiğimiz hafta Yalova'daydım ve orada bir İranlı bir rektör, yani oradaki bir yetkili aktardı. Burada da paylaşmakta beis görmüyorum. Yani ekonomik olarak İran çok zor bir durumda olduğunu ifade etti. Yani sıradan biri değil, rektör olan, akademisyen olan birisinin ifadesini kullanmak istiyorum. Yani şimdi zaten Pezişkan'ın serzenişi de o. Aslında gerçekten o mutabakat İran için kötü değildi. Ama sonuçta Cumhurbaşkanı ve devrim muhafızları arasında o gedik ciddi manada yarıldığını görüyorsunuz. Yani devrim muhafızlarının ısrarla daha da fazla talebe. Yani siz halkı, protestocuları öldürerek, susturarak, ekonomi darboğazı daha da artırarak, yani bu kadar halkına bu süreci uzatıyor oluyor olmanın bir rasyonel bir anlamı yok. Ve bunu uzun vadede, tabii ki bunun daha da uzun vadede ceremesini çekecek bu halk. Yani bu sonuçta altyapıya zarar verilmiş, işte İran petrol ve gazları ihracat edilemiyor. Yani bu bugün savaş bitiyor oluyor olsanız bile bunun tahriki ve zararı, zayiatı uzun yıllar yer alacak. Şimdi tabii buna ne kadar dayanıp dayanmayacağı, birincisi dediğim gibi sokak hareketleri inanılmaz bir şekilde bastırıldı. Bu net. Ben hatta kendi üniversitemde de İran asıllı bir akademisyenin de ifadesi öyle. Yani insanlar artık seslerini veya da eleştirme konusunda bile ciddi manada korku iklimi oluşturmuş. Yani tarihsel süreçte korku iklimiyle halkı ilelebe susturamazsınız. Bu geçtiğimiz bütün tarihsel süreçlere baktığınızda iktidarlar bunun hepsini görürsünüz. En nihayetinde ben yumuşaması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama İran halkı bu zamana kadar buna direnç gösterdi. Tabii ki dışarıdaki bir saldırı İran halkını da bütünleştirdi. Ama sonuçta tencere kaynamadığı vakitte insanların da sabrının taşıma ihtimali bir haliyle yüksek.
1: Yani ABD'nin aslında sokaktaki gerilime oynadığını söyleyebiliriz.
0: Tabii ki zaten başından beri oydu zaten, hatırlarsanız. Yani aslında bu savaşı başlatma, erkene çekme hamlesinin en büyük adımlarından biri, ki bunu İsrail'li bir yetkili de itiraf etti aslında. Yani saldırmayı erkene çektiklerini, kaldı ki Netanyahu da onu söyledi. Yani protestocular ve kara iklimiyle bu savaşı kazanabileceklerini, en büyük kozu oydu. Dolayısıyla normal karasal savaşı bunu başaramayınca tekrar ekonomik yaptırımlar üzerinden. Ama pazartesi açıklayacağı ilaveten ekonomik yaptırımlar bence üçüncü ülkelere yaptığı ticaretle ilgili olabilir. Yani Mehmet Hocam da
1: orada
0: belki
1: da
0: ilave yapabilir. Onun dışında zaten çerçevelenmiş, uluslararası ticaretten tamamen dışlanmış, azat edilmiş bir İran'dan bahsediyoruz. Yani üçüncü ülkelerle, bilmiyorum, belki Türkiye de buna dahil edilebilir. Çünkü nefes alıyor oluyor olmaz aldığı
2: Çin
0: bölgeleri. Ama Çin'i de kolay kolay karşısına
2: i̇şte,
0: alır mı?
2: Mi?
0: Evet.
3: Almaya çalıştı zaten bu vergiyi.
0: Evet gitti. Hatta ziyarete gittiğinde acaba Trump ne diyecek falan dedik. Hiçbir şey demeden böyle tıpış tıpış geri geldi. Ben büyük ihtimal o üçüncü ülkeler üzerindeki ticareti durdurmaya yönelik yaptırımlar yapacağını düşünüyorum.
1: Anlıyorum. Tabii yani mesele çok karmaşık, çok giriş bir konu olduğunda ekonomi olmasından dolayı ne olacağını göreceğiz ama siz ne dersiniz? Bir iki dakika kadar vaktimiz varken alayım.
2: Bir noktayı ben vurgulamak istiyorum burada. İran medyasını tabii mecburen takip ediyoruz. Orada özellikle vurgulanan şey bir ivme kazandıkları ve bu ivmeyi devam ettirmek istedikleri yönünde. Yani Orta Doğu'da artık Amerikan varlığı olmayacak. Biz Amerika'yı tamamen temizleyene kadar bunu devam ettireceğiz söylemi çok baskın. Bizim üniversitemizde de akademisyenler var İran'dan. Onlar da artık bu özellikle 60 günlük ateşkes süresi içerisinde ve tabii ki çok güzel bir teklif geldi İran'a göre. Ya işte yaptırımların kalkması aynı zamanda 300 milyar dolarlık bir tabii yaptırım paketi tekrar ona ilave edilmesi vesaire. Bu çok büyük bir başarı. Biz bunu devam ettireceğiz. Ne zaman? Biz artık çok büyük bir koz elde ettik. Hürmüz kozu. Hı hı. Ne zaman ki Hürmüz tamamen bizim kontrolümüze geçer, biz bunu o zaman bırakırız. Bölge ülkeleri de Amerika'da.
0: Onu da daha sonra keşfettiler. Yani.
3: Aslında şöyle bir şey diyor. Ne zaman bunu, diyor yani Hürmüz'ü biz koz olarak kullanıyoruz. Diğerlerini biz eğer halledebilirsek o zaman Hürmüz'ü açarız. O zaman Hürmüz'ü konuşuruz.
2: Hürmüz'ü açmayı yani evet öyle de.
3: Öbür,
2: ama
3: öbür
2: iç medyada konuşulan Hürmüz'ün
3: yani.
2: Açılması değil. Biz şu anda bir pozisyon elde ettik. Bu pozisyon üzerinden ilerleyip Hürmüz'ü de alıp onları öyle göndereceğiz.
3: Rejim yanlısı medya bunu söylüyordur. Yani
2: evet.
3: Onun dışında da pek
2: evet.
3: de ses olmadığı
2: kesinlikle.
3: İçin ama. Yani bunu ne kadar doğru gerçeği yani sahadaki realiteyi
2: halkı konsolide etmek için, halkı ikna etmek için
3: tabii.
2: İşte biz büyük bir başarı elde ettik. Bunu devam ettirelim. Söylemi üretiyor. Aynen rejim tarafından.
0: Kahramanlık
2: gerçekle ne kadar
3: yani
2: örtüşüyor.
3: Gerçekle
2: bu,
3: pek
2: yani,
3: örtüştüğünü
2: evet.
3: de
1: rejimin söylemine kesinlikle. Verdiği mesajlara bakarsanız o mesajlar
2: motivasyon
1: gerek ekonomik
2: yani.
1: Gerek askeri olarak daha uzun soluklu bir mücadeleye biz gerekirse hazır ve
3: rejim
1: kararlı
3: kendisini
1: şeklinde anladığımız
3: idame, yani devam ettirmek için böyle bir söylem ve böyle bir argümanla çıkması gerekiyor. Ki Pezeşkiyan'la belki de ayrıştıkları nokta
0: evet,
3: da bu zaten.
0: Evet. Gayet makul bir anlaşma olduğunu evet, söylüyor kesin. Aslında ama onu da tabii taşa tutuyorlar. O da ondan sonra biraz yumuşuyor haliyle.
1: Tabii de ABD'den gelen, Şahin Kanat'tan gelen madem mesele buraya gelecekti onca masraf, onca zahmet niye yapıldı, niye çekildi eleştirileri var ki her taraf için çok da kolay bir durum değil. Yani bu sonbaharda muhtemelen böyle gelecek gibi görünüyor. Bir aramız var. Bir araya gidelim. Kaldığımız yerden daha sonra devam edelim. Kısa bir aramız var. Daha sonra tekrar karşınızdayız.

AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin

0: özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24'te.

0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
2: Buna tıkladığınız oluyor.
1: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
4: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor? Şak diye.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İsrail'in Suriye'ye saldırısı, Türkiye'de yaşanan gerilim ve İran meselesini konuşmaya devam ediyoruz. Suriye'yle devam edelim hocam müsaadenizle. Şimdi tabii Tom Barak'ın bahsettiği ki pek çok açıklaması vardı. Suriye'nin de İsrail'in iddialarını yalanladığını, hatta kendi bilgilerinin de bunu teyit etmediğini söylemişti. Suriye'den gelen açıklamalara baktığımızda da bu iddianın yalan olduğunu, yanlış olduğunu Dışişleri Bakanı Şeybani'nin söylediğini biliyoruz. Bu gerilimin üzerine aslında bir başka gelişme daha oldu. Ne o gelişme? İsrail ve Suriye arasında aslında özellikle ülkenin güneyinde, Suriye'nin güneyinde istikrarı sağlayabilmek adına bir

0: iletişim mekanizması olduğunu biliyorduk. İsrail'le iletişimin, irtibatın durduğunu açıkladılar ki Şeybani'nin açıklaması aslında çok da haklı. Şu anda İsrail'e güvenmiyoruz diyor ki güvenmemek için de çok haklı sebepleri evet. var doğal olarak. Açıklamanın devamında ABD İsrail'e müzakere masasına geri dönmesi için sürekli baskılıyor. Suriye ordusunun yeniden inşasında Türkiye'nin desteği için minnettar ve bu destekten vazgeçmeyeceğiz diye de özellikle Türkiye ile işbirliğine vurgu yaptığını görüyoruz. Aslında İsrail'in bu adımı Suriye'nin İsrail'e iletişimi kesmesiyle dönüp dolaşıp tekrar İsrail'e zarar veren bir başka gelişmeye sebep oluyor açtı diyebilir miyiz, ne dersiniz?
1: Niye bu oluyor peki? Yani İsrail niye böyle adımlar atıyor ki ona zarar vermeye başlıyor? Çünkü şöyle bir mesele var. Yani baktığımızda aslında Esed'in düşmesiyle birlikte Donald Trump diyor ki İsrail bir yani Netanyahu ve İsrail Türkiye'nin bölgedeki varlığını artık seni kabul etmen gerekiyor diyor. Hı hı. Yani tamam İran'la sen bir savaşa bizi soktun veya savaştayız. İran gibi bir tehdit bizim için makul bir tehdit. Ve bununla çekişmemizi savaşla işte diplomasiyle baskıyla sürdüreceğiz. Ama bölgede aynı zamanda artık eskisi gibi olmayan bir Türkiye var. Senin bu aktöre karşı attığın adımları hesaplı bir şekilde yapman gerekiyor diyor. Suriye içerisinde halihazırda bir statüko dediğimiz bir İsrail ile Türkiye arasındaki hani yazılı olmayan ABD'nin bir şekilde hani makul tırnak içinde söylüyorum makul olan Netanyahu dediği mesele var aslında. Netanyahu ne yapıyor peki bu hale düşüyor? Suriye ile İsrail'li yetkililer görüşüyor. Diyorlar ki tamam biz bir şekilde birbirimizi idare edelim veya süreçlerden birbirimize haberdar edelim. İletişimimizi belli kanallar üzerinden sürdürelim diyor. Ama mutabık kalınan meselelerde bir bakıyorsunuz uyulmadan Netanyahu gelip bombalıyor. Bu kime karşı yapıyor bunu? Sadece yani bu arada Türkiye ile İsrail arasında da bu alan yani çizilmemiş, resmi olmayan bir alan var hı hı. ikisi arasında da. Ama bunun altını çizen bir Donald Trump var aynı zamanda. Şeybani diyor ki biz seninle konuşmadık mı daha kaç gün önce? Konuştuk. E sen niye gelip beni vuruyorsun diyor. Yani ben sana nasıl tekrar bir anlaşma için güveneyim diyor Suriye. Burada bana sorarsanız şöyle bir mesele var. Yani bu son mesele yani Suriye saldırısının aslında başka bir şeyi ortaya çıkarıyor. Nedir bu?
0: Nedir?
1: Donald Trump dedi ki ben bir tane büyükelçi göndereceğim bölgeye. Bu büyükelçi bölgeyi bilen biri. Bölgedeki farklı aktörlerle görüşüp işbirliği yani Lübnan'la da gidip görüşüyor. Suriye ile, Irak'la, Türkiye ile zaten Türkiye'nin de büyükelçi. Biraz işleri sen kontrol et diyor. Amiyane tabirle söylüyorum. Ve orada beni çok meşgul etme diyor Donald Trump. Yani Suriye'deki mesele, Irak'taki mesele bana çok ayak bağı olmasın. Tamam ben İran'la bir şekilde uğraşıyorum ama aynı zamanda benim asıl hedefim Ukrayna'yı bir şekilde halledip yani Gazze'yi bu barış planını kurup orayı bir şekilde dindirip ben bölgeden çekilmek istiyorum diyor. Sen burada işleri biraz organize et diyor Tombara aslında. Ama Netanyahu bunu kabullenmiyor. Donald Trump'la Netanyahu'nun arasının açılmasının en büyük meselelerinden bir tanesi yani en sebeplerinden bir tanesi de Orta Doğu için kurulan yani Donald Trump'ın vizyonuyla Netanyahu'nun vizyonunun ayrışması.
0: Yani resim ortada. Hani bu Trump'ın vizyonuyla da bağlantılı bir durum değil sadece. Yani Orta Doğu'da bir huzur iklimi oluşması gerekiyorsa bunun birinci önceliği İsrail'in dizginlenmesi.
1: İsrail'in dizginlenmesi yani. Suriye üzerinde tabii ki bunu söylüyorum ama zaten Donald Trump, Netanyahu ve İsrail tarafından Tombara bu kadar eleştiri gelmesinin sebebi de o koordinasyonu sağlayacak kişi olarak Tombara'nın seçilmesini kabullenmemek aslında. Hı hı. Bu arada şu da önemli bir aslında detay. Bakın şu anda ABD tarafı için bu krizin iletişimini kim yapıyor? Tombarak yapıyor. Hı hı. Evet özel temsilci falan ama Beyaz Saray'dan bununla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Bununla evet. ilgili Donald Trump'tan da detaylı bir açıklama gelmedi veya detaylı bir pozisyon gelmedi. Ben yorum yapmayacağım dedi. Ama İsrail'i de tabii eleştirmeden bunu yaptı. Niye
0: ama
1: böyle?
0: Söyleyeceği her şeyi tabii Tom Barak'a söyletiyor.
1: Tom Barak'a söyletiyor ama bu Donald Trump için Çok normal mi sizce?

0: Normal değil. Donald Trump herhangi bir meseleyle ilgili ağzına geleni söyleyen birisi.
1: Doğru.
0: Niye bu kadar sessiz? Bunun bence ayrıca düşünülmesi gerekiyor.
1: Sizin yani, düşünceniz ne?
0: Netanyahu ile ortaya şimdiye kadar çıkan çekişmeyi bence bir üst safhaya seçimler öncesi çekmekten çekiniyor. Yani şöyle...
1: Tabi burada Amerikan siyaseti içindeki İsrail lobisi etkisinden
0: evet,
1: mi bahsediyoruz?
0: İç siyasete yönelik eğer bir dikkatli olması gereken bir alan varsa bu da İsrail ABD içerisindeki İsrail lobisi. Dolayısıyla oradan biraz çekindiğini söyleyebiliriz ve bunun neticesinde zaten Tom Barak üzerinden bu iletişimi kurduğunu düşünüyorum. Ama bu şu demek değil. Yani Netanyahu, az önce de söyledim, Netanyahu ve İsrail genel politikası olarak Türkiye ile eğer bölgede yaşamak istiyorsa Türkiye ile anlaşmak zorunda bir kere. Ama Türkiye ile anlaşması için de bazı farklı gerçeklikleri kabul etmesi gerekiyor. Türkiye'nin Gazze meselesine bakış açısını, Filistin meselesine genelde bakış açısını, Lübnan'ın güvenliğiyle ilgili Türkiye'nin ne kadar önemsediğini, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarı için Türkiye'nin yaptığı çalışmayı ve Suriye'nin Türkiye'yi ne kadar sahada istediğini kabullenmesi gerekiyor.
1: Yani İsrail ne tarafa dönse, başını nereye çevirse aslında karşısında bir Türkiye görüyor. Artık bu etkiyi de kabullenip buna göre bir politika uygulaması
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Evet ve şurada ayrışma var. Bölgenin bundan 50 sene sonra, 70-100 sene sonra işi için aslında şu anki kırılmış fay hatlarının o yerine oturması gerekiyor. Hı hı. Bu yerine oturmada İsrail'in bölge için bir vizyonu var. İran'ın bir vizyonu var bölge için. Türkiye'nin bir vizyonu var. Yani güçlü baktığımız aktörlere baktığımız zaman askeri olarak, siyasi olarak bölgedeki ve etkisi olan aktörlere baktığımız zaman İsrail diyor ki ben bütün Orta Doğu'da istediğim gibi at koşturacağım ve istediğim yeri işgal edeceğim, istediğim ülkenin hava sahasına girip istediğim alanını bombalayacağım ve kimsenin bana bunu ses çıkarmaması gerektiğini söylüyor. Bu bölge için farklı aktörler kendi aralarında rekabet içinde olsa da aslında bölgedeki herkesi etkileyen bir mesele. Evet. Bakın İran'ın siyasetiyle Türkiye'nin siyaseti yer yer çatışsa bile ortaya koydukları politikalar bütün bölgeyi istikrarsızlaştıracak politikalar olmuyor. Ama İsrail'in Orta Doğu için vizyonu istikrarsızlık ve çatışma üzerine kurulu bir. Çünkü
2: biraz
0: işgal üzerine.
2: İran'a parantez açmak lazım ama.
0: Tabii yani o ama yani. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın yani. İran farklı bir metodla bunu yapıyor. O mezhepsel yayılmacı politikasını farklı bir şekilde yapıyor. Ama İsrail direkt gidip işgal ediyor. Yani Lübnan'a gidiyor, bombalıyor.
2: Aslında bu protestoların başlama hikayesi de özellikle Suriye'de bu kadar harcama yapılıyor oluyor olması, hiçbir netice almaması hikayesi bir yönüyle o protestolarla eşgüdümlü olarak başladı yani. İnsanlar kısmen sorguladı onu ve bir anlamı olmadığını da doğrudan insanlar yaşayarak gördü.
0: Ve şunu söyle yani bu bölgenin dediğim gibi iki farklı aks var. Bir tarafta istikrarı ve yayılmacı politikasıyla birlikte işgal isteyen bir aks var. Diğer tarafta da işte Türkiye, Suudi Arabistan ve bunun belki bölgeyi biraz daha genişletecek olacak Pakistan, Mısır az önce bahsettik. İstikrarı ve halkların bir şekilde bu istikrardan ekonomik olarak da refaha ulaşmasını isteyen bir aks var. Bu iki aksın bundan 50 sene sonrası için, 100 sene sonra için aslında savaşının şu anda görüyoruz. Yoksa günübirlik politikaları neticesinde veya günübirlik politikalar vizyonu dahilinde bu adımlar atılmıyor. Yani Suriye'de bir üs üzerine veya Türkiye'nin oradaki askeri var. Türkiye niye askeri olarak Suriye'de olmak zorunda veya siyasi oradaki etkisini sürdürmek zorunda? Bir defa Suriye'nin istikrarsızlığı Türkiye'yi etkiliyor. Sadece Türkiye'yi de değil, Irak'ı etkiliyor. Yani Suriye küçük bir ülke değil. Irak'ın istikrarsızlığı, oradaki güvenlik problemleri nasıl Türkiye'yi ve Suriye'yi etkiliyorsa Suriye'deki meseleler de bütün bölgeyi etkiliyor. Dolayısıyla oradaki aslında şimdiye kadar hep dış aktörlerin gelip bölgemizi bir şekilde çatışmaya sürüklemesine dur deme politikasıdır bu. Yani diyoruz ki sen hegemon emperyal güçlü olarak artık gelme, bölgeyi biz sahipleniyoruz diyoruz. Yani Mekke Anlaşması da bence bunun ete kemiğe bürünmüş hali, bölgeyi sahiplenme politikası. Yani bölgedeki problemlerimiz var. Biz bunları kendi aramızda bölgesel yani yerelden biz çözümler sunarak bölgeyi

0: çatışma ikliminden çıkaralım diyoruz.
1: Aslında yani geldiğimiz noktada ABD'nin de bunu desteklemesi Suriye adına da, Türkiye adına da, diğer bölgeler, ülkelere adına da önemli bir avantaj ki evet. İsrail'i en çok köşeye sıkıştıran da aslında bu.
0: İsrail'in baş kaldırdığı mesele ve Netanyahu-Trump arasındaki çekişmenin ve o çatışmanın da belki asıl sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü vizyon farklılığı var Trump'la Netanyahu arasında.
1: Şimdi dedik ya Suriye'nin istikrarı, huzuru, Irak'ın istikrarı, huzuru Türkiye için de önemli. Aslında bu mesele bizi dönüp dolaşıp bir yandan da terörsüz Türkiye sürecine de getiriyor. Evet. Şimdi İsrail'in Suriye'ye saldırılarına baktığımızda, yaşanan gerilime baktığımızda, aynı zamanda Suriye'de yaşanan o diğer önemli gelişmeye baktığımızda ortaya ilginç bir tablo da çıkıyor diyebiliriz bir yandan. Yani nedir o? İşte birkaç gün önce Suriye Cumhurbaşkanlığından çok üst düzey bir isim YPG'nin ya da SDG'nin fesinin yakında gerçekleşeceğini açıkladı. Ondan sonra Ferhat Abdüşahin çıktı ve işte silahlı güçlerin entegrasyonu tamamlandı diye bir açıklama yaptı. Doğal olarak gözler Şam'a döndü. Çünkü o teyit bekleniyordu. Henüz gelmedi o açıklama ama Ferhat Abdüşahin'den gelen yeni bir açıklama daha var. O açıklamada da şöyle bir ifade vardı. Rudova yaptığı açıklamalardan bahsediyorum. Biliyorsunuz önce 10 Mart mutabakatı yapıldı. Mutabakat SDG tarafından bozuldu, uygulanmadı. Daha sonra 29 Ocak'ta yeni bir mutabakat yapıldı. 10 Mart mutabakatını uygulamamak en büyük hatam diye bir açıklamasından bahsediliyor Ferhat Abdüşahin'in. Şimdi bu neden uygulanmadı, neden uygulanamadıya baktığınız zaman aslında PKK'nın da, PKK-YPG terör örgütünün, zaten aynı örgüt olduğunu söylüyoruz, kendi içinde çok ciddi bölünmeler olduğunu hatırlıyoruz, tartışmalar olduğunu hatırlıyoruz. Ve bu örgütün İsrail dahil pek çok bölge ülkesinin, pek çok ülkenin müdahalesine açık, kullanışlı bir aparat olduğunu hatırlıyoruz. Buna rağmen, İsrail'in tüm bu girişimlerine rağmen, doğrudan PKK ile irtibat kurma çabalarına rağmen, hatta güneyde Dürzilerle, batıda Laskiye'de eski rejimi kalıntılarıyla çıkardığı karışıklıklarla Şam'ın enerjisini başka yerlere harcamak zorunda bırakmasına rağmen bu sürecin bu kadar ilerleyebilmesi aslında çok büyük bir başarı diyebiliriz herhalde, değil mi?
2: Bakın şimdi aslında İsrail istihbarat raporlarında da, bu kamuoyuna da çıkan bir ifadede, özellikle oradaki PYD güçlerini stratejik ittifak olarak nitelendiriliyor. Hı. Ve bir yönüyle İsrail'in güvenlik ekseni için olmazsa olmaz oradaki PYD güçleriyle ilgili çalışmadan bahsediyor. Kaldı ki hatırlanacağı üzere Netanyahu'nun oğlu da bir harita paylaşmıştı. Evet. Orada Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde içeri alan ve PYD'nin de aktif rol aldığı bir harita paylaşımı yapmıştı. Yani zaten sadece de söylemden ibaret değil. Oradaki askeri tesisatı, PYD güçlerini cesaretlendiren ve Türkiye'ye karşı her daim bir koz olarak kullanmak isteyen bir İsrail var. Bu hem resmi kaynaklarda hem siyasi söylemlerde net bir şekilde ortada.
1: Yani Suriye'de yaşanan son gelişmeyi, son saldırıyı, Türkiye ile yaşanan bu gerilimi bundan bağımsız düşünmemek gerektiği kanaatindeyim.
2: Kesinlikle. Tabii burada Trump'ın ve Türkiye'nin özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri bağlamında bir yönüyle PYD orada boşta kaldı. Ya yani muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri o desteğini sürdürüyor oluyor olsaydı çok da kolay bu süreç olmayacaktı. Ama bu Türkiye'nin kırmızı çizgisiydi. Ve bakın çok eskiye değil, 200 sene önce gidin, referandum hamlesi vardı. Ve bunun da başını çeken işte Amerika ve İsrail. Yani özellikle Biden döneminde orada sözde bir devletçik hamlesi vardı. Güya sözüm ona Birleşmiş Milletler 2517 sayılı yasaya dayanarak böyle bir hamle. Halbuki o Birleşmiş Milletler 2517 Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsediyor ve ortak yönetim min paylaşılmasından bahsediyor. Ama o dönem Amerika Birleşik Devletleri sözde bir referandum hamlesi başlattı. Hatta hatırlanacağı üzere 2-3 ay ertelediler ve Türkiye o anda bunu operasyon nedeni sayarım dedi ve neticede o hamle başarısız bir şekilde oldu. Yani İsrail'in en nihayetinde orada sözde bir devletçik kurma hamlesi

0: gerçekten ibaret ve bunun bütün adımlarını attı. Ancak Türkiye ki Türkiye ve aslında geçmiş dönemde hatırlanacak Kuzey Irak'ta da benzer bir hamle başlatılmış. 2016'da yıllarda referandum yaparak bir meşru ve sözde bir devletçik hamlesi. Türkiye ne yaptı? Sınırları kapatırım dedi ve bunu da yeri geldiği zaman elimdeki bütün imkanları kullanarak buna müsaade etmem.
1: İran da aynı çizgide buluşmuş. Irak ordusu kuzeye yürümeye başlamış dedim ben yanlış mı hatırlıyorum?
0: Tabii. Yani dolayısıyla bu bölgede kurulmak istenen planlar aslında Türkiye'nin hamlesi sayesinde hepsi bertaraf oldu. Bu süreçten sonra peki İsrail'in planı kuzeyde dediğiniz gibi PYD güçlerini aynı şekilde yaklaşık zannederim 9 ay 10 ay önce orada iç karışıklık yani iç etnik yapı üzerinden bir iç karışıklık çıkarma hamlesi. İran da bunu yapmaya çalıştı. Yani Nusayriler üzerinden hatırlanacağı üzere ilk Ahmet Şara yönetime geldiğinde Laskiye'de yapılmış. Yanlış hatırlamıyorsam 16 kişi falan öldü ve sözüm ona Ahmet Şara yönetiminin baskıcı bir rejim algısı oluşturarak halkı tahrik etmeye çalıştı. Ama gerçekten ezber bozucu bir şekilde Ahmet Şara yönetimi yani sanki 40-50 yıldır bir devlet yönetim erkine sahip bir kişi olarak süreci gerçekten suruhetle yönetti. Yani bütün mezheplere, etnik yapılara olabildiğince özgürlüğünü kısıtlayıcı veya da baskıcı bir unsur yapmadı. Dolayısıyla haklar neticede bu sürüyor oluyor olsaydı bu tahrikler daha da bence etkili olabilirdi.
1: Daha zaten, karmaşık bir Suriye'den bahsediyorduk.
0: Kesinlikle
1: belki de YPG'nin
0: tabii
1: sesinin konuşulmadığı bir Suriye'den bahsediyorduk.
0: Daha ağır bir silahla o yapıları bastırmaya çalışıyor oluyor olsaydı. Yani şimdi Ahmet Şara nezdinde neydi? İşte radikal, ondan sonra işte El-Kaide mensubu vesaire diye. Aslında biraz İsrail'in ve onların da arzusu oydu. Çünkü bakın hiçbir toplum baskıyla abat edilmez. Yani siz şiddeti tırmandırdığınızı teröre de aslında yol açmış olursunuz.
1: Ya ben bu aşamada şahsen Türkiye'nin devlet aklının ve Şam'a tavsiyelerinin çok etkili, faydalı ve sonuç verici olduğu kanaatindeyim. Tabii bunu bir bilgiye dayalı olarak söylemiyorum ama benim gözümde böyle bir tablo canlanıyor. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum?
0: Kesinlikle öyle. Zaten işte MİT Başkanı'nın ziyareti, ardından kurumlar arasında ziyaretler. Yani şimdi siz düşünün, yıllarca kendi içerisinde yaşanmış acı hatıralar var. Yani siz iktidar, ki dikkat ederseniz yani Orta Doğu'da, Afrika'da gelen o acısını dindirmek için daha da çok saldırıyor. Ve bu yani kolay da bir geçmiş hafıza insanların hafızasından kolay da silinmiyor. Mesela PYD güçlerine daha ağır ölümler, zulümler yapabilirdi Ahmet Şara, değil mi? Yani sonuçta siz bir bölgeyi kendi hakimiyetiniz altında ve oradaki insanlara, Arap etnik yapıda olanlara da baskı yaptığınız biliniyor. Ama bunu yapmadı. Hatta yalandan yere İsrail medyası özellikle bunu güya kamuoyuna çıkararak aslında iktidarı zayıflatmak istedi. Dolayısıyla burada tabii ki Türkiye'nin tecrübesi, aktarımı çok önemli. Ve bu kadar acıya rağmen bu süreci bu şekilde yönetiyor oluyor olması bir devlet aklının unsuru. Yani hatta Esad rejiminde ciddi manada o zulümleri yapan kimseler bile yargılandı. Yani benim bildiğim kadarıyla öyle idam cezası falan yapıldı mı emin değilim.
1: Mahkemeden bir karar çıktı.
0: Evet. Yani birkaç yani ama bütün hatta şey yapan yani suça karışmamış olan Esad rejimlerine bile entegre olma yolunda adımlar atıldı. Evet. Bunlar gerçekten o coğrafya için ve Suriye için kolay kolay düşünülmeyecek zor bir iklimden
1: yani
0: bahsediyoruz.
1: 13 yıl iç savaş yaşamış bir ülkede
0: 13 yıl geçmiş 50-60 yıldır
1: mücadele tabii ki.
0: %10'un %90'a tahakküm ettiği bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet. Yani sırf evet. İşte muhalif olduğunuzdan. Hatta bir Suriyeli hanımefendinin Türkiye'de uzun yıllar yaşayan ilginç bir şey söylemişti bana. Dedi ki yani bir kişiyi öldür ama rejimi eleştirme. Hatta amcasından falan öyle bahsetmişti. Yani olası rejimi o dönemde eleştirdiğinde izinin kaybolduğunu, ne yapıldığını hiç bilinmedi. Yani korku iklimi düşünün, konuşmak bile neredeyse suç olduğu bir

0: rejimden
1: bu arada o mesela hani şeyden şararım kapsayıcı politikasından bahsediyoruz. Oradaki Türkiye'nin rolü gerçekten önemli. Çünkü baktığımızda ta yeniden yapılanma, yeniden inşa kastederken sadece altyapı ve üst yapıyı konuşmuyoruz.
2: Aslında zor

0: Suriye'deki iç dinamikleri, yani mezhepsel farklılıkları, etnik farklılıkları, oradaki hassasiyeti, bakın Esed zamanında da vardı ki o zaman da Kürtler için, yani Suriyeli Kürtler için Sayın Cumhurbaşkanı'nın
1: kimlik vermiyorlardı onlara. Yani hiçbir statüleri yoktu
0: evet,
1: yani.
0: Türkiye'nin oradaki pozisyonu da çok netti yani. Toprak bütünlüğüyle siz sadece bunu koruyarak devlet inşa edemezsiniz. Oradaki kapsayıcılık gerçekten Ahmet Çağrı'nın hocam dediği gibi önemli ve buradaki Türkiye'nin pozisyonu, Türkiye'nin tavsiyeleri
1: bir parantez açayım ona. Yani. Bunda bence etkili oluyor olması. Yani sadece Türkiye'nin işte ikili anlaşma falan değil. Yani Suriyelilere ev sahipliği yapıyor oluyor olmak. Sayın Cumhurbaşkanı seçimden kala o kadar yoğun bir anti propaganda vardı.
0: Büyük bir siyasi risk aldı yani.
1: Büyük bir siyasidir. Neredeyse o seçimin ana ekseni göç karşıtı Suriyeliler üzerinden yürümüştü. Ben çok iyi hatırlıyorum. Seçime 3 gün kalmıştı. Dedi ki biz o insanları ateşin üzerine ölümleri gönderemeyiz diye. Bu bir gerçekten siyasi bir riskti ama o, Türkiye o insani duruşunu sergiledi ve bakın
2: aslında onun meyveleri de bugün siyasetten alınıyor.
1: Kesinlikle
2: devlet
1: bence en
2: bahsediyor.
1: Önemli etki o. Yani insanlar o Türkiye'nin ev sahipliğinin her şeye rağmen evet yük Türkiye ekonomik bir yük belki yaşadı. Sosyal siyasi olarak bir baskı unsuru oldu. Ama siz 5 milyon insana ev sahipliği yaptınız. Yani gideni geleniyle kastediyorum. Neticede o insanların o hafızaları ilelebet bitmeyecek. Ve bir nüfus alanı geliştirdiniz. Yani Türkiye şimdi örnek ülkeler ne yapıyor? Yumuşak göç işte Yunus Emre'si, işte Dülya Enstitüleri. Siz doğal olarak gönüllü bir Türkiye elçisi yetiştirdiniz. Yani yarın bir gün...
3: Türkçe oranı çok yüksek. Türkçe konuşuyorlar.
1: Tabii Türkçe bilen... İki dil yani bakan, bilen, belgeyi bilen, Dışişleri Bakanı hatta Türkiye'deki üniversitede şey yaptı. Yani o yüzden siyasilerin bugünkü bence siyasi Avrupa'daki liderlerin en büyük şeysi çok günlük siyaset üzerinden. Yani risk alma becerilerini kaybediyorlar çünkü siyasi bir bedel var. Sayın Cumhurbaşkanımızın belki de en önemli özelliklerinden biri siyasi risk alarak günün sonunda rasyonel noktaya gelebilmeyi başaran liderlerden biri.
2: Tabii meselenin çok önemli bir insani boyutu da var. Bunu mutlaka altını kalın kalın çizmek lazım ki Türkiye aslında bu insani boyut bakımından da hani devlet politikası olarak da bunu daha önce de göstermiş bir ülke. Yani İran-Irak savaşında
0: siyasetinde de bu...
2: pek çok mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlarsınız. Yani... Suriye'de daha büyük bir...
0: Sayın Cumhurbaşkanı söyledi insanı yaşat ki devlet yaşasın hep der yani üzerine... Basa basa sürekli söylediği bu söz aslında dış politikada da büyük bir yer kapsıyor. Yani bakın Türkiye'nin Afrika dış politikasına baktığımızda, Türkiye'nin Balkanlar dış politikasına baktığımızda, Latin Amerika'da, TİKA Latin Amerika'da değil mi? Faaliyet gösteren bir yapı.
2: Evet.
0: Orta Asya ve Kafkasya'ya baktığımızda bu böyle. Yani diyor ki Afrikalı, şimdiye kadar beni sömürenler gelip bana yardım diye işte para verdiler ve o paranın hiçbir ben kıymetini görmedim. Türkiye geliyor bana bakın şeyin Somalili Cumhurbaşkanı'nın söylediği şuydu. Türkiye geldi bize balık tutmayı öğretti.
2: Erdoğan ziyareti
0: evet,
2: 15.
0: Erdoğan ziyareti 15. Evet böyle bir tören yapıldı Mogadişu'da. Diyor ki oradan bir anekdot anlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanı diyor geldi. Mülteci kampını ziyaret etmek istedi. Biz dedik ki orası çok tehlikeli. Nasıl gideyim ben oraya? Yani sizi oraya götürmesek daha iyi mealen söylüyorum. O dedi ki benim ne zaman öleceğim zaten belli. Yani o riski göze alarak oraya gitmesi aslında Türk dış politikasında yani insancıl yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu şu demek değil. İnsancıl aynı zamanda gerçekçi veya realist veya pragmatist anlamında değil. Bunu dengelediğiniz zaman zaten siz başarılı olabilirsiniz. Biz TİKA'yla Afrika'ya gittiğimizde evet orada bir kalkınma faaliyeti gösteriyoruz. Biz insani yardım götürdüğümüzde aynı zamanda insani bir görev yapmış oluyoruz. Ama bu bir ilişki tesisi için önemli bir mesele. Yani siz Afrika'ya niye yatırım yapıyorsunuz? Somali'ye, Sudan'a işte niye yatırım yapıyorsunuz dediklerinde eğer Türkiye bugün o ülkelere aynı zamanda bir yani Türkiye'nin orada gaz arama faaliyetleri var değil mi? Ve Mali, Nijer, Burkina Faso'ya bizim drone satma faaliyetlerimiz. Bakın bunları sadece bizim silah veya savunma sanayi olarak düşünmememiz gerekiyor. Aynı zamanda kültürler arası bir iletişim oluyor, insani bir iletişim oluyor. İşte

0: Türkiye burslarıyla gelip burada okuyan kaç yüzlerce öğrenci var.
1: Ona bir parantez açmasın.
2: Yani insani görevi yerine getiriyorsunuz. Hem sokaklardan
0: siyasi bir ilişki oluyor.
2: Evet, bir gönül bağı kuruyorsunuz ve bir geleceğe yatırım var bu işin içinde. Her tarafın kazandığı.
0: Ve biz oraya emperyal bir bagajla gitmiyoruz yani.
1: 70'li Özal döneminde Özal şöyle bir program, yani bu Orta Doğu'dan, Libya'dan, farklı bölgelerden yabancı öğrenci Türkiye'deki lise okutma sürecini başlatıyor. Ve bir Libyalı, ki bugün Türkiye'nin dünyada en büyük inşaat sektöründe dünyada iki ülkeden bir tanesi. Hı hı. Ve o dönemde Türkiye'de gelip lise okuyan öğrenci ülkesine yıllar sonra gidiyor. Oranın bayındırlık bakanı oluyor. Hatta bugün Türkiye'nin sayılı şirketleri bir yönüyle Türk inşaat sektörünün başlamasını o döneme anımsatıyor.
0: Somali meclis başkanı oldu evet. Şimdi. Nerede
1: ve
0: okur?
1: Diyor
0: Türkiye'de
1: ki hiçbir
0: yani.
1: Belge, hiçbir şey olmadan Türk şirketlerine, belge olmadan derken Türk şirketlerine bütün kolaylığı sağlıyor. Ve ondan sonra Türk şirketleri bir yönüyle dünyaya açılıyor. Yani dolayısıyla kalkınma... buraya gelmek şu an 350 bin, 5 bin tane uluslararası öğrenci var. Hedef 500 bin. Hı hı. Yani sadece de gelen buraya öğrenci gelip işte eğitimini almıyor. Aynı zamanda o ikili ilişkileri sağlıyor.
2: Bunlar çok önemli tabii.
0: Yani kalkınma yardımları bakın, Batı ajansları kalkınma yardımları yaparken şunu diyor. Diyor ki ben Afganistan'a yardım yapacaksam orada demokratik işte bir sistem olması lazım. Ya da şöyle şöyle bir kondisyonla ben gelirim anca diyor. Veya ona bir şey ekliyor. Somali yapacaksa bunu aynı şekilde. Hatta Balkanlara, şuraya buraya. Ama Türkiye'nin böyle bir şeyi yok. Yani ön bir şart sunmadan gidip oraya kalkınma yardımlarını yaptığı için zaten asıl meyveyi orada. Çünkü orada samimiyeti yerel halk görüyor. Yani i̇şte yerel yetkililer.
2: Kılcal damarlara evet. kadar inebilmek gerçekten önemli. Evet. Ben Somali'de hatırladığım kadarıyla yani maddi yardım yapıyorsunuz. Orduya destek veriyorsunuz, güvenlik güçlerine destek veriyorsunuz, hastane kuruyorsunuz ama bunun yanında sokaktaki insana meslek edindirme kursları da veriyorsunuz. Yani buraya kadar inebilmek...
0: Balık tutmayı öğretme tam işte, da
2: tam
0: bu işte.
2: Balık tutmayı evet. öğretmek dediğiniz gibi. Şimdi bunun Suriye'de de olduğunu görüyoruz. Suriye'de bu politikaların sonucunda geldiğimiz noktada şuradayız. İşte biraz önce de bahsettik. Artık
3: çok kısa bir hatıramı anlatabilir miyim? Geçen tabii, sene buyurun. Değil, evvelki sene... İtalya'da çok önemli bir bürokratla konuşuyoruz ve konuşma arasında şöyle dedi. Ya dedi işte biz de size para verdik dedi Avrupa Birliği olarak dedi. Suriyelilere baktınız işte sizin de dedi göçmenlerle tanışmanız aslında bizim aldığımız para vesilesiyle oldu dedi. Ama bunu söylerken böyle şey hani biz para verdik gibi. Ben durdum dedim ki evet hepsi Türkçe konuşuyor dedim. Böyle baktı bana şimdi dedim Suriye'de biz varız işte önemli bir aktörüz bizden gidenler orada vesaire. Dedi, durdu. Parayı da dedim siz verdiniz. Biz bir şey de harcamadık. Osmanlısınız dedi. Adam kıpkırmızı oldu. Yani onlar gönderdiler. Para aldık, eğittik. Kültürümüzü verdik. Geri gönderdik. Şimdi de onların ülkesinin savunması ve kalkınması adına onlara yine şemsiye açıyoruz. Ama tabii ki Osmanlı olma idealiyle değil, komşu olma idealiyle yapıyoruz.
0: Bu arada Osmanlı olma kötü bir yani negatif bir şey olarak da algılamamak gerekiyor.
3: Yok,
0: Osmanlı Afrika'ya gittiği şey, için zaten bugün söyledi. Biz Afrika'ya rahat
3: kesinlikle
0: gidebiliyoruz yani.
3: Şöyle söyledi zaten.
0: Hani o negatif
3: orada.
0: Bir şey ekliyorlar hocam öyle düşünmemek de lazım.
3: Devlet aklı
0: yani.
3: Sizin evet. kadim devlet aklınız da yine bize bir gol attınız ona getirdi
0: evet,
3: orada.
0: Evet.
3: Hani durdu çünkü hani böyle biraz hı-hı. şey söyledi yani siz de işte göçmenler onlarda çok göçmen var işte sokaklarda falan tam bizde de göçmen var fakat ikisi çok farklı. Yurt dışına gittiğimizde nasıl görüyoruz sokaklarda yatan insanlar çanta çantamızı şöyle taşımak zorundayız. Polis uyarıyor sırtına takma sırt çantanı önüne tak diye. Biz ülkemizde böyle bir şey yaşadık mı? Yaşamadık. Evet. Ben mesela orada kalıyordum. 2 ay sonra geliyordum Türkiye'ye. Ya ne kadar güvenli bir yer. Göçmen kalitemiz tamamen farklı. Çünkü bize gelenlerin bir kısmı hatta çoğunluğu zaten evi barkı işi gücü olan kültürel olarak entegrasyon sağlamış ve Türkiye'nin bir parçası olan kadim Osmanlı'nın bakiyesi olan insanlar. Dolayısıyla uzak bir coğrafyadan gelen insanlar da değiller. Ve bizde bu tarz problemler olmadı. Suç oranı ciddi oranda artmadı. Entegrasyonlarla ilgili sorun çıkmadı. Tam tersi gelenler burada doktorluk yaptılar. Üniversite eğitimine devam ettiler vesaire. Yani göç derken de bunu ayırt etmek gerekir. Hangi göç kim geliyor?
2: Tabii şunu da vurgulayalım mutlaka. Yani Avrupa Birliği bir
1: bize para
2: taahhüt etti ve verdi ama O para Türkiye'nin altına girdiği yükün altının yanında bir derece kurak ve o para ama o mülteciler bize gelmesin diye ödenmiş.
0: Bu arada şu
1: devlete de vermedi onu. Suriyelilere harcandı.
3: Onlar da
0: bir de onların

0: Yani savaştan evet. kaçana yaklaşımı da şu. Seçiyordu elle hangisi senin şöyle şöyle evet. kualifikasyonların var mı? Ben seni alırım ve bununla ilgili büyük bir PR yapıyordu. İşte havalimanında karşılıyordu.
1: Danimarkalı polisi gösteriyorlardı evet. sabah akşam karşılamış bir tane hatırlıyor musun
0: evet,
1: bir tane?
0: Evet evet evet. Çok işledik onları ama yani aslında şu yani Batı'nın İnsani diye bize yutturduğu politika tamamen kendi çıkarına uyduğu sürece insani. Ama Türkiye bunu yapmıyor. Yani Osmanlı meselesinde de bu böyleydi zaten.
2: İşte eğer orada biz bugün, Türkiye'nin evet. devlet aklı çok önemli. Tamam biz zaten bunları istiyoruz. Siz para vermeseniz de biz zaten alıyoruz. Biz zaten alacağız. Çünkü onlar bizim kardeşimiz. Ama madem destek olmak istiyorsunuz küçük bir kısmına tamam o zaman STK'lar üzerinden vesaire üzerinden yaparız deyip.
0: Destekleri
2: değil.
0: De şey değil hibe değil zaten. Yani Türkiye'ye belli şartlarla zaten onu hani o desteği verdi.
3: Aynen,
0: ki kendileri de verdiği sözleri tutmadılar zaten.
3: Genelin yani. İçinde de çok evet. küçük bir rakam.
1: Hala vize serbestiyetini yapmadı. 16 evet. Mart mutabakatı gereği mesela.
3: Neticede günümüzde Suriye'de bu noktadayız. Yani Türkiye'nin pek çok alanda doğrudan Şam üzerinde etkisi ve desteği var. Akıl veriyor, danışmanlık veriyor diyebileceğimiz bir durumda. Askeri
1: yani
3: açıdan
1: bu
3: bir destek
1: var. Bu da bazen
3: var.
1: Şey yanlış şey olabiliyor. Yani Balkanlarda mesela işte biz Osmanlıyız, abiyiz, akıl veriyoruz. Hani şöyle diyeyim, tecrübe paylaşımı diye.
3: Doğru, aslında daha doğru bir tabir tecrübe paylaşımı. Uyarınız için de sağ olun. Öte yandan YPG'nin artık feshedilmesinin konuşulduğu bir durumdayız. Yani bunları bir araya getirdiğinizde Suriye'nin istikrarına yoğun şekilde katkı veren bir Türkiye, aynı zamanda terörsüz bölge sürecini, terörsüz Türkiye sürecini hepsini beraber gittikçe güçlendiren, ilerleten bir Türkiye. Ve dönüp dolaşıp aslında Suriye'nin, İsrail'in en istemediği Suriye'nin oluştuğunu görüyoruz. Kendi emelleri bakımından. Şimdi buna karşılık Suriye'nin, İsrail'in ne yapacağına baktığınızda aslında hala provokatif açıklamalarını sürdüğünü görüyorsunuz ki, aslında tablo istemediği yöne doğru ilerledikçe o provokatif açıklamaların dozu da artıyor. Şimdi onlardan birini hatırlatayım müsaadenizle. Eski başbakan yardımcısının danışmanlığını yapan bir isim. Weinberg, Likud'a yakın Jerusalem Post'a yazmış. Yazısının başlığı şu. İsrail, Türkiye kendi sınırına ulaşmadan önce Erdoğan'ın askeri yayılmacılığını durdurmalıdır. Ve içinde şu cümle var ki gerçekten aslında zihniyetlerinde göstermesi bakımından önemli. İdlib'den İstanbul'a İsrail gerekirse saldıracak, savunmada kalmayacak. Yani bu cümle oldukça tehditkar bir cümle ama dönüp baktığınız zaman hani bir NATO üyesi Türkiye var. NATO üyesi olmasının yanında kendi savunma sanayisiyle, kendi siyasi gücüyle, kendi askeri gücüyle zaten oldukça etkili olan bir Türkiye var. Ve İsrail'in içinde de özellikle medyada ve siyasette Türkiye ile bir sıcak temastan ciddi şekilde kaçınan, bu konuda ciddi şekilde uyarılar yapan bir Türkiye var. İşte İsrail'deki seçimler muhtemelen hangi cenahın öne çıkacağını, karar verici hale geleceğini gösterecek. Ama bu saldırgan zihniyetin aslında çok da kolay yok olacağını da söyleyemeyiz gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
2: Ben iktidarla birlikte evrilebileceğini düşünüyorum açıkçası. Evet çok fevri açıklamalar. Türkiye yine hedefte olacaktır. Çünkü dünyada PR yapması için tabii ki güçlü bir düşman elde etmesi gerekiyor İsrail'in. İran şu anda güçlü bir düşman mı? Savaş devam ediyor. Yeni güçlü düşmanlara ihtiyacı var. Lübnan var, Suriye var. Fakat İsrail'e desteğin artması için İsrail'in güvenlik problemi olduğunun belirlenmesi için güçlü bir düşman lazım. Şimdi siz Lübnan'ı İsrail'e bir düşman olarak ne kadar addedebilirsiniz geldiği pozisyon itibariyle? Çok fazla yapamazsınız. Ancak Türkiye gibi NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip yurt dışında en çok silah ihraç eden ülkelerden biri olan Türkiye gibi güçlü bir aktör varsa Batı desteğe devam edebilir. Uluslararası kamuoyunda desteğini arttırabilir. Dolayısıyla Türkiye özellikle seçilmiş bir hedef. Yoksa ciddi anlamda hiçbir platformda savaştığımız şu anda aktif olarak yok. Türkiye'nin böyle bir söylemi yok zaten. Türkiye'nin prensibi nedir? Doktrini yurtta sulh, cihanda sulh. Böyle bir İsrail ya da başka bir ülkeye karşı agresif politikası olmayan, yayılmacı politikası da olmayan bir ülke. Bunun özellikle altını çizmek gerekiyor. Ancak söylem üretmesi gereken, propaganda yapması gereken bir İsrail var. Şimdi propaganda dediğimizde biz propagandayı üçe ayırıyoruz. Beyaz propaganda, gri propaganda ve siyah propaganda. Şimdi İsrail'de iktidar değişince ne olur? Diyelim ki daha yumuşak söylemli, iki devletli çözüme daha yakın bir iktidar gelirse şu anda siyah propaganda yapılıyorsa o zaman beyaz propaganda yapılır.
3: Tabii şimdi şu propagandayı da hemen yapalım.
2: Açıklayalım.
3: Hani farklı bir düşünceniz varsa lütfen ek yapın. Yani netice itibariyle

0: İsrail Devleti'nin genel amaçları ve emellerinde büyük resme
1: Ortada.
0: baktığınızda bir değişiklik yok. Ama gelen iktidarın siyasi bakışına ya da yöntemlerine göre bazı yol farklılıkları, yöntem farklılıklarından bahsediyoruz sadece, değil mi?
1: Kesinlikle. Şimdi propagandayı üçe ayırıyoruz dedik ya, beyaz propaganda sessiz yapılan propagandadır. Bir resim koyarsınız, no comment yazarsınız, yorum yok yazarsınız ama o resim zaten her şeyi anlatır. Bunu özellikle Afganistan üzerinde çok yapmıştı zamanında BBC vesaire. Bir tane işte burkalı kadın gösteriyordu, bir de üstüne uçan bir tane kuş, bu kadar. Bu ne demek? Burkadaki hapis, uçan kuş, özgür. Yani oradaki kadınlar özgür. Bu kadar. No comment yazıyor. Comment yok. Bu beyaz propaganda. Gri propaganda soru sorup ortaya atıp bırakmak. Black propaganda, siyah propaganda da tamamen agresif olarak işte asılsız iddialarla karşı tarafı ötekileştirmek, düşmanlaştırmak ve bununla bir kamuoyu oluşturmak. Şu anda bunu yapıyor Netanyahu. İzlediği çizgi bu. Ama tabii ki İsrail için biz o haritadan vazgeçeceğini söyleyemeyiz. Fakat şu an sizin de belirttiğiniz gibi önümüzdeki dönemde seçim var. Ve sadece seçim değil. Avrupa'daki desteği azaldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki desteği azaldı. En önemli müttefikleri kamuoyu sebebiyle yavaş yavaş uzaklaşmaya başladılar. Şimdi 7 Ekim sonrasına bakarsak en başta Avrupa ülkeleri destek olurken geldiğimiz noktada neredeyse birkaç ülke haricinde bütün ülkelerin Birleşmiş Milletler'de Filistin'i devlet olarak kabul ettiği bir sürece de girdik.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yeni bir düşman söylemi üretmesi gerekiyor ve bu düşmanın da çok güçlü olması gerekiyor. Türkiye burada çok iyi bir potansiyel İsrail için diyebiliriz aslında.
0: Anlıyorum. Bir de Türkiye'den bahsetmişken aslında bir İsrail medyasında dikkat çekici bir yazı daha vardı. Hükümete yakın Hayom gazetesinde. Netanyahu'nun NATO sözleşmesini inceleyerek 5. maddenin açıklarını bulduğu yönünde bir yazı yayınlandı. Denk gelmişsinizdir. Tabii burada bahsedilen de aslında Türkiye ile bir gerilim tırmandırılacaksa, bu bir şekilde askeri açıdan da olacaksa, işte İdlib'de yapılan saldırı gibi, Suriye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri varlığa yönelik bir saldırının NATO'ya karşı yapılmış bir saldırı olarak kabul edilemeyeceği yönünde bir çıkarım yaptıklarını görüyoruz. Bu da aslında hani zihniyet olarak bu işi ne kadar ileri götürebileceklerini göstermesi bakımından önemli bir işaret. Ama buradan iki belki nokta çıkarabiliriz. Öncelikle NATO üyeliğinin İsrail için ne kadar caydırıcı bir durum olduğunu biraz önce de bahsettiğimiz gibi. İkincisi de İsrail'in aslında NATO'ya sığındığımızı zannetmesi yönünde de yanlış bir imaj da doğduğunu da söyleyebiliriz, değil mi? Yani biraz önce askeri güçten, kapasiteden bahsettik ki Teknofest Mavi Vatan'da en son bunun örneklerini gördük. Oradan da gereken yerlere gerekli mesajlar gitmiştir diye tahmin ediyorum.
2: Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani bir gece ansızın gelebiliriz meselesi var ya, yani o bunu İsrail için şu andaki çatışma ve tansiyon, yükselen tansiyon için söylemiyorum ama her bir devlet bunu zikredebiliyorsa bunu başkasına güvenerek yapmaz.
0: Aynen.
2: Yani NATO'ya biz hiçbir zaman bu kadar sırtımızı dayamış ve kendimizi güvende hissetmiş değiliz hiçbir zaman.
0: Evet, NATO'nun yükünü alan
2: NATO'nun yükünü zaman. Alıyoruz. NATO'nun bize karşı yer yer çifte standartını gördük. Ama bu şu demek değil. Tamam, Türkiye NATO'nun bir parçası ve orada güçlü bir üye. Ama yeri geldiğinde Türkiye her zaman şuna hazır olmak zorunda. Kendisini kendi kapasitesi dahilinde savunabilecek en üst seviyeye getirmek zorunda. Ve bu vizyon dahilinde zaten bizim işte Mavi Vatan'dan bahsedebiliyoruz, değil mi? Hatta Uzay Vatan'dan bahsetmemiz gerekecek belki. Ama Türkiye'nin eğer ben bölgede bir oyun kurucu olmak istiyorsam, bunun ötesinde global bir aktör, sözü dinlenen bir ülke ve oyuncu olmak istiyorsan bu oyunda, senin bu gücü başkasından almadan ziyade kendi öz kütlenle bunu yapabilmen gerekiyor. Bu arada bu gücü...
0: Ki bu kapasiteye sahip olduğunu Türkiye defalarca ispatladı.
2: Tabii ve bu güç ve kapasiteyi her zaman çatışmacı olarak da algılamamak gerekiyor. Yani eğer Türkiye'nin bu gücü ve nüfuzu olmasa Ukrayna-Rusya arasında bir arabulucu rolüne bürünemez. Eğer Türkiye'nin bu nüfuzu siyasi olarak ta Afrika boynuzunda olmasa Etiyopya ile Somali arasında bu arabulucu olarak bulunmaz. Libya'da şu anda iki taraf arasında eğer sizin gerçekten bölgede sözü dinlenen bir aktör olmasanız siz Libya'nın içerisindeki farklı taraflarla görüşüp

0: ülkenin tekrar yeniden birleşmesi adına adım atamazsınız.
1: Kafkasya'da tatbikatında yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Libya'da iki tarafı tek çatı altında.
0: Türkiye şu anda bununla yani. Yoğun bir çabası bir şey. Var zaten. Evet. Ama Kafkasya'da size eğer gerçekten sözü dinlenen ve aynı zamanda yeri geldiğinde dostunuza destek olabileceğiniz, yeri geldiğinde ara bulucu olabileceğiniz bir ülke olmak istiyorsanız, siz bunu NATO'ya güvenerek, sırtınızı yaslayarak oluşturabileceğiniz bir etki alanı değil bu. Yani Suriye'deki bizim bu kadar operasyonumuz oldu, değil mi? Patriotları istedik, verdiler mi? Biz o zaman, yani Netanyahu eğer gerçekten bizim
1: yani tek geçici konuşlandırma
0: evet,
1: olarak
0: o evet tek dayanağımız ve güç merkezimiz NATO olarak düşünüyorsa, bu büyük bir yanlış hesaplama olur kendileri açısından.
1: Dolayısıyla o patriotların verilmemesi evet. Daha sonra biliyorsunuz bir S-400
0: S-400 meselesine evrildi. İşte savunma sanayinde aslında bizim o zamanlar siyasi sebeplerle bize uygulanan ambargoların nelere nasıl
2: özel
0: bir
2: sorun şirket
0: bir
2: şey, yatırım evet. Yapma kararını geri çekti. Türkiye sınır ötesi operasyon yapıyor diye yani.
0: Ve belki hani derler ya, kötü komşu ev sahibi yapar. Biz şu anda %20 yerli üretimden %80 yerli üretime çıkmış bu durumdayız. O dip dalga aslında Türkiye'yi buralara getirdi. Yani savunma sanayi alanındaki dip dalga Türkiye'nin artık, yani NATO zirvesi oldu Ankara'da yakın, biliyorsunuz birkaç işte hafta önce. En önemli konulardan bir tanesi Türkiye'nin savunma sanayisindeki yatırımları, gücü ve bunun ittifak açısından ne olduğu tartışılıyordu. Evet, yani teknik meseleler var. Ne olursa NATO 5. maddesi göreve yani işletilir. Eğer bu Türkiye'nin işte sınırının ötesinde bir saldırı olursa bu olur mu? Yoksa işte devlet dışı aktörlerle bir çatışma olduğunda NATO'nun 5. maddesi işletilir mi? Bunun gibi teknik meseleleri bir kenara bırakmak gerekiyor. Siz eğer kendinize bir tehdit unsuru olarak gördüğünüz bir ülke varsa, sizin bir defa bu ülkenin gücünü önce hesap etmeniz gerekiyor. Türkiye'nin gücü NATO'dan alınmış bir güç değil. Evet, Türkiye NATO'nun bir parçası ve o caydırıcı bir unsur Türkiye'nin güvenliği açısından, ama Türkiye hiçbir zaman İsrail'le eğer bir çatışmaya girecekse ya da daha doğrusu İsrail'in Türkiye'yi çatışmanın içerisine çekme çabasından Türkiye kendisini savunma pozisyonuna geçecekse, bu NATO'nun dışında bir biz güvenden ve güçten bahsetmemiz gerekiyor.
1: Aynen öyle. Şimdi çok az bir vaktimiz kalmışken, daha doğrusu bir 7-8 dakikalık vaktimiz kalmışken, yorumunuzu merak ettiğim bir başka mesele daha var. Şimdi tabii Türkiye'nin NATO üyeliğinden bahsediyoruz, ABD ile bir müttefikliğinden bahsediyoruz. İsrail'in Türkiye'ye olası ve sıcak temas konusunda hem ABD ile ilişkileri hem NATO üyeliğinden bahsediyoruz ki Türkiye'nin sadece buna indirgenmesi doğru bir politika değil İsrail açısından.
0: Çağrı Bey, buyurun. Müsaadenizle hocama geçmeden önce ben bu konuyla ilgili eski iki ABD, yani böyle bir pozisyonda ABD'nin durumu ne olur? Ben eski
2: iki
0: büyükelçiyle görüştüm bu meseleyi. Daily Sabah yarınki köşemde de olacak bu. Diyor ki, evet, Türkiye'nin ve İsrail'in bir yeri var ABD için. Yani ABD için bu ikisinin alanı ayrı. Ama şu sınırı bir defa çizilmesi gerekiyor diyor. Yani ABD bir defa bu çatışmayı kesinlikle istemiyor. Ama bu çatışmanın engellenmesi için de bir sınır çizilmesi gerekiyor diyor arada. Ama Netanyahu'nun şu anki, yani bu agresifliğinin seçimlerle ilgili olduğunu, bunu Donald Trump'ın çok sinirlendirdiğini aslında da söylüyorlar ki şöyle, biz bu kadar size yardım ediyoruz, o zaman bizim sözümü, yani mealen söylüyorum, biraz bizim sözümüzü dinlemen gerekiyor. Sen Donald Trump'a hiçbir şekilde sürprizle gitmemen gerektiğini söylediler. Bu da Netanyahu için aslında o çizilen sınıra riayet etmediği için ABD'yi ne kadar zor durumda da bıraktığının bir göstergesi.
1: Aslında o sınırın somut hali işte Tom Barak'ın bahsettiği, evet, Suriye'deki kurulmaya çalışılan çatışmasızlık mekanizması şu aşamada. Evet. Ama İsrail'in ona yanaşmadığını biliyoruz. ABD'nin yardımına gelmişken aslında sormak istediğim soru da onunla alakalıydı hocam size. Şimdi Maariv gazetesinden gördük bunu. İşte İsrail çok yoğun Amerikan desteği alan bir ülke, zaten bu bir sır değil. Son 10 yılda ABD'den 33 milyar dolarlık yardım almışlar ve bu orduya giden yardımdan bahsediyoruz sadece, ama mevcut yardım anlaşması 2028'de doluyor. Amerikalı yetkililer aynı şekilde bir 10 yıllık anlaşmaya daha sıcak bakıyorlar. Ancak Maariv gazetesinin haberine göre Netanyahu tam bu aşamada çok sürpriz bir karar almış görünüyor. Nedir o karar? İsrail'in mevcut yardımın yalnızca yarısını kabul edeceğini açıklamış Netanyahu. Ve Amerikalı yetkilileri şaşırttığını söylüyor ki bu karar İsrail'in gelecekteki savunma bütçesini doğrudan etkileyecek bir karardan bahsediyoruz. Ve gazetede aynı şekilde ilginç şekilde Netanyahu'nun bu kararının anlaşılmaz olduğu üzerine bir yorum yapmış. İsrail yetkililerin de aynı fikirde olduğunu. Yani nasıl yorumlamak lazım? Ne dersiniz? Oldukça ilginç bir gelişme aslında. Yani kısaca şimdi, alayım müsaadenizle.
2: Tabii şöyle ifade edeyim. Yani Amerika'nın doğrudan kongre onayıyla hiçbir karşılık gözetmeden, yanlış hatırlamıyorsam 8 milyar dolar civarında her yıl verdiği mali destek var. Onun dışında askeri istihbarat, ki hatırlanacağı üzere Biden döneminde özel merkezi komutanlık istihbarat desteği verdi 7 Ekim saldırısından sonra. Dolayısıyla Netanyahu biraz sanki blöf gibi yani ifade ediyor. Yoksa bu yardımları almadan o bölgede ayakta duruyor oluyor olması.
1: Ki ordunun çok ciddi ihtiyacı var bu desteklere şu aşamada İsrail.
2: Tabii yani çok ciddi, ordu içerisinde psikolojik bunalımda olan, savaşmak istemeyen böyle bir kanat da var. Yani onunla ilgili hatta geçtiğimiz dönemde haberler dahi çıkmıştı. Dolayısıyla böyle bir desteği istememe ihtimalini ben olacağını düşünmüyorum. Yani bir defa zaten İsrail'in bölgede var olma nedeni Amerika gibi gücü arkasına alıyor oluyor olması. Onun dışında siz İran'a ve bütün bölgedeki komşu ülkelerini hedef alma cüreti nereden gösterebilirsiniz?
1: Bu desteklerle işte.
2: Bu desteklerle. Yani eğer gerçekten, ki ben yani bu desteklerin kesileceğini de çok düşünmüyorum açıkçası. Yani ümit var olurdum ama Amerika bu desteklerden imtina edeceğini düşünmüyorum yani.
3: Şey, Netanyahu'nun yeni bir planla bunu söylediği konuşuluyor. Hı. Diyor ki evet, bu parayı biz hibe olarak almayalım ama biz ortak üretim yapalım ve bundan sonra biz de kazanalım, siz de kazanın. Mealinde bir teklifle Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği söyleniliyor. Ya evet, bu böyle, biz almayacağız, yarısını istemiyoruz ama siz bize hibe vermeyin. Onun yerine biz birlikte bizim teknolojimizi kullanalım, siz de paranızı kullanın, birlikte Ar-Ge yapalım ve silah sanayisine yeni bir pencere açalım teklifi konuşuluyor alttan alttan.
2: Değişen de pek bir şey yok.
3: Değişen bir şey yok ama şey, İsrail'in imajı, İsrail'in kazancının daha garanti hale gelmesi, bunlar tabii ki önemli.
0: Tabii Amerika vatandaşları için bu, yani vergi, hani değerli American taxpayer, o vergiyi veren Amerikalı vatandaş için bunun ne anlama geleceğini Donald Trump'ın seçimler öncesi açıklaması gerekir.
1: Tabii seçim öncesi, İsrail seçim öncesinde gelmesi böyle bir hamlenin de İsrail tarafından dikkat çekici. Bunun da muhakkak seçime yönelik bir yatırım olduğunu söylemek gerek. Yani sözün özü, genel tabloya baktığımızda aslında biz şunu görüyoruz. Bir miktar daha bu tartışmalar ve gerilimler sürecek. Önce İsrail'deki seçimler geçtikten sonra ortaya çıkacak, tabloya bakılacak, siyasi
2: bence
1: tabloya
2: bu
1: bakılacak.
2: Gelecek iki ay çok kritik yani. Hem Amerikan seçimleri
1: arkasından
2: hem
1: Amerikan
2: İsrail
1: seçimleri aynı şekilde.
2: Dolayısıyla olaylar yatışır, yeniden bir uzlaşma falan. Bu 2-3 ayda bir hali zor.
0: Avrupa'da seçim oluyor, Türkiye konuşuluyor. İngiltere Brexit meselesinden tutun da işte İsrail'deki seçimleri, Yunanistan'daki seçimlere kadar.
2: Dünyanın merkezindeyiz ya. O yüzden
0: politika
2: bir batıda bir doğuda.
0: Umarız kazasız bir şekilde.
2: Avrupa'da da eyalet seçimlerinde AFT birinci parti olarak, yani o da işin ayrı bir boyutu.
1: Evet
2: yani.
1: Tabii tüm bunlar, bütün siyasi dengeleri, uluslararası dengeleri etkileyecek gelişmeler olacak. Yaşayacağız, göreceğiz. Biz de burada olacağız. İlerleyen programlarda da bir araya gelip muhakkak bunları konuşacağız. Ben çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, yorumlarınız için. Dediğimiz gibi ilerleyen zamanlarda bunları konuşmaya devam edeceğiz. Öyle görünüyor. Özellikle seçim sonuçlarından sonra nasıl bir tablo bekliyor Orta Doğu'yu, hep beraber şahit olacağız. Sevgili seyirciler, küresel oyunun bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

Yıllar boyunca Anadolu'nun kalbiyle Marmara'nın kapısı arasında yükselen Bolu Dağı, Türkiye'nin karayolu ulaşımında en zorlu geçitlerden biri oldu. İstanbul'la Ankara arasındaki bu güzergah, özellikle kış aylarında nice yolcunun sınavı oldu. Karla kapandı, sisle örtüldü, kazalarla anıldı. Yıllarca çözüm bekledi. Ta ki Türk milleti bu dağa aşılacak diyene kadar. Ve o gün Bolu Tüneli'nin hikayesi başladı. İtalyan bir firma projeyi üstlendi. 1990'da proje için ilk adım atıldı. 1993'te ilk kazma vuruldu. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. 1999'daki büyük deprem, ardından gelen sel felaketleri tünelin yapımını defalarca sekteye uğrattı. Tünel kısmen çöktü. İşte tam bu noktada devreye azim, kararlılık, cesaret ve siyasi irade girdi. Proje yeniden canlandırıldı. Türk mühendisler ve firmalar devreye girdi. 2002'den sonra inşaat hızla ilerledi ve tünelin büyük bir kısmı 5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı. Bolu Tüneli biri 2788 metre, diğeri 2954 metre uzunluğundaki çift tüpten oluştu ve Türk milletinin dağlara bile diz çöktüren azminin adı oldu. İnşaat boyunca milyonlarca metreküp toprak taşındı, binlerce ton demir işlendi ve sonunda 23 Ocak 2007'de tünel hizmete açıldı. Bu açılışla birlikte İstanbul'la Ankara arasındaki mesafe kısaldı. Bolu Dağı artık bir engel olmaktan çıktı. Yolculuk süresi saatler değil, dakikalarla ölçülmeye başlandı. Yıllar içinde tünel sadece ulaşımı kolaylaştırmadı, kazaları azalttı, zaman kazandırdı, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağladı. Birçok insanı sevdiklerine daha güvenli ulaştırdı. Teknolojisiyle öne çıktı. Yangın algılama sistemleri, acil çıkış kapıları, havalandırma tünelleri ve kameralarla donatıldı. Türkiye Yüzyılı projesi projelerine imzasını atan Bolu Tüneli, zorluklara rağmen kaderine teslim olmayan halkımızın azmi, binbir engeli aşarak gerekirse dağları deleriz diyen bir milletin sesi oldu ve güçlü Türkiye'nin ruhunu yansıttı.

AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırtüstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adına.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılayın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu geceler. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Başkentte yangın var efendim. Ankara'nın Mamak ilçesinde açlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Geniş alanda etkili olan yangını kontrol altına almak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Canlı görüntüler gelecek ekranlara, detayları da sizlerle paylaşacağız. Burası Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbe yolundaki açlık bir alan. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bölgeden alevler yükseldi. İhbar üzeri de bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geniş bir alanda etkili olduğunu belirtelim. Yangının kontrol altına alınması için de ilk ifade edilen bilgilere göre 2 arazöz, 3 tankerle müdahale yoğun şekilde devam ediyor. Orman ekiplerinden de yine araç sevki sağlanmış durumda. Ekiplerin alevlerin kontrol altına alınması ve söndürülmesi için

0: çabası sürüyor. Ekranlara da getirdiğimiz üzere canlı görüntülerde yangın hali hazırda devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Bir kez daha aktaralım. Başkentte ağaçlık alandan yükseldi alevler. Mamak bölgesi ve yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyorlar. Gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor. Başkentten geliyor görüntüler. Başak Mahallesi burası. Hüseyin Gazi Türbe Yolu. Yangının çıkış sebebi bilinmiyor. Dediğimiz gibi öncelikli olarak alevlerin kontrol altına alınması gerekiyor ki ağaçlık alana da sıçramış durumda ve aynı zamanda şu anda karanlıktan ve açıdan belki çok iyi anlaşılmasa da yerleşim yerine çok yakın bir araziden bahsettiğimizin altını çizelim. Geniş alanda etkili oluyor yangın. Kontrol altına henüz alınamadı. 2 arazöz ve 3 tankerle itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Mamak'tan orman yangınını ekranlara getirdik. Evet efendim, orman yangınları ile ilgili soruşturmalar sürüyor ki Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmalara ilişkin bilançoyu paylaştı. 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde 73 orman yangınına ilişkin 46 şüphelinin tespit edildiğini, 12'sinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Gürlek orman yangınları ile mücadelede kararlılık mesajı da verdi. Yeşil vatanımıza yönelik hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır dedi.
1: Yeşil vatanımıza kastedenler tek tek tespit edildi. Orman yangınlarına ilişkin soruşturmaların bilançosunu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 1 Haziran'dan bu yana 25 ildeki 73 orman yangınına ilişkin toplam 46 şüpheli tespit edildi. 12'si tutuklanarak cezaevine konuldu.
2: Adalet teşkilatımız hiçbir tehdide boyun eğmez.
1: Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordineli bir çalışma yürüttü. Yangınların çıkış nedenleri tüm yönleriyle araştırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaların bilançosunu sosyal medya hesabından paylaştı. 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde 73 orman yangını ile ilgili işlem başlatıldığını duyurdu. Toplam 46 şüpheli tespit edildi. 12'si tutuklanarak cezaevine konuldu. 21'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
3: Gözaltına alınanlar arasında
1: orman yangınlarının bir kısmı kasten çıkarılmıştı. Bazılarında da ihmal vardı. Dikkatsizlik ve alınmayan önlemler yüzünden ciğerlerimiz yanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de buna dikkati çekti. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır dedi. Adalet Bakanı'nın mesajları önemliydi. Paylaşımında yeşil vatanımız, ormanlarımız, gelecek nesillerimizin ortak emanetidir. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır ifadelerini kullandı.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde mesai de tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda takip ve değerlendirme kurulu artık ilk toplantısını yapacak. Gözler bu kapsamda yarına çevrildi.
4: Meclis tatile girdi ama Terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Takip ve değerlendirme kurulu pazartesi günü toplanacak. İlk toplantısını yapacak kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Takip ve değerlendirme kuruluna bağlı ilk alt kurulun güvenlik üzerine olması bekleniyor. Bu alt kurul sahadaki silah bırakma sürecini takip edecek ve doğrulama mekanizması gibi çalışacak. Teslim edilen teçhizatların listesi tutulacak. Kurulda Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri yer alacak. Bir diğer alt kurulsa teröristlerin sosyal uyum ve rehabilitasyonu için çalışacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist ve hekimlerin kurulda görevlendirilmesi planlanıyor.
0: Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e haz alınmayacak sözler sarf eden fenomen için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şüpheli için gözaltı kararı da çıktı. Videonun internette dolaşıma girmesiyle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Ağza alınmayacak küfürler eden Kuzey Rumuzlu kişiye kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve TCK 301 maddesinde düzenlenen Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarını oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca reysen soruşturma başlattı.

0: başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin tespiti ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu nedeniyle gözaltına alınması yönünde işlem başlattı denildi. İsrail'in Suriye'deki bu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından bölgesel gerilim malum tırmanmıştı. Türkiye gerekçesiyle düzenlenen saldırının ardından İsrail geri adım attı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar, Türkiye ile gerilimi tırmandırmak istemiyor Seth.
1: İsrail ordusunun Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından bölgede gerilim yükseldi. Türkiye gerekçesiyle Ebu Zuhur üssüne saldırı düzenleyen İsrail, Ankara'da tepkiyle karşılandı. İsrail'dense geri adım geldi. İsrail'den Türkiye ile diplomatik ilişkilere ilişkin bir açıklama yapıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar, İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna konuştu. İsrail'in Türkiye ile gerilim artırma niyetinde olmadığını söyledi.
2: Von Suriye...
3: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi hiçbir niyetimiz yok. Suriye'de amacımız istikrarı ve mevcut güvenlik durumunu korumak. Türkiye zaten uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde bulunuyor. Ancak Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk askeri güçlerinin güneye ilerlemesini kabul edemeyiz.
1: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'a provokatif bir açıklama yaptı. Suriye'deki hava üssüne yapılan son saldırıyı savundu. Katz, Türkiye'nin ülkede askeri varlık kurma çabaları olarak öne sürdüğü girişimleri dile getirdi. Türkiye'nin Suriye'de yerleşmesine ve İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmasına izin verilmeyeceğini iddia etti. Öte yandan İsrail'in Türkiye politikası İsrail'de de rahatsızlık oluşturdu. İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu'nun seçimleri aksatmak veya ertelemek amacıyla yeni bir savaş arayışında olduğunu yazdı. Maariv'in kıdemli askeri yorumcusu Alon Ben David bir analiz yayımladı. Buna göre İsrail ordusunun üst düzey komuta kademesi mevcut cepheleri kapatmak yerine yeni cepheler açılmasından endişe duyuyor. Analizde İsrail hükümetinin Suriye ve Türkiye politikalarının ordu içinde ciddi rahatsızlığa yol açtığı da belirtildi. Maariv'e göre İsrail ordusu yaklaşık bir yıl önce Netanyahu'ya Şam yönetimiyle doğrudan güvenlik anlaşması yapılmasını önerdi. Netanyahu'nun bu öneriyi reddetmesiyle Türkiye ile arasındaki tansiyonun artmaya başladığı öne sürüldü. İsrail ordusunun ağır kayıplar verdiği ve personel sıkıntısı çektiği dönemde Netanyahu'nun kararları sorgulanıyor. Son 10 yılda İsrail, ABD'den toplam 33 milyar dolarlık yardım aldı. Bu destek, İran ve Hizbullah'a karşı güçlü bir ordu oluşturulmasını sağladı. Mevcut yardım anlaşması 2028'de sona erecek ve yerine yenisi imzalanacak. Netanyahu, İsrail'in mevcut yardımının yalnızca yarısını kabul edeceğini açıklayarak ABD'li yetkilileri şaşırttı. Karar, İsrail'in gelecekteki savunma bütçesini doğrudan etkileyecek. Maariv gazetesi kararı anlaşılmaz olarak nitelendirdi. Kararın ordunun yeniden yapılanma çabalarını daha da zorlaştıracağı öngörülüyor.
0: Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 955. Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 anma etkinlikleri Malazgirt ve Ahlat'ta gerçekleşti. Birbirinden renkli programlarla başladı.
4: Allah'ım, işte senin ve Resulünün yolunu adadığım canım. Şayet ezeldeki ahdime sadık değilsem.
5: Sultan Alparslan savaş meydanına zırhıyla değil, beyaz bir kaftan giyerek gelmişti. Atının kuyruğunu kendi elleriyle bağladı, sonra eğilerek toprağa öptü. Ardından da dua ederek Allah'tan yardım diledi. Ordusuna dönüp, burada sultan yok, ben de sizin gibi bir mücahidim dedi. Emriyle Malazgirt, Türk milletinin yeniden karılıp tarih sahnesine zuhur ettiği bir rota oldu.
6: Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız.
5: Burası Ahlat, Sultan Arpaslan Otağı'nı ve ana karargahını burada kurmuştu. Tüm unsurlarıyla birlikte Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı burada kutlanıyor. Tarih, kültür, sanat ve geleneksel sporları bir araya getiren etkinliklerle anılıyor. Etkinlikler Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenleniyor. Etkinlik alanlarında her yaştan ziyaretçiye hitap eden çok sayıda program düzenlendi. Solo Türk gösterisi de bunlardan biriydi. Vatandaşlar gün boyunca farklı deneyim alanlarında vakit geçirme imkanı buldu. Polisler zeybek oynadı. Cirit müsabakaları düzenlendi. 955 yıl sonra meydanda yine Türk atlılarının nal sesleri duyuldu. Okçular Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahman Dövcü, Malazgir Zaferi'nin taşıdığı tarihi ve manevi öneme dikkati çekti.
2: Bu topraklarda çokça şehit verdik. Şehitleriyle birlikte atalarının hatırasına ve mirasına sahip çıkan devlet büyüklerimizin, anlatıların ve kurumlarımızın, elbette ağzı dualı, kalbi iman dolu dedelerimizin, ninelerimizin ve al bayrağı gök kubbede ve gönüllerde taşımayı şeref vadeden bahadırlarımızın sayesinde bir yıldır buradayız. Allah'ın izni ve inayetiyle bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz.
5: Etkinliklerin önemli bölümlerinden birini geleneksel Türk sporları oluşturuyor. Ahlat'taki okçuluk deneyim alanı ziyaretçilere geleneksel Türk okçuluğunu yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı sunarken gün içerisinde gerçekleştirilen okçuluk gösterileri de büyük ilgi görüyor.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Arafta Sorularla devam edecek. Herkese mutlu geceler.

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
6: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?

0: Arafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Çok uzun zamandan beri bekliyordunuz. Bizi kırmadı ve kendisini ağırlamaktan sonsuz şeref duyuyoruz. Kim var programımızda efendim? Profesör Doktor Oytun Erbaş. Hoş geldiniz efendim.
1: Sağ olasın. Nasılsın? İyi misin?
0: Çok teşekkür ederim. Size hiç kimseye sormadığım o soruyu sormak istiyorum.
1: Buyurun.
0: O çok zor soru. Oytun Erbaş bize gerçekten Araf'ını söyleyebilir mi? En son ne zaman Araf'ta kaldı?
1: Ben her zaman Araf'tayım. Ne zaman çıktım ki?
0: Müthiş cevap. Evet. Açalım.
1: Ne?
0: Araf'ta mısın sorusu?
1: Evet, her zaman.
0: Mesela nasıl zaten bir Araf?
1: Şimdi bana göre her şey her şey beyaz ama her şey siyah.
0: Sana göre her şey beyaz, her şey siyah.
1: Her şey yalan ama her şey doğru.
0: Orta alan?
1: Hep aradayım yani.
0: Bekleme salonu.
1: Bekleme salonu gibi yani, şöyle düşün. Hı. Yani şimdi hayat nasıl bir şey biliyor musun? Mesela, hı, seni şu anda yaşatan şey oksijen değil mi?
0: Bilmiyorum ki.
1: Evet, oksijen işte, hava alıyorsun işte. Hı. Seni şu anda yaşatan şey karbon ve oksijen yani. Gıda alıyorsun, oksijenle yakıyorsun. Ama öldüren de ikisi. Yani aşağıdan hangisi doğrudur mesela? Bizi öldüren oksijendir. Doğru. İki, bizi yaşatan da oksijendir. Nasıl sormuş şimdi? O zaman her yaşatan şey, o zaman her şey karşıtlığıyla aynı anda doğrudur.
0: Her şey diyor ya, zıtlığıyla kaimdir.
1: Tabii tabii. Bak. İkisi de doğru. Mesela bütün beyazlar iyidir. Hayır, bütün siyahlar da iyidir gibi esasında. O zaman her artı pozitif, her negatif ikisi de doğrudur. Onun için hiçbir şey tek yönlü değildir.
0: Evet. Peki, bu aslında çok sana özgü değil mi bir yorum oldu? Ben şunu merak ediyorum. En son bir hafta olur, iki hafta olur, bir ay olur. Hı hı. İki şey arasında kaldığın, ya çok daha iyi olurdu. Birazcık bir keşke kullandığın.
1: Hayır, hiç demedim.
0: Yok.
1: Çünkü sistem kendi içinde her zaman normalize eder. Hı. Ve siz hayatta en yanlış şey yaptınız.
0: Çok realist değil mi Oytun Erbaş?
1: Ne yapayım? Hı. Şimdi mesela bugün gittim. Ya bu şuna benziyor mesela. Hı. Keşke bu arabaya binmeseydik. Kaza yaptık. Ama sonra kaza yapmasan da başka bir şey olacaktı, merak etme yani. Hani o hayatını o tek noktaya bağlama. Yani bir insan bir defa kaza yaptı diye arabaya binmemezlik etmemeli yani. Hani laf var ya, demirden korksak trene binmez. Bu doğru yani. Bir de şöyle bir şey var.
0: Mesela hayatta şöyle oluyor mu Oytun? Sevgili Oytun, çok iddialı bir cümle kurdum bugün ya deyip eve gidip onu izlediğin oluyor mu o cümleni?
1: Hayır, kesinlikle. Hiç işim olmaz. Ben hiç program izlemem.
0: Uykuyu hemen dalıyorsun yani.
1: Yok, ben sabah, ben 10 gibi yatıyorum. Ben gece 2'de 3'te kalkıyorum. 2'den sabah 8'e kadar ders çalışıyorum. Kitap okuyorum.
0: Hala?
1: Tabii canım. Benim alamet-i faikam bu zaten. Okumam.
0: En son öğrendiğin?
1: Bu aralar
0: alanının dışında. Alanınızın dışında hocam.
1: Alanım dışında mı? Hı. Hı, ilginç bir soru.
0: Öyle mi?
1: Alanım dışında ne yapıyorum? Hiçbir şey. Hı. Daha çok tıp çalışırım. Yani onlara ilgileniyorum.
0: Peki hangi tarz insanları inceliyorsunuz?
1: Bir şey yapmış insanları.
0: Gözlem?
1: Tarz olarak mı?
0: Hani göz, mesela şunu görüyorum. Ben çok iyi bir gözlemci.
1: Ben bir insanın en önemli izlediğim şeyi seçtiği kelimeler. Hı. Çünkü seçtiği kelimeler beyni zaten. Hı. Yani şöyle bir cümle kurabilen bir insan benim için önemli. Yani evet, Esra ile tanıştım. Esra İşte 1.78 boylarında.
0: 78 mi?
1: 1.68 olsun.
0: Bismillah.
1: Tamam, 1.65 olsun.
0: O hani 78'i bu konuşalım ama 68 doğru
1: olabilir. Tamam, tamam. Hani bir ölçüm değeri verebilen, hı, ondan sonra özlemi yüklemi kullanabilen. Mesela bilimsel terminolojide buna çok dikkat ediyorum mesela. Hani bir kelime, mesela karaciğerde mesela bir adam ya işte hepatobiliyer sistem diyebiliyorsa, cümleyi kendi ağzında çevirebiliyorsa o iyi bir adamdır. Hmm. Yani o şey, kelimelere hakim mi? Yani retoriği nasıl benim için çok değerli bir şey.
0: O zeka sarmalını oradan şey yapıyorsun.
1: Eğitim de bunun içine giriyor. Yani o belagatı çok önemli. Bir adam belagatı yoksa benim için bir anlamı yok çok. Yani şöyle yok. Yani onunla ben oturup konuşmam. Anlaşamazsınız onunla.
0: Ama öyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi Oytun Erbaş öyle de kırıcı bir insan değil.
1: Kırmıyorum zaten. Ama onunla şöyle bir şeye girmem. Hı. Onunla böyle bir yarışa girmem ben. Hani bir adam mesela belagatı yok diyelim. Hı. Akademisyen olduğunu söylüyor ve bir şey yok. Önce mesela bir bakıyorum aş indeksine, kaç tane yayını var, ne yapmış, ne etmiş. Ondan sonra ona diyorum ki, mesela ya diyorum senin işte şu diyorum şeylerin çok düşük diyorum. Şunu derse bana, Oytun evet düşük ama bir şeyler yapmak lazım, farkındayım diyorsa tamam, o adam mükemmel adam. Yani artı ve eksini kabul eden adam mükemmel adamdır.
0: Peki tahammül edemediğin?
1: Tahammül edemediğim adam olduğu gibi olmayan adam. Yani hani ya olduğun gibi gör ya da göründüğün gibi ol. Yani nasıl göründüğü gibi olmayan adam.
0: Tamam, bunu gördün ne yaparsın? Ona tek cümle kurmak istersen neyi kurarsın? Hangi cümle?
1: Seni çok seviyorum diyorum, bir daha muhatap olmuyorum.
0: Ama işte bu da güzel değil.
1: Neden?
0: Yani bu mesela direkt onun iyi tarafına bunu söylersen işte o senin kırıcı olmayan tarafına tekrar
1: bir... Yok, çünkü onun da bir anlamı yok. Yani onu kırsam da döksem de ne olacak? Kırma sonuçta. O da bir ananın babanın evladı yani. Ne onunla şey yapıyorsun yani?
0: Peki.
1: Yani şöyle, egoizm değil. Şimdi şöyle bir insan var şimdi. Mesela ben kahvedeki Mehmet Emin'i severim. Mehmet Emin ne olduğunun farkındadır. Ne olmadığının da farkındadır.
0: Mesela Mehmet Emin bizi izliyor mu şu anda?
1: Mehmet Emin izliyordur mesela. Mehmet Emin dersin ki ya kardeşim kahve soğuk dersin. Mehmet Emin şunu der. Senin odundan haberin var mı kaç para kardeşim? Yani bu bir realitedir.
0: Tamam.
1: Bitti. Ama şimdi oradaki başka bir adam düşün. Ya soğuk da faydalı canım, enerji metabolizması için soğuk mesela kalori yakımını art. Ya bize de mi? Bana bunlarla gelme. Anladınız mı beni? Ben onları...

0: Bu bir marka gözlük. Gerçek değil bu. Çakma bu.
1: Hmm.
0: Tamam mı bu? Bu, ben bunu söyleyebilmem lazım. Ya bu çakma bir gözlük, tamam mı? Bitti. Bana şunu soruyor adam. Neden çakma kullanıyorsun? Ucuz. Parası sıfıra yakın. Yani TL bazında. Yani kaç dolar bu? 15 dolar şu anda bu.
1: Sıra dışı bir insan olduğunu farkında mısın?
0: Hayır değilim. Sorun burada. Ben aslında bence ben normal. Ben normal bir adamım.
1: Sıra içsin.
0: Ben çok en normal adam benim bence.
1: Peki anormallik...
0: Yani şimdi mesela şimdi bu çayı içiyoruz değil mi? Burada şimdi çay ve kahve gelmiş. Tamam.
1: Evet.
0: Ben içeride kahve istedim. Hı. Bu kahveyi elimde aldım geldim.
1: Aldın geldin.
0: Buraya kadın geldi dedi ki hanımefendi. Hocam kahvenizi değiştireyim dedi. Ben de dedim kahve için. Hı. Sonuçta israf etmeyelim içelim dedim. Ya soğuk kahve içiyorsun da bunu ne içmiyorsun? Zamanında ice tea yoktu. Çay soğuduğu zaman diyorduk ki ılıdı bu çay içmem diyorduk. E şimdi soğuk çay çıktı. Bunu içerken soğuk çay gibi düşüneceksin. Hı hı. Mesela ben kışın hava soğuk oldu mu klima açık kalmış gibi düşünüyorum. Yazında kombi açık kalmış gibi düşünüyorum. Algı bu ya. Bu algı bu.
1: Şöyle söyleyeyim. Bu muhteşem bir şey.
0: Evet.
1: Yani kendini kurtarıyorsun aslında.
0: Tabii ama hayatta yani her şey böyle. Şey,
1: kaostan kurtarma taktikleri içerisinde ilk sırada olabilir bu.
0: Tabii ki. Yani şöyle bir şey lazım. Hani bir çözüm odaklı olmak diyoruz ya.
1: Evet.
0: Sadece çözüm odaklı olmak klima bozulduğu zaman klimanın sıcağı soğuğu ayarlamadığından şikayet etmek değil, klimayı yaptırmak deniyor ya. Hı. Ama senin klimadan önce bu kafayı yaptırman lazım önce.
1: Farkında olmayan insanlara nasıl farkında var?
0: Çünkü sıkıntı biliyorsun. Ben bazen bir yere oturduğum zaman o kadar boş şeyler konuşuluyor ki. Hı. Yani olay sadece bir şey algı. Mesela şundan tiksiniyorum mesela. Hı. Mesela bu yemeğin tadı kötü. Yağı çok olmuş, tuzu az olmuş. Ya ne yapacaksın ya bu yemek? Yediğim bir tane yemek bu ya. Ne olabilir bu ya? Ne olabilir ya? Bu adam ben böyle konuştuğu zaman çok çok sıkıntı duyuyorum. Ve içimden bir kelime ortaya çıkıyor.
1: Ne?
0: Ezik. Ya ben böyle çekemem ben bunları. Ne olabilir? Ya yemek işte. Ya geç, boş ver bunları. Yani mesela böyle işte kapının tokmağı şöyle olmalı, perdeler bu renk olmalı. Boş şeyler bunlar. Boş. Dünya mal dünyada kalır. Bir anlamı yok bunların bence. Bak benim arabam yok. Hı. Ehliyetim yok. Kendi kaşığım yok benim ya.
1: Kaşık?
0: Kaşık yok benim ya. Kaşığım yok benim. Bana ait bir kaşık yok.
1: Sen nerede yaşıyorsun?
0: Ya kaşık mı yok memlekette?
1: Hı.
0: Bir tane kaşık buluruz bir yerde. Ya gide komşuların kaşık mı vermeyecek
1: sana? Ama hep öyle değil midir?
0: Yani,
1: kaşık mı vardır yani?
0: Yani mesela ben bazı eve gidiyorum kaşık takımı var. Ulan düşünüyorum bu adam mıydı bu kaşık takımı? Vallahi düşünüyorum bazen ben. Kaşık takımı niye işe yarar diye. Ne yapacaksın onları? Ha mesela şöyle sen bana yemeğe gelsen ailece. Desem ki size yanında kaşık getirin evde kaşık yok. Getirin gelirsiniz birer kaşık.
1: Ayıp mobil değil. Kaşık.
0: Ha mobil kaşık bir tane cebinize koyun ki.
1: Peki. Bu hali seviyorum ben. Şey evet, gibi düşün. Sebze hali gibi insan hali düşün. Hali. Hali.
0: Evet.
1: Orada mesela toplama bir insan böyle sevdiğin bir insan oluşturmak istesem. En çok hangi duyguları ön planda tutarsın mesela? Nasıl bir insan olmalı?
0: Ha,
1: bir işte kibirsiz.
0: Kafası olarak mı? Kafa yapısı olarak?
1: Kafa olarak. Yani.
0: Kafa olarak
1: ama
0: şuna.
1: Anatomik olarak açıkla.
0: Kafa yapısı olarak şunu isterdim. Hı. Beyninin bir değişmeye uygun. Yani değişikliklere flexible. Yani değişebilmesini tamam. İsterdim yani. Ama ana bir yazılım olsun isterdim. Yani ana mayası. Yani anayasası olsun isterdim. Anayasana biliyor musun? Hmm. Bilgisayarların ön tarafında bu işletim sisteminin yüklü olduğu bir kurtarma backup bölgesi vardır.
1: Biliyorum.
0: O bölge kurtarma bölgesi. O bölge ilk 3 yaşta, 5 yaşta oluşur. O anasından, babasından ve dedesinden kalmıştır. Örf ve adetleridir. Mesela örf ve adetlerini savunacaksın. Meğerlisin sen ben ödemiştim. Benim için ödemişteki kurallar geçerlidir. Onlar benim olmazsa olmazlarımdır. Ben öyle şeye kızarım bazı şeylere.
1: Hı hı.
0: Ama bunların içerisinde de oynaklık yaratabilirim. Hani onlar da çok değişmez değildir.
1: Yani tutucu
0: ama,
1: değilsin.
0: Hayır değilimdir. Değilsin. Ama şöyle bir şey vardır. Aklın yolu birdir derler. Yani aklın yolu bir. Şu demek aklın yolu bir.
1: Evet.
0: Herkesin yapması gereken bir görev vardır. Hı. Hani bir laf var diye memleketine, devletine, milletine en çok seven işini en iyi yapandır. Bir adam işini en iyi yapmalıdır. İş çok önemli bir şeydir hayatta. Herkes işiyle vardır. Kadın da işiyle vardır. Erkek de işiyle vardır. Onun için bir adama bakıyorum ben. İşini iyi yapıyor mu? Mesela adam şeyci, ayakkabı tamircisi. İşini iyi yapıyor mu? O adam işini iyi yapıyorsa en iyi karaciğer nakli yapan

0: La benim için eşdeğer.
1: Süper.
0: Bak bu çok önemli. Herkes kalacağı nakli yapmak, herkes beyinci yer olmak zorunda değil. İşini iyi yapacaksın.
1: Yani ayakkabı cerrahı da.
0: Nasıl?
1: Yani ayakkabı cerrahı gibi bir şey.
0: Tabii ki. Onun için ben ona saygıyla bakıyorum. Bu demek ki kafa yapısı olarak işini iyi yapması benim için çok önemli. İki, seçtiği kelimeler çok konuşuyor mu, geveze mi? Geveze olmayacak. Az da konuşmayacak. Yani bir şeyi bana anlatmaya çalışmayacak. Bir adam size bir şey anlatmaya çalışıyorsa bir sorun vardır. Hı hı. Hani söz altınsa, işte gümüşse, sukut altın.
1: Peki,
0: gibi.
1: Peki tamam.
0: Yani burada şöyle bir şey var. Sizi yormamalıdır. Mesela bazı insanlar görüyorum. Hı. Çok sevimlisin ama 3 gün diyorum giderim seninle ben. Çünkü yorucu, çok konuşuyor. Çok konuşan yorar beni. Bir de beyninizde çok konuşan insan cep telefonu gibidir. Sürekli kaydırmak gibi bir beyninizi doldurur gerek şeylerle.
1: Ve sen sürekli böyle sayfayı çevirip sona mı varmak istiyorsun?
0: Hayır.
1: Atlaya atlaya izlemek istiyorsun.
0: Hayır. Ben mi?
1: Hayır hayır. Yani o çok konuşan insanları atlaya atlaya dinliyorsun.
0: Evet. Araları kaçırıyorsun. Belki çok önemli şeyler söylüyor. Tamam. Bu şuna benziyor. Hı. Her gün karnım ağrıyor diyor, geliyor. Ama sen inanmıyorsun. Çünkü her gün geldiği için pankreas kanserini ne yapıyorsun? Atlıyorsun, test edemiyorsun. Hani fareli köyün kahvaltısı gibi. Çok konuştuğu zaman arada şeyler kaçıyor yani. Onun için çok konuşmamalı.
1: Aslında tam da böyle tasavvufi olarak...
0: Kesinlikle.
1: O, değil mi? Konuşma, işte yeme içme hususundaki...
0: Kesinlikle.
1: ...halden, riyazet halinden bahsediyorsun.
0: Evet. Mesela ben geçen de bir yere
1: konuşma
0: gittim.
1: Konuşma da riyazet hali ya bir...
0: Bir yemek yemeye gittim. Park edecek yer yokmuş, vazgeçtim. Boş ver, yemesek ne oldu? Yemeyiverelim. Şimdi siz şey kültüründe şöyle bir şey var. Intermittent fasting. Mesela aralıklı oruç. Şöyle diyorlar. 8 saat, 18 saat yemeyelim. O zaman bir yemeğe gidince de yemeyiverelim madem. Zaten doğrusu o. Mesela ben bazen yemeğe oturuyorum. Ya boş ver bugün yemeyeyim diyor. Adam diyor abi ne oldu kötü bir şey mi? Yok diyor vazgeçtim diyor. Boş ver.
1: Bir şöyle huylarım var mı sevgili dostum? Yani kalabalıkta yemek yiyememe. Mesela.
0: Hayır hayır hayır. Öyle şeyim yoktur yerim. Hatta bende sıkıntı şöyle oluyor. Hani önden gelen şey oluyor ya ekmek falan. He. Onları yiyince duyuyorum ben. Diyorum ki kalksak mı acaba ya? Vallahi. Mesela diyor ki abi bunlar ikram mı? Diyorum ikram diyor.
1: Şimdi bunlar çok iyi, gerçek ya. Çok güzel geliyor insanlara ve bana. Niye öyle oluyor? Niye bu kadar gerçeğe susamışız? Bir anlatır mısın?
0: Neden çünkü?
1: Mesela bu hepimizin yaşadığı bir şey değil
0: mi?
1: Şimdi
0: insanlar şöyle bir şey oldu. Hani bir laf vardır. Bir çocuk... Bir yerden bir şeyi tamamlayamazsa öbür taraftan tamamlar. Mesela şöyle düşün. 1.55 bir çocuk düşün. Basketbolcu olamaz 1.55 bir çocuk. Ama basketbolcu olacağı heyecanı basketbol için başka bir şeye yönlendirebilir. Mesela ne olur mesela basketbol top yapımcısı olur çocuk. Yani ona karşı bir şey vardır. İlgisini yöneltir. Hı. Yine şöyle bir şey. Freud der ki insanın enerjisi, ona libido der o, akıcıdır der. Yani siz o enerjiyi akıtabilirsiniz der. Hı, onun için der ki yönlendirebilirsiniz der. Onun için her şeyi yakacak şey esasında ateştir. Ateşin üstünde kestanede olur, suda ısınır. Yani ateşle yemek pişirilir. Önemli olan o içinizdeki har ateş olması. Ateşiniz varsa her şey olur. Şimdi benim için önemli olan ateşin olmasıdır. Şimdi birçok insan ateşi yok. Ateş olmadığı için üstündekini değiştirmeye çalışıyor. Yani ya diyor ki benim bu ateşte kestane olmaz diyor. E ne yapayım diyor. Bizim ateşe diyor buhar makinesi koyayım böyle büyük buhar çıkarsın diyor. Sen de diyorsun kardeşim biz buhar istemiyoruz. Hayır ben çıkarırım diyor. Neden? Gösterişi seviyorsun. Bir yerde gösteriş varsa orada büyük bir hiçlik, değersizlik vardır. Gösteriş bunu getirir. Onun için aşırı makyajlar değersizliktir. Aşırı para gösterişleri değersizliktir. Aşırı kıyafet giyinişleri değersizliktir. Öz değerin yok. Onun için esasında en büyük sorun bu esasında. De insanlar burada şunu göstermeye çalışıyor. O dijital ya da sanal medyada. Ben daha iyiyim. Çünkü oynayabiliyor. Filtre koyuyor ben daha iyiyim. Ben biliyorum ben tıp doktoruyum. İnsanın yüzü gözeneklidir. Su çiçeği lekesi vardır. Küçükken kafasını vurmuştur bir iz vardır. Hayır abi ben böyle... Şimdi bakıyorsun herkes filtreli. Filtreli herkes nurlanmış gibi. Yani. Anladın mı? Bunun saçmalık olduğunu herkes artık biliyor, tiksiniyor. Herkes mutlu fotoğraf çekiliyor. İnsan her gün mutlu olamaz ki. Sabahleyin kalkarsın bazen. Leş gibi kalkarsın. Moralin bozuktur, canın bir şey istiyor. Sonra bir çay içersin falan. Annen gelir bir şey söyler. Dersin ki ya bir daha

0: dakikaya hayat yaşamaya değer mi yoksa diye tekrar başladın. Cihazı tekrar açmışsın. Yani cihaz mesela bilgisayarı bile stand by'den çıkardığın zaman bir kendine gelemez böyle. Bir Windows bir şöyle bir durur. İnsan da böyle uyup uyanıyorsun. Kolay bir şey değil bu. Uyku ve uyanmak büyük bir olaydır. Şimdi mesela anesteziden uyanıyorsun. Vücut sıcaklığın düşmüş, kusmalar. Ama insan uykuda uyanınca hiç öyle olmuyor. Bu nasıl bir şey ya? Hani anestezide uyanmak berbat bir şey. E uyku da bir anestezi. Ama tertemizde uyanıyorsun. Hatta dinlendin falan diyorsun ya. Çok hani garip
1: hiç
0: bir mekanizma.
1: Uyumadan uyandığın oldu mu?
0: Olmuştur.
1: Hı?
0: Tabii tabii.
1: Uyumadan uyanmak.
0: O lazımdır yani. Hı? Mesela ben bazen bir yabancı dilde bir şey dinlerken şunu fark ediyorum. İlk bir dakika oryant olamıyorum. Sonra bir dakika sonra beynin ona senkronize olmaya başlıyor. Demek ki insanların da hayatlarında aceleci olmamasını istiyorum. Bir dur ya, bir dur. Bir sakin ol bir kere olaylarda yani. Mesela bazen biz bir olaya giriyoruz mesela. Hemen şunu yapalım. Yanlış yapıyorsun. Bir sakin ol. Olur gider ya, boş ver. Boş ver. Yani biraz sakin olmak. Biraz şey kalmak lazım. Serin ruhlu, cool olmak gerekiyor. Cool insan çok iyidir. Mesela yemek dökülüyor şöyle. Sileriz. Sileriz. Peki silmesek ne olur? Aman görmeyiver. Bitti. Mesela bazen yemek dökülüyor bir yerde. Boş ver, görmeyin diyeyim ya. İçinden diyorum şu etleri alın diyorum. Yabana gitmesin. Ama bu böyledir. Yani demek ki insan yaşadığı çevreye değil. Çevre insan içindir. İnsan çevre için. İnsanlar kendilerinin bulunduğu çevreyi dizayn etmek istiyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Neden dizayn edesin?
1: Müdahale etmek istiyorlar.
0: Etme. Mesela ben sana müdahale etmek istiyorum şimdi. Hı. Ben seni uyarırım mesela. Derim ki ya bu senin için. Ben mesela diyorum gösteriş sevmiyorum diyorum. Mesela sen çok gösterişsin diyorum. Ben sevmiyorum gösteriş diyorum. Tek kelime bu. Hı. O da diyor ki nasıl sevmiyorsun?
1: Faraza diyorsun değil mi bunu? Şimdi buna yanlış anlarlar.
0: Ha ben söylüyorum insanlara ya. Sen de çok kaysana değil canım.
1: Faraza yani.
0: Faraza. Hı. Gerçi sen de normalden daha fazla gösterişsin de. Hani ben bunu söylüyorum. Ha bunu anlar. Anlamaz hayatımdan çıkarıyorum. Hackman diyorum ben buna. Mesela benim telefonumda...
1: Ya benim ne rengi ben yani normal bir...
0: Hayır sen işte normalsin gibi ama mesela bana göre daha gösterişsin mesela.
1: Ha, şu anda mı? Şu anda program sunuyorum.
0: Evet program sunarken o daha...
1: Hareketlerim icabıyla.
0: Hayır anladım. Yani giyinişle şunda bana daha gösterişsin. Şey ama sen yine iyisin yine. Yani millet o kadar çok göster... Mesela arabaya bakıyorsun en iyi arabaya binmek. Ya ben bir arabaya biniyorum. Abi ne kadar aldınız diyorum. Milyon Allah Allah diyorum ya. Ya dolmuş da gidiyor, bu da gidiyor diyorum. Neden acaba bunu aldı bunlar diyor. Ben çok düşünmüşümdür ya arabada. Neden bunu alıyorlar diye.
1: Hiç öyle benim...
0: Mesela benim araba mesela park etmiyorum. Mesela arabadan mesela dışarıdan sesler geliyor mesela. Benim hiç canım sıkılmıyor çünkü benim dışarıda bir arabam yok. Çizilir mi, çalınır mı? Hiç öyle problemlerim yok. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani mesela benim kitabım var mesela. Kitap okuyorum. Hmm. Kitap bazen mesela böyle sayfa kıvrılıyor mesela bunu. Ben o sayfayı böyle yırtıyorum oradan cırırt diye. Mesela. Şey, çay döküldü ya mesela. Hı hı. Onu böyle şey yapıyorum. Çayın altına şey yapıyorum. Çaylık yapıyorum altına. Katlıyorum böyle. Üstüne ondan çay koyuyorum onu. Sonra aralarda dokuyorum onu. İyi oluyor yani. Çünkü o kitaba çok değer vermene gerek yok ki. O kitap zaten senin için zaten. O yırtılacak. Üstüne çay dökülecek. Bunu hı hı. Şey yapmaya gerek yok. O okunmak için zaten o.
1: Bir şey söyleyeceğim. Anneniz size buradan selam olsun izliyorsa.
0: İzliyordur.
1: Çok güzel bence bir iletişim var aranızda. Öyle hissediyorum.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Bu anlattıklarınla yaşayan Oytun annesinin yanında nasıl mesela?
0: Vallahi
1: mesela
0: anne...
1: dert dinliyor, yardım ediyor. İşte çetik örerken böyle ne yapıyorlar?
0: Biz hiç öyle değildik. bizim annemiz bize şunu öğretti. Hani çok basit bir kavram. İşini iyi yap dedi. Yani okula gidiyorsan dedi. Oradaki saatini boşa götürme dedi. Ama çek etmek gerekiyor. Nereden bileceksin? Bir insan insana güvenilecek kadar insan değildir. İnsana güvenmeyin. Çek edin onu. Kontrol edin insanları. Annem bizi kontrol etti. Yani. Feedback de çok iyi. Mesela bana diyordu ki senin yer ne dersin var diyordu. Coğrafya. Al gel bakayım coğrafya kitabını diyordu. Kaçıncı sayfada şurada. Ne yazıyor 86 sayfada? İşte yazıyor. Diyarbakır'daki bilmem ne işte madeni. Anlat diyordu. Yok bir şey. Git şuna Allah için diyor. Şuna git 50 sayfa şuna ezberle gel diyordu. Ben gidiyordum onu. Ezberlemezsem çünkü yatırmaz.

0: beri. Ben orada 50 sayfa ezberliyordum. Ondan sonra elini alıyordu. Evet olmuş, yatabilirsin diyordu. Bu kadar ya.
1: Peki bu Oytun Erbaş ilk canlı yayına ne zaman çıktı? Yani ilk televizyona ne zaman tanıştın?
0: 2015'te.
1: 2015'te. 2015'te evet. Bu şekilde çıktın.
0: Çıktım.
1: İlk tepkiler nasıldı sana?
0: Ya o zaman iyi bir insandım yani, daha minnoştum.
1: İyi bir insandım derken?
0: Yani daha böyle şeydim, hani televizyona çıktık, hani böyle daha kırılgan. Hani mesela güzel şeyler anlatayım mesela. Yani merhaba, bugün Araf'ta sorulardayız. Ben Oytun Erbaş, işte Ege Tıp mezunuyum. Bir tabii hekim olarak insanları değerlendirirken.
1: Şunu anlatıyorsunuz.
0: Daha şeydim hani. Hı. Ama sonra o televizyon ruhunun yanlış olduğunu anladım.
1: Değiştiriyor değil mi biraz?
0: Tabii. Hayır, yanlış o. O gerçek Oytun değil. Mesela... Bu da gerçek Oytun değil esasında. Burada da %20 kırpılacak yer var. Onu da kırparsam olmaz. Hmm. Yani daha da ben rahat bir adamım. Tanıyorsun beni işte.
1: Yani daha rahat derken aslında cümlelerimi kurma...
0: Evet, daha rahat kurarım ben. Yani daha içimdeki her şeyi söylerim. Ama birazcık filtre ediyorum yani.
1: Ne kadarını mesela filtre ediyorsun?
0: 20-30.
1: Bazen bir 40. Arıtma cihazı var mı?
0: Arıtma cihazı var. Yoksa var. Biliyorsun ben yani. Çok etmem.
1: Çok iyi.
0: Ya Allah'ın bildiğini kuldan neden saklayacağım?
1: Tabii, doğru. Ama ben şöyle bir şey hissediyorum. Bir iç ses hoparlörüsün. Kimin iç sesisin?
0: Ben kimin iç sesiyim biliyor musun? Şimdi ben hatta gereken de sana söyledim. Gerçekten Ali Rıza Bey, bizim ağzımızın tadı bozulmasın diyen insanlar var bizi izleyen. Hı. Onlar nasıl insanlar biliyor musun? Onlar bak sabahleyin kalkarlar. Hı. Ondan sonra mesela abdest alır, kimi namaz kılar, kimi kılmaz. Hı hı. Ama şöyle bir şey vardır. Sabahleyin abdest almak için kalkınca ses çıkarana da saygı gösterir. Belki içinden ya. Ya biz kılamıyoruz yani. Ya. Helal olsun. Ha şu değildir ya. Senin yüzde uykun bozuldu. Değil. Ya bunu yapmaz. Bu adamın kodunda yok bu yani. İlk o giriş kodunda yok yani. Hani yüklenmiş ya bizim bilgisayara. Program. Onda yok. İki, sabahleyin çocuğunu gönderir. Şu iyi niyetle gönderir. Yolda bir şey olmasın, başına bir şey gelmesin, kötü insana tanışmasın diye. Belki ağzından dua çıkmaz da çıkar ama içinden hep iyilik vardır. Hatta insanın fikri neyse zikri olur zaten. İç sesi iyilik üzerine kurulmuştur. Hep Allah seni iyi insana denk edesin derler. Allah seni iyi insana denk edesin. Budur bu adam. Ondan sonra çocuğu okula gider, eşinin iyi olmasını düşünür. Hmm. Ailesinin ne kadar iyi olduğunu düşünür. Mesela bir çocuk lösemiden ölmüştür. Çok canı sıkılmıştır ama şunu der. Allah'ın takdiri der. Allah verdi, Allah aldı der.
1: Teslimiyet.
0: Nasıl da teslimiyetçidir. Yani gün içinde bunu hep böyle sergiler ve azgın bir azınlık değildir. Azgın değildir. İşte Twitter'a gidip sövmez. YouTube'lara bakıp altına yorumlar yapmaz. Neden? Öyle bir dünyası yoktur onun. Çünkü seni kırmak istemez. Canı sıkılsın istemez. Empatinin dibini yapar esasında. O, hani diyor ya empat. İki kelime öğrenip buralara gezinenler var. Ezik. Şimdi bir şey diyeceğim.
1: Bir de öyle bir şey çıktı. Empat.
0: Empat.
1: Empat.
0: Empat. Empat ne biliyor musun? Hı. Bizim o şu anda evimizde oturan, şu anda bizi dinleyen iyi niyetli insanların.
1: Hepsini seviyoruz. Selam
0: hepsi olsun. İşte mesela empat deyip mesela sanki özel bir özellikmiş gibi. Empat ne biliyor musun? Empat kimsenin canını sıkmayan, kırmayan insanlardı.
1: Evet.
0: O zaten bizim kültürümüzde vardı o. Mesela benim anneannem kimseyi kırmadı, babaannem kırmadı. Şimdi mesela bir herif geliyor, tiki, empat olmak lazım. Benim anneannem öyle zaten. Peki benim anneannem empat mı? Bilmem. Yani o olmayabilir. Ya böyle saçma sapan kelimelerle. Mesela bu adam ezik adam mesela. Bir adam mesela bana diyor ki, hocam empatlık çok önemli bir şey. Ben hemen üstüne çiziyorum onu. Kelimenin yeri değil orada. Ama sen bana empati semineri verirsin. Belki what is the empathy? Empathy is, dersin ki kind of human features. Yani. Peki empati dersin, hayvanda var mıdır Oytun? Bana bunlarla gel. Burada bir kelime öğrenmiş. O satacak bana bunu ucuzdan. O bir kuruş yavrum.
1: Diğer gam derler değil mi?
0: Aynen gibi işte.
1: Diğer gam.
0: İşte bu. Devam ediyor işte bunlar. Böyle bir insan. Onun için bana göre orada burada saçmalıklar yazan, ondan sonra nefretçi insanlar, ben öyle bir şey
1: istiyorum. Şey yani
0: onların linç, zaten dünyaya da bir faydası
1: mesela,
0: yok.
1: Linç üzerinden biraz gitmek istiyorum. Aynı zamanda ikinci yarıda da bu en son gündemdeki konuları da konuşacağız. Ama ben biraz Oytun Erbaş'ı tanımak istiyorum. Şimdi linç, hep bunu söylüyorum. Bizler linç bağışıklığı sağlam olan Allah'ın izniyle insan.

0: Değil mi? Hani bir iftiraya uğradığımızda bile ne deriz? Sokrates'in dediği gibi. Eşi diyor ya, seni haksız yere götürüyorlar. Haklı yere götürseler daha mı iyiydi diyor. Muhteşem bir şey. Yani evet. Biz o cümleye sığınıp, onun konforuna sığınıp ondan mutlu olan insanlarız. Bir taraftan da ama bir gerçeklik var. Şimdi o kadar gerçek anlatıyorsun ki, yani her şey reelin de dışında duygusal gerçeklikten de bahsediyor. Sen evet. De diyorsun ki çok gerçeksin, sahilsin sen.
1: Evet.
0: Bir taraftan da hepimiz böyle kötü kelimelere maruz kalıyoruz.
1: Evet.
0: Kötü sözlere maruz kalıyoruz. Evet. Oradaki Oytun ne yapıyor mesela?
1: Şimdi şöyle, onları ben bot hesap gibi düşünüyorum, yani robot gibi. Bunlar diyorum bot.
0: Çoğu öyle zaten.
1: Çoğu bot zaten bunlar. Yani çoğu. Ya yani ben biliyorum onu. Oradaki onu adam yazmıyor ona. Bir tane adam çıkıyor oradan. Nefret. O kendinden nefret ediyor zaten. Onun özelliklerini biliyor musun? O nefret edenlerin özelliği, nefret insanları kendinden de nefret ediyor. Hı-hı. Bakın ben her zaman bir şey söylerim. Bugün burnunu sevmeyen adam burnunu sevmiyor değil. Kendini sevmiyor. Bunu sevmiyor. Sorun burada. Adam burnunu sağını yaptırıyor, solunu yaptırıyor. Hiçbir ortaya gelemiyor burun. Bir sağa kayıyor, bir sola kayıyor. Hatta bir laf vardır. Sorun burunda değil, sorun beyindedir. Bu adamın da sorunu senle değil. Herkes kendini yansıtır. Nefreti kendine bu adamın. Bu adam oturuyor, nefretini sana kusuyor ve şöyle diyor. Oh, bugün de kurtardık. Yaşamam için bir şey sebep doğdu deyip uyuyor. Bu adamın hiçbir şeye faydası yok. Bu adam oksijenle karbonu birleştiriyor, karbondioksit veriyor dışarı. Bir de gaz çıkarıyor. Flatulas denir tıpta. O da metan, CH3. Bunların sonucu ne? Küresel ısınma. Sel etkisi yaratıyor işte. Biz ona kızıyor muyuz? Sel etkisi yaratıyor diyor. Onun için bundan sonra seni eleştiren ya da nefret kusanlar için şöyle sera gazı etkisi yaratmayınız. Ünlem. O da altına şunu yazar. Sera gazı etkisi ne demek? Sensin o.
0: Ya da mesela ruhunuz karbon salıyor falan.
1: Karbondioksit.
0: Karbondioksit.
1: Karbon atar oraya. Karbon ayak izi oluşturuyorsun lütfen. Hı. Lütfen.
0: Çok bilimsel böyle tarihler.
1: Onu anlamaz zaten o. O da şöyle yazar. Sen kendini bilimsel mi sanıyorsun? Böyle kendini vardır ya. İşte bu. Yani bu. Neyini ciddiye alacaksın bunu?
0: Aslında şöyle bir şey var. Yani entelektüel kibirden de bahsediyorsun. Yani bu kibirden uzak olduğunu söylüyor.
1: Bir de şöyle bir şey var. Başarının sırrı kulaklarına tıkalı olması. Yani onlar bizim için boş şeyler onlar. O insanlar yazması, çizmesi.
0: Ama bunların hepsini üzülmediğini düşünmüyorum artık.
1: Hiç sallamıyorum biliyor musun? Aynen öyle. Mesela bugün beni eleştirin mesela, linçleyin. Hı. Mesela bugün başlık açın mesela. Her gün linçleyin beni.
0: Bu başka bir seviye olabilir değil
1: ya,
0: mi?
1: Ya bir şey sana söyleyeyim mi? Hı. Sen buraya doğmuş bir insansın. Türkiye kaç milyon? 85 milyon diyor. Dünya nüfusunun %1'i. Hepsi seni linçlese %1 oluyor yani. Hı. 99 duruyor.
0: Bunun hesabını oturup özellikle yaptın mı?
1: Hayır, şimdi yaptım. Hayır, şu anda herkes seni linçlese yine %1 yapıyor. Hani canını sıkmana gerek yok, bir 99 duruyor.
0: Peki artık Oytun Erbaş ünlü. Ünlü bir mamül değil.
1: O da boş bir şey yani. Bak, ünlülük.
0: Ünlü mamül değilsin. Evet. Gerçekten bir bilim adamısın.
1: Evet.
0: Tamam mı? Ama ünlüsün.
1: Evet.
0: Artık bir şöhretin var.
1: Tamam.
0: Ne kazandırdın?
1: Hiçbir şey. Gidin gidin. Hocam seni izliyoruz diyor.
0: Hayır, bence.
1: Hiçbir anlamı
0: yok. O bahsettiğin Mehmet Emin mesela nasıl davranıyor?
1: Ha mesela diyor ki. Gidiyor mesela işte diyor ki biz bu adamı tanıyoruz diyor direkt. Mehmet Emre konuşuyor mesela. Biz bu adam diyor ki Oytun Hoca falan ne diyor. Oytun Hoca ne iş yapıyor diyor. O diyor doktor diyor. Tamam bitti. Orada şunu bekliyor benden. O bir doktor, ondan sonra hemen şunu diyor. Hocam benim diyor şurada bir diyor bir şey var, bir bakıversen diyor. Türk insanı primitif, primer faydacıdır. Fayda bekler. Hani diyor ki ünlü de hani bir numarasını görelim. Hani gerçekten Türk insanı böyle. Yani siz orada doktorsunuz ya. Adam diyor ki benim diyor torunum şurasında şu var diyor. Eğer orada reçete yazdım. Yazdım ne diyor biliyor musun? Direktman. Hiç affetmez.
0: Direkt kendi faydası üzerinden bir şey yorumlamaya
1: çalışıyor. Ama doğru. Ünlü bir adam doktor. O zaman çare bulur. Çaresi yok o zaman. Yok ben hemen değiştim. İşim olmaz.
0: Yani pragmatist.
1: Hepimiz öyleyiz. Yani ünlüyse kendin ünlü. Bana ne mesela? Bazı adam diyor ki hocam ben ünlüyüm diyor. İyi diyorum, Allah arttırsın. Ne diyeyim? Bana ne ya?
0: Mesela geliyorlar böyle fotoğraf çektirmeye çalışıyorlar.
1: Tabii herkese çektiririm mesela. Hı-hı. Hocam fotoğraf çekelim. Çekelim diyorum. Ne olacak yani? Otur yanıma çekelim diyorum. Hani bitti. Çekildik.
0: Sonra da diyorlar ki işte Oytun Hoca çok mütevazı, çok güzel bir insan.
1: Hayır, adam zaten fotoğraf çekelim mi demiş. Bu enerjiyi sarf etmiş zaten. Sen şimdi yemek yiyorsun, bir dikilmiş ya. Fotoğraf çekilir mi diyor. Çekilmesem ne? Neden çekilir?

0: çevirecek. Adam zaten seni gelmiş orada. Hayatında o kesintiyi oluşturmuş. Yerine oturttu. Çekiver işte. Ya yani şunu demek istiyorum. Bu da bir empati. Bak şimdi. Empati ne biliyor musun? Sen şimdi bu program yapıyorsun değil mi burada?
1: Evet.
0: Sen burada bu işten bir sosyal statü kazanıyorsun. Doğru mu?
1: Allah'ın
0: ve senin burada bir ekmek paran var değil mi?
1: Evet.
0: Peki ben bugün buraya gelirken yani, araba kaza yaptı.
1: Allah korusun.
0: Dinle beni ama.
1: Tamam bilmiyorum.
0: Ben çok kötü etkilendim bundan.
1: Tamam.
0: Tamam. Buraya oturduğum zaman sana empati yapışım demem lazım mı benim? Kendi derdime düşmem lazım. Ya çok acıdı. Keşke programa gelmeseydik. Ya ne yaptım mı ben demem lazım. Yoksa bir dakika ya. Bu bir program. 1,5 saat, 2 saat buradasın. Bunu benim burada bu kızı üzmemem, seyirci üzmemem lazım deyip görevimi yapmam lazım. Bence B şıkkı. Tamam. Görevimi yapmam lazım benim.
1: B diyorum hocam, doğru mu?
0: Bu nedir o da? Bu da duygusal bir olgunluktur. Tamam. Yani kendi yaşadıklarını buraya yansıtmamak. O çok önemli bir şeydir. Mesela adam evde hanıma kızıyor, çocuğa kızıyor, gidiyor oradaki personele bağırıyor. Hayır, o evde kaldı. Bu çok önemlidir. Bakın duygusal eğitim çok önemli. Hani bir kader kurbanı var ya. Kader kurbanı dediğimiz şey duygusal eğitimsizliktir.
1: Hmm.
0: Evet. Çünkü vücudundan bir adrenalin boşalıyor. Ve sen diyorsun ki ben tetiğe basarım. Tetiğe basarsan müebbeti yersin.
1: Kader kurbanı.
0: Kader kurbanı bir duygusal eğitimsizliktir. Hmm. Her zaman eğitim şey değil ki.
1: Peki. Türkiye'nin şu anda en önemli 3 sorunu. 3 tane olacak. 4, 3.
0: Bir tanesi gerçek eğitim.
1: Eğitim.
0: Eğitim. İki. Özellikle üniversite eğitimi. İki. Açabiliriz sonra bunu.
1: Tamam açacağız. Şeyde ikinci yarıda açacağız.
0: Ondan sonra eğitimin duygusal tarafı, onu da eğitim diyelim. Yani örf adet eğitimi, onu da eğitimin altına sokabilirsin.
1: Kültürel eğitim.
0: Kültürel eğitim. Tamam. Esas da şey diyelim buna, sokak eğitimi diyelim.
1: Sokak eğitimi.
0: Ondan sonra evet, onu içine sokabilirsin.
1: Hı hı. Toprak eğitimi falan.
0: 3, sınav sistemi.
1: Hmm.
0: Sınav sistemi eskidi. Onu şey yapmak, revize etmek lazım. Bir de çocukların, gelecek nesillerin hazırlanması. Yani gelecek nesiller nasıl hazırlanacak? Yani bu benim için çok önemli.
1: Çok güzel. Aslında bunu bire mi koysak ya?
0: Evet, gelecek nesli nasıl hazırlayacağız? Yani o benim için en önemli şey.
1: Bunu bire koyalım. Çünkü aslında programımızın ikinci yarısında sevgili Uğut'un şeyden bahsedeceğiz. Bugün de gündem olması itibariyle çocuk akran zorbalığı meselesi. Bunu bir konuşalım. Niye biliyor musun? Akran zorbalığı meselesini sen sosyal sermayesi çok güçlü bir insansın. Benim nacizane durum bu. Şimdi bu gözlem yeteneği, sokağı çok iyi biliyorsun. Aslında sahadasın, değil mi? Çocukların duygusal olarak nasıl eğitildiğini ya da nasıl örselendiğini de çok iyi biliyorsun. Dolayısıyla bunların hepsini toplarsak, gerçekten şu an ne durumdayız? Çünkü bugün de maalesef çok üzücü bir olay yaşandı. Sevgili Atlas, o konuya da değineceğiz. Arttı mı biz mi fazla görüyoruz gibi bir klişe soruyu da hemen eklemek istiyorum.
0: Şimdi medyanın gelişmesiyle tabii daha fazla görüyorsun. Ondan bu hep vardı. Bunu soralım. Bilmek lazım. Soralım. Ondan sonra. Ama mesela, şöyle bir şey
1: kötü,
0: var.
1: Kötü ne? Kötü nedir? Onu da şey yapalım. Yani senin sevgili Oytun Erbaş'ın gerçekten en ekonomik olarak kuracağı cümle kötülüğe dair ne olabilir?
0: Zarar vermek ya.
1: Zarar vermek.
0: Mesela ben bu şunu ben kırıyorsam burada zarar vermek. En büyük zarar vermek ne? Öldürmek. Zaten öldürmek bütün kadim bilgide yasak değil mi?
1: Tabii.
0: Bitti. Öldürmeyeceksin. Öldürme, zarar vermeyeceksin. Mesela esasında diyorsun ki birini bıçaklamak o da öldürmektir. Çünkü bilmiyorsun ki. Orada hangi organa zarar vereceğini bilmiyorsun. O zaman adamı yağlamak da benim için öldürmek. Birini yağlamayacaksın. Yani vücut bütünlüğünü bozan her şey öldürmektir.
1: O zaman kırmak da aynı şey.
0: Ha tabii.
1: Yani kalp bütünlüğünü tabii, de bozmayacaksın.
0: Tabii. Kırmayacaksın insanda. Kırmayacaksın, dökmeyeceksin. Bunu yapıyorsan öldürüyorsun demektir.
1: Hı-hı.
0: Gerek yok buna.
1: Şimdi bu kırmayacaksın dediğimiz zaman aslında bir taraftan da aslında kırılan da bir tarafımız var. Onu söylemek istiyorum.
0: Evet.
1: İşte Oytun Erbaş da kırılıyor.
0: Tabii evet.
1: Tamam işte bunu
0: ama şimdi soruyorum. Duygusal kırılganlığı eğitebilirsiniz.
1: Hı-hı.
0: Mesela annem beni eğitir. Duygusal kırılganlığım. Yani enduransım, sertliğimi arttırabilirim. Yani ona dayanak bulabilirim. Ama vücudum öyle değil. Vücudunu ya, şey yapamazsın.
1: Vücudu sormuyorum zaten. Duygusal
0: kırılgan.

0: Niye mesela? Mesela ne kırar?
1: Beni mi? Beni kıran şey şudur hayatta. Pek kıran bir şey yok da gereksiz değer verdiğim zaman harcadığım insanlara kırılırım bazen. Gerek boş işler yani. Mesela onu artık eskisi gibi yapmıyorum mesela. Çok hızlı tanıyabiliyorum insanı. Eskiden 3 gündü, 4 gündü bu. Şimdi 10 dakikaya düştü o tanıma sürem.
0: Gerçekten.
1: Tabii hemen. Ben niye bakıyorum biliyor musun? İş yapıyor mu yapmıyor mu diye bakıyorum.
0: Yani beynimiz koşu bandında.
1: İş. Yani iş üretiyor mu yani?
0: Evet. İş üretiyor mu? Burada bir soruyu koyalım. Bu başlıklar üzerinden ikinciye geçelim.
1: Çay geldi bitirebiliyorum.
0: Devam edelim. Sen devam et dostum. Programımız devam ediyor. İkinci yarıda muhteşem sohbetimizle devam ediyoruz. Profesör Doktor Orkun Erbaş'ta Hayatta Sorular programına devam ediyoruz.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz. Değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye sigorta gücü adında.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Ahlak'ta Sorular programından hepinize hayırlı geceler. Değerli 24 TV izleyicileri, çok güzel yorumlar yazmışsınız. Sizleri seviyoruz efendim ve konuğumuza dönüyoruz. Sevgili Oytun, şimdi dedik ki biri alalım dedik ki akran zorbalığı meselesini. Akran zorbalığı meselesini konuştuktan sonra 3 maddede sıraladık değil mi? Ne dedik? Kültürel eğitim, eğitim ve sınav sistemi. Şimdi ilk o sonda konuşacağımızı müsaadenle biri alıyorum. Çocukların gelecek nesillere hazırlanması hususundaki o muhteşem, o atletik zekanızı efendim, muhteşem cümlelerinizi bekliyoruz. Buyurun.
1: Şimdi bir kere çocukları

0: yetiştirirken şimdi bir çocuk beyindeki sinir hücre sayısı senden benden çok fazla. Bunu
1: Evet.
0: bilmek lazım. Çünkü her yaş bir sinir hücresi kaybediyoruz. Sinir hücresinin en fazla olduğu yıllar bir kere ergenliğe kadar artmaya devam ediyor. Bir ergenlikte de bir pik yapıyor. Yani ergenlikte nasıl oluyor biliyor musunuz? Normal sinir hücre sayınız iki katına çıkıyor. Ama ergenlikte beyninizi bir kalıba döküyorsunuz. Yani ergenlikte nerede yaşıyorsanız beyninizi bir kaba döküyorsunuz. Ergenlik çok önemli bir şey. Önce anne karnında sinir hücreleri artar, artar, artar, artar. Doğumdan sonra biraz azalır. Çünkü anne karnında çıldırmıştır sinir hücreleri.
1: Evet.
0: Sonra çocukluk çağında sinir hücreleri sayıları artmaya devam eder, dallanır, budaklanır ama çılgın değildir. Yani çocukluk çağı böyle daha şey bir çağ. Doğrusal, yani düz bir çağdır. Yani yukarı doğru gider ama şöyle bir gidiş. Ergenlikte şöyle gidiyor. 90 dereceyle sinir hücre sayısı artar. O zaman çocuğunuzu bir kalıba dökmeniz lazım. Şimdi bunu bir kere konuşalım. Ama o zaman en büyük kalıp neresi?
1: Anne.
0: Hay, anneden daha ziyade hangi çağ? Ergenlik. Yani kaç yaş? Kızlarda 8, oğlanlarda 9 yaş. Östrojen ve testosteronun başladığı çağlardır. Östrojen ve testosteron bütün beyninizi gübresi gibidir, çıldırtır. O zaman siz o çağları eğer iyi kullanırsanız o adam çılgın bir şey olur. Sanatçı olur, bilim adamı olur, iyi demir ustası olur, iyi ondan sonra ne diyelim ona boya ustası olur, iyi bir olur da olur yani neyse. O zaman demek ki sizin eğitim sisteminizde 8 yaş, 9 yaşı yani ilkokul ikinci sınıftan itibaren çok iyi bir eğitim vermişler. Birinci sınıf bunlar anaokulları bunlar. Anaokulunda verecek şeyler belli. Şefkat, temel duygular. Ne onlar mesela? Arkadaşına vurma bakayım. Olmaz. O zaman hadi bize yardım edelim. Simitimizi bölüşelim. Böyle primitif şeyler. Öyle manyak manyak şeye gerek yok. Bir de millet bakıyorum ben şimdi. Çocuk 4 yaşında satrancı. Ya ne satrancı Allah'ını seversen. Boş işler yine. Bunlar yine ne? Yine entelpi dediğimiz. Yani entelpi işte. Yani yapay entellikler. O zaman çocuğumuzu ne yapacak? Çocuk yolda oynayacak. Çocuk yolda düşecek. Çocuk yolda yuvarlanacak. Çocuk sosyal statüsünü anlayacak. Evcilik oynayacak. Futbol oynayacak. Yani kendi şeyiyle, akranlarıyla bir sosyal iletişim işine girecek. Ondan sonra adamsa küçük adam olmaya meyillenecek. Küçük adam nedir? Kahveye gidecek, adamların lafını dinleyecek. Küçük adamsın ya. Ben de bir şey biliyorum. Kahve içeceksin, adamsın ya. Sonra evde gidip kusacaksın. Çünkü küçükken kahve içtim, kusarsın, mideni irite eder. Kızsan da küçük anne olmaya çalışacaksın. Evcilik oynanacak. Bak bunlar çok önemli. Sosyal rol çok önemlidir. Sosyal rol yüklemezseniz gelecekte de başınıza LGBT çıkar. Bu çok önemli. Çünkü cinsiyet insanda öğrenilmiştir.
1: Bir daha o cümleyi alalım. Çok güzel bir cümleydi.
0: Cinsiyet insanda öğrenilmiştir. İnsanın cinsiyeti testosteron ve östrojen bağımı değildir. Cinsiyet insanda yüklenir. Dışarıdan yükleyeceksiniz. Bu çok önemli. Yani size şunu söyleyeyim. Şimdi senin beynini çeksek kadın beyni var MR'da. Benimkinde de erkek beyni var.
1: Evet.
0: Bu hiçbir şey söylemeseydik. Bir bilene beyinlerimizi göstersek, hiç bu erkek kadın demesek, belli ölçümlerle kadın ve erkek olduğumuz belli beyinlerimizden. Bazı yerlerimiz büyük, bazı yerimiz küçük. Kadın ve erkek arasında
1: Mesela
0: böyle farklılıklar
1: korteks
0: var.
1: nasıl şurası?
0: Boş ver onları, içine söylüyorum. Ayrıntıya girme, ayrıntı boş iştir. Bir adam ayrıntıya giriyorsa bir konuyu bilmiyordur, dinle.
1: Hayır, hayır, estağfurullah. Ben hiçbir şey bilmiyor
0: Doğru
1: olabilirim.
0: değil ya, bir dinle beni
1: Hı,
0: şimdi.
1: tamam.
0: O zaman erkekle kadın arasında beyninde fark var mıdır? Yani bir şey olarak anatomik fark var mıdır? Vardır. Ama ben seni erkek gibi yetiştirirsem ve erkek olmayı sen erkeksin deyip seni erkeklerin içinde büyüttürüp erkek kimliği yüklersem senin beynin erkek olmaya başlıyor. Bana da eğer kız hareketleri yüklersen benimki de kızlaşmaya başlar.
1: Bu tehlikeli bir şey.
0: Yani sen kız olursun, ben kız olurum, sen erkekleşirsin.
1: Tamam.
0: O zaman bunu kim yüklemeli? Toplum, aile, erkek ve kadın kavramını çocuğuna yüklemelidir. Bu ne zaman başlar?

0: Doğduğu anda başlar. Doğduğu anda. Mesela erkek çocuk. Erkek çocuğun özellikleri vardır. Erkek çocuğun nesi vardır? X-Y'dir ve bir testisi vardır. Testis İngilizce'de testify'den gelir. Şahitlik etmektir. Kadının yumurtalık tarafı içeride görünmüyor. Onun için erkekse artık erkek gibi yetiştirmelidir. Onun için erkeğin nesi vardır? Bir saç kesimi vardır. Erkek dedesiyle beraberdir, dayısıyla beraberdir, amcasıyla beraberdir. Erkek çocuk sevilir ama çok sevilmez. Yetili ölçüde sevilir. Çok fazla şımartılmaz. Çünkü o dayanıklık ve endurans kriterleri taşır. Çünkü erkeğin özellikleri budur. Kas ve kemik gücü yüzünden endüredir. Yani dayanıklıdır. Nasıl yani? Şu kavanozu açıver bakayım oğlumdur. Bu çok önemli. Oğlum bir pazara gitti annene yardım ediver bakayım. Çok ağırmış. Ne demek bu? Sen kaldırırsın. Kaldıramasa da boş ver. Beynine şunu vereceksin. Erkek bir şeyleri taşır. Kas gücü. Erkek bir şeyleri açar. Yerde yuvarlanınca. Ellerini sil bakayım. Yıka ellerini. Hadi erkekler ağlamaz. Hadi bakayım. Sen oğlan çocuğusun. Canavar gibi olursun. Bak. Aslında erkekler ağlar ağlamaz mı? Ama ağlamaz. O metafordur. Ağlamaz. Erkekler ağlar. Ama ağlamaz. Gizli gizli ağlar. Bunlar toplumun bize yüklediği toplumsal cinsiyettir. Kızlara da saçlar taranır. Bebeğin. Ev kurulur. Evcilik oynanır orada. Evcilik. Bu ev vardır orada. Evcilik yaptırılır. Ve çocuk bakımı. Maternal behavior öğretilir. Yani anne olma. Çünkü kadının erkekten en büyük farkı doğurabilmesidir. Bir rahiminin olmasıdır. Bir uterusun olmasıdır. Zaten LGBT'nin amacı budur. Rahimi yok etmektir. Doğurganlığı yok etmektir. O zaman çocukta ilk önce ne vereceksiniz? Cinsel bir kimliği ne yapmanız lazım? Yüklemeniz gerekiyor. Mesela çocuğun saçları uzun. Siz diyorsunuz ki çocuğun saçlarını öyle olsun. Olmayacak. Kestireceksiniz. Yani o saç olmayacak. Yani gelmeyecek. Şimdi kız mesela dedi ki işte ben futbol oynasın. Ama kız futbol takımında. Erkekler de var. Olsun. Ama sen kızsın ha bak dikkat et. Kızlar da çok önemli. Yumurtalıkla dikkat et kızım. Ya ne alakası var boş ver. O yumurtalıkla dikkat et şu. Senin yumurtalığın var canım benim. Yani bu çok önemlidir mesela. Biz mesela dikkat edersen şunu yapmak lazım. Hı. Bir yere giderken sen oğlansın dikkat et. Neden? Torbalara dikkat et. Yani herkese şunu söylemek lazım. Sende testis var. Sende yumurtalık var. Hani çünkü çocuk bilmiyorsun ki sen iç organları bilmiyorsun. O zaman bir iç organ eğitimi.
1: Bak, kaç yaş mesela bu?
0: Bu küçükkenden beri mesela artık yavaş yavaş 6 yaştan sonra 5 yaştan sonra yavaş yavaş senin yumurtalıkların, senin işte çocuk nereden doğuyor? Bir kız doğuruyor yani. Bak kimler bebek sahibi olur? Kızlar. Çünkü kızların rahim var. O zaman ilkokul çağına itibaren iç organ bilgisini vermek gerekiyor. Bak en önemli yaş 8-9 yaşlar. Nöron sayısı çok artıyor. Her şey öğretilir. İlkokulları bana ver ben nesil değiştiririm.
1: Gerçekten.
0: Evet, evet. İlkokulda sadece teorik eğitimler değil, çok pratik eğitim vermek lazım.
1: Hangi dersleri eklersin, hangi dersleri
0: mesela
1: çıkartırsın?
0: Tohum yetiştirme. Hı. Ondan sonra.
1: Ne güzel.
0: Tohum yetiştirme dersi mesela. Tohum ne demek? Şimdi bir şey söylüyor. Bizim çok benim hoşuma giden bir şey var. Şimdi bir insan bir hücreden oluşuyor değil mi? Annesinin rahimine düşen. Bir hücre. Hı hı. Senin o zaman tırnağındaki DNA ile gözündeki DNA aynı. Ama biri göz biri tırnak. Çünkü farklı yerler aktif oluyor. Gözünde göz genleri olan bölge, tırnakta tırnak bölgeleri. Peki neden gözünde tırnak olmuyor? Yani sapıtamıyor mu bu? Sapıtsa ya bir gün ya sapıtmıyor ya. 8 milyar ben insan gördüm gözünde tırnak çıkan yok. Lan nasıl sapıtmaz ya? Bir de sapıt ya. Şimdi anladın mı? Şimdi o zaman ne anlatıyoruz çocuklara? Evladım. Bak bunun DNA'sı var bu tohumu. Ama biz bu tohumu ekeceğiz. Hı. Sen şimdi şeftali ektiğin zaman bütün şeftalilerin şekli aynı mı oluyor?
1: Hayır.
0: Aynı tohumdan çıkıyor bu ya. O zaman ne anlatılacak orada? DNA ne demek? Epigenetik ne demek? Yani bir tohumdan farklı meyveler çıkıyor. Yani tek şeftali ekiyorsun. Bir şeftali küçük oluyor, bir şeftali büyük oluyor. Birinin kabuğu buradan oluyor. Bu farklılık nasıl oluyor? Yani bununla beraber biyoloji eğitimi. Toprak eğitimi. Toprak ne demek ya? Ne var bu toprakta? Bak çoğu şu anda insanlara sor. Toprak nedir de? Ya toprak ne bileyim hani içinden bir şey çıkan bir şey. Toprak bir mucize ya. Toprak bir mucize. Peki güneş ne yapıyor? Fotosentez ne demek?

0: Demek ki bizim şöyle fotosentez. Karbondioksit alıyor. Işıkla birleşti. Nişasta oluyor. Böyle değil. Bunu böyle, bunu sezerek, anlayarak şu kloroplastan çıkmamız lazım. Kaç kişi mitokondri gördü mesela? Şimdi herkes anlatıyor. Hücrede mitokondri var. Nerede lan bu? Endoplazmik retikulum ne? Bunu gerçekten görerek, bilerek bunlar öğretilecek. Onun için biyoloji öğretmenleri olsun, fen öğretmenleri olsun, doktora ya da yüksek lisansı olması lazım. Yani çok sağlam insan yapmak lazım bunları. Hı hı. Demek ki nasıl bir eğitim olması lazım? Pratik bir eğitim. O zaman herkes fasulye çıkaracak. Sonra fasulyenin içine diyecekler ki, fasulye sizce daha hızlı ne uzatır? O diyecek ki, bak bakalım bir Bluetooth ne yapıyor fasulyenin büyümesini? O Bluetooth yapacak. Çocuklar denemeye, experience'a başlayacaklar. Deney yapacaklar. Bizim eğitim nasıl biliyor musun? Aynı sınav sistemiydi. A dizisi, B dizisine kaç defa döndü, C'ye kaç defa döner hikaye. Hep dönüyor. Hep ona döndü zaten onunla. Kağıdın üzerine dönüyor onlar. Ama ondan sonra realitede bir şey olmuyor. Bak bugün benim için elektronik mühendisliği ne biliyor musun? Elektronik mühendisliği televizyonu açıp tamir edebilen bir adamdır. Bugün kaç elektronik mühendisliği in-house'ya aldı? Hiçbirisi. Almadı. Bugün tıp. Lan çoğu tıpçı sarılık görmeden mezun oluyor. Mesela diyoruz ki gözler sararır. Çocuk böyle. Evet sararır. Ama hiçbir sarılık görmedi. İdrarı sararan bir insan görmedi sarılık olduktan sonra. Vallahi görmedi. Gel ezbere eğitim. Ve bir şeye fotoğrafına bakmadı. Bu sefer çocuk ne yapıyor? Sarılığı tanıyamıyor. Önce tıp fakültelerini de iyileştirmek lazım. Mesela ben hep söylüyorum. Çoğu tıp fakültesi şu anda hastanesi yok özellerin. Kendi hastanesi yok. Afiliye. Özel hastaneye afiliye etmişler. Bu sefer özel hastanede özel insanlara gittiği için, para verdiği için ne yapıyor? Tıp da öğrencisi yanında istemiyor. Peki onlar nasıl görecekler doğumu? Nasıl görecekler sarılığı? Nasıl görecek? Acaba özel tıpta okuyanlar sacın dibine baktı mı acaba? Göbeğine baktı mı insanlar acaba? Çünkü göbekte sedef olabiliyor, psoriasis oluyor. Ensede olabiliyor saçın içinde. Şöyle bir eline baktılar mı acaba? Bir hastaya baktılar mı acaba? Hayır. Ellemediler bile çoğu. Herkes yine aynı A dişisi, B dişisi. Söyle bakalım. Sarılığın en sık sebebi nedir?
1: Sarı.
0: Öğretmenim, hepatit. Bravo. Hangi hepatit? A, 100. Bravo, çıkabilirsin. Peki hepatit gördün mü? Hayır. Ezber. Yani bu boş iş bunlar. Bunlar, bunu siz de açık öğretim yapın o zaman tıpları. Gerek yok ki okula. Pratik eğitim lazım. O zaman mühendislikte pratik eğitim. İlkokulda pratik eğitim. Pratiğe dayalı bir eğitim. Mesela nasıl yapılır? Mesela şunu diyeceksin. Biz öğrenciye şunu soruyoruz. İnsülini say bakalım etkilerini. Hocam kan şekerini düşürür. Evet. Mitozu arttırır bölünmeyi. Evet. Protein sentezini arttırır. Peki şunu sorayım ben size. İnsülin nasıl bulundu? Yani nasıl bulundu? Bak şu anda insülin nasıl bulunduğunu hikayesi kimse anlatamaz. Neden? Bilmiyor çünkü. Peki insülin nasıl bulunduğunu bir adam bilmezse bir şey bulabilir mi? Bulamaz. İşte bu ezberci eğitim tarzıdır. Küçük Google'cıklar yaratmak. Google'cık o eskiden de o küçük Google'cık. Şimdi Google var artık. Google'cık yaratmaya gerek yok ki artık. Bana şöyle oldu. Anlat bakayım büyüme hormonu nasıl bulundu? Kim nasıl bulundu anlat bakayım. Google büyüme hormonu nasıl bulundu ya? Hani adam ne yaptı da bu hormonu buldu? Biz bunu bilemeyiz. Mesela şunu Türkiye'de çok az insan bilir. DNA nasıl bulundu ya? Yani Watson ve Crick DNA nasıl buldu? Ama bize DNA say bakalım. Adenin, guanin, sitozin, tim. Hemen. RNA'da urasil var hocam. Tebrikler. Bitti DNA. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bu olmaz.
1: Bunu pratiği nasıl yapacak?
0: Bu pratik nasıl olacak? Laboratuvar eğitimiyle olacak. Herkes DNA izole edecek. Nereden? Mesela gidecek şeyden çilekten DNA izole edecekler. Sonra DNA izolasyonu nasıl yapılıyor? DNA nasıl ilk bulundu? Hikayesi nasıl oldu? Yani mesela şey var ya bu bizim Marie Curie. Marie Curie nasıl buldu şey ya radyoaktiviteyi? Ya yani şöyle mi oldu? Düşünüyordu. Böyle şey olmadı. Bu kadın neler yaptı bu kadın? Delinin biri o. Onun hikayesi ne? Bir de bilim adamına şöyle anlatmak lazım. Bizim Türkiye'de bilim adamı şöyle oluyor. Yemez, içmez, hep çalışır. Özel bir hayatı yoktur. Yok. Bilim adamı senin benim gibi adamdır. Demirciyle aynıdır. Bir de demir döver. Bilim adamı da orada bir şeyler karıştırır. Bu. Bir de bu bilim adamlarının özel hayatlarını anlatmak lazım. Onlar da normaldi. Onların da sıkıntıları vardı. Depresyona girdiler. Mutlu olduğu günler oldu falan böyle. Yani normalize ederek. Biz de biliyorsun böyle bir şeyler oluşuyor. İkonlar oluşturuluyor
1: bir
0: mesela.
1: Bir şey oluşturma, bir sınıf oluşturma.
0: Böyle tepede mesela. Bizim mesela üniversitelerde öyledir. Tepede kimse ulaşamaz. Olimpos dağında. Mesela rektör Olimpos'tadır mesela. Bizi gör rektör. Rektör görmem ben sizi. Hocam rektörlerin de yetkilerinin...
1: Görüşüyor musun rektörle?
0: Hayır, hiçbir rektörle görüşmüyor. İşim olma. Hayır, ama istemiyorum. Hani uzak olsun hepsi. Yani...
1: Abi bir dakika. Orada bir kırılmışlıklar var galiba.
0: Hayır, öyle değil. Yani çünkü neden biliyorsun? Şimdi evet. Kapıda seni bekletiyor 5 saat. Ne görüşeceğiz? Ya boş ver bunlar. Ya Stanford'un rektörü kimse tanımaz ya Amerika'da. Stanford rektörü şuradan geçiyor, bisikletle herkes diyor ki bu rektörmüş. Yani bu böyledir bu yani. Ya gerçekten öyle. Bizim rektör çok önemlidir. Mesela özel kalemi vardır, sekreteri vardır. Ondan sonra randevular alınır 8 güne. O randevu günü ertelenir, hep hiç gelmez o. Sen böyle rektör değil, şöyle bir şey gelir. Herhalde yemiyor. Radyoaktivite saçan. Hani oluyor ya, Godzilla gibi bir şey herhalde diye. Hani var ya o filmdeki gibi. Böyle olmaz bu. Eğitimin normalleştirmesi lazım. Üniversiteler halka açılmalı, kamuya açılmalı. Yani insana ders dinleyebilmeli. Gitsin vatandaş dinlesin. Otursun oraya. Ekmek nasıl yapılıyor? Glüten ne demek? Dinlesin orada. Vay anasını, glüten buymuş desin. Ve onu istiyorum yani. Toplumun içine karışmış üniversiteler. Zümre değil. Zümrecilik batırır her şeyi.
1: Doğru.
0: Zümre istemiyorum ben. Tamam. Yani mesela İngiltere'de Crick Enstitüsü var. Fransız Crick, DNA Enstitüsü. Herkes açık biliyor musun? Sen elini kolunu sallıyorsun, merhaba diyorsun, ben geldim. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Adam diyor, gel anlatalım diyor. Ya bizim burada desen kovarlar senin dilimizi. İşte bütün enstitülerin kapıları açılacak. Türkiye'de her şey, caminin kapısı nasıl açık, kamu olanı. Herkes doğru. Açılacak. Bütün üniversiteler, laboratuvarlar çalışın denecek. Bize bizim laboratuvara gidiyoruz, adam diyor ki dur, burası Mehmet Hoca'nın laboratuvarı. burası kamunun malı bunu. Hayır, Mehmet Hoca'ya sormamız lazım. Kilit onda, mühür onda. Ya bu ne biçim bir salaklık bu?
1: Peki diyelim ki...
0: Ey rektörler, beni dinleyen. Hı. Laboratuvarlarınızı açınız. Herkes çalışma yapsın. Kamulaşın artık. Yani açın. Liberal, içinizi gösterin. Ondan sonra öğretim üyeleri çocuklarla... Mesela liseliler üniversiteye gitsin. Ortaokulda gitsin. Sen ne yapıyorsun desin ya burada. Hı. Ya gitsin ya. Merhaba amca, biz geldik. Ne yapıyorsun? Siz mitokondriyi biliyor musunuz? Gösterin bize. Eğer gösteremiyorsa çizin üstün. Gösterecek onu. Ben mitokondri görmek istiyorum. Nerede o mitokondri? Onun için yüksek öğretim sisteminin değişmesi lazım. Zümreciliğin kalkıp normalize olmamız gerekiyor artık. Ondan beni sevmiyorlar zaten. Çünkü o zümre giderse ellerine her şey gidecek çünkü.
1: Çünkü
0: bazı insanların evet. Tek özelliğini biliyorsun. Doçent profesör yazması başında. Başka hiçbir şeyleri yok. Onu alsan hiçbir şey kalmayacak geriye.
1: Hı hı. Peki ne zaman
0: mesela, oluyor? Mesela Profesör Doktor Oytun Erbaş'tan profesörü çıkardığı zaman Oytun Erbaş kalıyor. Daha büyük.
1: Hiç böyle düşünmemiştim.
0: Tabii. Ama. Profesör Ahmet Mehmet Cemil X var. Tabii ondan ki. Profesörü çıkardın mı ne kalıyor biliyorsun? X kalıyor sadece.
1: Ama Oytun Erbaş bir marka oldu aslında değil mi?
0: Ya marka olur olmaz. Ben Allah'ın bir kuluyum. Normal bir insanım ben yani. Allah herkese bir şey vermiş. Kimine güzel göz vermiş, kimine boy vermiş. Allah bana nöron vermiş. Hipokampus vermiş. Hafıza vermiş. Bitti. Allah'ıma bin şükür bitti. Anamı seçmedim, babamı seçemem, dedemi seçemem. Görücü usulü evlenmişler, denk gelmişim. Allah'a şükür kader işte. Kader ne demek? Bu işte. Kader nedir? Görücü usulü evlenen insanların çocuklarından böyle şeyler çıkmıştır.
1: Çok ilginç bir konu aslında bu. Merak ediyorum. Bu görücü usulünü. Yani senin yorumunu merak ediyorum.
0: Ya görücü usulü ne kadar güzel bir şey. Şimdi...
1: Şöyle yapalım. Çok önemli bir konu ama akran zorbalığı meselesini atlamıyoruz. Önemli.
0: Şimdi
1: buradan oraya akmak süper olur.
0: Toplum, çocuklar, ailenin aynasıdır. O zaman akran zorbalığı nereden başlar? Aile zorbalığından başlar. Çocuk evde görüyor.
1: Şimdi bugün Atlas'ı biliyorsun değil mi? Güngören'de bıçaklanan kardeşimiz gerçekten çok büyük. Çok büyük yaramız. Aynı zamanda Ahmet Mingözü'yü de aynı şekilde öldürülmüştü, katledilmişti. Suça sürüklenen çocuk diyorlar.
0: Evet.
1: Ne diyorsunuz?
0: Suça sürüklenen çocukların en büyük sorunu çocuk bir kopya makinesidir, fotokopidir. Toplumu kopyalar. Bana desen ki toplumun aynası nedir? Ailedir. Ailenin aynası nedir? Çocuktur. Çocuğun aynası nedir? Bebektir. Yani küçült. Hani diyoruz ya. İnsanın en küçük parçası ne? Hücredir. Bilmem benim en küçük parçası nedir maddenin? Atom. Aynı şeydir. Esas da çocuk toplumun aynasıdır. O zaman biz şunu öğreniyoruz. Bugün akran zorbalığı varsa demek toplumda da zorbalık var demektir. Peki çocuk nerede öğreniyor zorbalığı?
1: Nerede?
0: Şeyden. Elindeki telefondan. Çünkü insanlar zorbalık fotoğraflarını paylaşıyorlar. Ki onlar büyük bir pornografidir. Pornografi şey değil ki.

0: biliyorum.
1: Müstehcenlik değil ki. O da pornografi. Şiddet de pornografidir. Çok tehlikeli. İki diziler. Filmler. Diziler ne biçim ya?
0: İzliyor musun? İzlediğim dizi var mı?
1: Retük. Retük. Ne yapıyor Retük? Retük dizilerin senaryolarını incelemeli. ÇEP raporu vermeli. Rapor ne demek? Hani bina yapmadan veriyor ya. Diyecek ki bu dizi olmaz. Ya diziler korkunç durumda. Çünkü mafya figürlerini çocuk öğreniyor. Bak ben küçükken ne vardı biliyor musun? Tarık Buğra'nın Çolak Salih vardı. Çolak Salih bir karakter. Ondan sonra şey vardı. Filmin adı da şey biliyorsunuz o Küçük Ağa.
0: Tam onu söyleyeceğim.
1: Küçük Ağa biliyor musun?
0: Küçük Ağa.
1: Küçük Ağa İstanbullu bir hocanın Kuvayi Milli'ye katılış hikayesiydi. Bu anlatılıyor. Harika bir hikaye. Çok güzel bir hikaye. Peki biz neydik biliyor musun evde? Ben Çolak Salih'tim. Evet. Benim kolum yoktu göstereyim. Ben buradan kolumu alıyordum. Buraya iğneliyordum. Ben Çolak'tım. Evde benim karakterim Çolak Salih'tir. Şimdi ben çocukken Çolak Salih oluyorsam benim diziler böyleydi. Şimdi o çocuk ne oluyor? Oradaki figür oluyor. Ona hoşuna gidiyor. Kimler? Mesela rap sanatçıları. Televizyona ne gösterdiniz? O kelimeler, o laflar çocuğun hayatı oluyor. Siz dizileri değiştirmezseniz toplumu değiştiremezsiniz.
0: Rap?
1: Rap korkunç bir şey. Raplerin mesela sözlerini değiştirmek zorundasınız. İncelemek zorundasınız. Çünkü çocuk beynin şöyle bir şeyi vardır. Beyin çok hızlı söylenen şeyleri çok hızlı öğrenir. Tekerlemeler gibi. Dal karkar, kartal karkar gibi şey böyledir. Çünkü anlamadığınız şeyleri çok hızlı öğrenirsiniz. Beyin onu filtre edemez. Filtre edemediği şeyleri hemen öğrenir. Onun için en hızlı öğrenme şekli rap şarkılarıdır. Bir de ezgiler ve kafiyeler varsa...
0: Yani bu şekilde mühendisliği yapılmış mıdır?
1: Tabii ki yapılıyor bunu. Yapılmamış mı da sanıyorsunuz? Yapay zeka öyle veriyor zaten bunu. Bunlar toplumu çökertme sanatıdır. Toplumu artık dışarıdan yıkmaya gerek ve içeriden yıkılmaktadır. Onun için Türk dizileri denetlenmelidir. Eskiden hatırlıyor musun? Eskiden mesela şey olurdu... Aile dizileri olur mu? Bizimkiler. Ne güzel bizimkiler. Ben bizimkiler hiç kötü bir şey görmedim. Eskiden hatta böyle kötü sahnelerde böyle kamera dönerdi utanırdı böyle. Şimdi utanmıyor içine giriyor. Onun için Retük denetlenmelidir. Retük birisi denetlemelidir. Retük'ü denetleme ihtiyacı var. Retük diyor ki ne yapabilirim? Sonra yapmayın. Herkes görevini yapsın.
0: Yapıyorlardır görevlerini. Rütük'te görevini yapıyor. Evet. Ama şöyle bir şey var.
1: Burada şunu söyleyeceğiz. Hayır. Bu dizilerin senaryolu denetlensin. Bitti. Lütfen.
0: Mesela şu andaki izlediğin dizi var mı?
1: Ben hayatta dizi izlemedim.
0: Tamam. En son
1: bir tane bıraktın? İzledim.
0: Ne?
1: O da evde hep açıktı. Bazen o da Aşk-ı Memnu izledim. Ve izlemez olaydım. ne biçim bir şey o yani? Ben...
0: Aşk-ı Memnu evet. O aslında bir edebiyatımızın önemli eserlerinden bir
1: senaryo tanesi. Olamaz o. O tamam. Okunabilir o. Onu okuyacaksın. Okumakla izlemek çok farklı. Bak biri hayali biri eylem. Beyin eyleme inanır. Bunu unutma. Öbür türlü okuyorsun. Beyin onu sanal olarak canlandırır. O bir hayaldir. Gördüğüne inanırsın. Duyduğuna da inanırsın. Hem görüp hem duyduğunu da alacak inanırsın.
0: O zaten pratiğe dönüşür.
1: Bak,
0: kalıcı hale
1: şimdi sana bir şey anlatıyorum. Bunu iyi dinliyoruz hepimiz.
0: Evet.
1: Ben bunu elime aldığım zaman beyindeki aktivite şuradadır. Çünkü sağ eli sol kontrol eder. Şurada.
0: Tamam.
1: Ben bunu hiç almazsam, bunu aldığımı düşünürsem yine burası aktif olur. Ama biri 10 volt ama bir volt. Eğer sana bakarken sen bu kahveyi eğer ağzına götürürsen yine aynı yer aktif olur. O zaman senin kahve içmemle benim kahve içmem arasında... Beyinde hiçbir fark yoktur. Öğrenme böyle olur. Buna ayna nöron
0: diyoruz. Yani aynı şarj cihazını kullanıyoruz.
1: Aynen öyle. O zaman sen o diziyi izledin mi aynısını sen yaşıyorsun onu.
0: Yani aslında bu denetlenmeyi derken şunu da diyoruz değil mi? Yani hani bir konu versek mesela hangi konularda gerçekten şu anda en azından topluma yansıyor ya bu.
1: Aldatma. Işte. Hayır. Şiddet. Hayır. Hayır. Ya televizyonda oynayan şimdi bir şey var. Şey dizileri var. Pavyon dizileri var. Ne yapıyoruz biz ya? Ben onu izledim. Küçük pavyoncu olurdum. Çolak Salih'tim ben küçükken. Şimdi ben küçükken çolaktım tamam mı? Hatta bizim eve bir gün

0: komşu geldi dedi ki, benim anneme dedi ki, ya bu çocuk neden çomak dedi ya bu.
1: Böyle değildi mi diyor?
0: Hayır, ben küçükken çolaktım, bak bu örneği veriyorum. Bak yaş en fazla bir 6'dır. Şimdi o diziyi izlesem neydim ben?

0: ailenin etkili
1: olduğu. Tabii ki aile tabii. Üç, çocukların denetlenmemesi. Çocukların başı boş bırakılması. Çünkü ahlak eğitim de gerekiyor. Bakın eğitim demek sadece matematik değil ki. Zaten ahlaksız bir eğitim, ahlaksız bir eğitim neye benziyor biliyor musun? Suyun üstünde yazmış harflere benzer. Ahlak bir çatıdır. Ahlak her şeyin çatısıdır. Ahlak olmadan hiçbir şey öğrenilmez ki. Sizin beyninizi bir kalıba dökmeniz gerekiyor. Bu da ahlaktır. Ahlak ne biliyor musun? Ahlak her gün yaşadığınız gördüklerinizdir. Onun için burada öğretmen etkili. Oradaki şey bile etkili ya, sizin okuldaki su içtiğiniz yerdeki gördüğünüz diğer çocuklar bile etkili. Şimdi mesela biz eskiden böyle elimizle suyu içiyorduk böyle. Arkada çocuklar bekliyordu böyle. Ama hepimiz susamışız böyle. Ve bir güdün var. Öğretmen de bakıyor böyle. Neyi bekliyor? Çocuk herkes susamışın bir güdüyü kontrol etmek. Susamak bir güdüdür. Bir enerji değil mi? O bir limbik sistem. Hayvan beyninin bize verdiği şeydir. Yani içmiş çocuksun bilmiyorsun. Hani böyle çekil içeceksin. Hayır. Onu kontrol edeceksin. Ve şöyle yapmak lazım. İçiyor, içiyor, içiyor. Önce ellerini yıka bakalım sabunla. Şimdi iç bakalım suyunu. İçtin. Önce ellerini yıkıyorsun. İçtim, içtim, içtim, içtim, içtim. Ben su içmek istiyorum. Bekle. Sonra çeşmeyi kapat. Şimdi arkadaşlar sonra çeşmeyi tekrar açmak için sabunla çeşmeye bakalım. Elini sonra çeşmeyi aç. Önce ellerini yıka, çeşmeyi sabunla. Sonra aç. Sonra elinle iç. Bu bir sıradır. Bunu öğreteceksiniz.
0: Medeniyet burada başlıyor.
1: Medeniyet burada başlıyor. Tamam.
0: Evet.
1: Medeniyet beklemekle başlıyor.
0: Anlaşıldı. Çok güzel bir yerdeyiz. Burada duruyoruz. Has toplumundan şuraya gireceğim. Son zamanlarda hiç anlamadığım bu, hani bahis falan diyorlar ya. Bahis var işte, madde bağımlılığı falan filan. Allah yardımcımız olsun gerçekten. Duçar olana da yardımcısı olsun. Yani kurtulmaya çalışanı da yardımcısı olsun. Has toplumunu yorumlamanı istiyorum sevgili Oytun.
1: Nasıl yani, daha açık olarak?
0: Şöyle, yine bir klişeden bahsedeceğim ama bunu biliyorum ki açacaksın. Bir operasyonlar oluyor. Hani.
1: Tamam.
0: İşte bu, ne derler, işte sosyal medya ünlüsüyle sanatçı aynı şey midir? Ya da ünlü
1: yani
0: mi?
1: Neyse, ünlü işte. Tamam. Ya, tanınmış kişi.
0: Tamam, tamam. Şimdi burada...
1: Bir de ben parantez açacağım. Bazı kelimeleri böyle şöyle şey yapıyorsa, bazen bir şey diyorum mesela, hocam öyle demesek. Ya armuta armut demeyelim, ne diyelim? Armut gibi bir şey desek ne olacak? Yani bence teşbihte hata olmaz.
0: Tamam.
1: Yani ünlüler, yani ünlü kişiler, tanınmış insanlar.
0: Ya bununla ilgili bir sıkıntım yok. Evet. Başka bir şeyle alakalı. Yani en azından madde bağımlısı diyelim ama. Tamam, tamam mı? Diğerini söylemeyelim.
1: Orada. Tamam.
0: Söyleyelim. Şimdi buradaki çok artış. Bu biraz önce konuştuğumuz kötü alışkanlıklar falan, hepsini toplarsak bunların. Nereye doğru gittiğimizin de aslında bir şeyi var. Yani... Hı-hı. Dedin ki işte bunun içerisinde müzik etkilidir, toplumsal işte kültür, eğitimsizlik, şu bu falan dedin ama evet. Bu neyle alakalı ya? Biz niye böyle bir şeye bir anda şimdi, bunu gördük? Bu neyle alakalı bir şey? Bir de tehlikeli olan kelime nedir hayatımızda? Tehlikeli olan ünlemler. Mesela bir şeyin bir anda olması tehlikeli midir? Mesela bir anda yükselmek, bir anda çok para kazanmak,
1: güzel.
0: Bir anda bir mertebe sahibi olmak, yani evet. Bir anda ortaya çıkmak, bir şeyin ortaya çıkması tehlikeli midir? İkincisi çok. Çok konuşmak, çok yemek.
1: Tamam.
0: Çok istemek.
1: Tamam. O zaman İsmini ilk sorudan sen... başlayalım.
0: Tamam, hadi bakalım.
1: Şimdi Rütük kızıyor ama sigarayı bırakmak için. Sigara sağlığa zararlıdır.
0: Ama onu söylemeyeyim.
1: Tütün ürünleri. Duruyor sigara ya.
0: Sigara durayı de bari.
1: Tütün. Hı. Tütün ürünleri. Bir de böyle bir şey var şimdi. Tütün. Ya bunları bir tekrar düzenleme gerekiyor bunlar. Neyse. Şimdi tütün ürünü bırakmak için ne yapıyoruz şimdi? Adam geliyor bize, amca. Bir, buna BDT deniyor. Bilişsel davranış terapi. İngilizcesi cognitive behavior terapi. Önce şunu yapıyoruz. Tütün neden vücuda zararlıdır da konuşuyoruz. Dinle.
0: Tamam,
1: anlatıyoruz. Amcacığım hoş geldin. Kaç paket içiyorsun? 2. Çok fazla. Kaç yıldan beri? 10. Bak amca, 1. Bir tütün ürünü içtiğin zaman sigara, işte bu yanmış bir ürün. Akciğer dahil olmak üzere senin nefes borunda, ondan sonra burnunda, yemek borunda kanser yapıyor. Bunu adam anlıyor mu sence? Anlamıyor. Sonra ne yapıyoruz biz amcayı? Kanser olan bir adamın yanına götürüyoruz. Sonra diyoruz ki evde git bir araştır bakalım. Bu kanserle adam bunu yapıyor, bunu yapıyor, bunu yapıyor. Bu bir terapi.

0: şekli. Sonra 20-25 gün sonra diyor ki ya evet ya ben bunu anladım ya böyle. Yani önce kimi inandırıyorsunuz? Bunu. Önce sen isteyeceksin bırakmayı. Ya da kullanmamayı. Önce o zaman her şey nereden başlıyor yine? Eğitimden başlıyor. Şimdi şuna geleceğim. Dur. İkinci metot. Bir doktor içeri girer. Kaç paket sigara içiyorsun? 2. Masaya vurur. Gebereceksin lan der. Bırakma oranları aynı. O zaman burada 2 tane yöntem var. Ben 2 yöntemi de birleştiriyorum. Biri batılı yöntem, biri doğulu yöntem. Biz Türkiye'de tam köprü olduğumuz için o öğretmeye başlıyorum diyor. Önce bir anlatıyorum. Sonra diyorum ki amca gerçekten ölürsün diyorum. Ki çok insana bıraktırdım. Sigara öldürür. Gerçekten içmeyin, saçmalıklar yapmayın. Sonra ne yapıyorum bir de? Hanıma diyorum ki içerse bana söyle diyorum. Çünkü hanım çok önemli faktördür. Hanım da Türkiye'de önemli bir burada şey faktör, denetim faktörü. Bak şimdi nereye geleceğim. Sigaranın üstüne, tütünün üstüne şekiller koydu ya insanlar. Hani bu işte akciğer kanseri resmi, kötü resimler var ya. İnsanlar ona baktığı zaman o ürünü hatırladığı gözükmüş. Hiçbir caydırıcılığı yok. Yani şunu demek istiyorum. Şekille olmuyor. Şekille olmuyor. Ne lazım? Görüntü lazım. Ses, gerçek hayat lazım. Bir bağımlıya onu bıraktırmak için gerçek hayatın içine örnek vereceksin. Yoksa yine aynı A dizisi, B dizisini döndürür. Yapmayın. Kötü şeyler bunlar. Olmaz bu. Yerinde göstereceksin. Onu götürüp gideceksin. Bakacak bağımlıların durumuna. Böbreğine bakacak. Karaciğerine bak. Otopsiye sokacaksın. Almanya'da böyle tematik kanallar var. Adam kanser hastası. Vücudunu bağışlamış. Kesiyorlar. Bildiğin böyle şey koyuyorlar. Metastaz nerede? Karaciğerine nerede? Bir tane de çılgın bir adam var. Ben o işi yapardım. Foto şapkalı. Kesiyor. O kadar başarılı ki kanserin ne demek olduğunu öğreniyorsun. Mesela zehirlenme. O zaman bunda aynı şekilde. O zaman insan neye görüyor? İnsan görecek, duyacak, koklayacak, elini alacak, hissedecek. Bu da neyle olur mesela? Peki 3D olur mu? Olur tabii ki. Hani var ya şimdi sanal gerçeklik. Bir miktar olur sanal gerçeklik. Ama tabii ki gerçeğin yerini tutmaz. O zaman buradan nereye geliyoruz? Toplumda bu şekilde bu bağımlılıklar, yasaklı maddelerin kullanmanın en büyük sebebi özentidir. Başkalarından görmektir. O zaman burada özenti ve görmek çok önemli. Şimdi bu şöyle oluyor mesela. Yine aynı şekilde. Mesela bir yere gidiyorsun. Adamın, diyorsun ki adamlar ünlü. O ünlü ya, o özel şeyler yapmalı. Mesela ünlü bakıyorsun, gözlüğü bir garip, ayakkabılar da gariplik içinde. O zaman diyor ki ya biz şöyle de bir şey kullanıyoruz. Aa bak gördün mü? Ünlü ya. Değişik değişik. Hatta maddenin adının değişik olması daha da garip bir şeyler. Mesela öbürsü ne oluyor? Aa ben de ünlüyüm, ben de onun gibi. Benim ne eksiğim var, ben de kullanırım diyor. Bu gerçekten bu şekilde. Bu kadar aptalca yayılıyor biliyor musun? Bu kadar parantezinde geri zekalıca yayılan bir durum.
1: Tabii ister. Evet. Özenmeyin kategorize etmiş hali.
0: Evet. Aynen öyle. Ama bunları ne yapacağız? Bunları bıraktırmak için olay yerinde ne olduğunu göstereceğiz. Yani bir bağımlılığın otopsisini göstereceğiz. Akciğerinde ne oluyor? Bağımlıları salacaksın, böyle açacaksın böyle otopside. Akciğeri keseceksin böyle. Hadi bakalım arkadaşlar, gelin bakalım. Herkes böyle. Gel arkadaki sen gel bakayım. Gel bakayım sen kaçıyorsun gibi. Gel bakayım öne gel. Böyle olacak bu işler. Yani herkesin taşın altına elini sokması gerekiyor. Biliyorsun böyle tatlı su şeyi var ya, ben bazen şey yapıyorum. Aman şunlara bir şey demeyelim, kızarlar. Buraya bir şey demeyelim, bir şey olmasın. Böyle oluyor çoğu zaman. Öyle yapmamak lazım.
1: Öyle yani. Yapmıyorsun değil mi?
0: Ben öyle yapmam. Benim şu an hiç bağlı olduğum bir şey yok. Yani. Ben bir rektörüm yok.
1: Bağlı olsan?
0: Yine yapmazdım da o zaman her gün bir rektör çağırıyor, bıktım. Beni çağırıyor rektör hemen de. Hocam ne dediniz dün yine? Ne dedim hocam? Anlattım. Ya şey demeseydin. Demeseydin.
1: Onu bir daha alabilir miyiz o şeyi? Bir daha. Hocam, sesli.
0: Hocam dün ne dediniz? Hocam ne dedim işte? Anlattım yani şey anlattım hocam, bu bağımlılığın sıkıntısı anlattım. Hocam birkaç şey geldi hocam, şikayet geldi. Neden yaptınız hocam? Ben emekli olunca yapsaydınız. Ya bu. Ya böyle bir şey olabilir mi?
1: Evet diyorsunuz ki Ilıkdere'de balık avlamıyoruz.
0: Ya ben gelmişim 48-50 yaşına. Ya gözünü seveyim ya.
1: O kadar artık var mı?
0: Çocuk muyum ben ya? Evet. Evet o kadar varım. Ama yaptığım anti-aging çalışmalarıyla.
1: Ya yani benden böyle 20 yaşında falan.
0: Hayır değil ama 35 gösteriyor. 38 gösteriyor. 10 yaş genç gösteriyorum.
1: O da ayrı bir şey değil mi? Genç gösteriyor.
0: Tabii ama o kadar ilaçlar falan. Tansiyonu düşük tutuyoruz falan. Bu bir emek bu.
1: İlaçlar falan derken ilaç kullanmıyor.

0: diyorsun galiba.
1: Ha, tabii tansiyon ilacı bir alırım. Şeker hep 60-100 açlık tabii canım hep.
0: O zaman kafaya bir şey takıyorsun.
1: Nasıl?
0: Kafaya takıyorsun.
1: Hayır şey. Takmıyorum. Benim bir ilaç kutum var. Hı. Öyle tık. Mesela ben hemen tansiyonumu ölçtüm.
0: Kaşık nerede kaşık?
1: Kaşık cepte ama bir tane duruyor. Hep onunla gidiyorum ben.
0: Peki. Tamam çok
1: eskiden
0: iyi.
1: Eskiden Calimero vardı sen biliyor musun?
0: Çok seviyorum ama bu haksızlık diyordu ya.
1: Onun bir tane...
0: Benim öyle bir eşofmanım vardı.
1: Onun bir tane kabuğu vardı.
0: Kırmızılı.
1: Hı. Onun bir kabuğu vardı biliyor musun?
0: Yumurta kabuğu çıkmış. Vardı yerim.
1: Hep ondan
0: geziyor. Şöyle kırık değil mi?
1: Neden hep ondan gezer?
0: Hep o kırık yumurtayla geziyordu.
1: Kırık yumurta neden? Çünkü gürekten koruyordu. Yani kullanışlı bir aparat.
0: Ya önceden çizgi filmler de çok güzeldi değil mi?
1: Evet. Eskiden çizgi filmler anlamlıydı, manalıydı. Mesela şimdi bakıyorsunuz.
0: Calimero'yu çok seviyordum. Calimero'yu seviyordum.
1: Calimero iyidir mesela.
0: Bir de şey vardı. İki tane köstebek vardı. Hmm. Mori.
1: O tabii öyle sen şey. Bizim zamanımızda şey Clementine vardı.
0: Ha Clementine. Ama o çok korkunç bir çizgi filmdi. Hayır o. Çok korkunçtu. Evet. Ya bir tane ateşten adam böyle evet, tutuyordu evet. Enseden böyle evet. Pıt
1: bak,
0: atıyordu.
1: Güzel biliyorsun bak gördün mü?
0: Yani böyle yürüyen cehennem gibi.
1: Clementine güzel. Bir de son sokağı var şey der. Gel katıl bize. Haydi el ele.
0: Tahsin amca vardı.
1: Tahsin abi iyi bir adamdır.
0: İyi bir adam derken?
1: İyi bir adamdı yani Tahsin abi iyi bir adamdı yani. İyi bir insan. Hani o bizim ağzımızın tadı bozulmasın Tahsin Bey o işte.
0: Orada bir kurabiye canavarı falan.
1: Abi bir şey sanırım kurabiye canavarı kişilik olarak. Evet biraz obur olabilirdi ama şöyle... Bir dürtüsel bozukluğu vardı ya. Kurabiye göğü dayanamıyordu. İşte o dürtü kontrol bozukluğuydu.
0: Peki sen Eddie misin, Büdü müsün? Karakter olarak.
1: Çok konuşan hangisiydi?
0: Çok konuşan Eddie.
1: Eddie'ydi. O küçük boylu olan.
0: Öyleydi.
1: Havuç gibi olan?
0: Büdü.
1: Ben zaten Eddie ile Büdü'nün tam karışımıyım esasında.
0: Hemen bir oylama açıyorum şimdi şeyden.
1: Oytun Eddie midir, Büdü müdür? Yok. Bence bak yine aynı şey. Sen Eddie Büdü'ye ne şey yapıyorsun? Ejnebi'nin şeyini. Oytun Hacivat mıdır, Karagöz müdür? Toplumsal değerlendirme. Lütfen.
0: Gerçekten Hacivat mısın, Karagöz müsün? Kesinlikle Karagöz'sün.
1: Evet. Ama Hacivat da olabilirim ben. Yerine göre. Hmm. Ben ikili oynuyorum. Bazen bu tarafa geçiyorum, bazen bu tarafa geçiyorum. İşte o Hegel'in diyalektiği.
0: İşte kendini korumaya alıyorsun. Tak tak tak tak.
1: Canım tezahürde sen.
0: Ama senin de çok ciddi mayınlı bölgelerin var.
1: Hayır canım yok.
0: Var. Mayınlı alanlarım var yani böyle ben.
1: Hangi sana mı zararlı kendine mi zararlı?
0: Hayır ben bazen seni kendinden koruyorum.
1: Bak yine böyle garip garip metaforlar kendinden kor.
0: Kendinden koruyorum şu anda.
1: Beni koruma kardeşim.
0: Koruma. Estağfurullah korumak derken öyle bir şey. Evet şu anda Oytun Erbaş Araf'ta.
1: Ben ne düşünüyorum? Ya.
0: Hiçbir şey yok. Ama bak. Bak çok net söylüyorum. Gerçekten çok kırılgan bir Oytun da var. Onu da kabul edin.
1: Vallahi yok.
0: Var.
1: Ben yine.
0: Çünkü sahisin. İşte, sahi insan işte, kırılır.
1: Telkinlerle telkin yapma işte. Hep ne diyeceğiz? Oytun hocam kırılmasın. Ben seni biliyorum. Bu yolda devam et. Vereceksin gazı. Demek.
0: Aa çok güzel yorumlar geliyor bak. Çok sevdiğimiz dostum güzelmiş gibi. Normalde ben hiç böyle mesaj falan okumam ama. Diyor ki sabaha kadar devam etse kimsenin itirazı olmaz eminim. Oytun hocamızı bilemem tabii demiş. Program devam etsin diyor sabaha kadar.
1: Ne güzel. Ne güzel. İnsanlar neyi arıyor biliyor musun? Belki de artık sahiciliği arıyorlar, gerçekliği
0: işte
1: arıyorlar.
0: İşte bundan bahsediyorum. Sahi insan kırılır Oytun. Bak bunu kabul edelim.
1: Tamam kabul ediyorum.
0: Kendini böyle çok şey yapma.
1: Kırılır.
0: Kırıl.
1: Beni kendimden korumanı istiyorum.
0: Yalnız kal. Tamam mı? Yani bundan bahsediyorum.
1: Tabii ki.
0: Yani
1: bu... tabii ki. Herkes kırılır, herkes ağlar, herkes acı çeker. Hı-hı. Ama bir tane
0: mesela
1: bir şey var.
0: Mesela rektör böyle yapıyormuş ya.
1: Evet.
0: Orada sen ister istemez tedirgin olan bir Oytun da olmuşsun.
1: Yemin ederim tansiyonum çıktı. Ben damarımı acıdım.
0: Tamam.
1: Damarımı, işte şah damarımı acıdım ben.
0: İtiraflarım.
1: Neden? Adam çünkü böyle yapınca bende tansiyon sürtünme oluştu benim. Onun ellerinde sürtünme oluştu. Benim kan damarlarının içinde sürtünme oluştu.
0: Pazara gidiyor musun Oytun?
1: Yani giderdim pek gitmiyorum şimdi. Eskiden çok gidiyordum. Ben pazarcıydım ya. Yıllarca pazarcılık yaptım.
0: Aa,
1: tabii.
0: Ne konuda?
1: Her konuda patates. Ama en çok pirinç sattım ben. Bulgur. Pirinç, bulgur, makarna ve kuru fasulye konusunda çok deneyimliyimdir.
0: En çok hangisini alıyorlar?
1: Nasıl?
0: En çok hangisine rağbet vardı?
1: Hayır. Hepsini satıyordum ben. Pirinç satarım ben. Bulgur satarım. Makarna bir de kuru fasulye börülce. Kuru bakliyat işi yaptım yıllarca yani.
0: Bu arada Ramazan Bingöl Bey size selam yollamış.
1: Ramazan Bingöl'e selam.
0: Diyor ki ben gurme değilim diyor. Oytun değil mi? Sen onu söylemeye çalışıyorsun.

0: Aynı ben koyarım. Hadi ne olsa yerim ben.
1: O da ayrı bir aslında hazla alakalı bir şey değil
2: hazın mi? Sonu yok. Bir şey söyleyeyim, bir haz terbiyesi lazım. Bak şimdi bir çocuk düşün. Her şeyi alıverirsen bir süre sonra duyarsız olur. Çünkü beyin duyarsızlaşır. Buna bize tolerans deniyor. Bir süre sonra dopamin denen, endorfin denen maddeler bitiyor. Gerçekten. Onun için her şeyi almayacaksın, her şeyi yemeyeceksin, her şeye sahip olmayacaksın.
1: Doğru söylüyorsun. Ha,
2: mesela benim evde kahve makinesi yok. Hı. Geçen de kahve bitti, almadım. Hı. Neden?
1: Niye?
2: Çünkü hep evde kahve içtim ama kahvenin değeri olmuyor. Böyle orada burada içince ulan kahve var diye seviniyor. Almayacaksın bazen.
1: Kendini bazen bir film karakteri, bir roman karakteri olarak görüyor musun?
2: Yok ama insan seni görüyor yani. Yani ben roman karakteri, ben ilginç bir karakter. Kendi içinde bir şeyim var, bir karakterim de o bana hiç özel bir karakter gelmiyor bu arada. Ben sıradan bir adamım yani. Hı hı.
1: Çok böyle samimi dostum var mı böyle? Yani üç tane mesela işte. Ya, abi şöyle yapalım falan.
2: Var.
1: Var mı böyle?
2: Tabii canım.
1: Yalnız değilim diyorsun yani.
2: Tabii canım. Şeyci işte bizim şeyler işte ne adı? Sanayideki Mehmet'en mi? Ya işte. O beni çok seviyor mesela. Gerçekten öyle. Marangoz Cemil amca. Hani böyle bir şey insanlar beni çok sever. Mesela ben beni en çok seven yer üniversite değildir mesela. Bilim kurumları değil. Hı hı. Mesela beni mahalledeki adam çok seviyor. Yolda yürüyen adam beni çok seviyor. Adam mesela buzdolapçı. Hocam ben mesela bayılıyorum diyor. Ne iş yapıyorsun abi diyor. Buzdolap iş yapıyorum ben diyor. Buzdolap tamircisi. Bayılıyor bana. Üniversiteden böyle. Başımızda bela olabilir. Ne der ki ne? İlimimizi bozar bizim.
1: Allah. Ama buzdolapçı değil mi? Önünü bozmuyorsun.
2: Çünkü buzdolapçı benim gibi adam. Ben diyor ki abi diyor nasıl gidiyor? Ayağı diyor işte şöyle oldu böyle oldu. Ben diyor ki dükkan masrafı nasıl arttı falan. Adam kendinden hissediyor beni.
1: Ne güzel.
2: Abi ben şimdi üniversiteye gittiğim zaman dükkan masrafı deyince diyor ki ne diyor bu? Bizim gibi Olimpos Dağı'nda yaşayanlara dükkan masrafı mı? Ne demek ister bu?
1: O seslendirme çok güzel. Devam edelim onu.
2: Hayır evet. Yani o şeydeki üniversite...
1: Ne demek ister bu?
2: Ne demek ister?
1: Ne demek ister
2: bu? Ne demek ister bu? Biz Olimpos'ta böyle şeyler bilmeyiz. Ekmek nedir bilmeyiz biz. Çünkü ekmeğimiz, suyumuz bize gelir. Biz üst insanlarız. Biz sadece işte kendi değerlerimizi biliriz. Cübbemizi biliriz. Getirin cübbemi. Çıplak konuşmak istemiyorum. Bir de var cübbe.
1: Ama bu replikler gayet iyi ya.
2: Ama cübbe var ya. Mesela ölçek törenine gidiyorsun. Bitirme töreni mesela. Yazıyor oraya cübbeyle girilmesi gerekir. Lan benim kaşığım yok, cübbem yok ki. Ben bugün dedim ki bizimkine rektöre. Hocam benim dedim kaşığım yok, cübbem de yok dedim. Nasıl olur dedi, bir öğretim üyesinin cübbesi olmaz dedi. Dedim yok kardeşim, yok.
1: Kaşık meselesi ciddi mi burada?
2: Vallahi ama cübbem de yok ama kaşığım yok. Cübbe ne sen biliyor musun?
1: Biliyorum.
2: Olimpos'a çıkıyorsun ya. Hı. Böyle dalgalanıyor
1: böyle. Pelerin tarzı pelerin. Böyle. Rüzgarla ahenk.
2: Rüzgarla uçar ve şöyle hissedersin sen. Hmm. Olimpos'taki bir kutsanmış insan.
1: Bilim kılıfı.
2: Bilim kılıfı, yalan. Ama bir sıkıntı var. Cübbeden başka bir şey yok. Cübbeyi çıkar bir şey yok.
1: Beher?
2: Beher öp başına koy. Beher'in kendisi bile daha değerli bence. Çok büyük. Bir şey sana söyleyeyim mi? Bazı beherler...
1: Bilimsel sürahi.
2: Bir laf söyleyeyim mi? Bazı beherler bazılarından çok daha değerlidir. Hatta bir de Erlen Mayer var böyle üçgen.
1: O çok güzel. O şeyin Gargamel'in daha çok kullandığı değil mi Şirinler'de?
2: Tebrik ederim. Gargamel hep Erlen Mayer kullanır.
1: Değil mi?
2: Peki Şirinler'deki hangi karakteri Gargamel yapmıştır?
1: Aa öyle bir şey de var. Evet. Şey. Dur.
2: Çok basit. Şirine'yi.
1: Tam söyleyecektim ya. Bir saniye.
2: Hepsi erkek ama kız olanı Gargamel üretmiştir. Laboratuvar yapımıdır. Klondur.
1: Nereden nereye?
2: Mesela aşağıdan hangisi klondur? Bu sınav sistemi böyle olmalıdır mesela. Gargamel'in o şirinesi neden?
1: Çok güzel.
2: Yani burada o zaman biz klonlamayı tekrar mesela Türkiye şu anda klonlama. Ya millet şeyde şimdi Çin'de köpekleri klonluyor tekrar. Köpeğinizi gönderiyorsunuz. Dilinden bir tükürük. 20 bin dolara klonluyor gönderiyorsunuz. Aynısını yapıp gönderiyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey. Klonlama çok güzel bir şey. Klon. Türkiye'de klon. Bizim Türkiye'de çok şey yapmamız gerekiyor. Tekrar biyolojiye dönmek. Tekrar o büyük yapıların oluşması.
1: Mesela şöyle bir şey. Orhun Erbaş kendisine yakın kimi görüyor mesela bilim bu flora içerisinde? Hani bilim adamı olarak kimi görüyor mesela? Ben merak ediyorum.
2: Kim var? Sen söyle.
1: Ya ben senin gibi bir örnek prototip bilmiyorum.
2: Bilmiyorum
1: ama
2: ki, ben de bilsem.
1: Örnek bir navigasyon bir şey yok mu?
2: Hay var da ya adını bilmiyoruz. Adam şeyde çalışıyor ediyor. Yani şu medyadaki nereden yokum.

0: Ben yani onlara alakam yok benim. Ya bir tane söyle mesela hani. Var mı?
1: Ben isim vermeyeyim.
0: Ben de vermeyeyim şimdi. Ha ben veririm de yani yan yana gelmem gereksiz.
1: Öyle demiyorum dostum. Yani gerçekten ya biz onunla iyi bir bilimsel düet yapabiliyoruz. Örf ya da işte anneannelerimiz konusunda evet çok iyi düşünüyoruz, paslaşabiliyoruz gibi. Yok mudur bir isim?
0: Ben denk gelmedi hiç yani bulursan yani arkadaş olurum ben. Hani olur ya siz arkadaş olun anneye götürür gider. Hani siz ikiniz olursunuz diye.
1: Yani hani o şeyi merak ettim açıkçası hani. Var mıdır böyle çok beğendi ya da işte böyle çok iyi yazıyor ya da bu konuda çok iyi dediğin.
0: Yurt dışında var ya sevdiğim insanlar var.
1: Yurt dışında.
0: Ama ne yapayım?
1: Topraklarımızda.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bazı yurt dışı adamları var. Biz, yani örf adette bizden daha iyi. Yani bakıyorsun adam profesör hoca çok ünlü falan. Ama adam bildiğin ya şey ya emmi kıvamında. Umru değil ya umru değil. Ya adamın hiç egosu yok. Ya, diyor ki işte böyle işte ya, biz yaptık falan. Hatta hani anladın yani biz yaptık şöyle diyor adam biz yaptık ama hani siz de yaparsınız falan çok da umurlu değil misin? Ya ne olabilir ya ne bulmuş olabilir hiçbir şey mucize değil hayatta.
1: Değil mi?
0: Bu bir uğraş ya bu bir dünyada bir sen aciz bir varlıksın tamam mı? Bir aciz varlığın aciz. Bilim nedir biliyor musun? Acizin acizliğidir.
1: Bilim.
0: Evet. Bilim acizin aciz yaptığı bütün işlevlere bilim adı verir. Onu yapamayan da var ama. O Olimpos'ta var ya üniversiteler cümbesiyle böyle. Hocam bir bilim yapsak gerek falan.
1: Böyle aslında bir dizi yapmak istesen herhalde galiba bu karakterleri koyarsın.
0: Tabii ki canım çok güzel olurdu.
1: İsmi ne olurdu?
0: Olimpos. Zirvedekiler.
1: Çok iyi.
0: Ha da zirvede sananlar.
1: Sananlar.
0: Evet. Sana bir şey anlatayım. Bu hikayeden bu ne olduğunu bil. Bir zirveyi şöyle anla. Bir tane mantar var. Herkes bunu biliyor. Netflix'te dizi yapmıştı bunu. Ophiocordyceps. Ophiocordyceps mantar nasıl biliyor musun?
1: Tam kanlıca diyecektim.
0: Ophiocordyceps. Bir karıncanın beynini işgal eder.
1: Evet.
0: Bildiğin mantar.
1: Evet.
0: Ve bir hayvan, bir mikrop yaşamak için dağılmak zorunda. Onun için mesela kuduz mikrobu tükürükle bulaştığı için hayvanın ne yapması lazımdır? O tükürüğünü sana zerk etmesi. O zaman kuduz nasıl yayılır? Köpeksine ısırarak.
1: Evet.
0: O zaman cinsel yolla bulaşan hastalıklar seni neye teşvik eder? Cinsellik yapmaya teşvik eder. Tükürükle bulaşan hastalıklar seni tükürük teması yapmaya teşvik eder. Bak çok ilginç bu. Bak, o küçücük hayvan bile senin beynini kontrol ediyor.
1: Evet.
0: Ophiocordyceps şöyle bir şey var. Karıncaya girdiği zaman karıncanın beynini ele geçirir. Karınca tepelere doğru çıkar, zirveye doğru. Sonra bir dala tutunarak kendini sabitler, kafasını aşağı eğer. Çünkü kafası patlayacak çünkü. Oradan çıkan sporlar, mantar sporları yeni hayvanları enfekte edecek.
1: Tamam. Onun için
0: bir insan enfekte olduğu zaman zirvelere tırmanır. Oraya tutunur ve en sonunda mantar patlar ve herkese yayılır. O zaman zirve esasında beni gör demek. İşte bu da bir mind control. Yani bir insan zirveye çıkar ve orada patlar. Onun için patladığın zaman enfeksiyon.
1: O zaman alçaklığın da bir zirvesi vardır.
0: Tabii ki. Onun için fazla şey yapmak lazım.
1: Çok yani,
0: tepelere doğru çıkmak patlamayı yani bir enfekte olabileceğine göre. O zaman iki tip yukarı çıkma olabilir. Hı-hı. Bir enfeksiyon da seni yukarı çıkabilir.
1: Bak işte onu söylemiştim yani bir anda.
0: Tabii. O zaman birden gaz da seni o birden o haz bir de o yeni işte başına gelenler şöhret. Mesela şöhret herkes kaldıramaz. Neş kaldıramaz. Çünkü şöhret birden bir öfori yaratır sende. Bir mutluluk hali. Ne yapacaksın şaşırırsın böyle. O da bir madde bağımlılığı gibidir. Sapıtırsın. Sana bir şey anlatacağım.
1: Tabii.
0: Beyinde bir madde var. Dopamin denen bir madde.
1: Evet.
0: Çok fena bir madde. Bu insanı haz ve şehvete götürür. O zaman bir yerde haz ve şehvet varsa o seni buraya götürüyor. Bunun bir öncül maddesi var. Parkinson'lara dopamin az olduğu için dışarıdan dopamin veririz. Biliyorsun dopamin sadece haz şehvet değil, insanın hareketini de düzenler. Şu mimimiz, el yazımız, hareketlerimiz, araba kullanma hepsi dopamindir.
1: Bakayım el yazım.
0: Şimdi anlatacağım sana. Parkinson hastalarına dopamin vermek için dopamin öncüsü L-Dopa verilir.
1: L-Dopa, evet tamam.
0: Bu çünkü kan beyin barını geçer ve beyinde dopamine dönüşür.
1: Okay.
0: Peki dopamin alan Parkinson'da ne olur? Adam birden Z

0: ve şehvete düşer. Nasıl yani? Birden kumara ve birden saçma sapan pavyonlara gitmeye başlar. Onun için birçok insan şirketi dava etmiştir. Bizim babamız 85 yaşında sapıttı diye. Görüyor musun? Bir ilaç bile seni ne kadar hızlı sapıttırabilmektedir. O zaman burada ne anlaşılıyor? Bir yerde şehvet varsa orada dopamin vardır. Orada sapıtma olur. O zaman şehvet şehveti getirir. Şehvet şehvetin mayasıdır. Uyku uykunun mayasıdır gibi. Onun için bir yerden şehvete düştüm. Mesela ünlü oldum. Daha büyük şehvetler ararsın. Ne onlar? Hızlı araba kullanma, sapıtma, garip eğilimler, cinsel eğilimler, sapıtırsın. O zaman bir yerde bir zevk başlarsa onun arkası gelir.
1: O yüzden böyle yavaş yavaş tedricen yükselmek daha mantıklı.
0: Tedricen yavaş yavaş bulaşmamak gerekir. Yani bunu bilerek yükselmek gerekir. Hmm. Unutma. Haz hazzı getirir. Zevk zevki getirir.
1: Yükseldiğini düşünüyor musun?
0: Hayır. Hayır. Ben sadece daha cesurum artık.
1: Çünkü efendim?
0: Cesur.
1: Cesur. Evet, hep öyleydi ama değil mi?
0: Yok, bu kadar değildim. Çünkü bunlar vardı çevremde.
2: Hey hocam, bir şey demesek soruşturma açarız. Kınama cezası veririz size. Bakın kınandınız.
1: Hiç kınandınız mı?
2: Çok. Dosya var.
1: Kim kınadı?
2: Herkes.
1: Ama kınayanın başına gelirmiş.
0: Boş ver. Boş boş şeyler yani. Ben onlardan bıktım. Onlar. Ha ama o, abi bir şey daha söyleyeyim. Bir gün bunlar hakkında büyük bir açıklama yapacağım.
1: Büyük.
0: O büyük.
1: Mesela?
0: Çok yani o daha yapacağım işler var. Onları bitireyim. Sonra. Biraz
1: 75-80'e doğru. O bir açıklamayı nerede yapacaksın?
0: Arafta sorularda yapacağım. Gerçekten. Yani bu insanlar nasıl zarar verdi?
1: Çok güzel.
0: Birçok Anadolu çocuğu...
1: Burayı tercih etmenizin sebebi nedir efendim?
0: Esra, birçok Anadolu çocuğunu bunlar vazgeçirdi. Bıktırdılar. Bak birçok zeki adam var. Bıktılar bunlar yüzünden. Sadece onlar koltuğunu kaybetmemek için. Hani koltuğu kaybetmek için ne biliyor musun? Aman bir şey yapmayayım. Bir şeye karışmayayım. Ondan sonra işte. Peki kaybolan insanlar... Onları küstürdüler işte. Onun için beni dinleyen bir sürü insan var işte. Bunlar yüzünden küsmüş.
1: Ama biz o hep onlar yüzünden değil mi?
0: Tabii onlar yüzünden küstük sen.
1: Şu.
0: Evet.
1: Bu aslında bir ne demek? Bir korku.
0: Bu korku bu. Hani benim başıma bir şey gelmesin. Şurada durayım ben. Bana rektör desinler ya da bilmem ne desinler işte. Neyse ya bir şey de olabilir bu. Makam da olabilir neyse işte. Hani bir şey yapmayayım yani. Abi makam demek bir şey yapmak demek. Benim hiç makamım yok. Ben bile bir şey yapmak istiyorum. Ya bu ülkeye diyorum ki annelere babalara bir şey söylemek istiyorum. Sağlık programına çıkıyorum. Tansiyonunuzu ölçün diyorum. Ya bana ne yani bunlardan? Bir şey yapmak istiyorum yani. Bu ülke bu toprakta büyümüşüm. Bir şey yapayım diyorum. Şu anda bu akşam mesela yapacak daha iyi bir şeyim yoktu. O sene gelmezdim buraya.
1: Gerçekten.
0: Hayır canım yani bir işim olsa.
1: Arkadaşlar çıkıyoruz.
0: Ya tabii canım.
1: Önemli bir işi varmış Oytun.
0: Yok yani şu anda yoktu. Kahveye gideceğim. Buraya gel. Ben akşama kahveye gideceğim burada.
1: Mehmet Emmi Bey'e selamlar.
0: Mehmet Emmi ile kahvedeyiz biz. Yine onunla muhabbet iyi oluyor yine.
1: Kötü mü oldu ya? Güzel oldu. Çok evet. Güzel muhabbet.
0: Bu da kahve muhabbeti zaten.
1: İnanılmaz.
0: Kahve olduğu için değerli zaten.
1: Kahve.
0: Tabii.
1: Kaşık.
0: Kaşık cepte. Herkes getirir.
1: Beher.
0: Beher kırılabilir, dökülebilir. Plastik beher diyelim.
1: Sevgili Oytun, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İnanılmaz güzel mesajlar gelmiş. Gerçekten herkes böyle seni izlemişler.
0: Çok sağ olsunlar.
1: Çok enteresan. Hemen söylüyorum. Gidiyoruz. İnsanlar seni izlerken çok gülüyorlarmış.
0: Evet.
1: Neden sence?
0: Ben komiyim çünkü. 48 yaşında bu kadar iyi bir gerçekten doktor ve başarılı bir adam ellerini böyle yapıp yapmaz. Neden? Karizması bozulur çünkü. O şöyledir. Esra'cığım bak sana bir şey anlatayım.
1: Protokol.
0: Yaptığın protokol. Onlar yalan. Mezarlıklar protokollerle doludur.
1: En son ne zaman takım elbise giydin?
0: Hiçbir zaman giymedim.
1: Tepkisel olarak mı yoksa böyle bir...
0: Giymem. Kravat takmam.
1: Olimpiyos falan.
0: İşim olmaz. Ben buyum.
1: Çok.
0: Ben buyum.
1: Çok teşekkürler.
0: Ya beni böyle sevin ya da nokta. Siz de oldu.
1: Tamam. Onu inşallah...
0: Herkes kendi doldurabilir.
1: Tabii. Gidiş yolundan puan veriyorsunuz değil mi hocam?
0: Tabii yani sonuçta ben gidiş her zaman sonuç doğru olmayabilir ama gidiş yolu çok güzel bir espriydi. Çok tebrik ederim. Allah razı olsun.
1: Sevgili Oytun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sen güzel bir dostsun.
0: Sağ ol.
1: Biz seni seviyoruz gerçekten. Çok da sevenim var. Bak bu güzel bir şey.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok sevilmek, herkes sevsin diye bir şey yapmıyorsun.
0: Şöyle bak, tek şey istiyorum onlardan. Hı. Kendileri için dua etsinler.
1: Tamam.
0: Allah'ım. Hı. Güzel ve huzurlu yaşlandır.
1: Amin.
0: Benim için ne iyiyse onu eyle. Yani böyle sağlık para değil. Ne iyiyse, yani bu kader böyle bir şeydir. Allah her zaman iyi bir kulu için eğilir. Onun için sen daha iyi bilirsin. O daha iyi bilir.
1: Mevlam görelim neyler.
0: Aynen.
1: Neylerse güzel.
0: Evet,
1: sevgili Oytun Erbaş'a çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür
1: İyi ki varsınız efendim.
0: Sağ
1: Kim ol. Vardı programımızda? Profesör Doktor Oytun Erbaş.
0: Profesör Doktor değil. Ne? Oytun Erbaş vardı. Oytun vardı. Halkın Oytun. İçinden birisi. Oytun vardı. Bizim oğlan vardı. Nokta son.
1: Kaşığı olmayan Oytun.
0: Kaşığı olmayan.
1: Evet, kaşığı olmayan Oytun Erbaş'a evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun.
1: Efendim siz varmış ama kameralar yokmuş gibi bir sohbet gerçekleştirdik. Çok güzel yorumlar yapmışsınız. Sizleri seviyoruz. Oytun Erbaş da zaten son cümleyi kurdu. İnşallah önümüzdeki programda kaşıkla bir şekilde geleceğini bize söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim bu kadarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

Karadeniz'in sarp ve engebeli dağları arasında yükselen, Çoruh Nehri'nin hırçın sularına direnen, dev bir mühendislik harikası olan Yusufeli Barajı ile tanışın. Doğanın, insanın ve zamanın kesiştiği bu başarı öyküsü, Türkiye'nin birinci, dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olarak adını tarihe yazdırdı. Artvin'in dağlık coğrafyasına bir nakış gibi işlenen bu dev yapı, 275 metre yüksekliğiyle adeta gökyüzüne meydan okudu. Toplam 2.1 milyar metreküp su tutma kapasitesiyle Karadeniz'in gücünü elektriğe dönüştürdü ve yılda 1.8 milyar kilowatt saat elektrik üretti. Bu da yaklaşık 2.5 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir üretime denk geldi. Böylece baraj her yıl ülke ekonomisine yaklaşık 6 milyar lira katkı sağladı. Barajın bir diğer dikkat çeken özelliği de yeri oldu. Deniz seviyesinden yüksekliği, dar ve derin bir vadide yer alışı, inşaat sürecini daha zorlu ama bir o kadar da özel kıldı. Yusufeli sadece bir baraj değil, aynı zamanda dev bir dönüşümün de hikayesi oldu. Baraj yapılmadan önce ilçenin eski yerleşim alanı tamamen sular altında kalacağı için Yusufeli sıfırdan yeniden kuruldu ve yeni konutlar, yollar, kamu binaları yapıldı. Bu da Türkiye'nin en büyük yer değiştirme projelerinden biri olarak tarihe geçti. Her bir detayı zorlu coğrafi koşullara rağmen mühendislikteki kararlılığın bir göstergesi olan bu yapı, doğayla savaşmadan doğaya uyum sağlayarak inşa edildi. Böylece Yusufeli Barajı, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda kritik bir adım oldu ve Türkiye'nin gücünü, kararlılığını ve vizyonunu temsil ederek bir başarı öyküsü yazdı.

Türkiye yola çıktığında yalnızca şehirleri değil, çağları birbirine bağlamayı hedefledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü işte bu vizyonun adımlarından biriydi. Boğaz'ın en kuzeyine, sert rüzgarların ve zorlu coğrafyanın tam kalbine kuruldu. Gözle değil, kararlılıkla çizilmiş bir projeydi bu. Ve arkasında Türkiye yüzyılı hedefini önceleyen bir irade vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bu dev adım sadece ulaşım için değil, stratejik gelecek içindi. 2013'te temeli atıldı, 2016'da tamamlandı. 322 metre ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerinden birine sahip asma köprüleri arasında yer aldı. Ve yine dünyada aynı seviyede hem kara hem demiryolu taşımacılığına imkan tanıyan sayılı asma köprülerden biri olarak inşa edildi. Bu köprü sadece İstanbul'un trafik yükünü hafifletmedi. Orta koridorun en kritik bağlantı noktası olarak Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret yollarına yeni bir yön verdi. Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte ağır vasıta trafiğini şehir dışına çekti, zaman kazandırdı, maliyet düşürdü. İnşa süreci klasik yöntemlerle değil, kamu-özel işbirliği modeliyle yürütüldü. Devlete yük olmadan planlandığı sürede tamamlandı. Yerli mühendisliğin, özel sektörün ve siyasi iradenin ortak imzası oldu. Ve o imza yalnızca çelik halatlarla değil, vizyonla atıldı. Köprünün her santimi geleceğe açılan bir kapı gibi tasarlandı. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece bir geçiş noktası değil, Türkiye'nin ulaştırma ve mühendislikte geldiği seviyenin simgesi.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel oyuna hoş geldiniz. Bir pazar akşamında daha karşınızdayız. Yine Orta Doğu'da hareketli saatlerin, günlerin yaşandığı bir zaman dilimi geçiriyoruz. Elbette İsrail'in Suriye'ye saldırısıyla, Ebu Zuhur Hava Üssü'ne saldırısıyla yaşanan gerilim, Türkiye ile İsrail arasındaki tartışmalar, ABD'nin tartışmalara müdahil olmasıyla süren ihtilaf diyelim devam ediyor ve İsrail'den ısrarla gelmeye devam eden provokatif açıklamalar var. Bununla birlikte ABD-İran hattında da bazı önemli gelişmeler var ki yarın yeni ekonomik yaptırımların gelmesini bekliyoruz. Bunun üzerine tartışmalar devam ediyor. Orta Doğu'yu bugünlerde ilgilendiren en önemli iki mesele diyebiliriz tabii Filistin meselesiyle beraber. Bunları eline boyuna tartışmaya devam edeceğiz, gayret edeceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah yayın koordinatörü. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Çağrı Bey, iyi yayınlar.
0: Doktor Canan Tercan, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Çağrı Bey.
0: Ve doçent Doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz elimize.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: İsrail'in Suriye'ye saldırısı tabii geçtiğimiz günlerin en önemli gündem maddesiydi. Hala tartışmalar devam ediyor. Tom Barak'tan gelen dikkat çekici açıklamalar var. İsrail'in hiç de hoşlanmadığı açıklamalar da diyebiliriz buna. İsrail'den gelen provokatif açıklamalar devam ediyor. Tabii şimdi dilerseniz aslında kitabın ortasından başlayalım. Bunca gerilimin sebebi olarak genel anlamda yorumlara, tartışmalara, analizlere baktığımızda aslında bizi sonbahardaki seçimlere götürüyor bu mesele diyebiliriz herhalde. Yani İsrail'in özellikle de Netanyahu'nun bir seçim ayarlı kriz politikasından bahsedildiğini görebiliyoruz değil mi? Nedir durum? Tablo nedir? Netanyahu'nun durumu nedir? Niye böyle bir yola başvuruyor Netanyahu? Ne dersiniz?
1: Şimdi bu meselede bana sorarsanız iki farklı yerden bakmamız gerekiyor. Yani bu olayın, İsrail'in bu saldırganlığının Orta Doğu'da yayılmacı politikasını ve istikrarsızlaştırma politikasının bir Netanyahu ve seçim ve Netanyahu'nun siyasi geleceğiyle ilgili tarafı var. İkincisi de bana sorarsanız Suriye üzerinden bir Türkiye-İsrail arasında, iki devlet arasında bir çekişme var. Bir de tabii İsrail'in

0: Türkiye ile bu İran'ın biraz zayıflatılmış olması, bölgede ABD'nin bir şekilde artık çekilmeye ve başka bir alana kayma stratejisiyle birlikte ortaya çıkan iki tane güç var. Bunlardan bir tanesi İsrail, bir tanesi Türkiye. Türkiye'nin özellikle Suriye üzerinden o test edilmesi var. Dolayısıyla aslında çok katmanlı. Her ne kadar kısa vadede baktığımızda da iç siyasette bir hayli sıkışmış olan bir Netanyahu var. Niye sıkışmış? Çünkü hem yolsuzlukla ilgili bazı davaları var. Bunlar eğer seçimi kaybederse önüne çıkacak ve burada çok köşeye sıkışacak bir Netanyahu var. Aynı zamanda içeriden bu yolsuzluklarla birlikte çok aldığı eleştiriler var. Ne ile ilgili? İsrail'in güvenlik politikaları ile ilgili. Yani İsrail'i sen güvenlik politikalarıyla bir yere çekmeye çalışırken ve seçmenlerini konsolide etmeye çalışırken aynı zamanda İsrail'e bir güvensizlik de getiriyorsun. Yani her köşeye baktığımızda İsrail kendi siyasi geleceğini korumak için İsrail'in farklı bir cephede yeni bir alan açtığını söyleyen eleştiriler var.
1: Bir paradoks çıkıyor tabii ortaya burada.
0: Evet, yani İsrail'in içerisinde ve bu bakın son bu El-Zuhur hava üssüne yapılan saldırılarda içeriden gelen eleştirilerin birçoğu şunu söylemiyor. Yani sen niye istikrarsızlaştırıyorsun bölgeyi? Niye Türkiye'yi karşına alıyorsun? Niye Suriye'nin içine karışıyorsun gibi değil. Diyor ki yani sen siyasi geleceğini korumak için bunları yapıyorsun. Ve dolayısıyla eleştiriliyor. Yoksa sen niye Türkiye'yi karşına alıyorsun diyenler de aynı zamanda şunu söylüyor. Sen Türkiye'yi karşına alıyorsun. Kendi içinde yani bir rakip çıkarıyorsun yeniden ve bu İsrail için güvenlik anlamında Türkiye gibi bir aktör olunca çok önemli bir ve tehlike yaratabilecek bir yere sokuyorsun diyor İsrail'i. Ama bunu sen bunları yaparken sadece siyasi başarısızlığını örtmek için yapıyorsun diye eleştiriler geliyor
1: aslında.
0: aslında.
1: içeride de dışarıda da herkes her şeyin farkında diyebiliriz,
0: Evet,
1: değil mi?
0: Evet tabii ki. Ama burada bence şu da önemli. Yani biz Netanyahu'nun ötesinde İsrail-Türkiye rekabetini eğer bununla birlikte değerlendirmemiz gerekirse bu da şu aslında Suriye 10 küsur yıl savaş vardı ve orada bir İran, Rusya, Türkiye, İsrail ve devlet dışı aktörlerin sahaya yayıldığını ve burada bir hengame içerisinde bir savaş süreci geçti. Şimdi Suriye tekrar yeniden ayaklanmaya çalışıyor ama henüz güçlü bir ülke değil. Yani askeri olarak güçlü değil, siyasi olarak güçlü değil. Altyapısından üst yapısına kadar her türlü yeniden kalkınmaya çalışan bir ülke var. Burada Suriye diyor ki ben bunu yapmaya çalışırken, Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmaya çalışırken yanımda Türkiye'yi istiyorum. Ve benim toprak bütünlüğüme saygı gösterecek herhangi bir ülkede, herhangi bir meşru bir devlet de gelip bana bu konuda yardım edebilir. İsrail'in burada yapmaya çalıştığı ise Suriye'yi zayıf bırakıp Suriye'nin hava sahası üzerinde açık bir çekle herhangi bir alanına uçup herhangi bir Suriye'nin herhangi bir metrekaresine müdahale edebilecek bir statüko istiyor. Ama bu Türkiye'nin kabul edebileceği bir şey değil. Ayrıca Suriye'nin istediği bir şey değil.
1: Bir yandan da İsrail'in en büyük destekçisi
0: Bu,
1: ABD ile de
0: aynen,
1: ters
0: bunun
1: düşmesine
0: ötesi,
1: yol açıyor.
0: bu iki aktörün ötesinde Donald Trump'ın Suriye'de makul olmalısın dediği bir Netanyahu var. Yani Beyaz Saray'da biliyorsunuz Netanyahu ile birlikte 7-8 kere buluştular. Ve hepsinde Suriye ile ilgili aslında bir kırmızı çizgi çekiyor. Yani statüko belirliyor ABD Suriye içerisinde. Ama bu statükoya uymak istemeyen bir Netanyahu var. Asıl bu işte niye bu statükoyu kabul etmiyor? Evet, bir tarafta iç siyaset var, seçimler var, 27 Ekim'deki seçimler var. Ama aynı zamanda da Netanyahu gibi daha radikal söylemlere sahip, daha yayılmacı politikaları çatışma üzerinden tetiklemeye çalışan bir güruh da Türkiye'nin bu kabiliyetini, Türkiye'nin Suriye'deki varlığını kesinlikle kabul etmeyip ve bunun giderilmesi gerektiğini söyleyen ve bunun daha da ötesinde söylemlere geçen radikal bir grup var. Ve bu da Türkiye'nin bence bana sorarsanız o çatışma alanına çekilme heyecanıyla yanıp tutuşan o güruh Türkiye'yi test etmeye çalışıyor. Ama bu onlar için hem kendi içlerinden gelen eleştirilere baktığımızda hem uluslararası yani İsrail'i destekleyen ülkelere baktığımızda onlar için Türkiye'nin herhangi bir ülke olmadığını, Türkiye'nin İran olmadığını, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük askeri gücüne sahip olan bir devlet olduğunu sürekli hatırlatmalarına rağmen Netanyahu şu anda biraz sahayı, yani ABD Ankara Büyükelçisi'nin biz endişeliyiz demesi maalesef artık yetmiyor Netanyahu'yu dizginlemek için.
1: Tabii Türkiye'den çeşitli aşamalarda, kademelerden gelen açıklamalar var ama genel anlamda devlet politikası olarak baktığınızda meseleyi soğuk tutmaya gayret etmesinin de ne derece doğru olduğunu aslında bu sözlerinizden
0: soğuk tutuyor, anlıyoruz. Aklı selimle ve devlet aklıyla. Yani biz Netanyahu'nun herhangi bir kışkırtmasına Netanyahu'nun istediği bir şekilde cevap verecek değiliz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti dün kurulmuş bir devlet değil. Dolayısıyla oradaki devlet aklı bundan 50 sene sonrasını aynı zamanda hesaplayarak adımını atar. Nasıl ki 15 sene önce Suriye'nin geleceğiyle ilgili adımlarını büyük bir sabırla attıysa, İsrail'e nasıl geçilmesi gerektiğini de Türk devlet aklı o sabırlılıkla ama yeri geldiğinde vermesi gereken cevapları da vererek bu şekilde kontrol etmeye çalışacaktır.
1: Şimdi tabii saldırıya baktığımızda İsrail'in vurduğu hava üssünün yaklaşık 8 hava saldırısıydı yanlış hatırlamıyorum. Yani Türkiye sınırına 70 kilometre gibi çok yakın bir noktada olan bir saldırı olması sebebiyle aslında gerilimi ciddi anlamda tırmandırma potansiyeline sahip olduğunu gördük ki Tom Barak'ın açıklamaları da bunu defalarca teyit etti zaten. İsrail'e de tepki gösterdiği açıklamalarda ama işte dönüp dolaşıp seçim odaklı bir kriz tırmandırma politikası olduğunu gördüğümüzde ve yaşananlara dair İsrail siyaseti ve medyasına baktığımızda çok yoğun şekilde Türkiye gündeminin konuşulduğunu görüyoruz. Hem siyasi liderler arasındaki tartışmalarda hem medyada Türkiye ile alakalı çıkan haberlerde. Mevcut tabloya baktığımızda aslında bu tartışmaların, Türkiye ile alakalı bu tarz haberlerin de medyadaki tartışmaların ve siyasetteki tartışmaların 27 Ekim'e kadar İsrail'de yapılacak seçimlere kadar daha da artarak süreceğini herhalde öngörmek çok da yanlış olmaz değil mi? Ne dersiniz?
2: Evet, çünkü Netanyahu'nun propagandası aslında, seçim propagandası bunun üzerine bina edilmiş. Daha önceki seçimlerde de aynısını yaptı. Agresif davranarak, İsrail'i güvensiz göstererek şunu demeye çalışıyor. Ben varsam İsrail'in güvenliği sağlanabilir. Dolayısıyla benimle devam edin demek istiyor. Muhalefet grubu burada çok önemli. Biliyorsunuz muhalefet grubunda farklı isimler var koalisyonda yer alan. Ve bazı isimlerin iki devletli çözüme daha yakın olduğunu biliyoruz. Bu ne demek? Şimdi Netanyahu'nun içerisinde olduğu sağ blok ya da aşırı sağ bloğun da içinde olduğu geniş kapsamlı yapıya baktığımızda biz neyi görüyoruz? Agresif politikaları görüyoruz ve yayılmacı politikaların, özellikle Filistin'in kesinlikle devlet olarak kabul edilmediği yayılmacı politikaların da daha fevri bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Hatta Netanyahu koalisyon içerisinde pasif olmakla suçlanıyordu geçtiğimiz yıllarda. Neden daha agresif saldırmıyorsun gibiydi. Ama
1: bir parantez için müsaadenizle. Şimdiki duruma baktığımız zaman son anketlere mesela önümdeki notlardan okuyayım yanlış yapmamak için. Netanyahu'nun Likud'unun bu politikaların, bahsettiğiniz politikaların sonucunda sandalye sayısını 23'e kadar gerilemiş olduğunu ve ikinci parti durumuna düşmüş olduğunu gösteriyor kamuoyu anketleri. Birinci parti olarak görünense eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un partisi görünüyor. Netanyahu'nun yaptığı koalisyonda aşırı sağcılar ve ortodokslarla yaptığı koalisyonun da şu an için mesela hükümeti kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamadığını görüyoruz ki işte agresifliğin arkasında aslında bu matematiksel veriler de var diyebiliriz herhalde.
2: Evet, şimdi muhalefet bloğuna bakalım. Eisenkot eski Genelkurmay Başkanı ama Golan Tepelerinde var olan, orada işte büyük başarılar da elde eden, yani savaş yapılacaksa önemli bir isim. Ben varım diyen bir isim. Evet. Bunun karşısına Netanyahu da ben de o zaman buraya saldırıyorum. Çünkü çok büyük başarısızlıklar elde etti. Bakın İran'da başarısızdı. Filistin'de başarısızdı. Toprak elde edebildi mi? Edemedi. Lübnan'da başarısızdı. Suriye'de başarısızdı. Bir taraftan da kamuoyunu İsrail'e karşı olumsuz bir imajla doldurdu. Ayrı bir başarısızlığı da bu. Diğer tarafta tamam bir genelkurmay başkanı var. Yine bir parti, başka bir parti lideri. O da eski genelkurmay başkanı. Sol biliyorsunuz çok önemli. Sol taraftarlar var. Yani sol partiler var. Bu sol partilerde iki devlete daha yakın isimler, iki tane de eski başbakan var, pardon, cumhurbaşkanı değil. Dolayısıyla onların karşısında bir söylem üretmesi gerekiyor. Hepimiz biliyoruz Netanyahu'nun yolsuzluk davaları çok önemli. İktidarı kaybetmesi aslında özgürlüğünü de kaybetmesini getirecek.
1: Tabii de Uluslararası Ceza Mahkemesi var tabii dışarıda da. Sadece
2: o da
1: içeride
2: var.
1: De
2: biz
1: değil.
2: De şimdi kırmızı bültenle aratıyoruz. Dolayısıyla iktidardan düştüğü zaman, yani aratacağız inşallah, çabalarımız devam ediyor bu yönde, girişimimiz var. İktidardan düştüğü zaman sadece iktidarı kaybetmeyecek, pek çok şey kaybedecek. Bir taraftan da muhalefet muhalefetin özellikle vurguladığı

0: aradığı şey Netanyahu'nun karşısında bir 7 Ekim ile ilgili soruşturma istiyor. Diyor ki evet 7 Ekim olayları oldu fakat İsrail'in burada parmağı var mıydı? Çünkü çok fazla fotoğraf vardı. İşte Hamas'ın aldığı rehinlerin çok refah içerisinde ya da daha pozitif bir şekilde ağırlandığı fakat daha sonra İsrailli yakalanan insanların işkenceye maruz kaldığına dair fake fotoğraflar. Bunlar acaba İsrail medyası tarafından mı servis edildi ya da devlet mi vardı burada? Çok fazla soru işareti var ve bunlar açıklanmadı. Bir, bununla ilgili komisyon kurulması ve açıklanması istiyor. İkincisi yargı paketi. Şimdi Netanyahu biliyorsunuz yargı paketi geçirdi. Ne yaptı? Adaletin elini bağladı. Dolayısıyla yargının devlete bağlanması, kararların devlet tarafından alınması çok önemli bir problem de İsrail'de çok eleştirildi ve aslında oy kaybetmesinde önemli bir sebep de buydu. Bunun altında yatan neden olarak da hep Netanyahu'nun davalarından bahsettiler. Yargı üzerine baskı kuran Netanyahu bu yargıyı bir dönem daha elinde tutarak iktidarı daha da kuvvetlendirecek deniliyordu. Bununla alakalı öneriler var. Bunların karşısında duran Netanyahu da agresif saldırmaya devam ediyor. Ama Suriye saldırısı evet bir bu yönden değerlendirilmeli. İki, şu çok önemli. Unutmamamız gereken özellikle son bir yılda Netanyahu'dan devamlı Suudi Arabistan'ı bir müttefik olarak görme isteğini duyduk. Evet. Billboardlarda biliyorsunuz çok İbrahim anlaşmaları yapalım vesaire. Hele İran Savaşı çıktıktan sonra bunu bir baskı aracı olarak kullandı Suudi Arabistan'a. Ve geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Babül Mendeb'i Husiler kapattılar. Suudi Arabistan gemilerini ve ciddi anlamda Yemen'deki ayrılıkçı grup Husilerle çatışan bir Suudi Arabistan vardı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri marifetiyle İbrahim Anlaşması'nın masasına oturmak zorunda bırakılan Suudi Arabistan res çekti. Ben de Türkiye ile devam edeceğim. Bu çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Çünkü Netanyahu'nun planı şuydu. Bakın ilerliyoruz.
1: Mekke Anlaşması'nı söylüyorsunuz herhalde.
0: Evet, Mekke Anlaşması'nı söylüyorum. Şöyle ilerliyoruz. Neden? Bu kadar çok cephe açtık. Donald Trump geldikten sonra daha rahat olduk. Yıllardır biz İran'a saldırma planımız vardı fakat uygulayamıyorduk. Donald Trump'la birlikte hem 2025'te 12 günlük savaşı elde ettik hem de şimdi aktif bir savaştayız. Diğer cephelerde de devam ediyoruz. Tamam toprak alamadık ama ne yaptık? Mekke Anlaşması yaptık. Şimdi Mekke Anlaşması'nda Suudi Arabistan'la anlaşma yaptık. Suudi Arabistan'la anlaşmanın önemi şu. Birçok finans açısından kuvvetli bir ülke. Yeraltı kaynakları çok kuvvetli ve iki tarafa da açılan yani hem Hürmüz Boğazı'nın olduğu bölge hem de Babül Mendib'in olduğu bölgeye açılan limanları var. Evet. Yani Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne açılan bunu alıp propagandasını bunun üzerinden yapacaktı. Çok büyük bir başarı elde ettim diyecekti. Hırsını alamadı açıkçası. Türkiye'nin burada devreye girmesi aslında anlaşmanın Türkiye ile yapılması günlerce de dünya medyası da yazdı. Çünkü aslında bu hani bize bölgesel işbirliği çok önemli diyoruz. Fakat bunun bir de stratejik önemi var. O da aslında Netanyahu'yu bir kere daha kaybettirdi Türkiye. Dolayısıyla bununla alakalı bir intikam da söz konusu. Bunu da belirtmek lazım.
1: Tabii Mekke Anlaşması ile alakalı olarak özellikle İsrail'in tepkisi malum. Tom Barak'tan gelen açıklamalar da o açıdan İsrail'i memnun etmeyecek cinsten. Yani son açıklamalarına baktığınızda İsrail karşıtı değil, Sünni yanlısı değil ve Amerika karşıtı değil. Aksine arkadaşlar birleşmemiz gerekiyor diyor bu açıklama şeklinde bir açıklama yapmış. Bu anlaşma şeklinde bir açıklama yapmış Tom Barak ki hani İsrail'i memnun etmeyen, rahatsız eden pek çok mesajından, açıklamasından biri. Ancak Mekke Anlaşması'na baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. ABD bu anlaşmayı aslında bir açıdan kendisinin Orta Doğu'da gücünü hafiflettikten sonra, varlığını azalttıktan sonra kurulacak düzende önemli çarklardan biri olarak faaliyet gösterebileceğini de düşünüyor gördüğümüz kadarıyla. Bunu ülkelerin kendi güvenliklerini sağlayarak yapmak bakımından söylüyorum ama ABD'nin bu görüşü İsrail'in mevcut şu anki tutumuyla, seçim öncesi özellikle hükümetin tutumuyla da ciddi şekilde çelişiyor. Ve El Mayadin'de bir haber vardı. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi ama İran Parlamentosu Haber Ajansı Başkanı'nın bir açıklaması, İran'ın da Mekke Savunma Anlaşması'na davet edildiği ve bunu şu anda bu konuyu değerlendirdiklerini söyledikleri bir açıklama geldi. Yani eğer böyle de bir gelişme olursa aslında bölgede İsrail de ciddi şekilde köşeye sıkıştıracak bir hamle olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne derse. Tabii bunun kesinlikle yanında Suriye, Bangladeş ve Mısır'ın da adını geçtiğini hatırlatalım.
0: Çok önemli bir savunma paktı oluşturuluyor. Dünya medyasından da belki bir haftadır Mekke Anlaşması çıktığından beri bize ciddi anlamda hocalarıma da tabii ki soruyorlardır. Soruyorlar Mekke Anlaşması'nın önemi Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu nasıl karşılıyorsunuz diye. Dünya medyasının da dikkatini çekti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri özellikle Tom Barak'ı Yunan medyasından dahi, Vima'dan dahi arayıp hep soruyorlar. Neden soruyorlar? Çünkü Tom Barak'ın tutumunun çok daha farklı olmasını bekliyorlardı.
1: Tabii, Trump'tan da bir memnuniyet açıklaması geldi.
2: Tom Barak şu anda istenmeyen adam. Evet. Yani aşırı sosyal medyada baktığında
1: İsrail adına özellikle.
2: Evet, farklı medyada sözünüzü kestireceğim. Farklı medya, İsrail yanlısı medyaya baktığımızda Tom Barak sert bir şekilde eleştiriliyor açıkçası.
0: Ya işte siz memnun musunuz, bölge valisi mi diyorlar? Diyorum ki hayır, bölge valisi değil, politikaları bizim politikalarımıza çok uyumlu. Biz de kendimizden biri olarak görüyoruz, seviyoruz Tom Barak'ı diyor. Ha bir de manipüle edici sorular soruyorlar, hani bir şey söyleyelim diye değil. Şimdi çok önemli bir nokta bu. Neden önemli? Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını kesin olarak ortaya koyuyor. Hı hı. Hatırlayalım geçtiğimiz günlerde ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri Netanyahu cebinde Orta Doğu haritasıyla gitti. Ve dedi ki Suriye'de Türkiye var. Trump ne dedi? Onlar orada meşru olarak varlar. Evet. Çünkü Suriye talep ediyor. Suriye diyor ki biz 10 yıldan fazla ciddi anlamda deforme olduk. Askerimizin, ordumuzun yeniden yapılanması gerekiyor ki burada en önemli aktör de kim? İsrail. Geçtiğimiz bir yılda devlet oldular fakat Laskiye, Tartus, Palmira, T4 hava üssü her tarafı vurdu ve yanlış hatırlamıyorsam 360'a yakın merkezi ve silah depolarını vurdu İsrail. Yani geçtiğimiz bir yıl
2: Şam'ı
0: içerisinde
2: vurdu
0: de
2: yani Cumhurbaşkanlığı Sarayı yani onun
0: Savunma Bakanlığı'nın olduğu yere oraları vurdu. Dolayısıyla güvenlik adına Türkiye'ye ihtiyaç duyan Suriye resmi bir talepte bulundu ve bu talebi de Birleşmiş Milletler'e bildirdi. Biz Türkiye'den destek istiyoruz diye. Şimdi siz kalkıp Türkiye'yi burada resmi aktör olarak görmeyip istilacı olarak gösteren bir propaganda üretirseniz tabii ki dünyada buna tepki verir. Dolayısıyla burada bu çok önemli fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği şu. Şimdi Donald Trump'ın Kasım'da seçimi var. Ekim'de de kimin seçimi var? Netanyahu'nun seçimi var. Donald Trump ve Netanyahu'nun artık politikaları örtüşmüyor. Geldiğimiz noktada evet İsrail'in güvenliği Amerika için önemliydi fakat bu Amerika'ya iyi yansımadı. Pompa fiyat, İran'da savaş açıldı, pompa fiyatları düştü. Donald Trump verdiği destek yüzünden oy kaybediyor. Anketler Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump'ın da aynı şekilde zayıfladığını gösteriyor. Böyle bir durumda da tabii ki Amerika Birleşik Devletleri bölgede İsrail'e sus diyemediği için, dur diyemediği için, politikalarını birlikte götürmek zorunda olduğu için artı bir aktör, artı bir güç kalkanı oluşturmaya çalışıyor. Ve burada Türkiye'ye de öncelik veriyor diyebiliriz
1: dengeleme
0: aslında.
1: Politikasından dengeleme bahsediyoruz.
0: Dengeleme politikası,
1: tabii
0: evet.
1: İsrail ve ABD'nin aslında bir anlamda, hani genelde böyle bir durum olmadığını vurgulayarak söyleyelim ama bazı konularda ayrışmaya başlaması Orta Doğu'da aslında bölgenin geleceği için de hayırlı bir durum diyebiliriz belki geleceğe dair. Şimdi İsrail siyasetinde özellikle İsrail'in içinde pek çok bölünmüşlük olduğunu söyledik biraz önce. Siyasetten bahsettik, medyada da aynı şekilde var ama gördüğümüz kadarıyla bu tartışmalara yavaş yavaş ordu da katılmaya başlıyor. Şimdi Savunma Bakanı Katz'ın bir açıklaması vardı. Diyordu ki İsrail ordusunun hükümete bir saldırı için defalarca baskı yaptığını, kendilerinin ise tüm diplomatik kanalları kullandıktan sonra bu saldırı kararını verdiklerini söylemişti Katz. Bunun sorulduğu Kanal 12'nin İsrail Hava Kuvvetleri'nden sorduğu kaynak, bu açıklamayı sorduğu kaynak da bunu yalanlamış. Saldırı konusunda iddia edildiği gibi İsrail ordusu Netanyahu'ya baskı yapmadı. Tersine hükümete seçenekler sundu. Olası komplikasyonlar iletildi ve saldırı kararı da tam olarak siyasi kademenin iradesiyle alındı diye. Yani birbirine tamamen zıt iki tablo çıkıyor ortaya. Şimdi siyasetteki tartışmalar bir yana ama hükümetle askeri kaynaklar arasında böyle bir ayrışma olması aslında durumu daha da çetrefilli hale getiriyor Netanyahu için diyebilir miyiz? Ne dersiniz?
3: Şimdi tabii yani seçim arifesinde en neticede siyaset sonuçta bir risk alanı. Dolayısıyla halihazırda Netanyahu için birçok soru işareti var. Yani bilhassa bu yolsuzluk davası, hatta hatırlanacağı üzere Trump İsrail'e Knesset'te konuşmaya başladığında Cumhurbaşkanı'ndan bir af dahi dilemişti.
1: Evet.
3: Dikkat ederseniz zaten aslında bu Gazze 7 Ekim olaylarından sonra Netanyahu bir yönüyle sokak protestoları azalmaya başlamıştı. Ondan önce çok ciddi manada sokakta Netanyahu karşı ciddi bir protesto süreci vardı. Dolayısıyla bazı siyasetçiler o konularda bir hayli mahir. Yani olabildiğince kendilerinden odağından çıkarıp mecrayı güvenlik eksenine çekerek aslında tamamen dezenformasyon yaparak üzerlerindeki suçu başka bir tarafa yönlendirme konusunda adımlar attığını görüyoruz. Şimdi hali hazırda 7 Ekim sonrası Gazze ile ilgili olarak neticede onların arzuladıkları tamamen Gazze'yi ele geçirmek ve kendi toprak parçası haline getirmek arzusuydu. Bunu başaramadı Netanyahu. Ardından Lübnan'la ilgili, ve daha da ötesi İran'la ilgili.
1: Şimdi üçünde de ABD yani tarafından frenleniyor.
3: Frenleniyor ve üçünde başlatıcı veya da neticeye ulaşmak istediği amaçların hiçbirine kavuşamadı. Şimdi doğal olarak tabii ki İsrail toplumu da bunun sorusunu, cevabını arıyor. Yani ve şimdi yeni bir cephe açmaya çalışıyor. Yani Suriye üzerinden. Şimdi genel bütün dünyadaki seçim

0: En büyük korku iklimi güvenlik üzerindedir.
1: Evet.
0: Yani ekonomi tabii ki önemli bir geçer akçe ama güvenliğiniz olmadığı zaman ekonomiden bahsedemezsiniz. İstikrarsız bir bölgeden olmaktansa. Şimdi o yüzden aslında bir yönüyle Netanyahu'nun tutunacağı dallardan bir tanesi bu güvenlik eksenini olabildiğince ayyukaya çıkarıyor oluyor olmak. Yani afişlerde, seçim propagandasında kullanılan dillere baktığınızda çünkü diğer türlüsü Netanyahu'nun sonun başlangıcı olacak. Bu yönüyle ben bu dilin veya da buna benzer tahrik edici saldırıların artacağını düşünüyorum. Yani Gazze'de ateşkesten bahsediyorsunuz, saldırmaya başlıyor. Lübnan'da keza böyle. O yüzden bu benim için açıkçası çok bir sürpriz
1: Aslında
0: olmadı.
1: ciddi bir kumar oynuyor. Giderek de el yükseltiyor ve yükseltmeye devam edecek
0: Tabii,
1: diyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: tabii yani halk nezdinde de aslında itibarı kaldı ki işte 61 tane milletvekili yakalaması gerekiyor. Bütün anketler aleyhine işliyor. O yüzden bir kriz çıkarması gerekiyor. Yani bu krizde tabii ki doğal olarak Türkiye üzerinden ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden. Şimdi Suriye meselesine gelince yani Suriye üzerinden Türkiye'yi suçlayarak bir güvenlik ekseni oluşturmaya çalışıyor. Ya Allah aşkına yani Türkiye 900 kilometre sınır var. Yıllarca bunun bütün yükünü taşımış ekonomi, mülteci ve diğer meselelerde. Ya sözüm ona Türkiye'yi sanki işgalci tırnak içerisinde ifade ederek bir yönüyle aslında İsrail'in güvenliği Suriye üzerinden olduğunu kendisince halka ikna etmeye çalışıyor. Ama artık yani
1: Şam'ın resmi
0: 90'lı
1: davetiyle orada bulunan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Onu da tekrar vurgulayayım
0: Evet şimdi
1: seyircilerimiz için.
0: zaten iddialara bakıyorsunuz o kadar yalanlayan gerçek dışı şeyler var ki birincisi Türkiye Suriye arasında askeri ve savunma anlamında bir anlaşma var. Değil mi? Yani birçok ülke nasıl Amerika Birleşik Devletleri ile ve diğer ülkeler arasında anlaşmalar yapıyor. Doğal olarak Türkiye bununla ilgili olarak elinden geleni yapıyor. Çünkü Türkiye'de bir güvenli, sürdürülebilir bir güvenlik ekseni istiyorsak Suriye denklemi düzelmeden Türkiye'nin bunu ilelebet sağlamasının ben zor olduğu düşünenlerdenim. Yani o yüzden güvenlik aslında aynı zamanda sizin sınırdaki ülkelerin güvenliğiyle başlar.
1: Evet.
0: Ya terör meselesinin bitmeme hikayesi 90'lı 80'li yıllarda hep Suriye denkleminden. O yüzden dikkat ederseniz Türkiye ilmek ilmek bu adımı ve o güvenlik eksenini. O yüzden Türkiye'nin bu saatten sonra bunu sürprize, ihtimale bırakma seçeneğinin olmadığını düşünüyorum ve bu noktada da gerçekten iktidar bütün istikrarsız olabilecek bütün olasılıkları bertaraf ediyor. O yüzden İsrail'in bu tahrikleri Türkiye'nin hiçbir ihtimal dahilinde geri adım atmayacağını bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki yani işte Suriye'ye ve Amerika Birleşik Devletleri'ne istihbarat haberi verdiğini söylüyor. Barak bunu yalanlıyor.
1: Hatta onu biraz açalım müsaadenizle yeri gelmişken. Şimdi Tom Barak'ın dedi ki pek çok açıklaması var. İsrail'in hoşlanmadığı, İsrail'i rahatsız eden. Onlardan biri de bununla alakalıydı. Diyor ki İsrail bize saldırıdan 5 gün önce olan bitenlerden endişeli olduğunu bildirdi. İsrail iddiası bahsi geçen üsse Türk askerlerinin yerleşeceği yönündeydi malum.
0: Bir iki gün önce sadece o yeniden mekanizmanın inşaatının oluşmasıyla ilgili olarak Suriye tarafı da bunu doğruluyor zaten. Ama orada bir üs kurma anlamına yani kendi
1: Evet.
0: askeri tesisatını kurma anlamında hiçbir Suriye tarafı bunu kesin bir şekilde reddediyor. Böyle bir süreç dahi ihtimal dahilinde değil.
1: Aynen öyle. Tom Barak da aslında buna vurgu yapıyor. Diyor ki biz istihbarat teşkilatlarımıza başvurduk. Suriye Mossad'da Türk askeri varlığının olmadığını, Türk konvoyunun olmadığını, Türk silahlarının olmadığını ve düşmanca veya saldırgan hiçbir şeyin olmadığını bildirdi. Gördüğümüz kadarıyla Suriye veya Türkiye tarafından kötü niyet veya saldırgan eylem yoktu. Yani sizin iddialarınız temelsiz diyor doğrudan aslında İsrail'e.
0: Bir de bir yani işte 2015'te işte Rus uçağının yani bu ihtimal dahilinde Türkiye'yi hatta böyle bir savaşın içerisine çekme çabasının olduğunu da Barak bir yönüyle ifadesinde belirtiyor.
1: Yani haber vermeden geldiniz. Evet. Türkiye kendi topraklarına, hava sahasına gireceğini düşünüp sizin uçaklarınızı da vurabilir diye bir mesaj da veriyor aslında.

0: Dur,
1: önemli
0: dur.
1: mesajlar.
0: Kesinlikle öyle. Yani düşünebiliyor musun? Yani Türkiye kim olursa olsun, yani Rusya, Amerika, bu sınamayı biz tarihsel süreçte sürekli yaşadık. En zayıf olduğumuz dönemde dahi sınır ihlalini ve toprak bütünlüğünü böyle muarız bir şekilde ihlal edebilecek ülkeler aslında bunu geçmiş süreçte biliyor oluyor olması gerekiyor. Hele ki İsrail, yani şimdi İsrail kamuoyuna bakıyorsun, yani gerçekten tarihte baktığınız vakit Hitler'inden, Stalin'den, Lenin'den, yani şu an Trump'ın da aslında bazı yaklaşımları ona, yani iktidar, mutlak iktidar yozlaştırır deniliyor ya. Yani işte Hitler'de de neydi? Artık Polonya'ya, İngiltere'ye, yani gücünün zirvesini düşünerek her yere saldırma iradesi. Bu aslında bir yönüyle göreceksiniz sonun da başlangıcı. Yani bölgede yalnızlaşan, Türkiye'yi sürekli hasımane ilişki üzerinden Türkiye'yi hedef tahtasına oturuyor oluyor olmaktan tutturun. Şimdi bakın, yani bu Mekke anlaşmasının bile kuruluyor oluyor olması aslında İsrail, yani düşündüğüm vakit, yani radikal olanların bu şekilde yaparak bir yönüyle arasındaki ilişkileri zayıf olan ülkeleri bir araya getirdi.
1: Evet.
0: Yani ve şimdi yeni bir ticaret koridoru açılması, yeni bir enerji koridorunun açılması, bunlardan bahsediyor. Bununla ilgili ciddi adımlar var. Şimdi gelinen noktada İsrail neresinde karlı çıktı? Ve daha da
1: Beyin
0: önemlisi
1: elindeyse kendi ayağını sıkıyor
0: kendi
1: diyebiliriz.
0: ayağını sıktı. Ama bu tür siyasetçilerin tipik özellikleri bu. Yani şimdi Trump'a bakıyorsunuz, 40 trilyon dolar, yani şu an Japonya devlet tahvillerini satıyor ve herkes, yani küresel krizden bahsediyor. Yani Amerika'nın bu borçlulukla sürdürülemeyeceğinden bahsediyor. Niye? Çünkü Trump kendisini dünyanın en büyük yenilmez bitmez, ya yani Hitler de öyleydi, Stalin de, yani bütün böyle otoriter rejimlerin hepsine bakın, liderlerin tipik özellikleri ve düşünün o ülkeyi neredeyse yerle bir ve ekonomik olarak bitik bir hale getirdiler. O yüzden şu an Netanyahu'nun veya da İsrail'in yapmak istediği aslında doğrudan kendi ayağına sıkıyor oluyor olmak. Yani Amerika Birleşik Devletleri yani ekonomik bir bunalıma, krize girdiğinde Amerikan halkı bunu sormayacak mı? Neden?
1: Şimdiden sormaya
0: Soruyorlar
1: başladılar
0: zaten.
1: zaten benzin
0: Ama
1: fiyatlarından dolayı.
0: dikkat ederseniz daha çok insanlar rahatı, konfor bozulduktan sonra onları sorgularlar. Yani bugün Amerikan halkı için bu zamana kadar diyelim, dünyada bir mesele olmuş. İsrail'e 3-5 milyar dolar verdik. Hani böyle 3-5 serzenişte bulundular ama en nihayetinde çok günlük hayatın akışını bozmadığı için geçiştirdiler. Ama bu gidişat ve gelinen nokta Amerikan halkı ki sormaya başladı, yani New York'ta ve diğer işte belediyede, senato seçimlerinde bu oranlar hepsi aleni bir şekilde gösteriyor.
1: Tabii
0: O
1: orada da
0: yüzden
1: Kasım'daki ara seçimler ve Trump için var olan siyasi tehlikeyi gördüğünüzde o da riskli bir tablo
0: ya şimdi
1: gösteriyor.
0: düşünsene, Trump nereden nereye geldi dedik, ekonomik yaptım, ya zaten yapmışsın bu zamana kadar, yani bu kadar hedef şaşırtmak, bu kadar başarısızlığını farklı bir hedefler üzerinden doldurmaya çalışan bir Trump görüyoruz. Yani bunu hani pazartesi açıklanacağı söyledi ama İran halkı bunlarla yaşamaya dirençli olabileceğini gösterdi. Tabii
1: Yani
0: ki
1: evet, yeri
0: nihayet.
1: gelmişken biraz da onu açalım müsaadenizle, reklamlara gitmeden önce bir miktar daha zamanımız varken. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi onlarca yıl boyunca aslında Amerika'nın ambargolarıyla yaşamaya alışmış, alternatif yollar bulmuş ve bir şekilde ayakta kalmayı becermiş bir İran halkı ve hükümetinden bahsediyoruz. Şimdi çok daha büyük yaptırımlar geleceğini söylüyor Amerika Birleşik Devletleri. Onu pazartesi göreceğiz ne olacağını belki de, ama yani bu nereye kadar etkili olabilir İran
0: Şimdi
1: için? Yani
0: ben
1: boğabilir mi gerçekten ABD'nin hedefleri gibi İran'ı zaman içinde?
0: ben şöyle bir parantez açayım. Geçtiğimiz hafta Yalova'daydım ve orada bir İranlı bir rektör, yani oradaki bir yetkili aktardı. Burada da paylaşmakta beis görmüyorum. Yani ekonomik olarak İran çok zor bir durumda olduğunu ifade etti. Yani sıradan biri değil, rektör olan, akademisyen olan birisinin ifadesini kullanmak istiyorum. Yani şimdi zaten Pezişkan'ın serzenişi de o. Aslında gerçekten o mutabakat İran için kötü değildi. Ama sonuçta Cumhurbaşkanı ve devrim muhafızları arasında o gedik ciddi manada yarıldığını görüyorsunuz. Yani devrim muhafızlarının ısrarla daha da fazla talebe. Yani siz halkı protesto

0: suçlucuları öldürerek, susturarak, ekonomi darboğazı daha da artırarak, yani bu kadar halkına bu süreci uzatıyor oluyor olmanın bir rasyonel bir anlamı yok. Ve bunu uzun vadede, tabii ki bunun daha da uzun vadede ceremesini çekecek bu halk. Yani bu sonuçta altyapıya zarar verilmiş, işte İran petrol ve gazları ihracat edilemiyor. Yani bugün savaş bitiyor oluyor olsanız bile bunun tahriki ve zararı, zayiatı uzun yıllar yer alacak. Şimdi tabii buna ne kadar dayanıp dayanmayacağı, birincisi dediğim gibi sokak hareketleri inanılmaz bir şekilde bastırıldı. Bu net. Ben hatta kendi üniversitemde de İran asıllı bir akademisyenin de ifadesi öyle. Yani insanlar artık seslerini veya da eleştirme konusunda bile ciddi manada korku iklimi oluşturmuş. Yani tarihsel süreçte korku iklimiyle halkı susturamazsınız. Bu geçtiğimiz bütün tarihsel süreçlere baktığınızda iktidarlar bunun hepsini görürsünüz. En nihayetinde ben yumuşaması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama İran halkı bu zamana kadar buna direnç gösterdi. Tabii ki dışarıdaki bir saldırı İran halkını da bütünleştirdi. Ama sonuçta tencere kaynamadığı vakitte insanların da sabrının taşıma ihtimali bir hali de yüksek.
1: Yani ABD'nin aslında sokaktaki gerilime oynadığını söyleyebiliriz
0: Tabii ki
1: bunu.
0: zaten başından beri oydu zaten hatırlarsanız. Yani aslında bu savaşı başlatma, erkene çekme hamlesinin en büyük adımlarından biri ki bunu İsrailli bir yetkili de itiraf etti aslında. Yani saldırmayı erkene çektiklerini kaldı ki Netanyahu da onu söyledi. Yani protestocular ve kara iklimiyle bu savaşı kazanabileceklerini en büyük kozu oydu. Dolayısıyla normal karasal savaşla bunu başaramayınca tekrar ekonomik yaptırımlar üzerinden. Ama pazartesi açıklayacağı ilaveten ekonomik yaptırımlar bence üçüncü ülkelere yaptığı ticaretle ilgili olabilir. Yani Mehmet Hocam da
1: orada da
0: belki
1: Çin'e
0: ilave
1: tabii bari
0: yapabilir.
1: mesajlar
0: Onun
1: geldiğini
0: dışında
1: söylüyorlar ama
0: zaten
1: tabii.
0: çerçevelenmiş, uluslararası ticaretten tamamen dışlanmış, azat edilmiş bir İran'dan bahsediyoruz. Yani üçüncü ülkelerle bilmiyorum belki Türkiye de buna dahil edilebilir. Çünkü nefes alıyor oluyor olmaz
2: Çin
0: aldığı
2: özellikle
0: bölgeleri.
2: vurgulanıyor orada.
0: Ama Çin'i de kolay kolay
2: İşte
0: karşısına alır mı?
2: alabilir mi
0: Evet.
1: Almaya çalıştı zaten bu vergi
0: Evet,
1: yaptırımlarıyla
0: gitti
1: ama
0: hatta
1: geri çekilmek
0: ziyarete
1: durumunda kaldı.
0: gittiğinde acaba Trump ne diyecek falan dedik. Hiçbir şey demeden böyle tıpış tıpış geri geldi. Ben büyük ihtimal o üçüncü ülkeler üzerindeki ticareti durdurmaya yönelik yaptırımlar yapacağını düşünüyorum.
1: Anlıyorum. Tabii yani mesele çok karmaşık, çok giriş bir konu olduğunda ekonomi olmasından dolayı ne olacağını göreceğiz ama
2: Şu
1: siz ne dersiniz? Bir iki dakika kadar vaktimiz varken alayım
2: bir
1: soruyorum.
2: noktayı ben vurgulamak istiyorum burada. İran medyasını tabii hepimiz mecburen takip ediyoruz. Orada özellikle vurgulanan şey bir ivme kazandıkları ve bu ivmeyi devam ettirmek istedikleri yönünde. Yani Orta Doğu'da artık Amerikan varlığı olmayacak. Biz Amerika'yı tamamen temizleyene kadar bunu devam ettireceğiz söylemi çok baskın. Bizim üniversitemizde de akademisyenler var İran'dan. Onlar da artık bu özellikle 60 günlük ateşkes süresi içerisinde ve tabii ki çok güzel bir teklif geldi İran'a göre. Ya işte yaptırımların kalkması aynı zamanda 300 milyar dolarlık bir
0: Tazminatın
2: tabii yaptırım paketi tekrar ona ilave edilmesi vesaire. Bu çok büyük bir başarı. Biz bunu devam ettireceğiz. Ne zaman? Biz artık çok büyük bir koz elde ettik. Hürmüz kozu. Ne zaman ki Hürmüz tamamen bizim kontrolümüze geçer, biz bunu o zaman bırakırız. Bölge ülkeleri de
0: Onu da
2: Amerika'da
0: daha sonra keşfettiler
3: aslında
0: yani.
3: şöyle bir şey diyor. Ne zaman
2: Bunu
3: diyor yani Hürmüz'ü biz koz olarak kullanıyoruz. Diğerlerini biz eğer halledebilirsek o zaman Hürmüz'ü açarız. O zaman Hürmüz'ü konuşuruz.
2: Hürmüz'ü açmayı yani evet öyle de
3: Yoksa öbür
2: ama iç
3: söylediklerini
2: medyada
3: kimse kabul
2: konuşulan
3: etmez zaten yani.
2: Hürmüz'ün açılması değil. Biz şu anda bir pozisyon elde ettik. Bu pozisyon üzerinden ilerleyip Hürmüz'ü de alıp onları öyle göndereceğiz.
3: Rejim yanlısı medya bunu söylüyordur. Yani
2: Evet,
3: onun dışında da pek de ses olmadığı için ama
2: kesinlikle. Yani
3: bu ne kadar doğru gerçeği yani sahadaki realiteyi ve
2: halkı konsolide etmek için, halkı ikna
3: yansıtıyoruz
2: etmek
3: tartışıyoruz
2: için işte
3: tabii.
2: biz büyük bir başarı elde ettik. Bunu devam ettirelim. Söylemi üretiyor. Aynen rejim tarafından
0: Kahramanlık
2: gerçekle ne kadar
3: yani o
2: örtüşüyor.
3: Gerçekle
2: Bu
3: pek
2: yani
3: örtüştüğünü
2: evet.
3: de söylemek
1: rejimin
3: biraz zor
1: söylemine
3: yani.
1: verdiği mesajlara bakarsanız o mesajlar gerek
2: Motivasyon böyle
1: ekonomik
2: yani.
1: gerek askeri olarak daha uzun soluklu bir mücadeleye biz gerekirse hazır ve
3: Rejim
1: kararlı
3: kendisini
1: şeklinde anladığımız
3: idame yani
1: kadarıyla.
3: devam ettirmek için böyle bir söylem ve böyle bir argümanla çıkması gerekiyor ki Pezeşkin

0: bir yanla belki de ayrıştıkları nokta evet, da bu zaten. Evet.
1: Gayet makul bir anlaşma olduğunu söylüyor aslında ama onu da tabii taşa tutuyorlar. O da ondan sonra biraz yumuşuyor haliyle.
2: Tabii de ABD'den gelen, Şahin Kanat'tan gelen, madem mesele buraya gelecekti, onca masraf, onca zahmet niye yapıldı, niye çekildi eleştirileri var ki her taraf için çok da kolay bir durum değil. Yani bu sonbaharda muhtemelen böyle gidecek gibi görünüyor. Bir aramız var. Bir araya gidelim. Kaldığımız yerden daha sonra devam edelim. Kısa bir aramız var. Daha sonra tekrar karşınızdayız.
3: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
4: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Küresel Oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İsrail'in Suriye'ye saldırısı, Türkiye'de yaşanan gerilim ve İran meselesini konuşmaya devam ediyoruz. Suriye'yle devam edelim hocam müsaadenizle. Şimdi tabii Tom Barak'ın bahsettiği pek çok açıklaması vardı. Suriye'nin de İsrail'in iddialarını yalanladığını, hatta kendi bilgilerinin de bunu teyit etmediğini söylemişti. Suriye'den gelen açıklamalara baktığımızda da bu iddianın yalan olduğunu, yanlış olduğunu Dışişleri Bakanı Şeybani'nin söylediğini biliyoruz. Bu gerilimin üzerine aslında bir başka gelişme daha oldu. Ne o gelişme? İsrail ve Suriye arasında aslında özellikle ülkenin güneyinde, Suriye'nin güneyinde istikrarı sağlayabilmek adına bir iletişim mekanizması olduğunu biliyorduk. İsrail'le iletişimin, irtibatın durduğunu açıkladılar ki Şeybani'nin açıklaması aslında çok da haklı. Şu anda İsrail'e güvenmiyoruz diyor ki güvenmemek için de çok haklı sebepleri var doğal olarak. Açıklamanın devamında ABD İsrail'e müzakere masasına geri dönmesi için sürekli baskılıyor. Suriye ordusunun yeniden inşasında Türkiye'nin desteği için minnettar ve bu destekten vazgeçmeyeceğiz diye de özellikle Türkiye ile işbirliğine vurgu yaptığını görüyoruz. Aslında İsrail'in bu adımı Suriye'nin İsrail'e iletişimi kesmesiyle dönüp dolaşıp tekrar İsrail'e zarar veren bir başka gelişmeye sebep oluyor açtı diyebilir miyiz, ne dersiniz?
2: Niye bu oluyor peki? Yani İsrail niye öyle adımlar atıyor ki ona zarar vermeye başlıyor? Çünkü şöyle bir mesele var. Yani baktığımızda aslında Esed'in düşmesiyle birlikte Donald Trump diyor ki İsrail bir, yani Netanyahu ve İsrail, Türkiye'nin bölgedeki varlığını artık seni kabul etmen gerekiyor diyor. Hı hı. Yani tamam, İran'la sen bir savaşa bizi soktun veya savaştayız. İran gibi bir tehdit bizim için makul bir tehdit. Ve bununla çekişmemizi savaşla, işte diplomasiyle, baskıyla sürdüreceğiz. Ama bölgede aynı zamanda artık eskisi gibi olmayan bir Türkiye var. Senin bu aktöre karşı attığın adımları hesaplı bir şekilde yapman gerekiyor diyor. Suriye içerisinde halihazırda bir statüko dediğimiz bir İsrail ile Türkiye arasındaki hani yazılı olmayan ABD'nin bir şekilde hani makul, tırnak içinde söylüyorum, makul olan Netanyahu dediği mesele var aslında. Netanyahu ne yapıyor peki bu hale düşüyor? Suriye ile İsrail yetkililer görüşüyor. Diyorlar ki tamam, biz bir şekilde birbirimizi idare edelim veya süreçlerden birbirimizi haberdar edelim. İletişimimizi belli kanallar üzerinden sürdürelim diyor. Ama mutabık kalınan meselelerde bir bakıyorsunuz uyulmadan Netanyahu gelip bombalıyor. Bu kime karşı yapıyor bunu? Sadece yani bu arada Türkiye ile İsrail arasında da bu alan, yani

0: çizilmemiş, resmi olmayan bir alan var ikisi arasında da. Ama bunun altını çizen bir Donald Trump var aynı zamanda. Şeybani diyor ki, biz seninle konuşmadık mı daha kaç gün önce? Konuştuk. E sen niye gelip beni vuruyorsun diyor. Yani ben sana nasıl tekrar bir anlaşma için güveneyim diyor Suriye. Burada ben, bana sorarsanız şöyle bir mesele var. Yani bu son mesele, yani Suriye saldırısının aslında başka bir şeyi ortaya çıkarıyor. Nedir bu?
1: Nedir?
0: Donald Trump dedi ki, ben bir tane büyükelçi göndereceğim bölgeye. Bu büyükelçi, bölgeyi bilen biri, bölgedeki farklı aktörlerle görüşüp işbirliği, yani Lübnan'la da gidip görüşüyor. Suriye ile, Irak'la, Türkiye ile, zaten Türkiye'nin de büyükelçi. Biraz işleri sen kontrol et diyor, amiyane tabirle söylüyorum. Ve orada beni çok meşgul etme diyor Donald Trump. Yani Suriye'deki mesele, Irak'taki mesele bana çok ayak bağı olmasın. Tamam, ben İran'la bir şekilde uğraşıyorum ama aynı zamanda benim asıl hedefim Ukrayna'yı bir şekilde halledip, yani Gazze'yi, bu barış planını kurup orayı bir şekilde dindirip ben bölgeden çekilmek istiyorum diyor. Sen burada işleri biraz organize et diyor Tom Barak aslında. Ama Netanyahu bunu kabullenmiyor. Donald Trump'la Netanyahu'nun arasının açılmasının en büyük meselelerinden bir tanesi, yani en sebeplerinden bir tanesi de Orta Doğu için kurulan, yani Donald Trump'ın vizyonuyla Netanyahu'nun vizyonunun ayrışması.
1: Yani resim ortada. Hani bu Trump'ın vizyonuyla da bağlantılı bir durum değil sadece. Yani Orta Doğu'da bir huzur iklimi oluşması gerekiyorsa bunun birinci önceliği İsrail'in dizginlenmesi.
0: İsrail'in dizginlenmesi, yani saldırıların durması üzerinde tabii ki bunu söylüyorum ama zaten Donald Trump, Netanyahu ve İsrail tarafından Tom Barak'a bu kadar eleştiri gelmesinin sebebi de o koordinasyonu sağlayacak kişi olarak Tom Barak'ın seçilmesini kabullenmemek aslında. Hı hı. Bu arada şu da önemli bir aslında detay. Bakın şu anda ABD tarafı için bu krizin iletişimini kim yapıyor? Tom Barak yapıyor. Hı hı. Evet, özel temsilci falan ama Beyaz Saray'dan bununla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Bununla ilgili Donald Trump'tan da detaylı bir açıklama gelmedi veya detaylı bir pozisyon gelmedi. Ben yorum yapmayacağım dedi. Ama İsrail'i de tabii eleştirmeden bunu yaptı. Niye
1: ama
0: böyle?
1: Ama söyleyeceği her şeyi tabii Tom Barak'a söyletiyor.
0: Tom Barak'a söyletiyor ama bu Donald Trump için çok normal mi sizce? Normal değil. Donald Trump herhangi bir meseleyle ilgili ağzına geleni söyleyen birisi.
1: Doğru.
0: Niye bu kadar sessiz? Bunun bence ayrıca düşünülmesi gerekiyor.
1: Sizin yani, düşünceniz ne?
0: Netanyahu ile ortaya şimdiye kadar çıkan çekişmeyi bence bir üst safhaya seçimler öncesi çekmekten çekiniyor. Yani şöyle...
1: Tabi burada Amerikan siyaseti içindeki
0: Amerika
1: İsrail lobisi etkisinden
0: evet,
1: mi bahsediyoruz?
0: İsrail iç siyasete yönelik eğer bir dikkatli olması gereken bir alan varsa bu da İsrail, ABD içerisindeki İsrail lobisi. Dolayısıyla oradan biraz çekindiğini söyleyebiliriz ve bunun neticesinde zaten Tom Barak üzerinden bu iletişimi kurduğunu düşünüyorum. Ama bu şu demek değil, yani Netanyahu, az önce de söyledim, Netanyahu ve İsrail genel politikası olarak Türkiye ile eğer bölgede yaşamak istiyorsa Türkiye ile anlaşmak zorunda bir kere. Ama Türkiye ile anlaşması için de bazı farklı gerçeklikleri kabul etmesi gerekiyor. Türkiye'nin Gazze meselesine bakış açısını, Filistin meselesine genelde bakış açısını, Lübnan'ın güvenliğiyle ilgili Türkiye'nin ne kadar önemsediğini, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarı için Türkiye'nin yaptığı çalışmayı ve Suriye'nin Türkiye'yi ne kadar sahada istediğini kabullenmesi gerekiyor.
1: Yani İsrail ne tarafa dönse, başını nereye çevirse aslında karşısında bir Türkiye görüyor. Artık bu etkiyi de kabullenip buna göre bir politika uygulaması
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Evet, ve şurada ayrışma var. Bölgenin bundan 50 sene sonra, 70-100 sene sonra işi için aslında şu anki kırılmış fay hatlarının o yerine oturması gerekiyor. Hı hı. Bu yerine oturmada İsrail'in bölge için bir vizyonu var. İran'ın bir vizyonu var bölge için. Türkiye'nin bir vizyonu var. Yani güçlü baktığımız aktörlere baktığımız zaman askeri olarak, siyasi olarak bölgedeki ve etkisi olan aktörlere baktığımız zaman İsrail diyor ki ben bütün Orta Doğu'da istediğim gibi at koşturacağım ve istediğim yeri işgal edeceğim, istediğim ülkenin hava sahasına girip istediğim alanını bombalayacağım ve kimsenin bana bunu ses çıkarmaması gerektiğini söylüyor. Bu bölge için farklı aktörler kendi aralarında rekabet içinde olsa

0: da aslında bölgedeki herkesi etkileyen bir mesele.
1: Evet.
0: Bakın İran'ın siyasetiyle Türkiye'nin siyaseti yer yer çatışsa bile ortaya koydukları politikalar bütün bölgeyi istikrarsızlaştıracak politikalar olmuyor. Ama İsrail'in Orta Doğu için vizyonu istikrarsızlık ve çatışma üzerine kurulu bir. Çünkü
2: Biraz
0: işgal üzerine.
2: İran'a parantez açmak lazım ama.
0: Tabii yani o ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın İran farklı bir metodla bunu yapıyor. O mezhepsel yayılmacı politikasını farklı bir şekilde yapıyor. Ama İsrail direkt gidip işgal ediyor. Yani Lübnan'a
2: Aslında
0: gidiyor,
2: bu
0: bombalıyor.
2: protestoların başlama hikayesi de özellikle Suriye'de bu kadar harcama yapılıyor oluyor olmasına hiçbir netice almaması hikayesi bir yönüyle o protestolarla eşgüdümlü olarak başladı yani. İnsanlar kısmen sorguladı onu ve bir anlamı olmadığını da doğrudan insanlar yaşayarak gördü.
0: Ve şunu söyle yani bu bölgenin dediğim gibi iki farklı aks var. Bir tarafta istikrarı ve yayılmacı politikasıyla birlikte işgal isteyen bir aks var. Diğer tarafta da işte Türkiye, Suudi Arabistan ve bunun belki bölgeyi biraz daha genişletecek olacak Pakistan, Mısır az önce bahsettik. İstikrarı ve halkların bir şekilde bu istikrardan ekonomik olarak da refaha ulaşmasını isteyen bir aks var. Bu iki aksın bundan 50 sene sonrası için, 100 sene sonra için aslında savaşının şu anda görüyoruz. Yoksa günübirlik politikaların neticesinde veya günübirlik politikalar vizyonu dahilinde bu adımlar atılmıyor. Yani Suriye'de bir üs üzerine veya Türkiye'nin oradaki askeri var. Türkiye niye askeri olarak Suriye'de olmak zorunda veya siyasi oradaki etkisini sürdürmek zorunda? Bir defa Suriye'nin istikrarsızlığı Türkiye'yi etkiliyor. Sadece Türkiye'yi de değil, Irak'ı etkiliyor. Yani Suriye küçük bir ülke değil. Irak'ın
1: Aynen.
0: istikrarsızlığı, oradaki güvenlik problemleri nasıl Türkiye'yi ve Suriye'yi etkiliyorsa Suriye'deki meseleler de bütün bölgeyi etkiliyor. Dolayısıyla oradaki aslında şimdiye kadar hep dış aktörlerin gelip bölgemizi bir şekilde çatışmaya sürüklemesine dur deme politikasıdır bu. Yani diyoruz ki sen hegemon emperyal güçler olarak artık gelme, bölgeye biz sahipleniyoruz diyoruz. Ya yani Mekke Anlaşması da bence bunun ete kemiğe bürünmüş hali bölgeyi sahiplenme politikası. Yani bölgedeki problemlerimiz var. Biz bunları kendi aramızda bölgesel yani yerelden biz çözümler sunarak bölgeyi bu çatışma ikliminden çıkaralım diyoruz.
1: Aslında yani geldiğimiz noktada ABD'nin de bunu desteklemesi Suriye adına da, Türkiye adına da, diğer bölgeler ülkelere adına da önemli bir avantaj ki İsrail'i en çok köşeye sıkıştıran da aslında bu.
0: İsrail'in baş kaldırdığı mesele ve Netanyahu-Trump arasındaki çekişmenin ve o çatışmanın da belki asıl sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü vizyon farklılığı var Trump'la Netanyahu arasında.
1: Şimdi dedik ya Suriye'nin istikrarı, huzuru, Irak'ın istikrarı, huzuru Türkiye için de önemli. Aslında bu mesele bizi dönüp dolaşıp bir yandan da terörsüz Türkiye sürecine de getiriyor.
0: Evet.
1: Şimdi İsrail'in Suriye'ye saldırılarına baktığımızda, yaşanan gerilime baktığımızda, aynı zamanda Suriye'de yaşanan o diğer önemli gelişmeye baktığımızda ortaya ilginç de bir tablo da çıkıyor diyebiliriz bir yandan. Yani nedir o? İşte birkaç gün önce Suriye Cumhurbaşkanlığından çok üst düzey bir isim, YPG'nin ya da SDG'nin fesinin yakında gerçekleşeceğini açıkladı. Ondan sonra Ferhat Abdüşahin çıktı ve işte silahlı güçlerin entegrasyonu tamamlandı diye bir açıklama yaptı. Doğal olarak gözler Şam'a döndü. Çünkü o teyit bekleniyordu. Henüz gelmedi o açıklama ama Ferhat Abdüşahin'den gelen yeni bir açıklama daha var. O açıklamada da şöyle bir ifade vardı. O Rudova yaptığı açıklamalardan bahsediyorum. Biliyorsunuz önce 10 Mart mutabakatı yapıldı. Mutabakat SDG tarafından bozuldu, uygulanmadı. Daha sonra 29 Ocak'ta yeni bir mutabakat
2: Operasyon
1: yapıldı.
2: oldu.
1: 10 Mart mutabakatını uygulamamak en büyük hatam diye bir açıklamasından bahsediliyor Ferhat Abdüşahin'in. Şimdi bu neden uygulanmadı, neden uygulanamadıya baktığınız zaman aslında PKK'nın da PKK-YPG terör örgütünün zaten aynı örgüt olduğunu söylüyoruz. Kendi içinde çok ciddi bölünmeler olduğunu hatırlıyoruz, tartışmalar olduğunu hatırlıyoruz ve bu örgütün İsrail dahil pek çok bölge ülkesinin, pek çok ülkenin müdahalesine açık, kullanışlı bir aparat olduğunu hatırlıyoruz. Buna rağmen İsrail'in tüm bu girişimlerine rağmen, doğrudan PKK ile irtibat kurma çabalarına rağmen, hatta güneyde Dürzilerle, batıda Laskiye eski rejimi kalıntılarıyla çıkardığı karışıklıklarla Şam'ın enerjisini

0: başka yerlere harcamak zorunda bırakmasına rağmen bu sürecin bu kadar ilerleyebilmesi aslında çok büyük bir başarı diyebiliriz herhalde, değil mi?
1: Bakın şimdi aslında İsrail istihbarat raporlarında da bu kamuoyuna da çıkan bir ifadede özellikle oradaki PYD güçlerini stratejik ittifak olarak nitelendiriliyor. Hı. Ve bir yönüyle İsrail'in güvenlik ekseni için olmazsa olmaz oradaki PYD güçleriyle ilgili çalışmadan bahsediyor. Kaldı ki hatırlanacağı üzere Netanyahu'nun oğlu da bir harita paylaşmıştı. Evet. Orada Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde içeri alan ve PYD'nin de aktif rol aldığı bir harita paylaşımı yapmıştı. Yani zaten sadece söylemden ibaret değil. Oradaki askeri tesisatı, PYD güçlerini cesaretlendiren ve Türkiye'ye karşı her daim bir koz olarak kullanmak isteyen bir İsrail var. Bu hem resmi kaynaklarda hem siyasi söylemlerde net bir şekilde ortada.
0: Yani Suriye'de yaşanan son gelişmeyi, son saldırıyı, Türkiye ile yaşanan bu gerilimi bundan bağımsız düşünmemek gerektiği kanaatindeyim.
1: Kesinlikle. Tabii burada Trump'ın ve Türkiye'nin özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri bağlamında bir yönüyle PYD orada boşta kaldı. Ya yani muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri o desteğini sürdürüyor oluyor olsaydı çok da kolay bu süreç olmayacaktı. Ama bu Türkiye'nin kırmızı çizgisiydi. Ve bakın çok eskiye değil 200 sene önce gidin referandum hamlesi vardı. Ve bunun da başını çeken işte Amerika ve İsrail. Yani özellikle Biden döneminde orada sözde bir devletçi hamlesi vardı. Güya sözüm ona Birleşmiş Milletler 2517 sayılı yasaya dayanarak böyle bir hamle. Halbuki o Birleşmiş Milletler 2517 Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsediyor ve ortak yönetimin paylaşılmasından bahsediyor. Ama o dönem Amerika Birleşik Devletleri sözde bir referandum hamlesi başlattı. Hatta hatırlanacağı üzere 2-3 ay ertelediler ve Türkiye o anda bunu operasyon nedeni sayarım dedi. Ve neticede o hamle başarısız bir şekilde oldu. Yani İsrail'in en nihayetinde orada sözde bir devletçi kurma hamlesi gerçekten ibaret ve bunun bütün adımlarını attı. Ancak Türkiye ve aslında geçmiş dönemde hatırlanacak Kuzey Irak'ta da benzer bir hamle başlatılmış. 2016'da yıllarda referandum yaparak bir meşru ve sözde bir devletçi hamlesi. Türkiye ne yaptı? Sınırları kapatırım dedi ve bunu da yeri geldiği zaman elimdeki bütün imkanları kullanarak buna müsaade etmem.
0: İran da aynı çizgide buluşmuş. Irak ordusu kuzeye yürümeye başlamış dedim ben yanlış mı hatırlıyorum?
1: Tabii. Yani dolayısıyla bu bölgede kurulmak istenen planlar aslında Türkiye'nin hamlesi sayesinde hepsi bertaraf oldu. Bu süreçten sonra peki İsrail'in planı kuzeyde dediğiniz gibi PYD güçlerini aynı şekilde yaklaşık zannederim 9 ay 10 ay önce orada iç karışıklık yani iç etnik yapı üzerinden bir iç karışıklık çıkarma hamlesi. İran da bunu yapmaya çalıştı. Yani Nusayriler üzerinden hatırlanacağı üzere ilk Ahmet Şara yönetime geldiğinde Laskiye'de yapıldı. Yanlış hatırlamıyorsam 16 kişi falan öldü ve sözüm ona Ahmet Şara yönetiminin baskıcı bir rejim algısı oluşturarak halkı tahrik etmeye çalıştı. Ama gerçekten ezber bozucu bir şekilde Ahmet Şara yönetimi yani sanki 40-50 yıldır bir devlet yönetim erkine sahip bir kişi olarak süreci gerçekten suruhetle yönetti. Yani bütün mezheplere, etnik yapılara olabildiğince özgürlüğünü kısıtlayıcı veya da baskıcı bir unsur yapmadı. Dolayısıyla halklar neticede bu sürüyor oluyor olsaydı bu tahrikler daha da bence etkili olabilirdi.
0: Daha zaten karmaşık bir Suriye'den bahsediyorduk.
1: Kesinlikle
0: belki de YPG'nin
1: tabii
0: fesinin konuşulmadığı bir Suriye'den bahsediyorduk.
1: Daha ağır bir silahla o yapıları bastırmaya çalışıyor oluyor olsaydı. Yani şimdi Ahmet Şara nezdinde neydi? İşte radikal. Ondan sonra işte El-Kaide mensubu vesaire diye. Aslında biraz İsrail'in ve onların da arzusu oydu. Çünkü Bakın hiçbir toplum baskıyla abat edilmez. Yani siz şiddeti tırmandırdığınızı teröre de aslında yol açmış olursunuz. Ya
0: ben bu aşamada şahsen Türkiye'nin devlet aklının ve Şam'a tavsiyelerinin çok etkili, faydalı ve sonuç verici olduğu kanaatindeyim. Tabii bunu bir bilgiye dayalı olarak söylemiyorum ama benim gözümde böyle bir tablo canlanıyor. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum?
1: Kesinlikle öyle. Zaten işte MİT Başkanı'nın ziyareti, ardından kurumlar arasında ziyaretler. Yani şimdi siz düşünün, yıllarca kendi içerisinde yaşanmış acı hatıralar var. Hı hı. Yani siz iktidar, ki dikkat ederseniz yani Orta Doğu'da, Afrika'da gelen o acısını dindirmek için daha da çok saldırıyor. Ve bu ya kolay da bir geçmiş hafıza, insanların hafızasından kolay da silinmiyor. Mesela PYD güçlerine daha ağır ölümler, zulümler yapabilirdi Ahmet Şara, değil mi? Yani sonuçta siz bir bölgeyi kendi hakimiyetiniz altında ve oradaki insanlara, Arap etnik yapıda olanlara da baskı yaptığınız biliniyor. Ama bunu yapmadı. Hatta yalandan yere İsrail medyası özellikle bunu güya kamuoyuna çıkararak aslında iktidarı zayıflatmak istedi. Dolayısıyla burada tabii ki Türkiye'nin tecrübesi, aktarımı çok önemli ve bu kadar acıya rağmen bu süreci bu şekilde yönetiyor oluyor olması bir devlet aklının unsuru. Yani hatta Esad rejiminde ciddi manada o zulümleri yapan kimseler bile yargılandı. Hı hı. Yani benim bildiğim kadarıyla öyle idam cezası falan yapıldı mı emin değilim.
0: Mahkemeden bir karar çıktı.
1: Evet. Yani birkaç yani ama bütün hatta şey yapan yani suça karışmamış olan Esad rejimlerine bile entegre olma yolunda adımlar atıldı. Evet. Bunlar gerçekten o coğrafya için ve Suriye için kolay kolay düşünülmeyecek zor bir iklimden
0: yani
1: bahsediyoruz.
0: 13 yıl iç savaş yaşamış bir ülkede
1: 13 yıl geçmiş 50-60 yıldır
0: mücadele tabii ki.
1: %10'un %90'a tahakküm ettiği bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet. Yani sırf evet. işte muhalif olduğunuzdan. Hatta bir Suriyeli hanımefendinin Türkiye'de uzun yıllar yaşayan ilginç bir şey söylemişti bana. Dedi ki yani bir kişiyi öldür ama rejimi eleştirme. Hatta amcasından falan öyle bahsetmişti. Yani olası rejimi o dönemde eleştirdiğinde izinin kaybolduğunu, ne yapıldığını hiç bilinmedi. Yani korku iklimi düşünün, konuşmak bile neredeyse suç olduğu bir rejimden bahsediyoruz.
2: Bu arada o mesela hani şeyden Şaran'ın kapsayıcı politikasından bahsediyoruz. Oradaki Türkiye'nin rolü gerçekten önemli. Çünkü baktığımızda ta yeniden yapılanma, yeniden inşa kastederken sadece altyapı ve üst yapıyı tabii konuşmuyoruz.
0: Asıl toplumu inşa etmek
2: bir de kurumsallığı da yeniden inşa etmek gerekiyor. Devlet için o kurumsal yapıyı yeniden inşa etmek için sizin Türkiye gibi bir devlet aklı eğer size yardım ediyorsa bunu tek başınıza kısa bir sürede yapabilirsiniz. Ki şöyle bir parantezi de açmak lazım. Yani Türkiye'nin Suriye'deki iç dinamikleri, yani mezhepsel farklılıkları, etnik farklılıkları, oradaki hassasiyeti bakın Esed zamanında da vardı ki o zaman da Kürtler için yani Suriyeli Kürtler için Sayın Cumhurbaşkanı'nın
1: kimlik vermiyorlardı. Yani hiçbir statüleri yoktu
2: evet,
1: yani.
2: Türkiye'nin oradaki pozisyonu da çok netti yani. Toprak bütünlüğüyle siz sadece bunu koruyarak devlet inşa edemezsiniz. Oradaki kapsayıcılık gerçekten Ahmet Çağran'ın hocamın dediği gibi önemli ve buradaki Türkiye'nin pozisyonu, Türkiye'nin tavsiyeleri.
1: Bir parantez açayım ona. Yani. Bunda bence etkili oluyor olması. Yani sadece Türkiye'nin işte ikili anlaşma falan değil. Hı hı. Yani Suriyelilere ev sahipliği yapıyor oluyor olmak. Sayın Cumhurbaşkanı seçimden kala o kadar yoğun bir anti propaganda vardı.
2: Büyük bir siyasi risk kaldı yani.
1: Büyük bir siyasidir. Neredeyse o seçimin ana ekseni göç karşıtı Suriyeliler üzerinden yürümüştü. Ben çok iyi hatırlıyorum. Seçime 3 gün kalmıştı. Dedi ki biz o insanları ateşin üzerine ölümleri gönderemeyiz diye. Bu gerçekten siyasi bir riskti ama o, Türkiye o insani duruşunu sergiledi ve bakın
0: aslında onun meyveleri de bugün siyasetten alınıyor.
1: Kesinlikle bence en önemli etki o. Yani insanlar o Türkiye'nin ev sahipliğini her şeye rağmen evet yük Türkiye ekonomik bir yük belki yaşadı. Sosyal siyasi olarak bir baskı unsuru oldu. Ama siz 5 milyon insana ev sahipliği yaptınız. Yani giden geleniyle kastediyorum. Hı hı. Neticede o insanların o hafızaları İlelebet bitmeyecek ve bir nüfus alanı geliştirdiniz. Yani Türkiye şimdi örnek ülkeler ne yapıyor? Yumuşak göç işte Yunus Emre'si, işte Dülyen Stülleri. Siz doğal olarak gönüllü bir Türkiye elçisi yetiştirdiniz. Yani
3: bir gün oranı çok yüksek. Türkçe konuşuyorlar.
1: Tabii Türkçe bilen, iki dil bilen, belgeyi bilen Dışişleri Bakanı
2: hatta
1: Türkiye'deki üniversitede şey yaptı. Yani o yüzden siyasilerin bugünkü bence siyasi Avrupa'daki liderlerin en büyük şeysi çok günlük siyaset üzerinden. Yani risk alma becerilerini kaybediyorlar. Çünkü siyasi bir bedel var. Sayın Cumhurbaşkanımızın belki de en önemli özelliklerinden biri siyasi risk alarak günün sonunda rasyonel noktaya gelebilmeyi başaran liderlerden biri.
0: Tabii meselenin çok önemli bir insani boyutu da var. Bunu mutlaka altını kalın kalın çizmek lazım ki Türkiye aslında bu insani boyut bakımından da hani devlet politikası olarak da bunu daha önce de göstermiş bir ülke. Yani İran-Irak savaşında da pek çok mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlarsınız. Yani Suriye'de daha büyük bir
2: Sayın Cumhurbaşkanı söyledi insanı yaşat ki devlet yaşasın hep der. Yani üzerine basa basa sürekli söylediği bu söz aslında dış politikada da büyük bir yer kapsıyor. Yani bakın Türkiye'nin Afrika dış politikasına baktığımızda, Türkiye'nin Balkanlar dış politikasına baktığımızda, Latin Amerika'da, TİKA Latin Amerika'da değil mi? Faaliyet gösteren bir yapı.
0: Evet.
2: Orta Asya ve Kafkasya'ya baktığımızda bu böyle. Yani diyor ki Afrikalı, şimdiye kadar beni sömürenler gelip bana yardım diye işte para verdiler ve o paranın hiçbir ben kıymetini görmedim. Türkiye geliyor bana bakın şeyin Somalili Cumhurbaşkanı'nın söylediği şuydu. Türkiye geldi bize balık tutmayı öğretti.
0: Erdoğan ziyareti
2: evet, 15. Evet böyle bir tören yapıldı Mogadişu'da. Diyor ki oradan bir anekdot anlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanı diyor geldi mülteci kampını ziyaret etmek istedi. Biz dedik ki orası çok tehlikeli. Nasıl gideyim ben oraya? Yani sizi oraya götürmesek daha iyi mealen söylüyorum. O dedi ki benim ne zaman öleceğim zaten belli. Yani o riski göze alarak oraya gitmesi aslında Türk dış politikasında yani insancıl yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu şu demek değil. İnsancıl aynı zamanda gerçekçi veya realist veya pragmatist anlamında değil. Bunu dengelediğiniz zaman zaten siz başarılı olabilirsiniz. Biz TİKA'ya ile Afrika'ya gittiğimizde evet orada bir kalkınma faaliyeti gösteriyoruz. Biz insani yardım götürdüğümüzde aynı zamanda insani bir görev yapmış oluyoruz. Ama bu bir ilişki tesisi için önemli bir mesele. Yani siz Afrika'ya niye yatırım yapıyorsunuz? Somali'ye, Sudan'a işte niye yatırım yapıyorsunuz dediklerinde eğer Türkiye bugün o ülkelere aynı zamanda bir yani Türkiye'nin orada gaz arama faaliyetleri var değil mi? Ve Mali, Nijer, Burkina Faso'ya bizim drone satma faaliyetlerimiz. Bakın bunları sadece bizim silah veya savunma sanayi olarak düşünmememiz gerekiyor. Aynı zamanda kültürler arası bir iletişim oluyor, insani bir iletişim oluyor. İşte Türkiye burslarıyla gelip burada okuyan kaç yüzlerce öğrenci var.
1: Ona bir parantez açmalıyız. Yani
0: müsaade. İnsani görevi yerine getiriyorsunuz. Hem sokaklardan
2: siyasi bir ilişki oluyor.
0: Evet, bir gönül bağı kuruyorsunuz ve bir geleceğe yatırım var bu işin içinde. Her tarafın kazandığı.
2: Ve biz oraya emperyal bir bagajla gitmiyoruz yani.
1: 70'li Özal döneminde Özal şöyle bir program yani bu Orta Doğu'dan, Libya'dan farklı bölgelerden yabancı öğrenci Türkiye'deki lise okutma sürecini başlatıyor. Ve bir Libyalı ki bugün Türkiye'nin dünyada en büyük inşaat sektöründe dünyada iki ülkeden bir tanesi. Hı hı. Ve o dönemde Türkiye'de gelip lise okuyan öğrenci ülkesine yıllar sonra gidiyor. Oranın Bayındırlık Bakanı oluyor. Hatta bugün Türkiye'nin sayılı şirketleri bir yönüyle Türk inşaat sektörünün başlamasını o döneme anımsatıyor.
2: Somali meclis başkanı oldu evet. Şimdi. Nerede
1: ve
2: okur?
1: Diyor ki
2: Türkiye'de
1: hiçbir
2: yani.
1: Belge hiçbir şey olmadan Türk şirketlerine, belge olmadan derken Türk şirketlerine bütün kolaylığı sağlıyor. Ve ondan sonra Türk şirketleri bir yönüyle dünyaya açılıyor. Yani dolayısıyla kalkınma buraya gelmek şu an 350 bin, 5 bin tane uluslararası öğrenci var. Hedef 500 bin. Hı hı. Yani sadece de gelen buraya öğrenci gelip işte eğitimini almıyor. Aynı zamanda o ikili ilişkileri sağlıyor.
0: Bunlar çok önemli tabii.
2: Yani kalkınma yardımları bakın hep Batı ajansları kalkınma yardımları yaparken şunu diyor. Diyor ki ben Afganistan'a yardım yapacaksam orada demokratik işte bir sistem olması lazım. Ya da şöyle şöyle bir kondisyonla ben gelirim anca diyor. Veya ona bir şey ekliyor. Somali yapacaksa bunu aynı şekilde, hatta Balkanlara, şuraya buraya, ama Türkiye'nin böyle bir

0: şeyi yok. Yani ön bir şart sunmadan gidip oraya kalkınma yardımlarını yaptığı için zaten asıl meyveyi orada. Çünkü orada samimiyeti yerel halk görüyor.
1: İşte
0: Yani yerel
1: orada
0: yetkililer
1: kılcal damarlara kadar inebilmek gerçekten önemli. Ben Somali'de hatırladığım kadarıyla yani maddi yardım yapıyorsunuz, orduya destek veriyorsunuz, güvenlik güçlerine destek veriyorsunuz, hastane kuruyorsunuz ama bunun yanında sokaktaki insana meslek edindirme kursları da veriyorsunuz. Yani buraya kadar inebilmek,
0: Balık tutmayı öğretme tam
1: işte
0: da bu
1: tam balık
0: işte.
1: tutmayı öğretmek dediğiniz gibi. Şimdi bunun Suriye'de de olduğunu görüyoruz. Suriye'de bu politikaların sonucunda geldiğimiz noktada şuradayız. İşte biraz önce de bahsettik. Artık
2: Çok kısa
1: YPG'nin
2: bir
1: fesi.
2: hatıramı anlatabilir miyim? Geçen
1: Tabii,
2: sene
1: buyurun.
2: değil, evvelki sene İtalya'da çok önemli bir bürokratla konuşuyoruz. Ve konuşma arasında şöyle dedi. Ya dedi işte biz de size para verdik dedi Avrupa Birliği olarak dedi. Suriyelilere baktınız işte sizin de dedi göçmenlerle tanışmanız aslında bizim aldığımız para vesilesiyle oldu dedi. Ama bunu söylerken böyle şey hani biz para verdik gibi. Ben durdum dedim ki evet hepsi Türkçe konuşuyor dedim. Böyle baktı bana şimdi dedim Suriye'de biz varız işte önemli bir aktörüz bizden gidenler orada vesaire. Dedi durdu. Parayı da dedim siz verdiniz biz bir şey de harcamadık. Osmanlısınız dedi. Adam kıpkırmızı oldu. Yani onlar gönderdiler. Para aldık, eğittik. Kültürümüzü verdik, geri gönderdik. Şimdi de onların ülkesinin savunması ve kalkınması adına onlara yine şemsiye açıyoruz. Ama tabii ki Osmanlı olma idealiyle değil, komşu olma
0: Bu arada
2: idealiyle yapıyoruz.
0: Osmanlı olmayı kötü bir yani negatif bir şey olarak da algılamamak
2: Yok
0: gerekiyor.
2: o
0: Osmanlı
2: anlamda demedi.
0: Afrika'ya gittiği
2: Şey,
0: için zaten
2: şunu
0: bugün biz
2: söyledi.
0: Afrika'ya rahat
2: Kesinlikle
0: gidebiliyoruz yani.
2: şöyle söyledi
0: Hani o
2: zaten
0: negatif bir
2: orada.
0: şey ekliyorlar hocam öyle düşünmemek de
2: Devlet
0: lazım yani.
2: aklı sizin kadim devlet aklınızla yine bize bir gol attınız. Ona getirdi orada. Hani durdu çünkü hani böyle biraz şey söyledi yani siz de işte göçmenler. Onlarda çok göçmen var işte sokaklarda falan. Tam bizde de göçmen var fakat ikisi çok farklı. Yurt dışına gittiğimizde nasıl görüyoruz sokaklarda yatan insanlar? Çantamızı şöyle taşımak zorundayız. Polis uyarıyor sırtına takma sırt çantanı önüne tak diye. Biz ülkemizde böyle bir şey yaşadık mı? Yaşamadık. Ben mesela orada kalıyordum. 2 ay sonra geliyordum Türkiye'ye. Ya ne kadar güvenli bir yer. Göçmen kalitemiz tamamen farklı. Çünkü bize gelenlerin bir kısmı hatta çoğunluğu zaten evi barkı işi gücü olan kültürel olarak entegrasyon sağlamış ve Türkiye'nin bir parçası olan kadim Osmanlı'nın bakiyesi olan insanlar. Dolayısıyla uzak bir coğrafyadan gelen insanlar da değiller. Ve bizde bu tarz problemler olmadı. Suç oranı ciddi oranda artmadı. Entegrasyonlarla ilgili sorun çıkmadı. Tam tersi gelenler burada doktorluk yaptılar. Üniversite eğitimine devam ettiler vesaire. Yani göç derken de bunu ayırt etmek gerekir. Hangi göç kim geliyor?
1: Tabii şunu da vurgulayalım mutlaka. Yani Avrupa Birliği bir
3: para
1: taahhüt
3: vermedi.
1: Etti ve verdi ama o para Türkiye'nin altına girdiği yükün altının yanında bir derece kulak ve o para aman o mülteciler bize gelmesin diye ödenmiş.
0: Bu arada
1: para.
0: Şu
1: yani
0: ya o
3: devlete de vermedi onu. Suriyelilere harcandı.
2: Bir de
0: onların
2: işte.
0: Yani savaştan kaçana yaklaşımı da şu. Seçiyordu elle hangisi senin şöyle şöyle kalifikasyonların var mı? Ben seni alırım ve bununla ilgili büyük bir PR yapıyordu. İşte havalimanında karşılıyordu.
3: Danimarkalı polisi gösteriyorlardı.
0: Evet.
3: Sabah akşam karşılamış bir tane hatırlıyor musun?
0: Evet,
3: bir tane.
0: Evet. Çok işledik onları ama yani aslında şu. Yani Batı'nın İnsani diye bize yutturduğu politika tamamen kendi çıkarına uyduğu sürece insani. Ama Türkiye bunu yapmıyor. Yani Osmanlı meselesinde de bu böyleydi zaten.
2: İşte
0: biz
2: orada Türkiye'nin devlet aklı çok önemli. Tamam biz zaten bunları istiyoruz. Siz para vermeseniz de biz zaten alıyoruz. Biz zaten alacağız. Çünkü onlar bizim kardeşimiz. Ama madem destek olmak istiyorsunuz küçük bir kısmına tamam o zaman STK'lar üzerinden vesaire üzerinden yaparız.
0: Destekleri
2: deyip,
0: de şey değil, hibe değil zaten. Yani Türkiye'ye belli şartlarla zaten onu hani o desteği verdi.
1: Aynen,
0: ki kendileri de
1: gibi
0: verdiği yani sözleri tutmadılar zaten.
1: Genelin içinde de çok küçük bir rakam.
3: Hala vize serbestiyetini yapmadı. 16 Mart mutabakatı geriye mesela.
1: Neticede günümüzde Suriye'de bu noktadayız. Yani Türkiye'nin pek çok alanda doğrudan Şam üzerinde etkisi ve desteği var. Akıl veriyor, danışmanlık veriyor diyebileceğimiz bir durumda. Askeri
3: Yalnız
1: açıdan
3: bu
1: bir
3: da
1: destek
3: bazen
1: var.
3: Şey yanlış şey olabiliyor. Yani Balkanlarda mesela işte biz Osmanlıyız, abiyiz, akıl veriyoruz. Hani şöyle diyeyim, tecrübe paylaşımı diye.
1: Doğru, aslında daha doğru bir tabir tecrübe paylaşımı. Uyarınız için de sağ olun. Öte yandan YPG'nin artık feshedilmesinin konuşulduğu bir durumdayız. Yani Bunları bir araya getirdiğinizde Suriye'nin istikrarına yoğun şekilde katkı veren bir Türkiye, aynı zamanda terörsüz bölge sürecini, terörsüz Türkiye sürecini hepsini beraber gittikçe güçlendiren, ilerleten bir Türkiye. Ve dönüp dolaşıp aslında Suriye'nin, İsrail'in en istemediği Suriye'nin oluştuğunu görüyoruz kendi emelleri bakımından. Şimdi buna karşılık Suriye'nin, İsrail'in ne yapacağına baktığımızda aslında hala provokatif açıklamalarını sürdüğünü görüyorsunuz ki, aslında tablo istemediği yöne doğru ilerledikçe o provokatif açıklamaların dozu da artıyor. Şimdi onlardan birini hatırlatayım müsaadenizle. Eski başbakan yardımcısının danışmanlığını yapan bir isim. Weinberg, Likud'a yakın Jerusalem Post'a yazmış. Yazısının başlığı şu: İsrail, Türkiye kendi sınırına ulaşmadan önce Erdoğan'ın askeri yayılmacılığını durdurmalıdır. Ve içinde şu cümle var ki gerçekten aslında zihniyetlerinde göstermesi bakımından önemli. İdlib'den İstanbul'a İsrail gerekirse saldıracak, savunmada kalmayacak. Yani bu cümle oldukça tehditkar bir cümle ama dönüp baktığınız zaman hani bir NATO üyesi Türkiye var. NATO üyesi olmasının yanında kendi savunma sanayisiyle, kendi siyasi gücüyle, kendi askeri gücüyle zaten oldukça etkili olan bir Türkiye var. Ve İsrail'in içinde de özellikle medyada ve siyasette Türkiye ile bir sıcak temastan ciddi şekilde kaçınan, bu konuda ciddi şekilde uyarılar yapan bir Türkiye var. İşte İsrail'deki seçimler muhtemelen hangi cenahın öne çıkacağını, karar verici hale geleceğini gösterecek. Ama bu saldırgan zihniyetin aslında çok da kolay yok olacağını da söyleyemeyiz gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
2: Ben iktidarla birlikte evrilebileceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, çok fevri açıklamalar. Türkiye yine hedefte olacaktır. Çünkü dünyada PR yapması için tabii ki güçlü bir düşman elde etmesi gerekiyor İsrail'in. İran şu anda güçlü bir düşman mı? Savaş devam ediyor. Yeni güçlü düşmanlara ihtiyacı var. Lübnan var, Suriye var. Fakat İsrail'e desteğin artması için İsrail'in güvenlik problemi olduğunun belirlenmesi için güçlü bir düşman lazım. Şimdi siz Lübnan'ı İsrail'e bir düşman olarak ne kadar addedebilirsiniz geldiği pozisyon itibariyle? Çok fazla yapamazsınız. Ancak Türkiye gibi NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip, yurt dışında en çok silah ihraç eden ülkelerden biri olan Türkiye gibi güçlü bir aktör varsa Batı desteğe devam edebilir. Uluslararası kamuoyunda desteğini arttırabilir. Dolayısıyla Türkiye özellikle seçilmiş bir hedef. Yoksa ciddi anlamda hiçbir platformda savaştığımız şu anda aktif olarak yok. Türkiye'nin böyle bir söylemi yok zaten. Türkiye'nin prensibi nedir? Doktrini yurtta sulh, cihanda sulh. Böyle bir İsrail ya da başka bir ülkeye karşı agresif politikası olmayan, yayılmacı politikası da olmayan bir ülke. Bunun özellikle altını çizmek gerekiyor. Ancak söylem üretmesi gereken, propaganda yapması gereken bir İsrail var. Şimdi propaganda dediğimizde biz propagandayı üçe ayırıyoruz. Beyaz propaganda, gri propaganda ve siyah propaganda. Şimdi İsrail'de iktidar değişince ne olur? Diyelim ki daha yumuşak söylemli, iki devletli çözüme daha yakın bir iktidar gelirse, şu anda siyah propaganda yapılıyorsa o zaman beyaz propaganda yapılır.
1: Tabii şimdi şu propagandayı da hemen yapalım. Açıklayalım. Hani farklı bir düşünceniz varsa da lütfen ek yapın. Yani netice itibariyle İsrail Devleti'nin genel amaçları ve emellerinde büyük resme ortada baktığınızda bir değişiklik yok ama gelen iktidarın siyasi bakışına ya da yöntemlerine göre bazı yol farklılıkları, yöntem farklılıklarından bahsediyoruz sadece, değil mi?
2: Kesinlikle. Şimdi propagandayı üçe ayırıyoruz dedik ya, beyaz propaganda sessiz yapılan propagandadır. Bir resim koyarsınız, no comment yazarsınız, yorum yok yazarsınız ama o resim zaten her şeyi anlatır. Bunu özellikle Afganistan üzerinde çok yapmıştı zamanında BBC vesaire. Bir tane işte burkalı kadın gösteriyordu, bir de üstüne uçan bir tane kuş. Bu kadar. Bu ne demek? Burkadaki hapis, uçan kuş, özgür. Yani oradaki kadınlar özgür. Bu kadar. No comment yazıyor. Comment yok. Bu beyaz propaganda. Gri propaganda, soru sorup ortaya atıp bırakmak. Black propaganda, siyah propaganda da tamamen agresif olarak işte asılsız iddialarla karşı tarafı ötekileştirmek, düşmanlaştırmak ve bununla bir kamuoyu oluşturmak. Şu anda bunu yapıyor Netanyahu. İzlediği çizgi bu. Ama tabii ki İsrail için biz o haritadan vazgeçeceğini söyleyemeyiz. Fakat şu an sizin de belirttiğiniz gibi önümüzdeki dönemde seçim var. Ve sadece seçim değil. Avrupa'daki desteği azaldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki desteği azaldı. En önemli müttefikleri kamuoyu sebebiyle yavaş yavaş uzaklaşmaya başladılar. Şimdi 7 Ekim sonrasına bakarsak en başta Avrupa ülkeleri destek olurken geldiğimiz noktada neredeyse birkaç ülke haricinde bütün ülkelerin Birleşmiş Milletler'de Filistin'i devlet olarak kabul ettiği bir sürece de girdik. Evet. Dolayısıyla yeni bir düşman söylemi üretmesi gerekiyor ve bu düşmanın da çok güçlü olması gerekiyor. Türkiye burada çok iyi bir potansiyel İsrail için diyebiliriz aslında.
1: Anlıyorum. Bir de Türkiye'den bahsetmişken aslında bir İsrail medyasında dikkat çekici bir yazı.

0: yazı daha vardı. Hükümete yakın Hayom gazetesinde. Netanyahu'nun NATO sözleşmesini inceleyerek 5. maddenin açıklarını bulduğu yönünde bir yazı yayınlandı. Denk gelmişsinizdir. Tabii burada bahsedilen de aslında Türkiye ile bir gerilim tırmandırılacaksa, bu bir şekilde askeri açıdan da olacaksa, işte İdlib'de yapılan saldırı gibi, Suriye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri varlığa yönelik bir saldırının NATO'ya karşı yapılmış bir saldırı olarak kabul edilemeyeceği yönünde bir çıkarım yaptıklarını görüyoruz. Bu da aslında hani zihniyet olarak bu işi ne kadar ileri götürebileceklerini göstermesi bakımından önemli bir işaret. Ama buradan iki belki nokta çıkarabiliriz. Öncelikle NATO üyeliğinin İsrail için ne kadar caydırıcı bir durum olduğunu biraz önce de bahsettiğimiz gibi. İkincisi de İsrail'in aslında NATO'ya sığındığımızı zannetmesi yönünde de yanlış bir imaj da doğduğunu da söyleyebiliriz, değil mi? Yani biraz önce askeri güçten, kapasiteden bahsettik ki Teknofest Mavi Vatan'da en son bunun örneklerini gördük. Oradan da gereken yerlere gerekli mesajlar gitmiştir diye tahmin ediyorum.
1: Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani bir gece ansızın gelebiliriz meselesi var ya, yani o bunu İsrail için şu andaki çatışma ve tansiyon, yükselen tansiyon için söylemiyorum ama her bir devlet bunu zikredebiliyorsa bunu başkasına güvenerek yapmaz.
0: Aynen.
1: Yani NATO'ya biz hiçbir zaman bu kadar sırtımızı dayamış ve kendimizi güvende hissetmiş değiliz hiçbir zaman.
0: Evet, çoğunlukla NATO'nun yükünü alan
1: NATO'nun yükünü zaten alıyoruz. NATO'nun bize karşı yer yer çifte standartını gördük. Ama bu şu demek değil. Tamam, Türkiye NATO'nun bir parçası ve orada güçlü bir üye. Ama yeri geldiğinde Türkiye her zaman şuna hazır olmak zorunda. Kendisini kendi kapasitesi dahilinde savunabilecek en üst seviyeye getirmek zorunda. Ve bu vizyon dahilinde zaten bizim işte Mavi Vatan'dan bahsedebiliyoruz, değil mi? Hatta Uzay Vatan'dan bahsetmemiz gerekecek belki. Ama Türkiye'nin eğer ben bölgede bir oyun kurucu olmak istiyorsam, bunun ötesinde global bir aktör, sözü dinlenen bir ülke ve oyuncu olmak istiyorsan bu oyunda, senin bu gücü başkasından almadan ziyade kendi öz kütlenle bunu yapabilmen gerekiyor. Bu arada bu gücü,
0: ki bu kapasiteye sahip olduğunu Türkiye defalarca ispatladı.
1: Tabii ve bu güç ve kapasiteyi her zaman çatışmacı olarak da algılamamak gerekiyor. Yani eğer Türkiye'nin bu gücü ve nüfuzu olmasa Ukrayna-Rusya arasında bir arabulucu rolüne bürünemez. Eğer Türkiye'nin bu nüfuzu siyasi olarak ta Afrika boynuzunda olmasa Etiyopya ile Somali arasında bu arabulucu olarak bulunmaz. Libya'da şu anda iki taraf arasında eğer sizin gerçekten bölgede sözü dinlenen bir aktör olmasanız, siz Libya'nın içerisindeki farklı taraflarla görüşüp ülkenin tekrar yeniden birleşmesi adına adım atamazsınız.
0: Kafkasya'da tatbikatında yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Libya'da iki tarafı tek çatı altında.
1: Türkiye şu anda bununla yani yoğun bir çabası bir şey var zaten, evet. Ama Kafkasya'da siz eğer gerçekten sözü dinlenen ve aynı zamanda yeri geldiğinde dostunuza destek olabileceğiniz, yeri geldiğinde arabulucu olabileceğiniz bir ülke olmak istiyorsanız, siz bunu NATO'ya güvenerek, sırtınızı yaslayarak oluşturabileceğiniz bir etki alanı değil bu. Yani Suriye'deki bizim bu kadar operasyonumuz oldu, değil mi? Patriotları istedik.
2: Vermedi.
1: Verdiler mi? Biz o zaman, yani Netanyahu eğer gerçekten bizim
0: yani geçici konuşlandırma olarak,
1: tek dayanağımız ve güç merkezimiz NATO olarak düşünüyorsa, bu büyük bir yanlış hesaplama olur kendileri açısından.
0: Dolayısıyla Patriotların verilmemesi, evet, daha sonra biliyorsunuz bir S-400
1: meselesine evrildi. İşte savunma sanayinde aslında bizim o zamanlar siyasi sebeplerle bize uygulanan ambargoların nasıl bir sorun
2: şirket
1: şey,
2: yatırım yapma kararını geri çekti. Türkiye sınır ötesi operasyon yapıyor diye yani.
1: Ve belki hani derler ya, kötü komşu ev sahibi yapar. Biz şu anda %20 yerli üretimden %80 yerli üretime çıkmış bu durumdayız. O dip dalga aslında Türkiye'yi buralara getirdi. Yani savunma sanayi alanındaki dip dalga Türkiye'nin artık, yani NATO zirvesi oldu Ankara'da yakın, biliyorsunuz birkaç işte hafta önce. En önemli konulardan bir tanesi Türkiye'nin savunma sanayisindeki yatırımları, gücü ve bunun ittifak açısından ne olduğu tartışılıyordu. Evet, yani teknik meseleler var. Ne olursa NATO 5. maddesi göreve

0: kendinize bir tehdit unsuru olarak gördüğünüz bir ülke varsa sizin bir defa bu ülkenin gücünü önce hesap etmeniz gerekiyor. Türkiye'nin gücü NATO'dan alınmış bir güç değil. Evet, Türkiye NATO'nun bir parçası ve o caydırıcı bir unsur Türkiye'nin güvenliği açısından, ama Türkiye hiçbir zaman İsrail'le eğer bir çatışmaya girecekse ya da daha doğrusu İsrail'in Türkiye'yi çatışmanın içerisine çekme çabasından Türkiye kendisini savunma pozisyonuna geçecekse bu NATO'nun dışında bir biz güvenden ve güçten bahsetmemiz gerekiyor.
1: Aynen öyle. Şimdi çok az bir vaktimiz kalmışken, daha doğrusu bir 7-8 dakikalık vaktimiz kalmışken yorumunuzu merak ettiğim bir başka mesele daha var. Şimdi tabii Türkiye'nin NATO üyeliğinden bahsediyoruz, ABD ile bir müttefikliğinden bahsediyoruz. İsrail'in Türkiye'ye olası bir sıcak temas konusunda hem ABD ile ilişkileri hem NATO üyeliğinden bahsediyoruz ki Türkiye'nin sadece buna indirgenmesi doğru bir politika değil İsrail açısından.
0: Çağrı Bey, buyurun. Müsaadenizle hocama geçmeden önce ben bu konuyla ilgili eski iki ABD, yani böyle bir pozisyonda ABD'nin durumu ne olur? Ben eski
2: iki
0: büyükelçiyle görüştüm bu meseleyi. Daily Sabah'ki yarınki köşemde de olacak bu. Diyor ki evet, Türkiye'nin ve İsrail'in bir yeri var ABD için. Yani ABD için bu ikisinin alanı ayrı. Ama şu sınırı bir defa çizilmesi gerekiyor diyor. Yani ABD bir defa bu çatışmayı kesinlikle istemiyor. Ama bu çatışmanın engellenmesi için de bir sınır çizilmesi gerekiyor diyor arada. Ama Netanyahu'nun şu anki, yani bu agresifliğinin seçimlerle ilgili olduğunu, bunu Donald Trump'ın çok sinirlendirdiğini aslında da söylüyorlar ki şöyle... Biz bu kadar size yardım ediyoruz. O zaman bizim sözümüz, yani mealen söylüyorum, biraz bizim sözümüzü dinlemen gerekiyor. Sen Donald Trump'a hiçbir şekilde sürprizle gitmemen gerektiğini söylediler. Bu da Netanyahu için aslında o çizilen sınıra riayet etmediği için ABD'yi ne kadar zor durumda da bıraktığının bir göstergesi.
1: Aslında o sınırın somut hali işte Tom Barak'ın bahsettiği, evet, Suriye'deki kurulmaya çalışılan çatışmasızlık mekanizması şu aşamada. Evet. Ama İsrail'in ona yanaşmadığını biliyoruz. ABD'nin yardımına gelmişken aslında sormak istediğim soru da onunla alakalıydı hocam size. Şimdi Maariv gazetesinden gördük bunu. İşte İsrail çok yoğun Amerikan desteği alan bir ülke, zaten bu bir sır değil. Son 10 yılda ABD'den 33 milyar dolarlık yardım almışlar ve bu orduya giden yardımdan bahsediyoruz sadece, ama mevcut yardım anlaşması 2028'de doluyor. Amerikalı yetkililer aynı şekilde bir 10 yıllık anlaşmaya daha sıcak bakıyorlar. Ancak Maariv gazetesinin haberine göre Netanyahu tam bu aşamada çok sürpriz bir karar almış görünüyor. Nedir o karar? İsrail'in mevcut yardımın yalnızca yarısını kabul edeceğini açıklamış Netanyahu. Ve Amerikalı yetkilileri şaşırttığını söylüyor ki bu karar İsrail'in gelecekteki savunma bütçesini doğrudan etkileyecek bir karardan bahsediyoruz. Ve gazetede aynı şekilde ilginç şekilde Netanyahu'nun bu kararının anlaşılmaz olduğu üzerine bir yorum yapmış. İsrail yetkililerin de aynı fikirde olduğunu. Yani nasıl yorumlamak lazım? Ne dersiniz? Oldukça ilginç bir gelişme aslında. Yani kısaca şimdi, alayım müsaadenizle.
2: Tabii şöyle ifade edeyim. Yani Amerika'nın doğrudan kongre onayıyla hiçbir karşılık gözetmeden, yanlış hatırlamıyorsam 8 milyar dolar civarında her yıl verdiği mali destek var. Onun dışında askeri istihbarat, ki hatırlanacağı üzere Biden döneminde özel merkezi komutanlık istihbarat desteği verdi 7 Ekim saldırısından sonra. Dolayısıyla Netanyahu biraz sanki blöf gibi yani ifade ediyor. Yoksa bu yardımları almadan o bölgede ayakta duruyor oluyor olması.
1: Ki ordunun çok ciddi ihtiyacı var bu desteklere şu aşamada İsrail.
2: Tabii yani çok ciddi, ordu içerisinde psikolojik bunalımda olan, savaşmak istemeyen böyle bir kanat da var. Yani onunla ilgili hatta geçtiğimiz dönemde haberler dahi çıkmıştı. Dolayısıyla böyle bir desteği istememe ihtimalin ben olacağını düşünmüyorum. Yani bir defa zaten İsrail'in bölgede var olma nedeni Amerika gibi gücü arkasına alıyor oluyor olması. Onun dışında siz İran'a ve bütün bölgedeki komşu ülkelerini hedef alma cüreti nereden gösterebilirsiniz?
1: Bu desteklerle işte.
2: Bu desteklerle. Yani eğer gerçekten, ki ben yani bu desteklerin kesileceğini de çok düşünmüyorum açıkçası. Yani ümit var olurdum ama Amerika bu desteklerden imtina edeceğini düşünmüyorum yani.
3: Netanyahu'nun yeni bir planla bunu söylediği konuşuluyor. Hı-hı. Diyor ki evet, bu parayı biz hibe olarak almayalım ama biz ortak üretim yapalım.

0: ve bundan sonra biz de kazanalım, siz de kazanın mealinde bir teklifle Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği söyleniliyor. Ya evet, bu böyle, biz almayacağız, yarısını istemiyoruz ama siz bize hibe vermeyin, onun yerine biz birlikte bizim teknolojimizi kullanalım, siz de paranızı kullanın, birlikte Ar-Ge yapalım ve silah sanayisine yeni bir pencere açalım teklifi konuşuluyor alttan alttan.
1: Değişen de pek bir şey yok.
0: Değişen bir şey yok ama şey, İsrail'in imajı, İsrail'in kazancının daha garanti hale gelmesi, bunlar tabii ki önemli.
2: Tabii Amerika vatandaşları için bu, yani vergi, hani değerli American taxpayer, o vergiyi veren Amerikalı vatandaş için bunun ne anlama geleceğini Donald Trump'ın seçimler öncesi açıklaması gerekir.
3: Tabii seçim öncesi, İsrail seçim öncesinde gelmesi böyle bir hamlenin de İsrail tarafından dikkat çekici. Bunun da muhakkak seçime yönelik bir yatırım olduğunu söylemek gerek. Yani sözün özü, genel tabloya baktığımızda aslında biz şunu görüyoruz. Bir miktar daha bu tartışmalar ve gerilimler sürecek. Önce İsrail'deki seçimler geçtikten sonra ortaya çıkacak, tabloya bakılacak, siyasi
1: bence
3: tabloya
1: bu
3: bakılacak.
1: Gelecek iki ay çok kritik yani. Hem Amerikan seçimleri,
3: arkasından
1: hem
3: Amerikan seçimleri aynı şekilde.
1: Dolayısıyla olaylar yatışır, yeniden bir uzlaşma falan. Bu 2-3 ayda bir hali zor.
2: Avrupa'da seçim oluyor, Türkiye konuşuluyor. İngiltere Brexit meselesinden tutun da işte İsrail'deki seçimleri, Yunanistan'daki seçimlere kadar.
1: Dünyanın merkezindeyiz ya. O yüzden
2: politika
1: bir batıda bir doğuda.
2: Umarız kazasız bir şekilde.
1: Avrupa'da da eyalet seçimlerinde AFT birinci parti olarak, yani o da işin ayrı bir boyutu.
3: Evet tabii yani. Tüm bunlar bütün siyasi dengeleri, uluslararası dengeleri etkileyecek gelişmeler olacak. Yaşayacağız, göreceğiz. Biz de burada olacağız. İlerleyen programlarda da bir araya gelip muhakkak bunları konuşacağız. Ben çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, yorumlarınız için. Dediğimiz gibi ilerleyen zamanlarda bunları konuşmaya devam edeceğiz. Öyle görünüyor. Özellikle seçim sonuçlarından sonra nasıl bir tablo bekliyor Orta Doğu'yu. Hep beraber şahit olacağız. Sevgili seyirciler, küresel oyunun bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den herkese selamlar, sevgiler. Bugün sizlerle birlikte ağırlayacağımız isim bir gazeteci, bir kadın gazeteci. Daha önce aslında bu tema üzerinden kendisini misafir etmiştik. Hayrunisa Çiçek'le beraberiz bugün. Üçüncü sayısını geride bırakan Gazete hakkında konuşacağız. Gazete isminin işaretiyle, ipucuyla gündemini ele veren, gösteren bir çalışma. İlk sayısında bir araya gelmiştik. Yayınlarla ilgili temennimiz uzun süreli, ömürlü olsundur ama biz Gazze gündemini gazetede bir araya getiren gazetecilerin bu emeklerini hem saygıyla karşılamış hem de bu gündem en kısa zamanda değişsin, inşallah başka sayıya gerek kalmasın demiştik. Üçüncü sayısı da elimize ulaştı bir müddet evvel. Bu çalışma kendi gündemini bizim gündelik hayatımızın içinde ortaya koymaya devam ediyor. Hem ne olduğunu tekrar hatırlayacağız hem de geçtiğimiz haftalarda bununla ilgili önemli bir ödül aldı. İronik ve acıklı ödüller mutlu eder ama ne mutlu iyi ki diyemediğimiz, sadece dikkatten memnun olduğumuz fakat bunu bir kutlamaya elbette çeviremeyeceğimiz bir ödülle karşı karşıyayız aynı zamanda. Hayrunisa Çiçek hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Kusura bakmayın birazcık bu şekilde söyledim ister istemez hem memnun edici bir yönüyle dikkate değer bulunduğundan ödüle değer bulunduğundan gazetenin memnuniyet duyduk açıkçası ama hani sevinçle kutlanacak bir şeye dönüşemiyor galiba.
1: Evet, bunun şöyle bir artısı olmuş oldu aslında. Filistin'de, Gazze'de olaylar devam ediyor ve bu ödülle birlikte tekrardan oradaki gazeteci meslektaşlarımızın yaşamış olduğu süreçler gündeme gelmiş oldu. Dediğiniz gibi zaten öncesinde bu programa konuk olmuştuk ama tekrardan mesela burada bu konuyu konuşmamıza bir vesile olmuş oldu.
0: Evet, memnuniyet verici tarafı hakikaten bu. Öncelikle ödülünüzden dolayı tebrik edelim biz yine de bütün kırıklığımız ve döküklüğümüz için de ama ödülün ne olduğunu bir izleyenlerimize, dinleyenlerimize haberlerini 24'te vermiş olmakla birlikte yeniden hatırlatalım.
1: Evet, Anadolu Yayıncılar Birliği'nin bu sene 11.sini düzenlemiş olduğu ödül töreninde biz de gazeteyle birlikte vefa ödülü almış olduk aslında. Tabii buna vefa ödülü demeleri de ayrıca kıymetli oldu. Çünkü oradaki meslektaşlarımıza karşı aslında bir borcumuz bu. Yani bir vefa göstergesi. Çünkü yaşamış oldukları şeyleri bütün dünyaya aktarmaya çalışırken ölüyorlar. Ve en azından onları konuşabilmek adına böyle bir borcumuzun olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de aslında almış olduğumuz bu ödül yeniden gündeme getirdi. Yeniden Filistinli gazetecileri konuşmamıza sebep oldu. Teşekkür ediyoruz Sinan Burhan ve ekibine. Filistinli gazeteciler adına ayrıca buna vefa demeleri de ayrıyetten kıymetli oldu bizim için.
0: İnsanlık yararına yapılan her iş çok kıymetli, her meslek çok mübarek şüphesiz. Bir hiyerarşi kurulamaz bu anlamda ama sağlık çalışanları ve gazeteciler özellikle savaş alanlarında gösterdikleri gayret, emekle çok büyük saygıyı hak ediyorlar. Çünkü onlar neredeyse insanlığın haysiyetini kurtarırcasına bir emek içindeler. Sırf meslek icrası bakımından değil, kendi hayatlarını riske ederek sizin de söylediğiniz gibi önemli işler yapıyorlar. Dolayısıyla orada ciddi kayıplar da var. Hayatını kaybetmiş gazeteciler de var. Onları da rahmetle anarak devam edelim. Gazetenin 3. sayısı çıktığını söylemiştim. Geçen yıldı 2025'ti en son elimize aldığımız. 24'te bir sayısı çıktı ama ilk bizi buluşturduğunuz tarih 7 Ekim, İsrail'in 7 Ekim'deki saldırılarının hemen ardından 2023'ün Aralık ayında siz gazeteyi ete kemiğe büründürdünüz ve okurla, kamuoyuyla buluşturdunuz. Gazete dediğim gibi renkleriyle de dokusuyla da kendini zaten söylüyor, ne olduğunu anlatıyor ama gazetede kimlerin imzası var, ne var? Buna da geçmeden aslında bu fikir pırıltısı nereden çıktı?
1: Evet, hatta şöyle yapalım. Filistin için gazeteciler neden şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyor? Buna dönelim isterseniz. 2021 yılında hatırlayacaksınızdır çoğunuz, Şirin Ebu Akile adında bir gazeteci kadın vardı. El Cezire muhabiri, Kudüslü ve kendisi Hristiyan bir gazeteci. Her şeye rağmen sadece İsrail'in oradaki katliam ve soykırımlarını ve işgalini ekrana taşıdığı için İsrail tarafından alnının ortasından tek bir kurşunla katledilmişti. Tabii bu durum bizi çok derinden etkiledi.
0: Şok edici bir şey bu. Yani her türlü katliam yapılıyor. Yeni de değil bu durum. 10 yıllardır yapılıyor ama işte görevi başındaki bir insana bunu reva görmek
1: ve sadece yaşananları dünyaya gösterdiği için bunu reva görmek.
0: En büyük tehdit bir taraftan da
1: bir
0: bakınca.
1: Bir taraftan dediğiniz gibi en büyük tehdit ve İsrail bunun farkında. O dönemde de tabii buna şahit olmak bize çok acı geldi. Arkadaşlarımızla birlikte artık Filistinli gazeteciler adına bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu hissettik. O dönemde Gülcan Tezcan vardı, Saliha Eren, Neslihan Önder, Sümeyye Ertekin, Tuğba Aydınsel ve arka planda da birçok destek olan arkadaşımız hep beraber Press for Palestine, Filistin için gazeteci dayanışması adı altında bir platform oluşturduk. Ve ilk aslında eylemimiz o dönemde gerçekleşmiş oldu. Şirin Ebu Akile ile ilgili bir basın açıklaması yayınladık. Ardından da bir imza kampanyası düzenlemiş olduk. Bu imza kampanyasında İsrail'in gazetecileri neden öldürdüğünü, Şirin Ebu Akile'nin neden hedefe alındığını ve aslında bu katliamların arkasında ne olduğunu ortaya koyan bir açıklama yapmıştık. Ve bu çok etkili oldu. Bizim açımızdan da şöyle bir etkisi oldu aslında. Düşünün, orada yaşanan bir katliam ve soykırım var ve ona karşı bir şeyler yapabildik. Vicdani olarak da, aslında insani olarak da bu bizi çok ciddi anlamda rahatlatmıştı. Tabii ardından biraz daha markajımızı, çalışma alanımızı Filistin'e çevirmeye karar verdik. Çünkü 48'den beri işgal edilen bir toprak parçasından bahsediyoruz. Ve 48'den beri o topraklarda yaşananların Filistinli gazeteciler tarafından gösterilmeye çalıştığını görüyoruz. Söyleyebilir miyim?
0: Buyurun, buyurun. Lütfen. Şunun da farkındayız elbette. Bu konuşulması da güç bir şey. Ayrıca siz ayağınızın tozuyla geldiniz bugün stüdyomuza. Onu sohbetin ilerleyen dakikalarında konuşacağız ama Mısır'dan kalkıp geldiniz. Orada Filistinlilerin bulunduğu yerlerde onlarla bir araya geldiniz tekrar. Dolayısıyla sizin gündeminiz gazete çok önemli olmakla birlikte bu bir anda çıkmış bir fikir olmadığı çok aşikar. Az önce adını saydığınız gazetecilerle birlikte yıllardır bu gündemin içinde yaşayan, hayatınızın bir parçası haline getirmiş durumdasınız bunu. Dolayısıyla bütün koşmanız, koşuşturmacanız içinde yer alan önemli bir parça. Bir kere daha ben hakikaten bütün samimiyetimle teşekkür ediyorum. Çünkü ben yakalamakta güçlük çekiyorum. Bu çalışmalar arasında hayır demediniz bana aynı zamanda. Bunun için de müteşekkirim.
1: Ben de ayrıca hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Çünkü bu konuyu zaten burada konuşmuştuk. Fakat devam eden bir süreç var. Ve bu devam eden süreçte biz de bu konuyu konuşmaya devam etmek zorundayız. Biraz önce de dediğim gibi yani İsrail aralıksız bir şekilde gazetecileri öldürmeye devam ediyor. Özellikle intifada olaylarından sonra şunu çok iyi anladı. Gazeteciler orada yaşananları dünyaya aktardığı sürece İsrail yapmış olduğu katliamları ve soykırımları gizleyemeyecekti. Bu yüzden de hedefinde hep gazeteciler oldu. Bakın 7 Ekim'den bu yana 275'in üzerinde gazeteci İsrail tarafından katledildi. İkinci Dünya Savaşı'nda bütün savaş boyunca katledilen gazeteci sayısı 60'ı geçmezken, bu çok önemli bir rakam, 7 Ekim'den bu yana neredeyse 3 yıl oldu. Son ki bu rakam yılda artmaya devam ediyor. 275'in üzerinde gazeteci İsrail tarafından katledildi. Bunun bir sebebi var. Çünkü orada hakikat örtülmeye çalışılıyor.
0: İzninizle araya gireceğim. Şöyle bir durum söz konusu. Yani konuşurken insan olarak da çok dikkatli davranmaya çalışıyor. Hassas bir konu bu aynı zamanda. Yani ümitle ümitsizliği iç içe barındıran bir şey bir tarafıyla da. Ne oldu, neye yarıyor gazetecilerin yaptıkları dediğimizde, bugün İsrail'in uyguladığı şiddet, katliam aynen devam ediyor olabilir ama her şeye rağmen dünyada özellikle son 3 yılda yapılanlara karşı ciddi bir karşı duruş söz konusu. O karşı duruşun da kaynağı aslında gazetecilerin ortaya koymuş oldukları çalışmalar, üretimler. Yani onların kayıt altına aldıkları, gazetelere gönderdikleri, televizyon televizyondan aksettirdikleri, sosyal medyadan aksettirdikleri olmasa dünyanın diğer ucundaki insanların bundan haberdar olması söz konusu olmayacak. Bu anlamda yapılan çok kıymetli ve insanlık vazifesi dememizin sebebi bu hakikaten.
1: Evet. Biraz önce de söylediğim gibi yani bakıyorduk, yakından takip ediyorduk süreci ve İsrail sürekli hedef alıyordu. Olaylar yaşanıyor, eylemler oluyor. İşte El Halil'den tutun da Gazze'ye kadar işgal var ve bu işgali görüntülemeye çalışan gazeteciler direkt olarak öldürülüyor ve bütün dünyanın gözü önünde biz buna şahit oluyoruz. Tabii 7 Ekim sonrası bu çok daha ciddi bir şekilde arttı. Biz de arkadaşlarımızla birlikte artık buna bir dur demenin zamanının geldiğini düşündük ve maalesef uzaktan yapabileceğiniz şeyler de çok kısıtlı. 3 yıldır gözümüzün önünde çok ciddi bir katliam ve soykırım yaşanıyor. Bütün dünya maalesef buna seyirci. Yani biz de aynı şekilde seyirci olmamak adına tekrardan arkadaşlarımızla birlikte daha farklı şeyler yapmalıyızı oturup konuşmaya başladık. Gazete fikri de aslında bu şekilde doğdu. Yazar Demet Tezcan bunu ortaya attı.
0: Evet, künyeye bakıyorum bu esnada. Demet Tezcan'ın fikri olarak ortaya çıktı.
1: Evet, Demet Tezcan'ın fikriydi. Arkadaşlar, bir gazete çıkaralım, bunu yayalım, yayınlayalım, tarihe bir not düşmüş olalım dedi. Ve tabii ki hepimiz gazeteci olarak bu fikri çok benimsedik. Hep beraber kimin elinden ne geliyorsa, zaten bu oluşum da bu. Arkadaşlar profesyonel olarak çalışmıyorlar burada. Kim elinden ne geliyorsa ortaya koymaya çalışıyor. İşte tasarımını yapabilen arkadaş bunun tasarımını yapıyor. Tasarım da Saliha Eren'e ait. Editörlüğünü yapan editörlüğünü yapıyor.
0: Yani aslında onlarca yıllık mesleki birikiminizi son derece kendi başına ve gönüllü insani duruş sergileme amaçlı bir şeye akıtıyorsunuz.
1: Bir taraftan şöyle görüyoruz. İşimizin zekatı. Yani bu çok önemli bir kavram bizim için. Filistinli gazetecilerin yanında olmaya çalışırken bir taraftan da insani ve ahlaki boyutta da kendimize de yetebilen bir çalışma olmuş oldu aslında bu.
0: Künye'den gidiyorduk. İsimleri zikretmeye devam edelim o zaman. Madem bu kısmından girdik. Demet Tezcan'ın fikri olarak ortaya koyduğunuz çalışmanın bir editörü var, Ebru Olur, sevgili gazeteci dostumuz. Yayın kurulundaki isimleri görüyorum aynı zamanda. Siz genel koordinatörüsünüz. Amir Lafi, Demet Tezcan, Emine Dolmacı ve Gülcan Tezcan isimleri var burada. Özellikle isimleri zikrediyorum. Kusura bakmayın. Biraz zamanınızı alıyorum ama ben bunu çok önemsiyorum. Siz kayda geçiriyorsunuz ya, bunun da kayda geçmesi gerekiyor. Sayfa tasarımında Adem Şenel, Bilal Şenel ve Saliha Eren'in imzaları var.
1: Evet.
0: Bunu anmak da önemli.
1: Kesinlikle. Özellikle Amir Lafi'yi de zikredelim. Amir Lafi, El Cezire'nin Türkiye ofis şefi, aynı zamanda Gazze'li, aynı zamanda Filistinli Gazeteciler Derneği Başkanı. Filistinli biriyle ortak olarak, Filistinli bir grupla ortak olarak bu çalışmayı ortaya çıkarmak da oldukça kıymetliydi. Çünkü yaşanan şeyi sadece yaşamayan insan anlatamaz. Bir taraftan bu işi yaşayanlar, uzaktan tanık olanlar, işte yakınlarını kaybedenler de dahil olarak yaptığınızda olayın etki alanı çok daha farklı oluyor ve Amir sağ olsun ne zaman oradaki Gazze'li gazetecilere ulaşmaya çalışsak, ne zaman onlarla ilgili bir hikayeye ulaşmaya çalışsak hepsinde bize yardımcı oldu.
0: İçinde izleyenlerimiz de sayfalarını parça parça paylaşmaya gayret ediyorum. Mesela yine imzalardan Fadime Özkan'ı görüyorum burada. Evet. Çeşitli gazetecilerin yine gönüllülük esasıyla aslında tam anlamıyla kalplerini ortaya koyarak, vicdanlarını ortaya koyarak verdikleri emekler var. Hem olan biteni anlatmak hem not düşmek, gidenleri rahmetle anmak. Ama kalanlar için ne anlama geliyor diye düşünüyorum bir taraftan. Çünkü biz olup bitmiş üzerine konuşmuyoruz. Yaşanmakta olan bir şey var. Bugün hala sahada gazeteciler var. Onların bunun varlığıyla ilgili düşünceleri de çok önemli ve anlamlıdır büyük ihtimalle.
1: Kesinlikle. Bir de şimdi biraz önce de belirttiğiniz gibi aslında bu işte tekraren sayısı olacak bir şey gibi ortaya çıkmadı. O anda ne yapabiliriz? Aslında can havliyle nasıl yetişebiliriz? Oradaki meslektaşlarımız için onların sesini duyurabilmek adına ne yapmalıyız diye düşündüğümüz ortaya çıkan bir şeydi. Hemen hızlıca ortaya koyduk. İşte 7 Ekim olayları yaşandı ve 2 ay sonra gazete hazırdı.
0: 18 Aralık'ta
1: Evet, gazeteci buluştu. Hazırdı ve dedi ki İsrail katliamına ve soykırımına karşı direnen gazetecilere ithaf olunur. Bu çok önemliydi. Çünkü hani hep savaşlardan sonra şunu konuşuruz ya, işte şu kadar kişi öldü, şu kadar kişi yaralandı. Aslında oradaki gazeteciler de birer sayıdan ibaret değildi ve hepsinin birer hikayesi vardı. Hepsi ülkeleri adına, vatanları adına, inançları adına bu uğurda canlarını kaybetmişlerdi, şehit olmuşlardı. Onların hikayelerini aslında aktarmak zorunluluğumuzdu. Bu yüzden de o Filistinli gazeteci arkadaşlarımızla desteğiyle birlikte bu tarihe kadar İsrail tarafından katledilen gazetecilerin hayat hikayelerini derledik ilk sayıda. Onlar nasıl katledildi, nerede çalışıyorlardı, çalışmalarını nasıl yürütüyorlardı, hikayelerini aslında öğrenmemiz gerekiyordu ve bu hikayeleri derleyerek gazeteyi de onlara ithaf ettik. Bir taraftan da tabii bizler de bu sürece nasıl bakıyoruz? Dünyanın dört bir tarafından gazeteciler Filistin'i destekledikleri için nelerle karşılaşıyorlar? Mobbinglere uğradılar biliyorsunuz. Özellikle uluslararası arenada hani basın özgürlüğünü bizim önümüze aslında ekol olarak koyan kurumların özgürlük anlayışlarını da çok net bir şekilde görmüş olduk.
0: Batılı gazetecilerden önemli isimler bu süreçte işlerinden gönderildiler, kovuldular.
1: Kesinlikle. Mobbinge uğradılar, işlerinden atıldılar, kendileri vicdani olarak işlerini bıraktılar. Bu çok önemli bir şeydi. Aslında bir tık hikayeleri verirken

0: Diğer taraftan da bunları vurgulamaya çalıştık. Biz tabii bunun devamının geleceğini düşünmüyorduk. Çünkü bu olayların, bu katliamın bütün dünyanın gözleri önünde bu kadar uzun sürebileceğini hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. Maalesef tahminlerimiz tutmadı. Ve İsrail gazetecileri öldürmeye devam etti. Hakikati susturmaya devam etti. Ama bir taraftan da Filistinliler de bunu bütün dünyaya yaymaya devam ettiler. Eline kamerasını alan, eline mikrofonunu alan, eline telefonunu alan herkes orada gazetecilik örneği sergiledi. Yurttaş gazeteciliği dediğimiz bir kavram var. Aslında biraz daha teknik bir kavram ama Gazze'de bunun örneğini çok net bir şekilde görmüş olduk bizler. 7'den 70'e, çocuğundan yetişkinine, yaşlısına kadar herkes yaşamış oldukları şeyleri bize aktarmak için öldüler. Yani görüşmeye çalıştığımız gazetecilerin peşinden dronların gittiğini çok iyi biliyoruz. Çok şey yaşadık biz de bu 3 yıllık süreç içerisinde. Onlarla bir taraftan irtibat kurmaya çalışırken, bir taraftan bize aktarmaya çalıştıkları bilgileri, hangi şartlarda gönderdiklerine şahitlik ettik yakın olarak. Onların cümlelerini aktarmak, onların yaşamış oldukları bu acı olaylara şahitlik etmek bizler için de çok zordu. Ama bunu yapmak zorundayız ve devam ettik.
1: İzin araya girmek istiyorum. Şimdi bir meslek seçeriz ve o hayatımızın iaşesini de sağlar, idame de ettirir. Ama zorluklar vardır. Her mesleğin vardır ve sevgimizle, o işe tutkumuzla onu aşarız diye söyleriz. Fakat burada söz konusu olan hayat. Sadece can meselesi de değil. Bu en uç noktası ve en başa gelebilecek şeylerden biri maalesef orada görev yapan gazeteciler açısından ama çok zorlaştıran bir şey. Ben sizin de bu işi yaparken türlü zorluklarla karşılaştığınızı tahmin edebilirim. Ancak üçüncü sayıyı geride bırakmış. İlkini 18 Aralık 2023'te çıkarmış. Devamını da 24 ve 25'te 7 Ekim'de yıl dönümlerinde çıkarmış olduğunuz bir gazete var bugün elimizde. Gazze'de görev yapan gazetecilerin hikayesini anlatıyor. Gazze, Filistin üzerinden anlatıyor. Onların karakterleri, kimlikleri, hikayeleri üzerinden anlatıyor. Ama bitmiş değil. İşte olup bitmiş bir şeyden bahsetmediğimiz için bugün hala orada görev yapan, yapmaya gayret eden insanlar var ve aynı riskler devam ediyor. Risk de bitmiş değil onlar açısından. Biraz kişisel kanaatinizi de sormak istiyorum mesleki tecrübenizle beraber. Bir gazeteci bütün bunlar yaşanmaya devam ettiği halde bu vazifeye tekrar nasıl koşar? Bu riski her gün an be an nasıl göze alır?
0: Bunu şöyle anlatmak istiyorum. Elinizde görmüş olduğunuz ikinci sayı aslında Gazze'deki gazetecilerin tamamen kaleme almış olduğu bir sayı oldu. Şimdi biraz önce de dediğim gibi ilk sayıda biz aktarmaya çalıştık. Onların hikayelerini yazmaya çalıştık. Başka eylemler yaptık. Filistin için işgale karşı söylem inşası düzenledik. Çalışan gazeteciler gününde fotoğraf sergileri yaptık. Çok şey yapmaya çalıştık ve baktık ki aslında yapacağımız şeyler tükeniyor. Öyle hissettik kendimizi ve 7 Ekim tekrar geldi. Ve ikinci 7 Ekim'de dedik ki bu kez onlar konuşsun. Evet, İsrail onları susturmaya çalışıyorsa biz bu kez onların sesi olalım ve onlara uzattık mikrofonu. Tabii savaş şartlarında bunu yapmak kolay değil. Yani kendilerine zaten hani dil farkımız var, o anlamda ulaşmak kolay değil. Bir taraftan da çok kısıtlı bir şekilde görüşüyorsunuz ve bu kısıtlı süre içerisinde istediğiniz soru ve cevapları onlardan almanız gerekiyor. Hı hı. Bu yüzden belirli eksende onlara soru gönderdik. Ses kaydı olarak onlardan gelen soruları Filistin arkadaşlarımız burada bizler için çevirdiler onları. İşte bazılarını röportaj olarak koyduk, bazılarını makale olarak koyduk ve tam da sormuş olduğunuz sorunun cevabını onlar verdiler aslında. Dediler ki ilk başlarda elimizde kameramızı alamadık. Can havliyle biz de ailemizi kurtarmaya çalıştık, kendi canımızı kurtarmaya çalıştık. Fakat bunların yeterli olmadığını gördüğümüz anda gazeteciliğe tekrar dönmek zorunda kaldığımızı hissettik. Ve elimize aylar sonra alamadığımız mikrofonu, aylar sonra alamadığımız kamerayı tekrar alarak her şeyi geride bıraktık ve tek silahımız onlardı. Bu motivasyonla birlikte yaşadıklarımızı dünyaya tekrardan aktarmaya devam ettik dediler. Bu çok farklı bir motivasyon. Çünkü düşünsenize karşıda koca koca devletler tepenize yığınlarca bomba indirirken elinizdeki tek gücünüz dünyaya karşı bunu

0: aktarabileceğiniz aslında mesleğiniz. Ve bu meslek sizi aslında hedef olarak da oturtuyor. Yani bu mesleği yaptığınız için de bir taraftan hedeftesiniz.
1: Tehlike artıyor aslında o kişi.
0: Tehlike artıyor ama siz her tehlikeye karşı direnmeye, her tehlikeye karşı vatanınızı korumaya ve yaşadığınız katliamları, soykırımları aktarmaya devam ediyorsunuz. Güney Afrika'da bir dava süreci oldu biliyorsunuz. Orada mahkemeye sunulan bütün kayıtlar gazetecilerin çekmiş oldukları fotoğraflar ve videolardı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bunu bildikleri için de o motivasyonu hiçbir zaman kaybetmiyorlar. Hiçbir zaman kaybetmediler. Ve görüştüğümüz gazetecilerde hala aynı motivasyonlar devam ediyor. Çünkü hayat devam ediyor. Ve bu hayata karşı tutunabileceğiniz, belki de hala direnebileceğiniz, belki de bu süreçleri atlatabileceğiniz tek şey yine mesleğiniz oluyor. Bu yüzden de öyle bir açıkladılar, öyle bir anlattılar ki emin olun oradaki redakteleri belki günlerce yapamadığımız oldu. Bilgisayarın karşısında kilitlenip kalıyorsunuz. Öyle cümleler yazmışlar ki yalnız bırakılışlarını, hayallerini, yıkıntılarını, umutlarını, ailelerini, kaybedişlerini çok şeye şahitlik ettik. Mesela hatırlarsınız arka tarafta ailesi bombalanırken yayınını hala devam ettiren gazeteciler vardı. Ailesi tehdit edildiği halde orada yaşananları anlatmaya devam eden gazeteciler vardı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bu herkesin yapabileceği bir şey de değil. Bu çok farklı bir motivasyon ve inanç kaynağı diye düşünüyorum ben.
1: Sormak istediğim şeylerden biri de buydu. Tam yerine denk gelmiş olduk aslında. Şimdi Sumut filosu da vardı gündemimizde ve orada bulunanların yazıları olduğu gibi orada bulunanlarla yapılan röportajlar da var bu sayıda görebildiğim kadarıyla. Biraz ondan bahsetmenizi rica edeceğim.
0: Evet, Sumut yolculuğu da kolay bir yolculuk değildi. Ben kesinlikle oraya çıkan her bir kişiye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Küçücük teknelerle kocaman okyanuslara açılmak her yiğidin harcı değil. Yani ve karşınızda İsrail gibi aymaz bir devlet varsa. Bu yüzden işte bu tam da vicdan sınavını veren gazetecilerden birçoğu Sumut filosu ile birlikte aslında yola çıkmışlardı. Çünkü yapmış oldukları haberler, belki de işte eylemleri, duruşları onlar için yeterli değildi. Çünkü hala gazeteciler, meslektaşlarımız orada katledilmeye devam ediyordu. Bu yüzden de bir adım öteye, herkes her aşamada bir adım öteye ne yapabilirimin aslında hesabını yapıyor bu süreçte. Bu da bunun bir ürünüydü bence. Ve Sumut'taki gazeteci meslektaşlarımıza da mikrofon uzatmak istedik. Valeri Zink aslında bizim biraz daha ilham kaynağımız olmuş oldu. Onun özelinde bu dava için ve oradaki insanlar için, oradaki gazeteciler için yola çıkanlara da bir söz hakkı vermek bizim de görevimizdi. Ve işte Sema Nur abla da var orada. Sema Nur Sönmez bizimle diğer ülkelerden yola çıkan gazetecilerle birlikte röportaj yaptı. Diğer tarafta vicdan gemisi vardı, özgürlük gemisi vardı. Mesela o özgürlük gemisi tamamen doktorlardan ve gazetecilerden oluşuyordu. Yine tabii ki maalesef İsrail müdahale ederek o gemiyi de durdurdu. Bu kişiler de bir şekilde bu yolculukta neler yaşadıklarını, bu insanların neyi aslında dünyaya duyurmak için katledildiğini orada bir kez daha göstermiş oldular. Onların açıklamaları da çok önemliydi. Yani hepsinde şu şey vardı, anlatım. İkincisinde dedik ya hani artık oradaki Gazze'deki gazetecilerin yalnız bırakılmışlık hissini çok yoğun bir şekilde yaşadık. Aslında üçüncü sayıda da çaresizliği çok net bir şekilde yaşadık. Dünyanın dört bir tarafında insanlar yaşanan katliama karşı yapabilecekleri konusunda çaresizdi. Yazıyorlardı, olmuyordu. Çiziyorlardı, olmuyordu. Mesleklerini bırakıyorlar, olmuyor. Yani bir şekilde hala devam eden bir süreç var ve buna karşı ne yapacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz.
1: Aslında bilmiyoruz demenizle birlikte, evet, sonuca ulaşılmamış görünmekle birlikte yine aslında insanlar kendilerini de geri tutmuyorlar. İnandıkları şeyi söylemekten, yazmaktan, çizmekten.
0: İşte sınav da tam olarak burada başlıyor aslında. Yani bilmiyoruz, evet, çaresiziz belki, evet, ama bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. Bu bilmemezlik bizi bir şeylerden
1: durdurmuyor.
0: Alıkoymuyor.
1: Durdurmuyor, kesinlikle. O çok belli. En başta söylediğimi yine demek durumundayım. Şimdi biz ilk bir tavır olarak gazete ortaya çıktı. Yani bir yayın organı olsun değil, bir tavır olarak gazetecilik tavrı, insanlık yanında duran, Gazze'nin, Filistin'in yanında duran, İsrail'in katliamına karşı olan gazetecilerin tavrı olarak ortaya çıktı. Bundan ibaret olsun dedik. Olmadı. İkinci ve üçüncü sayıları da çıktı. Şimdi ikinci ve üçüncü sayılarda az önce söylemiştim. 7 Ekim yayın tarihi olarak kendini gösteriyor gazetede ve 7 Ekim'e doğru yaklaşıyoruz yeniden. Maalesef o sürece doğru gidiyoruz. Peki gazete yeni bir sayıyla okurun karşısına çıkacak mı?
0: Büyük ihtimalle çıkacak. Arkadaşlarımızla birlikte bunun planlamasını yapmaya başladık. Çünkü ne kadar barış süreci gibi bir süreç de yaşasak Gazze'de maalesef hala günlük olarak 50 ile 100 arası insanın orada katledildiği haberlerini hepimiz alıyoruz. Yani bir tarafta hani dünya devletleri evet barış sağlanıyor orada bir şeyler oturuyor gibi göstermeye, lanse etmeye çalışıyor belki ama maalesef orada süreç devam ediyor. Orada insanlar hala katledilmeye devam ediyor. Gazeteciler hala katledilmeye devam ediyor. Mesela şöyle mesajlar alıyoruz biz gazetecilerden. Bu süreçte tabii birçoğuyla irtibat sağlayabildiğimiz için biz artık dönüşler, teknik teçhizat eksiklikleri ve gazetecilik mesleğini oradaki katliamları aktarabilme durumunu devam ettirme için bizden bu noktada yardım talep eden gazetecilerle karşılaştık mesela. Çünkü artık kameraları kırılmış, telefonları artık orada işte çalışır durumda değil ve birçok noktada sıkıntıları var ve hala sesleri susturulmaya çalışıyor. Onlar susturulmaya çalışılırken İsrail tarafından onlar maalesef katledilmeye devam edilirken biz duramayız. O yüzden tekrardan maalesef ki bu 7 Ekim'de de bir gazeteyle muhtemelen karşınıza çıkacağız. Ama içerik noktasında hala kararsızız. Yani hani hepsini bir derlememiz gerekiyor. Hangi konuyu gündeme getirirsek onlar için daha faydalı olur. Bunu oturup düşünmemiz ve buna göre bir şey ortaya çıkarmamız gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi bu aslında aktif olarak profesyonel bir şekilde çalışan gazeteci arkadaşların mesailerinden işte günlük belki ev rutinlerinden arta kalan vakitlerinde ortaya koymuş oldukları bir çalışma. Herkes bunu gönüllü bir şekilde yapmaya çalışıyor. Birçok isim var. Her sayıda bu isimler değişti. Kim müsaitse o el atıyor. Yani hani biz demiyoruz ki işte sen şunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın. Arkadaşlarımız bize diyor ki bunu ben yapabilir miyim? Bakın ben bu konuda yetkinim. Bu konuyla ilgili bir şeyler yapabilirim. Bu konuda ben de destek sağlayabilir miyim? Kendileri bu şekilde dönüş yapıyorlar ve biz bir şekilde bunu koordine etmiş oluyoruz aslında.
1: Bir de yine söz arasında geçmişti ama bu sadece öyle bir seferlik olan bitene bir bakış atıp ortaya konulacak bir şey değil. Maalesef uzun 10 yıllardır devam ettiği için ve konu çok dallı budaklı bir konu olduğu için ateşi son yıllarda iyice yükselmiş olsa da dönem dönem yükselen ateşiyle birlikte çok uzun yıllardır, 100 yıla yaklaşan bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla insan ömrünü de aşan bir noktaya yaklaştığı için bu profesyonel gazetecilerin, bununla ilgilenen insanların, bu gönüllülerin de farkındayım ki sizin üzerinizden de bunu gözlemlemek mümkün aslında. Tek başına bir olayla dönülüp bakılan bir şey değil, çok uzun süredir orayı takip eden, oranın tarihsel sürecini de takip eden insanların dikkatlerinin ortaya koymuş olduğu bir çalışma. Gazete özelinde de bahsediyorum. Şimdi oradaki gazetecilerin durumundan söz ettiniz. Onlardan aldığınız mülakatları yayınlaştırdığınızı söylediniz ikinci sayıda. Siz bunu yapmaya devam ederken, ben de size sormuş olayım. Siz Filistinli gazetecilere sormuştunuz. Gündeminizin ne kadarını alıyor, niye alıyor? Bunu yapmaya ne kadar güç bulmayı umuyorsunuz?
0: Evet, soru sormak kolay ama cevap vermek zor. Fakat bunu şöyle söyleyebilirim. Verdiğimiz vakit bence yeterli değil. Yani her bir sayıda veya her bir yapmış olduğumuz çalışmada aslında Filistin meselesine karşı ne kadar uzak kaldığımızı hissediyorum ben. Çünkü hayatımızın merkezinde olmak zorunda olan bir konu var ortada. Yani biraz önce de bahsettik, teolojik anlamda hepimiz için önemli olan, özellikle Müslümanlar için kutsal sayılan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerde bir süreç yaşanıyor. Ve bu süreçle ilgili aslında ömür boyu yapmamız gereken çok fazla çalışma var. Ama bir şekilde bunu okumalarla birlikte desteklemeye, aslında oraya karşı algılarımızı, oradaki bilgilerimizi tazeleme yolunda bir şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz. Dediğim gibi bunlar yeterli olmuyor. Her defasında yeni bir şey öğreniyoruz. Bu yüzden eskiden mesela Filistin'le ilgili okumalar, okuma grupları, işte çıkan kitaplar, gündem çok daha azken 7 Ekim'i belki de böyle bir farkındalığı oluştu. İnsanlar daha fazla mesai harcıyor.